0: ihbarı alındı. Bunun üzerine bir arama kararı verildi. Ve gerçekleştirilen aramada ihbarın doğru olduğu anlaşılırken imha edilmek amacıyla parçalandığı anlaşılan işte şu şekilde evraklara da el konuldu polis tarafından. Ne olabilir bu evraklarda? Yani ne ortaya çıkardı eğer bu şekilde imha edilmeseydi Gökhan Bey? Ne dersiniz?
1: Yani zaten bu ticari faaliyetlerden...
0: Neyi saklıyor olabilirler?
1: Ticari faaliyetlerden edindikleri paraları konuşuyoruz da burada belki de yani gayrimeşru şekilde toplanan, kayda kuyda gerek kalmadan hani bir şekilde kasaya indirilen paraların belki de kayıtlı olduğu evraklardı. Kendi
0: olabilir mi
1: tuttuğu
0: Taha
1: evraklardı.
0: Bey, bu kadar açık bu evraklar böyle bir ofiste tutuluyor olabilir mi?
2: Ya hiçbir suç kusursuz değildir.
0: İlla bir yerde açık verecekler.
2: İlla ki açık verilir ve belli bir güvenlik algısı içerisinde sonuçta kendi işte denetim mekanizmaları da var bu tarz yapıların. Yani bir şube müdürü var, bölge müdürü var, işte atıyorum üst üste giden bir yapıdan bahsediyoruz ve orada denetimde örgüt içi yapılanmada, Alihan Kuriş yapılanması içerisindeki denetimde belki sunulması istenen evraklar olabilir, bazı görüntüler olabilir, bazı
1: fotoğraflar
2: olabilir.
3: Fotoğraflar
2: da dikkat çekici.
3: Mekan fotoğrafları özellikle.
2: Örgüt içerisinde
1: mekan
2: çok...
1: fotoğrafı mı, o mekanda bulunan kişilerin fotoğrafı
2: sanki
1: mı?
2: Sanki kişi fotoğrafı, sanki örgüt içerisinde gözükmek istememesiyle beraber örgütsel faaliyetlerde fotoğraflanmış kişilerin afişe olmamasına yönelik bazı girişimler olabilir. Ama benim bildiğim emniyet oradaki bir iğne ucundan bile çıkartır yani ne var ne yok. Önümüzdeki günlerde görürüz. Şuradaki bu kağıt yığını muhtemelen HD formata gelir yani.
0: Bu durumda Samet
2: Emniyetin
0: Bey,
2: öyle kabiliyetleri var çünkü.
0: Evet, yani sadece MASAK raporu mahkumiyet için yeterli değil. Bu belgeler de eklenerek değil mi? Bir
3: ya ben,
0: sonuca varacak savcılıkta.
3: Şöyle, MASAK bankacılık sistemine giren parayı takip edebilir. Acaba bu tür bir yapının tüm parası bankacılık sistemine girdi mi?
2: Değil.
3: Yani
2: orada
3: Nasuh abi dedi ya,
2: var.
0: Nasıl, ha, nedir
3: 100
0: o?
3: Milyon liranın, 100 milyar liranın çok üzerindedir diye.
2: Evet.
3: Bu MASAK'ın tespit edebildiği rakam fatura verilen, fiş verilen, bankacılık sistemine giren para. Dolayısıyla buzdağının görünen kısmı olabilir.
0: Virgül hemen geleceğim. İddia ne?
2: Benim 2025 yılında yaptığım röportajda Fatih Süleyman Deniz Olgun kripto para üzerinden belirli kişilere aktarımlar yapıldığı, bunun zaman zaman rüşvet için kullanıldığı, zaman zaman bilir kişileri dava dosyasında manipüle etmek üzere kullanıldığı, zaman zaman hakim ve savcıların tehdit edildiği, bakın bu Alihan Kuriş yapısında ele geçirilen silahlar süs değil. Bu tehlikeli boyutlara varmış bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla iş sadece hocamın dikkat çektiği bankacılık, havale, faturalı işler değil. Bu işin bir nakdi boyut tarafı var. Bir de kripto cüzdan tarafı var.
3: Belki
2: kripto cüzdan
3: altın
2: tarafında
3: gibi.
2: Da Fatih Bey'in o zaman dikkat çektiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı isimlerle irtibatlara dikkat çekmişti. Önümüzdeki günlerde bunlar eklenir mi eklenmez mi açıkçası bilmiyorum.
0: Peki siz tamamlayın lütfen.
3: Altın gibi kıymetli maden konusunda da yine döviz konusunda yani paranın bir kısmını da bu tür yerlerde tutabilirler.
0: Yani peki özellikle 2020 sonrasında mal varlığında bir artış görülüyor. Bunu tahmin edebilir miyiz? Niye 2020?
3: Ben onu söyleyecektim biraz önce.
0: Öyle
3: bu
0: mi?
3: Kayyum atanan şirketlerden birisi Ankara merkezli bir yapı şirketi. Benim de yaşadığım mahallede çokça kentsel dönüşüm projesi yapıyor. Ya 2020-26 arası biliyorsunuz inşaat sektörünün hayli böyle sönük geçtiği bir dönem Türkiye'de. Ama bu şirket inanılmaz bir şekilde bir mahalleyi neredeyse baştan aşağı değiştirdi. Ve
0: müteahhit firma.
3: Müteahhit firma. Ve bu kentsel dönüşümü Ankara'da şöyle yapıyorlar. Kat artırımı da yok. Fakat mesela altında iş yeri izni olmayan yerlere iş yeri izni çıkardılar. Ve bu iş yerlerini de ciro üzerinden çok iyi markalara, zincir marketlere, bankalara kiraya verdiler. Yani neredeyse tekerleştiler bir mahallede.
0: Neden acaba o vakit?
3: Ve 2020'den sonraki dönemde. Ya muhtemelen şöyle, 2020'den sonra Türkiye'de neler olduya bakarsak aslında tablo ortaya çıkıyor.
0: Dikkat yani, çektiğiniz yer neresi?
3: Yükseltilen aktörler oldu 2020'de. Ve bu aktörlerin kamusal gücü yükseldi. Yani belirli yerel yönetimlerde bu yapıya yakın insanların göreve geldiğini izledik. Ve imar izinleriyle ilgili ciddi olanaklar elde etti bu yapı.
0: Peki belediye ile ticari imar ilişkisi kurulması normal değil mi?
3: Belediye ile ticari ilişki, imar ilişkisi kuramazsınız. Yani bir yerin 1 bölü 5000'lik, 1 bölü 1000'lik imar planları olur.
2: Emsal kararlar var.
3: Emsal, gabari gibi yani çok çeşitli kıstaslara göre belirlenir o bölgeye ne yapabileceğiniz. Yani konutsa konuttur, ticari alansa ticari alandır, eğitim kültür alanıysa eğitim kültür alanıdır, turizm alanıysa turizm alanıdır. Siz o tür bir ve belirli bir kapalı alan imal etme hakkınız olur. Yani farazi konuşuyorum, 1000 metrekare arsa üzerine 3000 metrekare kapalı alan ilan edebilirsiniz. Soyut olarak, genel olarak yapılır
1: imar. Ama o emsal mesela 0.75 artırıldığında...
3: O işte 3 ile çarpılıyor falan ya da...
1: işte o zaman belediye sistemindeki bu gayrimeşru ilişkiler ortaya çıkmıyor mu? Az evvel Semiha Hanım kastettiği de o. Taha Hüseyin Karagöz'ün de az evvel
3: tabii
1: anlattığı
3: yani şöyle düşünün. 0.5 emsal bir...
1: Adını verir mi? Hisar Hospital'la alakalı
3: vaziyette bu. 0.5 emsal konut alanını düşünün bir. Bunu 3 emsal ya da 1 emsal ticari alana çeviriyorsunuz. Nasıl bir rant ortaya çıkar? Daha basite indirgeyerek anlatayım. 1000 metrekare bir arsa düşünün. Üzerine çift daire üzerine 5 katlı bir apartman yapmanız mümkün. Bunu 10 katlı ve 4 daire üzerine bir apartman yapma olanağına değiştirdiğinizde ya da olanağını getirdiğinizde nasıl bir rant yaratılacağını kestirebiliyor musunuz?
2: 30 daire.
0: Şimdi hukuksuz. Rant ya da değil, hani bu tarafı mutlaka tartışılır, usule ama uygun mudur?
3: İşte paranın artışını bu gösteriyor.
0: Evet, ama burada benim hani az önce sormak istediğim şey, aralarındaki o ticari imar ilişkisinin kurulması normal değilmiş. Şimdi baktığınızda Türkiye siyasetinde uzun yıllar farklı partilere destek veren bir hareketten bahsediyoruz. Seçim dönemlerinde onların da siyasi tercihleri mühim. Hem iktidar seçimi olsun hem yerel yöneticiler seçimleri olsun. Oradan bağlayarak aslında o soruyu sormak istedim.
3: Ya bir lobi gücüyle...
0: Ya çünkü burada şeye de geliyor ya konu, Ekrem İmamoğlu ile arasında nasıl bir bağ vardı diye de hemen tartışılmaya başlandı.
3: Bir lobi gücüyle imar planlarında kısmi, tam revizyonlar, usulsüz belki de ruhsatlandırmalar birçok belediye üzerinden yapılmış mıdır? Olabilir.
0: Evet.
3: Olmaya da bilir. Şimdi ben burada herhangi bir şeyi kastetmeden dikkatli konuşmak istiyorum. Hem soruşturmanın selameti açısından hem de masumiyet karinesi açısından. Ama para trafiğinin özellikle bu dönemde yoğunlaşması, tabii yüksek enflasyonla rakamlar büyüdü, bunun da etkisi vardır. Ama bu dönemde yoğunlaşması, ben inşaat bazlı hareketi bir vatandaş olarak gözlemlediğim için. Yani çok kolay ruhsat aldılar, çok kolay yapılaştılar, çok kolay müşteri buldular.
0: Siyasi bir nedenle mi?
3: Yani siyasi kadrolarla kurdukları iyi ilişkiler nedeniyle diyorum. Ve siz ifade
4: benim
3: ettiniz...
4: Benim bu konuda söyleyeceklerim var Semiha, sıra gelirse. Evet.
0: Tabii ki.
3: Siz ifade ettiniz. Sayın İmamoğlu'yla da yakın bir cemaat olduğu sık sık kamuoyunun gündemine geldi. Yani
0: öyle olduğunu
3: kamuoyunun gündemine geldi.
0: İddia ederek söylemiyorum.
3: Sizin iddianız değil, değil mi?
0: Aynen öyle. Çünkü
3: kamuoyunun gündemine gelen şekliyle paylaşıyorsunuz.
0: İki gündür gündeme gelen konular.
3: Evet evet. Yani dolayısıyla hani İstanbul'da, Ankara'da belediyeler üzerinden ki bu firmaların ağırlıklı merkezinin Ankara'da olduğunu görüyoruz. Kısmen İstanbul'da. Belki operasyon genişledikçe bunu daha net göreceğiz. Ya da genişler mi bilmiyorum ama genişleyecek gibi duruyor
0: öyle
3: şu haliyle.
0: Görünüyor.
3: Öyle görünüyor. İlerleyen safhada özellikle inşaat şirketlerinin faaliyetlerinin son 5 yılda 2020'den sonra gerçekleştirdikleri yatırımların, projelerin yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Nasuhi Bey buyurun.
4: Evet, şimdi bu tür meseleleri konuşmanın zorluğu, hassasiyeti bütün katılımcı arkadaşlarımı da beni de zorluyor doğrusunu söylemek gerekirse. Hani dikkatli davranmak vesaire, ama bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu tür yapıların sadece tehdit boyutunun devleti ele geçirmek üzerinden değerlendirilmesi de fevkalade eksik olabilir. Yani yapısal olarak devleti tehdit ediyor bir amacı, hedefi olmayabilir. Ama bunun dışında hayatın birçok alanında yarattığı eşitsizlikler, az önce değerli hukukçumuzun ifade ettiği o imarla ilgili hususlar, topladıkları paranın denetimsizliği, Alman istihbaratıyla kol kola giriyor olmaları, hani bunu söylemeyecektim gecenin bu saatinde ama ancak böyle anlatılabilir bu. Şimdi mesela biz arkadaşlarımızdan herhangi birisiyle cebimize 20 milyon euro koysak mesela, büyük bir şey değil de böyle orta ölçekli bir cami, bir külliye yapmak istesek Almanya'da, acaba bize izin verilir mi? Hani şu arsayı alıyoruz biz, buraya böyle bir yapı oluşturacağız dediğimizde hemen Alman yetkililer, tabii ki canım biz size çok saygı duyuyoruz, bu izni veriyoruz mu derler, yoksa bu söz konusu yurt dışına para kaçıran Almanlarla kol kola girmiş olan yapıya hemen anında böyle izinler mi verilir? Orada hani son ifade ettiğimiz o fotoğraflarını gördüğümüz yapının bir sembolik anlamı var. Almanların üst düzeyde buna katılıyor olmasının da sembolik anlamları var. Evet. Fakat biz burada hassasiyet gösteriyoruz. Şimdi internette bir takım aklı evveller, yok Süleymancıları savunuyorsunuz. Biz kimseyi savunmuyoruz. Ben tekrar söylüyorum. Ben böyle bir yapının zaten denetlenmediği takdirde bir şekilde mutlak tehdit üreteceğini hep söylüyorum. Ve bizi yanıltmasın. Yani illa devlete silah doğrultmak, illa darbeye girişmek vesaire gibi alanlarda olmayabilir bu. Yani Semiha Şahin'in, Gökhan Taşkın'ın hakkını yiyor olması da bir tehdittir. Yani onun ev alırken bir şeye 5 lira ödemesi ama bu arkadaşların ona 0 kuruş ödeyip bir takım işleri ele geçirmesi de bir tehdittir. Bu toplumsal anlamda da yaralayıcı bir şeydir. O bakımdan bu tür yapıların bu üst tabakasındaki istihbarat, para alışverişi, kriminal bir takım hadiselerin üstüne gidilmesi fevkalade anlamlıdır. Evet. Bundan sonra bu yapının içinde olan diğer insanlar da kendi duruşlarını, aidiyetlerini de gözden geçirsinler. Yani nasıl bir yapının içindeler? Samimiyetle verdikleri paralar, gördünüz işte bu evraklar parçalanıyor, ediliyor vesaire. Nerelere gidiyor? Kimlere harcanıyor? Ve aynı bayrağın gölgesinde yaşadığınız insanlar güya gidip bir başka ülkeyle kol kola girmeye başlıyor. Bunların devamının ne olacağına dair hepimizin bir fikri zaten var. Dikkatli konuşuyor olmamız çok sayıda insanı incitiyor olmamakla ilgilidir. Ama onun dışında bunlara kriminal anlamda da, yargılama anlamında da, takip anlamında da asla göz açtırılmamalı. Şu kareleri izlemek bile bize zaten birçok şeyi söylüyor. Yani cebinde 3 kuruşu olan, gidip o 3 kuruşunun belki de yarısını oraya veren, çocuğun burada Kur'an öğrensin ya da başka bir şey öğrensin diye veren insanların paralarını istismar etmek, bunları ticarete dökmek, buradan başka hatlara girmek, başka ülkelerin ilgisine mazhar olmak iyi bir şeyse göreceğiz bakalım bu hesaplaşma nereye gidecek. O bakımdan bence bu son operasyon fevkalade kıymetli. Sonuca ulaşması için de çok ciddi bir titizlikle hareket ediliyor. O titizliği bizler de koruyoruz. Yani konuştuk zaten. Evet. Öyle de devam etmek lazım. Ama burada bir masumiyet falan söz konusu değil. Onu söyleyeyim yani, onun altını çizeyim.
0: Siz tamamlamış mıydınız Sermet Bey?
3: Ya ben bir şey daha söyleyeyim. Bir de bu tür yapılar genelde ekonomik rasyonalite kriterlerine göre ticari faaliyetlerinde hareket de etmeyebiliyor. Yani siz kendi sermayenizle, kendi olanaklarınızla yapmayacağınız bir işi sizin, bu yapılar yapıyor. Bir kentsel dönüşüm olayı düşünün. Mesela 100 milyona mal olacak bir apartmanı dönüştüreceksiniz. Sizin öz sermayenizi oraya koyma motivasyonunuz olmayabiliyor. Fakat bu yapının sermaye, bu tür yapıların sermaye sorunu olmadığı için daha uzun vadeli geri dönüşleri göze alabiliyorlar.
1: Ya da müşterisi de hazır olduğu için. Yani tabii, kendi aralarında bir ticaret döndürdükleri.
3: O da var.
1: Ticaretten büyük paralar kazandıkları gerçeği de var.
2: Örgüt içerisinde kapalı, ticareten açıklar.
3: Yani 8 dairelik bir binayı çok spesifik bir örnek vereyim.
1: Hocamın verdiği örnekte yani bir apartmanı bir müteahhit yapmayı göze alamıyor ama bu yapı gelip oraya o binayı dikiyor.
2: Ama sermaye riske edilebilir.
1: Sermayeyi riske ediyor zaten, havadan topladığı para ve yine o cemaat içerisinde satacağı adamı da bir şekilde belirlemiştir.
3: Şöyle çok spesifik bir örnek. 8 dairelik bir yapı diyelim 50 milyona dönüşüyor.
1: Yani parayı oradan bir dükkan sana bunu verdim, bana bunu vereceksin gibi bir dayatmaları da var ya.
3: İmar oyunlarıyla oradan bir dükkan alıyor mesela. Dükkanın değeri 30 milyon. 8 daireye işte daire sahibine kendi dairelerini veriyor. hiçbir para almadan 30 milyonluk dükkanı dönüşüm bedeli olarak alıyor. Ama bu 30 milyonluk dükkanı, şimdi 30 milyon aldı, 20 yılda bir bankaya kiraya veriyor, 30 da oradan aldı, 60. Mesela buna münferit bir müteahhitin dayanabilme veya girme olanağı yok. Ama böyle bir yapı girebiliyor.
0: Peki Alişer, senin paylaştığın bir bilgi notu var. Onu biz şu anda ekrana yansıttık. Birlikte anlatalım mı? Nedir ne değildir?
5: Yani bu doğrudan benim ulaştığım bir şey değil ama şimdi buraya da biraz katkı sağlayacağı için şey yapayım. Bir iki notla da söyleyeyim. İddianamede de yer alacak bir bilgidir diye tahmin ediyorum. Çünkü Alihan Kuriş'in evindeki kasasından çıkan görüntüler bunlar. Geleyim kısaca şunu söyleyeyim.
0: Sermet Bey, siz dikkat çekmiştiniz ya, bir de hani altınlar vesaire diye olabilir belki o alanda da. Şimdi bu kasa hangi kasa?
3: Daha
0: ne açılmış? Nereden çıkmış bunlar acaba?
5: Alihan Kuriş'in evinden çıktığı yönünde iddialar var. Yani şimdi hala iddianame aşaması ya da soruşturma aşaması olduğu için biraz daha ben ifadeleri seçiyorum ama ben kaynaklara güveniyorum bu noktada.
3: Senet var, çok ilginç.
5: Bir senet var ve senetin hacmini de söyleyeyim ben size. 3 milyon dolar değerinde bir çek, gözüken çek. Onun dışında geri kalan altın ve zihniyetin toplam değeri de 27 milyon TL'den 540. fazla. Yani 3 milyon dolar değerinde bir çek.
2: Burada 20... bir Nasuhi Güngör eklemesi yapayım mı?
3: Bu mu abi, o çek değil mi?
2: Alihan Kuriş için nedir? Düşük bir rakam.
4: Ya doğru, şöyle. Doğru, çok doğru.
3: Az, evet.
5: Ama yani bir, yani sonuçta günün sonunda evindeki kasasından bunun çıkması da birdenbire bir şeydi.
3: 2,5 kiloya yakın bir altın var orada aşağı yukarı.
5: Nasıl ya abi, bugün çok ya zengin bir profil çizdin. Yani sana para beğendiremiyoruz. Hani böyle öyle bir şey oldu yani. Para.
3: Yani şu 1 kiloluk külçe, 250
4: gramlıklar var. Yok yok, para beğendirememek değil. Aslında bak, hayır, bir tane çekte böyle bir şey var. Ya şimdi... Ya bu konularda bu arkadaşların bu tür paraları nasıl akladığını, hangi mekanizmalarından yurt dışına kaçırdıklarını bu cemaatlerle, cemiyetlerle ilgili yıllarda çalışan bir kardeşiniz olarak bilirim. Onların kasalarda, çantalarda, gariban yurt dışında çalışan gurbetçiler eliyle nerelere nasıl aktarıldığını, götürüldüğünü, deniz yoluyla, karayoluyla nasıl taşındığını da biliyorum. Sadece şeylere bakmayalım, banka hesaplarına, çeklere falan bakmayalım. O yüzden bu rakamlar çok büyük değil dedim ama sadece o bir tane çek bile çok büyük bir rakam.
0: Evet.
1: Bir zor durumda.
3: Ama
1: hemen
3: bono yani şöyle
1: alıp
3: bu bono
1: yanında
3: çek
1: bulunduracağı
3: değil.
1: Bir para.
3: Ya bu bono çok çek değil. Böyle güçlü bir yapı kimden bono alır? Aldığı bu bonoyu evde niye saklar? Gerçekten enteresan.
5: Galiba bunların da ayrıntıdan
0: karşılığı
5: bir,
0: var mıdır mutlaka?
5: Bir iddia olarak ya, bir şey daha ortaya atıp
3: yani enteresan bir şey.
5: Daha tam Nasuhi abinin söylediği şeye de
3: ya bir kambiyo olacak. Senedi.
5: Şöyle de bir iddia var. Araştırılan şirketlerden bir tanesinin gene bu örgüte yakın şirketlerden ya da onun adına kurulan şirketlerden
3: herhalde, ya da...
5: bir tanesinin sermayesi, yani kuruluş sermayesi 1 milyar 358 milyon küsür lira. Ama raporlara baktığı zaman işlem hacmi 34 bin lira.
0: Nasıl oluyor?
5: Yani çok büyük, bu kadar sermayeyle kurulmuş bir
3: nakdi
5: şirket.
3: Koymuşlar mı peki?
5: 1 milyar 350'si. O ayrıntısını bende yok. Yani ben bankacılık kayıtlarına böyle bakıldığı zaman.
3: Ödenmiş mi?
5: Yani bu
3: nasıl ödenmiş?
5: Şüphemizi de beraberine getiriyor. Bu kadar büyük bir şirketin banka kullanmamış herhalde. Elden yapmış, işte başka türlü yapmış ya da yapmamış ama koskoca şirket.
3: Yani sicil kayıtlarına 34. bakılır da.
5: Anladığım kadarıyla hepsine bakıldığı için yavaş yavaş görüyoruz. Çok büyük bir şeyle karşı karşıya.
3: Yani şey çok enteresan. Yine söylüyorum. Bono neyi ispat? Bono bir ispat ve ödeme aracıdır. Kimden aldılar yani?
5: Garanti gibi mi? Garanti yerine mi kullanılır yani, nasıl bir şeydir?
1: Senet değil mi yani?
3: Evet, bono
1: değil mi? Senet.
3: Senet.
1: Yani Ahmet Mehmet'e bu senet parayı de ödeyeceğine dair senet verir.
3: Tabii yani böyle bir güce ticari ilişkide bulunduğu
1: 3 milyon dolarlık
3: kim ödeme yapmam diyebilir ki yani, bunun bu çok enteresan bir şey. Şaşırtıcı bir şey yani.
0: Herkes şaşırdı mı?
1: Senetin üzerinde kimin imzası var yani onu...
2: Bono
1: yani büyüterek göremiyoruz
2: çok bilmiyorum.
1: Herhalde.
2: Nasıl oluyor yani?
5: İşte şeyler,
2: bunu götürdüğün zaman parayı alabiliyor musun?
3: Tabii tabii yani bunu yetersiz düzenleyen... Yani.
0: Bir dakika, kaçırdım ne?
2: Yani biraz böyle...
3: Çek değil bu bono.
1: Yani seneti kırdırmak var bir de değil mi? Çek kırdırmak gibi.
3: Ya o faktörün kişi bununla olmaz. Faturaya dayalı olması lazım. Ama yani bu kadar varlığın içerisinde böyle güçlü adamın, güçlü bir şahsın böyle bir bonoyu muhafaza etmesi çok enteresan.
0: Ne yapmalıydı?
3: Yani bunu mesela
2: hocam,
3: bu ilişki...
2: Bono'yu bize biraz anlatır mısın? Çünkü yani...
1: Bono deyince benim de kafam karıştı.
5: Bir şey söyleyeyim.
1: Senet değil mi ya bu?
5: Şunun farkındayız ama...
3: Senet yani halk arasında senet denir ama... Hukuki adı bono.
0: Tamam, bir senet diyelim. Senet. Çok anlaşılır o.
3: Yani senedin, ya çekle senedi karıştırmamak açısından çek değil. Çek bir banka tarafından basılır, kullanıcıya verilir.
5: Nakitin varsa
3: bu kırtasiyeden 1 lira verip alabileceğiniz bir evrak. Ama ispat gücü ve ticari değeri çok yüksek bir evrak.
0: Senet.
1: Çekten
0: senet.
1: Daha mı güçlü?
3: Tabii ki.
0: Ne anlatıyorsun? Senet banka, ne demek?
5: Ya bu mesela kasamda varsa ben ne yapabilirim?
3: Ya bunu imzalayan kimse size 3 milyon doları ödemek zorunda. Ödemediği vakit icraya koyarak devletin yani. Gücüyle tabii tahsil edersiniz. Ama yani bunun temsil ettiği 3 milyon dolar diyorsunuz. Bunun temsil ettiği rakam ve girilen ilişki güveni gerektirir böyle bir yapıda. Niye böyle bir evrak aldı?
5: Şunun farkındayız değil mi? Bence hala beni hani garip olan ve
3: alıcısı,
5: programı başından
3: bir şöyle beri... Evrağı biraz yaklaştırırsanız alıcı kısmı boş.
0: Okuyacak yeminle.
3: Yani şöyle.
5: Ben de onu nasıl gördünüz? Her hocam da ayrı bir yere gidiyor.
3: Ya şurada.
0: İsme kadar gidecek.
3: Ya bu işleri yani sonuçta hukukçuyuz. Şurada şu kısımda iş bu emre muharrer
0: bir
3: bono.
0: Bir alıverin oradan da bakalım.
3: Bono mukabilinde yukarıda ismi yazılı bay yahut bayan nokta noktaya şu kadar hocam, meblağ ödeyeceğim.
1: Hayır, alıcı kısmı boş diyorsun. Bir dakika, ben senin
3: yani sonradan doldurulacak
0: herhalde. Tabii sizin hayır. Alayım şöyle ben hep sana, beraber.
5: Sana daha net göstereyim de sen bak, daha iyi hocam
1: burada okuyorsun. Bir şey yazıyor.
3: Ha, burada var ne evet. Yazıyor? İsim var.
1: Bir alıcı. Şey yazıyor.
0: Öyle aranızda sadece.
3: Yok, isim okunmuyor zaten.
0: Var ama. Herkese izleyiciye de.
1: Hayır hayır. Yani burada bir şey yazıyor. Burada
3: bu borçlu. Bakın
1: tamam,
3: şu.
1: Bu borçlu. Bu da borçlunun imzası.
3: O borçlunun imzası. Şurada düzenleme tarihi olur. Şurada rakam. Alıcının adı soyadı. Ödeme tarihi.
1: Tamam, peki görünmüyor mu Alişer
0: Bey? Ha bak, Bey, çubuk ben de buradayım dedi.
5: Bir tane hocama gösterdim
0: onu. Bir anlayamadık.
3: Ya şöyle, şurada rakamla bedel. Şurada ödeme tarihi, şurada yazıyla bedel, şurada borç alacaklının adı, şurada borçlunun bilgileri, şurada düzenleme tarihi ve borçlunun imzaları olur.
1: Buna yani boş senet verdim dediğimiz şey bu mu?
3: Bu boş değil, dolu.
1: Hayır hayır.
3: Alişer
1: boş,
3: Bey'in
1: telefonu. Senetten kastım. Yani alıcısı yazılmamış ya.
3: Alıcısı yazılmış. Alişer Bey'de var alıcı.
2: Ha, yazılmış.
3: Burada biz göremiyoruz da ekranda çözünür okay. Ki.
5: Görememenizin hani bir sebebi var arkadaşlar. Daha soruşturma dosyası olduğu için hayır, oraya onu vermemiş olabiliriz.
1: Ya. Yazıyormuş işte. Dikkat çekmek istiyorum. Evet, hayır, evet. Alıcısı olmasaydı. Hani ben Ahmet.
3: Tabii.
1: Ben Gökhan Taşkın 3 milyon dolarım varmış gibi imzaladım. Geldim, verdim size.
3: Tabii.
1: Siz benim aleyhime 3 milyon dolarlık her ben türlü takibi yapabiliyorsunuz. Tabii. İcra ediyorsunuz. Ev,
3: tabii,
1: bark,
3: tabii.
1: Araba ne varsa alabiliyorsunuz.
3: Tabii hepsini aciz
0: hiçbir
3: falan.
0: Hiçbir şey yoksa buna rağmen verdiyseniz.
3: Aciz belgesi alınır
1: ama
3: hakkınızda.
1: Ama işte güvene dayalı olması o nedenle. Yani 3 milyon dolarlık senet verebilecek bir şahsın senetini alıp Ali Yahan Kuriş
3: evinde niye muhafaza
1: koyuyorsa demek ki bildiği, tanıdığı yani varlığına güvendiği bu paranın olduğunu bildiği birinden aldı bu seneti.
0: Niye evinde muhafaza etmesi normal gelmiyor mu?
3: Ya bu kadar yüksek rakamlı bir kıymetli evrak bankada genelde peki, tahsil için bırakırsınız. Bakın bankaya girmiyor dedim ya, onu anlatmak için söylüyorum.
0: Ne girmiyor bankaya?
3: Paranın çoğu bankaya girmiyor bu yapılardaki paranın çoğu.
0: Niye? Muhtemelen,
1: elden ele yani
3: elden
1: banka sistemine girmedi.
3: Bu evrakın vadesi geldiği gün...
5: Çünkü iz bırakmamak için.
3: Tabii bu
5: iz
3: evrakın vadesi geldiği gün muhtemelen evrak sahibi Alihan Kuriş diyelim... Bir yakınını, bir adamını gönderecekti borçluya. Parayı nakit olarak alıp...
1: 3 nakit milyon olarak, dolar nasıl nakit olarak taşınır baba ya?
3: Bir valize sığar 3 milyon dolar.
1: Tamam, bir valizle o da bir bankadan çekilmeyecek mi? Adama sormazlar mı
3: i̇şte
1: ya?
3: İşte döviz büroları operasyonu belki de...
1: O zaman bu döviz bürolarına da yansıyacak bir şey. Yani bu yani, kadar para o kadar az evvel
0: o zaman bambaşka bir niyet mi var ortada?
1: Ya balya balya dolarlar vardı. Balya hocam, balya.
2: Valizle taşırsınız... Kameraları bantlarsınız, sorarlarsa jamur dersiniz.
3: Ya bakın, bu evrakın burada bulunması çok olağan dışı.
5: Birkaç da şunun farkındayız değil mi? Az önce söyleyecek mi? Konuştuğumuz kişi bir cemaat lideri değil artık. Yani şunlarla uğraşır mı cemaat lideri? Yani insan şey yapan, evet artık bu... Yani suç değil, yani azından ticaret adamı diyeyim hadi şimdilik. Ben
1: İlk arandığı adrese yakalanamadı. Kaçtı bir başka adrese yakalandı.
3: Ticaret ehli bu tür evrakı şeyde tutmaz.
5: Bura kaldırmaz yani. Evet, ticaret
3: götürürsünüz edin. Çalıştığınız bankaya tahsil için bırakırsınız. Günü geldiğinde de banka bir mektup gönderir borçluya. Gider orayı öder. Dolayısıyla bu işte olayın nakit üzerinden, asıl olayın nakit üzerinden döndüğünü gösteriyor. Ve bu evrakın temsil ettiği bedel tüm burada görülen altınların birkaç katı.
1: 27 milyonluk altın varmış.
3: Ya yani işte ben dedim ya 2-3 kilo yakını bir 2-3 kilo.
1: 3 milyon dolar 6 katı.
3: Yani. Yani 2,5-3 kilo ben civarı bir altın görünüyor ekranda. Demek ki o görünmeyen kısımda da ya şu 1 kiloluk bir külçe, şunlar 250'şer gramlık.
0: Çok hakim bu arada. Sermet Bey. Peki bir şey soracağım. Nice zengin insan var. Hani kasasında vesaire bu oranda bir çek bulundurmaz götürür. Bunu zaten
3: ya şöyle
0: bir çekincesi olmadığı için bunu bankaya mı verir?
3: Tabii yani TÜSİAD üyelerinden birisini düşünün. Ülkemizin çok zengin iş insanları var. Adlarını vermeyelim.
0: Evet.
3: Gidin evinde arama yapın. Belki sizin benim evimdeki kadar para çıkmaz.
0: Burada var mı evinde bu kadar para? Yani hani bu kadar parayı geçtim kasası olan bırakma. Var mı acaba?
3: Yani şöyle.
1: Biz gazeteciler.
3: Şimdi vergi rekortmanları listesi.
0: Bana bir sessizlik geldi o.
3: Vergi rekortmanları listesi yayınladı değil mi? Bu geçtiğimiz hafta içi.
0: Evet.
3: Mesela oradaki yüzün içindeki hiçbir rekortmanın evinde böyle bir para çıkmaz. Öyle söyleyeyim.
1: Tamam, bu daha anlaşılır oldu. Bizim de gazetecilerin de zaten öyle.
3: Sayın Selçuk Bayraktar da herhalde birincisi.
0: Burada sessiz
3: Rahmi Bey vardı.
0: Alişer herhalde onların evinde başka.
3: Çıkmaz yani, ben eminim.
0: Çıkar mı ya?
2: Ya şöyle, bir kısmı ziynet çıkar da hani 3 milyon dolar mı dediniz?
1: Senet 3 milyon dolarlık.
2: Çok büyük para yani.
3: Ya bir de bir tek senet yani, hani tek niçin senet evinizde tutarsınız?
1: Bütün bunlar Alişer Bey'in parmağıyla biraz daha büyütmesine bağlıydı.
0: Evet. Buraya eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
3: Yani ben bu bononun özellikle irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Şu çıkanları tekrar bir hatırlatayım. 3 milyon dolar değerinde çek. 27
3: çek
0: milyon...
3: Çek değil, senet o. Bono yani.
0: Tamam. Aynen, senet, bono. 27 milyon 548 bin küsür TL değerinde altın ve ziynet eşyası.
3: 4 kilo.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Alihan Kurşuç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma. Bunlar bugün ele geçirilenler mi Alişer?
5: Öyle gözüküyor ilişkinde... çünkü ikamete bugün girildi diye biliyorum.
0: Peki.
3: Bu da şey herhalde, ben bilezik zannettim ama levha altın.
0: Levha altın nedir?
3: Böyle kuyumcular kesip satıyor.
2: Evet. Anadolu'da çok yaygındır bu birikimde, hani ne derler? Alımla ve satımla makas aralığı
4: diye.
2: Şey evet, olduğu evet. için hani o şey haberlerini çok okuruz ya, eşi evde temizlik yaparken çöp zannedip gazete kağıtlarıyla beraber attı, 4 milyon liralık altını çöplükte arıyorlar falan, böyle şeyleri genelde.
3: Ya bu evde tutulmayanı da vardır bunun. Yani bu evde tutulan zor durum içindir. Muhtemelen böyle...
1: İşte o yüzden dedim yani, herhangi bir durumda
3: bu hemen
1: kaçarken alıp yani kaçarken yanına
3: zaten
1: alıp
3: yakalanırken herhalde telefonunu bir yere bırakmış.
2: İşte o da mesela çok ilginç.
3: Başka bir yerde, gizli yani, bir bölmede.
2: Savcılığın, yani daha doğrusu adli kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Alihan Kurşuç'un resmi ikamet adresine gidiliyor ve gözaltı yapılmak isteniyor. Cep telefonu resmi adresinden sinyal veriyor. Ancak kendisi yok. Daha sonra başka bir adrese baskın düzenleniyor. O adreste arama yapılıyor. Yine ortaya çıkmıyor.
1: Gizli bölge.
2: Bunun üzerine hem resmi adresinde hem de o mevcut ikinci adreste, ikinci adres herhangi bir kaydı kuydu yok yani, saklandığı bambaşka bir adres. Daha detaylı arama yapılması sonucunda gizli bölmede yakalanıyor. Dolayısıyla
0: evin içindeki bir gizli bölme,
1: bir dolap. Bir insanın neden evde gizli bölmesi,
2: ambar mı, hangar mı, ne bilmiyoruz yani, o kadarı paylaşılmadı.
1: Kimin gizli bölmesi vardır?
0: Ne?
1: Kimin gizli bölmesi vardır evet. Yani? Ve bu bile büyük bir soru işareti.
3: Şu sağdaki de lüks bir mücevher takımına benziyor. Ya gerçekten çok enteresan yani.
1: Bir kuyum ilgisi var galiba.
3: Yani şöyle. Ya bakın, burada ben yanlış anlamayın, şeyi bilirim.
2: Hocam burayı şöyle izah edebilirim.
3: 27 şimdi milyonluk altın yok. Muhtemelen o da çok pahalı bir mücevher
2: bir
3: takımı.
2: Bir şey yapısından bahsediyoruz. Yani çok tanınmış bir yapıdan bahsediyoruz. Adam dese ki benim düğünüme sonuçta hani bütün o inananlar, iş adamları, şunlar bunlar falan, hani ziynetler, ama şu bono konusunu
3: evet şu an.
2: Ya belki de çok nadir insan fark edebilir, siz fark ettiniz yani.
3: Ya, peki. Bu yani gerçekten dikkati cazip bir şey. Hiç göz ardı.
5: Bono yurt dışında bir işe yarar mı? Sadece Türkiye mi?
3: Hayır, Türkiye'de tahsil kabili.
1: Bu yani, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda.
2: Almanya'ya gitse bozulamıyor.
3: Hayır, bunu işte bunu burada tutması enteresan. Yani böyle birinin ticari ilişkide bulunduğu birinden
2: hocam, sevgili dostum. Hocam kaçarken bir işine yaramıyor o zaman.
1: Hayır, kaçarken bir işine yaramıyor.
3: Bunu almazsınız böyle
1: bir organize suç örgütlerinin olur. Falan özellikle çek senet tahsilatı, senet diye özellikle vurguluyorum. Çek senet tahsilatı yapanlar da böyle bilmem ne grubuna işte silahlar ele geçirilir falan. Bir de bir tomar senet ele geçirilir. O senetlerdir işte çöküp aldıkları
3: ya, o da
1: ya da
3: olmaz
1: paraya çünkü çevirmek istedikleri evrak. O nedenle yani...
3: O zaman da birden çok evrak olması lazım.
1: Bu senedi neden kasasında tutar?
0: Evet. Yani
3: bu çok enteresan.
0: Burası biraz dikkat çekici. Ben de
3: bunun
0: gerçekten
3: cevabı yok.
0: Acaba Nasuhi Bey, sizin var mı eklemek istediğiniz bu noktaya? Konuyu da artık yavaş yavaş toparlayıp değiştirelim.
4: Yani arkadaşlarımın hem kuyumculuk hem ziynet anlamındaki uzmanlıklarına benim ekleyebileceğim bir şey yok.
0: Diyecek bir şey kalmadı.
4: Çok teşekkürler. Evet ama yok. Bence altını çizdiklerim noktalar şöyle çok önemli. Ya burada nasıl bir para trafiğinin yürüdüğüne dair buna mikro evet. örnekler ama bunun çok daha makrosunu olduğunu da ben de anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Tekrar söylüyorum, devlet, denetim ve hedef. Yani böyle hedefsiz bir takım topluluklar ortalıkta canları nasıl isterse öyle davranırlarsa olacak olan budur. Yani ya Almanya'ya ya Fransa'ya kaçar davulcu zurnacı hikayesinde olduğu gibi. Hı
2: hı. Bu peki, arada bir buyurun. Şey var örgüt içerisinde... yayınlanan bir dokümantasyonda Alihan Kuriş için kullanılan sıfat ve ünvanlar bir levha halinde işlemeli. Zamanımızın imamı, zamanımızın tasarruf sahibi, zamanımızın müminlerin emiri, sıklıkla kullanıyor emirül müminin, zamanımızın insanı kamili, mürşidi kamili, tecelli merkezi, yani zat-ı ilahinin tecelli merkezi.
3: Bu biraz şirk olmuş ya.
0: Ne olmuş? Acayip.
2: Nur-u Muhammedi'nin makam sahibi Es-Seyyid, Es-Şerif, Es-Şeyh.
3: Yani bunlar onlara
2: ait. Bunlar sıfatlar. Yani
0: ne anlama geliyor onlar?
2: Burada itikadi konuda çok ciddi sıkıntı var. Burada şeyi başta nasıl ayırdıysak hani samimiyetle din, iman, vatan, işte kitap, Kur'an peşinde giden insanlarla bu örgüt şemasını nasıl ayırdıysak bence şu ayrım konusunda da hem bir şart düşelim hem de bir tavsiyede bulunalım. Efendim ucu dışarıdan kök alan hiçbir ağacın meyvesinin zehirlemediği bir sonucu görmedik memleket olarak. Bir ucu Amerika'ya dayanıyordu başka yapıların. Türkiye'de inanç üzerinden yaptıkları terörü hepimiz şahit olduk. Yani bir yapı size Allah Allah diye gelip Köln'de böyle bir yer inşa ediliyorsa ben olsam şöyle düşünürüm. Derim ki ya arkadaşım, Fransa'da adam Gazze'deki katliamı dile getirdiği için ülkesini terk etmek zorunda kalan sanatçılar oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrenciler üniversiteden atıldılar. Böyle bir ekosistemi içerisinde siz nasıl var oluyorsunuz? Bir yapı sizi devletinizle, milletinizle karşı karşıya getiriyorsa, polisinizle, askerinizle, size imarda, iskanda, şunda bunda usulsüzlükler yaptırıyorsa bilin ki o yol sizi Allah yoluna götürmüyordur yani. Dolayısıyla burada da bu çağrıyı yapmak galiba bugün yaşadığımız bütün bu inanç üzerinden elde edilmek istenen ve sonu trajik biten bu öykülerle ilgili galiba üzerimize düşen bir sorumluluk.
0: Peki, var mı eklemek istediğiniz? Artık buradan siyasete doğru gidelim. Nasuhi Bey, sizinle devam edeyim. Şimdi dün AK Parti 25. yıl kutlamaları vardı. Siz de oradaydınız. Uzun saatler yayında yaptınız.
3: Evet.
0: Hem burayla başlamış olalım hem de Türkiye Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyaretinin gündemde olduğunu söylüyor. Hatta onunla ilgili bir ses de var. Eğer hazırsa onu da verebiliriz hemen. Yoksa AK Parti'nin... Hazır mı arkadaş? Peki, o hazırmış. Tamam, onu bir verelim, duyalım.
6: Ama şunu belki söyleyebilirim ben. Bu yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızı
7: İnşallah Şam'da göreceğiz, Emevi Camii'nde göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şarayla kol kola, el ele iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya gösterebilecekleri bir anın fotoğrafını hep beraber görmüş olacağız. Ama şunu belki...
0: Peki, sesi dinledik. El Cezire'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğim. Suriye yalnız kalmayacak. İstikrarını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Suriye Kürtleri de barış ve istikrardan payını alacak diyor. Buyurun Nasuh Bey. Ben değerlendirmenizle başlayalım.
4: Evet, Nuh Yılmaz, evet, eski bir meslektaşımız aynı zamanda. Evet. Devlet katında da hem dışlarında hem de şimdi Büyükelçi olarak çok önemli görevlerde bulunan, hali hazırda da bunu sürdüren bir arkadaşımız, Türkiye'yi temsil eden bir diplomat. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle ilgili akşam saatlerinde ben de birkaç temasta bulundum. Belirlenmiş bir tarih yok henüz ama bu yıl içinde yapılmasına dair bir sadece planlama var, genel bir planlama. Tabii ki çok yaklaşmadan ona dair bir tarih elde etmemiz kolay olmayacak. Bunun güvenlik boyutu da var, elbette stratejik tarafları da var. Ama anlamına gelince, sembolik anlamına. Şimdi yıllarca o söylediği, bu söylediği bilmem ne falan, aslında Türkiye'nin Suriye ile ilgili yapıp ettiklerini doğru anlamama çabasının getirdiği bir saptırmaydı bu sürekli. Hani Emevi Camii'ne gidiyordunuz, namaz kılıyordunuz falan diye. Suriye devrimi bunların her birine gayet net ve tokat gibi bir cevap oldu. Suriye halkı kendi iradesini eline aldı ve şu anda orada çok ciddi bir yapılanma süreci devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye müzahir bir takım tehditleri de yine Türkiye'nin de çok ciddi katkılarıyla bambaşka bir noktaya getirdiler. Bu terörsüz Türkiye dediğimiz o büyük projenin, barış projesinin de bir parçası olarak Suriye'de işlemeye devam ediyor. Ama elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şam'a gitmesi, ki Ahmet Eşşara ile Türkiye'de birden fazla görüşme yaptı, en son NATO zirvesinde de buradaydı. Türkiye Suriye'yi hiçbir zaman, şimdi arkadaşlarımız çok anlamlı bir kazaya geçtiler, yalnız bırakmadı bu hikayesinde. Başından beri yani Suriye yapayalnızken, Türkiye'de de çok fazla muhibbi olduğu için, yani sevdalıları diyeyim tırnak içinde rahatlıkla, İran ve Rusya maalesef Suriye'yi işgal etmişken, yani orada insanları öldürürken, ülkeyi alt üst ederken, kaynaklarını sömürürken ses çıkarmayanlar kıyamet koparsa da Türkiye-Suriye ittifakı gelişerek devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti de bunu taçlandıracak, daha anlamlı hale getirecekti. Tabii Emevi Camii'nde namaz kılmanın sembolik bir tartışma olarak da, tarihsel anlam olarak da çok yüklü bir anlam haritası var. O kısmı da önemli ve tekrar söylüyorum, bu ziyaretin gerçekleşmesi çok kuvvetli ihtimal ama gününe, zamanla dair bir planlamadan en azından bana henüz söz etmediler. Belki bilen de vardır, bilmiyorum.
0: Peki. Biraz da düne gidecek olursak, Cumhurbaşkanı'nın hani mesajları açısından aşılan zorlukların da altını çizmişti. Burada tabii teşekkürleri de vardı. Elbette terörsüz Türkiye sürecinde altını çizdi. Buralardan eklemek istedikleriniz de var mı? Nasıl bir kutlamaydı? Ne gördünüz?
4: Tabii çok hızlı. Bugünkü yazımda da dile getirmeye çalıştım. Dün de sen de aktardın. Teşekkür ederim. Yayınlar yaptık AK Parti'nin önemli isimleriyle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık 50 dakikayı aşan konuşmasında ifade ettiği birkaç husus var. Ben onların altını hızlıca çizmek istiyorum. Bir kere Cumhurbaşkanı'nın siyasi hayatında ve üslubunda şöyle bir özellik var. Bir şey tekrar etmekten ve tekrar kamuoyuyla paylaşmaktan, kendi kitlesine, Türkiye'ye ifade etmekten çekinmiyor. Hani bunu bir kere söyledim, bir daha söylesem olmaz gibi bir yaklaşımı yok. Aksine, eğer bir meselede vurgu yapmak istiyor ve orada hedefe gitmek istiyorsa bunu defalarca tekrar ediyor. Bütün seçim süreçlerinde de hepimiz buna tanık olmuşuzdur. Şimdi Türkiye'nin altyapısına dahil, yani o eskimiş altyapısı, havaalanlarından köprülere vesaire, çok geniş bir alanda hem orada kullanılan bütçeyi hem buradaki yenilenmeyi tekrar bu konuşmasında ifade etti. Ama bu konuşmanın tabii ki dikkat çekici olan hususlarından bir tanesi vesayet odaklarına karşı verilen mücadeleydi. Ben de bugün bunu dile getirmeye çalıştım. Çünkü Türkiye'de siyaset maalesef 12 Eylül'den sonra da, özellikle öncesi başka bir hikaye, tabii onları da konuşabiliriz ama başka bir vakitte, 27 Mayıs darbesi vesaire muhtıralarla bambaşka bir noktaya evrildi. Yani 12 Eylül yönetimi çok çabuk darbeden sanki çıkıyormuş da demokrasiye geçiyormuş havalarıyla 82 Anayasası referandum falan yaptılar ama sonuç itibariyle Türkiye 7 yıl boyunca o darbenin, o cuntanın başındaki ismin cumhurbaşkanlığıyla siyasi hayatına devam etti. Merhum Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi, siyasetin irade sahibi olması konusunda bir umuttu. Ama kuşkulu ölümü buna da izin vermedi. Sonrasında ise Kapatma davaları, yani Refah Partisi'nin Fazilet'in kapatılması, 28 Şubat'ın o zehirli atmosferi, postmodern darbeler, yani bu postmodern lafına da bugün bir şey düşeyim, bir şart düşeyim. Yani o zaman bunu söyleyenler, işte balans ayarı verdik demokrasimize falan diyenler, şirinleştirme ifadeleriydi bunlar. Bunlar aslında çok yakışıksız, çok eşkıyaca ifadeler. Çünkü Türkiye'de millet iradesine el koymanın ifadeleri bunlar. Postmodern darbe, işte siyasete, demokrasiye balans ayarı vesaire. Şimdi gelelim hikaye. 2002 AK Parti'nin iktidara gelişi. AK Parti 25 yıldır kurulmuş bir parti. 25. yılını dün kutladı. 24 yıldır da yaklaşık AK Parti hükümetleri ve Sayın Erdoğan iktidardılar. Bu iktidar sürecinin elbette eleştirilebilecek birçok noktası var. Bunları da elbette konuşabiliriz. AK Parti'nin de dün konuştuğumuz önemli isimleri bu yönde geleceğe dair bir muhasebe içinde olduklarını da altını çizdiler. Ama ben başlı başına siyasetin üzerinden vesayetleri kaldırması, bürokratik vesayet ve diğer alanlardaki gizli bir

0: Tabii ki bir vesayet daha vardı ki işte geçtiğimiz haftalarda değerli arkadaşlarımızla da senle de hep birlikte takip ettik. Terörsüz Türkiye sürecinde bir çerçeve yasağı ortaya çıktı. Bu sıradan bir yasa düzenlemesi olarak görülemez elbette. Yani Türkiye'nin sadece terörsüz Türkiye hedefi değil, terörsüz bir bölge hedefini ifade ediyordu. Buna da işaret etti Sayın Cumhurbaşkanım. Hep barışa ve istikrara katkı sağlayan bir ülkeyiz dedi. Böyle bir çerçeve konuşması vardı ve bence silahlı vesayetin de Türkiye siyasetinin üzerinde en azından belli yapılar üzerindeki o etkinliğinin, o yönlendiriciliğin ortadan kalkması demokrasimizin çıtasını yükseltecek dedi ve Suriye ziyaretiyle ilgili de tekrar bir açıklama var. Acaba bu yeni mi? Onu bilmiyorum. Görünce hemen sormak durumunda size.
1: El Cezire'ye vermiş
0: Bir son
1: olduğu
0: dakikam.
1: röportajda. Evet.
0: Ha evet.
1: Ve orada şöyle
0: Tamam.
1: devam ediyor.
0: Tamam.
1: Terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak Suriye'ye ve bölgeye atıfta bulunuyor. Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacaktır diyor verdiği röportajda. Bunu da değerlendirebiliriz kısaca. Ata Bey varsa söylemek istediğiniz, Gökhan Bey aynı şekilde tarafta.
2: Mekke
0: Ben bir
2: Anlaşması'nın
0: cümle söyleyeyim
1: tabii ki.
0: sonra
1: Buyurun.
2: Suriye'ye
1: Çok
2: gidecek
1: özür dilerim.
2: olması.
1: Nasuh Bey hemen
2: Tabii.
1: tamamlasın. Buyurun.
0: Tamam. Sevgili Gökhan kusura bakma. Bir cümlecik sadece şöyle söyleyeceğim. Türkiye'nin barışla ilgili söylediklerini siyasi sınırlarının dışında olduğunu hep söyledik, hep konuştuk. Ben de kendim naçizane ifade ettim. Türkiye'nin sınır ötesindeki Kürt gruplar, farklı toplulukların Türkiye'ye tehdit arz etmesi bir yana terör örgütü vesaire gibi Türkiye'nin kader ortakları olması noktasında bir barış projesi bu. Ama Mekke Anlaşması bunu bölgenin de sınırlarının dışına çıkardı. Pakistan orada dikkat çekerim. Yani bu çok daha geniş bir barış havzasına işaret ediyor.
1: Peki,
0: Evet,
1: buyurun.
0: kusura bakmayın. Teşekkür ederim.
2: Nasuhi
1: Biz
2: abi
1: teşekkür
2: zaten
1: ederiz.
2: tamamladı benim söylemek, dikkat çekmek istediğim de buydu açıkçası. Yani Suriye'de Türkiye'nin nasıl bir hakimiyet, hakimiyet demeyelim aslında da mevcut yönetim üzerindeki etkisi ve bölgede barışın tesis edilmesi, Suriye'deki mazlumların bir şekilde bu eziyetten kurtarılması için nasıl bir gayret sarf ettiğimiz ortada. Ve şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin de 1984-2026 42 yıldır devam eden bir terör belasından kurtarılabilmesi için bu konuda attığı çok fedakarca, çok cesaretli bir adımın üzerine bölgede de tabii ki bunu tahkim etmesi açısından Suriye'deki Kürtler, PEJAK, İran'daki Kürtler bilemiyorum yani PKK'nın İran kolu orada bir soru işareti olabilir ama ben oranın da artık bunca yapı silah bıraktıktan sonra bir şekilde buna direnebileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla biraz evvel sevgili Nasuhi Güngör'ün söylediği gibi terörsüz bölge, sıkıntısız bölge bunu başaracağız gibi görünüyor. Bunu başarmamız demek birçok şeyin önünü açmamız olacak. Yani Türkiye 42 yıldır ne cefalar çekti. Bu cefalar bitecek. Önümüze bakacağız. Bölgeye birilerinin gelip okyanus ötesinden çomak sokmasının da zannediyorum ki artık tedbirini alabilecek güce eriştik ve bu noktaya bu şekilde geldik.
1: Peki. Var mı eklemek istediğiniz? Alayım.
3: Şöyle ki Sayın Cumhurbaşkanı siyasi hayatı boyunca çok ciddi başarılara imza attı. Çok ciddi ilklere imza attı. Ve bu ilklerin bir kısmı ülkemiz içerisinde. Bunun içerisinde işte Ayasofya Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını sayabilirsiniz. Bürokrasideki vesayetin, askeri vesayetin ortadan kaldırılmasını sayabilirsiniz vesaire. Ama Sayın Cumhurbaşkanı etkisi elbette ki Türkiye ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suriye'ye gitmesi aslında bir yeni bir adım falan değil. Aslında pek çok adımın son noktası. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Libya'da Tobruk ve Bingazi, Trablus cephelerini birleştiren bir lider olarak ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesi olmasaydı biz bugün Libya'da Türkiye'nin petrol, doğalgaz araştırmalarını karşılıklı münhasır ekonomik bölge anlaşmalarından bahsediyor olamazdık. Hatta Kuzey Afrika'da bu denli bir istikrar ikliminin olduğundan bahsediyor olamazdık. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Somali'nin, Somaliland ve Somali olarak bölünmesinin öne geçmiş bir liderden bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Kafkas cephesinde pek çok birleştirici rol oynadığı gibi Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması, oradaki çetelerden arındırılması ve yeniden azad olunmasında o geçit töreninde Sayın Aliyev'in yanındaki o duruşu gözümüzün önüne geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bugün

0: tek ve parçalanmamış ve güneyimizde bir terör devletinden bahsetmediğimiz Suriye'den eğer bunu masaya yatırıp bunu konuşabiliyorsak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın %0,1'lerin falanca bakanlıklar, falanca müsteşarlıklar pazarlıklarıyla beraber masalarda meze edildiği dönemde kendisine sorulduğunda bu mültecileri ülkesine geri gönderecek misiniz denildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben kimseyi ölüme göndermem, buna vicdanen benim halkım da razı olmaz, ben de razı olmam demiş bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla Şam'a gidiş aslında bir başlangıç değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Mekke Anlaşması'yla neşvinama bulan, bugün dün neredeyse karadan kesilmek suretiyle adaya dönüştürülmek istenen, Katar'ı en zor gününde yalnız bırakmayan, en zor gününde Nijer'ini, en zor gününde Bosna'sını, en zor gününde bütün o gönül coğrafyasını zor gününde bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar isteseydi çoktan giderdi. Kimler gitti ya şeye? Şam'a Macronlar gitti, onlar gitti, bunlar gitti ama Sayın Cumhurbaşkanı burada bence mütevazılığını konuşturarak çok sabırlı bir duruş sergiledi. Bunun bir yansıması da şu, Ankara özellikle Suriye'de az önce Gökhan abinin ifade ettiği o etkisinin çok da görünür olması taraftarı değil sürecin başından beri. Ankara biraz şunu istedi, burada artık yeni bir yönetim var. Ben onun ihtiyaç halinde danışabileceği ve destek alabileceği yakın bir komşusu, kadim bir komşusuyum. Ben onun üzerine tahakküm kurmuyorum. Biz iyi ilişkiler temelinde kardeşlik hukukuna dayalı yüzyıllardır süregelen
1: mütevazılık. Onca
0: bu da mütevazılık.
1: Tabii. Ama onca Suriyeli mazluma sahip çıkan ülkenin
0: şunu, tam olarak oraya geleceğim ama şunun hakkını teslim etmek gerekiyor ki Suriye'de bugün mazlumların rahat bir nefes aldığı bir iklimden bahsedebiliyorsak onun bedelini bugüne kadar ödeyen isim Recep Tayyip Erdoğan'dır efendim.
2: Peki. Alişer, senle devam edeyim. Dün partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçen 3 vekil ve 7 belediye başkanı vardı. Bunlara da rozetleri takıldı. İyi Parti'den istifa eden 2 milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi İyi Parti'den Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'a Erdoğan rozetlerini taktı. Mustafa Bilici resmen AK Parti'de ve belediye başkanları var. CHP Ankara Gölbaşı, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı, Şırnak İdil Belediyesi, Kütahya'nın Tavşanlı Belediyesi, Domaniç Belediye Başkanı ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti. Tabii bir taraftan insanlar işte bunu böyle kendi aralarında tartışırken ya siyasi adiyetler neden bu kadar işte kolay değiştiriliyor? Sadece rozet değiştirmek değil, burada savunulan fikirler vesaire ihanet midir değil midir, sistem mecburiyeti midir? Gelecek mi devamı sence? Var mı duyumların?
3: Ben artık bu geçiş, bir kere şeyi her seferinde söylüyorum, baştan söyleyeyim, ben bu geçişleri doğru bulan isimlerden değilim. Yani hangi partiden hangi partiye geçerse bağımsız devam etmeleri gerektiğini ya da siyaseti bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Başka partiye geçen siyasetçilerin ya da belediye başkanlarının. Ama benim artık şu nokta itibariyle gördüğüm kadarıyla bu isimler, yani AK Parti'ye geçişler özellikle devam edecektir. Ama artık kontrol AK Parti gibi görüyorum. Yani her isteyen AK Parti'ye giremiyor. Yani ben artık AK Parti'den ya da işte Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin artık burada karar verici olduğunu çok net görebiliyorum.
4: Aşağı, yani zaten öyleydi.
3: Yani şöyle, hani başlarda belki daha hızlı bir şey geçişler olabiliyordu ama mesela artık özellikle
0: mesela başlardan beri deneyen pek çok belediye başkanı büyükşehir geçemedi.
1: Geçmek istedi. İzmir. Kabul görmedi.
0: Tabii yani. İzmir en sonuncusu İzmir ama sonuncusu İzmir.
2: Ne oldu Cemil Tugay? Yani bekleniyordu, kesin gözüyle bakılıyordu.
3: Yani Cemil Tugay benim hani ifade edeceğim mesela geçişlerden Ümit Dikbayır.
2: Ona da Meral Akşener'in engel olduğu
3: iddiası
2: var.
3: Orasına hakim değilim ama artık şunu görebiliyorum. Yani AK Parti'ye yönelik geçiş yapmak isteyen fazla isim var. Ama AK Parti artık biraz daha durduruyor. Yahut da hani herkesi almıyor. Öyle bir noktaya gelmiş durumda. Bu hani doğrudur yanlıştır, bunun AK Parti'ye ne kazandıracağı noktasında benim kafamda soru işaretleri var. Yani ben bu belediye başkanlarının geçişinde de sonrasında tekrar aday olacaklar mı olmayacaklar mı, ne karşılığı alacaklar, bunların hepsinin bakılması gerektiğinden yanayım. Ama şu bir gerçek olarak karşımıza şey yapıyor, hem dünkü 25. yılda hem de Suriye sahasıyla izinle bağlayıp böyle bir sona geliyoruz diye tahmin ediyorum. Yayıcı olduğum için şey yapabiliyorum, ben de onları bir toplayayım. AK Parti'nin merkez olduğunu artık aslında, yani bir çekim gücü haline, tam onu söyleyecektim aslında, kendisinin merkezde olduğu ve bir çekim haline

0: ne geldiğini görebiliyoruz. Buradaki en büyük mesele de 25. yılında ki bir parti 24 yıldır iktidarda, yani kurulduktan bir yıl sonra iktidara gelmiş ve aralıksız bir şekilde iktidara bırakmış. Pek çok rekoru, dünyada da rekoru barındıran bir şey. Türkiye'de tek rakibi Cumhuriyet Halk Partisi. O da 1923-1950 dönemleri yani. O da aşılacak gibi görünen bir rekor. Dolayısıyla AK Parti artık bir merkez haline, AK merkez haline gelmiş durumda ve bunun içerisinde bir şeyi muhalefetin de anlayamadığı, belki burada hani görülmesi gereken de şu, AK Parti kendi içerisinde de bu değişimleri ve dönüşümleri yaparak bugünlere, buralara geldi. Neden böyle söylüyorum? Bence kuruluşundaki ilk belki de 7-8 yılı bugün pek çok AK Parti'nin önüne koysak kendilerinin bile itirazları olacak. Siyasetleri, yaptıkları vardı. Değişimi, dönüşümü yaşadı. Sonrasında pek çok değişim, dönüşümde bazen Türkiye'nin içinden, bazen de dışarıdan müdahalelerle ya da müdahale girişimleriyle de katılaştı, sertleşti, ona göre siyaset yaptı. Bunlardan bir tanesi Suriye'ydi. Suriye sahası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatça ve hatta bence orada karşılanmasıyla göreceğimiz kahraman bir şekilde karşılanacak, ama oralara da kolay gelmedi Türkiye. Hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlarıyla örgüt orada bir yapı oluşturmaya çalışırken biz iki kere oraya girdik. Askerimizle girdik ve sahada kazandıklarımızı masada, sonra masada kazandıklarımızı aynı şekilde tekrar sahaya yansıtarak, Şam'a bir ziyaret olacaksa onların sonucunda olacak. Bütün bunların hepsini nereye bağlıyorum? AK Parti'nin bu değişim, dönüşüm, bazen çarpışarak, bazen mücadele ederek getirdiği değişimde önümüzdeki yüzyıla işaret eden başka bir nokta da var. Gene o da Suriye. Doğru bir politikaydı. Bundan işte iç savaşın başladığı ilk gün itibariyle Suriyelilerin yanında olmayı tercih etti Ankara, AK Parti ve işte Türkiye. Onun meyvelerini ondan sonra üzerine de sahada askeriyle, TSK ile, Türk Silahlı Kuvvetleri ile askerlerimizle içeriye girerek yaptığı müdahaleleri son bir yıldır aslında etkisini buralarda çoğu defa biz Nasuhi abiyle çok defa anlatmaya çalıştığımız terörsüz Türkiye ile asker kullanmadan, diplomasiyi kullanarak, soft power'ı kullanarak belki de onunla Suriye'de tekrar elini güçlendirdi. Ama geriye dönüp Suriye sahasına baktığımızda sahada olduk çoğu zaman, bazı zamanlarda masadaki elimizi güçlendirdik. Hı hı. Masada bunu doğru kullanarak tekrar sahaya yansımalarını şimdi yavaş yavaş görüyoruz. Şey önemli bir vurgu, biz Suriye'deki mevcut durumu, gelinen noktayı çok fazla politikaya malzeme etmeyi tercih etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti. Bunun bir sebebi var, bu biraz daha ilerisi için gene bence hala yatırım. Hatırlayacaksınızdır, biz Trump'tan daha çok bunun övgüsünü duyduk. Oradaki devrimi yaptı, oradaki başarıyı getirdi diye Amerikan tarafında duymuştuk. Özetleyecek olursak Suriye sahası tek başına bence AK Parti'nin kendi içerisindeki değişimi, dönüşümü ve onu getirdiği yeri de göstermesi açısından önemli. Siyaseten cevabını vereyim. Geçişler olacak mı? AK Parti istediği sürece bu geçişler devam edecektir. Ama başladığımla bitireyim. Ben geçişlerin hepsini yanlış buluyorum.
1: Peki. İki gazeteci, Nasuhi Bey de aynı şekilde, üç gazeteci Alişer dışında. Duyumlarınız var mı? Bir kulis var mı? Şu isimde geçebilirmiş, konuşuluyor vesaire diye. İYİ Parti'den yine AK Parti olabilir, CHP'den yeni parti olabilir.
2: Ya şöyle bir durum var. Şimdi
3: yeni partiden CHP olur belki.
2: Evet. Şu söyleniyor efendim, insanlar kendilerini güvenli hissetmiyorlar, bu yüzden işte AK Parti'ye geçiyorlar vesaire. Genelde böyle bir argüman kullanılıyor özellikle muhalif tarafta. İYİ Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni partiden henüz bir geçiş olmadı belki, ama ben iki gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski isimlerinden birisiyle bir vesileyle bir görüşme gerçekleştirdiğimde dedik ya, arkadaşlarımızda şöyle bir rahatsızlık var daha dedi. Bu geçişler konusunda linç yiyeceklerine rağmen niye geçiyorlar diye kendilerine kimse sormuyor. Bu arkadaşlar belinde havluyla otelde basılan adamla yan yana gelmek istemiyorlar Taha dedi. Yani. Bizim onuruyla, şerefiyle, bir adıyla, sanıyla beraber siyasete veda etmek isteyen arkadaşlarımıza bu alanı bu tarz enfekte edici arkadaşlar tanımadılar dedi. Ve buna genel merkez dur demedi. Şimdi o arkadaşlara dönüp diyorlar ki siz niye veda ediyorsunuz? Ya adam o Edirne'de milletin namusuna, işte o görüntülere sahne olan kişiyle yan yana gelmek istemiyor dedi. Bak mesela ben sana daha başka bir şey söyleyeyim dedi.
4: Ya.
2: Efendim?
4: O

0: Milletvekili ihraç edildi hemen.
1: Hayır, şundan bahsediyorum.
2: Yok,
1: hocam,
2: kim
1: bir görüntü? Tamam. Hocam, hocam.
3: İhraç istemiyle disiplin kurulu.
0: Yani hocam, tedbirli
1: hocam,
0: olarak.
1: Hocam, şuraya bahsediyorum. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, İyi Parti'nin içerisinde de bu sonuçta bu siyasal bir zenginliktir bizim memleketimiz için. Kimse adına efendim memleketini az seviyordur, efendime söyleyeyim karakteri şöyledir, böyledir diyemeyiz. Düzgün, efendime söyleyeyim bayrağına, vatanına sahip çıkan insanların kanına dokunan bir iklim var. Bakın, insanlar şuna kızıyorlar. Ya arkadaşım, ben ideolojik olarak bu görüşte vatanıma hizmet etmek isterken Etimesgut Belediye Başkanı'nın kanında çıkan uyuşturucuyu izah etmem benim kanıma dokunuyor diyor adam. Yani ben bu adamla yan yana gelmek istemiyorum. Ve dikkat çektiği husus şu, daha herkes kim geçecek kim geçmeyecek diye konuşuyor. Ama pek çok arkadaş bu markayla artık gözükmemek adına kendisini geri çekti diyor ya. Kaç tanesini parti toplantılarında, kaç tanesini parti flamaları önünde eskisi kadar sık görüyorsunuz dedi. Gerçekten de öyle. Çünkü öyle bir sistemden bahsediyoruz ki adamın 5. sevgilisi falanca belediyede personel olarak çıkıyor. Adamı siz yolsuzluk diye alıyorsunuz. Hem kendisinin hem başkan yardımcısının kanında uyuşturucu madde çıkıyor. Dolayısıyla burada efendim AK Parti ne yapıyor da bu insanları transfer ediyordan ziyade bu insanlar neyden rahatsız oluyorlar da günün sonunda AK Parti'ye gidip dünkü eleştirilerini bir kenara bırakıp ya ben memlekete hizmet için sizinle beraber hareket etmek istiyorum diyor. Bunu kimse sormuyor diyor. Ve bence asıl burada tartışılması gereken, ben Alişer abiye katılıyorum. Bir insan nereden seçildiyse, kimlerin oyunu aldıysa o doğrultuda memleketi adına doğru bildiklerini, kendince doğru olanları, kendince eleştirel boyutta ortaya koyacaklarını ve memlekete katacaklarını bu şekilde hizmet etmeli. Ama diğer tarafta kişinin ruh sağlığı ve mental sağlığı yerinde olmayan bir iklimde kalmasını zorla söylemek, bu da bir yerde şey yani, insanların rahatsız edici boyutu ulaştırıyor.
3: 2023'e filmi geri saralım. CHP listelerinden 40 dolayında 39 milletvekili seçilmedi mi? Yani Deva Partisi 15, Gelecek Partisi, diğer
0: Demokrat orada Demokrat bir ekleme yapmış.
3: Yani ufaktı. Şimdi ya şöyle Alişer abinin de, orada senin de söylediğin çok doğru. Yani milletvekili seçiminde milletin vekili olmak üzere aday olmuş zat-ı muhteremler, beyefendiler, hanımefendiler şu siyasi görüşü savunuyorum ve bunu vaat ediyorum diyerek milletin vekaletini aldılar. Fakat bu vekaleti aldıkları siyasi görüşten ayrı bir başka partide şimdi hizmete devam ediyorlar. Yani. Evet. Bu vatandaş adına yani vekaleti veren milletin
0: siz şeyi mi
3: gidecek bir şey değil. Ama zaten
0: 39
3: burada
0: vekil verilmesini mi eleştiriyorsunuz? O verilen vekillerin bir kısmını parti değiştirmesini mi?
3: Hayır, ben baştan sona zaten 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte böyle karma karışık bir yapıyla gidilmesine karşıydım. Yani kendi şahsi mesela fikrim tabii. Sonra özlerine döndüler, bulundukları konumdan bir başka konuma hareket ettiler. Kendi bilecekleri iş, ama ben millet cephesinden baktığımda vekalet verdiğim kişinin bir kere doğruluğuna,
4: yani şimdiki transferlerle o dönem yaşananların aynı şey olduğunu mu söylüyorsunuz?
3: Hayır, şimdiki dönem çok çok daha farklı. Ya Taha Hüseyin'in de söylediği gibi yani bir şekilde sıkışmışlık duygusuyla da hareket edip AK Parti'ye sığınan milletvekilleri de var. Yani utanma var bunun içinde. Belki kimilerinin iddia ettiği gibi güvende hissetme duygusuyla AK Parti'ye gideyim diyen de var. Siyasi geçmişine bakıp bir başka yerde konumlandırdığımız kişiler şimdi siyasi kariyerlerini AK Parti'de sürdürmek istiyorlar. Çünkü bir kariyer yolculuğuysa bu, doğru adres burası deyip böyle hareket etmelerini de elbette ki normal karşılıyorum, ama ilk baştan yani 14 Mayıs 2023'e filmi aldığımızda zaten orada bir terslik vardı. O tersliğin şimdi başka şekillerde zuhur ettiğine de tanınız.
1: Ben kompozisyonu şöyle tamamlayayım. İnsanlar sadece siyasi sahipler ve kariyer planlamalarıyla bu adımları atmıyorlar. Ruhen ve mental olarak kendilerini yan yana dirsek teması içerisinde bulmak istemedikleri bir şeyden de, bir etiketlemeden de kurtarmak istiyorlar açıkçası. Peki. Ve bu anlaşılabilir bir şey. Diğer

0: taraftan daha geçecekler var mı? Ümit Dikbayır son dakikaya kadar bu konuda bir girişimini sürdürdü. Diğer tarafta Cemil
1: Akşener
0: Tugay...
1: Akşener etkisi olduğunu duydunuz mu
0: o konuş size? Ben de duydum açıkçası, ben de duydum. Orada bir şer olduğu yönünde. Ne derece etkili olmuştur bilmiyorum ama günün sonunda Ümit Dikbayır geçişi onaylanmadı. Cemil Tugay da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da çok sağlam kaynaklardan edindiğim bilgiye göre geçiş için şöyle bir mekanizma önerdi. Bunu ilk önce bir fısıltı gazetesi olarak bir tansiyon yoklaması şeklinde ben şehirde bir ölçmek istiyorum dedi. Ve daha sonra bir kararlılık ortaya koydu ve bu anlamda bazı kanalları zorladı. Fakat günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanı Cemil Tugay'la İzmir'i hani bugün almanın 2029'da hani nasıl bir denge oluşturur galiba bu yönde bir değerlendirmesi oldular. Ve bence AK Parti hani Cemil Tugay'ı partisine dahil etmemekle İzmir'i almaya çok daha yakın. Çünkü Ankara'daki AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki oy farkına bakın. Ankara, İzmir'deki farka bakın. Bir de Ankara'daki farka bakın. AK Parti'nin artık İzmir'i tartışması eski alışkanlıklarımızla aynı ölçüde değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık kalesi konumunda değil. İzmir'de insanların şurasına kadar geldiği bir durum var. Ve Cemil Tugay son siyasi manevralarıyla burada çok daha büyük bir öfkeyi beraberinde getirdi. Dolayısıyla başarılı olamayan, hani Alişer abi dedi ya, daha seçici. AK Parti tüm bu süreçte zaten seçiciydi. Peki. Bunun sonucu olarak da çok uzun süredir girişimde bulunan pek çok isim kapıdan içeri giremedi.
1: Peki son 12 dakika. Sizinle ben devam edeyim. Sen
2: bir şeyler
1: sonra Nasuhi Bey'e gideceğim.
2: Şimdi ben diğer yorumculara katılmıyorum. Yani ortalık ne böyle süt liman ne de karalar bağlayacağımız bir düzeyde. Biraz Nasrettin Hoca'nın hikayesine benzeyecek. Herkes haklı ama kısım kısım. Yani tüm geçenlerin biz homojen bir motivasyonla hareket ettiğini, işte bir şeylerden kaçmak, güvenli, daha iyi, daha seciyeli bir siyaset yapmak için geçtiğini iddia edemeyiz. Spesifik örnekler var. 3 gün önce çerçeve yasa üzerinden çok sert bir muhalefet, hatta iktidar blokunu, çerçeve yasayı destekleyenleri hainlik sayılacak bir ithamla yaftalayıp, bakın yaftalayıp diyorum, 3 gün sonra gidip AK Parti rozeti takmayı ben açıkçası izah edemiyorum. Hiçbir gerekçeyle izah edemiyorum. Şimdi milletvekillerinin geçişiyle, geçiş motivasyonlarıyla belediye başkanlarını da ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Öyle düşünüyorum. Milletvekillerinin geçişi biraz daha böyle kadro garantisi, yani daha doğrusu kadro demeyelim de buna, adaylık garantisi, bir dahaki seçimde adaylık garantisi veya ideolojik kopuşlar, AK Parti'nin yeniden kendini tanımlayışı etrafında birçoğu için tariflenebilir. Ama bir kısmı için gerçekten anlaşılamaz. Yani bir hanımefendi vekil vardı, 3 parti değiştirdi 1 yıl içinde. Ya ben bunu hiçbir şeyle anlayamıyorum. Hiçbir şekilde bir yere oturtamıyorum.
1: Etik bulmuyorsunuz.
2: Ya bulamıyorum yani, bir gerekçe arıyorum buna. Bir gerekçe arıyorum, siyasi, rasyonel bir gerekçe alıyorum. Bulamıyorum. Ya da biraz evvel bahsettiğim gibi 3 günde böyle 180 derece dönen bir siyasi tercihi gerçekten anlayamıyorum. Ama Türkiye'de bir kırılma olduğu net. Yani herkes konumunu yeniden tanımlıyor. Hem partiler hem aktörler, siyasi aktörler, her bir fert. Fakat geçişler günün sonunda, belediyeleri ayrıca ele alacağım, milletvekili geçişleri benim kanaatim hem geçenler açısından, belki garanti yer sözü alanlar için varsa eğer böyle bir olay, bir şey diyemem ama AK Parti için negatif toplamlı bir oyun. Ben 19 milletvekili herhalde bu dönem içinde AK Parti'ye transfer oldu muhalefet partilerinden. 19 milletvekilinin AK Parti'ye 19 oy getireceğine emin değil. Yani 19 milletvekili AK Parti'ye 19 oy getirir mi şüpheliyim.
3: Peki 19 milletvekili AK Partili olduğu için seçilebileceğini düşündüğünden geçiyor diyebilir misin?
2: Ya bunların büyük çoğunluğu, tarih bizi teyit edecek, seçilecektir. Yani 19'un 10'u belki.
3: Şimdi AK Parti yani o yüzden seçici diye az evvel Alişer abi de,
2: seçicilik
3: daha
2: konusunda ben katılıyorum. Bakın şunu demiyorum. AK Parti herkesi alıyor demiyorum. Ama 19 milletvekilinin 19

0: Zunun da aynı motivasyonla, çok ulvi motivasyonlarla, amaçlarla AK Parti'ye geçtiğini düşünmüyorum. Örnekte 3 gün içinde 180 derece dönen sayın vekili veriyorum.
1: Niye geçiyor peki?
0: Yani işte onu toplumu, yani bu geçişlerle ilgili toplumu aydınlatmaları, haklı gerekçeleri ortaya koymaları lazım. Yani sayın vekilin çıkıp ya evet orada bir lafı güzaf ettim, sonra da pişmanlık duydum, bu pişmanlığımın diyeti olarak da AK Parti'ye geçtim falan demesi lazım. Ki ben evet ya adamda...
1: Bir açıklama bekliyorsunuz.
0: Evet yani, bu adam haklı diyebileyim. Belediyelere gelecek olursak...
1: Serhat Bey, belediyelere gelmeden önce zamanım da az diye şunu da sormak istiyorum size ama kısaca hani yanıt verirseniz belediyeler tarafında anlatın. Cumhuriyet Halk Partisi arınmaya gidiyorken eridi mi?
0: Ya şöyle, bir kayıp olduğu gerçek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem üye sayısında, hem vekil sayısında, hem belediyelerde, hem yani toplumun oy tercihlerinde ikiye yarılma diyebileceğimiz bir bölünme süreci ya da bir süreç yaşanıyor. Yani bunu inkar edersek güneşin doğudan doğup batıdan battığını inkar etmiş pozisyonuna düşeriz. Ama bunun henüz erken olduğunu düşünüyorum ben. Henüz erken. Yani çok yeni bir sürecin içerisinden, çok dinamik, hararetli bir sürecin içerisinden geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Sayın Kılıçdaroğlu'na çok büyük haksızlıklar, kabul edilemez eleştiriler, ithamlar, linç, toplumsal linç boyutuna varacak bir medya kampanyasıyla siyasal kampanya yürütüldü. Ve muhalif kitle, bütün aktörler inanılmaz bir tazyik altına, kuşatma altına alındı. Şimdi bu yavaş yavaş kalkıyor. İlerleyen süreçte hem muhalif aktörler, siyasi aktörler, yani CHP'liler diyelim, hem de toplum daha sağduyulu düşünmeye başlayacak. Biraz daha taşlar yerine oturacak ve ana kütle olarak Cumhuriyet Halk Partisi büyük ölçüde toparlanacak.
1: Peki o taşlar yerine oturana kadar CHP'den yeni partiye geçişler olacak?
0: Ben tam tersinin olacağını düşünüyorum. CHP'den yeni partiye değil, yeni partiden CHP'ye aradığını bulamayıp ilk günkü heyecana kapıl. Hatta bakın ben şuna benzetmiştim bu geçişleri 90 vekilin. Özgür Özel öyle bir şey yaptı. Ümit Dikbayır örneği üzerinden bunu, Cemil Tugay örneği üzerinden verdim. Bu iki isim de istifa ederken CHP'den dediler ki ya biz ilk fitili ateşleyen olmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni bir parti kurmanın zamanı gelmiştir. Bunda da öncüyüz kardeşim dediler. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Özgür Özel'i yarı yolda bıraktılar. Hemen AK Parti mahfillerinde kendilerine giriş kapısı aramaya başladılar. Özgür Özel de bunu gördü. Bunu gördü. Grup üzerinde öyle bir tahakküm kurdu ki. Zaten o siyasi kuşatmayı çok iyi beceriyor. Yani
2: Üstad, Ekrem İmamoğlu daha birkaç gün evvel yeni partiye katıldı.
0: Bakın Ekrem İmamoğlu ile ilgili ayrıca
2: Mansur
0: parantez
2: Yavaş
0: açalım.
2: Şöyle yaptılar. Belli değil.
0: Bakın şöyle yaptılar. El ele tutuşup 90 vekil bir uçurumdan birlikte atladılar. Hatta bir kısmını sürüklediler.
1: Niye bunu uçurum olarak görüyorsunuz?
0: Ya bunu teşbihte hata olmazmış. Bir benzetme olarak kullanıyorum çarpıcı olsun diye. Özgür Bey 90 vekilin kendiyle eş zamanlı istifa etmezse birçoğunun gelmeyeceğini düşündüğü için böyle yaptı. Ve zorunlu olarak istifaya sürükledi bir kısmını. Dolayısıyla ben CHP'den yeni partiye değil de yeni partiden CHP'ye geçişleri daha yüksek bir olasılık olarak görüyorum.
3: Geri dönüşleri peki. Yani doğru mu?
0: Tabii geri dönüşleri. Eğer CHP'nin şu anki genel merkez yönetimi kabul ederse.
1: Peki zamanım çok az. Nasuh Bey'e gitmem lazım.
0: Bir cümleyle
1: alayım.
0: Belediyelerle ilgili birçok motivasyon var ama hukuki kuşatılmışlığın, belki daha sağlam hizmet almanın, yine aday belirlerken aidiyeti düşük adayların tercih edilmesinin de bir faktör olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yani homojen bir motivasyon yok. Fakat belediye başkanlarının vekillerden farklı olarak münferit karizmatik adayların ya da başkanların oy geçişi sağlayabileceğini yerel yönetim seçimlerinde, onun da genel siyasette yine etki etmeyeceğini düşünüyorum. Toparlayacak olursam tek kelimeyle, evet AK Parti bir merkezdir ama bu iş AK Parti için negatif toplamlı bir
1: peki.
0: oyundur.
1: Peki. Nasuh Bey, az önce gülümsediniz. Bir, bunun sebebini öğrenmek isterim. İki, merak ediyorum Mansur Yavaş ne yapacak? Geçer mi yeni partiye? Ne konuşuluyor Ankara'da?
4: Ben Sermet Bey'in uçurum benzetmesine tebessüm ettim. Sen de sordun ya hani niye öyle bir benzetme yaptınız diye. Ona tebessüm ettim. Tabii bu konuşmalarda böyle şeyler kullanıyoruz ama çok hızlıca şunu söyleyeyim. Kimse transferleri hoş karşılamıyor ama bütün siyasi partiler

0: mümkün olduğunda ve karşısına çıktığında siyasi transfer yapıyor. Türkiye'de siyasetin teamül anlamında, hani eski anlamıyla, hani gelenek anlamında birçok şey parçalandığı için ne yazık ki hani bunu yazılı kurallara bağlayalım falan desem de çok bir anlam ifade edeceğini düşünmüyorum. Fakat başka bir şey daha var. Yani şimdi bu üç gün önce böyle söylediğinin dışında da katılımlar var ve onun bize söylediği bir şey var. Siyasetin sosyolojisinde hala bazı şeyler Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra oturmadı. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın bulunduğu alandaki ızgara sistemini biz size mesela kendimize ya da 2021-22'de okusaydık herkes bize gülerdi herhalde yan yana dizdiğinizde. AK Parti MHP burada, bu tarafta Hüdapar var, şurada hem var hem yok, yeniden Refah Partisi var, DSP var vesaire gibi. Şimdi de yeni bir güç oluşumu var ve AK Parti burada çok güçlü hareket ediyor. Çok basit bir şey söyleyeceğim, ondan sonra tamamlamış olayım. Şimdi çerçeve yasaya geldik. Ondan öncesinde yeni parti kuruldu. 91 milletvekiliyle siyasi hayatına devam edecek. İktidara yürüyor, merkeze yürüyor filan. Merkeze yürüyen, iktidara yürüyen parti ilk ciddi sınavında aşağı yukarı üçte biri bir başka işe, üçte ikisi başka bir karara yöneldi. Yani böyle siyasette bu kalabalıkta gidiyorum, arkamda böyle bir rüzgar var. Ha işte ben de aldım, iktidar çok yakın filan demenizin bir anlamı yok. Daha bu işler, bu taşlar çok değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de mesela aynı şekilde kararla ilgili, çerçeve yasa kararıyla ilgili bir bölünme var. Ama diğer taraftan hep birlikte kader arkadaşı, yol arkadaşı falan dediğimiz 91 kişi daha ilk ciddi sınavında dediğim gibi 3'te 1'e 3'te 2 oranla başka yerlere savruldu. Siyasetin önünde çok daha büyük değişimlerin olacağına dair bir örnek olduğu için vurguladım. Yoksa farklı kararlar verebilirler, saygı duyarım. Ama burada partisine hakim olamayan bir liderlik ve yönetimin olduğunun da bir yanıyla altını çizmek gerekiyor.
1: Peki Mansur Yavaş var mı bir şey, kulis bilgisi,
0: Mansur Yavaş,
1: konuşulan,
0: tabii
1: ne
0: tabii
1: yapacak?
0: Mansur Yavaş tekrar eski siyaset moduna döndü. Yani daha önce daha iddialı çıkışlar yapıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o hatırlarsanız Kurban Bayramı'nın 3. günüydü, cumartesi günü. Bir taraf partide genel merkezde CHP Kılıçdaroğlu tarafı bayram kabulü yaparken onlar Güven Park'ta Sayın Özgür Özel'le aynı meydandalardı. Bir de yürüdüler falan birlikte ama ondan sonra her ne olduysa Sayın Mansur Yavaş bu yürüyüşünü bir kenara bıraktı. Ben Ankara Büyükşehir şehrin sorunlarıyla muhatabım dedi. Böyle bir gündemim yok anlamına gelecek sözler sarf etti. Son olarak da çerçeve yasa meselesiyle ilgili baştan sona defalarca okuduğum halde hani ne tarafa bir şey söylüyor kısmını tam olarak anlayamadığım da bir mesaj yayınladı. O bu pozisyonunu koruyacaktır. Yani siyasetin şöyle bir tarafı var. Siyasetin size, toplumun size gelmesini beklediğiniz zamanlar olabilir ama gelmeyebilir. Siz topluma, siyasete doğru gidersiniz. O da başarılı olmayabilir. Tam tersi de olabilir. Ama Mansur Yavaş şu dakika itibariyle bu manzarayı sadece izliyor. Yani yeni partiye gitmek gibi bir ihtimalini artık ben son derece zayıf görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut denkleminde bir aday olabilir mi? Onu da muhtemel görmüyorum. Üçüncü bir alan, bir yol açılır mı kendisine? Bence baktığı yer orası ama orası neresi onu beraber daha sonra konuşuruz.
1: Peki. Alişar, var mı eklemek istediğin buraya? Son bir dakika bu arada. Birer cümle de alabilirim.
2: Mansur Yavaş'la ilgili ben de biraz da şeyi söyleyeyim. Mansur Yavaş bence de yeni partiye geçmeyecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma gibi bir şey de yok. O hani motivasyonu ya da şey o değil. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda arkasında kimler ne ittifak yapacak biraz onu görmek istiyor. Biraz acaba seçilme ihtimalinin yüksekliğinde anlayıp ona göre Cumhurbaşkanlığı adaylığını da açıklayacak. Yani parti değil de bir ittifakın adayı olarak yoluna devam etmek istiyor. Orada da hangi partiler bir arada olacak diye bir bakıyor.
1: Evet.
2: Orada da şaşırmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiyi gene zaman ne gösteriyor göreceğiz ama Mansur Yavaş arkasında bir arada durabilecek iki parti ve diğerleri.
1: Bu arada İyi Parti'nin de hani sandalye sayısı düştü. Belki önümüzdeki günlerde Zafer Partisi ile bir birliktelik sağlayabilir de deniyor ama.
3: Zafer Partisi'nin milletvekili var mı?
4: Yok ki.
1: Yani bir oy ittifak kuracakları konusunda.
4: O zaten
1: evet.
4: Bayağıdır.
3: Seçim için olabilir ama.
5: Milli yolda zaten.
1: Ki.
5: Milli yol değil mi? Grup.
3: Yani hatta birden
5: düştü,
3: fazla milliyetçi parti
5: düştü,
3: var.
5: Bir milletvekili katıldı yeniden.
4: Yeni yol.
5: Yeni yol. Milli yol diyorum. Yeni yol. Yeniler bir karışıyor artık.
1: Peki, Habertürk gündemi tamamlıyoruz. Doktor Sermet Erdem, Gökhan Taşkın, Taha Hüseyin Karagöz, Ali Şerdelek ve Nasuh Güngör konuklarımızı çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydu KGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
1: Genel izleyici kitlesi için uygundur.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Mehmet, bu hafta filmlerimiz var. İkinci Dünya Savaşı var. Bir George Orwell uyarlaması animasyonumuz var. Ev sinemamız var. Var Allah var. George Orwell'la başlayıp George Orwell'ı söyleyebilsen. Olacak benim bu telaffuz mesela. George Orwell'ın o ünlü kült eseri Hayvan Çiftliği'nin bir animasyon uyarlaması var. Fragmanı izleyelim, konuşalım.
1: Many seasons ago, we all dreamed that one day animals would be free.
2: All animals are equal.
3: I want that farm. Pigs and humans working together.
4: All animals are equal, but some are more equal than others.
5: It's our farm, our home.
6: So what do?
5: We rebel. And we start right now.
0: Mehmet, bütün filmler güzeldir ama bazı filmler daha güzeldir. Bu daha güzellerden bir tanesi.
7: Ya bu çok serbest bir uyarlama. Önce onun altını çizelim. İkinci özelliği de film Amerika'da hiç beğenilmedi. Yerden yere vuruldu. Hatta çok abartıldı. Yani verilen notlar çok çok düşük. Bence hak ettiğinden daha da düşük notlar alıyor. Şimdi bunun sebebi de Amerikalılar için çok önemli bir kitaptır bu. Hayvan Çiftliği. Yani yanılmıyorsam ya ortaokul ya lise müfredatında var. Bütün Amerikalılar okuyorlar bunu. Ve hani hakikaten alegoridir. Dönemin Sovyetler Birliği'ni anlatır. Totaliter rejim eleştirisidir. Böyle bütün her şeyin bir karşılığı vardır. Yani nettir. Yani okurken onun analizi de yapıldığı zaman o müfredat
0: isimler
7: içerisinde.
0: Net.
7: Yani isimler de net. Bu kim işte? Mesela bir tanesi Trotski'dir, Snowball Trotski'dir. Hatta Lenin vardır, burada yok. Koca reis mesela, o hayatını erken kaybeder. Böyle her şey bellidir. Komşulara kadar, insanlara kadar hepsi bellidir. Şimdi sen Andy Serkis ve kimdi? Nicholas Stoller geliyorsun. Yeni bir uyarlama yapıyorsun. Şimdi bizim için değişik. Yani Amerika dışına ve İngiltere dışına çıktığın zaman çok değişik, çok farklı bir uyarlama geliyor. Ama onlar hakikaten Amerikalılar için, İngilizler için o kadar iyi biliyorlar ki. O yüzden de çok büyük bir tepki gördü film. İlk önce onu söyleyelim. İkincisi, sadece eleştirmenlerden pek tepki görmedi. Seyirciler de filmi hiç sevmediler. Orada da inanılmaz bir şekilde düştü ve film bu yılın box office bomb derler ona. En büyük box office hayal kırıklığı oldu. Çok büyük bir zarar var filmde. Ben o yüzden merak ediyordum açıkçası. Gittim gördüm, yani bu kadar üstüne gidecek bir film değil, onu söyleyeyim. Yani hakikaten iyi değil. Bence Andy Serkis ne yapmış? Tam bambaşka bir yerden kapitalizm eleştirisine çevirmiş onu. Evet. Tam bir kapitalizm eleştirisi yapmış yani.
0: Alışveriş merkezleri, evet. İş dünyası.
7: Evet, iş dünyası orada tarım. Yeni tip sermaye, teknoloji sermayesini şey yapan bir karakter var orada işte. Öyle bir ona göre bir şeyler yapmışlar. Domuzlar giderek hani kapitalistleşiyorlar. Girişimci hale geliyorlar bütün bunlar, ama şimdi asıl önemlisi Lucky diye yepyeni bir karakter koyuyorsun sen.
0: Yani genç bir domuz.
7: Tabii hiç olmayan bir karakter koyuyorsun. Ve bir büyüme hikayesine çeviriyorsun bunu. Bu da çok değişik bir yorum. Yani bence yorum, evet, yani çok parlak değil ama çok kötü de değil açık söylemek gerekirse. Belki şu da var, yani George Orwell'ın çok karanlıktır. Yani distopyadır. O karanlığı da yok edip onu neredeyse bir aile animasyon filmine dönüştürmeye çalışıyor. O iyimserliği de, o iyimserlik, o kendini iyi hisset dokusu da bence yine George Orwell'a çok uzak. Yani burada George Orwell'ın çok çok

0: uzağında bir iş yapılıyor.
1: Yani oradan yola çıkıp hayvan çiftliğine diye yola çıkıp başka bir çiftliğe gitmişler. Daha ileride, uzakta. Ya dediğin gibi orada yani yabancılarda, işte Amerika'da, İngiltere'de, ortaokulda, lisede bu kitap okunup analiz edilip derslerde işlenen bir kitap. Andy Serkis de 11-12 yaşında ilk diyor Animal Farm'ı okuduğumda, özellikle Baxter, o çok çalışan, hani hep çalışmam gerek deyip de sırtını sürekli dayağı yiyen Baxter onda çok iz bırakmış ve bir röportajında şey diyor, aslında bu Maymunlar Cehennemi'nde biliyorsun o şeyi oynuyordu, Sezar'ı falan, ne motion capture mıydı, hareket yakalamaya, böyle bir film, hayvan çiftliğini böyle bir film yapayım diye. Ve Orwell'ın o karanlık, umutsuz film, o kitap öyle de bitiyor zaten. Tabii Kafka çok... hiç yani hani
2: umutsuz biter.
1: Hani ulan İstopya. Bir ışık yak falan, yok öyle, evet, bir şey. Öyle karanlık bir film yapmak diye yola çıkmışlar. Fakat yolda fikir değiştirmişler. Yani bir animasyon yapalım ve biraz da umutlu yapalım. Aslında biraz bir röportajını okudum da orada Andy Serkis gelecek bu bütün tepkileri. Çünkü dediğin gibi hayvan çiftliği önemli bir kitap, yakın tarihli bir kitap. Böyle Odisey gibi de değil, öyle 2000-3000 yıllık bir şey de değil. Diyor ki, ya diyor, ben biraz da tartışma çıksın. Zaten George Orwell da böyle bir şey isterdi. Onun vizyonuyla hani tartışılsın kitap, tartışılması önemli değil. Ben yaptığımı farkındayım gibi bir şey söylemiş. Dediğin gibi ben hani ya yerden bu ne rezalet falan
0: değil
1: diyecek
0: kadar canım,
1: değil. Ama ben animasyonunu sevmedim Mehmet ya. Yani hani animasyon öyle bir noktaya geldi ki biraz bana eski kaldı. Böyle bir çok şey kalmadı. Niyeyse ben o estetiğini sevmedim.
2: Şimdi aile filmi dokusunu yakalamaya çalışmışlar. Yani bütün seyirci, çocuk seyirci de yakalayacak bir animasyon tarzı var. Daha naif bir şey yakalamaya çalışmışlar.
1: Ben oradan biraz şey oldum ama dediğin gibi yani çok öyle yerden yere vurulacak da bir şey değil.
2: Merak
1: biraz,
2: edecek. Evet. En azından ben merak ediyordum yani. Yılın en büyük başarısızlığı ne acaba?
1: Nasıl bu kadar başarısız bir iş yapmışlar diye.
2: Bir de Türkiye'de Türkçe dublaj da var. O şekilde de seyredilebilir. Onu da söyleyelim.
1: Biz yine de tavsiye edelim. Dediğin gibi biraz böyle şey diyorlar. Disney'leştirmiş hayvan çiftliğini,
2: evet,
1: diyorlar.
2: Evet, evet.
1: Bir göz atılabilir vizyonda. Evet.
2: Ben herkese... sıkılmadım. En azından onu söyleyebilirim. Sıkılmadan seyrettim.
1: Evet. O anlamda bir problem yok. Deyip bir sonraki filmimize geçelim. Bu da George Orwell'ın hayvan çiftliğini yazdığı sırada İngiltere'de bir yerde İkinci Dünya Savaşı ve o D-Day dedikleri Normandiya çıkarmasının hemen öncesine götürüyor bizi. Pressure'a bir bakalım. Will be the largest seaborne invasion in history. Group Captain Dr. James Stagg here at the request of General Eisenhower. Do we have a date yet for the invasion, sir? We invade France on Monday. I need a forecast. Final decision on the timing of D-Day will be mine alone. 100,000 men with families that they may never see again. Why should I trust you? Three. We'll accept nothing less than full victory. Pressure, fırtınadan önce İkinci Dünya Savaşı'nda o D-Day, işte Normandiya çıkarmasının 3 gün öncesine götürüyor bizi. Ve bu sefer kahramanımız bir meteorolog.
2: Evet. Ya hemen şeyi söyleyeyim, hayvan çiftliğinin tam tersi. Hı-hı. Beklenmedik kadar da iyi gitti gişede. Eleştirileri de iyi gitti. Bir tiyatro oyunu uyarlaması. David Hagen yazdı. Şimdi bu Normandiya çıkarmasının o D-Day'e tamamen hava durumu üzerinden, meteorologlar yüzünden bakıyor. O açıdan bir kere çok taze ve yeni bir bakış açısı var. Şimdi bu da tabii çok da önemli. Yani finalde söylüyor, biz burada söylemeyelim. Ama hakikaten o dönemde, yani o şeyde Normandiya çıkarmasında hakikaten meteorolojinin çok kritik bir önemi var. Bunun altını çizelim. Şimdi asıl benim filmde ilgimi çeken nokta filmin hemen başındaki Exercise Tiger oldu. Yani bir tiger operasyonu, kaplan operasyonu.
1: Kaplan tatbikatı.
2: Kaplan tatbikatı diyelim. Kaplan tatbikatından bahseden çok az konulu film vardır. Şimdi bu bir kere yıllarca saklandı. Bu çok trajik bir olay. Hı hı. Yani hakikaten orada bir deneme yapmaya çalışırlarken 797 tane asker kaybediyorlar. Çok büyük bir travma. Eisenhower için de, bütün müttefikler için de çok çok büyük bir travma. O travmadan başlatıyor. Bir kere o çok iyi bir fikir. Oradan giriyor. Yani büyük bir başarısızlık korkusu var. O başarısızlık korkusuyla neye karar vereceğini bilemiyor Eisenhower. Yani pressure, her anlamda pressure. Yani baskı var üzerinde, müthiş bir baskı var. O ikili kalma hikayesi. Şimdi ben hakikaten ilgiyle, baştan sona büyük bir ilgiyle seyrettim. birkaç şeyi değiştirmişler tabii.

0: hissediyorsun onları. Ama yaptıkları değişiklikler de çok böyle şey değil, tarihi gerçekleri eğip bükmemişler. Yani çok fazla büyük bir tahrifat yok tarihi gerçekler üzerinde. Ben araştırdım biraz filmi seyrettikten sonra. O açıdan da yiyor. Bazı şeyler var tabii, biliyorsun mesela onun oynadığı karakterin, onun oynadığı karakterin çok fazla girmiş işin içine, görüyorsun o kadar girmemesi gerekiyor. Ben beğendim. İlgiyle baştan sona ilgiyle seyrettim.
1: Evet, benim ilgimi çeken şey şu oldu. O dediğin bilmiyordum ben, o Kaplan tatbikatı meselesine çok hakim değildim. Burada gördükten sonra okuduğum metinlerde de var. Dediğin gibi o büyük bir trajedi. O Eisenhower ve bu meteorolog karakterin Stack'tı galiba. Stack. O ikisinin üzerindeki o baskıyı, yani karar verememe, neden bu kadar hassas olduklarını gösteriyor. Bir tatbikat yapmışlar, felaketle sonuçlanmış ve yine yanlış bir karar verdiklerinde ne olacağını biliyorlar. Diğer taraftan da şu tarafını da sevdim. Ya düşmanı istihbarat alabiliyorsun, onun kişiliğini, karakterini analiz edebiliyorsun, ya ona göre bir strateji geliştirebiliyorsun. Ama burada şey yapan şey doğa. Yani hiçbir şekilde öngöremiyorsun. Evet, diğer kahraman, diğer karakter meteorolog diyor ya, Amerikalı olan, işte 1904'te böyle olmuş, 15'te böyle olmuş, şöyle olmuş. Gene böyle olacak. Öbürü diyor ki burası başka, böyle olmaz. Yani o şey bence de güzel çalışmış. Ben Andrew Scott'ı çok beğendim. Yani gerçekten o, ona bir de dramasını güçlendirmek için bir ayrı eşiyle çocuk falan bir hikaye yazmışlar. Onunla beraber o şeyin altında ve herkesin gözünün içine baktığı, bütün o İkinci Dünya Savaşı'nın askeri komutasının, yani zafer için bu şart, gitmemiz şart dediği bir şeyde durup hayır gidemezsiniz. Ve uzun da bir tarih veriyor değil mi? 15 gün sonra yapmanız gerek. Çok önemliymiş. Ben hani meteorologlar meselesini bu kadar bilmiyordum. Hatta şey diyor, bir yerde okudum Mehmet. Yani o gün yapsalar, çünkü o tatbikatta da var. Yani koşmaları gereken mesafe 30 metre ile 300 metre arası açılıyor gelgitlerden falan. Vallahi İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bu şey bitmiyor yani. Şifrecileri var, işte Oppenheimer'ı var, bilmem nesi var. Küçücük insanlar, bizim hiç bilmediğimiz, duymadığımız insanların küçücük kararları ve o kararlarında inat etmelerinin böyle bir şeye yol açmış. Ben sevdim filmi.
0: Evet, şey de hakikaten çok iyi. Yani Andrew Scott hakikaten Stark'ta.
1: Yani o ezikliği falan değil mi? Yani böyle durarak çok az konuşuyor, yumuşak konuşuyor. Ben bayağı beğendim yani.
0: O kadar iyi oynuyor ki diğer bütün iyi oyuncuların hepsini gölgeliyor bana sorarsan.
1: Biraz öyle oldu.
0: Eisenhower dahil yani.
1: Brandon Fraser da.
0: O iyi, fakat onun yorumu daha standart kaçıyor. O öyle bir yorum getiriyor ki karakteri, o için için yanıyor ya. O sakinliği içerisinde çok sinirli giriyor. Ya o değişimi de gösteriyor. O yüzden hakikaten o açıdan çok iyi oynuyor.
1: Vallahi
0: sadece onun performansı için bile seyredilebilir.
1: Evet.
0: Bir de sakin işte, ben onu severim. Yani çok abartılı, büyük oynayan bir oyuncu değil.
1: İşte onu seviyorum.
0: İçten oynuyor yani. O içindeki fırtınaları çok küçük yüz hareketleriyle, bedenle yansıtabiliyor.
1: Yani öfkesini de. Bir yerde yükseliyor ya. Evet. Orada bile çok kendini nasıl tuttuğunu hissediyorsun karakterin yani.
0: Evet, yani o çok büyük oyunculuk değil ama çok iyi oyunculuk yani o anlamda.
1: Ben de beğendim. İkinci Dünya Savaşı filmlerini seviyorsanız Pressure, Fırtınadan Önce vizyonda kaçırmayın deyip ev sinemasına gidelim. Orada da Mehmet, son bir evimiz var. Oraya gidiyor. Son eve gidiyor.
2: Hey, no scooter in the house.
3: Mom, let's go.
2: Go get in the car.
4: Don't rush me.
2: I'm not. I'm hiding from our children.
4: It won't open.
2: We're sealed in.
5: We can't help you. I'm sorry.
4: Hide.
1: Last House, Son Ev, Netflix'te. Mehmet, bir aile eve kapanıyor.
0: Evet, bu pandemi dönemini hatırlatıyor değil mi?
1: Değil mi? Direkt onu hatırlatıyor da bunlarınki başkası.
0: Kilitlenme ve o nereye bağlanacak? Asıl mesele de orada, onu da söylemeyelim zaten. Yok. Fragmanı da gelmeden önce seyrettim, baktım. Fragmanda da çok belirsiz bırakıldığı için o detaya girmeyelim. Ama o anlamda filmin türü de ne? Filmin türünün ne olacağı da belli değil. En son finale doğru bir şey ortaya çıkacak yani. Gerçek ortaya çıkacak, filmin türü de belli olacak aslında diyorsun. Yani en azından hikayenin türü.

0: diyorum. Çünkü film aslında hayatta kalma filmi. Avcılık üzerine bir film bence. Mühendislik üzerine bir film. Çünkü adam mühendis, işsiz bir mühendis. Ve bütün evi ayakta tutmaya çalışıyor o süre içerisinde. Annelik, babalık üzerine bir film. Yani çünkü herkes o evin içerisinde kilitli kalabilir. Mesela bir aile bir şeyde evde görüyorsun. Bir gecelik ilişki yaşayan bir çifti görüyorsun mesela. Onlar kalmışlar. Diğer yerde yaşlı bir çift var. Ama burada iki tane çocuk var. Bu çok her şeyi değiştiriyor. Bambaşka bir hale getiriyor. O yüzden film aynı zamanda bir aile filmi. Aile olarak direnebilmek, aile olarak ayakta kalabilmek. Çünkü o baba ve annenin görevi aynı zamanda moral olarak da o aileyi tutmak. Bütün bunlar arasında ilginç. Fakat tabii ben tabii büyük bir ilgiyle seyrediyorum. Çok iyi bir hikaye yani başlangıç açısından iyi bir çıkış noktası. Nereye bağlanacak, nereye gidecek? Oralarda çok tatmin edici değil Kadir. Ya aklıma yatmayan çok şey var. Belirli bir noktadan sonra hiçbir şey aklıma yatmamaya başladı. Ve son perde dediğimiz, yani üçüncü perde dediğimiz son bölümde benim yine hiç aklıma yatmadı. Onu da söyleyebilirim. Ama orada bir alt metin var. Yani her şeyi bir merhamete bağlamak, merhametin ne kadar önemli olduğunu, bir avcının da merhametli olması gerektiğine dair olan alt metni çok sevdim. Ama hikayenin geldiği noktaları o kadar emin değilim, o kadar sevmedim.
1: Ben güzel bir şey söyledin dedin ya, fragmanda da şeyi göstermiyorlar hani. Bence başarılı, fragmanı iyi tercihte bulunmuşlar. Keşke filmi de öyle anlatsa. Bu biraz bana şeyi hatırlattı film aslında. Quiet Place diye bir film izlemiştik ya, birdenbire sessizlik bir şey var falan. Eve kaldın. Yani ailenin o evin içine kalır kalmaz çok neden olduğunu sorgulamadan bir şekilde yardım gelecek falan derken 5 yıl mı geçiyor, 10 yıl mı geçiyor ya evin içinde? Ve kendi kendime şeyi izlerken şunu düşündüm. Adam mühendis ya. Ben böyle üçüncü günü giderdim ben yani. Bunların hiçbirini yapamam çünkü o mesele. Bence o ilk bir 50 dakika falan galiba nefis gitti.
0: Değil mi?
1: Yani
0: evet.
1: O hani ne olacak, ne oldu, neden, kim, niye bunlar tıkandı öyle evin içine birdenbire? Neden dışarı çıkamıyorlar? O evdeki çatlaklar, evle ilgili, aile ilgili yağmur. Meseleler, yağmur. Bunların hepsi çok güzel. Bir şey sen bile izlerken kafanda bazı şeyler canlandırıyorsun. Fakat sona doğru artık o şey açıldıkça, şey belli oldukça biraz klişeye dönmeye başladı. Hani o işte ebeveynler görmez ama çocuk daha şey falan meseleleri. Ama şunu da söyleyeyim, bitti ya, öyle aktı gitti bir yandan da. Yani o şeye beni oraya kadar getirdi.
0: Evet, akıp gidiyor ama olmuyor. Yani dediğim gibi üçüncü perde benim hiç aklıma yatmadı her anlamda. Mantık olarak demiyorum bunu. Yani tür olarak da geldiği yer, bağlandığı yeri çok sevdiğimi söylemem. Cloverfield vardı biliyorsun. Bu Cloverfield gibi bir şey çevirmek istiyor olabilirler bunu. Yani Cloverfield'de de bir anda böyle bir bambaşka bir şey yaşanıyordu ya. Belki amaçları olabilir, bir seri olabilir. Hiçbir ipucu vermek istemiyorum. Hala seyretmeyenler vardır çünkü. Belki öyle bir şey çevirmek istiyorlar ama emin değilim.
1: Yani... Evde vakit geçirmek için bence izlenebilir bir film. Yani dediğim gibi birazcık böyle azıcık sinemayla ilgileniyorsun zaten. Tamam şöyle şöyle gidiyor diye tahmin edebiliyorsun ama ben heba etmişler diye düşündüm. Yani o bir Quiet Place şeyi çıkabilirmiş buradan.
0: Kesin.
1: Ama orayı
0: ama
1: işleyememişler.
0: İyi geliştirilememiş.
1: Evet, iyi işleyememişler. Diyelim Mehmet içimiz dışımız Odysseus oldu. Şimdi The Return, bu sefer iki usta Juliette Binoche ve Ralph Fiennes'in oynadığı The Return. Odysseus İthaka'ya dönüyor. Bir bakalım.
2: King Odysseus, the smartest of all the heroes.
3: A wasteland, gangs of thugs terrifying the people.
4: They need me alive, at least until I choose my husband.
5: Who are you?
4: Your waiting is over.
6: The one amongst you who can string the bow and shoot the arrow through the axes, that man will be my husband.
1: Bütün dünyanın neredeyse işte azıcık böyle sinemayla ilgilenen, seven herkes Odysseus'le yatıp kalkıyor. Christopher Nolan'ın tam da bugünlerde HBO Max The Return. Umberto Pasolini'nin The Return'ünü getirmiş evlerimize. İzlememek olmaz. Biz de izledik bakalım bu Odysseus nasıl dönmüş diye. Nasıl dönmüş?
0: Herkes Odysseus uzmanıyken, bilirken hikayeyi, hazır elimizde de film varken yani Nolan'ın filmi bence çok iyi karşılaştırma açısından çok iyi fırsat olabilir. Ama biliyoruz ki herkes Nolan'ın filmiyle uğraşacak. Çok iyi biliyoruz yani. Nolan'ın

0: filminin ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalışacaklar. Bu filme belki dönmeyecekler, hiç bakmayacaklar bile. Şimdi bu filmde de çok modern bir yorum var aslında. Her anlamda çok modern bir yorum yapmışlar. Yine hikayeyi çok değiştiriyorlar. Çok farklı. Edward Bond var zaten, çok iyi bir yazar. Onu, yani zaten tüm yolculuğu, tüm macerayı bir yere bırakıyorlar tümüyle. Fragmanda da görülüyor zaten çok net bir şekilde. Tamamen Odysseus'un adaya dönüşünü anlatıyor. Şimdi oraya dönerken de o tam bir çok modern bir yaklaşım diyorum. Ama olay o yıllarda geçiyor, yani tarihsel çerçevesi aynen korunuyor. Fakat bugünün o savaş sonrası stresi var ya, onun tam bir adı da var hatta. Tam o, yani her anlamıyla. O onu yaşıyor. Ve bir konuşma sırasında da savaş benim evim oldu artık diyor. Onun üzerine kurmuşlar hikayeyi ve o kimliği, eski Odysseus'u da istemiyor artık. Eski Odysseus olmak da istemiyor. Asker olmak istemiyor, savaşmak istemiyor, dövüşmek istemiyor. Her şeyle bir kimlik, kimliğini saklamak istiyor. Başka bir insan olmak istiyor aslında. Bak bu çok farklı, yepyeni bir yorum. Hatta burada onu tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı? Oraları çok belirsiz bırakıyor. Tanıyorlar, hissediyorlar Odysseus olduğunu ama yine kendi haline bırakıyor olabilirler bazı karakterler. Onların ipuçlarını vermek istemiyorum. Çünkü öyle bir net olarak kendine bir şey oluşturmuş ki istemiyor ki Odysseus olmak. O kadar uzak ki. Onu kendi haline bırakıyorlar neredeyse. Ama bir tek oğlu bu konuda çok net bir şekilde. Bence orayı, o psikolojiyi iyi anlatmış. Yani kendi bir yorum getiriyor. Evet, şey de var. Yani o Truva atığını, o hileyi bulan kişi olarak bundan bir vicdan azabı da, bir rahatsızlık da duyuyor. Bir hile olduğunu düşünüyor. Bununla hiç övünmüyor. Bu da, bunu da bir tek ortak nokta ama onun dışında her şey değişik. Nolan'ın yorumuyla baştan sona değişik bir yorum var. Çok iyi bir yorum mu? Ben çok etkilendiğimi söyleyemem ama ilgiyle izlediğimi söyleyebilirim.
1: Evet, ben burada Return'ı izlerken o Odysseus'a Ralph Fiennes'in getirdiği yorum, yani yönetmenle birlikte. Yani o güçlü şey, Christopher Nolan'da Matt Damon iyi kötü daha biraz daha genç, daha tabii diri bir şekilde dönüyor. Ama burada dediğin gibi artık ya bırakmış, yani yaşamayı da bırakmış, evet. Toprağına dönmüş ama hani artık dediğin gibi bir münzevi gibi, belki hani orada dağlarda şeylerde yaşar gibi. Burada iki şeyi sevdim Mehmet bu Return'da. Bence mesela Christopher Nolan'da eksik olan şey, ya da eksik demeyeyim de belki orada olmayan ama burada daha beni etkileyen şey şu oldu. 20 yıl yoksun. Sen değişmişsin. Penelope değişmiş. Telemachus zaten büyümüş. O talipler başka bir şey olmuş. En yakın dostların değişmiş. Fakat değişmeyen iki şey var. İthaka, doğa, İthaka'nın şeyleri ve Argos. Yani o ikisiyle Aynen. ilişkisi, yani bu filmdeki o şeyi çok sevdim. Hani İthaka'ya gelip böyle toprağa eğilip toprağa yediği bir şey var. Hmm. Yani İthaka onu her şekilde, yani nasıl diyeyim, onun her halini kabul edecek, onun her halini anlayabilecek şey toprağa ve o Argos'la karşılaştığındaki şey, yani Argos da onu. Dedin ya hani diğerleri tanıdı mı tanımadı mı şey değil ama.
0: Birisiz bıraktım.
1: Ama Argos ve o İthaka onu şey yapıyorlar. Ve o Argos'a bakarken ki şey, belki de bütün
0: çok güzel
1: yaşadıkları şey. Hani o gözünden bir, yani o kazara olmamış, onu hesaplamıyor. O kadar şey oluyor ki şey olarak sevdim ben. Evet, Christopher Nolan'ın Odyssey'i çok daha janjanlı, çok daha görkemli. Ben onu çok beğendim. Sakin sakin bütün tanrıları bir kenara bırakmış. Tepe gözler yok, canavarlar yok, Kirke yok, Kalipso yok, hiçbir şey yok bunda. Ama belki de o 20 yılın bütün yaşadıklarını bu Odysseus biraz daha sırtında taşıyormuş gibi geldi bana.
0: Evet, bir de şiddet döngüsünü çok iyi eleştiriyor. Yani o özellikle Penelope şiddet döngüsüne çok karşı. Onu görebiliyorsun yani, onu hissedebiliyorsun.
1: Bu daha güçlü bir Penelope.
0: Evet, daha güçlü bir Penelope var ve oğlunun şiddet döngüsüne girmesini istememesi çok kritik bir nokta. Şeyi tümüyle, dediğim gibi modern bir yorum, daha psikolojik bir yorum. Tümüyle şeyi, Zeus kodlarını tümüyle dışarı çıkarıyor. Yani Zeus hiç yok, tanrılardan bahsedilmiyor. Ya yani oraya tümüyle daha gerçekçi bir noktadan bakılıyor. Daha gerçekçi bir taraftan. Hem psikolojik derinliği var hem de gerçekçiliği var. Belki çok etkileyici bir film değil. Ha, bir de Antonius yorumu çok ilginç. Ya o da tipik bir kötü adam değil. Çok farklı çiziliyor. Ya aslında

0: hazır fırsat varken ya bunu da izleyip bunu da uzun uzun konuşsalar keşke.
1: Keşke
0: çünkü
1: evet.
0: Bu kadar Odysseus hani konuşulurken burada da çok başka bir yorum var. Burada da şey anlaşılır aslında. Yani ne kadar yani her şey yorumla ilgili. Adaptasyonda yorum kritiktir. Yönetmenin getirdiği yorumu görüyorsun. Bambaşka hani... bir bakış açısı.

0: Değildi deyip Pasolini de yorumlamış. Bunu niye dövmüyorsunuz? Kimse bunu görmemiş bile. Hani Christopher Nolan'ı
1: İşte
0: dövelim diye.
1: tam bugün anlatıyor
0: Neyse,
1: yani.
0: neyse. Ama herkese tavsiye edeyim ben. Bu kadar çok konuşulurken bir de böyle izleyin. Bir de bu yorumu
1: Evet.
0: düşünün diye. HBO Max'te The Return fena film değil, iyi film deyip bu hafta Mehmet bize bir klasik anlatacak. Ben de merak ediyorum ne diyecek? Blade Runner. Mehmet, Blade Runner bir klasik dedim ama biz Final Cut'ını konuşacağız. Ama Ridley
1: Tabii,
0: Scott'ın
1: evet.
0: 2007'de şey yaptı. 1982 tarihli bir film. Şimdi bugün bir klasik diyorum ama ilk çıktığı günlerde hiç de öyle değil. Biraz önce Christopher Nolan'la dediğim gibi film bayağı hırpalanmış aslında ilk
1: Çok çok
0: başlarda, değil mi?
1: hırpalanıyor. Seyirciler de yani çok sevmiyor. Eleştirmenler de çok sevmiyor. Bir de asıl önemlisi yani Ridley Scott'ın yorumunu tümüyle bir tarafa bırakıyor stüdyo. Kendisi bir kurgu yapıyor, hatta bir dış ses ekliyor, finali değiştiriyor. Final için gidiyor, başka bir filmden görüntüler bulup konuluyor. Ya bak, dış ses ekleniyor, final değiştiriliyor. Ama buna rağmen film bazı eleştirmenler beğeniyor çünkü çok etkili bir görsellik var. Görsel atmosfer, çok öncü bir görsel atmosfer var. Çok değiştiriyor yani görüntü yönetmenliği açısından baktığında, ton açısından baktığında film seviliyor ve videoda bir hit haline gelmeye başlıyor. Videoda çok satılmaya başlıyor. Sonra giderek bir klasiğe, modern klasiğe dönüşmeye başlanıyor. Bunun üzerine Ridley Scott'la stüdyo buluşuyor ve bir barış anlaşması yapıp filmi Ridley Scott'a teslim ediyorlar. O da kendi istediği gibi, finalini kendi istediği gibi yapıyor. O dış sesi tümüyle atıyor. Şimdi artık o versiyonu kimse bilmez. Kimse de bulamaz zaten. Ancak koleksiyonerlerin evinde vardır, arşivinde vardır. Başka hiçbir yerde yok o ilk. Ben onu da seyrettim, biliyorum. Ondan sonra da bugünün sinemasının başyapıtlarından birisi haline geliyor.
0: Mehmet zaten o dönemle ilgili böyle filme çalışayım diye baktığımda o dönem çıkan yazılarda filmin ne anlattığını anlamadık. Hani ne anlatıyor bu? Ama o artistlik hani görsellik için gidilip bakılabilir diye yarattığı o 2019'un Los Angeles'ı müthiş bir Los Angeles. Bir yerde hatta bir şey diyor ki öyle bir yer yaratmış ki diyor. Sanki diyor hakikaten öyle bir yer var ve yüzyıllardır bir yerde böyle bir kent var havası var diyor. Yani o başarısını teslim etmişler ama herkes aynı şey diyor. Ne anlatıyor bu film diye. Belki bizim avantajımız ya da yani ben kendi adıma senin de biz bunu sinemada yakalayamadım ben. İşte 15-16 yaşında biz de o videoda
1: Ben de videoda
0: yüksel
1: seyrettim ilk versiyonunu.
0: videoda yükselen dönemde film üzerine okumak, film üzerine biraz daha elimize geçen o dönemki sinema dergilerinden, sizlerin yazdıklarınızdan okuyarak filme biraz daha şefkatli yaklaştık. Herhalde bütün o işte yapılan o origami şeylerinin ne anlama geldiği, hepsine daha şey yaptığımdan ben ilk izlediğimden beri aklımda kalan bir film Blade Runner. Yani hiç aklımdan çıkmayan filmlerden birisi. Bütün o görsellikler, şeyler falan. Ve en çok tartışılan şey, sana sorayım onu da. Descartes
1: Tabii yani
0: robot mu değil mi?
1: Ridley Scott'ın yorumuna göre bir replicant. Onlar replicant diyorlar.
0: Replika diyor.
1: Filmde bunu da değiştiriyorlar. Harrison Ford da bu fikirden hiç hoşlanmıyor mesela. Çünkü zaten filmin yapısı içerisine baktığında da Harrison Ford klasik bir kahraman değil. Yani filmin içerisinde bir kadını sırtından vuruyor mesela. Yani o dönemin sineması için, 80'lerin testosteron saçan erkek sineması için asla düşünülemeyecek şeyler bunlar. Sonra aslında anti aksiyon diyebileceğimiz bir yapısı var. Çok melankolik bir yapısı var. O melankolik yapı bütün filme, Vangelis'in müziğiyle bambaşka bir hava veriyor.
0: Yani bu kadar atmosfere uyan, onu daha da yükselten bir müzik gerçekten
1: Evet,
0: inanılmaz.
1: distopya aynı zamanda,
0: Bir kara
1: distopya
0: film
1: türünün,
0: şeyi de yok mu
1: tabii
0: Mehmet?
1: kesinlikle. Şu türü de var, iki tane türde öncüdür aslında. Şimdi ona retro future derler. Yani gelecekte geçiyor ama sen gidiyorsun onu film yani kara filmle birleştiriyorsun. Bir bilim kurguyu film noir'la, 1940'ların film noir'ıyla birleştiriyorsun. Böyle daha eskide geçen bir film ama aynı zamanda gelecekte geçiyor. Bu fikir çok önemli. Cyberpunk dediğimiz türün de öncülerindendir. Çünkü yapay zeka üzerine bir film aynı zamanda. Filmin çekirdeğindeki mesele insan olmak nedir? Ya asıl soru bu. Bunu hakikaten çok güzel soruyor. O müthiş karanlık içerisinde Ridley Scott'ın kardeşini, abisini yanılmıyorsam kaybettiği bir dönemde çektiği film çok hüzün duygusu var. O hüzün duygusuyla çekiyor ve çok derin meseleleri sorguluyor. Her şeyin çok kötü gittiği bir dönemde neye tutunabiliriz? Tutunabileceğimiz ne var? Hakikaten o anlamda da çok duygusal bir

0: filmdir. Ve orada Roy Batty karakteri, replicant karakteri, o ikisinin karşılaştığı, Harrison Ford'la ikisinin oynadığı final unutulmazdır yani. Böyle bence sinema tarihinin en unutulmaz finallerinden birisidir.
1: Ve daha da o Roy Batty'nin oradaki tiradı, evet, şeyde doğaçlama yazmış. Evet. Rutger Hauer.
0: Evet, evet.
1: Yani o da inanılmaz.
0: Hiçbir şey, evet, yağmurdaki gözyaşlarını o eklemiş. Evet. Çok şiirsel yani, bir şekilde o
1: bütün
0: eklemiş.
1: Bütün bu anılar yok olup gidecek yağmurdaki gözyaşları gibi diyor.
0: İşte oradaki Roy Batty'nin oradaki merhameti, o Rachel'ın aşkı, bütün bunlar aslında belki de o bütün oradaki o karanlığı aydınlatan mücevherler gibidir yani. Işıl ışıl parlarlar. Ya ben yani saatlerce konuşabilirim.
1: Evet, evet. Burada üzerine. Sadece hatırlatma olsun genç arkadaşlar genç falan kuşaklar, kaçırmasınlar. Blade Runner zaten bu Denis Villeneuve'ün 2049'uyla en azından
0: o da güzel de, devam evet, filmidir.
1: Bir aşinalık da vardır ama Blade Runner Ridley Scott'ın final cut'ını mutlaka izle. Şimdi galiba bir de dijital platforma bir dizi olarak da hazırlıyorlarmış.
0: Olabilir ama bu ilk film dünya... şeyi de söyleyeyim ya yani, benim hayatımda en beğendiğim 10 filmin içindedir bu.
1: Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok o zaman. Mehmet, Ridley Scott'ın en iyi 5 filmini seçmişsin. Bakalım tabii, hangilerini tamam seçmişsin. At my signal, unleash hell.
2: Gladyatör. Entrikalar sonucunda köle haline getirilen Romalı general Maximus, gladyatör olarak şehre döner ve intikamını almak için hayatını ortaya koyar. 5 Oscar birden kazanan ve gişelerde çok başarılı olan film, dönemi yansıtan özel efektleri, arenada geçen çarpıcı sahneleri ve oyuncularıyla olumlu eleştiriler alır. What we do in life? Echoes in eternity. Son düello. Fransa'da kayıtlara geçen 1836 tarihli son resmi düelloyu ve öncesindeki olayları konu alan film, yıllara yayılan hikayeyi 3 farklı bakış açısıyla getirir karşımıza. Her karakterin öyküsünü farklı üsluplarda anlatan Ridley Scott, 19. yüzyıldaki kadın düşmanlığının etkili bir eleştirisini yapar. The truth does not matter. There is only the power of men.
3: Did you see his butt?
2: Thelma. Thelma ve Lois. Hayatlarındaki erkeklerin maddi manevi baskılarından bunalan ev kadını Thelma ile garson Lois her şeyi boş verip bir otomobil yolculuğuna çıkarlar. Amaçları birlikte özgürce vakit geçirmektir. Lois, Thelma'ya tecavüze yeltenen bir erkeği öldürünce polis peşlerine düşer ve iki kadının yolculuğu bir isyana dönüşür. Get in your car again, please. I swear, 3 days ago, neither one of us would have ever pulled a stunt like this, but if you was ever to meet my husband, you'd understand why. Take it down. 39 degrees, 2 seconds. Ash, can you see this? Yaratık. Bilim kurgu ile korku gerilimini birleştiren film, uzay gemisinde ortaya çıkan son derece tehlikeli, zeki ve vahşi bir yaratığa karşı verilen zorlu mücadeleyi gösterir. Film boyunca canavarın ürpertici doğumuna, gemide kaybolmasına ve şaşırtıcı şekilde hızla büyümesine tanık oluruz. What is it? It looks like a warning. Blade Runner, sinema tarihinin en iyi distopyalarından biri olarak kabul edilen film, replikant olarak anılan yapay zekaları yakalayıp öldürmeye çalışan ödül avcısı Descartes'in hikayesini anlatır. Descartes, serüven boyunca aşk, merhamet, ölüm ve hayatın anlamı üzerine yeniden düşünmek zorunda kalır.
1: Valla Mehmet, beşi de hani... Birçok yönetmen hani bir sağ kollarını verirler şunlardan birisi benim filmografimde olsun diye ama Ridley Scott 85 yaşında falan hala
0: çok
1: çekiyor
0: verimli,
1: değil mi?
0: Çok verimli.
1: Yapımcılık yapıyor işte hala film çekiyor şu anda bir tane çekiyormuş. Evet çok teşekkürler. Bu hafta da Hasan kulağıma bağırmaktan

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor, her geçen gün büyüyoruz.

Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Mısır'ın da dahil olabileceğinin işaretini verdi. Erdoğan, Katar merkezi El Cezire kanalının sorularını yanıtladı. Suriye, Mekke Anlaşması, Hürmüz Boğazı ve F-35'ler konusunda mesajlar verdi. Suriye'deki yeni dönemi değerlendiren Erdoğan, yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriye'de yaşayan Kürtlerin barış ve istikrardan payını alacağını ve Kürt gruplarının haklarını korumayı sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan röportajında Mekke Anlaşması'yla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan anlaşmaya Mısır'ın katılımının da mümkün olduğuna dikkat çekti. Anlaşmanın daha fazla ülkeye açık olduğunu vurguladı. İran'la ABD arasında krizin merkezi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının Türkiye'nin önceliği olduğunu belirten Erdoğan, boğazın kapanmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Gazze konusuna da değinen Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını belirtti. Hamas'ın iyi niyetine karşın İsrail'in saldırılarına devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatında ABD Başkanı Trump'ın F-35'ler hakkında verdiği sözü de hatırlattı ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Bosporos Diplomasi Forumu'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, terör meselesini artık geride bırakıyoruz dedi.

0: terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
1: Terörsüz Türkiye sürecine değindi, kardeşlik vurgusu yaptı.
0: Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'daydı. Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Türkiye yakaladığı ivmeyle çok önemli bir sürecin başındadır ifadelerini kullandı.
0: Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Ve Türkiye yakaladığı bu ivmeyle Allah'ın izniyle önlenemeyecek bir yükselişin henüz başlangıcındadır. Sizin döneminiz Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşanacağı altın bir dönem olacaktır.
1: Kurtulmuş, bölgedeki gerginlikler içinde sorunların masada diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu yöndeki dış politikasını hatırlattı.
0: Bölgemizdeki bütün meselelerde Türkiye sorun çözücü, müzakereci diplomasi anlayışıyla masada her zaman olumlu katkı sunan ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye aktif ve çok taraflı bir dış politikayı icra etmektedir.
2: Hakkında yakalama kararı bulunan ve suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen bir şüpheli Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Şüpheli, Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Konuya dair açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. İş yeri kurşunlama, iş insanlarından tehditle para isteme olaylarına karışan ve yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen bir kişinin izine Azerbaycan'da rastlandı. Kasten adam öldürme, uyuşturucu madde satın alma ve satın alma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyona dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinin güvenli liman olmadığını söyledi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. O baskında imha edildiği değerlendirilen çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Örgüt lideri dahil 37 şüpheli de emniyette sorguda.
1: Evraklar imha ediliyor ihbarı geldi. Polis Ümraniye'deki adrese baskın düzenledi. Çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyette. O isimler arasında gizli bölümde yakalanan örgüt lideri Alihan Kuriş de var.
3: Soruşturma sürerken örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde çok önemli bir ihbar geldi. Bunun üzerine hemen arama kararı çıkarıldı. İstanbul polisi harekete geçti. Ümraniye'deki bu adrese baskın düzenlendi.
1: Baskında çok sayıda evrak bulundu. Birçoğu da parçalanmış haldeydi. Polis imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen evraklara el koydu. O evraklar tek tek incelenecek.
3: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda da çarpıcı bilgiler var. Suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketliliği analiz edildi. Buna göre 100 milyar TL'yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
1: Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: Adliyelerde mağdurları ve kırılgan grupları koruyacak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek destek hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Çocuklarla engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.
1: Adli süreçlerde destek hizmeti verildi.

0: Dini söyledi. Özel hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.
1: Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Çocuk Suçları Soruşturma Bürolarıyla Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz dedi.
2: Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı, şüpheli gözaltına alındı. Bir çocuğun Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giymesine bazı taraftarlar tepki gösterdi. Çocuğun üzerindeki formayı çıkartması konusunda baskı yapıldı. Güvenlik güçleri tribüne kadar gelerek olaya müdahale etti. Tepki çeken görüntüleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Açıklamada şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarınca soruşturma başlatıldığı ve kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail Savaşı sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Katar'dan yalanlama geldi. İran medyasında yer alan habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran, 6 aydır pilotlarla temas kurulmadığını belirterek, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nden pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, o dönemde pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazesinin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği saldırılar nedeniyle durma noktasına gelirken kriz çevre kirliliğine de neden oldu. Son olarak bir yük gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait tanker hedef alındı. Bölgede zarar gören gemilerden yayılan petrol ise İran ve Umman kıyılarına kadar ulaştı.
0: ABD ve İran arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'nı tıkadı. Bir yanda abluka, bir yanda da boğazdan geçmeye çalışan gemilere yönelik saldırılar sürüyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları bir yük gemisinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemideki hasarın boyutu ve muhtemel çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerde geçiş sırasında hedef alındı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı ve durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Saldırılar nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği son günlerde daha da azaldı. Bölgede zarar gören petrol tankerleri ise yeni bir tehlikeye yol açtı. İran, ABD ile savaş nedeniyle Keşme Adası kıyılarında 3,2 hektarlık alanın petrol kirliliğinden etkilendiğini açıkladı. Kirlilik, Suza, Şibderaz ve Nakkaşe sahilleriyle mangrove ormanlarına kadar ulaştı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları da etkilendi. Umman kıyılarında da petrol kirliliği tespit edildi. Hürmüz'deki yoğun askeri hareketlilik hava trafiğini de etkiliyor. ABD'nin bölgede görev yapan yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı yoğun kullanması nedeniyle sivil uçuşlarda gecikmeler yaşandığı bildirildi.
2: ABD'nin İran operasyonlarında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki lojistik ve yaşam koşulları krizinin nedeni ortaya çıktı. Amerikan basını sorunların İran'ın savaşın ilk gününde Bahreyn'deki ABD deniz

0: üstünü ağır hasara uğratmasıyla başladığını ileri sürdü.
1: ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinde aylardır yaşanan ikmal krizinin çatışmanın ilk günlerinde başladığı ileri sürüldü. New York Times gazetesinde yer alan habere göre İran, 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD deniz üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu. Ağır hasar alan üs, Amerikan donanmasının bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden biriydi. Pentagon bunun üzerine ikmal merkezini Hint Okyanusu'nda bulunan yaklaşık 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Adası'na taşıdı. Ancak mesafe uçak gemilerine gıda, yakıt ve diğer temel malzemelerin ulaştırılmasını zorlaştırdı. Üstelik İran 20 Mart'ta Diego Garcia'yı da iki balistik füzeyle hedef almıştı. Füzelerden biri denize düşerken diğeri ABD savaş gemisi tarafından vurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise neredeyse 9 aydır karadan uzak olan uçak gemisinde görevli askerlerin ruh sağlığının bozulduğu haberleri gündeme geldi. Gıda ve temel ihtiyaç malzemesi sıkıntısıyla hijyen sorunları yaşandığı belirtildi. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth iddiaları reddederek uçak gemisindeki koşullara ilişkin haberleri çarpıtma diye nitelemişti. Başkan Donald Trump ise Abraham Lincoln'un yakında benzer bir savaş gemisiyle değiştirileceğini açıklamıştı. Sorun yaşanan uçak gemisinin yerini Pasifik'te bulunan George Washington gemisinin alacağı belirtiliyor.
0: Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı arttırdı. İsrailli yüzlerce asker Kusra beldesinde devriye geziyor. İnsan hakları örgütleri yaşananları kınarken bölgeye giden aktivistler kuşatma altındaki Filistinli ailelere temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaya çalışıyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı artıyor. Filistinli aileler temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamıyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bölgedeki varlığını sürdürdüğünü, askeri araçların Kusra'ya giriş çıkışlarının devam ettiğini aktarıyor. Filistinli, İsrailli ve yabancı aktivistlerden oluşan bir grupsa, günlerdir kuşatma altında tutulan Filistinli ailelerle dayanışma amacıyla bölgede gösteri düzenledi. Daha sonra kuşatma altındaki evlere giderek ailelerin durumunu kontrol etmek istedi. Ancak İsrail askerleri, askeri bölge olduğu gerekçesiyle beldeki aktivistlerin evlerine girmesine izin vermedi. Aktivist grupsa Filistinli ailelere gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmayı başardı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi, Filistinlilere saldıran İsrail işgalcilerin küçük bir azınlık olduğunu savundu. Batı Şeria'da sorunun işgalciler olmadığını, saldırı düzenleyen yerleşim bozucular olduğunu ileri sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a orduya, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlaması talimatı verdi. Katz'ın açıklamalarına Filistin yönetiminden tepki gecikmedi. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Eşşeh, bu adımın uluslararası hukukun ve imzalanan anlaşmaların açık ihlali olduğunu vurguladı. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor.
0: Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. 20 yıl sonra yeniden ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban ise yönetimini her geçen gün sertleştiriyor. Yasaklar özellikle Afgan kadınları ve kız çocuklarını hedef alıyor.
1: 15 Ağustos 2021, Taliban'ın 20 yıl aradan sonra Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirdiği tarih. ABD'nin ülkeden tamamen çekilme kararı sonrasında Taliban 2021 yazında ilerleyişini hızlandırdı. 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. ABD ve NATO askerleri ülkeden çekilirken Taliban kısa sürede ilerledi. Başkent Kabil'deki başkanlık sarayını ele geçirdi. Binlerce insan ülkeden kaçmak için ölümü göze aldı.

0: Kabil Havalimanı'nda tahliye kaosu vardı. Kabil'den kalkan uçağın iniş takımlarına tutunan Afganlar, Taliban'dan kaçışın sembolü haline geldi. Bebeğini tellerin üzerinden Amerikan askerlerini verenler de vardı. 30 Ağustos'ta ise son Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla ABD'nin Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığı da sona erdi. Taliban ise yönetimini giderek sertleştirdi. Kadınlar toplumsal hayattan, eğitim kurumlarından ve iş hayatından dışlandı. Kız çocuklarının orta öğretime ve üniversitelere devam etmesi yasaklandı. Kadınların çalışma ve kamusal hayata katılma hakları büyük ölçüde sınırlandırıldı. Aradan geçen 5 yılda Taliban hala Afganistan'ın hakimi. Birleşmiş Milletler, ülkedeki kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaların Afganistan'ın uluslararası toplumla normalleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de kadın ve kız çocuklarına hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
1: Diyarbakır'dan Muş'a giden bir minibüs Lice ilçesinde devrildi. Kazada 7 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
0: Nişanyolu faciaya döndü. Minibüs devrildi, 7 kişi öldü. Kaza Diyarbakır'da oldu. Muş'taki bir nişan törenine gitmek için yola çıkan minibüs, sabah saatlerinde Lice ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine ulaştığında iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'i kurtarılamadı. Biri ağır, 9 yaralının tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kayboldu. Ekipler günlerdir kayıplardan bir iz arıyor.
0: Sele kapılan bu araçtan kendilerini kurtaramadılar. Dayı yeğenden iki gündür iz yok. Giresun'da Perşembe ve Cuma günü etkili olan sağanak birçok noktada sele dönüştü. Dereler taşınca şiddetli akıntı önüne ne kattıysa sürükledi. Keşap ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu araç suya kapıldı. Bir kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu araçla birlikte sürüklendi.
2: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Bu arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
0: Ekipler sürüklenen aracı Keşap Deresi'nde buldu. Hurda yığınına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı. Yaklaşık 200 kişilik ekip bölgeyi karış karış tarıyor. Kayıp iki kişinin bulunması için aramalar dere yatağına yoğunlaşmış durumda.
1: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama sonrası yangın çıktı. İş yeri sahibi ve bir çalışan hayatını kaybetti.
0: Yangın tüm tesisi sardı, tüpler arka arkaya patladı.
3: Bak bu tüp de oradan buraya kadar geldi.
0: Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. O patlamanın ardından tesis alevler içinde kaldı. Tesisteki diğer tüplerin de patlamasıyla yangın hızla büyüdü. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz olduğu belirlendi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında tesis küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Balıkesir'de Perşembe günü çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangını kasten çıkardığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Edremit ilçesinde Perşembe günü öğle saatlerinde

0: ormanlık alanına yakın bir noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. Kısa sürede yangın büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Başlatılan incelemede bir şüphelinin taşlardan oluşturduğu düzenekte ateş yakmaya çalıştığı ve kuru otları tutuşturduğu tespit edildi. 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Düzce'de bir fındık bahçesinde insansız hava aracı bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine ilaçlama yapmak için giden bir kişi bahçede parçalara ayrılmış halde insansız hava aracına benzer bir cisim buldu. Durum hemen ekiplere bildirildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. İnsansız hava aracına ait olduğu tespit edilen parçalar incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'in Buca ilçesinde bir traktör sürücüsü viraja hızlı girince taşıdığı su tankeri bir anda koptu. Devrilen tanker kaldırımdaki kişinin üzerine sürüklendi.
1: Güm diye ses gelince ben dedim bomba falan mı patladı?
2: Su tankeri traktörden koptu. Kaldırımda bekleyen bir kişi ölümden son anda kurtuldu.
1: Tanker hızlıca döndü buradan. Arkası da şey yaptı. Burada da bir tane vatandaş duruyordu. Allah'tan sıyırdı.
2: Kazanın adresi İzmir'in Buca ilçesi. Menderes Caddesi üzerinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen traktör sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3: Traktör halde biraz viraja sert girmiş.
2: Traktörün arkasında bağlı bulunan su tankeri lift noktasından koparak yola savruldu.
1: Dönüşünden zaten belli. Arkası sallıyor, traktör kalıyor, kopuyor lift yerinden.
2: Devrilen tanker kaldırımda cep telefonuyla konuşan birinin üzerine sürüklendi.
3: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecek mi? İşte koluna vurmuş galiba.
1: Sonra polis geldi. Ambulansı çağırdılar.
2: Kolundan ve omzundan hafif şekilde yaralanan kişi için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1: Vallahi verilmiş sadakası varmış.
0: Gazi Osman Paşa'da ekipler gıda denetimine çıktı. Halk sağlığını tehdit edecek 10 ton gıda ürünü tespit edildi.
2: Bozulmuş pekmezler, tarihi geçmiş kaşarlar, margarinler. Eğer denetim olmasaydı tüm bunlar satışa sunulacaktı.
4: 10.03.2026 son tüketim tarihi olan ürünler bunlar. Zaten bir daha tekrar kullanması mümkün değil.
2: Gazi Osman Paşa'da zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı. Denetim yapılmak istenen iş yerlerinin kapıları açılmayınca drone desteği alındı. İş yeri içinde birileri olduğu tespit edilince de ekipler içeri girdi.
4: Vardı değil mi?
5: Ben kafasını gördüm yani.
4: Hak sağlığını tehdit eden
1: hiçbir konuda korkmayın.
4: Hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
2: Yapılan incelemelerde iki iş yerinde risk taşıyan 6000 litre pekmez, 1 ton kaşar peyniri ve margarin başta olmak üzere bozulmuş 7 ton ürün ve 3 ton baharat tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
4: Burayı mühürleyelim.
0: Ankara'da yaşayan 41 yıllık çift kısa süre arayla kansere yakalandı. İkisi de 6 yıllık mücadeleden sonra hastalığı yenmeyi başardı. Çiftin tedavisinde robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
6: Karı koca bir çift bana geldiler. İkisi de bana geldiklerinde metastatikti. Yani esas yerleşim yerlerinden daha uzak bölgelere kanserimiz sıçramıştı.
2: Karı koca kansere yakalandı. Tam 6 yıl bu hastalıkla savaştı. Çift hastalığı el ele yendi.
7: Beraber birbirimizi motive ediyoruz. Şey yapıyoruz, hiç moralimizi bozmuyoruz yani. İşimize gücümüze yine devam ediyoruz. Torunumuza bakıyoruz. Aynı hayatımızda bir değişiklik yok yani.
2: 41 yıldır evli olan çiftten Orhan Atılgan 6 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi.
7: 2020 yılında başladı. 2020'de ameliyat olduk. Ondan sonra devam ediyor tedavilerimiz.
8: Bizim tedavimizde tedavi ve takiplerine devam edilmekte. Hastalarımız bu süreçte çeşitli dönemlerde hastalıklarının seyrine göre hastanemizde radyoterapi tedavileri aldılar.
2: Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı. Tedavi sürecinde kocasına destek oldu. Ancak bir süre sonra Müge Atılgan da kansere yakalandı. Akciğer kanseri teşhisi kondu.
9: İyileştirmeye çalıştım onu. O sırada kendim hastalandım, öğrendim. Ya dedim nasıl olur ben bu kadar eğitim aldım. Adamcağıza bakacağım. Sonra güçlü durmaya çalıştım.

0: Çünkü çok sevdiklerim var.
1: Atılgan çifti evlilikleri boyunca birçok zorluğu beraber yendi. Sıra kansere geldi. 6 yıl mücadele ettiler. Sağlıklarına kavuştular. Çiftin tedavisi için Etlik Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de ender bulunan robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
2: Halk arasında işte uzay neşteri diye biliniyor. Uzay atışı olarak bilinmekte, nokta atışı olarak bilinmekte. Radyoterapi yaparken en önemli nokta, hedefe kilitleniyoruz. Yüksek doz ışın tedavisini yollarken çevre sağlam dokularda en iyi şekilde korunmakta.
3: Okulların açılmasına bir ay kaldı. Artık yavaş yavaş okul alışverişleri başlıyor. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bir uyarı geldi. Merdiven altı ürünlerden uzak durun dedi.
4: Okullar artık açılacak. Sayılı günler kaldı. Aileleri de telaş aldı. Hem yavruların sınıflarını aynı şekilde yine üniversite eğitimi gibi işte ortaokuldan liseye geçecek çocuklarımızın bulundukları okullarla ilgili kıyafetleri alınacak esnaf hazırlıklarını yaptı.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Güvenilir esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.
4: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası taklit edilen markalardan oluşuyor. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
1: Palandöken okul alışverişlerinde velilere alışveriş dayatması yapılmaması gerektiğini de belirtti.
4: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız, hepimizin bütçeleri var. Çorabından ayakkabısına kadar A'dan Z'ye tercih velinin olmalı.
3: Ticaret Bakanlığı'nın araç kiralama sektörüne yönelik yeni düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Kiralamada benzinli ve dizel araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırı uygulanacak. Yönetmelik yeni yıldan itibaren uygulanacak.
1: 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak. Kiralama için kilometre sınırı getirilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte araç kiralamalarına yönelik kriterler yeniden düzenlendi. Buna göre klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Benzinli ve dizel araçlarda 180 bin kilometrenin üstünde olanlar, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometrenin üzerinde olanlar kiralanamayacak. Bakımı zamanında yapılmayan ya da ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi yasaklanacak. Araç kiralanırken istenen depozito uygulamasına da sınır getirilecek. 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kiralama bedeli, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Araç kiralama işletmelerinin bölgeye göre filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerindeki işletmelerin filosunda en az 2 hibrit ya da elektrikli araç bulundurması zorunlu olacak. Bu araçlardan en az birinin yerli üretim olması gerekecek. Kiralama şirketleri mevsim şartlarıyla trafik güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde kış lastiği sağlayacak. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçecek.
3: Sosyal medyadan bungalov kiraladı, 21 bin lirasını kaybetti. Yargıya başvurdu ama savcılıktan şaşırtan bir karar geldi. Savcılık sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı dedi. Ve takipsizlik verdi. Peki bu durum dolandırıcılar için cezasızlık zırhı olur mu? Yargı dijital çağın gerisinde mi kaldı? Arzu Kaya soruları ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.

0: sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
1: Da basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
2: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş, biraz yazık olmuş.
3: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
0: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
1: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
3: İyi de oraya alışveriş yeri kullananların hiçbir suçu yok.
4: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada, dolandırıcılık burada, müstehcenlik burada.
5: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
6: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
1: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
0: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
4: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor, kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
3: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
7: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
4: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
5: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
0: Sosyal medyada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
3: Sosyal mecralarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
0: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
5: Kıyafet, bilet bazen.
8: Kıyafet, işte takı.
7: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
0: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
7: Ya o da artık yapmamış olsaymış.
6: Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
0: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
1: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik kararı verilmesi bizce hukuka aykırı.
9: Tatil sezonunda konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı ilk defa 1.503.000'i aştı. Konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısı %3,2 arttı.
10: Oteller, restoranlar, kafelerde yaz döneminde yoğunluk arttı. Bu durum istihdama da yansıdı. Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16,3 milyonu geçti. Turizm bölgelerinde sezonun Kurban Bayramı dolayısıyla erken başlamasıyla birlikte başlayan hareketlilik, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe çalışan sayılarına da yansıdı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı Haziran ayında 1.503.000'i aştı. Bu rakam 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Haziran ayına göre konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısında %3,2'lik artış yaşandı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı 63 aydır artışını sürdürüyor. Bu sayı son olarak COVID-19 salgınının yaşandığı Mart 2021'de azalmıştı. Yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri kategorisinde çalışan sayısı ise ilk defa 1.010.000'e ulaştı. Konaklama kategorisinde çalışan sayısı da Haziran'da 493.300.

0: 162 olarak kayıtlara geçti.
1: Avrupa yazın 5. sıcak hava dalgasıyla birlikte yangınlarla mücadele ediyor. Belçika'da ülke tarihinin en büyük orman yangını kayıtlara geçerken İngiltere'de yangın sayısı rekor kırdı. Yunanistan, Fransa, Almanya ve İspanya'da da tahliyeler var.
0: Avrupa'nın dört bir yanı alevlere teslim oldu. Belçika'nın en büyük doğa koruma alanı Highfens'deki yangın 1600 hektarı küle çevirdi. Ülke tarihinin en büyük orman yangını için Avrupa Birliği 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Bölgede tahliyeler başladı. İngiltere'de ise yangın sayısı şimdiden geçen yılki 1017 vakayı aşarak rekor kırdı. Starbridge'de alevlere teslim olan 19 ev tamamen yakıldı, 18 ev hasar gördü. Ülke genelindeki 37 yangınsa sürüyor. Hükümet, ülke genelinde cep telefonlarına çok yüksek yangın riski uyarısı gönderdi. Yılın 5. sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede halktan yangına yol açabilecek faaliyetlerden kaçınması istendi. Fransa'nın güneybatısında 1100 hektarlık alan yandı, 525 kişi tahliye edildi. Yangınlar sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde jet ski yaparken görüntülenmesi tepki çekti. Muhalefet Macron'u halktan kopuklukla suçladı. Almanya'da ise Belçika sınırına yakın bölgede 2000'den fazla kişi evlerinden çıkarıldı. Yunanistan'da da yangınlar sürüyor. İskiri Adası'nda şiddetli rüzgar alevlere hız kazandırırken Halkidiki'deki son yangında 2480 dönümlük alan zarar gördü. İspanya'da ise Huesca eyaletindeki yangında 11 bin hektardan fazla alan kül oldu, 18 yerleşim yeri tahliye edildi. Uzmanlar, yangın riskinin Kasım ayına kadar sürebileceği uyarılarında bulunuyor.
1: Dünya son günlerde peş peşe şiddetli depremlerle sarsılıyor. Kolombiya'daki 7,4'lük depremin ardından bu kez Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı 38'e yükseldi.
0: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Endonezya'da sallandı. Ülkenin doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremin ardından en büyüğü 6,1 olan çok sayıda artçı kaydedildi. Tsunami uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde 1 metreden küçük dalgalar ölçüldü. Uyarı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı. Ulusal Afet Yönetim Kurulu sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası yaklaşık 2000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Depremin merkez üssüne en yakın bölgelere ulaşım heyelanlar nedeniyle aksadı. İletişim hatları da zarar gördü. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke, dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem, 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası ise 1992'de de 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu. 10 Ağustos'ta da Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 280'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
1: Fransa'da ölmeye yardım yasa tasarısı onaylandı. Tasarıya göre iyileşmesi mümkün olmayan hastalar hayatlarına son verebilecek.
2: Fransa'da ölmeye yardım yasa tasarısına onay verildi. Fransa Anayasa Konseyi 15 Temmuz'da Fransız parlamentosu tarafından kabul edilen tasarıyı onayladı. Tasarıya göre iyileşmesi mümkün olmayan hastalar hayatlarına son verebilecek. Bunun için

0: için önce doktora başvurulacak. Ardından hasta eylemi kendi gerçekleştirebilecek. Hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi yapacak. Ancak eylemin gerçekleştirilebilmesi için bazı koşullar bulunuyor. Kişinin hastalığa bağlı acı çekiyor olması gerekiyor. İradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi zorunlu kılınıyor. Kişinin 18 yaş üstü Fransız olması ve uzun zamandır Fransa'da ikamet etmesi koşullar arasında bulunuyor. Tasarı psikiyatrik rahatsızlıkları kapsamıyor. Yaşamın sonu tartışmaları Fransa'da uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2022 seçimleri sonrasında bu konuda reform sözü vermiş, yasa hazırlıkları başlatılmıştı.
1: Hollywood'un en büyük birleşmelerinden biri tamamlanmak üzere, Warner Bros'u satın almak isteyen Paramount gereken onayların alındığını açıkladı. Birleşmenin tamamlanması için 12 eyaletin açtığı itiraz davalarının sonuçlanması gerekiyor.
2: Hollywood'un en büyük satın alma operasyonlarından biri tamamlanmaya çok yakın. Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi satın almak için gerekli tüm düzenleyici onayların alındığını açıkladı. 8 ay süren incelemede Avrupa Birliği, İngiltere, Çin, Kanada ve ABD dahil 68 yargı bölgesinden onay çıktığı belirtildi. Ayrıca 12 eyalet başsavcısının bu satın almaya karşı açtığı dava hatırlatıldı. Söz konusu savcıların satışın önünün açılması amacıyla şirketle görüşmeye çağrıldığı bilgisi paylaşıldı. Satışla ilgili davanın Mart 2027'de görülmesi planlanıyor. Paramount, Warner Bros. Discovery için 2025 Aralık ayında 108,4 milyar dolarlık teklif sunmuştu. Birleşme tamamlanırsa Warner Bros., HBO ve HBO Max gibi dev markalar Paramount çatısı altında buluşacak.
1: Yapay zeka artık sadece çalışanların işini değil, patronun koltuğunu da almaya başladı. ABD'de gerçek çalışanları olan bir mağazanın yönetimi yapay zeka asistanı Claude'a verildi. Yapay zeka 5 aylık deneyde bir çalışanı işten çıkardı. Ancak kar etme konusunda pek başarılı olamadı.
2: Çalışanların gerçek olduğu bir mağazada patron yapay zeka oldu. Bir çalışan işten çıkarıldı. Mağaza 5 ayda zarar rekoru kırdı. Time dergisinde yer alan habere göre ABD'nin San Francisco kentindeki bir mağazada yönetici koltuğuna yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude oturdu. Yapay zeka araştırma şirketi olan Endon Labs'in deneyinde çalışanlar gerçek iş sözleşmeleriyle işe alındı. Ancak bir çalışan 23 vardiyanın 17'sine geç kaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Habere göre bu yönetici rolündeki büyük bir dil modelinin bir çalışanın işine son verdiği bilinen ilk vaka. Ancak karar tamamen yapay zekanın kendi başına aldığı bir karar değildi. Claude, sınırlı hafızası nedeniyle kendi hazırladığı personel kılavuzunu unuttu. Çalışanın sürekli geç kaldığını da ancak araştırmacıların yönlendirmesiyle fark etti. Üstelik ilk tercih ise uyarı vermekti. Karar, Endon Labs yöneticisinin müdahalesinin ardından geldi. Deneyin ekonomik sonucu da yapay zeka için beklentileri karşılamadı. Mart ayında 100 bin dolarla başlayan mağazanın bakiyesi 5 ayda 61.186 dolara düştü. Daha önce Meta'nın 26 çalışanı da toplu işten çıkarmalarda yapay zeka kullanıldığı gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Time, teknoloji şirketi Oracle'ın da bir ayda 30 bin çalışanını işten çıkararak yerlerine çalışanların eğittiği yapay zeka sistemlerini kullandığını kaydetmişti.
1: İstanbul'da 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Yurtseven, yolcularına yalnızca ulaşım hizmeti sunmakta kalmıyor. Onların hayatlarına dokunuyor. Kimi zaman görme engelli gençleri toplu taşımaya ulaşana kadar eşlik ediyor. Kimi zaman trafikte sıkılan yolcularıyla karaoke yapıyor. Yaptıklarını insan olmanın gerektirdikleri olarak tanımlasa da hikayesi sıradan olmaktan çok uzak. Yurtseven'in bol sohbet ve müzikle geçen bir yolculuğuna Habertürk'ten Emine Derya ve Özcan Öztürk eşlik etti.
3: Kimi zaman zaman görme engelli

0: gençlere kapısını açıyor.
1: Gençler merhaba, ben taksi şoförüyüm. Ne tarafa gideceksiniz?
2: Görmengel okulu var ya Reşitpaşa tarafında.
1: Reşitpaşa'da?
2: Evet.
1: İzin verirseniz sizi oraya ben götürebilir miyim?
0: Kimi zaman yolcularıyla karaoke yapıyor. Taksi şoförü Murat Yurtseven'in amacı sadece yolcu taşımak değil, iyiliği çoğaltmak.
1: İyilik çoğalsın, yardımlaşma çoğalsın, farkındalık olsun.
3: İstanbul'da yaşayan Murat Yurtseven tam 4 yıldır direksiyon başında. Ancak o sıradan bir taksi şoförü değil, yaptıklarıyla hem yol

0: hem de çevresindekilerin hayatına dokunuyor. Merhaba, kolay gelsin.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Şimdi hikayeni senden dinleyelim.
1: Şöyle ki, yaptıklarımı bazıları iyilik olarak nitelendiriyor. Ben öyle nitelendirmiyorum. Bu biraz da insan olmanın gerektirdiği özellikler. Merhabalar, hoş geldiniz dediğim zaman zaten tek kelimeyle psikoloji olduğu gibi değişiyor.
0: Güler yüzü ve hoş sohbetinin yanı sıra yurtsevenin aracı her daim temiz ve serin.
1: Turistler ilk önce İstanbul'a geldiklerinde daha uçaklarından iner inmez ülkemiz hakkında bizimle tanıştıktan sonra bir fikir sahibi oluyorlar.
0: İstanbul'da bazı turistlerin en büyük endişelerinden biri yüksek taksi ücreti ödemek. Kendisi bu endişeyi ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş.
1: Bilgisayarda yapay zeka ile ben yaptım. İngilizcesi, Arapçası ve Türkçesi mevcut. Ve aracımdaki en görünür yere koyuyorum.
2: Burada indi bindi ücreti, kilometre başına mesafe ya da taksimetre açılış ücreti yer alıyor. Yolcu araca bindiğinde hepsini görebilecek burada.
0: Zaman zaman günlük hayatta karşılaştığı insanların da hayatına dokunuyor. Tıpkı görme engelliler gibi.
1: İstanbul'un kaldırımları biraz dar olduğu için onların kılavuz yolları bazı kaldırımlarda olmuyor. En azından bir toplu taşıma aracına kadar onları da bırakmaya çalışıyorum.
0: Ve eğlence. Onun aracından müzik eksik olmuyor. Yolcularıyla beraber karaoke yapıyor.
3: Kesin geldim.

0: seni Allah.
1: Bu şekilde mikrofonlar var arabada. Bu fikir nereden aklınıza geldi?
2: Yolda yürüyen insanlara bakın. Biraz ne yazık ki mutsuzluk hakim. Mutsuz olan insanlar ve üzgün durumdalarsa oraya bir mikrofon koydum. Meraktan soruyorlar. Deneyebilir mi? İstedikleri karaoke şarkıyı açıyorlar. Eğlene eğlene güzel yolculuklar yapıyoruz.
3: Tribün kültürüyle öne çıkan Adana Demirspor bir kez daha ve yine taraftarıyla var olma mücadelesi veriyor. Ekip arkadaşlarımızdan Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk Adana'ya gitti. Taraftarın mücadelesine tanıklık etti. Detaylarına bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Demirspor yani anlatılmaz ya.
5: Biz Demirspor'u tutmuyoruz, yaşıyoruz.
6: Taraftarına aşık olduk, renklerine aşık olduk.
7: 4 yaşında bir oğlum var, adı Demir. Kızım olsaydı adım Mavi olur.
8: Bu şehirde Demirspor'u da bitmez, Demirspor'un mücadelesi de bitmez.
9: Bazı takımlar vardır. Kazandıkları kupalarla değil, insanların hayatlarında bıraktığı izlerle büyür. Bir şehrin çocukluğu olur. Bir babanın oğluna bıraktığı miras. Bir mahallenin ortak sevinci. Ya da bir fabrikanın mesai çıkışındaki sohbeti. İşte Adana Demirspor tam olarak böyle bir takım.
10: Adana Demirspor deyince benim aklıma ilk gelen çocukluğum oluyor. Babamın omuzları oluyor.
11: Babam mesela kale arasında izlerdi maçı. 8 yaşındaydım ben. Çok küçüktüm.
4: Oradan hastalığımız aşırı. Babadan kalma.
9: 1940'lı yıllar. Adana pamuğun, üretimin ve emeğin kentiydi. O dönem demir yolu atölyelerinde çalışan işçiler sadece lokomotif inşa etmedi. Bu kentin çocuklarına umut olacak bir kulüp de inşa etti. Adana Demirspor 28 Aralık 1940'ta bir futbol kulübü olarak kuruldu ama işçi sınıfının, emek kültürünün ve alın terinin de simgesi oldu.
4: Bunun hepsi devlet demir yolu işçisi olduğu için onların ayrı bir maneviyatı var bizim için. Parasız, pulsuz, kendi öz verileriyle oynamış insanlar. Maçlara trenle gidip gelen insanlar.
11: Muharrem Güler günleri çıkardı, Füze Selamelerden tut. Ya Fatih Terim Demirspor'dan çıktı.
9: Zaman değişti, geleneklerini koruyan tribünler de değişti. Ama Mavi Lacivert'e bağlılık değişmedi. Demirspor tam da bu yüzden şehrin takımı oldu.
7: Adana'da nereye gitti?

0: gelirseniz Demirspor'la ilgili bir şey görürsünüz, duyarsınız.
1: Bir ciğercide, bir taksicide, bir dolmuşçuda.
2: Görüyorsunuz bakın formalarımız, atkılarımız her zaman. Ben hep yani 1,5 senedir taksiciyim. Hep üzerimde Demirspor vardır. Atkım böyle asılıdır.
3: 2 sene oldu rahmetli olalı. Babamın anısını yaşatıyoruz.
4: Adana Demirspor tam 26 yıl alt liglerde ayakta kalmaya çalıştı. Hüzün, acı ve keder. Gün gelir bu dertler biter. Sonra şampiyonluk geldi. Ama arkasından gelen tıpkı bu marştaki gibi hep hüzün, acı ve keder oldu.
1: 2018'de birlikte görmediğimiz şeyler görmeye başladık. Gelen yönetim, kurumsallık ve şirket serüvenine soktu kulübü. Yıldız futbolcular gelmeye başladı. Sportif başarı çıtası yükseldi. Mario Balotelli geldi.
4: Demir yolu işçilerinin kurduğu kulüp artık Avrupa sahnesindeydi.
5: Bizim için rüyaydı. O rüya gerçek oldu aslında.
6: O günü hiç unutmuyorum ya. Şu üst tribündeydik. Belhanda penaltı kaçırmıştı. O top kaleye girmedi, dışarı çıktı. Roberto Baggio bir penaltı kaçırmıştı Dünya Kupası'nda. Ayakta öldü diye bir onun şeyi var, deyimi var. Biz de o gün ayakta öldük ya statta.
4: Takım Avrupa sahnesinde bir rüyadaydı ama aslında kulübün gelir gider dengesi çoktan küme düşmüştü.
5: 2023'ten sonra çöküş başladı. Borçlanma başladığında görüyorsunuz yani o tablo karanlığa doğru gidiyor. Son gelen yabancı futbolcular alacağını alamıyor. Kulübü şikayet etmeye başlıyor FIFA'ya. FIFA'da kulübe yaptırımlar uygulamaya başlıyor. Geçen ortalama -60 civarında o puanla kapattık. Yani Demirspor tarihinde olmamış bir şeyle kapattık.
7: Personellerimiz maaşsız 12 ay, 13 ay. Biz öyle yani yemek yemediğimiz zamanlar oldu. Suyun gelmediği günler oluyor. Susuz çıktık antrenmanlara.
8: Futbolda zirveye çıkmak yıllar alır ama bazen düşüş birkaç sezona sığar. En büyük alkışların ardından en derin sessizlikler yaşanır. Bugün kulüp tam da böyle bir sessizlikte tarihinin en zor döneminden geçiyor. Sportif başarısızlıklar, ekonomik sorunlar, transfer yasakları. Bir zamanlar Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Adana Demirspor bugün ayakta kalma mücadelesi veriyor.
4: Her şeye rağmen Adana Demirspor geleneklerinde olduğu gibi hüzünlü ve kederli bir tablonun içinde geleceğe umutla bakıyor. Sevdamızı büyüttük biz, şimşin
9: şampiyonluk uzak olsa da. Adana Demirspor kulübünde finansal sıkıntı, kriz var ama oyuncu olarak sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum.
10: Ailem bile yani bu durumda karşıma geçti. Başka bir kulübe gidip daha iyi bir kariyer planlaması yapmamı istiyordu. Ama ben kulübü böyle bırakıp yüzüstü gidemezdim.
7: Bütün renklere körüm yani. Ben çocuktan beri Adana Demirsporluyum.
11: Bu kulübün kalkınması daha önemli.
9: Çocukların hemen hemen yani tümü kalacağız deyince biz de bir başka bakmaya başladık.
4: Demiryolu işçilerinin takımı şimdi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyor. Bu kez yanlarında iş insanları ve hızlı yükseliş dönemindeki mali imkanlar yok. Kulübün yeni yönetimi sadece taraftarın ve şehrin desteğini istiyor.
12: Esnaf olarak, avukat olarak, muhasebecisi olarak herkese el attı.
5: Demirspor'u ligden çekeceklerini duyduk. Eğer siz maçlara çıkaramıyorsanız da bırakın biz taraftar olarak bunu karşılamaya hazırız dedik. 25 milyon euro civarındaki borcu taraftar üstlenerek kulübü devraldı.
13: Üzerimdeki forma bizim kampanya formamız. Burada da ilk kuruluş yıllarına ait bir fotoğraf. Kulübü 10.000 TL bağışta bulunan taraftarlara hediye olarak yollanan bir forma.
5: Taraftar da şu an üzerine düşeni yapıyor ama yeterli değil. Altyapıdan yetişen çocuklarımıza bile ödeme yapamayacak durumdayız. Yarın deplasman olacak, lige katılacağız. Oradaki konaklamalar, ulaşımlar bunlar hep bizim için sorun.
8: Bazı kulüpler şampiyonluklarla büyür, bazıları ise taraftarlarıyla. Bu yüzden 1940'ta birkaç demiryolu işçisinin attığı o ilk adım bugün milyonlarca insanın hafızasına dönüştü. Ve belki de bu yüzden Adana Demirspor bugün sadece liglere tutunmaya çalışmıyor. Aynı zamanda bir şehir kendi kimliğini ve benliğini kaybetmemeye, 86 yıllık kent hafızasını yaşatmaya çalışıyor.
1: Bugün de Adana'dan taş köprüyü silemezsiniz. Büyük Saat'i silemezsiniz. Demirspor'da bu şehrin öyle bir çınarıdır.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil.

0: Ki bir nişan törenine gitmek için yola çıkan minibüs sabah saatlerinde Lice ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine ulaştığında iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'i kurtarılamadı. Biri ağır, 9 yaralının tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Bir başka kaza haberi de Antalya'nın Akseki ilçesinden geldi. Ticari araçta minibüs çarpıştı. Evli çifti hayattan koparan kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza Manavgat Akseki Karayolu Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Faik Kaplan'ın kullandığı araç bilinmeyen bir nedenle minibüste çarpıştı. Savrulan araç park halindeki kamyona çarparak durabildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Kaplan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin polis inceleme başlattı. Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kayboldu. Ekipler günlerdir kayıplardan bir iz arıyor.
0: Sele kapılan bu araçtan kendilerini kurtaramadılar. Dayı yeğenden 2 gündür iz yok. Giresun'da Perşembe ve Cuma günü etkili olan sağanak birçok noktada sele dönüştü. Dereler taşınca şiddetli akıntı önüne ne kattıysa sürükledi. Keşap ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu araç suya kapıldı. Bir kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Akkoğlu araçla birlikte sürüklendi.
2: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
0: Ekipler sürüklenen aracı Keşap Deresi'nde buldu. Hurda yanına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı. Yaklaşık 200 kişilik ekip bölgeyi karış karış tarıyor. Kayıp 2 kişinin bulunması için aramalar dere yatağına yoğunlaşmış durumda.
1: Bir faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. 2012 yılında bulunan bir cesedin aynı yıl kayıp ilanı verilen bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında Muğla Aydın Karayolu'nda bir kadın cesedi bulunmuştu. Vücut bütünlüğü bozulan cesedin kime ait olduğu o dönem tespit edilemedi. Faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Alınan DNA örnekleriyle cesedin 2012 yılında kaybolan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. HTS kayıtları, araç hareketleri ve tanık beyanlarından yola çıkan ekipler kadının eşini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından 205 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde üst düzey komutanlıklara yeni atamalar yapıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da 5. Anajet üst komutanı oldu. 33 ilin jandarma komutanı da değişti.
1: 205 general ve amiralin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımı yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 generalin ataması yapıldı. Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üst Komutanı, Tümgeneral İsmail Özcan da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da üst düzey atama ve terfiler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 30

0: 33 ilde jandarma komutanı değişti.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da Terörsüz Türkiye konulu programda konuştu. Bu memlekette artık ayrılıkçı söze de ayrımcılık sözlerine de yer yoktur dedi. Sürecin sigorta altına alındığını açıkladı.
2: Ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık yapan bir söze bu memlekette yer yoktur. Herhalde dünyada hiçbir çatışma çözümünde bir devlet işini yaparken kendisini bu kadar garantiye almamıştır. 3 tane sigorta. Hiçbirisinin atlaması mümkün değil. Yani örgüt silahını bırakıyormuş gibi yaparak silahlarını bırakmadığı süre içerisinde bu yasanın kapsamından istifade edilmesi mümkün değil.
1: Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programdan görüntülere yer verildi. Emine Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Adliyelerde mağdurları ve kırılgan grupları koruyacak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek destek hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Çocuklarla engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.
0: Adli süreçlerde destek hizmeti verildiğini söyledi. Özel hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.
3: Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Çocuk Suçları Soruşturma Bürolarıyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz dedi.
1: Hastane odasından gökyüzüne uzanan bir hayal Ankara'da gerçek oldu. Böbrek hastası 10 yaşındaki Zehra, Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile buluştu.
4: Komutanımıza sarıldığımda hayalim gerçekleşti.
0: Gökyüzünü ayı inceledi, uzay hakkında bilgi aldı. En büyük hayalim dediği Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi.
4: Ben gerçekten çok mutlu oldum. Komutanımız gerçekten çok iyi bir insan.
0: Küçük Fatma 10 yaşında. Doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyor. En büyük merakı uzay. En büyük hayali ise Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile tanışmaktı.
5: Uzayı gözlemek aslında birçok insanın hayali. Ama bazen küçücük bir kız çocuğunun da hayali olabiliyor. Fatma Zehra'nın böyle bir hayalinin olduğunu öğrendik.
0: Fatma Zehra Kıraçı'nın hayali gerçeğe dönüştü. Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi'nde Gezer Avcı ile buluştu.
4: Heyecanıma ortak olan komutanımıza çok teşekkür etmek istiyorum.
6: Sağ olasın Zehra. Ağzına sağlık.
7: Burada bu ortamda kardeşimizle bugün tekrar bir araya gelip hem onun havacılık ve uzay alanındaki tutkusunu birinci ağızdan kendisinden dinlemek hem de küçük yaşına rağmen bugüne kadar karşılaşmış, tecrübe etmiş olduğu sağlık problemleriyle içinden geçmiş olduğu mücadele sürecinde bizlere ilham olduğu için kendisine minnettar olduğumuzu da ifade etme şansı bulduk.
1: Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde kurulan çok sesli koro İsveç'teki yarışmadan dünya şampiyonluğuyla döndü. Veysi İpek ve İbrahim Bayram yeni sahnelere hazırlanan o koroyla buluştu.
0: Şanlıurfa'nın müzik mirası bu kez çok sesli koroyla dünya sahnesine taşındı. Harran Üniversitesi'nin Vox Humans Korosu İsveç'te düzenlenen yarışmada dünya birincisi oldu.
8: Kuşa yükseklerde kendi mozaiğimizi sergiledik. Hem batı repertuar açısından hem de yaşadığım

0: topraklar açısından.
1: Tek kelimeyle çok mutluyuz. Ülkemize bu gururu yaşattığımız için de ayrıca mutluyuz. Ve umutluyuz da geleceğe dair.
2: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Harran Üniversitesi'nde kurulan çok sesli koro İsveç'te Türkiye'yi temsil etti.
3: Çok fazla ülke, çok fazla bayrak ve içlerinde bizim söylememiz o an böyle herkes ağlıyor, herkes birbirine sarılıyor. Çok büyülü bir andı. Yani hiç öyle bir şey yaşamamıştım.
0: Kendi mozaiğimizi sergiledik hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
2: Vox Humans korosu 40 ülkeden 140 koronun katıldığı yarışmadan zaferle döndü.
4: İnsanın sesi, insanlığın köprüsü mottosuyla yola çıktılar. İsveç'te dünya birincisi olarak döndüler. Harran Üniversitesi Vox Humanis korosu UNESCO müzik şehri Şanlıurfa'ya dünya birinciliğini getirdi.
5: Birinci olduğumuzu öğrendiğimiz zaman tabii çığlıklarla karşıladık arkadaşlarımızı, hepimiz de ağladık, birbirimize sarıldık.
6: Herkes o anın heyecanıyla kendini kaybetti. Yani mutluluktan hepimiz gözyaşlarına boğulduk.
7: Sıkı bir çalışma, disiplin ve emeğin sonucu bu.
8: Müzik sesimizi dünyanın her köşesinde yankılatmaya devam eden bir koro.
2: Dünya birincisi koro şimdi yeni sahnelere hazırlanıyor.
9: İstanbul'da bir elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyatta ilana koyan firmaya toplam 434.860 lira ceza kesildi. Firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmeden iki aracını da sattığı tespit edildi.
2: Sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyatta ilana koydular. 6 ay 6.000 kilometre kuralına uymadılar. Bu nedenle 500.000'a yakın ceza ile karşı karşıya kaldılar. Ticaret Bakanlığı araç ve satışında kullanılan online internet sitelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bir vatandaşın ihbarı sonucunda İstanbul'da bir firmanın elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyata ilana koyduğu görüldü. Bakanlık ekipleri harekete geçti. Aracı ilana koyan şirketin faaliyetleri denetlendi. Denetim sonucunda firmaya tavsiye edilen satış fiyatının üstündeki fiyattan ilan yoluyla taşıt pazarlaması yaptığı için 99 bin lira ceza kesildi. Denetimlerde firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden iki aracı satması nedeniyle de 200 bin lira ceza uygulandı. İki araç için de taşıt teslim belgesi düzenlemedi. Bunun için de 57.240 lira ceza kesildi. İş yerinin adres değişikliğini verilen süre içinde bildirmemesi ve aldatıcı davranışlarla haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunması nedeniyle de ceza kesildi. Firmaya toplam 434.860 lira ceza uygulandı.
9: Aşırı sıcaklar klima kullanımını da arttırdı. Bununla birlikte elektrik tüketimi de rekor seviyede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda klima sayısı ve elektrik kullanımı 2 katına çıkacak. Peki bu durumdan tasarruf etmek mümkün mü? Yanıtına bakalım.
10: Yaz biraz sıcak geçti. Onun için bunalttı birazcık.
11: Bu yaz havalar oldukça sıcak geçiyor. Çok nemli. Oldukça zorlanıyoruz yani. Klimasız ya da arabasız hani bir yere gidilmiyor açıkçası.
2: Sıcak havalarda klimalara rağbet arttı. Klima kullanımı elektrik tüketimine de yansıdı.
12: Evde klima kullanarak serinlemeye çalışıyoruz.
13: Sıcaklıklar arttıkça biraz olsun serinlemek için hemen klima kumandasına sarılıyoruz. Ama bu durumun faturası da ağır oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda evimizdeki klima sayısı ve elektrik tüketimi 2 katına çıkacak.
14: Açınca başka bir yerden kısmak zorunda kalıyoruz illaki.
15: Ekonomi sarsıyor tabii birazcık ama kullanmak zorundayız tabii ki de.
2: Bakanlık uzmanları yaz aylarında klima kullanımını araştırdı. 2025 yılında 11 milyon olan klima sayısının 2035 yılında 22 milyon olması öngörülüyor. Buna bağlı olarak 10 yıl içerisinde ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 6.000 gigawatt saatten 12.000 gigawatt saat üzerine çıkması bekleniyor.
13: Bakanlık uzmanlarına göre artan klima kullanımının faturalara etkisini azaltmanın yolu sıcaklık ayarı. Doğru sıcaklık ayarıyla faturalarda %15 tasarruf sağlanabilir.
16: 18 derecelerde kullanmamıza gerek yok soğutmada. 23 ila 25 idealdir. Buradaki süreçte sadece 18 derecede klima daha fazla çalışıyor. 25 derecede ise bu süre daha kısaldığı için burada tasarruf sağlıyor.
17: 18-20 civarında yaşıyorum.
18: 18'de de çalıştırdığımız oluyor. 23

0: de çalıştırdığımız oluyor ama onun üstüne çıkamıyoruz maalesef.
1: Hatay'da zabıta ekipleri bir fırını denetlemeye gitti. Fırında kaydedilen görüntüler insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Ne işi var bunun burada?
3: Sadece buz için kullanılıyor.
2: Buz için de ne işi var? Yani bunun gıdaya temas etmesi şey uygun mu?
4: Buzdolabında keser, yerlerde böcek.
5: Bak şurada karınca yuvası, fare yuvası, fare parçalamış.
4: Hatay'da zabıta ekipleri denetime gittikleri bir fırında gördüklerine inanamadı. Fırının her köşesinde insan sağlığını içe sayan görüntüler ortaya çıktı.
5: Şunları görüyor musun? Bunlar ne?
2: Burada kemirgen hayvan var.
4: Fırında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinde kullanıldığı tespit edildi.
5: Bak, son kullanma tarihi geçmiş mayalar var. Bunlar ekşi maya. Bak bunlar insanları öldürür.
4: Ekipler fırın sahibine ceza kesip işletmeyi mühürledi.
5: Paletler de yere temas ediyor şu an. Şu fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an ya.
1: Market raflarında yüksek proteinli etiketiyle satışa sunulan ürünlerin sayısı giderek artıyor. Peki yüksek proteinli denilen her ürün sağlıklı mı? Hepimizin yüksek proteine ihtiyacı var mı? Tüm bu soruların yanıtı Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
6: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
7: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
8: Artık sadece spor yapanlar değil, sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
9: Bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
10: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek yemeye protein bar tüketip o şekilde en azından proteinimi almaya çalışıyorum.
11: Yüksek proteinli maden suyu, yüksek proteinli su, o kadar büyük bir pazar ki.
8: Protein pazarı bir anda büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
11: Kafamızdaki soru işareti şu: acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya, ne kadar şeker var, ne kadar lif var, ne kadar doymuş yağ oranı var?
12: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
13: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
11: Tüketiciler şuna dikkat etsinler. Bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama takviminden öteye geçmez.
14: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
8: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
9: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
8: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
12: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olarak da kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
1: Malum birçok bölgemizde güneş kavuruyor, 30 dereceyi geçen sıcaklıklar sağlığı bozabiliyor ama güneşteki D vitamini ise hem maliyetsiz hem en doğal şifa kaynağı. Peki güneş bu kadar kavururken ve ihtiyacınız yoksa D vitamini takviyesi almak ne kadar doğru? Her şeyden öte zararı var mı? Öznur Karslı Çetiner uzmanlara ve sokağa sordu.
15: Genelde hangi aylarda kullanıyorsunuz D vitaminini?
16: Herhalde kışları gidiyorum doktora.
15: Yazın uzak mı duruyorsunuz?
16: Evet. Dışarıdayız zaten.
17: Mesela Antalya'da en yüksek güneşe maruziyet. Adana'da öyle, Urfa gibi bölgeler öyle. D vitamini alıp bir de fazlaca güneşe çıkarsanız çok artar D vitamininiz. Ama plaza çalışanıysanız, tatil yapmayacaksanız, hiç güneş görmeyeceksiniz, tabii ki alabilirsiniz.
8: D vitaminini yaz kış yanından ayırmayanlar var. Vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu vitaminin
15: kullanılacağı zamansa aslında belli.
3: Mevsimi var tabii, özellikle yaz aylarında biz D vitamininin kesilmesini istiyoruz. Şu anda sadece D vitamini değil, çeşitli vitaminleri alma çılgınlığı var.
17: D vitamini evet daha çok kışın eksikliği görülen bir vitamin. Ama maalesef bunun işin ucu kaçtı biraz. Bu hem yaş gruplarına göre hem insanların cinsiyetine göre, hem yaşadıkları yere göre, hem maruz kaldıkları güneş ışığına göre değişen bir takviye olması gerekiyor. Eğer yaz aylarında yeterince güneşe çıkıyorsak saat 11 ile 3 arasında yaklaşık 40-45 dakika kadar vücudumuzda hiçbir şey sürülü olmadan güneşe çıkıyorsak o zaman D vitamini sentezimiz artıyor.
15: D vitaminine karşı bu kontrolsüz kullanım nedeniyle uzun süredir aile hekimlikleriyle bazı kamu hastanelerinde D vitamini testleri kısıtlandı. Bu testi sadece belirli branşlardaki hekimler isteyebiliyor. Ayrıca hastaların da sık sık D vitamini tahlili istemesi sağlık sistemindeki yükü de etkiliyor.
17: Her ay bir tahlil yapmaya gerek yok.
15: D vitamini kullanıyor musunuz?
18: Güneş gördüğümü düşünüyorum yeterince. Evet. Hani beslenmeme dikkat ettiğim için ekstra bir takviye kullanmıyorum.
15: Yani yazın güneşten bolca fayda sağlanıyorsa üzerine bir de takviyesini almak doğru değil.
3: Güneşle etkileşim yapar, kalsiyumun çoğalmasına neden olur.
15: Eğer vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı yoksa ve bu durumu tahlille teyit ettiyseniz, yaz aylarında güneşin kavurduğu bu günlerde D vitaminini bir de bu şekilde takviye olarak almak zehirlenmelerden ölüme kadar yol açabilir.
17: D vitaminin fazlalığı da zararlı. Kalsiyum yüksekliğine bağlı bir takım yan etkiler ortaya çıkar. Böbrekte taş oluşumu artar, kalpte aritmiler yapabilir, vücut elektrolit dengesini bozabilir, ani kardiyak ölümler olabilir, böbrek yetersizliği olabilir. İşte bunların hepsi zehirlenme belirtileri.
15: Bu durum İspanya'da bir ada bölgesinde yaşandı. 16 kişi D vitaminini yanlış kullandığı için zehirlendi. Yani D vitamininin üzerindeki ilaç değildir ifadesine aldanmamak gerekiyor. Yanlış kullanımında ölüme kadar götürebiliyor.
17: D vitamini düzeyinize tatilden önce baktırın. Tatilden geldikten sonra tekrar baktırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Artmış olacak.
1: Sosyal medyada en çok etkileşim alan içeriklerden biri tarot paylaşımları. Genç kuşak artık eğlenmek için değil, önemli kararlar alırken de kartların kapısını çalıyor. Sadece internet üzerinden değil, sosyal ortamlarda da tarot falı bakıyor, hatta baktırıyorlar. Peki bu ilginin sebebi ne? Nasıl riskleri var? Detayları Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinden izleyelim.
19: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar ya. Yani.
20: Arada böyle birlikte tarot bakıyoruz.
21: Bu bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
22: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
23: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
22: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
23: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam mı yapmasam mı?
20: Peki kartlara göre mi hareket ediyorsun?
23: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkarsa bir geri çekiliyorum.
20: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum, hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum ama para verdiğimde oldu. Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
23: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şey ne, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
22: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
21: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
20: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
21: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
1: Okulların açılmasına bir ay kaldı. Artık yavaş yavaş okul alışverişleri başlıyor. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bir uyarı geldi. Merdiven altı ürünlerde

0: Den uzak durun dedi.
1: Okullar artık açılacak. Sayılı günler kaldı. Aileleri de telaş aldı. Hem yavruların sınıflarını aynı şekilde yine üniversite eğitimi gibi işte ortaokuldan liseye geçecek çocuklarımızın bulundukları okullarla ilgili kıyafetleri alınacak esnaf hazırlıklarını yaptı.
2: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Güvenilir esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.
1: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası taklit edilen markalardan oluşuyor. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
2: Palandöken okul alışverişlerinde velilere alışveriş dayatması yapılmaması gerektiğini de belirtti.
1: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız. Hepimizin bütçeleri var. Çorabından ayakkabısına kadar A'dan Z'ye tercih velinin olmalı.
0: İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşarken her 6 araçtan sadece biri için park yeri var. Bu tablo sürücüleri dakikalarca park yeri aramaya itiyor. Kaldırım ve hatta yola uzanan işgalin boyutu da katlanıyor. Bir türlü çözülemeyen ve gün geçtikçe derinleşen park krizini Kaan Uçar ve Fatih Mehmet Coşkun görüntüledi.
3: Ambulans geldi. Kadını arabaların yüzünden çıkaramadılar.
4: Sırf bu otopark sıkıntısı yüzünden motorla çıkıyorum.
5: Siz aracınız varsa nereye park ediyorsunuz aracı?
4: Nereye boş bulsam oraya koyuyorum.
5: Boş bir yer oluyor mu?
4: 2 saat tur atıyorum bir. Yani 15-20 dakikada buluyorum.
2: Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor. O da yetmiyor, bu kez yol işgal ediliyor. Bu görüntüler İstanbul'dan. İstatistiklere göre kentte her 6 araçtan sadece birine otopark yeri var.
3: Bıktım, yoruldum. Bir çözüm yapılmıyor.
5: Uzun kalacak mısınız burada?
4: Kalacağım.
5: Araba duracak burada.
4: Evet, duracak. Doğru. Mecbur duracak.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'na göre İstanbul'da 6 milyon 292.000'in üzerinde araç var. Otopark sayısı ise 1 milyon civarında. Üstelik aradaki bu fark gün geçtikçe açılıyor. Yani İstanbul'un park krizi daha da derinleşiyor.
6: Yok, park yeri yok, otopark yok. Ne yapalım? Şurada bir yemek yiyeceğiz, gideceğiz.
3: Kapımın önüne arabasını pat koyuyor, gidiyor. 3 gün arabasını bırakıp gidiyor oğlum.
4: Burada teyze öldü, bir sırtımıza taşıdık. Tabuta koydular, sırtımıza taşıdık. Yok.
2: Yüksek park ücretleri de kaldırım ve yollardaki araç işgalinin boyutunu katlıyor.
4: Belediyelerin otoparkları zaten dünya para. Normal otoparklara hiç yanaşılmıyor.
6: Bir saatte kalsan 500 TL falan alıyor otopark.
5: Burası Şişli Feriköy Mahallesi. Otopark problemi o kadar büyük bir sorun haline gelmiş ki burada yaşayan ve çalışan bazı vatandaşlar işte bu şekilde aracını yolun ortasında bırakıyorlar ve yolu kapatıp saatlerce geri dönmüyorlar.
4: Şu arabanın sahibi kahvede. Bu fırıncı. Onunkini bilmiyorum. Bu arkada oturuyor. Evet, ambulans gelse hiç giremez sokağa. İtfaiye gelse giremez.
6: Suçluyuz aslında biz şu anda, yani park olmayan bir yere park ediyor ama çaremiz yok.
5: Burası 2 şeritli bir yol, ancak araçlar yolun sol tarafına park ettiği için yol tek şeride düşüyor. Asıl önemli olan nokta ise şu: yan tarafta bir hastane var ve o hastaneden çıkan ambulanslar burada trafiğe takılıyor.
7: Ha bak, şimdi otobüs geldi mesela. Otobüs geldi arka. Ah bak, ambulans da orada işte bak.
5: Yani,
7: bak gidemiyor işte, bak bekliyor.
8: 4 yol ağzı köşelerine demir veya duba koymaları lazım ki o köşeleri araba park etmesin.
7: Kaldırmaları lazım yani. Zaten bu da aşağı yukarı 1 senedir böyle.
0: Şifalı suyu ve travertenleriyle Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olan Kaklık Mağarası 7 yılda 1 milyon kişiyi ağırladığı mağara görenleri kendine hayran bıraktı.
2: Şifalı suyu ve travertenleriyle 7 yılda 1 milyon ziyaretçi ağırladı. Görenleri kendine hayran bıraktı.
9: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim döndüğümde.
10: Doğanın bize verdiği, Allah'ın bize bahşettiği muhteşem bir

0: yerdeyiz.
1: Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olan Kaklık Mağarası Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunuyor. Sularının şifalı olduğuna inanılan mağaranın deri hastalığına iyi geldiği düşünülüyor.
2: İtalya'daki mağaralarda bulundum ama daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Çok güzel çünkü daha önce hiç böyle küçük su havuzları görmemiştim. Kokusu çok eşsiz diyebiliriz. Burası doğal, insan tarafından çok az kirletilmiş ve dokunulmuş. Bu yüzden çok hoşuma gitti.
0: Tabii biz 13 yaşın altından ve 65 yaş üstünden ücret almıyoruz. Toplu gelen okul gezilerinde, Milli Eğitim onaylı bir gezi ise onlardan ücret almıyoruz.
1: Ziyaretçiler yürüyüş alanları ve çevre düzenlemeleri sayesinde traverten oluşumlarını yakından görebiliyor.
3: Evet, burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Dönüş kısmı ve turu biraz küçük ama bayıldım. Başka mağaralar gördüm ama böyle değil.
0: Ülkenin güzellikleri bilindikçe insanlar Anadolu'ya olan aşkı, bu topraklara olan sevgisi bir kat daha artıyor.
1: Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara için hedeflenen ziyaretçi sayısı da yılda 1 milyon.
0: 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var. Çocukları, resmi görevleri, okulları, yaşlıları birleştirdiğimizde. Bu rakamın biz aslında yıllık 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefledik. Ona doğru hızlıca gidiyoruz.
4: Bu gelişmeyle bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Efendim Kadıköy Amfitiyatro'dan herkese merhabalar. Bugün hayatın içinden de yine çok iki özel isim, iki usta bizlerle birlikte. Kıymetli Nejat Uygur'un aslında iki mirası diyebiliriz onlar için. Behzat Uygur ve Süheyl Uygur bizlerle birlikte. Şimdi iki proje var. Biri yeni, bir diğeri de herhalde 7 sezondur devam ediyor değil mi?
1: 8 sezon.
2: 8 oldu tamam. Süt Kardeşler hem de Hey Gidi Günler.
1: 3 proje yani 2 tane projemiz şu anda.
2: Devam eden.
1: Devam eden Hey Gidi Günler. Süt Kardeşler 8. sezonu bitiriyor. Sanırım, ben de unuttum artık. Hey Gidi Günler'de 7. sezonu bitiriyor.
0: O zaman Süt Kardeşleri konuşmaktan artık sıkıldınız mı?
2: Yok sıkılmadık. Biz tiyatro olduktan bugün... sonra sıkılmayız. Bak arkada ne güzel dekordu falan da kuruluyor.
1: Tiyatrodan sıkılış. Tiyatro konuşmaktan bak. Bırak Süt Kardeşleri konuşmayı. Çok eski oyunlardan da konuşmaktan sıkılmıyoruz. Yani tiyatro varsa bizim oynamadığımız oyunlar da olsa konuşuruz. Yani.
0: Ama belli ki izleyici de sıkılmıyor. Yani 8 sezon. Şimdi Süt Kardeşleri biz YouTube'da da görüyoruz. Var. Bazen Instagram'da farklı platformlarda da görüyoruz. Zaman zaman kesitler karşımıza çıkıyor. Nedir bunun sırrı ki halen bilet alıp böyle dolu dolu insanlar Süt Kardeşler'e geliyor?
1: Süt Kardeşler bir defa tekst olarak çok sıcak, çok komik, çok absürt bir tekst. Yani belki teksti okusanız bu kadar gülmezsiniz. Yani bu ne dersiniz ya? Yani baktığınızda yani fakat yıllar önce bu biliyorsunuz 1800'lü yılların sonunda yazılmış.
0: Evet. Kimin yazdığını hatırlamıyorum ama bu kadar
2: Alman
0: eski
2: olduğunu. Alman
1: mıydı Mesut? İki Alman yazdı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra İsmail Galip Arcan bunu adapte ediyor, çevirisini yapıyor. Şehir tiyatrosunda yıllarca oynuyor. Ve seyirci çok eğleniyor o yıllarda da. Daha sonra da 60'lı yıllarda da Nejat Uygur bu oyunu yeniden alıyor. Kendi oyun biçimine, tarzına göre oynuyor. Ve böyle ara ara birkaç yılda bir hep sürekli repertuarında olan bir oyundur. Yani oyunun sihri
2: bize geldi işte Süt Kardeşler. İşte biz oynuyoruz.
1: Biz de oynuyoruz. Ve her oynayan tiyatroda çok uzun yıllar oynamıştır bunu ve şey olarak da uğurlu oyun denir buna. Bazı oyunlar vardır. Böyle uğurlu oyun denir ona. Yani Süt Kardeşler
0: onlardan
1: birisi. Böyle nedense oyun isminden de oyunun oynanış biçiminden de yani oyunu izleyenlerden de şey. Ve insanın içi açılıyor bu oyunu izlerken. Çok gülüyorlar, çok eğleniyorlar.
2: Zaten o yüzden altta şey yazıyor ya, onu babam da daha önce asabi komedi yazar ya.
1: Evet, sinirli.
0: Evet, o da mesela önemli bir ayrıntı sinir aslında.
1: Sinir bozduğu için
0: değil mi?
1: Ya bir süre sonra mesela oyunda özellikle yapılmış repeteler var. Ya bazı sahneler hep tekrar edilir. Yani bilerek yaparız onu. O zaman da ustalar yapıyormuş. Yani o da sinir kaslarını...
0: İrite etmek.
1: Yok siniri bozuyor. Yani bir süre sonra seyirci artık yeter diyor. Bize bunda mıydı Hey Gidi Günler'de miydi?
2: O Hey Gidi Günler'de oldu. Hey Gidi Günler'de nerede? Turun'da bir yerde oynuyoruz. İşte birinci bölüm bitti. Ara oldu. Arada çay kahve içiyoruz Mesut.
1: Kuliste.
2: Çocukları kuliste. Bir hanımefendi geldi. Gidin dedi. Yalvarıyorum sizi gidin dedi. Behzat da ben bir an böyle suratımız bir tuhaf oldu.
1: Kovdu bizi ya.
2: Hayırdır ciddi, demeden ciddi. Çenem ağrıyor artık gülmekten. Gidin dedi. İkinci bölüme dayanamayacağım dedi. Bizi kovdu. Ne kadar güzel bir kovma.
0: Ne kadar harika tabii. Bir şey ya.
1: Süt evet. Kardeşler'de de böyle. Mesela Süt Kardeşler'de babamın oynadığı versiyonda hanımefendinin biri erken doğum yapmış.
2: Ve ismi de şey koymuştu.
1: O oyundaki Yaşar, babamın oynadığı karakter.
2: Oğlu olmuştu, Yaşar koymuştu.
1: Yaşar,
0: ve Yaşar oldu
1: ismi. Oğlun ismi de Yaşar olmuştu.
2: O Mersin'de oldu galiba. Mersin'de, öyle hatırlıyorum.
1: Ben yeri hatırlamıyorum.
0: Siz de mi Mersin'de doğmuşsunuz Süheyl Bey?
2: Ben Samsun'da doğumlu.
0: Samsun'da doğmuşsunuz.
2: Behzat evet. Adana doğumlu.
0: Tabii hepiniz ayrı yerde.
1: Turne çocukları.
0: Turne çocukları tabii. Olduğunuz için aynen öyle. Peki şimdi siz hep ikiniz böyle beraber anılıyorsunuz ya. Hiç ayrılmaz bir ikili olarak biz sizi tanıyoruz ve Türkiye sizi öyle seviyor. Yani Süheyl ve Behzat kardeşler olarak biz sizi seviyoruz. Bu zaman zaman böyle sizi kişisel olarak rahatsız ettiği durumlar ya, oldu mu?
2: Hani... Beni kişisel olarak asla rahatsız etmiyor. Tam tersi çok da mutlu oluyorum. Televizyon başka bir mecra olduğu için Behzat'la ben de ayrı ayrı şeyler yaptık. Ama ona hep söylüyoruz yani tiyatro başka bir şey. Zaten bizim ikili olarak çıkış noktamız Zeki Alasya, Metin Akpınar'dır. Allah rahmet eylesin Zeki Alasya. Yani hep onları gençken seyrede o Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda onların böyle binlerce seyirci her akşam oynamaları falan. bizim ikiliği kurmamızın nedeni odur. Hı-hı. Daha sonra tabii Zeki Aras ve Metin Akpınar'ı ayırdılar. Ama biz bir de ayrılamayız, bir de üstelik kardeşiz yani.
0: Tabii ki. Şimdi babanız Nejat Uygur, sadece sizin babanız değil aslında. Türkiye için çok kıymetli yani. Şu an onu konuşurken bile içim böyle bir tuhaf oluyor. Evet. Bende bile bir his oluşturuyor. Çok değerli bir insan. Size tiyatroyu miras bıraktı. Evet. Siz birbirinize neyi miras bırakıyorsunuz? Yani ikinize dönecek olursak mutlaka ki babanızla kurduğunuz bağ kadar kuvvetli bir bağ sahipsiniz artık. Bu kadar uzun zamandır ortaklık bir yandan bir çalışma yürütüyorsunuz. Birbirinizi dönüştürdüğünüz noktalar oldu mu hayatta?
1: Tabii ki canım, oluyor, olmaz olur mu? Yani şimdi yani kardeş olursunuz. Hani o biyolojik olarak zaten olabilen bir şey. Ama işte partnerinizle, iş ortağınızla, hele ki sanatın içinde beraberseniz bunu yürütebilmek zordur. Öyle kolay şey değildir. Yani burada işte egolar ortaya çıkar.
0: Tabii.
1: Anlaşamamazlıklar çıkar. Ama biz bunlardan da faydalanmasını bildik. Yani işte iki zıt fikrin, aslında zaman zaman zıt olan fikrin çatışması iyidir. Yani bu iyi bir şeydir. Yani şimdi hepimiz elbette burada aynı fikirde olsak belki bir şeyi üretemeyiz. O yüzden ama o çatışmalarda bunu ego yapmadan yaptığımız için olumlu sonuçlar aldı. Yani kendi alanlarımızı, nerede olacağımızı hep bildik. Yani o klasik tabiriyle, yani klişe tabiriyle, hani bir elmanın iki yarısı, lep demeden leblebiyi anlamak. Hatta bütün söyleyemişçileri sayabiliriz sahnede. Sahnede ve sahne dışında aslında. Sahne dışında da işte turnelerde...
0: Birbirinizin gözünden anlıyor musunuz mesela?
1: Yok, gözlük var onda. Ben
0: evet, şu an anlayamazsınız da.
2: Anlarız. Bayağı bir anlarız yani. Onun tarifi yok, izahı yok.
0: Mesela kızdı. Süheyl burada kızdı. Ya da işte
1: tabii bilirim canım. Bilir onu. Yani bilir. Bunca yıldan sonra artık dediğim gibi yani kardeşten daha öte.
0: Peki hiç kıskançlık oldu mu aranızda?
2: Yok, hiç olmadı. Hiç.
0: Hani kardeş kardeşi olur ya.
2: Yok, biz beş kardeş. Hepimiz erkeğiz, erkek kardeşleriz. Aramızda hiç kıskançlık da olmadı. Annemiz babamız asla bizi öyle yetiştirmedi. Tam tersi, kim yapıyorsa ona destek vermeye gayret ederiz.
0: Peki hep ikinizi görüyoruz. Diğer kardeşlerle olan ilişki nasıl? Siz daha mı yakınsınız?
1: Biz işimizden dolayı hep birlikteyiz. Yani işte hayatımız birlikte geçiyor. Turnelerde, otel odasında, oyun sonrası, oyunda, kuliste.
2: Bazen sıkılıyoruz yani.
1: Bazen gerçekten sıkılıyorum
2: benim
1: yani.
2: Benim kızım var mesela Süha. Benden 15 değil dakika. Evet. 15 dakika büyük. Onun da ayrıca Uygur Sanat değil mi Vesat?
1: Uygur Sanat çocuk tiyatrosu yapıyor. Özel ve çocuk oyunları yapıyor.
2: Kardeşlerimiz de işte çabalıyorlar. En büyük abim zaten müzisyen. Kemal de işte şair.
0: Yine aslında hepiniz bir sanat. Sanatın bir başka...
2: Evet.
1: Herkes sanatta uğraştı. Sahneye zaten herkes çıktı. Yani babamın tiyatrosundan, tabii, ustanın tiyatrosundan hepimiz çıktık sahneye. Bizim dışımızda başka akrabalarımız da çıktı.
0: Aile boyu.
1: O da dünyada çok eşi enderi olmayan bir tiyatro.
0: Kesinlikle
1: yani.
0: Öyle.
1: Böyle bütün akrabaların, bu kadar yakın akrabaların bir arada, bu kadar kalabalık olanlar gerçekten çok az. Bütün ailede işte... Çocuklara geçti. Çocuklar devam etti.
0: Oğlunuz şimdi.
1: Nejat bizde oynuyor. Bu süt kardeşler de oynuyor zaten.
0: O da sizinle birlikte.
1: Bizimle birlikte.
0: Burada mı acaba?
1: Nejat. Oğlum seni tanımak istiyorlar.
2: Bana böyle yalan da oraya bakma. Buradan geldi biliyorsun.
1: Mikrofon.
2: Yalan, ne o tarafa.
1: Mikrofon yok ama. Benim mikrofonumdan yararlar. Benim yok. Evet. Nejat burada mı dediler?
3: Merhabalar efendim.
0: Merhaba.
3: Kolay gelsin.
0: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Ne kadar büyük bir benzerlik. Yani inanılmaz klonlamışsınız Behzat Bey.
1: Çok benziyoruz.
0: Evet.
1: Benim tabii gençlik halime çok daha fazla benziyor. Öyle bir fotoğrafımız var. Aynı değil mi?
3: Evet, birebir benziyoruz.
0: Nasıl peki babayla çalışmak?
3: Vallahi.
0: Yani zaman zaman böyle bir yoruyor mu?
3: Yorar mı ya?
0: Yorar mı? Biz ya. İstersen sonra konuşalım falan.
1: Bence.
3: Ya vallahi ben için hep güzel tarafında bu bakıyorum.
2: Ha, kötü tarafı var yani, değil mi?
3: Çalışmayı kim çok sever? Hiç kimse çalışmayı çok sever. Ama aileyle olduğu zaman bir başka oluyor. Yani bu çok büyük bir avantaj. Ailenle çok. Sahnede çalışıyor olmak. Amcanla, babanla beraber çalışıyor.
0: Hele de böyle üstadlarla değil mi? Ne büyük bir şans.
3: İş böyle işin iş ciddiyeti her zaman var da başka bir yerinden bakıp başka bir yerinden tutabilmenize sebebiyet veriyor. Evet. O yüzden zorluklarını da seviyorum yani, hepsi çok güzel oluyor.
0: Peki, yolun açık olsun diyelim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Yani,
3: biraz sohbet etseydik, çağırdınız ya.
1: Çok teşekkür ederim oğlum. Çok teşekkür ederim.
2: Orada bekleyen çağırabiliriz.
0: Bu arada mizah anlayışı da geçmiş yani.
1: Ya iyi. Necat bayağı o sosyal medyada başladı. İlk sosyal medya fenomen. O buranın konuk.
0: Evet, bu arada diğer programda da o bizim bize eşlikçiydi.
1: Sahneye çıkar falan sevdi. Bu tiyatronun maskotu. Necat işte dizilerde olsun.
0: Biliyorum, evet.
1: Sinema filmleri. Bayağı o
0: bayağı devam ediyor içinde. Yani artık evet.
1: İyi de yani bu Süt Kardeşler'de de çok iyi reaksiyon alıyor bizim bu oyunda. Aile tiyatrosunun geleneği devam ediyor tabii. Yani.
0: Aynen öyle bir gelenek aslında bu.
1: Gelenek devam ediyor. Diğer oğlum mesela o Amerika'da, Miami'de yaşıyor.
0: O meraklı mı?
1: Ya oyunculuğa, o yönetmenlik yapıyor zaten. Klip yönetmenliği, sosyal medya, marka yönetimi yapıyor. Mesela bizim yeni projemizin bütün marka yönetimi onda şu anda. Oradan yetişiyor bize.
0: Çok güzel.
1: Herkes bir yerinden tutmaya çalışıyor yani.
2: Yeni proje.
0: Yeni projeye geleceğiz şimdi. O da çok önemli. Bizi epey bir sevindirdi bu şahane pazar meselesi. Artık provalara başladınız. Ve sanıyorum Eylül mü, Ekim mi? Ekim galiba.
1: Eylül'de başlayacağız. Vallahi takvim yapılmış.
0: Bayağı bir kadro var sanırım.
1: Bayağı bir turnemiz var, oyunlarımız var. Eylül ayı içinde başlayacağız. Ve hemen hemen her yere gitmeyi düşünüyoruz oynamayı. Çünkü gitmezsek bize çok kızar seyirci.
0: Bence Necat Uygur da kızardı bu eğer gitmeseydiniz.
1: Zaten
0: bunu zaten
2: Şahane Pazar'da mesela yani hafif böyle reytikler çok güzel gidiyordu. Bazen düşerdi, o bizi mutlu etmezdi. O bazen reytiklerin düşmesi. Hemen Necat Baba gelirdi, eniştemle beraber. Ondan sonra onlar Şahane Pazar gelirlerdi. Reytikler gene tavan yapardı. Dolayısıyla dediğiniz doğru. Necat Baba da kızar yani.
0: Kızardı, evet. Aynen öyle.
1: Yani şeyde de kızar. Babamız zaten, babamın ustaların biz her oyun sonunda da bunu söyleriz. Yani bize şeysidir bu.
2: Mirası
1: uygulamamız gereken birinci kural budur tiyatroda. Öyle sadece
0: sizi yaşatmanız gerekiyor.
1: Sadece İstanbul, İzmir, Ankara'da tiyatro olmaz. Yani Türkiye'nin her yerinde dolaşacaksınız.
0: İşte bunu başlatan isimlerden biri Necat Uygur.
2: Tabii yıllarca.
1: O kadar haklı ki şimdi artık bir de sosyal medya var. Mesela bir Doğu turnesi yapıyoruz. Bir yere gitmediğimiz zaman buraya niye gelmediniz diye hemen yazıyorlar. Bazen vakit olmuyor ya da oynayacak bir salon bulamıyoruz o tarihlerde.
2: Ya
1: uygun bir sahne olmuyor. Hı hı. Vallahi gidebildiğimiz her yere gideceğiz, oynayacağız.
0: Peki yine aynı format mı olacak? Yani işte oyunlar işte...
2: Tabii. Format.
1: Tabii aynı. Şahane Pazar sahnede versiyonu olacak.
0: Evet.
1: Format içindeki oyunlar.
2: Tiyatro sahnesinde.
1: İçindeki oyunlar, yeni oyunlar.
0: Konuklar olacak mı?
1: Konuklarımız, yarışmacı seyircilerimizin içinden yarışmacıları alacağız.
2: Zaten seyircilerimiz olacak.
0: Çok güzel.
1: Ama tabii ki böyle bir Şahane Pazar sahnede olunca da onun daha böyle müzikal demeyeyim ama bir dramatik bir yapısı olacak tabii ki. Yani sadece çıkıp hadi oyunlar olmayacak. Yani orada seyircinin hiç bilmediği Şahane Pazar'la ilgili çok güzel, çok eğlenceli, çok komik anılar ya da böyle çok dramatik, çok hüzünlü yaşadığımız bazı şeyler. Mesela bizim Şahane Pazar'a nasıl başladığımızı seyirci bilmez.
0: Nasıl başladınız?
1: Oyunda.
0: Gerçekten nasıl
1: başladınız? Şu kadarını söyleyeyim. Biz ilk teklif geldiğinde tiyatromuzu sezona çaktık İstanbul'da ve İzmir'de turnedeydik. Ve sezonun
2: tiyatromuz yeni kurulmuş.
1: Yeni kurulduğu yıllar tiyatromuzun. Yani 3. yılı filandı galiba. Ya şeyi düşünüyorduk Süheyl'le ya. Bu seyircimizi nasıl arttırabiliriz? Ya dekor yapılacak yeni sezonda. Gazete ilanları var. Masraflar var. Nasıl çıkartırız filan diye düşünürken Cem Özer aradı. Cem Özer'dir vesile olan. Dedi çocuklar dedi. O çünkü İzmir'de beraberdi.
0: Televizyonda da şeydir.
1: Dedi atlayın İstanbul'a gelin. Niye geliyoruz dedik, oyun var. Ya dedi gelir dönersiniz. Çünkü dedi yeni bir kanal var. O kanalında yeni bir eğlence programı var. Ben size önerdim.
0: Ne güzel bir işe vesile olmuş ya.
1: Ve biz Süheyl'le birbirimize baktık. Ya biz dedik ya şu program böyle bir sezon gitse bizim tiyatromuza büyük katkıda bulunur. Evet. Ama 13 yıl sürdü yani.
0: Bizim çocukluğumuz yani resmen.
1: Beraber, İnanılmaz. Beraber. Evet İnanılmaz. Yani bizim de gençliğimizde başlayan.
2: Şimdi o zamanki işte demin söylediğin şey, Şahane Pazarı seyreden o çocuklar büyüdüler şimdi tiyatromuza.
0: Tiyatroya gelecek. İşte onu diyecektim Süheyl Bey. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Bence bu iş gençleri de daha çok tiyatroya çekecek bir şey. Çünkü evet. Yani Şahane Pazar hepimizin çok sevdiği kült. Yani televizyonda böyle...

0: Şahane Pazar'da. Ya seyircimizle o kurduğumuz iletişimin aslında o yıllarda çok farkında değilmişiz. Yani
1: Değil mi?
0: biz bir eğlence programı yapıyorduk. Evet, seyircileri eğlendirmekti, evinde günlük dertlerinden arındırmaktı. Ama biz bilmiyorduk ki, daha sonradan öğrendik. İşte o sobanın başında üstüne mandalina kabuklarını atan, bana bir tane gelen sosyal medyadan gelen ilk bundan birkaç yıl önce bir DM'den yazmış
2: Ne yazmış?
0: bir herhalde şu anda 30-35'li yaşlarda bir.
1: Ha.
0: O zaman ben seyircinin kalbine ne kadar dokunduğumuzu anladım. Abi diyor, benim babam çok sert bir insan. Ben babamla hiçbir zaman iletişim kuramadım hayatım boyunca. Bir tek pazar günleri birlikte program seyrediyorduk ve tek iletişim kurduğum an o andı. Yani o
1: Tüylerim
0: yüzden
1: diken diken
0: yani
1: oldu, evet.
0: şimdi bu çocuğun kalbine o kadar dokunmuşsun ki unutamaz bunu. Vesile olmuşsun aslında. Böyle,
2: var var böyle çocuk.
0: var böyle bir işte bir kanser hastası olan
2: İzmir'de oluyor.
0: İzmir'de bir evladımız. Bu programı seyrederek biliyorsunuz bu tip hastalıklarda moral, motivasyon
1: Çok
0: çok çok
1: önemli,
0: önemli.
1: çok.
0: İyileşmiş yani şimdi bunları öğrenince sonradan ya bizim yaptığımız sadece aslında bir müzik
1: İş
0: eğlence
1: değil.
0: programı
1: Evet.
0: değilmiş.
2: Ben bir de hep onu söylerim. Yani
1: Bir
2: tabii bazı
1: zamandı, evet.
2: aldığınız ödüller çok güzel yani hoş anlamlı ödüller ama bu Wes'in söylediği şeyler bence o ödüllerden çok daha kıymetli ödül.
1: Kesinlikle öyle. İnanılmaz söylediğiniz şey. Ben burada biraz Nejat Baba'nın da o öncü ruh halinin, o tiyatrodaki o öncü lük yaptığı o şeyi halinin, cesur halinin size de geçtiğini düşünüyorum.
3: Görüyorduk çünkü yani babam mesela oyunun son günü bile
2: Ne bileyim dekora resim yapardı mesela. Artık oynamayacak bir daha oyun. Dolayısıyla babadan tabii onları çok zaman içinde meğer almışız görmüşüz yani.
0: Ya biraz şey olmak lazım. Tiyatroda yaptığınız bu şov dünyasında biraz cesur olmak lazım. Şuursuz değil, cesur.
1: Evet.
0: Şuursuzluk başka bir
1: Evet,
0: şey.
1: doğru.
0: Ya bizim yani babadan öğrendiğimiz o sahnede her an her şey yapılabilir. Çünkü Nejat Uygur bakardı, gözüyle bir şey yapardı bize sahne. Fısıldardı, biz de hemen onu söylerdik. İşte o da ona pasla gol atardı. Ya da o gün bir espri gelirdi aklına. Çocuklar bugün bunu yapıyoruz derdi. Oyundan 5 dakika önce yani. Ya da antre beklerken söylerdi. Yani bu refleks çok iyi bir refleks. İşte biz bunu önce Şahane Cumartesi, sonra Şahane Pazar oldu.
1: Evet.
2: O bank yayında.
0: Eğlence programının içinde uygulayabildik. Yani biz mesela reklam arasında aklımıza bir şey gelirdi. Hadi yapalım derdik. Ekip de böyle, ekip de bize alıştı sonra.
2: Bir de güzel
1: Onlar
2: olan
1: da
2: şey
1: size
2: Vesat
1: uyum
2: şu. Abi
1: sağlamaya
2: canım,
1: başladı.
2: güzel olan mesela reklam arasında biz Vesat'ta dinlenmeye soyunma odasına gitmezdik. Orada
0: Tabii.
2: stüdyoda dururduk. Seyircilerle sohbet ederdik. Hangi oyunun ne zaman nasıl hazırlanıyor falan hepsini
1: İşte
2: takibini
1: asıl
2: yapardık.
1: evet.
2: Asla soyunma odasında dinlenmezdik. İşte
1: Kıymetli
0: bunun
1: olan
0: için
1: doğru.
0: Şahane Pazar sahnede sadece bir eğlence programı olmayacak. Yani evet çok eğlenecek seyirci ama o bilmediği o dramatik yapıyı yani dramatik yapı derken kurgusunu da çok keyifle izleyecek diye. Çünkü
1: Bir yandan da bir nostaljik bir yolculuk
0: kendi
1: da olacak.
0: hayatlarından da bir başka bir kesit izleyecekler.
1: Doğru.
0: Biliyoruz ki yani o eski günleri gelir getirmek çok kolay bir şey değil ama 2 saat boyunca o anı birlikte yaşayacağız.
1: Hadi televizyonda da olsun o zaman.
0: Ya bir televizyoncusun. Burada televizyonda da söyleyeyim bunu. Mesela şu anda herhangi bir kanal bir programın günü ve saati konusunda değiştirmeden devam edebilir. Mümkün değil. Yani
2: Sürekli adı
0: mecburlar,
2: Şahane
0: belki
2: Pazar.
0: de mecburlar. Yani bunun için şey yapmıyorum. Şimdi Şahane Pazar'ın en büyük başarılarından birisi de işte 12-13 yıl günü saati
1: Saatinde girip.
0: Faruk Bayan Allah uzun ömür versin. Duayen televizyoncudur. Şimdi de yapımcılık yapıyor. Ya ben bu programın günlüğü değiştireceğim ama ismi Pazar. Şahane Pazar.
2: Pazar çalacağım ama olmuyor bir türlü.
0: Olmuyor bir
1: Pazar
0: türlü diye.
1: çalışıyor.
0: Çünkü o da bizlerin uyanıklığı. O yapım şirketi. Şimdi
1: Bir strateji olmuş evet.
0: bütün bunları yapamıyorsunuz. Ve o programın en büyük özelliği canlı yayın olması.
1: Tabii.
0: Yani o canlı yayındaki
1: Zaten bant o kadar etkili
0: bu
1: olmaz.
0: bütün soğutur. İşte sahnede o sıcaklığı vereceğiz. Ekranda değil. Ama
2: Dijital.
0: bunu bir dijital, ücretsiz dijital platform, isim söyleyemiyoruz herhalde. Ücretli kesinlikle değil. O seyircimize onu yapamayız. Yani şimdi bu kadar istekten sonra bize sosyal medyada gelen

0: Biz bunu ücretli bir yerde yayınlamak ki var böyle şeyler. Yok,
1: Ayıp
0: ücretsiz
1: gibi
0: bir
1: geliyor değil
0: ayıp
1: mi?
0: olmaz, yakışık almaz o. Ama tabii tiyatroda bir ücret alacağız yani, bilet parası
1: Elbette.
0: keseceğiz onun sürmesi için.
2: Yavaş yavaş oyun saati geliyor.
1: Bakın, görüyor musun?
0: Ama ben efendim...
2: Oyun saati geliyor
1: oyun
2: yavaş
1: saati
2: yavaş.
1: Geliyor.
0: Geliyor geliyor.
1: Evet.
2: Dekora bakacağız.
0: Ne diyordum oğlum ya?
2: Dijital
0: bir vurdum bak atanı diyor.
2: Ücretsiz.
0: Yalanı unutur bir vurdum adam orada.
2: Ücretsiz işte, falan diyorum.
1: Beklediğim dijital kardeş diyaloğu burada tamam.
0: Yani şahane pazar sahnede çok keyifli, eğlenceli olacak. Onun yanı sıra Süt Kardeşler devam edecek.
1: Evet.
0: Hey Gidi Günler adlı şarkı interaktif
2: onlar çok
0: gösterimiz
2: iyi
0: de devam edecek.
1: Hı hı.
0: Yeni proje, yeni oyunumuz olacak.
2: Söyleyelim mi?
1: Onu da söyleyeyim.
0: Söylemeyelim.
1: Söyleyin ya.
0: Söyleyelim.
1: Bey siz söyleyin.
2: Ya şey olur, boşver söylemeyin.
0: Şey yetme şimdi ya.
1: Sonra arkada kavga etmeyin ama ya, söyleyin.
0: Söylemeyelim. Sadece hiç söylemedik onu ya. O da sürpriz olsun.
1: Peki yine böyle hani
2: ya,
1: bilindik
2: ya,
1: bir
2: işte.
1: Bir yandan şey mi, hikaye mi?
0: Bildiğimiz bir şey ama çok insanların
2: ne şey
0: gidecek. Bildiğimiz şey diyorum.
1: Ha. Peki bu kadarına nasıl güç yetecek yani bu provalar?
2: Yetiyor.
0: Çalışmak güzel bir şey. Çalıştıkça insan var oluyor.
2: Biz evde oturunca zaman... şey yoruluyoruz.
0: Evet.
2: Bak yemin ediyorum.
0: Ben peki de bu arada nasıl oturacağımı şaşırdım. Böyle sevgili seyircilerden özür diliyorum. Oyun öncesi
1: sen böyle
0: yani şöyle hanım hanımcık oturmaya çalışıyorum ama.
1: Biz tabii oyun öncesi yakaladık Behzat ve Süheyl Uygur kardeşleri. Birazdan oyuna girecekler. Hatta prova var. Süheyl Bey sıkıştırıyor bizi. Son bir soru daha sormak istiyorum
0: tabii
1: şimdi.
0: Ki.
1: Biraz böyle sizi düşündürsün. Belki biraz duygusallaştırsın.
0: Yapma ama oyuna çıkarken ya.
1: Kuliste diyorum hani bir boş koltuk olsa ya da şuraya gelecek biri olsa izleyici olarak kim gelsin istersiniz?
0: Babam,
1: şu an
0: babam.
1: Değil mi?
2: Yani. Ama zaten izlemiyor mu? İzliyor.
0: Ama koltukta olmasını istemem. Sahnede.
2: Yani bana sahnede oynasın biz onu izleyelim.
0: Birlikte biliyor ya birlikte oynayalım. Benim
2: ya
0: en
2: da
0: çok özlediğim şeylerden birisi babamla birlikte oynayabilmek. Yani tekrar onunla oynamak.
2: Ben bazen rüyamda oynuyorum babamla eniştemle.
0: Ha.
2: Sonra uyanıyorum rüyamda öyle üzülüyorum
1: nasıl
2: ki.
1: Nasıl üzülüyorsun? Daha... Biraz kayıplar zaman ilerledikçe sanki daha fazla bir acı bırakıyor gibi. Evet.
0: Ya ama biz genel olarak çok hep böyle eğlenceli, komik ki babam da öyle isterdi yönleriyle hep anıyoruz.
1: Evet.
0: Ve eğleniyoruz. Tabii ki böyle bir hüzün oluyor içimizde ama...
1: Zaten bizim, sizin varlığınız da onun varlığını bir biçimde devam
2: bizim
1: ettiriyor
2: işimiz,
1: yani.
2: Sağ ol. İçimiz şundan dolayı rahat. Yani babam işte hasta olmadan önce veya hastalığın başlarında çocuklar eğer bana bir şey olursa tiyatro oynamaya devam. Hatta o gün bile oynamaya devam edin demişti. O bakımdan o yüzden de içimiz çok rahat.
1: Peki içinizden biri bırakmak isterse yani tiyatroyu?
2: Yo istemez bilmiyorum.
0: Ya biri bırakmak yani Allah korusun sağlıklı olduğumuz
2: ya, o başka bir şey tabii.
0: Ya bir de şöyle var yani sahneye şimdi hani artık yaşlar geriye gitti biliyorsunuz orta yaş.
1: Evet.
0: 60 yaş olmuş ya artık. Biz şu anda orta yaş.
1: Evet.
0: Bizden onu istediler bize. Biliyorsun değil mi? Şu anda orta yaştayız.
2: Öyle miyiz?
1: Evet artık yaş.
0: 60 yaş orta yaş olmuş artık.
1: Yaş
2: eskiden
1: değil
2: mi o derler?
0: Böyle kandırıyorlar. Çok enerjik hissediyoruz, iyi hissediyoruz ama enerjimizin bittiğini hissettiğimiz o sahneye çıkıp da seyirciye utanılacak kendi adımıza bir şey yapacak duruma gelirsek ben de Süheyl'i engellerim o da beni engeller.
2: Yani, ben gene yaparım belki de olmaz.
0: Yok o sahneye çıktığın zaman.
1: Bence de Süheyl Bey'i sanki durduramayız gibi geliyor bana da.
0: Ben durdur.
2: Nasıl tutucusun manyak bir
1: süreç. Zaten biraz dengeliyor gibi sizi yani evet belki.
2: Öylesi zaten makbul.
1: Değil mi?
2: Ya da tam tersi.
1: Bakın. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Ömür ayağınıza boyu sağ devam etsin tiyatro yolculuğu.
0: İnşallah.
1: Tiyatroyu
0: programları
1: bırakmayın
0: da devam etsin. Sizinki
2: kesinlikle
0: de böyle uzun süreler devam etsin. Kanallarla.
2: Güzel değişik sorulardı.
0: Teşekkür ediyoruz. Güzel işten samimi sorularınız için.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Buradan tüm seyircilerimize sevgilerimiz.
1: Yeni işinizin de yolu açık olsun. Mutlaka geleceğiz ona.
2: Bekleriz efendim.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz. Efendim bugün iki büyük usta bizlerle birlikteydi. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle birlikteydik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Mısır'ın da dahil olabileceğinin işaretini verdi. Erdoğan, Katar merkezli El Cezire kanalının sorularını yanıtladı. Suriye, Mekke Anlaşması, Hürmüz Boğazı ve F-35'ler konusunda mesajlar verdi. Suriye'deki yeni dönemi değerlendiren Erdoğan, yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriye'de yaşayan Kürtlerin barış ve istikrardan payını alacağını ve Kürt gruplarının haklarını korumayı sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan röportajında Mekke Anlaşması'yla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan anlaşmaya Mısır'ın katılımının da mümkün olduğuna dikkat çekti. Anlaşmanın daha fazla ülkeye açık olduğunu vurguladı. İran'la ABD arasında krizin merkezi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının Türkiye'nin önceliği olduğunu belirten Erdoğan, Boğaz'ın kapanmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Gazze konusuna da değinen Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını belirtti. Hamas'ın iyi niyetine karşın İsrail'in saldırılara devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatında ABD Başkanı Trump'ın F-35'ler hakkında verdiği sözü de hatırlattı ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Bosporos diplomasi forumunda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, terör meselesini artık geride bırakıyoruz dedi.
1: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi, kardeşlik vurgusu yaptı.
1: Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'daydı. Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Türkiye yakaladığı ivmeyle çok önemli bir sürecin başındadır ifadelerini kullandı.
1: Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Ve Türkiye yakaladığı bu ivmeyle Allah'ın izniyle önlenemeyecek bir yükselişin henüz başlangıcındadır. Sizin döneminiz Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşanacağı altın bir dönem olacaktır.
2: Kurtulmuş, bölgedeki gerginlikler içinde sorunların masada diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu yöndeki dış politikasını hatırlattı.
1: Bölgemizdeki bütün meselelerde Türkiye sorun çözücü, müzakereci diplomasi anlayışıyla masada her zaman olumlu katkı sunan ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye aktif ve çok taraflı bir dış politikayı icra etmektedir.
0: Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı, şüpheli gözaltına alındı. Bir çocuğun Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giymesine bazı taraftarlar tepki gösterdi. Çocuğun üzerindeki formayı çıkartması konusunda baskı yapıldı. Güvenlik güçleri tribüne kadar gelerek olaya müdahale etti. Tepki çeken görüntülere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Açıklamada şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarınca soruşturma başlatıldığı ve kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Skandal olaya dair Gençler Birliği Kulübü de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır denildi. Küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerine yer verildi. Adliyelerde mağdurları ve kırılgan grupları koruyacak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek destek hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Çocuklarla engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.
2: adli süreçlerde destek hizmeti verildiğini söyledi. Özel hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.
3: Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Çocuk suçları soruşturma bürolarıyla aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz dedi.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. O baskında imha edildiği değerlendirilen çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Örgüt lideri dahil 37 şüpheli de emniyette sorguda.
2: Evraklar imha ediliyor ihbarı geldi. Polis Ümraniye'deki adrese baskın düzenledi. Çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyette. O isimler arasında gizli bölümde yakalanan örgüt lideri Alihan Kuriş de var.
4: Soruşturma sürerken örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde çok önemli bir ihbar geldi. Bunun üzerine hemen arama kararı çıkarıldı. İstanbul Polisi harekete geçti. Ümraniye'deki bu adrese baskın düzenlendi.
2: Baskında çok sayıda evrak bulundu. Birçoğu da parçalanmış haldeydi. Polis imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen evraklara el koydu. O evraklar tek tek incelenecek.
4: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda da çarpıcı bilgiler var. Suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketliliği analiz edildi. Buna göre 100 milyar TL'yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
2: Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.
5: Onlar vakti mi oluyor acaba?
2: Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Hakkında yakalama kararı bulunan ve suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen bir şüpheli Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Şüpheli Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Konuya dair açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. İş yeri kurşunlama, iş insanlarından tehditle para isteme olaylarına karışan ve yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen ÖAK'nin Azerbaycan'da olduğu tespit edildi. Kasten adam öldürme, uyuşturucu madde satın alma ve satın alma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyona dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yeri...

0: Yerinin güvenli liman olmadığını söyledi. Daltonlar ve Baygaralar olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. 11-12 Ağustos'ta iki suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İkisi adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Okulların açılmasına bir ay kaldı. Artık yavaş yavaş okul alışverişleri de başlıyor. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bir uyarı geldi. Merdiven altı ürünlerden uzak durun dedi.
1: Okullar artık açılacak. Sayılı günler kaldı. Aileleri de telaş aldı. Hem yavruların sınıflarını aynı şekilde yine üniversite eğitimi gibi işte ortaokuldan liseye geçecek çocuklarımızın bulundukları okullarla ilgili kıyafetleri alınacak esnaf hazırlıklarını yaptı.
2: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Güvenilir esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.
1: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası taklit edilen markalardan oluşuyor. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
2: Palandöken okul alışverişlerinde velilere alışveriş dayatması yapılmaması gerektiğini de belirtti.
1: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız. Hepimizin bütçeleri var. Çorabından ayakkabısına kadar A'dan Z'ye tercih velinin olmalı.
0: Tatil sezonunda konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı ilk defa 1 milyon 503 bini aştı. Konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısı %3,2 artış gösterdi.
2: Oteller, restoranlar, kafelerde yaz döneminde yoğunluk arttı. Bu durum istihdama da yansıdı. Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16,3 milyonu geçti. Turizm bölgelerinde sezonun Kurban Bayramı dolayısıyla erken başlamasıyla birlikte başlayan hareketlilik, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe çalışan sayılarına da yansıdı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı Haziran ayında 1 milyon 503 bini aştı. Bu rakam 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Haziran ayına göre konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısında %3,2'lik artış yaşandı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı 63 aydır artışını sürdürüyor. Bu sayı son olarak COVID-19 salgınının yaşandığı Mart 2021'de azalmıştı. Yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri kategorisinde çalışan sayısı ise ilk defa 1 milyon 10 bine ulaştı. Konaklama kategorisinde çalışan sayısı da Haziran'da 493.362 olarak kayıtlara geçti.
0: Ticaret Bakanlığı'nın araç kiralama sektörüne yönelik yeni düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Kiralamada benzinli ve dizel araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırı uygulanacak. Yönetmelik yeni yıldan itibaren uygulanacak.
2: 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak. Kiralama için kilometre sınırı getirilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte araç kiralamalarına yönelik kriterler yeniden düzenlendi. Buna göre klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Benzinli ve dizel araçlarda 180 bin kilometrenin üstünde olanlar, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometrenin üzerinde olanlar kiralanamayacak. Bakımı zamanında yapılmayan ya da ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi yasaklanacak. Araç kiralanırken istenen depozito uygulamasına da sınır getirilecek. 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kiralama bedeli, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Araç kiralama işletmelerinin bölgeye göre filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerindeki işletmelerin filosunda en az 2 hibrit ya da elektrikli araç bulundurması zorunlu olacak. Bu araçlardan en az birinin yerli üretim olması gerekecek. Kiralama şirketleri mevsim şartlarıyla trafik güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde kış lastiği sağlayacak. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçecek.
0: Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından 205 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde üst düzey komutanlıklara yeni atamalar yapıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da 5. Anajet üst komutanı oldu. 33 ilin jandarma komutanı da değişti.
2: 205 general ve amiralin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımı yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 generalin ataması yapıldı. Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üst Komutanı, Tümgeneral İsmail Özcan da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da üst düzey atama ve terfiler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 33 ilde jandarma komutanı değişti.
0: Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. 20 yıl sonra yeniden ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban ise yönetimini her geçen gün sertleştiriyor. Yasaklar özellikle Afgan kadınları ve kız çocuklarını hedef alıyor.
2: 15 Ağustos 2021, Taliban'ın 20 yıl aradan sonra Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirdiği tarih. ABD'nin ülkeden tamamen çekilme kararı sonrasında Taliban 2021 yazında ilerleyişini hızlandırdı. 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. ABD ve NATO askerleri ülkeden çekilirken Taliban kısa sürede ilerledi. Başkent Kabil'deki başkanlık sarayını ele geçirdi. Binlerce insan ülkeden kaçmak için ölümü göze aldı. Kabil Havalimanı'nda tahliye kaosu vardı. Kabil'den kalkan uçağın iniş takımlarına tutunan Afganlar, Taliban'dan kaçışın sembolü haline geldi. Bebeğini tellerin üzerinden Amerikan askerlerini verenler de vardı. 30 Ağustos'ta ise son Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla ABD'nin Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığı da sona erdi. Taliban ise yönetimini giderek sertleştirdi. Kadınlar toplumsal hayattan, eğitim kurumlarından ve iş hayatından dışlandı. Kız çocuklarının orta öğretime ve üniversitelere devam etmesi yasaklandı. Kadınların çalışma ve kamusal hayata katılma hakları büyük ölçüde sınırlandırıldı. Aradan geçen 5 yılda Taliban hala Afganistan'ın hakimi. Birleşmiş Milletler, ülkedeki kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaların Afganistan'ın uluslararası toplumla normalleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de kadın ve kız çocuklarına hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
0: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD-İsrail Savaşı sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Katar'dan yalanlama geldi. İran medyasında yer alan habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, üçü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır pilotlarla temas kurulamadığını belirterek Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazesinin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. ABD'nin İran operasyonlarında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki lojistik ve yaşam koşulları krizinin nedeni ortaya çıktı. Amerikan basını sorunların İran'ın savaşın ilk gününde Bahreyn'deki ABD deniz üssünü ağır hasara uğratmasıyla başladığını ileri sürdü.
2: ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinde aylardır yaşanan ikmal krizinin çatışmanın ilk günlerinde başladığı ileri sürüldü. New York Times gazetesinde yer alan habere göre İran, 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD deniz üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu. Ağır hasar alan üs, Amerikan donanmasının bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden biriydi. Pentagon bunun üzerine ikmal merkezini Hint Okyanusu'nda bulunan yaklaşık 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Adası'na taşıdı. Ancak mesafe uçak gemilerine gıda, yakıt ve diğer temel malzemelerin ulaştırılmasını zorlaştırdı. Üstelik İran, 20 Mart'ta Diego Garcia'yı da iki balistik füzeyle hedef almıştı. Füzelerden biri denize düşerken diğeri ABD savaş gemisi tarafından vurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise neredeyse 9 aydır karadan uzak olan uçak gemisinde görevli askerlerin ruh sağlığının bozulduğu haberleri gündeme geldi. Gıda ve temel ihtiyaç malzemesi sıkıntısıyla hijyen sorunları yaşandığı belirtildi. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth iddiaları reddederek uçak gemisindeki koşullara ilişkin haberleri çarpıtma diye nitelemişti. Başkan Donald Trump ise Abraham Lincoln'un yakında benzer bir savaş gemisiyle değiştirileceğini açıklamıştı. Sorun yaşanan uçak gemisinin yerini Pasifik'te bulunan George Washington gemisinin alacağı belirtiliyor.
0: Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği saldırılar nedeniyle durma noktasına gelirken kriz çevre kirliliğine de neden oldu. Son olarak bir yük gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait tanker hedef alındı. Bölgede zarar gören gemilerden yayılan petrol ise İran ve Umman kıyılarına kadar ulaştı.
2: ABD ve İran arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'nı tıkadı. Bir yanda abluka, bir yanda da boğazdan geçmeye çalışan gemilere yönelik saldırılar sürüyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları bir yük gemisinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemideki hasarın boyutu ve muhtemel çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerde geçiş sırasında hedef alındı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı ve durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Saldırılar nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği son günlerde daha da azaldı. Bölgede zarar gören petrol tankerleri ise yeni bir tehlikeye yol açtı. İran, ABD ile savaş nedeniyle Keşme Adası kıyılarında 3,2 hektarlık alanın petrol kirliliğinden etkilendiğini açıkladı. Kirlilik, Suza, Şibderaz ve Nakkaşe sahilleriyle mangrove ormanlarına kadar ulaştı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları da etkilendi. Umman kıyılarında da petrol kirliliği tespit edildi. Hürmüz'deki yoğun askeri hareketlilik hava trafiğini de etkiliyor. ABD'nin bölgede görev yapan yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı yoğun kullanması nedeniyle sivil uçuşlarda gecikmeler yaşandığı bildirildi.
0: ...15 yaşındaki Emir Yuşa da, 17 yaşındaki Ahmet Emre de yorgun mermi kurbanı oldu. Olayların üzerinden yıllar geçse de failler bir türlü bulunamadı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı her iki aileye de umut oldu. Katil mermi kurbanlarının adalet arayan aileleri Zülfikar Ali Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Habertürk manşette konuştu.

0: tabiriyle yorgun mermi. Biz onu artık yani Asiye Hanım da Mustafa Bey de biz katil mermi diyoruz. Çünkü havaya sıkılan bir mermi aşağı indiğinde bir can alıyor. Evet. O da işte bizim canlarımızı aldı.
1: 17 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş 2015 yılında İstanbul Sultan Gazi'de yorgun merminin hedefi oldu. 2 yıl yaşam mücadelesi verse de hayata tutunamadı. 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı da 2021 yılında Trabzon'da onunla aynı kaderi paylaştı.
2: Yurt dışından gelen bir takım insanların o bir cami var. Onun etrafında çok sayıda silah attığını. Hani şöyle biz geliyoruz, biz gidiyoruz olayı var bizlerde. Mesela camide namazında, bayram namazında çıkarlar, ateş ederler. O bölgede arama, yani el koyma, hani 50'ye yakın silah. Muhtemelen ruhsatsız zaten onu şahıs kaybetmiştir.
1: Aradan yıllar geçse de failler bulunamadı.
0: Biz bir arpa boyu ilerleyemedik. Neden ilerleyemedik? Çünkü bizim olayda görgü tanığı yok. Olay yerine 2 gün sonra emniyet gidiyor. Emre vurulduktan 2 gün sonra gidiyor emniyet olay yerine. Bir neden? Kam damlasından. İşte biz o soruyu çok sorduk savcılara ama 4-5 savcı değişti. Bize de Ümit Akın Gürlek oldu.
1: Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 2 aileye de umut oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da Emir Yuşa'nın ailesiyle görüştü.
2: Dosyamız Faili Meçhul'e gitmek üzereyken Sayın Bakanımıza ulaştı. Bu süreçte de tekrardan özel ekip kurulup, yani bunun Faili Meçhul kalmayacağına dair söz verdi. Biz ona güveniyoruz. STS kayıtlarına falan ne gerekiyorsa hepsini istedi.
3: Bu konuda talimat verdi.
2: Evet, talimat verdi. Biz de ona güveniyoruz.
3: Nasıl, umutlu musunuz?
2: Umutluyum.
0: Tek isteğimiz devletimizden bir an önce failini bulursa, bizler de bir nefes alsak. Yani biz gidip artık 2 gün önceydi Emre'nin vefatının yıl dönümü. Biz artık taşa sarılıp gidip ağlıyoruz. Taşa. Yani evladımıza sarılamıyoruz. Yani bizim tek isteğimiz devletimiz bizi duysun.
2: Artık 5 yıl olmuş yani, nasıl uyuyorsun? Nasıl yastığa başını koyabiliyorsun? Yani çık. O köydeki herkes bence onu da biliyor kim olduğunu.
4: Diyarbakır'dan Muş'a giden bir minibüs Lice ilçesinde devrildi. Kazada 7 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
5: Nişanyolu faciaya döndü. Minibüs devrildi, 7 kişi öldü. Kaza Diyarbakır'da oldu. Muş'taki bir nişan törenine gitmek için yola çıkan minibüs, sabah saatlerinde Lice ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine ulaştığında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'i kurtarılamadı. Biri ağır, 9 yaralının tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
4: Bir başka kaza haberi de Antalya'nın Akseki ilçesinden geldi. Ticari araçta minibüs çarpıştı. Evli çifti hayattan koparan kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza Manavgat Akseki Karayolu Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Faik Kaplan'ın kullandığı araç bilinmeyen nedenle minibüsle çarpıştı. Savrulan araç park halindeki kamyona çarparak durabildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Kaplan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin polis inceleme başlattı. İzmir'in Buca ilçesinde bir traktör sürücüsü viraja hızlı girince taşıdığı su tankeri bir anda koptu. Devrilen tanker kaldırımdaki kişinin üzerine sürüklendi.
6: Güm diye ses gelince ben dedim bomba falan mı patladı?
5: Su tankeri traktörden koptu. Kaldırımda bekleyen bir kişi ölümden son anda kurtuldu.
6: Tanker hızlıca döndü buradan. Arkası da şey yaptı. Burada da bir tane vatandaş duruyordu. Allah'tan sıyırdı.
5: Kazanın adresi İzmir'in Buca ilçesi. Menderes Caddesi üzerinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen traktör sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
7: Traktör halde biraz viraja sert girmiş.
5: Traktörün arkasında bağlı bulunan su tankeri lift noktasından koparak yola savruldu.
6: Dönüşünden zaten belli. Arkası sallıyor, traktör kalıyor, kopuyor lift yerinden.
5: Devrilen tanker kaldırımda cep telefonuyla konuşan birinin üzerine sürüklendi.
7: son anda kaçmasa hani bir zarar gelecekmiş de koluna vurmuş galiba.
6: Sonra polis geldi. Ambulansı çağırdılar.
5: Kolundan ve omzundan hafif şekilde yaralanan kişi için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6: Vallahi verilmiş sadakası varmış.
4: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama sonrası yangın çıktı. İş yeri sahibi ve bir çalışan hayatını kaybetti.
5: Yangın tüm tesisi sardı, tüpler arka arkaya patladı.
8: Bak bu tüp de oradan buraya kadar geldi.
5: Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. O patlamanın ardından tesis alevler içinde kaldı. Tesisteki diğer tüplerin de patlamasıyla yangın hızla büyüdü. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz olduğu belirlendi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında tesis küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Düzce'de bir fındık bahçesinde insansız hava aracı bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine ilaçlama yapmak için giren bir kişi bahçede parçalara ayrılmış halde insansız hava aracına benzer bir cisim buldu. Durum hemen ekiplere bildirildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. İnsansız hava aracına ait olduğu tespit edilen parçalar incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sosyal medyadan bungalov kiraladı, 21 bin lirasını kaybetti. Yargıya başvurdu ama savcılıktan şaşırtan bir karar geldi. Savcılık, sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı dedi. Takipsizlik verdi. Peki bu durum dolandırıcılar için cezasızlık zırhı olur mu? Yargı dijital çağın gerisinde mi kaldı? Arzu Kaya soruları ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.
9: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
10: Basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
11: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş. Biraz yazık olmuş.
12: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
9: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
10: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
12: İyi de oraya alışveriş yeri kullananların hiçbir suçu yok.
13: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada, dolandırıcılık burada, müstehcenlik burada.
11: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
14: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
10: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
9: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
13: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor, kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
12: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
15: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
13: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
11: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
9: Sosyal mecrada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
12: Sosyal mecralarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
9: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
16: Kıyafet, bilet bazen.
17: Kıyafet, işte takı.
14: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
9: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
14: Ya o da artık yapmamış olsaymış.
18: Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
19: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
10: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik kararı verilmesi bizce hukuka aykırı.
4: Gazi Osman Paşa'da ekipler gıda denetimine çıktı. Halk sağlığını tehdit edecek 10 ton gıda ürünü tespit edildi.
5: Bozulmuş pekmezler, tarihi geçmiş kaşarlar, margarinler. Eğer denetim olmasaydı tüm bunlar satışa sunulacaktı.
20: 10.03.2026 son tüketim tarihi olan ürünler bunlar. Zaten bir daha tekrar kullanması mümkün değil.
5: Gazi Osman Paşa'da zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı. Denetim yapılmak istenen iş yerlerinin kapıları açılmayınca drone desteği alındı. İş yeri içinde birileri olduğu tespit edilince de ekipler içeri girdi.
21: Vardı değil mi?
22: Ben kafasını gördüm. Yani.
21: Halk sağlığını tehdit eden hiçbir konuda korkmayın. Hiçbir mahkeme halk sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
5: Yapılan incelemelerde iki iş yerinde risk taşıyan 6000 litre pekmez, 1 ton kaşar peyniri ve margarin başta olmak üzere bozulmuş 7 ton ürün ve 3 ton baharat tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
20: Burayı mühürleyelim.
4: Ankara'da yaşayan 41 yıllık çift kısa süre arayla kansere yakalandı. İkisi de 6 yıllık mücadeleden sonra hastalığı yenmeyi başardı. Çiftin tedavisinde robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
23: Karı koca bir çift bana geldiler. İkisi de bana geldiklerinde metastatikti. Yani esas yerleşim yerlerinden daha uzak bölgelere kanserimiz sıçramıştı.
5: Karı koca kansere yakalandı. Tam 6 yıl bu hastalıkla savaştı. Çift hastalığı el ele yendi.
24: Beraber birbirimizi motive ediyoruz. Şey yapıyoruz, hiç moralimizi bozmuyoruz yani. İşimize gücümüze yine devam ediyoruz. Torunumuza bakıyoruz. Aynı hayatımızda bir değişiklik yok yani.
5: 41 yıldır evli olan çiftten Orhan Atılgan 6 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi.
24: 2020 yılında başladı. 2020'de ameliyat olduk. Ondan sonra devam ediyor tedavilerimiz.
25: Bizim tedavimizde tedavi ve takiplerine devam edilmekte. Hastalarımız bu süreçte çeşitli dönemlerde hastalıklarının seyrine göre hastanemizde radyoterapi tedavileri aldılar.
5: Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı. Tedavi sürecinde kocasına destek oldu. Ancak bir süre sonra Müge Atılgan da kansere yakalandı. Akciğer kanseri teşhisi kondu.
26: İyileştirmeye çalıştım onu. O sırada kendim hastalandım, öğrendim. Ya dedim nasıl olur, ben bu kadar eğitim aldım. Adamcağıza bakacağım. Sonra güçlü durmaya çalıştım. Çünkü çok sevdiklerim var.
5: Atılgan çifti evlilikleri boyunca birçok zorluğu beraber yendi. Sıra kansere geldi. 6 yıl mücadele ettiler. Sağlıklarına kavuştular. Çiftin tedavisi için Etlik Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de ender bulunan robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
23: Halk arasında işte uzay neşteri diye biliniyor. Uzay atışı olarak bilinmekte, nokta atışı olarak bilinmekte. Radyoterapi yaparken en önemli nokta, hedefe kilitleniyoruz. Yüksek doz ışın tedavisini yollarken çevre sağlam dokularda en iyi şekilde korunmakta.
4: Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettikten sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, nutuğu yazdığı gece ise ikinci kalp krizini geçirdiği daha önce önemli bir çalışmada paylaşılmıştı. Aynı akademisyenler bu kez Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmadan önce hangi hastalıkta uzun yıllar mücadele ettiğini, dinmeyen ağrıları için neler yaptığını belgeleriyle ortaya çıkardı. Öznur Karslı Çetiner makaleyi yayınlayan uzmanlarla konuştu.

0: Mustafa Kemal Paşa'nın sık sık böbrek hastalığı, rahatsızlığı geçirdiği ve çaresizlik içerisinde ellerini ovuşturmaktan başka bir şey yapamadığını söylediği ifadelerini bulabiliyoruz. 1909 yılında yaşadığı enfeksiyonun aslında böbreklerini sardığını söylüyor. Antibiyotik yok, penisilinin bulunmadığı bir dönem, henüz tedavisi ancak işte mesela Bolvalin'de yapıldığı gibi aspirin ve sıcak banyoyla çözümleniyor. Bu stresi kalbine vurmuştu Mustafa Kemal Paşa.
1: Atatürk 1909 yılından 1923 yılına kadar böbrek rahatsızlığı yaşadı. 19 Mayıs 1919 günü böbreğindeki amansız ağrılara rağmen Samsun'a çıktı. Ne antibiyotik ne de hastalığının tedavisi bulunmuştu o günlerde. Devlet arşivinden ulaşılan yeni belgeler Atatürk'ün sağlığının aslında Cumhuriyet kurulmadan önce bozulmaya başladığını ve hastalığın önce böbreklerini vurduğunu ortaya koydu.
2: Böbrek hastalığıyla ilişkili olduğunu düşündüğümüz rahatsızlığın 1909 yılında başladığını gördük.
1: Bu hastalığı hangi döneme denk geliyor?
2: O zaman çok daha genç bir subay, yani 28 yaşları gibi. Milli Mücadele dönemi içerisinde de dahil olmak üzere Ankara'ya gelene kadar, 1923 tarihine kadar da belli periyotlarla bu rahatsızlığı gördük.
1: Cumhuriyet'in ilanından sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, Nutku yazdığı gece ise ikinci kalp krizini geçirdi. Yorgun düşen bedeni.
0: Sol koluna vuran şiddetli ağrıyla birlikte bu acıyı buradan alın diye bir ifade kullanıyor. Yaşadığı ızdıraba dayalı olarak.
1: Gün yüzüne çıkan yeni arşivler Cumhuriyet'e giden yolda atanın sağlığını nasıl feda ettiğini belgeleriyle bir kez daha ortaya koydu.
0: Bu araştırmayı yaparken tabii ki hatıratlar ve arşiv belgeleri bizim için birinci tam bağımsız bir yeni bir Türk devleti kurmak. Bu ideali uğruna hastalıklarını görmezden gelmiş, hayatını hiçe saymış açıkçası. Karspat'a gittiği zaman Viyana Seferatı'na yazılan bir belge var. Burada işte Mustafa Kemal Paşa'nın böbrek rahatsızlığı için Karspat'a geleceği ve kendisine refakat edilmesini belirten bir belgemiz var.
1: Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Tevfik Ejder'in de katkı sağladığı makale dünyaca ünlü tıp dergisi BMC Nefroloji'de yayınlandı. Atatürk'ün savaş yıllarında yakalandığı hastalık cephe koşullarında ortaya çıkan böbrek hastalığının farklı bir tipiydi. İngiliz askerlerinde de görülmüştü.
2: 1918 yılındaki böbrek rahatsızlığı nedeniyle de Karspat'a Hariciye Nezareti'nin diplomatik arşivinden bulduğumuz bir sevk yazısı. Çünkü Avusturya Büyükelçiliği'ne yazılmış bir kaplıcada yine tedavi oluyor. Antibiyotiğin olmadığı dönemde böbrek enfeksiyonunun tedavisi için bir hekimler mücadele içerisine girmiş. Olumsuz cephe koşullarında İngiliz askerleri arasında görülen özel bir böbrek hastalığını tanımlamış.
1: Atatürk 25 Mayıs 1919'da yani daha Cumhuriyet kurulmadan önce Havza'da halkıyla ilk temaslarını yapmıştı. O gün dayanılmaz böbrek ağrıları vardı. Karargahı Samsun'da kalacak ama Havza'ya geçecekti. Bunu da Harbiye Nezaretine yazdığı mektupla bildirmişti. İşte bugünlerde sık sık böbrek ağrılarını hafifletmek için Havza'daki ünlü kaplıcalara girdi.
0: Mesela Havza'ya gittiği zaman 5-6 saatte bir Mustafa Kemal Paşa'nın banyoya girdiği yarım saat, bir saatlik kürler şeklinde acılarını hafifletmeye çalıştığını görüyoruz.
1: Atatürk savaş cephesine geri döndüğü için Viyana'daki tedavisini de bıraktı. İlk günlerde hafif bir diyet verilmişti. Maden suyu içiriliyor, çamur banyosu yaptırılıyor, böbrek ağrıları için sık sık sıcak suya sokuluyordu. Kaldığı eve hamam yapılmıştı. Ama tam iyileşemeden Viyana'dan da ayrılmak zorunda kaldı. 2 Ağustos 1918'de İstanbul'a döndüğünde ise İspanyol gribine yakalandı.
2: Yine de mücadeleyi bırakmıyor. Hastalık konusuyla ilgili olarak işlerini hani ikinci plana attığını söyleyebiliriz.

0: Dünya son günlerde peş peşe şiddetli depremlerle sarsılıyor. Kolombiya'daki 7,4'lük depremin ardından bu kez Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı 38'e yükseldi.
1: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Endonezya'da sallandı. Ülkenin doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremin ardından en büyüğü 6,1 olan çok sayıda artçı kaydedildi. Tsunami uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde 1 metreden küçük dalgalar ölçüldü. Uyarı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı. Ulusal Afet Yönetim Kurulu sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası yaklaşık 2000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Depremin merkez üssüne en yakın bölgelere ulaşım heyelanlar nedeniyle aksadı. İletişim hatları da zarar gördü. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke, dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem, 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası ise 1992'de de 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu. 10 Ağustos'ta da Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 280'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
0: Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı Etna yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar nedeniyle bölgeden uçuşlar durduruldu. Yetkililer volkanik olayı son 20 yılın en ağır acil durumu olarak nitelendirdi.
1: Etna yanardağı bir kez daha harekete geçti. Püskürttüğü lav ve dumanlar yakın çekimlerle görüntülendi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağında volkanik patlamalar meydana geldi. Aktif lav akıntıları ve Voragine zirve kraterinden kül püskürmesi devam ederken 2750 ve 1900 metre rakımda bulunan bacalardan beslenen aktif lav akıntıları da sürdü. Lavlar yanardağın yamaçlarından da görüntülendi. Yerel makamlar kamu güvenliğini sağlamak amacıyla sıkı yol kontrolleri uygularken dağın önemli güzergahları boyunca park yasağı getirildi. Havaya yayılan volkanik kül nedeniyle Catania Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlar da etkilendi. Son 20 yılın en ağır acil durumu olarak nitelendirilen olay nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu. Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak biliniyor. 3330 metre yüksekliğindeki Etna'daki son büyük patlama 1992 yılında yaşanmıştı.
0: Avrupa yazın 5. sıcak hava dalgasıyla birlikte yangınlarla mücadele ediyor. Belçika'da ülke tarihinin en büyük orman yangını kayıtlara geçerken İngiltere'de yangın sayısı rekor kırdı. Yunanistan, Fransa, Almanya ve İspanya'da da tahliyeler var.
1: Avrupa'nın dört bir yanı alevlere teslim oldu. Belçika'nın en büyük doğa koruma alanı Highfens'deki yangın 1600 hektarı küle çevirdi. Ülke tarihinin en büyük orman yangını için Avrupa Birliği 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Bölgede tahliyeler başladı. İngiltere'de ise yangın sayısı şimdiden geçen yılki 1017 vakayı aşarak rekor kırdı. Starbridge'de alevlere teslim olan 19 ev tamamen yakıldı, 18 ev hasar gördü. Ülke genelindeki 37 yangınsa sürüyor. Hükümet, ülke genelinde cep telefonlarına çok yüksek yangın riski uyarısı gönderdi. Yılın 5. sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede

halktan yangına yol açabilecek faaliyetlerden kaçınması istendi. Fransa'nın güneybatısında 1100 hektarlık alan yandı, 525 kişi tahliye edildi. Yangınlar sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde jet ski yaparken görüntülenmesi tepki çekti. Muhalefet Macron'u

0: Yunanistan'da da yangınlar sürüyor. İskire Adası'nda şiddetli rüzgar alevlere hız kazandırırken Halkidiki'deki son yangında 2480 dönümlük alan zarar gördü. İspanya'da ise Huesca eyaletindeki yangında 11 bin hektardan fazla alan kül oldu. 18 yerleşim yeri tahliye edildi. Uzmanlar yangın riskinin Kasım ayına kadar sürebileceği uyarılarında bulunuyor.
1: Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde kurulan Çok Sesli Koro İsveç'teki yarışmadan dünya şampiyonluğuyla döndü. Veysi İpek ve İbrahim Bayram yeni sahnelere hazırlanan o koroyla buluştu.
0: Şanlıurfa'nın müzik mirası bu kez Çok Sesli Koro'yla dünya sahnesine taşındı. Harran Üniversitesi'nin Vox Humans Korosu, İsveç'te düzenlenen yarışmada dünya birincisi oldu.
2: Kendi mozaiğimizi sergiledik. Hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
3: Tek kelimeyle çok mutluyuz. Ülkemize bu gurur yaşattığımız için de ayrıca mutluyuz ve umutluyuz da geleceğe dair.
0: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Harran Üniversitesi'nde kurulan Çok Sesli Koro İsveç'te Türkiye'yi temsil etti.
4: Çok fazla ülke, çok fazla bayrak ve içlerinde bizim söylememiz o an böyle herkes ağlıyor, herkes birbirine sarılıyor. Çok büyülü bir andı. Yani hiç öyle bir şey yaşamamıştım.
2: Kendi mozaiğimizi sergiledik hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
0: Vox Humans Korosu 40 ülkeden 140 koronun katıldığı yarışmadan zaferle döndü.
5: İnsanın sesi, insanlığın köprüsü mottosuyla yola çıktılar. İsveç'te dünya birincisi olarak döndüler. Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'ya dünya birinciliğini getirdi.
6: Birinci olduğumuzu öğrendiğimiz zaman tabii çığlıklarla karşıladık arkadaşlarımızı, hepimiz de ağladık, birbirimize sarıldık.
7: Herkes o anın heyecanıyla kendini kaybetti. Yani mutluluktan hepimiz gözyaşlarına boğulduk.
8: Sıkı bir çalışma, disiplin ve emeğin sonucu bu.
9: Müzik sesimizi dünyanın her köşesinde yankılatmaya devam eden bir koro.
0: Dünya birincisi koro şimdi yeni sahnelere hazırlanıyor.
1: Çin 2. Dünya insansı robot oyunlarına hazırlanıyor. Yarışmaya 16 ülkeden 2056 insansı robot katılacak. Spor dallarının yanı sıra temizlik ve acil müdahale gibi alanlar da olacak.
10: Dünya insansı robot oyunlarının ikincisi düzenlenecek. 2000'den fazla robot birbiriyle yarışacak. İkincisi düzenlenecek Dünya İnsansı Robot Oyunları 22-26 Ağustos'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 16 ülkeden 2056 insansı robot yarışmada hünerlerini sergileyecek. Koşu ve futbolun yanı sıra uzun atlama, halter kaldırma, halat çekme ve masa tenisi gibi 30'dan fazla yarışma bulunacak. Yarışmalar yalnızca spor dallarından oluşmuyor. Robotlar montaj, temizlik, acil müdahale ve kitap sıralama gibi alanlarda da boy ölçüşecek. Robotların ne kadar iyi hareket edebildiği, dengelerini nasıl koruyabildiği ve nesnelere müdahaleleri test edilecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda yine 16 ülke yarışmıştı. 500'den fazla robotun katıldığı etkinlik uluslararası ilgi görmüştü.
1: Haber bülteni de kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Batu efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın, Pembe Mezarlık ve Makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 16 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfi Tiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

aşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün 7. kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ölün Bizi Ayırana Denk oyunu izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun paylaştığı tiyatro, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin hikayesini ele alıyor. Oyun 16 Ağustos'ta Trump sahnede. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için

0: Listen ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
1: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 16 Ağustos Pazar, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu başlıyor efendim. Her zaman olduğu gibi burası hafta sonunda şöyle bir gazetelere bakarak başlayacağız. Geldi gazetelerimizde, bakalım neler duyuruyor gazeteler bu pazar gününde okuyucularına. Şöyle ki Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde bu vahşete iyi hal indirimi ifadeleri yer alıyor. Efendim hakikaten vahşet, tırnak makasıyla işkence etmişti kadına boşanmak isteyen eşi. Fatma Çakmak'ı ağır şekilde darp ederek yüzünü tırnak makasıyla kesen polis memuru Yasin Çakmak'a haksız tahrik ve iyi halle yalnızca 4 yıl 2 ay hapis verildi. Dolayısıyla ödül gibi ceza diye duyuruyor Hürriyet gazetesi bu akıl almaz vahşetin karşılığında verilen cezayı. Efendim Hürriyet gazetesinin şöyle sür manşetine bir bakalım. Hem Fenerbahçe var hem Trabzonspor gördüğünüz gibi. Yenilgiyle başladı Fenerbahçe. Ankara'da Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olarak yeni sezonu açtı. Sarı lacivertler son şampiyonluğunu kazandı. 2013-2014 sezonunda da Konyaspor yenilgisiyle başlamıştı. Dolayısıyla gazete bir kez daha hatırlatıyor. O dönemde de yenilgiyle başlamıştı. Neden olmasın bu sezonda 2013-2014 gibi olabilir diye bir hatırlatmada da bulunmuş Hürriyet gazetesi. Gençler Birliği 2-1 Fenerbahçe'yi dün yendi efendim. Ve Trabzonspor'a bakalım. Gördüğünüz gibi Salah'ın bir fotoğrafına yer verilmiş. Evet, Salah sahaya çıktı Trabzonspor formasıyla. Fırtına ne yazık ki berabere de kaldı. Yani ne yazık ki demeyelim elbette ama Salah'tan umulan biraz daha fazlaydı. Malum ilk maçında Trabzonspor'un büyük transferi Muhammed Salah ligin ilk haftasında Kasımpaşa karşısında son yarım saatte sahadaydı. Mısırlı futbolcunun bordo mavili formayla ilk resmi maçında iki şutu out'a gitti. Sahadan iki takım birer puanla ayrıldı efendim. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1 maç sonucu işte böyle şekillendi. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait bir fotoğraf da yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Hemen detaylarını paylaşalım. Erdoğan El Cezire Arapça'ya röportaj verdi. Özellikle Trump'tan F-35 sözü aldığım ifadelerini kullandı ve yine Şam'a gideceğini de vurguladı. Şara'yla Şam'da buluşacak. Bu arada Şam Büyükelçisi de açıklama yaptı. Temenni ediyoruz ki bu yıl bitmeden Cumhurbaşkanımızı Şam'da göreceğiz. Erdoğan'la Şara'nın Emevi Camii'nde yürüteceği o tarihi kare, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gücünü de dünyaya ilan edecektir ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da verdiği röportajda Şam'a gideceğini duyurdu efendim. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşeti şöyle. Aman kedidir deyip geçmeyin. Dün biz de ekrana getirmiştik. Hatta uzman bir konuk da almıştık efendim. Diyarbakır'da 4 ay önce kedinin ısırdığı çocuğun kuduz testi pozitif çıkınca gözler sokaklardaki can dostlara çevrildi. Uzmanlar kedi ısırıklarının önemsenmediğini, her ısırığın ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Dün bizim konuştuğumuz efendim uzman da bu konuda uyardı. Malum köpeklerde biraz daha alışığız ısırma vakası olduğu zaman. Şöyle koşa koşa doktora gideriz, bir kuduz aşısı yaptırırız ama aynı tehlike kedilerde de olabilir. Özellikle kedinin agresif tavırları varsa şüphelenmek gerekir diye uyardı. Dün yine uzman konuğumuz da bir kez daha hatırlatalım efendim. Kedidir deyip aman geçmeyin. 25. yılda yeni dönem vizyonu başlığı da var Milliyet gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan malum 25. kuruluş yıl dönümünde AK Parti'nin konuştuğu bir vizyon belgesi de açıklandı. Ona ilişkin detayları da paylaşıyor yine Milliyet gazetesi. Geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde de tweetle alamazsın ifadelerine yer verilmiş. Efendim şimdi hatırlatalım neler yaşanmıştım. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz ABD toprağı olacak diye bir tweet paylaşmıştı, bir paylaşımda bulunmuştu. İran'dansa sert yanıt geldi. Tweetle sen bizim topraklarımızı ele geçiremezsin diyor İran. Tweetle alamazsın şeklinde de duyuruyor Karar Gazetesi. Ve sırada Sabah var. Sabah gazetesinin manşetinde ise
örgütü kurdu, servete kondu ifadeleri yer alıyor. Malumunuz birkaç gündür aslında Alihan Kuriş operasyonunu konuşuyoruz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma yeni itirafçılarla derinleşiyor yapılan incelemelerde. Yüklü miktarda nakit para ve altının dışında Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul tespit edildi. Bu gayrimenkullere ilişkin detaylar da yer alıyor. Sabah gazetesinin manşetinde yine çelik kasadan servet çıktı ifadelerine de yer verilmiş. 3 milyon dolar değerindeki çekle 27 milyon lira değerinde de altın ve ziynet eşyası bulundu. Örgütü kurdu, servete kondu başlığıyla duyuruyor Sabah gazetesi. Efendim geçelim Cumhuriyet'e. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise adli yargıda dosya alarmı ifadesine yer veriliyor. Bazı davalarda Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlalleri kararının uygulanmadığı, Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki karnesi de alarm veriyor diyor gazete. 2025'te 74 kararın 66'sında en az bir hak ihlali saptandı diye duyurmuş. Bu arada Cumhuriyet gazetesindeki bir diğer başlıksa şöyle: yarımız borçlu. Efendim Haziran 2026 sonu itibarıyla 44,5 milyon kişi 7 trilyon lira bireysel kredi kullandı. Yarımız borçlu şeklinde yorumluyor Cumhuriyet gazetesi de bu haberi. Çünkü 44,5 milyon kişiden söz ediyoruz. Ve sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye gazetesinin manşetinde de yine silahları gömdük ifadesine yer veriliyor. Malum Suriye'de bir entegrasyon süreci vardı. SDG'nin Kobani sorumlusundan aktarıyor gazete. Entegrasyon tamam diye o noktada da silahların gömüldüğü belirtiliyor. Malum terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye bir yandan yol alırken aslında Suriye'de de entegrasyon süreci gerçekleşiyordu. Silahları gömdük manşetiyle duyurmuş Türkiye gazetesi de. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye lideri Şara'ya da yer veriyor gazete. Erdoğan verdiği röportajda El Cezire'ye uçakları bekliyoruz ifadesini de kullanarak Washington'a da F-35 mesajı verdi. Bu şekilde duyuruyor ve gazeteye göre Emevi Camii'nde buluşacak Şara ve Erdoğan. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye verdiği röportajda efendim Şam'a gideceğini söylemişti. Son olarak foto maç diyelim. Foto maçın manşetinde de Salah'a yer verilmiş. Ya Allah Bismillah bir puan diyor gazete. Malum Salah'la ilgili böyle bir slogan vardı. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye. Bir puanla Kasımpaşa maçından döndü Trabzonspor. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1 maç sonucu. Ve bir kez daha hatırlatalım. Dün Fenerbahçe'de Gençler Birliği karşısında 2-1 yenilmişti. Gençler Birliği 1-0 öne geçen, iki topu direkten dönen Kanarya 10 kurtarış yapan kaleci İrfan Can duvarını aşamadı. Sayısız pozisyona giren Fenerbahçe topu bir türlü içeri sokamadı ve maç sonucu da 2-1 oldu efendim. Böylece gazete manşetlerine şöyle hep birlikte bir bakmış olduk. Şimdi elbette seçeceğimiz haberler olacak gazetelerden. Onu da gün boyunca yine size aktarmayı sürdüreceğiz ama şimdi önce bir sıradaki haberimizle devam edelim. Çünkü az önce de söylediğim gibi bazı gazetelerin manşetlerinde vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Ayrıca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Mısır'ın da dahil olabileceğini işaret etti. Detaylara bakalım. Erdoğan, Katar merkezi El Cezire kanalının sorularını yanıtladı. Suriye, Mekke Anlaşması, Hürmüz Boğazı ve F-35'ler konusunda mesajlar verdi. Suriye

0: Türkiye'deki yeni dönemi değerlendiren Erdoğan, yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriye'de yaşayan Kürtlerin barış ve istikrardan payını alacağını ve Kürt gruplarının haklarını korumayı sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan röportajında Mekke Anlaşması'yla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini de belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan anlaşmaya Mısır'ın katılımının da mümkün olduğuna dikkat çekti. Anlaşmanın daha fazla ülkeye açık olduğunu vurguladı. İran'la ABD arasında krizin merkezi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasınınsa Türkiye'nin önceliği olduğunu belirten Erdoğan, Boğaz'ın kapanmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Gazze konusuna da değindi Erdoğan verdiği röportajda. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını belirtti. Hamas'ın iyi niyetine karşı İsrail'in saldırılara devam ettiğini ifade etti. Erdoğan mülakatında Amerikan Başkanı Trump'ın F-35'ler hakkında verdiği sözü de hatırlattı ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği saldırılar nedeniyle durma noktasına gelirken kriz çevre kirliliğine de neden oldu. Son olarak bir yük gemisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait tanker hedef alındı. Bölgede zarar gören gemilerden yayılan petrol ise İran ve Umman kıyılarına kadar ulaştı.
1: ABD ve İran arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'nı tıkadı. Bir yanda abluka, bir yanda da boğazdan geçmeye çalışan gemilere yönelik saldırılar sürüyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları bir yük gemisinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemideki hasarın boyutu ve muhtemel çevresel etkinin henüz bilinmediği aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerde geçiş sırasında hedef alındı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı ve durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Saldırılar nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği son günlerde daha da azaldı. Bölgede zarar gören petrol tankerleri ise yeni bir tehlikeye yol açtı. İran, ABD ile savaş nedeniyle Keşme Adası kıyılarında 3,2 hektarlık alanın petrol kirliliğinden etkilendiğini açıkladı. Kirlilik, Suza, Şibderaz ve Nakkaşe sahilleriyle mangrove ormanlarına kadar ulaştı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları da etkilendi. Umman kıyılarında da petrol kirliliği tespit edildi. Hürmüz'deki yoğun askeri hareketlilik hava trafiğini de etkiliyor. ABD'nin bölgede görev yapan yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı yoğun kullanması nedeniyle sivil uçuşlarda gecikmeler yaşandığı bildirildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da düzenlenen Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, terör meselesini artık geride bırakıyoruz dedi.
2: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
1: Terörsüz Türkiye sürecine değindi, kardeşlik vurgusu yaptı.
2: Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'daydı. Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Türkiye yakaladığı ivmeyle çok önemli bir sürecin başındadır ifadelerini kullandı.
2: Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Ve Türkiye yakaladığı bu ivmeyle Allah'ın izniyle önlenemeyecek bir yükselişin henüz başlangıcındadır. Sizin döneminiz Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşanacağı altın bir dönem olacaktır.
1: Kurtulmuş, bölgedeki gerginlikler içinde sorunların masada diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu yöndeki dış politikasını hatırlattı.
2: Bölgemizdeki bütün meselelerde Türkiye

0: sorun çözücü, müzakereci diplomasi anlayışıyla masada her zaman olumlu katkı sunan ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye aktif ve çok taraflı bir dış politikayı icra etmektedir.
1: Efendim, Ali Ankur İş Suç Örgütü soruşturmasında İstanbul Ümraniye'deki bir adrese baskın düzenlendi. O baskında imha edildiği değerlendirilen çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Bu arada görüntüleri de ekranlarınızda, yine baskınlarda mesela silahlarda, para da ele geçirilmişti. Son durum şu efendim, örgüt üyeleri dahil 37 şüpheli de emniyette sorguda. Tamam.
2: Evraklar imha ediliyor ihbarı geldi. Polis Ümraniye'deki adrese baskın düzenledi. Çok sayıda parçalanmış evrak ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli emniyette. O isimler arasında gizli bölümde yakalanan örgüt lideri Alihan Kuriş de var.
3: Soruşturma sürerken örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde çok önemli bir ihbar geldi. Bunun üzerine hemen arama kararı çıkarıldı. İstanbul polisi harekete geçti. Ümraniye'deki bu adrese baskın düzenlendi.
2: Baskında çok sayıda evrak bulundu. Birçoğu da parçalanmış haldeydi. Polis imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen evraklara el koydu. O evraklar tek tek incelenecek.
3: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda da çarpıcı bilgiler var. Suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketliliği analiz edildi. Buna göre 100 milyar TL'yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
2: Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.
4: Onlar vakti mi oluyor acaba?
2: Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Daltonlar ve Baygaralar olarak adlandırılan suç örgütlerine yönelik operasyonda ise efendim 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. 11-12 Ağustos'ta iki suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İkisi adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi. Aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Efendim, görüntü Giresun'dan. Sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kayboldu. Ekipler günlerdir kayıplardan biri arıyor.
2: Sele kapılan bu araçtan kendilerini kurtaramadılar. Dayı yeğenden iki gündür iz yok. Giresun'da Perşembe ve Cuma günü etkili olan sağanak birçok noktada sele dönüştü. Dereler taşınca şiddetli akıntı önüne ne kattıysa sürükledi. Keşap ilçesinde Perşembe akşam saatlerinde İçinde 3 kişinin olduğu araç suya kapıldı. Bir kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeni Muhammed Abdullah Akkoğlu araçla birlikte sürüklendi.
5: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte, ne bileyim.
2: Ekipler sürüklenen aracı Keşap Deresi'nde buldu. Hurdayı yanına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı. Yaklaşık 200 kişilik ekip bölgeyi karış karış tarıyor. Kayıp iki kişinin bulunması için aramalar dere yatağına yoğunlaşmış durumda.
1: Bir faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. 2012 yılında bulunan bir cesedin aynı yıl kayıp ilanı verilen bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında Muğla Aydın Karayolu'nda bir kadın cesedi bulunmuştu. Vücut bütünlüğü bozulan cesedin kime ait olduğu o dönem tespit edilemedi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Alınan DNA örnekleriyle cesedin 2012 yılında kaybolan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. ETS kayıtları, araç hareketleri ve tanık beyanlarından yola çıkan ekipler kadının eşini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından 205 general ve amiralin yeni görev yeri de belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde üst düzey komutanlıklara yeni atamalar yapıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da 5. Anajet üst komutanı oldu. 33 ilin jandarma komutanı da değişti.
2: 205 general ve amiralin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımı yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 44 generalin ataması yapıldı. Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üst Komutanı, Tümgeneral İsmail Özcan da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınarsa Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da üst düzey atama ve terfiler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 33 ilde jandarma komutanı değişti.
1: Hastane odasından gökyüzüne uzanan bir hayal Ankara'da gerçek oldu. Böbrek hastası. 10 yaşındaki Zehra, biraz önce aktardık, Türkiye'nin ilk astronotu olan Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile buluşmak istedi efendim. İşte o buluşma da gerçekleşti.
6: Komutanımıza sarıldığımda hayalim gerçekleşti.
2: Gökyüzünü ayı inceledi, uzay hakkında bilgi aldı. En büyük hayalim dediği Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi.
6: Ben gerçekten çok mutlu oldum. Komutanımız gerçekten çok iyi bir insan.
2: Küçük Fatma 10 yaşında. Doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyor. En büyük merakı uzay. En büyük hayali ise Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile tanışmaktı.
7: Uzayı gözlemek aslında birçok insanın hayali. Ama bazen küçücük bir kız çocuğunun da hayali olabiliyor. Fatma Zehra'nın böyle bir hayalinin olduğunu öğrendik.
2: Fatma Zehra Kıraçı'nın hayali gerçeğe dönüştü. Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi'nde Gezer Avcı ile buluştu.
6: Heyecanıma ortak olan komutanımıza çok teşekkür etmek istiyorum.
8: Sağ olasın Zehra. Ağzına sağlık.
9: Burada bu ortamda kardeşimizle bugün tekrar bir araya gelip hem onun havacılık ve uzay alanındaki tutkusunu birinci ağızdan kendisinden dinlemek hem de küçük yaşına rağmen bugüne kadar karşılaşmış, tecrübe etmiş olduğu sağlık problemleriyle içinden geçmiş olduğu mücadele sürecinde bizlere ilham olduğu için kendisine minnettar olduğumuzu da ifade etme şansı bulduk.
1: Market raflarında yüksek proteinli etiketiyle satışa sunulan ürünlerin sayısı giderek artıyor. Peki yüksek proteinli denilen her ürün sağlıklı mı? Dahası hepimizin yüksek proteine ihtiyacı var mı? İşte tüm bu soruların yanıtı aslında Ömer Aktaş'ın haberinde.
10: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
11: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
12: Artık sadece spor yapanlar değil, sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
13: Bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
14: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek yemeye protein bar tüketip o şekilde en azından proteinimi almaya çalışıyorum.
15: Yüksek proteinli maden suyu, yüksek proteinli su, o kadar büyük bir pazar ki.
12: Protein pazarı bir anda büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
15: Kafamızdaki soru işareti şu. acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya, ne kadar şeker var, ne kadar lif var, ne kadar doymuş yağ oranı var.
16: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
17: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
15: Tüketiciler şuna dikkat etsinler. Bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama taktiğinden öteye geçmez.
10: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
12: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
13: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
12: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
16: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olarak da kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek binada çıkan yangında 11. katta mahsur kalan kadın itfaiye merdiveni kendisine yetişemeyince 9. katta bulunan kurtarma sepetini atlayarak hafif yaralı şekilde kurtuldu. Gelin şimdi o görüntülere bakalım. Bakın efendim, itfaiye merdiveni ancak 9. kata kadar uzanıyor. Olay Almanya'da gerçekleşiyor. Kadın da üst katta, yani 2 kat daha uzun değil ne yazık ki o merdiven. Dolayısıyla yapacak o sırada pek de bir şey yok. Çünkü alevler kadının bulunduğu noktaya doğru ilerliyor. O da 2 kat aşağıda bulunan merdivene işte böyle atlıyor. Neyse ki itfaiye eri de onu hakikaten tutmayı başarıyor. Hakikaten çokça görüntülenen görüntülerden biriydi. Sosyal medyada da bu görüntü. Şimdi efendim, İstanbul'da şu sıralarda küresel bir bilim organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. 50 ülkeden 200'ü aşkın genç 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları için İstanbul'da bir araya geldi. Uluslararası Coğrafya Birliği himayesinde ve Türk Coğrafya Kurumu tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, dünyanın farklı ülkelerinden seçilen genç coğrafyacıları İstanbul'da buluşturdu. 16-19 yaş arasındaki 200'ü aşkın öğrenci, olimpiyat boyunca yazılı sınav, multimedya testi ve saha çalışmasından oluşan 3 aşamalı programda mücadele edecek. Genç coğrafyacılar Eminönü ve Karaköy'de gerçekleştirilecek saha çalışmalarında İstanbul'u doğrudan gözlemleme ve analiz etme fırsatı da bulacak. Farklı kıtalardan gelen gençler bir hafta boyunca aynı bilimsel rekabetin içinde yer alacak. Hollywood'un en büyük birleşmelerinden biri tamamlanmak üzere artık. Warner Bros'u satın almak isteyen Paramount, gereken onayların alındığını açıkladı. Birleşmenin tamamlanması için 12 eyaletin açtığı itiraz davalarının sonuçlanması gerekiyor.
2: Hollywood'un en büyük satın alma operasyonlarından biri tamamlanmaya çok yakın. Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi satın almak için gerekli tüm düzenleyici onayların alındığını açıkladı. 8 ay süren incelemede Avrupa Birliği, İngiltere, Çin, Kanada ve ABD dahil 68 yargı bölgesinden onay çıktığı belirtildi. Ayrıca 12 eyalet başsavcısının bu satın almaya karşı açtığı dava hatırlatıldı. Söz konusu savcıların satışın önünün açılması amacıyla şirketle görüşmeye çağrıldığı bilgisi paylaşıldı. Satışla ilgili davanın Mart 2027'de görülmesi planlanıyor. Paramount, Warner Bros. Discovery için 2025 Aralık ayında 108,4 milyar dolarlık teklif sunmuştu. Birleşme tamamlanırsa Warner Bros., HBO ve HBO Max gibi dev markalar Paramount çatısı altında buluşacak.
1: Efendim, her pazar olduğu gibi saatlerimiz 8.30'a geldiğinde Habertürk yazarı oraya yine şöyle dünyada neler olup bitiyor bir konuşuyoruz. Yine öyle yapacağız. Bu dilimde kendisi konuğumuz. Hoş geldin Oray.
18: Hoş bulduk Gübra Hanım.
1: Oray Hürmüz'e başlayalım. Çünkü Trump diyor ki Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim. Bu arada Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran'la savaşta öncelik nükleer program değil dedi. Petrol fiyatları dedi. Hani hep İran savaşı aslında nükleer silahı önlemek için başlamıştı. Özellikle altını çizerdi Trump bunun ama J.D. Vance biraz aksini söylüyor. Nasıl yankılanıyor bu açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri'nde?
18: Kübra Nur, galiba Amerikan yönetimi de artık savaşın niye çıktığını tam kararını verebilmiş değil. Pek çok kişi de bunu unuttu. Hakikaten zaten kamuoyu hiçbir şekilde ilk günden beri bu savaşın niye çıktığını ikna olmuş değil. Hiçbir şekilde de bir açıklama yapılamadı. Şimdi açıklanan, bugüne kadar ilk baştan beri açıklanan resmi söylem, İran'ın nükleer savaş, nükleer silahlara sahip olmasını engellemekti. Fakat şimdi diyorlar ki enerji fiyatlarını düşürmek en büyük önceliğimiz. Savaş çıkmasaydı enerji fiyatları zaten bu kadar yükselmeyecekti. Dahası şimdi İran hiç olmadığı kadar, belki hiç niyeti yoktu nükleer silah yapmaya. Nükleer silah yapmaya hiç olmadığı kadar daha da yakın. Burada görünen şu, savaşın biraz seyri değişmişe benziyor. Mesela Amerika'da şöyle bir tartışma çıktı New York Times'da falan. Amerika'nın elindeki, Amerikan ordusunun elindeki silahların kaç tane, kaç adet olduğu teker teker yayınlanıyor. Bunu hepimiz okuyoruz. İranlılar da tabii okuyor. Bunun acaba bir güvenlik sahibi olup olmadığına dair bir tartışma şimdi çıktı. Yani bu haberlerin yayınlanmasının. Ama Genelkurmay bir aşamadaydı. Kongre'ye zaten bunun çetelesini vermek zorunda. Çünkü para isteyecekler. Elimizde işte demeyeyim 10 tane silah kaldı. Dolayısıyla bize para verilecekler. Yani kamuoyundan çok da gizli bir bilgi değil bu ama şimdi bu İran'da bunu görüyor. Yani eğer bu silahları tüketebilirse bu savaşı uzatabildiği kadar uzatacak. Öte yandan da bunun ekonomik bir baskısı var Trump yönetimine. Burada savaşın artık sonunu tayin edecek şu olacak herhalde. Ekonomik baskı karşılığında kim daha önce boyun eğerse bu savaşı da o kazanacak gibi gözüküyor. Trump şimdi baktı ki askeri baskıyla çok bir şey elde edemiyor. Bu haftadan itibaren ekonomik baskıları arttırmaya çalışacak İran'ın üzerine yeni yaptırımlardan bahsediyor. Bu acaba İran ekonomisini daha da zor durumda bırakacak mı? Çünkü Haziran ayındaki bu ateşkeste İran'da bir açılım olmuştu ve bu sayede de biraz kendilerini silah olarak, mühimmat olarak toparlamaya fırsat bulmuşlardı. Şimdi benzer şekilde bu baskı acaba sonuç verecek mi? Çünkü Trump'ın da süresi daralıyor. Evet. Ara seçimler yaklaşıyor Kasım ayında ve sorun şu, hala çarşı pazardaki fiyatlar düşebilmiş değil. Bu savaş hala bunları da zorlaştırıyor. Dolayısıyla burada ekonomik baskı altında kim erken pes ederse, ki Trump İran'ın pes edeceğini kendi baskılarıyla hesap ediyor. Bugüne kadar hesapları hiç tutmadı. Onun altını çizelim. Ama ekonomik baskı sonucunda Trump belki bir zafer ilan edebilir. Tabii Trump'ın derdi burada zafer ilan etmek ama her geçen gün zaferden biraz daha uzaklaşıyor.
1: Aslında zafer ilan etmeye çok defa çalıştı ama inandırıcı olmadı pek çok zaferi de. Yani şimdi mesela yine zafer ilan edebilir. Ya İran'dan çıktık. Bir zafer ilan ediyorum, bu mesele bitmiştir dese de inandırıcılık noktasında da bir problem var. Bu arada İran tarafından şöyle yorumlar geldiğini de hatırlıyorum. Yahu dayanalım Kasım'a kadar, sabredelim, Trump'ın işi zaten zora girecek diye mesela aylardır böyle bir görüş de vardı. Dolayısıyla İran tarafı da dik durmaya çalışıyor. Bir manada Kasım seçimlerine odaklanmış durumda onlar da. İstersen şöyle bir başka bir konuya geçelim. Çünkü Trump'ın basın sözcüsü Caroline Leavitt istifa etti. Neden istifa etti? Yerine kim gelecek?
18: Şimdi Caroline Leavitt, Trump'ın aslında en uzun süre görev yapan basın sözcülerinden bir tanesiydi bu ikinci döneminde. İşin ilginç tarafı, Trump'ın ilk döneminde 2020'de Trump ayrıldığında, 2020'de Trump ayrıldığında daha üniversite öğrencisiydi ve ama MAGA ile büyüdü ve MAGA dilinde çok çok iyi konuşmaya başladı. Yani pek çok basın sözcüsü burada Trump'ı o kadar iyi savunamadı. Genellikle de iki senede bir basın sözcüleri değişiyor ama Caroline Leavitt gerçekten hani son damlasına kadar Trump'ı savundu ve daha ilk basın toplantısında da işte Çad'a prezervatifler dağıtılacak yalanıyla hatta ilk basın toplantısında açtı. Ve sık sık da basın sözcüğe, bu şaşırtıcı bir şey değil. Başkanlar için sık sık yalan söylerler. Bu Obama'nın basın danışmanları da bunu söyledi. Trump ikiler söyledi. Burada ilginç olan şey şuydu. Trump ona yani nerede benim starım, nerede benim bu yönetimin yıldızı diye bakıyordu. Çünkü hakikaten Trump'ı Trump'tan daha iyi savunabilecek nadir isimlerden biri de. Ancak iki tane çocuğu
1: çok da
18: gençti
1: öyle değil mi? Ben tabii yaşını kontrol ettiğimi hatırlıyorum. Tabii. Galiba 97'li 98'li yani epey genç.
18: 26-27 yaşında olması lazım. Hatta. Evet. Yeni doğdu. İki yaşında da bir küçük çocuğu daha var. Şimdi bu şekilde bu görevi yapmasının zor olduğu söyleniyor. Ama tabii dedikodu buradan da burayı da sınırlı değil. Bu resmi açıklama dışarıdan bir danışmanlık yapacakmış. Trump ondan kolay kolay vazgeçmişe benzemiyor ama bir yandan da Trump onu kolay vazgeçilebilecek o uçakta biliyorsun tuttu. Ankara'dan giden o yem uçağı diyelim. Trump'a bir tehdit vardı.

0: Dolayısıyla Trump'ı uçaktan indi. İşte biliyorsun o catering kamyonuyla bir askeri uçağa nakledildi oradan. Fakat uçakta kalan insanlar oldu. Pek çok gazeteci, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önemli Beyaz Saray yetkilileri ve iki çocuğu olan Caroline Leavitt de bunlardan bir tanesi de. Şimdi bu Washington'da konuşulan iddialardan biri ya, bu kadar kolay vazgeçilebilir mi? Çünkü bu decoy denilen bu şey, yem uçak nedir? Değil mi? Düşmanı şaşırtmak için, yani Trump'ı vurma hedef uçaksa o uçakta Trump yok ama pek çok kişi var ve uçak, işte bu tehdidin ne kadar ciddi olup olmadığını bilmiyoruz. Washington Post'taki bir sadece cümleye göre CIA bu tehdidi yeteri kadar ciddi bulmadığını söylüyor Washington Post, ama bu Washington Post'un yorumu olabilir. Başka bir yerde böyle bir şey yok. Şimdi burada gerçekten
1: Yani
0: ciddi bir
1: şöyle mi
0: tehdit
1: yorumluyor
0: olsaydı ve
1: Amerikalılar?
0: bu tabii.
1: Trump en yakın ekibini tehlikeye attı. Tamam, kendisi o uçağa binmiyor ama yakın ekibindeki pek çok kişi o uçağa bindirmiş oluyor, tehlikeli denilen uçağa, öyle değil mi?
0: Tabii yani eğer İran gerçekten Trump'a hedef alıyorsa ve bu ciddi bir tehditse, bu uçağın havalanmaması gerekirdi. En azından birkaç saat süre kazanılabilirdi. Ne bileyim, Trump ya da bir başkaları bu çok kişi konuşması Almanya'daki bir Amerikan üssüne çekilebilirdi. Başka şekillerde yönetilebilirdi. Yani burada Trump'ın hala uçakta olduğu varsayılıyordu. Ve bir ay sonra biz bunu öğrendik, değil mi? Dolayısıyla İranlılar da bir ay sonra da, yani orada eğer gerçekten bir tehdit olsaydı ve uçağa bir saldırı olsaydı, ki yerden fırlatılan bir füzeyle bir tehdit olduğu tahmin ediyordum. O uçak belli ki bir şekilde ya düşürecekti ya patlatılacaktı, ama orada bir zarar görecekti. Ve bu uçakta Trump olduğu varsayılıyordu. Eğer orada Trump yoksa ve uçak gene de hasar gördüyse, pek çok gazeteci vardı Trump'ın Beyaz Saray havuzu. Caroline Leavitt basın sözcüsü, Dışişleri Bakanı vardı, başka Beyaz Saray üst düzey yetkilileri vardı. Bu inanılmaz bir nasıl diyeyim, yani film gibi olayın ötesinde bir şaşırtıcı bir operasyon. Yani kimsenin anlayamıyor, bencillik mi Trump'ın, yoksa bir şov mu, performatif mi? Biraz performatife benziyor açıkçası. Çünkü bu kadar ciddiyse herhalde bu kadar insan orada yem edilmezdi savaş tabiriyle
1: Galiba
0: düşmana
1: CIA
0: diye
1: risk
0: tahmin
1: düşük
0: ediyorum.
1: demiş herhalde. Öyle bakıyor Trump da
0: Evet.
1: meseleye.
0: İşte ama
1: Zaten risk
0: Washington
1: düşük.
0: Post'un bir yorumu o. Dolayısıyla Washington Post'ta çıkan bir habere dayanarak bunu söylüyoruz. CIA'den resmi bir açıklama gelmedi risk düşük olduğuna dair. Normal gelmemesi de bu gibi tehditleri, çünkü açıklamazlar. Ama evet, yani çok da düşük olmasa herhalde böyle bir performatif bir şey yapılmaz diye tahmin ediyorum. Yani hedef şaşırtıldığı oldu bugüne kadar, başkanların ortadan kaybolduğu da, ama her zaman yanlarında bir gazeteci olurdu. Gazeteci havuzuyla hep seyahat ederler ki 11 Eylül'den sonra bile dünyada uçuş trafiği durmuşken George Bush'un yanında gazeteciler vardı. Yani başkanın ortadan kaybolması bir güvenlik riski, bir kamuoyunda şeffaflık riski aynı zamanda. Ve dolayısıyla burada anlaşılamayan durumu, gazeteciler sadece ortadan kaybolmadı, bir de işte burada hedefe kondu.
1: Evet. Bu arada Caroline Leavitt o halde, yani Beyaz Saray'da olmasa da bir şekilde danışmanlıkla etkisini sürdürecek. Yorum bu o halde. Yerine gelecek isimle ilgili bir bilgi var mı? Bir söylenti?
0: Ciddi bir araştırma herhalde yapılacaktır. Bir isim yok, ama Trump daha evvel ilk döneminde de pek çok kişi denemişti. Bunların bir kısmı Sean Spicer 200 gün kalabilmişti. Birini bulacak, kendisine mesajını ne kadar iyi iletebilecek, ama Caroline Leavitt gibi birisini bulması zor. Şimdi hamilelik iznindeyken Marco Rubio bu göreve girdi, bu görevi bazen üstlendi. Hiçbir Leavitt kadar iyi olmadı Trump'ın gözünde. Dolayısıyla bu zor bir arayış olacak.
1: Peki bir de şu Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Abraham Lincoln savaş gemisi de çok konuşuluyor. Çünkü İran operasyonları nedeniyle 250 günden fazladır aslında karaya yanaşamadı o gemi. Daha önce de çokça haberi olmuştu. İşte geminin içindeki askerler isyan ediyor, Bahriyeliler krizde. Şimdi öyle ki hemen hepsinin depresyonda olduğu da söyleniyor. Hatta şöyle iddialar var, bazıları intihara kalkıştı şeklinde konuşuluyor. Şunu da çok net hatırlıyorum, işte kanalizasyon sisteminde bir problem yaşandı. Dolayısıyla yaşamak o gemide çok zor şeklinde de iddialar vardı, öyle değil mi? Ne dersin, bunlar konuşuluyor mu Amerika Birleşik Devletleri'nde? Geminin mesela geri dönmesi ihtimali söz konusu mu?
0: Yeni bir gemi zaten şu anda gidip biraz Lincoln'u karaya çekecekler ve yeni bir savaş gemisi orada Lincoln'un görevini devralacak. Çünkü hakikaten bu iş normal şartlarda, yani seyrin sınırlarını biraz zorlamaya başladı. Bazen 6 ay bu sefer de olabiliyor gemiler. USS Ford 326 günle rekor kırmıştı, ama şu anda da kesintisiz olarak Lincoln 200 günü aşarak rekor kırdı burada. Ve burada normal şartlarda işte komutanın, orada gemi komutanının mesela 45 günde bir mürettebata bir bira izni varmış. Yani hiçbir bunların yapılmamış, bir karaya çekilip bir rahatlasın diye insanlar aileleriyle görüşüyorlar, alışveriş yapıyorlar. Dahası erzak problemi var, işte karaya çekilmesi lazım. Bu geminin orada mürettebat, senin dediğin kanalizasyon problemlerin %1'iymiş sadece. Burada tabii asker

0: Askerlerin yakınları ortalığı birbirine kattı. Haklı olarak, çünkü yakınlardan haber alamıyorlar. Burada psikolojik durumları söz konusu. Ne halde olduklarını bilemiyorlar. Ailelerinin, askerlerin fiziki bir yükü. Çünkü suda kalmak insanı yoran bir şey. Yani karada 200 gün bir yerde kalmaya benzemiyor. Çok daha insanın bedeni üzerinde bunun ağırlığı var. Demokrat tabii siyasetçiler bunu da gündeme getirdiler şimdi tam ara seçim öncesinde. Bu Trump'ı da bir açıdan sıkıştırdı. Fakat diyor ki Savunma Bakanı Pete Hegseth, biraz da, ya da Savaş Bakanı, biraz daha da kalabilir diyor. Sonsuza kadar biz onları orada tutabiliriz diyor. Bu da aslında iyi karşılanmadı. Trump da benzer şekilde, yok bir sorun yok, daha da uzun kalabilir işte, ben takip ediyorum dedi. Ama şimdi mesela CENTCOM komutanı bizzat bu gemiye giderek incelemelerde bulundu. Burada belli ki bir problem var, zaten geminin çekilmesinden de belli. Daha da önemlisi, bu geminin bir de yapım tamirine ihtiyaç var. Yani karaya çekilmiş, şimdi savaş halinde bu tamirin olmaması Amerika'nın güvenliğini de zor duruma sokuyor. Gidecek yer kumar, işte kongreden para isteyecek. Bu gibi durumlarda da kongrenin para vermesi gerekiyor bu geminin mürettebatını ve geminin kendi sağlığı için, kendi geleceği için. Burada evet, yani savaş ortasında biraz kaynakları, insan kaynaklarını ve mühimmatını zorluyor Amerika. Ama bunu fark ettiler ki bir düzeltme yapılacak herhalde.
1: Evet, kolay değil işte o kadar hakikaten Trump'ın hayal ettiği gibi kolay geçmiyor pek çok şey. Bu arada İngiltere'ye bir bakalım. Orada da bir akademisyen, intiharla suçlanan bir akademisyenin ölümü konuşuluyor, öyle değil mi? Neden şüpheli bir ölüm olarak görülüyor bu?
0: Şimdi Jason Ardern aslında Cambridge 2023'te Cambridge'e sosyoloji departmanına böyle çok büyük bir atama olarak, yani çok prestijli bir departmana, çok da böyle çok genç yaşında, yeteri kadar belki akademik geçmiş olmadan, yeteri kadar makale yayınlamadan, çünkü bunun bir şartları var. Cambridge bir akademisyen aldığı zaman bunun kriterlerini yayınlamış. Pek çok doktor öğrencisiyle çalışmış olması gerekiyor. Kendini kanıtlamış bir şekilde akademik yayınlar yayınlaması gerekiyor. Ancak Ardern'in geçmişine baktığımızda pek çok üniversiteden ayrılmış. Yani bir doktor öğrencisiyle en az 3 yıl birebir çalışmak gerekiyor. En az 3 yıl tezi vermek bazen 5-6 yıl sürüyor. Yani bu uzun bir süre bir kurumda bulunmayı şart koşuyor. Pek çok makale yayınlaması lazım. Bu derece prestijli bir koltuğa atanan bir akademisyenin pek çok kitabını yayınlaması lazım. Bütün bunlar olmadı. 2023'te böyle pat diye atandı. Zaten ortalık bir karışmıştı. Ama üniversite bu atamanın arkasında durdu. Arda'nın çok da çarpıcı bir hikayesi vardı ki bu ayda bir anı kitabı yayınlanıyor. 11 yaşına kadar konuşamamış kendi iddiasına göre. 18 yaşında okumayı öğrenmiş. Gana göçmeni bir ailenin oğlu. Ve daha sonra da işte buralara kadar gelmiş. İnsanlar şüphe duymaya başladılar tabii. Hatırlayalım, 2020'de çok daha farklı bir dünya vardı. Siyahların hayatı önemlidir hareketi bütün ortalığı, bütün dünyada birbirine katmıştı. Apar topar dizilere, filmlere siyah karakterler kondu. Pek çok yerde işte, ya her yer çok beyaz, işte siyahlarla biraz biz çeşitlendirelim bir hareket başladı. Cambridge'de belli ki bundan biraz nasibini almış ve apar topar bu atamayı yapmış.
1: Yani çeşitlilik
0: Daha da
1: olsun diye
0: ilginç.
1: önü açıldı bu
0: Evet.
1: akademisyenin, değil mi? İddia bu yönde aslında.
0: Evet, öyle gözüküyor. Daha da önemlisi, şimdi 11 yaşına kadar konuşmamış. 18 yaşında okumayı öğrenmiş. Cambridge'in elinde dünyanın en önemli bu konuda çalışan, işte otizm konusunda çalışan, dil bilimi üzerinde çalışan akademisyenleri var. Bunların hepsi diyor ki ya böyle bir örnek biz hayatımız boyunca görmedik diyor. Ya yani 11 yaşına kadar okumayı konuşamayan bir örnek imkansız diyor. Evet, geç konuşabilen insanlar var diyor. Geçmişinde pek çok geçmişini çarpıttığı da ortaya çıktı. Okuldan tanıyanlar var Arda'yı. Biraz geç konuştu ama konuştuğunu söylüyorlar. İntihal iddiaları var. Pek çok makalesinde intihal tespit edildi. Bunlara işte üniversite biraz üzerine kapatmaya kalktı. Ama şimdi de bir ölüm. Şimdi bütün bu iddialar ortaya çıktığında, tam da anı kitabı ortaya çıktı, bir ölüm. Niye öldüğünü hala açıklamıyor. İngiliz polisinin geleneğinde açıklanmıyor şu anda ama şüpheli olmadığı söyleniyor. Ya şüpheli olmadı ne demek? Şu anlamda, yani birisi gelip öldürmemiş, hani bir kasıt yok ama bir intihar olabilir hakikaten. Ailesi kamuoyu baskısının altında ciddi anlamda ezildiğini, buradan depresyona girdiğini söylüyor. Yani her halükarda çok çok trajik bir olay. Hem akademik açıdan trajik hem insani açıdan çok trajik bir olay. O da belli ki hani kendi geçmişini, kimliğini bir yerlere gelmek için kullanmış. Üniversite bu tuzağa düşmüş. Sağcılara gün doğdu. Zaten işte bakın, işte siyahları bir yere getiriyor, bunlar beceremiyor gibi şimdiden propagandasına başladı. Her açıdan çok çok trajik bir olay oldu. Cambridge gibi bir üniversitede evet. bir leke olarak kaldı.
1: Aynı şeyi hala filmlerde de görüyoruz öyle değil mi? Film sektöründe de. Ne dersin?
0: İşte Trump yönetiminin çok ciddi bir... zaten Trump'ın ortaya çıkmasının da aslında sebeplerinden bir tanesi bu oldu. Yani her yere biraz abartılı bir kadrolaşma. İşte şunu da koyalım, bir tane de bundan olsun. Evet. Çeşitlendirelim. Ne bileyim mesela birden Hollywood'da 3 beyaz insan hakkında geçen bir hikaye yapılamaz olmaya başladı.
1: Ya da Oscar'a aday yani olmak için filmde mutlaka bir evet. siyahi olmalı mesela. Yönetmen bir şekilde onu planlayıp koymalı. Ya da yani ekibinde, artık böyle bir algı var öyle.
0: Ya da ekibinde evet. İlla ki şey kameranın önünde olmasa da ekipte olmalı. Evet. İşte bir kadın olmalı, şu olmalı. Bir takım kriterler var. Ama şimdi bunlar da tabii tepki çünkü anlayabiliyorum 400 küsur yıllık bir geçmişin hesabının bir şekilde verilmesi lazım. Bir ayrımcılığın. Bu şekilde mi olmalıydı bu? Biraz apar topar mı olmalı? Tabii ki siyah akademisyenler olmalı. Tabii ki kadınlar, işte başka azınlıklar yer bulmalı. Her yani bütün dünya çünkü beyazlardan ibaret değil. Ama bu da biraz abartılı bir temsil. İnsanları tabii... tepkiye neden oluyor.
1: Evet.
0: Hatta şu hep söylenir de Obama yıllarına tepki olarak Trump doğdu. Yani Obama işte bir siyah bir başkanın olmasına tepki olarak işte Trump'ı seçtiler tam antidotu olarak. Burada biraz toplumlara biraz vakit tanımak lazım herhalde alışmaları için değişimlere. Yani o yüzden böyle bir senede olmuyor işte olunca da böyle bir trajediler ortaya çıkıyor.
1: Evet, mış gibi de yapmamak lazım hakikaten toplumlara zaman
0: gerçekten
1: verip
0: öyle.
1: Kendi yolunda ilerlemesi lazım. Su akar yolunu bulur zaten. Bu arada Macron'un fotoğrafları çok konuşuluyor bugün hatta manşetlerde de vardı. Yahu ülkesi yanarken o jet ski de efendim işte geldi fotoğraflar ekranlarınıza. Hatta şöyle Anadolu'da bir laf vardır ya köy yanar deli saçını tarar diye. ya bu haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Muhalefet de epey eleştiriyor Macron öyle değil mi?
0: Muhalefet zaten eleştiriyor. Zaten Macron da herhalde gideceği için bu Paris Match dergisi de tam veda tatili diye kapaktan yayınlandı.
1: Çok da umurumda değil yani fakat Macron'u dakika, zaten gidiyor diyor öyle mi?
0: Macron evet Macron'un hiç umurunda değil aslında Fransız halkının umurunda değil ama ayıp hakikaten biraz da ayıp olarak görülüyor. Şimdi Elize Sarayı Macron'un sürekli çalıştığını işte bilgisayar başında olduğunu tatilde bile ülke dertlerinden hiç ayrılmadığını yazıyor fakat ülkede yanıyor, hakikaten yanıyor. Şimdi ben şu anda Paris'teyim. Bir kez daha bir sıcak hava dalgası, bir kez daha orman yangını. İşte Belçika'da bir orman yangını Fransa'ya gelecek mi diye merak ediliyordu. Kontrol altına, yani gelmeyecek ama kontrol altına da tam alınamamış gibi. Dün gene bir sıcak hava dalgası vardı. Bugün bütün gazeteler bu yaz ölen insanların gene çetelesin tüyü 15 bin kişiden bahsediyor bu sıcak hava dalgasından dolayı. Avrupa genelinde gene bir hazırlıksız yakalanıldı.
1: Galiba ve böyle 5 binden fazla Macron, insan Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle evet. hayatını kaybetmişti. Çok şaşırtıcı.
0: Yaz başından beri evet.
1: Bana. Evet evet. Bu arada bu yangınlar mesela Paris'e yakın yerlerde de çıkmaya başladı öyle değil mi? Yani öyle uzakta ormanlık alanlardan ziyade şehirlere doğru da yaklaşmış.
0: Evet Paris neyse ki beton olduğu için yanacak pek şey olmadı. Hani evet, öyle bir teselli var. Ama tabii beton olduğu için de bu kadar
1: Macron
0: çok yanıyor.
1: Macron bu halde dolayısıyla aslında.
0: Evet yani Macron bu haldeyken. Tabii bir de şimdi bir yerine kim gelecek? Burada bakıyoruz bugün Le Monde'da çok ilginç bir analiz vardı. Devlet memurları Le Pen'e destek vermeye başlamışlar. Yani bürokrasinin Le Pen'i daha devleti yönetebilecek bir lider olarak görmesi bence çok ilginç. Çok da manidar bir değişim. Kızıl Dani olarak bilinen işte komünist 68 komünist hareket lideri Daniel Cohn-Bendit başka bir merkez sol aday çıkması gerektiğine dair bir açıklamada bulundu. Acaba o olacak mı? Şimdi bu Eylül ayında da birilerinin artık adaylığını deklare etmesi gerekiyor mu? Yani Macron'un yerine geçecek. Bu artık Macron evet herkesin tatile tabii ki ihtiyacı var devlet başkanlarında ama yani bu şekilde böyle jet ski ile gitmek insana Levent Kırca skeçlerini de andırıyor. Devletin jet skisini alıp böyle bir tatil yapmak kötü bir final tatiline benziyor Macron açısından.
1: Evet gerçekten öyle. Bu arada Ekonomist dergisi de dünyanın en yaşanabilir şehirlerini sıralamış. Aralarında mesela bilmiyorum Paris var mı, İstanbul var mı, kaçıncı sırada hatta geldi efendim ekrana da. Genelde ben hatırlıyorum böyle Melbourne, Sydney ön sıralarda olurdu. Şöyle bir bakalım istersen birlikte. İlk sırada Kopenhag var bu kez.
0: Şimdi Ekonomist bunu insan kaynakları departmanları için yapıyor bu liste. Yani insan, çünkü ekspatlar, yurt dışında çalışan yabancı görevlileri, insan kaynakları hangi ülkelerde ne kadar maaş versinler, ne kadar masraflarını karşılasınlar ve kimleri nereye atasınlar diye. Ama genel olarak dünyanın gidişatı hakkında da fikir veren bir endeks bu yaşanabilirlik endeksi. Senin, benim, bir başkasının yaşanabilirlik kriteri ekonomistinkiyle uymayabilir. Şimdi ben Kopenhag'da yaşamak ister miyim? Bundan emin değilim ama bir takım da evrensel değerler var. 5 kritere bakıyor ekonomist. Sağlık hizmetleri, kültür, çevre politikaları, eğitim, altyapı ve istikrar. Şimdi Kopenhag, Viyana gerçekten inanılmaz bu konularda. Yani işte parklara erişim olsun, iyi okullara bedava eğitim olsun. Ama saat 10'da sifon çekseniz kafanıza polis dayanabilir. İşte değil mi, arkadaşınızı davet edemezsiniz. Böyle problemleri de var bu şehirlerin, ama expatlar için, çocuklu aileler için hakikaten çok iyi. Kopenhag 2 yıldır zirveyi koruyor. 98 puan almış. İstanbul'a baktım. İstanbul bu endeks

0: için konuştuğumuz için. Biliyorsun Orta Doğu ülkeleri, yani oralar bir cennet de işte. Dubai'de alışveriş merkezde, klimalı alışveriş merkezleri, vergisiz cennet, herkes böyle büyük arabalar alıyor falan. Ciddi bir düşüş yaşadı Abu Dhabi, Dubai. Benzer şekilde bir vergi cenneti olan Doha ya da Muscat. Bunlar tabii İran Savaşı'nın etkileri ve bunlar kolay da toparlanacağı benzemiyor.
1: Hatta
0: Çin
1: şöyle
0: ciddi anlamda
1: ifadeler
0: bir
1: vardı.
0: yükselişte.
1: Oray,
0: Tabii.
1: belki sen de görmüşsündür mesela. Abu Dhabi'ye, işte Dubai'ye gelmek isteyenlere arkadaşınızı getirin size para verelim şeklinde teklifte bulunmaya başladı artık devlet. Bu şekilde kampanyalar oluşturulmaya başlandı. Çünkü oteller boş kaldı. Arkadaşını getirene para veriyorlar mesela. Böyle çözümler aramaya başladı yani o ülkelerde.
0: Şimdi bu ülkelerde bir güvenlik problemi olduğu için yabancı sermaye orada uzun vadeli kalmaz. Bunu gördüler. Yani bu savaş bugün bitse bile yarın öbür gün Orta Doğu'da bir tehdide karşı kendilerini güvende hissetmezlerse oraya geri dönmezler. Dolayısıyla bu Dubai'nin üzerindeki o parıltı biraz sönmeye başlamışa benziyor. Burada şaşırtıcı bir alternatif çıkmaya başladı şimdi. Mesela Çin benzer, yani Arap Emirliklerinin AVM'lerine aratmıyor Çin. Muazzam bir altyapısı oluştu. Havalimanları, trenler, sağlık hizmetleri. Çin yönetiminin herkesin yürüyerek 15 dakikada sağlık hizmetlerine ulaşabilme politikası var. Bunu başarılı ulaştırıyor. Ama ekspatlar buraya, batılı ekspatlar taşınır mı? Hayır, işte sadece altyapıyla olmuyor. Biraz demokrasi, biraz kültür de gerekiyor. Muazzam bir, biliyorsun, gözetim altında tutuyor Çin. Yani işte sokağa çöp atsanız kameralara yakalanıyorsunuz. Sonra atıyorum, abartıyorum, idamla yargılanabilirsiniz. O kadar da katı kuralları var Çin'in. Şimdi bu
1: Ya da bir takım
0: sadece bunu olmuyor.
1: uygulamalar var
0: Dolayısıyla
1: telefonunuzda, her şeyiniz ona bağlı zaten, ne yaparsanız biliniyor, öyle değil mi? Ya bilemiyorum, böyle bir ülkede
0: ve
1: mesela yaşamak ister misiniz?
0: bir takım uygulamaları da kullanamıyorsun. Şimdi akrabaların diyelim bir takım Amerikan sosyal medyalarında bunlar orada kullanılmıyor. Oradan nasıl haberleşeceksin arkadaşlar? Böyle problemleri de var. Yani sadece altyapı da yetmiyor. Dolayısıyla gene burada bir batı şehirlerinin üstünlüğünü görüyoruz. Burada Tokyo büyük şehirler arasında böyle kıl payıyla ilk ona girmeyi başardı. Tabii diğer büyük şehirler, New York, Paris, Londra gibi şehirlerde problem şu: suç oranları, trafik, çevre kirliliği, bu hepimizin yaşadığı şeyler. Ama bunlar da biraz büyük şehirlerde yaşamanın herhalde bedeli, ne bileyim, faturası diye tahmin ediyorum. Ama evet, Kopenhag, Viyana çok güzel kağıt üzerinde. Gidin yaşayınca acaba o kadar güzel mi, ondan da emin değilim Kübra
1: Doğru, haklısın. Bir İstanbul değil yahu. Yani en azından
0: Nur. Hiçbir yer değil,
1: değil,
0: hiçbir
1: değil,
0: yer.
1: evet. Efendim, bir de şöyle devam edelim. NBA'ye bakalım istersen. Çünkü Los Angeles Lakers yeni sahiplerini kavuştu, öyle değil mi? Kimler onlar?
0: Evet, biliyorsun futbola nasipti, basketbola nasip oldu. Futbola gözlerini dikmişlerdi ama basketbola nasip oldu. Joshua Kushner, Donald Trump'ın damadının abisi. Babası, çok ilginç bir hikaye bu yani. Babası birkaç sene önce yolsuzluktan dolayı hapse girmişti. Hasidik Yahudi bir aile, göçmeni New Jersey'ye göçüyorlar İkinci Dünya Savaşı'ndan daha sonra. Ondan sonra orada işte bir inşaat imparatorluğu kuruyor Kushner. Fakat ciddi anlamda yolsuzluk yaptığı için de New Jersey valisi olandan sonra Chris Christie tarafından yargılanıyor ve mahkum oluyor. Trump onu affetti ve şu anda da Fransa Büyükelçisi yaptı. Oğlu bir oğlu Ivanka Trump'la evli ve Donald Trump'ın bu Orta Doğu politikalarında da danışman olarak hala arabuluculuğu yönetiyor.
1: Hatta bu
0: Joshua
1: arada
0: Kushner
1: Jared
0: ise
1: Kushner şimdi
0: tabii.
1: şeye gidecek. Son haber öyleydi. Netanyahu ile görüşmeye gidecek. Bu Gazze Barış Kurulu ile ilgili malum bir sekteye uğradı. Tekrar İsrail'de ikna etmeye gidecek diye söylendi. Dolayısıyla o kadar
0: Evet,
1: aktif bir
0: Orta
1: isimden
0: Doğu,
1: bahsediyoruz
0: evet,
1: özellikle.
0: baş müzakereciyle birlikte bir de şimdi ailenin Hasidik Yahudi olmasının Trump'ın İsrail politikasına da çok etkisi oldu. İşte başkentin Kudüs olarak tanınması vesaire. Bunlarda da Kushner ailesinin önemi oldu.
1: Bu
0: Fakat
1: arada
0: Joshua Kushner
1: Kushner'ı
0: daha demokratlara
1: söylemişken şu
0: yakın.
1: bilgiyi de
0: Tabii.
1: hatırlarsın. Hakikaten beni çok güldürmüştü. Ya Jared Kushner'in İran'la ilgili ne bildiği var gibi eleştiriler olunca Kushner şey demişti. 25 kitap okudum ben İran'la ilgili gibi böyle bir açıklamada bulunmuştu. Hakikaten enteresan bir aile. Seni kestim ama buyur, devam
0: Fena değil. Hiç kitap okumamış birinden herhalde daha çok biliyordur en azından. Öyle
1: Evet.
0: diyelim. Ama Joshua Kushner işte Karlie Kloss diye bir Victoria's Secret mankeniyle evli. Onlar çok liberal olarak biliniyorlar böyle demokratlarda. Ve Bob Iger, Disney'nin şimdi görevinden yeni ayrılan CEO'suyla birlikte, onun da dahil olduğu bir Thrive Capital şirketi. Aynı zamanda OpenAI'ın da ciddi yatırımcılarından bir tanesi. Uzun zamandır bir NBA'de ya spor sektöründe yer almak istiyorlardı. Mesela FIFA'nın işte bazı operasyonları satın almak ilk adımıydı bunun. Ama ciddi anlamda tepki çektiği için buradan geri çekildiler. Las Vegas'ta bir takım almak istiyorlar fakat

0: fiyatı giderek yükselmeye başladı. Sonra bir gün akıllarına şey gelmiş. Ya biz yerleşik bir kulübü alsak acaba satarlar mı? Aramış 12 milyar dolar astronomik bir para. Yani 2 milyar dolara falan satılır takımlar eskiden bu kulüpler. Kabul etmiş Lakers'ın başkanı da sahibi de. Ve böyle bir apar topar yani son derece dostane bir geçiş olmuş. Tabii bu
1: Yani
0: şimdi
1: 2 milyar doları
0: fiyatı
1: alabilecekken 12 milyar doları mı almış? Öyle de yüksek bir fiyat, öyle mi?
0: yıllar önce 2
1: Ha.
0: milyar dolara bu takımların kulüpleri o değerlerde tahmin ediyordu. Biz işte o kadar yani logaritmik bir şekilde
1: Evet.
0: arttı ki artık fiyatlar. Şimdi 12 milyar dolara böyle evet çok astronomik ama piyasa değerinde bu kadar diyorlar. Şimdi bu tabii şöyle bir sorunu beraberinde getiriyor. Lakers'ı bunlar koruyacaklar mı? Şehrin bir takımı NBA'nin en önemli markalarından bir tanesi. Yoksa bir yönetim kurulu karlılık olarak mı bakacak? Birkaç sene sonra daha da satmaya mı kalkacak? Bu gibi tartışmalar var. Bir başka değer, neden de şu. OpenAI riskli bir yatırım. Yapay zekanın ne olacağı belli değil. Daha ayakları yere basan en azından elle tutulabilir bir yere de yatırım yapıp orada parasını da garanti altına almak istiyor. Ama ilginç şimdi yani kulüp başkanlarının yapısı değişmeye
1: Evet.
0: başladı. Burada yönetim kurulları, hedge fundların takım sahibi olmaya başladığını görüyoruz. Bu tabii sporda değişecek ama şu aşamada para geldi Lakers'a ve bakalım ne olacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Oray. Süremizin artık sonuna geldik. Haftaya
0: Görüşmek
1: tekrar
0: üzere.
1: görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Efendim böylece bu dilimi sonlandırıyoruz. Saat başına devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 16 Ağustos Pazar. Saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nurslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilime şöyle bir gazetelere bakarak başlayalım. Hürriyet gazetesinden bir haber paylaşacağız. Şara'yla Şam'da buluşacak diyor gazete. Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz açıkladı. Temenni ediyoruz ki bu yıl bitmeden Cumhurbaşkanımızı Şam'da göreceğiz. Erdoğan'la Şara'nın Emevi Camii'nde yürüyeceği o tarihi kare, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gücünü dünyaya ilan edecektir dedi. Bu arada efendim Şam Büyükelçisi'nin röportajını izledim. Röportajın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında en çok isteyeceği şeylerden birinin de Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılmak olduğunu da özellikle vurguluyor Şam Büyükelçisi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da El Cezire Arapça'ya bir röportaj verdi. Pek çok farklı konuya değindi o röportajda. Özellikle Washington'da F-35 temaslarından Avrupa Birliği'ne kadar aslında pek çok mesaj var. Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldığını ve bu sözünü yerine getirmesini beklediğini söyledi. Avrupa'nın Türkiye'yi birliğe kabul etme konusunda istekli görünmediğini de ifade etti. Avrupa Birliği üyeliğinin Ankara açısından öncelik olmadığını, mevcut tabloda kaybeden tarafın Avrupa olacağını söyledi Erdoğan verdiği röportajda. Hürmüz krizine de değindi. Erdoğan, kapalı kalması hiçbir tarafın çıkarına değil ifadelerini kullandı. Bir kez daha Trump'a da F-35 sözünü hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye verdiği bu röportajda. Şüphesiz ki en dikkat çekici başlıklardan biri Erdoğan'ın da yine Suriye'ye gideceğini söylemesi oldu. Efendim bakalım, henüz bir tarih yok. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman acaba Şam'a gider diye, fakat bir planlama olduğunu anlayabiliyoruz. Özellikle bu ifade ediliyor. Bakalım ne zaman olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a gittiği gün, Şara ile görüştüğü, Emevi Camii'ne gittiği o gün ne zaman olacak? Bizler de takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi efendim sıradaki haberimize devam edelim. Adliyelerde mağdurları ve kırılgan grupları koruyacak yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek destek hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Çocuklarla engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran özel uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.
1: Adli süreçlerde destek hizmeti verildiğini söyledi. Özel hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.
2: Adalet sistemimizde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçiriyoruz. Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlayarak ikincil örselenmenin önüne geçiyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Çocuk Suçları Soruşturma Bürolarıyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz dedi.
0: Efendim Türk polisi yakalar. Yine öyle oldu. Çete lideri İstanbul'da gelmemek için bomba ihbarı bile yaptı. Fakat gün sonunda

0: Türk polisinden kaçamadı. Aktaralım detayları Türkiye gazetesinden. Arjantin'e sığınma başvurusu yapan, hapiste açlık grevine başlayan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, iadesini engellemek için uçakta bomba var ihbarı bile yaptı. Ancak Türk polisinden kaçamadı. İşte yakalandığı ana ilişkinde görüntü var yine Türkiye gazetesinde. Devam edelim. Balıkesir'de perşembe günü çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangını kasten çıkardığı iddia edilen bir şüpheli ise tutuklandı. Edremit ilçesinde perşembe günü öğle saatlerinde ormanlık alana yakın bir noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. Kısa sürede yangın büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Başlatılan incelemede bir şüphelinin taşlardan oluşturduğu düzenekle ateş yakmaya çalıştığı ve kuru otları tutuşturduğu tespit edildi. 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aştı. Her 6 araçtan sadece biri için park yeri var demek bu efendim. Onun için aslında park yeri bulamıyoruz çünkü sığmıyoruz bu şehre. Şimdi bu tablo sürücüleri dakikalarca park yeri aramaya itiyor. Öyle ki şöyle bir akşam vakti mesela çıksanız İstanbul'un herhangi bir mahallesine gitseniz şöyle turlayan arabalarla karşılaşırsınız. Herkes bir şekilde bir yerde park yeri arıyor olur. Hatta ne yazık ki kavgalara da yol açıyor bu park yeri bulma işi. İşte benim park yerimi aldın, buraya park ettin, arabanın arkasına park ettin gibi pek çok sebepten de ne yazık ki kavgalar da çıkıyor. Kaldırım ve hatta yola uzanan işgalin boyutu da elbette giderek katlanıyor. Şimdi bir türlü çözülemeyen ve gün geçtikçe derinleşen park krizini Kaan Uçar ve Fatih Mehmet Coşkun görüntüledi.
1: Ambulans geldi. Kadını arabaların yüzünden çıkaramadılar.
2: Sırf bu otopark sıkıntısı yüzünden motorla çıkıyorum.
3: Siz aracınız varsa nereye park ediyorsunuz aracı?
2: Nereye boş bulursam oraya koyuyorum.
3: Boş bir yer oluyor mu?
2: 2 saat tur atıyorum bir. Yani 15-20 dakikada buluyorum.
4: Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor. O da yetmiyor. Bu kez yol işgal ediliyor. Bu görüntüler İstanbul'dan. İstatistiklere göre kentte her 6 araçtan sadece birine otopark yeri var.
1: Bıktım, yoruldum. Bir çözüm yapılmıyor.
3: Uzun kalacak mısınız burada?
2: Kalacağım.
3: Araba duracak burada.
2: Evet, duracak. Doğru. Mecburdur.
4: Türkiye İstatistik Kurumu'na göre İstanbul'da 6 milyon 292.000'in üzerinde araç var. Otopark sayısı ise 1 milyon civarında. Üstelik aradaki bu fark gün geçtikçe açılıyor. Yani İstanbul'un park krizi daha da derinleşiyor.
5: Yok, park yeri yok, otopark yok. Ne yapalım? Şurada bir yemek yiyeceğiz, gideceğiz.
1: Kapımın önüne arabasını pat koyuyor, gidiyor. 3 gün arabasını bırakıp gidiyor oğlum.
2: Burada teyze öldü, bir sırtımıza taşıdık. Tabuta koydular. Sırtımıza taşıdık. Yok.
4: Yüksek park ücretleri de kaldırım ve yollardaki araç işgalinin boyutunu katlıyor.
2: Belediyelerin otoparkları zaten dünya para. Normal otoparklara hiç yanaşılmıyor.
5: Bir saatte kalsan 500 TL falan alıyor otopark.
3: Burası Şişli Feriköy Mahallesi. Otopark problemi o kadar büyük bir sorun haline gelmiş ki burada yaşayan ve çalışan bazı vatandaşlar işte bu şekilde aracını yolun ortasına bırakıyorlar ve yolu kapatıp saatlerce geri dönmüyorlar.
2: Şu arabanın sahibi kahvede, bu fırıncı, onunkini bilmiyorum. Bu arkada oturuyor. Evet, ambulans gelse hiç giremez sokağa, itfaiye gelse giremez.
5: Suçluyuz aslında biz şu anda, yani park olmayan bir yere park ediyor ama çaremiz yok.
3: Burası 2 şeritli bir yol ancak araçlar yolun sol tarafına park ettiği için yol tek şeride düşüyor. Asıl önemli olan nokta ise şu, yan tarafta bir hastane var ve o hastaneden çıkan ambulanslar burada trafiğe takılıyor.
6: Ha bak şimdi otobüs geldi mesela. Otobüs geldi arka, ah bak ambulans da orada işte bak.
3: Yani,
6: bak gidemiyor işte bak bekliyor.
7: 4 yol ağzı köşelerine demir veya duba koymaları lazım ki o köşeleri araba park etmesin.
6: Kaldırmaları lazım yani. Zaten bu da aşağı yukarı 1 senedir böyle.
0: Efendim Efendim üniversite eğitimi neden 3 yıl olmasın ki? Buna benzer öneriler zaman zaman gelir. Bu kez de Enstitü Sosyal'in hazırladığı bir rapor var. Yüksek öğretimde eğitim süreleri ve programlar şeklinde 4 yıl şart mı diye soruyor aslında rapor. Ve deniliyor ki erken kariyerin önemine dikkat çekiliyor. Birçok lisans programı 3 yılda bitmeli. Öneri bu yönde. Hakikaten neden olmasın? Yani bazı lisans programlarının üzerine hatta yüksek lisans gerekirken bazıları da 3 yıl yeterlidir. Dolayısıyla bir değişikliğe gidilmesi belki de söz konusu olabilir. Bu sayede gençler daha erken meslek hayatına atılabilir. Dolayısıyla meslek hayatındaki istihdamdaki güçleri de daha da artabilir gibi gibi pek çok başlık var. İşte Enstitü Sosyal'de raporunda aslında tüm bunlara dikkat çekiyor. Şimdi efendim İstanbul'da bir elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyatta ilana koydular. Düşünsenize sıfırdan daha yüksek bir biçimde fiyat belirleyip koyuyorsunuz. İşte o firmaya toplam 434.860 lira ceza kesildi. Bu arada firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmeden iki aracını sattığı da tespit edildi.
4: Sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyatta ilana koydular. 6 ay 6.000 kilometre kuralına uymadılar. Bu nedenle yarım milyona yakın ceza ile karşı karşıya kaldılar. Ticaret Bakanlığı araç ve satışında kullanılan online internet sitelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bir vatandaşın ihbarı sonucunda İstanbul'da bir firmanın elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyata ilana koyduğu görüldü. Bakanlık ekipleri harekete geçti. Aracı ilana koyan şirketin faaliyetleri denetlendi. Denetim sonucunda firmaya tavsiye edilen satış fiyatının üstündeki fiyattan ilan yoluyla taşıt pazarlaması yaptığı için 99 bin lira ceza kesildi. Denetimlerde firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden iki aracı satması nedeniyle de 200 bin lira ceza uygulandı. İki araç için de taşıt teslim belgesi düzenlemedi. Bunun için de 57.240 lira ceza kesildi. İş yerinin adres değişikliğini verilen süre içinde bildirmemesi ve aldatıcı davranışlarla haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunması nedeniyle de ceza kesildi. Firmaya toplam 434.860 lira ceza uygulandı.
0: Ne yazık ki bir kaza haberimiz var. Antalya'nın Aksek ilçesinde ticari araçla minibüs çarpıştı. Evli çifti hayattan koparan kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza Manavgat Akseki Karayolu Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Faik Kaplan'ın kullandığı aracın bilinmeyen bir nedenle minibüsle çarpıştığı belirtiliyor. Savrulan araç park halindeki kamyona çarparak ancak durabildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Kaplan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin polis inceleme başlattı. Sosyal medyadan bungalov kiraladı. 20 bin lirasını kaybetti efendim. Yargıya başvurdu bunun üzerine ben dolandırıldım diye ama savcılıktan şaşırtan bir karar geldi. Savcılık sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı dedi. Yani dolandırılmasaydın diyor bir manada aslında bu kişiye ve takipsizlik kararı verdi. Peki bu durum dolandırıcılar için cezasızlık zırhı olur mu? Yargı dijital çağın gerisinde mi kaldı acaba? Arzu Kaya soruları ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.

0: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
1: Basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
2: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş, biraz yazık olmuş.
3: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
0: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
1: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
3: İyi de oraya alışveriş yeri kullananların hiçbir suçu yok.
4: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip

0: kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada. Dolandırıcılık burada. Müstehcenlik burada.
1: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
2: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
3: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
4: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
0: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor: kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
5: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
2: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
0: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
6: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
4: Sosyal medyada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
5: Sosyal medyalarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
4: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
6: Kıyafet, bilet bazen.
1: Kıyafet, işte takı.
2: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
4: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
2: Ya o da artık yapmamış olsaymış. Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
7: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
3: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik kararı verilmesi bizce hukuka aykırı.
4: Efendim bu dilimde hukukçu Afet Gülen Biberci konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş yayınımıza. Efendim. Şimdi sizinle konuşmaya başlayacağız. Önemli bir konuya değineceğiz ama müsaadenizle ben iki gazete haberi de okumak lütfen isterim. Belki sizin de yorumunuz vardır lütfen bu gazete haberlerine. Efendim ilk haberimiz şöyle: Sabah gazetesinden geliyor. 30 milyon dolarlık peri masalı diye bir mağazada tezgahtarlık yapan Rodriguez'in hayatı Ronaldo'ya satış yaparken değişti. Ünlü futbolcuyla evlenen genç kadın 30 milyon dolarlık servete kavuştu deniliyor. Bu arada uzun zamandır aslında bu düğün bekleniyordu. Uzun zamandır nişanlı oldukları çünkü söyleniyordu. Nihayet peri masalı gerçek oldu. Gelin bir diğer haberimize de bakalım. Bir diğer gazete haberimize de. Efendim yemek yapmayan kadına dava. Milliyet gazetesinden haber. Yasalarda direkt boşanma sebebi sayılmasa da kadının çok gezip yemek yapmaması erkeğe boşanma davası açma hakkı tanıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi. Evde bulunmayan ve yemek yapmayarak birlik görevlerini ihmal eden kadının bu vakalarla kusurlu olduğuna, bu durumda erkeğin açtığı boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Son zamanlarda çok fazla böyle haber paylaşmaya başladık. Efendim bir cümle söyledi,
8: evet,
4: işte yemek yapmadı diye öyle
8: düzeltmede bulunalım istiyorum. Tabii. Çünkü aslında her münferit olay kendi içerisinde incelenir hukuk nezdinde. Burada muhtemelen kararın içeriğine bakacak olursak hanımefendi çalışmıyordur. Çalışmadığı için burada erkek eşinin eve ekonomik olarak katkıda bulunması, kadının da eve evin iaşesi noktasında katkıda bulunması beklenir. 2002 01 01 2002 tarihiyle yasa değişti, medeni yasamız ve artık eski yasadaki erkeğin ailenin reisi olması hükmü yasadan kaldırıldı. Hmm. Dolayısıyla artık erkeğin eve bakma zorunluluğu ortadan kalktığı gibi kadının da evde yemek yapma, bakma zorunluluğu ortadan kalktı. Buradaki durum muhtemelen münferit olayda kadının çalışmamasından, dolayısıyla eve bir katkıda bulunmasının beklenilmesinden kaynaklanmaktadır diye düşünüyorum.
4: Hakikaten kritik kelime münferit, evet, öyle değil mi? Her, evet, davaya öyle bakmak gerekir, evet, muhtemelen. Şimdi bizim, evet, asıl sizi davet etme sebebimiz şuydu bu arada. İşte Türkiye'de evlenen kadınların malum nüfus kaydı, yani kamuoyunda bilinen şekliyle kütüğü eşinin hanesi taşınıyor. Evet. Bu kadın erkek eşitliğine aykırı mı? Aslında bu hep gündeme gelen, evet, bir sorudur, öyle değil mi? AYM bir karar vermiş, diyor ki bu teknik bir kayıt işlemi, eşitliğe aykırı değil. Yani AYM diyor ki Anayasa Mahkemesi, evlenen kadınların kütüğü eşinin hanesine taşınmaya devam edecek. Evet. Bu hakikaten bir eşitsizlik mi sizce?
8: Elbette bir eşitsizlik. Ünal Tekeli dosyasını hatırlarsınız. İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilmiş kadının soyadına ilişkin bir karardı. O kararda sonra biz ikinci aşama olarak Anayasa Mahkemesi'nden artık kadının, evli kadının kendi soyadını tek başına taşıyabileceğine dair bir karar almıştık aslında.
4: 2023'tü değil mi?
8: Evet,
4: efendim?
8: 2023.
4: O zaman da çok konuşulmuştu, evet. Bu. Yani bir kadın, aynen, şu anda mesela sadece kendi soyadını kullanabilir mi?
8: Şimdi bunu da bir parantezine açmayı çok isterim. Çünkü bakın, Anayasa Mahkemesi evli kadın tek başına kendi soyadını taşıyabilir derken, hala bunu bir evli kadın ancak dava açarak yapabiliyor. Yani evlendim, ben kendi soyadımı taşıyacağım dediğinde şu an hala bunu kullanamıyor. Ancak dava açarsa dava kabul oluyor ve bunu kullanabiliyor. Biz o zaman da, bu karar çıktığında da, bunun kadın hakları alanında, kadın erkek eşitliği alanında çok ileri, doğru bir adım olduğunu söylemiştik. Ama o zaman da bunu uyarmıştık. Bu sadece soyadı değil, bunun eklentisinde kütüğün erkek nezdinde işliyor olması, soy bağının erkek nezdinde işliyor olması kadın erkek eşitliğini haklar nezdinde hala zedeliyor demiştik. Bugün bunun ikinci adımı geldi. Aslında çok kıymetli bir dava bu. Bu davanın Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmesi bir hukukçu olarak bizim için şu anlamı taşıyor. İç hukuk yollarının tükenmesi demek bu. 5 tane çok kıymetli karşı oy var baktığımızda kararda. Ve diyor ki devletin kadın ve erkeği aynı hukuki olayın, yani evliliğin sonucu farklı bir muameleye tabi tutması ayrımcılıktır diyor. Dolayısıyla da burada konunun teknik olup olmaması ayrımcılık olmadığının önüne geçemiyor.
4: Hı hı. Fakat 10 değil mi Anayasa Mahkemesi 15 üyesinde üye var. Toplamda 15, onu aslında bu teknik bir işlemdir ya, diyor, böyle devam, evet, etmeli, evet, diye baktı. 5'i, evet, de hayır, bu eşitsizliktir diye baktı.
8: Evet, evet.
4: Dolayısıyla onların dediği oldu. Çoğunluk,
8: evet, ama biliyorsunuz daha önceki soyadı kararında da Anayasa Mahkemesi pek çok defa ret verdi. Hı hı. Sonra Ünal Tekeli kararından sonra da Anayasa Mahkemesi burada kararını değiştirdi ve dedi ki kadın tek başına evli kadın soyadını kullanabilir dedi. Bu aslında, bu yol böyle ilerler. Buradaki belki alt sahiki konuşmak çok kıymetli olabilir diye düşünüyorum toplum nezdinde. Çünkü biz tırnak içerisinde aileyi koruduğumuzu düşünüyoruz. Halbuki Anayasa Mahkemesi nezdinde verilen kararda da çok açık söylenilmiştir. Anayasanın 41. maddesi şunu söyler. Bu arada normlar hiyerarşisinde en üst noktadaki mevzuatımızdır. Anayasa 41. maddede der ki, aile kadın ve erkeğin eşitliğine dayalı bir kurumdur. Bunun çok ciddi bir anlamı vardır. Eşit olmadığı sürece taraflar, bakın Türkiye'deki kadın cinayetlerinden tutun da ailedeki boşanma oranlarının yükselmesine kadar tüm olaylara sirayet etmektedir. Eğer sistem, kurum, devletin temelinde dayandırmış olduğu sistem, aile kurumu eşitliğe dayanırsa süreklilik ve huzur sağlanabilir.
4: Biraz önce dediniz ki aslında bu yol böyle ilerler diye. Dolayısıyla bu karar tekrar değişebilir mi? Yani bir daha başvuracak mesela Anayasa Mahkemesi'ne.
8: Elbette, elbette.
4: Sonrasında 10'a 5 değil de, elbette, artık biz başka oranlar mı göreceğiz?
8: Şimdi
4: böyle mi öngörürüz?
8: Beni hukukçu olarak çok böyle duygulandıran ve titreten şey karşı oy yazılarıdır. Bu karşı oy yazıları daha önce de bizim karşımıza gelmişti. Aynen soyadı kararında olduğu gibi. Bu kararlar yüz akıdır. Çünkü toplum ilerliyor ve toplumun ilerlemesi aslında aileyi korumak için var ve insanlığın demokratik bir düzeyde eşit olarak gelişebilmesi için var. Bunun bir kaygı olmaktan çıkarıp topluma hizmet eden bir süreç olduğunu anladığımızda bu sürecin kolaylaşacağını düşünüyorum.
4: Fakat şimdi 10 üyede, hani itirazları söyledik, 5 üyenin, evet, itirazı, evet, çok kıymetli. 10 üyede şöyle mi bakıyor? Ya bu teknik bir mesele. Evet. Eşitlikle eşitsizlikle alakası yok ki. Ya teknikten kasıtları burada, evet, tam olarak ne mesela?
8: Belki orayı anlatırsak daha anlaşılır, evet, olacak. Teknik dediği husus şu. Diyor ki aslında, örneğin kadının soyadı hikayesinde kadının soyadı görünür. Ama diyor kadının evlenmekle nüfus kaydının erkeğin nüfus kaydına bağlanması tamamen teknik bir husus ve dolayısıyla da bunun kamuda görünür bir tarafı yok, gizli olduğunu düşünüyor.
4: Yani ilan etmiyor ki i̇lan o kadın diye bakıyor değil mi? Orada düşünüyor, raflarda duran, evet, bir şey sisteme, evet, geçen bir şey diye bakıyor.
8: Bunun belki biraz altyapısını kurcalamamız lazım, açıklamamız lazım. Avrupa'ya baktığımızda burada Almanya, Fransa, Norveç, İsviçre örneklerinde, hatta İtalya, İspanya tamamı bireye dayalı nüfus sistemini kabul ediyor. Örneğin taraflar evlenirse o hesapları birbirine bağlıyor. Nüfus kayıtlarını birbirine bağlıyor. Ama herkesin, her bireyin bağımsız bir kaydı var. Burada aslında erkek eşin nüfus kaydına gitmesinden ziyade bunun kadar kadının doğmakla babasının kütüğüne bağlanmasını

0: kullanmasına da aslında itiraz ediyor karşı oy. Neden? Çünkü bireyin insan olarak hukuk nezdinde, ki bize vaat edilen şey bu anayasamızda, kadın erkek nezdinde eşit kabul edilmesi lazım haklar nezdinde. Ve bunun karşılığı, eğer bu bir teknik sistemdir ve ben kadını erkeğe bağladım dediğinde, karşı oy üyelerinin çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki işte o zaman diyor erkeği merkez, kadını eklenti olarak kabul etmişsin demek oluyor. Ve bu da aslında kadına ve erkeğe iki farklı hukuki statü koyduğunu gösteriyor. Ve bu da eşitliğe aykırı bir ayrımcılık diyor.
1: Peki mesela bunun aksini düşünenler şöyle mi bakıyor meseleye? Hani dediniz ya bireysel olarak devam ediyor bazı ülkelerde. Bizde böyle olması aile kurumunu korumak için gibi bir yaklaşım mı var? Nasıl düşünülüyor?
0: Hatta çoğunluk oyun gerekçesinde diyor ki aile için diyor, ailenin bütünlüğü için bu daha uygun bir sistemdir diyor. Şimdi baktığımızda bakın anayasanın 41. maddesi, orası bir anayasa mahkemesi kurulu ve madde 41. madde şunu söylüyor. Aile, Türk devletinin dayandığı aile kadın ve erkeğin eşitliğine dayanır diyor. O kadar derin bir anlamı var ki burada belki bir kuble şunu söylemem gerekiyor. Kadın haklarının anayasası olarak kabul edilir. Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, SEDAV. Burada 5. maddede şunu söyler. Kadına ve erkeğe bakılan her türlü gelenekçi bakış açısından devletler kendini arındırmak ve temizlemek ve bu eşitliği sağlamak zorundadır der. Çünkü bu eşitliğin sağlanmaması, salt kadını korumak ya da işte kadını sadece erkek nezdinde eşitlemek değildir. Toplumu sağlıklı, huzurlu, dinamik olarak da devamlı kılabilmek için gerekli bir unsurdur.
1: Peki pratikte bunun işlemesi sizce mümkün mü? Şu şekilde, yani bu zamana kadar hep böyle geldik. Evet. Efendim işte nüfus kayıt sistemine baktığımız zaman hep böyle işledi ya. Bundan sonra mesela yeni bir şeye geçtiğim zaman pratikte bunu işletebilir miyiz sizce?
0: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben 22 yıllık avukatım. Ben mesleğe başladığımda adliyelerde tek tük daktilolar bile vardı 22 yılın başında. Sonra F klavyeler vardı. Şimdi sistemin ne kadar değiştiğini görüyor musunuz? Yani ben üniversitedeyken telefonlar başladı. Şu an bir kere Avrupa'nın tamamında bireysel sistem uygulanıyor. Türkiye'nin bu sistemlerden geri kalması ya da adapte olamaması gibi teknik bir mazeret zaten kabul edilemez.
1: Bizim gibi uygulayan bir ülke var mı peki? Bireysel değil de bizim gibi uygulayan.
0: Tabii ki doğu kısmında, yani dünyadaki baktığımızdaki daha geri bakış açılı ülkeler erkeğe merkez alan ve erkeğe kadının biat etmesi üzerine kurulan sistemlerdir. Burada eğer karşı çıkma hakkı olmazsa, eğer eşit olmazsa ailenin daha iyi yürüyeceği, devletin daha uzun bekası olacağı düşünülen bir sistem de var. Sosyolojik açıdan bakıldığında gerçek mi değil yaşayarak görüyoruz.
1: Son olarak şu 2023'teki kararı da bir tekrar hatırlatalım mı? Yani diyelim ki bir kişi evlendi. Evlendikten sonra eşinin soyadını kullanmak istemiyor. Yalnızca kendi soyadını kullanmak istiyor. Evet. Bu durumda mahkemeye başvurması mı gerekiyor?
0: Evet, Anayasa Mahkemesi 2023'te bir karar verdi ve dedi ki bundan önceki pek çok red kararından sonra dedi ki evet, kadının tek başına evlenmekle soyadını kullanmaya devam edebilme hakkı vardır. Hiçbir şeye tabi olmadan kendi soyadını tek başına kullanabilir. Ama bakın bu çok hicivli bir durum aslında. Bakın bunu söyleyen bir Anayasa Mahkemesi kararımız var ama biz bir kadın olarak evliysek dava açmadan ve bu mahkeme kararını almadan kendi soyadımızı tek başına kullanamıyoruz. Aslında sistem bize diyor ki ya hakkın var ama biraz uğraş bakalım diyor. Hala ve biz bunu 2023'te mutlulukla anlatırken o zaman da bunu söylemiştik. Bakın bunu hala davayla ulaşılabiliyor olması. Aynı zamanda kütüğe hala erkek üzerinden bağlanıyor olması. Bir örnek daha vereyim çok kısa. Örneğin evli bir kadın boşanmış olsun ve çocuğunu da velayetine almış olsun. Çocuğun velayetini nüfus kütüğünde örneğin bir notere gitti ve nüfus kaydı çıkaracak ya da nüfus müdüründen nüfus kaydı çıkarılacak. Orada çocuğunu göremiyor, biliyor musunuz? Bakın doğurduğunuz çocuğu velayet hakkı yasada, yani mahkeme kararıyla sizde olsa dahi siz kendi nüfus kaydınızda göremiyorsunuz. Neden? Kütük babaya bağlı olduğu için siz bunu göremiyorsunuz. Dolayısıyla burada evet açıkça bir kadın erkek eşitliğine aykırı durum var. Bunlar elbette aşılacak ve çok 5 tane karşı oy var. Şimdi burada ikinci adım şudur. İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesi, çünkü iç hukuk yolları tükendi.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için efendim. Bu dilimde hukukçu Afet Gülen Büberci konuğumuzu, sağ olunuz efendim. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız, ardından devam edeceğiz.

0: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran operasyonlarında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki lojistik ve yaşam koşulları krizinin nedeni ortaya çıktı. Amerikan basını sorunların İran'ın savaşın ilk gününde Bahreyn'deki ABD deniz üssünü ağır hasara uğratmasıyla başladığını ileri sürüyor.
1: ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinde aylardır yaşanan ikmal krizinin çatışmanın ilk günlerinde başladığı ileri sürüldü. New York Times gazetesinde yer alan habere göre İran, 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD deniz üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu. Ağır hasar alan üs, Amerikan donanmasının bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden biriydi. Pentagon bunun üzerine ikmal merkezini Hint Okyanusu'nda bulunan yaklaşık 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Adası'na taşıdı. Ancak mesafe uçak gemilerine gıda, yakıt ve diğer temel malzemelerin ulaştırılmasını zorlaştırdı. Üstelik İran 20 Mart'ta Diego Garcia'yı da iki balistik füzeyle hedef almıştı. Füzelerden biri denize düşerken diğeri ABD savaş gemisi tarafından vurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise neredeyse 9 aydır karadan uzak olan uçak gemisinde görevli askerlerin ruh sağlığının bozulduğu haberleri gündeme geldi. Gıda ve temel ihtiyaç malzemesi sıkıntısıyla hijyen sorunları yaşandığı belirtildi. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth iddiaları reddederek uçak gemisindeki koşullara ilişkin haberleri çarpıtma diye nitelemişti. Başkan Donald Trump ise Abraham Lincoln'un yakında benzer bir savaş gemisiyle değiştirileceğini açıklamıştı. Sorun yaşanan uçak gemisinin yerine Pasifik'te bulunan George Washington gemisinin alacağı belirtiliyor.
0: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD-İsrail Savaşı sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Katar'dansa yalanlama geldi. İran medyasında yer alan habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen İki Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti. Üçü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır pilotlarla temas kurulmadığını belirterek Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden pilotların durumunun incelenmesini ve serbest bırakılmaları için devreye girilmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazesinin teslimi için İran'la temasa geçildiğini de kaydetti. Efendim, ülkesi yanıyor. Oysa jet ski de Macron'dan bir fotoğraf bu. Ülkesi orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde jet ski yapması büyük tepki çekti. Muhalefet binlerce kişi tahliye edilirken tatil yapan Macron'u halktan kopuk olmakla suçladı. İşte fotoğrafı da ekranlarınıza. Bu arada hakikaten ciddi manada orman yangınıyla mücadele ediyor Fransa. Hatta aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 5000'i aştı. Biraz bu şöyle de yorumlanıyor. Malum artık Macron yolcu. Yani bir daha aday da olmayacak. Dolayısıyla son günleri. Çok bilemiyorum, muhalefetin eleştirilerini dikkate alıyor mu, halkın eleştirilerini dikkate alıyor mu? Gördüğünüz gibi o tatilde keyfini sürüyor bu tatilin, bir yandan da işte ülkesi yanarken. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Düzce'de bir fındık bahçesinde insansız hava aracı bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine ilaçlama yapmak için giren bir kişi bahçede parçalara ayrılmış halde insansız hava aracına benzer bir cisim buldu. Durum hemen ekiplere bildirildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. İnsansız hava aracına ait olduğu tespit edilen parçalar incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Tatil sezonunda konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı ilk defa 1 milyon 503 bini aştı. Konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısı %3,2 arttı.
1: Oteller, restoranlar, kafelerde yaz döneminde yoğunluk arttı. Bu durum istihdama da yansıdı. Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16,3 milyonu geçti. Turizm bölgelerinde sezonun Kurban Bayramı'da

0: Dolayısıyla erken başlamasıyla birlikte başlayan hareketlilik, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe çalışan sayılarına da yansıdı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı Haziran ayında 1.503.000'i aştı. Bu rakam 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Haziran ayına göre konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısında %3,2'lik artış yaşandı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı 63 aydır artışını sürdürüyor. Bu sayı son olarak COVID-19 salgınının yaşandığı Mart 2021'de azalmıştı. Yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri kategorisinde çalışan sayısı ise ilk defa 1.010.000'e ulaştı. Konaklama kategorisinde çalışan sayısı da Haziran'da 493.362 olarak kayıtlara geçti.
1: Burma Kadayıf, Bingöl'ün mü, Diyarbakır'ın mı? Efendim bu soruya bir cevap var. Hemen Türkiye Gazetesi'nden haberi paylaşalım. Bu rekabet artık tescillendi diyor gazete. Tatlı Bingöl'e tescillendi. Artık Bingöl'ün tescilli ürünü haline geldi. Burma Kadayıf Türkiye Gazetesi'nden geldi bu haberde. Devam edelim. Ticaret Bakanlığı'nın araç kiralama sektörüne yönelik yeni düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Kiralamada benzinli ve dizel araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre sınırı uygulanacak. Yönetmelik yeni yıldan itibaren uygulamaya girecek.
0: 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak. Kiralama için kilometre sınırı getirilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte araç kiralamalarına yönelik kriterler yeniden düzenlendi. Buna göre klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Benzinli ve dizel araçlarda 180 bin kilometrenin üstünde olanlar, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometrenin üzerinde olanlar kiralanamayacak. Bakımı zamanında yapılmayan ya da ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi yasaklanacak. Araç kiralanırken istenen depozito uygulamasına da sınır getirilecek. 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kiralama bedeli, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Araç kiralama işletmelerinin bölgeye göre filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerindeki işletmelerin filosunda en az 2 hibrit ya da elektrikli araç bulundurması zorunlu olacak. Bu araçlardan en az birinin yerli üretim olması gerekecek. Kiralama şirketleri mevsim şartlarıyla trafik güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde kış lastiği sağlayacak. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçecek.
1: Efendim kredi kartı da kredi almak da artık eskisi gibi kolay değil. Şimdi bu başvurularda bakılan kriterler de değişti. Yüksek kredi notu tek başına yeterli olmuyor. Neye nasıl harcama yaptığınız da size kredi veya kredi kartı verilip verilmeyeceğini belirleyecek bundan böyle. Peki tam olarak hangi kalemlere bakılıyor acaba? Bankalar nasıl bir yol izliyor? Hepsini konuşacağız. Ekonomist, doçent, doktor Azize Şahin bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim eskiden çok kolaydı ya. Şöyle bir bankaya gittiğimiz zaman mesela başka bir iş için hemen şey derlerdi ya, size bir kredi kartı daha çıkaralım mı? O hengamede bir kredi kartımız daha olurdu mesela, dönerdik. Şimdi öyle olmayacak deniliyor, öyle değil mi? Artık yani tabir yerindeyse bin dereden su getirilmesi gerekiyor. Peki kesinlikle. Ne değişti?
2: Kesinlikle öyle. Kredi kartları eskiden bankalar için önemli bir ticari araçtı. Ancak artık son yıllardaki ekonomik koşullara bağlı olarak da kredi kartları artık hem bankalar için hem de bireyler için konumu biraz daha değişti. Çünkü kredi kartları bireyler için normalde bir ödeme aracıyken artık günümüz ekonomik koşullarında bir geçim sağlama, ek bir finansman aracı haline geldi. Dolayısıyla da BDDK bu alanda bazı düzenlemelere gitmek durumunda kaldı. Maalesef ki şöyle bir durum söz konusu. Son yıllardaki dizginlenemeyen bir talep söz konusu. Yani talep kaynaklı bir büyüme söz konusu. Aslında reel bir büyüme değil. Dolayısıyla aslında bu da enflasyonist baskılar oluşuyor. Dolayısıyla aslında BDDK bu noktada talebi daraltma anlamında, biraz talebi soğutma anlamında, biraz kredi kartlarında böyle bir düzenlemeye gitmek durumunda kaldırmakta ihtiyacı.
1: Sayıları biliyor muyuz efendim? Kaç milyon kişinin mesela?

0: Kredi
1: tabii,
0: kartı
1: tabii,
0: var.
1: Şu anda biz 150 milyona ulaşan bir kredi kart İnanılmaz. Sayımız var. Temerrüde düşme oranımız da artık çok daha yükseldi. Normalde toplam borçlarının %3 ve %5 düzeylerinde çıktı. Normalde %3 bir daha doğal bir oran olarak kabul edilirken artık %5'lerdeyiz. Dolayısıyla BDDK artık bu konuda bir düzenleme yapmak durumunda kaldı.
0: Az önce bir gazete haberi paylaşmıştık da yaklaşık 44 milyon kişi borçlu gibi bir haber de oldu. Yani doğru. 150 milyon kredi kartı varsa bunu mesela 44 milyonu da borçlu mu? Borçlarını ödeyemeyen kredi kartları
1: evet,
0: mı?
1: Evet. Çünkü çok büyük bir çoğunluğu artık temelinde düşüyor. Dolayısıyla da veya bir kartın borcunu diğer bir kartla finanse etmek. Dolayısıyla aslında önemli bir finansman aracı haline geldi. Bu noktada da aslında bankaları aslında zora sokan bir dönem. Çünkü bankaların da fonlama maliyetleri arttı. Bankalamanın fonlama maliyetlerinin artmasıyla beraber temelinde düşmesi de yine bankacılık sektöründe aslında zora sokan bir durumu oluşturuyor.
0: Dolayısıyla artık öyle kolay kolay kimseye
1: yok,
0: kredi verilmiyor.
1: Evet.
0: Peki nelere bakılıyor? Şimdi mesela öyle ifadeler var ki kişinin hesabında şans oyunu bahis oynaması, yani bahis oynama alışkanlığı olan biri aslında finansal açıdan risklidir diye
1: kesinlikle
0: mi bakıyor?
1: Kesinlikle riskli olarak kabul ediliyor. Çünkü hatta tamam yasaklı sitelerde bahis oynamak zaten çok direkt masak takibine giriyor ve riskli olarak kabul edilirken aynı zamanda yasal sitelerde bile bahis oynamak, onlarda bile bahis oynamak artık çok riskli olarak kabul ediliyor.
0: Dolayısıyla nasıl tespit ediyorlar? Mesela şimdi diyelim ki kredi için başvurmaya gittim. Diğer kredi kartımdan bahis oynamışım mesela. Bunu mu görüyor?
1: Evet evet. Çünkü artık bütün bankalar bütün müşterilerinin kart hareketlerini yapay zeka algoritmalarıyla çok kolay bir şekilde takip ediyorlar ve ortak bir bilgi havuzunda bunlar zaten birikiyor. Dolayısıyla artık bir bankaya gittiğinizde bahis oynayan bir kişi ya da birey direkt olarak riskli olarak kabul ediliyor. Bu kişilerin hem kredi kartı limitleri arttırılmaz hem kredi kart başvuruları reddedilebilir.
0: Başka neye bakıyorlar? Neler riskli?
1: Yani sonuçta örneğin banka transferler yine aynı şekilde veya işte kişinin gelirinin çok üstünde bir para trafiği varsa bu da çok riskli olarak kabul ediliyor. Yani sonuçta örneğin asgari ücret alan bir kişi kredi kartındaki 3 kat, 5 kat, 6 kat, 7 kat veya çok daha fazla bir hasap hareketi olduğunda bu da yine riskli olarak kabul ediliyor. Bu kişi kart borcunu zamanında ödese bile yine riskli olarak kabul ediliyor.
0: Güvenilmez olarak görünüyor.
1: Kesinlikle
0: yani.
1: güvenilmez olarak.
0: Bu arada buna benzer şeyleri mesela vize başvuruları malum çok dertliyiz ya o konuda
1: evet.
0: da. Mesela vize başvurularında da ona çok dikkat ederler denir hep. Yani evet. özellikle banka akışınızda bankanızda paranız var. Ama vize başvurusu sırasında özellikle şuna bakarlar. Ya o paranız olsa dahi çok fazla giriş çıkış varsa o parada evet. mesela hakikaten kabul alamazsınız o vizeden denir. Onun için çok nice böyle zenginlerin vize alamayıp da aslında belli oranlarda düzgünce maaş alanların vize aldığını görürüz öyle değil mi?
1: Evet
0: yani
1: ama
0: tüm dünyada böyle riskli görünüyor anladığım
1: evet.
0: kadarıyla bu
1: aslında mesele. BDDK bu düzenlemeye gitmek lazım çok doğru bir adım attı. Zaten en temel amaç kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önüne geçmek. Dolayısıyla bugün artık bir bankaya gittiğinizde kredi kartı almak istediğinizde eskiden beyan esaslı. Ama şu anda bunu resmi olarak belgelendirmek zorundasınız. Maaşınız, vergi levhanız veya yan gelirleriniz, kira geliriniz varsa bunlar hepsini belgelendirerek ancak kredi kartı alabiliyorsunuz. Burada da tabii bazı düzenlemeler var biliyorsunuz limitler de artık çok konuşulan bir konu oldu. Yani işte sisteme yeni giren bir kişi kredi kartı limitini iki katı maaşının iki katı olabiliyor. Ama iki seneden sonra dört katına kadar çıkabiliyor. Fakat burada artık limitler de sorgulanan konulardan birisi şu anda.
0: Daha düşer diyorsunuz yani dört
1: evet,
0: katından daha
1: yani
0: da
1: düşecektir. 400 bin liranın altındaki limitler 400 bin lira ve üstü limitler artık sorgulanan limitler oluyor şu anda.
0: Az önce para transferleri de riskli olabilir dediniz. Mesela annemize, babamıza, kardeşimize para gönderiyoruz. Gönderirken de açıklama yazmıyoruz.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Bu
1: evet.
0: mı riskli?
1: Evet aslında aceleyle böyle bazen iş arasında yapıyoruz bu, evet. bu transferleri ama oraya mutlaka işte bir kira bedeli ödüyorsak kira bedeli veya bir borç ödüyorsak bir borç bedeli ne olduğunu yazmamız gerekiyor. Çünkü artık yapay zeka algoritmaları çok hızlı bir şekilde bu tür hareketleri çok kolay bir şekilde yakalıyor. Dolayısıyla bu da bizi bankalar nezdinde daha riskli duruma sokuyor.
0: Dolayısıyla ne olursa olsun anneme gönderiyorum ihtiyacı vardı gibi bir şey not düşmek mi lazım mesela?
1: Bir açıklama düşmek
0: diye.
1: Gerekiyor. Evet,
0: boş
1: ne olduğuna
0: göndermemek
1: dair.
0: Mutlaka
1: evet, evet.
0: gerekiyor.
1: Bir de tabii bu hareketler eğer çok fazla sıklıkla gerçekleşiyorsa o zaman da yine o kişi riskli durumuna düşüyor. Burada bir kayıt dışı faaliyet söz konusu gibi takibi alınabiliyor ve riski değerlendirilebiliyor.
0: Dolayısıyla son tavsiyeniz nedir mesela? Bir

0: kredi başvurusunda bulunacaklara nelere dikkat etsinler?
1: Yani olabildiğince her şeyden önce belgeleyebildikleri gelir üzerinden kredi kartı başvurusu yapmak ve aynı zamanda borçlarını zamanında ödemek. Kesinlikle bu bahistir, şans oyunlarıdır gibi yasal olsa bile bu alanlarda kredi kartlarıyla herhangi bir işlem yapmamak veya reelde de asla yapmamak tabii ki en doğrusu.
0: Zamanında oynayanlar ne yapsın lazım. Artık onlar için iş işten geçti mi?
1: Evet evet ve bunların silinmesi bayağı bir zaman da alıyor. Hemen gerçekleşen bir durum değil yani, o yüzden bu da bir süreç. Çünkü iyi bir kredi kartı, kredi geçmişi, iyi bir kredi skoru olması çok önemli. Ama aynı zamanda bir de şu da var. Bu da gözden kaçan noktalardan. Mesela çok eskiden bir kredi kartınız vardır. Kapatmak istersiniz. Aslında onu kapatmamak lazım, tutmak lazım. Çünkü uzun bir kredi geçmişini o da ifade ediyor.
0: Öyle mi? Bu evet. Da önemli. Evet, evet, hiç dikkat evet. etmeyeceğimiz bir şeydir aslında.
1: Evet, evet. Aslında dikkat etmeyeceğimiz bir şey ama özellikle hem bunları tutmak hem de borçlarımızı zamanında ödemek önemli.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Sağolunuz. Efendim bu dilimde ekonomist doçent doktor Azize Şahin bizimle birlikteydi. Hocamızı şimdi uğurlayacağız. Onun öncesinde ben sizinle hemen bir haber daha paylaşayım. Efendim Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde kurulan çok sesli bir koro. İsveç'teki yarışmadan dünya şampiyonluğuyla döndü. Veysi İpek ve İbrahim Bayram da yeni sahneleri hazırlanan o koroyla buluştu. İzleyelim.
2: Şanlıurfa'nın müzik mirası bu kez çok sesli koroyla dünya sahnesine taşındı. Harran Üniversitesi'nin Vox Humans Korosu, İsveç'te düzenlenen yarışmada dünya birincisi oldu.
3: Kendi mozaiğimizi sergiledik. Hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
4: Tek kelimeyle çok mutluyuz. Ülkemize bu gururu yaşattığımız için de ayrıca mutluyuz. Ve umutluyuz da geleceğe dair.
2: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Harran Üniversitesi'nde kurulan çok sesli koro İsveç'te Türkiye'yi temsil etti.
5: Çok fazla ülke, çok fazla bayrak ve içlerinde bizim söylememiz o an böyle herkes ağlıyor, herkes birbirine sarılıyor. Çok büyülü bir anda. Yani hiç öyle bir şey yaşamamıştım.
3: Kendi mozaiğimizi sergiledik hem batı repertuar açısından hem de yaşadığımız topraklar açısından.
2: Vox Humans Korosu 40 ülkeden 140 koronun katıldığı yarışmadan zaferle döndü.
6: İnsanın sesi, insanlığın köprüsü mottosuyla yola çıktılar. İsveç'te dünya birincisi olarak döndüler. Harran Üniversitesi Vox Humans Korosu UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'ya dünya birinciliğini getirdi.
7: Birinci olduğumuzu öğrendiğimiz zaman tabii çığlıklarla karşıladık arkadaşlarımızı, hepimiz de ağladık, birbirimize sarıldık.
8: Herkes o anın heyecanıyla kendini kaybetti. Yani mutluluktan hepimiz gözyaşlarına boğulduk.
9: Sıkı bir çalışma, disiplin ve emeğin sonucu bu.
10: Müzik sesimizi dünyanın her köşesinde yankılatmaya devam eden bir koro.
2: Dünya birincisi koro şimdi yeni sahneleri hazırlanıyor.
0: Efendim şimdi Bolu'dan çok renkli görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. 6 yaş gruplarında futbolu oynayan şöyle 5-6 yaşlı grubundaki çocuklar. Maç öncesinde yaptıkları bir taktik görüşmesi var. Hakikaten renkli anlara sahne oluyor. Özellikle konu şu, sağ kanadı kimin paylaşacağı konusunda şöyle tatlı da bir rekabet yaşanıyor. İzleyenleri de epey güldürüyor doğrusu bu video. Küçük futbolcular önce o sağ kanadı bir türlü paylaşamadı ama neyse ki kısa sürede mutabakat sağlandı. Şöyle ben önünden çekileyim efendim, o renkli görüntüleri gelin hep birlikte izleyelim.
11: Evet. Sen sağ kanat.
0: Neyse ki efendim o sağ kanatta anlaşmaya varıyorlar. Hakikaten yolları açık olsun diyelim. Umarız ileride ünlü futbolcular olarak da onları görürüz. Şimdi bu renkli görüntülerin ardından sporla da devam edelim. Çünkü Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'e mağlubiyetle başladı. Sarı lacivertliler Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Konuk takım karşılaşmanın 13. dakikasında Talişka ile öne geçti. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde ev sahibi Gençler Birliği skoru eşitledi. Tongya'nın kaydettiği golle ilk yarı 1-1 sona erdi. Fenerbahçe ikinci yarıda çok sayıda fırsattan yararlandı.

ayarlanamazken maçın skorunu belirleyen gol 56. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi ve maç efendim Ankara deplasmanında 2-1 mağlubiyetle döndü. Fenerbahçe 2-1.

Altı efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

Alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın, Pembe Mezarlık ve Makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 16 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfi Tiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

Aşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün 7. kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ölün Bizi Ayırana Denk oyunu izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun paylaştığı tiyatro, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin hikayesini ele alıyor. Oyun 16 Ağustos'ta Trump sahnede. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka

0: daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, saatlerimiz 10'a geliyor ve burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilime bağlantılarla başlayacağız. Şöyle arkadaşlarımızı da gördük. Dilara Civelek İstanbul'da, gördüğünüz gibi saçlarından da anlayacağımız üzere İstanbul'da bugün kuvvetli bir rüzgar var. Detayları birazdan bizimle paylaşacak. Mahir Kılıç ise

0: Ankara'da stüdyoda bizi bekliyor çünkü Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyon var. Daha doğrusu operasyonun detaylarına ilişkin yeni gelişmeler var. Onu birazdan Mahir'e soracağız. Şimdi önce Mahir'le başlayacağız ama en son neler yaşandı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda? Bir müsaadenizle hemen onu da aktarayım. Hürriyet gazetesinden paylaşacağız haberi. Efendim tapuları aile üstüne yapmış diyor gazete. Bu arada evrakları parçalayıp imha ettiler başlığı da var. Gördüğünüz gibi Ümraniye'de bir binada arama yapıldı ve parçalanmış. Bakın parça parça evraklara rastlandı. Dolayısıyla bunu da manşete taşıyor yine Hürriyet gazetesi de. Şimdi son yeni bir gelişme var öyle değil mi Mahir Kılıç? Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda nedir o gelişme?
1: Evet Kübra, o şüpheliler tam 37 isim adliyeye getirildi. Önümüzdeki dakikalarda önce savcının karşısına çıkacaklar. Savcılık ifadesi gerçekleşecek. Ardından da hakimin karşısına çıkacak. Bu şüpheliler bir kez daha belirtelim sıcak gelişmeyi. Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 kişinin bir süre sonra savcılık sorgusu başlayacak. Ardından da mahkemeye hakim karşısına çıkacaklar. Geçtiğimiz gün operasyon için düğmeye basmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tam 17 ilde eş zamanlı operasyonlar, baskınlar gerçekleştirilmişti. İlk etapta 33 isim gözaltına alındı, ardından sayı 37'ye çıktı. 37 şüpheli arasında gizli bölmede yakalanan örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğunu belirtelim, bir kez daha ifade edelim. Gizli bir bölmede yakalandı. Kendi adresini değiştirmişti aslında. Başka bir eve geçmişti tedbir amacıyla, ancak orada da ekiplerden kaçamadı ve saklandı. O bölmede yakalandı, emniyete götürüldü. Tabii baskılar neticesinde çok sayıda döküman da ele geçirildi. Az önce kısaca bahsettik, birçok evrak söz konusu ki neredeyse bunların tamamı parçalanmış, imha etmeye çalışılmış evraklardan bahsediyoruz. O evraklara da emniyet el koydu. Belki de önümüzdeki günlerde hepsi tek tek birleştirilecek ve incelenecek. Amaç, sebep tam anlamıyla ortaya konulacak. Büyük bir soruşturmadan bahsediyoruz. Oldukça geniş çaplı bir soruşturma. Bir suç örgütü olarak tanımlanıyor Kuriş ve ailesi. Suçlara baktığımızda, suçlamalara, suç örgütüne üye olmak, suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütü yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarını kamu zararına dolandırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 60 milyar liranın üzerinde bir para trafiğinden bahsediliyor. Çok sayıdığı gayrimenkul ve tapu söz konusu. Özellikle Kuriş ailesinin üzerinde ciddi bir mal varlığı söz konusu. 191 gayrimenkulün tapusundan bahsediliyor. Bunların birçoğunun da Alihan Kuriş'in annesinin üzerine olduğu kaydedildi. Tabii soruşturmanın detayları önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek. Ancak bizler sıcak gelişmeyi bir kez daha ifade edelim. Soruşturma kapsamında toplam 37 isim gözaltına alınmıştı. O isimlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye götürüldüler. Önümüzdeki dakikalarda önce savcılık sorgusu gerçekleşecek. Daha sonra ise hakim karşısına çıkacaklar Kübra.
0: Pekala efendim, Mahir Kılıç Ankara'dan aktardı. Onu da söylediği gibi oldukça geniş çaplı bir operasyondan söz ediyoruz. Sadece 100 milyar liranın yurt dışına çıkarıldığı iddia ediliyor. Bakalım, takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi az önce de gördünüz, İstanbul'da rüzgar var dedik. Aslında birkaç gündür bu rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Poyraz'ın şiddetinin zaman zaman saatte 60 kilometreye kadar ulaşması da bekleniyor. Bir dönelim Dilara Cibele'ye. Acaba bu konuyla ilgili bir uyarı var mı? Hakikaten rüzgar çok mu? Söz sende Dilara.
2: Kübra Nur Uslu, sizin de söylediğiniz gibi bir süredir İstanbul rüzgarlı bir hava hakim İstanbul'da. Bizler ekip arkadaşlarımla İstanbul'un farklı bölgelerinden birkaç gündür bu yayınları, bu uyarıları ekranlarınıza getiriyoruz. Bugün de pazar günde İstanbullular yine rüzgarlı, fırtınalı bir havaya uyandı. AKOM tarafından bir uyarı geçildi. Rüzgarın, Poyraz'ın kuzeyden ülkemize girmesi beklenen serin, soğuk hava diyemeyiz ama serin hava dalgasının İstanbul ve kuzey ilçelerde özellikle rüzgar olarak, Poyraz olarak etkili olması bekleniyor. Dediğiniz gibi 60 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor rüzgarın. Ama kimi noktalarda da bu 60 kilometre hız oldukça olumsuzluklara neden olabilir. Ağaç devrilmesi, dal kırılması, çatı devrilmesi gibi. Bu yüzden vatandaşlarımızın da dikkatli olmasında fayda var. Birkaç gündür bunu yaşıyorduk aslında biz. Rüzgar 80 kilometre hıza kadar ulaşıyor. Dalga boyları çok yüksek. Bazı bölgelerde denize girilmemeli diye çok fazla uyarı yapmıştık bizler de. Bugün de İstanbullular pazar gününe uyandı. Dünden İBB'den de bir uyarı vardı. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı bir uyarıydı aslında bu. Dal kırılması, ağaç devrilmesine karşı İstanbul'un bazı koru park noktalarının kullanıma kapatıldı. Dün açıldı bu uyarı ve bugün henüz kaldırılmadı. Son bir gelişme yaşanmadığı için de aktarmış olayım ben uyarıyı. bilgiyi tekrardan sizlere kullanacağız.

0: zamanla kapatılan alanlar, pazar günü ailesiyle bir koruda yürüyüş yapmak, piknik yapmak isteyen vatandaşlar için en azından gidip geri dönmemeleri açısından önemli bu kullanıma kapatılan alanlarda. Onları da sayayım sizlere. Emirgen Korusu, Yıldız Korusu, Gülhane Korusu, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca Korusu, Fethi Paşa Korusu, Hidiv Kasrı gibi birçok önemli tarihi nokta, tarihi doğal alanlarımız, İstanbul'un nefes alma alanlarından bazıları, Beykoz Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Ormanı, Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı son bir uyarı gelene kadar, dünden itibaren bugüne kadar kapalıydı. Neden kapalı? Ağaç devrilme riski var. Aynı zamanda ağaç dallarının kırılıp vatandaşları yaralama riski olduğu için İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bu uyarı vatandaşlarımıza geçildi ve kullanımı kapatıldı. En azından pazar günü ailesiyle yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar şimdilik buraları kullanamayacak ki can güvenlikleri açısından. Bir de denizlerden bahsedelim. Denizlerde de bugün gördüğümüz bazı uyarılar var. Dalga boyu rüzgar nedeniyle yüksek olabiliyor ve rüzgar nedeniyle akıntı olabiliyor. Kuzey bölgelerdeki denizlerin plajlarda pazar günü, yani bugün denize girilmesi tehlikeli olarak uyarı verildi. Bizler de sizlere son durumu aktarmış olduk. Sizi size bırakalım.
1: Pekala efendim. Dilara Cüvelek aktardı. Bu arada onu da söylediği gibi böyle zamanlarda iki önemli mesele vardır. Biri hakikaten ağaçlara dikkat etmek. Aman başımıza bir şey düşmesin. Bir diğeri de mümkün olduğunca binalara çok yakın gitmemek. Çünkü çok defa ekranlara getirdik buna benzer haberleri. Efendim çatıdan bir şey düşer, balkondan bir şey düşer. O konuda da hakikaten dikkatli olmak gerekir. İkinci bir mesele de rüzgar çıkınca artık şundan çok korkuyoruz. Aman yangın. Çünkü yangının riskini de artıran bir faktör. O yangın büyüyor rüzgar nedeniyle. Dolayısıyla ateş yakmamaya da özen göstermek gerekiyor her ne olursa olsun. Şimdi tam da yangın demişken bu arada Muğla'nın Marmaris ilçesinden bir yangını getireceğiz ekranlarınıza. Orman yangınına ikinci günde de müdahale sürüyor. Yangın Yalancı Boğaz mevkiinde, sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada başladı. Karayolu ulaşımı olmaması nedeniyle bölgeye Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'ndan çıkarma gemileriyle arazözler ve iş makineleri taşındı. Geniş bir alana yayılan yangına gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopterle müdahale sürüyor. Sahil güvenlik botları da büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale etmeyi devam ediyor efendim. İşte görüntüler Marmaris'ten geliyor. Ne yazık ki orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Efendim Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Kuruluş vizyonu bugün de geçerli. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kurucularından olduğu AK Parti'nin 25. yılında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Demokrasi mesajı verdi. Demokrasi yalnızca seçimlerden ibaret değil. Hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve iyi yönetişim ilkeleri de demokratik sistemin temel unsurları arasında dedi. Bu arada Deniz Baykal'a da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasağı kaldıran anayasa değişikliğinde CHP'den destek verdi deniliyor. Orada Deniz Baykal'ın hakkını teslim etmek gerekir. Onlar eğer bu desteği vermeseler o yapılmazdı ifadelerini kullanıyor 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Karar Gazetesi'nden geldi efendim bu mesajlarda. Şimdi Türk Gün Gazetesi'nden bir başka haber paylaşacağız sizinle. O da Özgür Özel'in tüm hayalleri yarım kaldı başlığıyla bir haber. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte siyasette beklenenler gerçekleşmedi. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bağımsız kalacağını açıklaması, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise Ekrem İmamoğlu'nu öne sürerek CHP'de kalması yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i şoke etti şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş Türk Gün Gazetesi de. Bu arada hatırlatalım, evet Cemil Tugay aslında katılmayacağını söylemişti. Bağımsız bir biçimde devam edeceğini. Mansur Yavaş'sa benim şu an konum Ankara'dır, beni böyle şeylere karıştırmayın yönünde bir mesaj daha paylaşmıştı. Şunu da hatırlatalım bu arada, Özgür Özel de bundan yaklaşık bir hafta 10 gün önce aslında açıktan tüm belediye başkanlarını da yeni partiye davet etmişti. Şimdi sırada spor var. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Spor dediysem efendim aslında keşke spor olsaydı. Yani mesele ne yazık ki küçük bir çocuğun

0: bir forma. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkarıldı. Şüpheli de gözaltına alındı. Bir çocuğun Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giymesine bazı taraftarlar tepki gösterdi. Çocuğun üzerindeki formayı çıkarması konusunda baskı yapıldı. Güvenlik güçleri tribüne kadar gelerek olaya müdahale etti. Tepki çeken görüntülere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Açıklamada şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarınca soruşturma başlatıldığı ve kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu arada skandal olaya dair Gençler Birliği Kulübü de sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine de yapılmıştır denildi. Küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerine yer verildi. İzmir'in Buca ilçesinde bir traktör sürücüsü viraja hızla girince taşıdığı su tankeri bir anda koptu. Devrilen tanker kaldırımdaki kişinin üzerine sürüklendi.
1: Güm diye ses gelince ben dedim bomba falan mı patladı?
2: Su tankeri traktörden koptu. Kaldırımda bekleyen bir kişi ölümden son anda kurtuldu.
1: Tanker hızlıca döndü buradan. Arkası da şey yaptı. Burada da bir tane vatandaş duruyordu. Allah'tan sıyırdı.
2: Kazanın adresi İzmir'in Buca ilçesi. Menderes Caddesi üzerinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen traktör sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3: Traktör halde biraz viraja sert girmiş.
2: Traktörün arkasında bağlı bulunan su tankeri lift noktasından koparak yola savruldu.
1: Dönüşünden zaten belli. Arkası sallıyor, traktör kalıyor, kopuyor lift yerinden.
2: Devrilen tanker kaldırımda cep telefonuyla konuşan birinin üzerine sürüklendi.
3: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecek mi? İşte koluna vurmuş galiba.
1: Sonra polis geldi, ambulansı çağırdılar.
2: Kolundan ve omzundan hafif şekilde yaralanan kişi için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1: Vallahi verilmiş sadakası varmış.
0: Okulların açılmasına bir ay kaldı. Artık yavaş yavaş okul alışverişleri de başlıyor. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den de bir uyarı geldi. Merdiven altı ürünlerden uzak durun dedi.
4: Okullar artık açılacak. Sayılı günler kaldı. Aileleri de telaş aldı. Hem yavruların sınıflarını aynı şekilde yine üniversite eğitimi gibi işte ortaokuldan liseye geçecek çocuklarımızın bulundukları okullarla ilgili kıyafetleri alınacak esnaf hazırlıklarını yaptı.
2: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Aileleri ve çocukları okul alışverişi telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Güvenilir esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.
4: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz, ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası taklit edilen markalardan oluşuyor. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
2: Palandöken okul alışverişlerinde velilere alışveriş dayatması yapılmaması gerektiğini de belirtti.
4: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız. Hepimizin bütçeleri var. Çorabından ayakkabısına kadar A'dan Z'ye tercih velinin olmalı.
0: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama yaşandı efendim. Bakın tesisin son hali böyle. Hakikaten oldukça tehlikeli. Malum bu dolum tesislerinde dikkatli olmak gerekiyor. Bu patlamanın ardından büyük bir yangın da çıkmış. Gördüğünüz gibi önünde araçlar da kalmamış. Hepsi hurdaya dönmüş. Ve ne yazık ki bu yangının ardından da iş yeri sahibi ve bir çalışanı da hayatını kaybetti.
2: Yangın tüm tesisi sardı, tüpler arka arkaya patladı.
5: Bak bu tüp de oradan buraya kadar geldi.
2: Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. O patlamanın ardından tesis alevler içinde kaldı.

0: Tesisteki diğer tüplerin de patlamasıyla yangın hızla büyüdü. Alevler park halindeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz olduğu belirlendi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında tesis küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim son dakika gelişmesi ekranlarınızda. Alihan Kuriş tutuklandı. Az önce Ankara'ya bağlanmıştı. Mahir Kılıç aktarmıştı adliyeye sevk edildi diye. Ve yeni bilgi geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi ve örgüt lideri Alihan Kuriş de tutuklandı. Bir kez daha tekrarlayalım efendim. Alihan Kuriş tutuklandı. Adliyeye sevk edildiği bilgisini az önce paylaşmıştık. Yalnızca o değil, 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Şimdi detayları bize Emre Karaca aktaracak. Emre?
2: Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak yapılan o operasyonun sonucunda suç örgütü lideri olarak da bilinen Alihan Kuriş tutuklandı. Kendisiyle birlikte 38 şüphelinin 32'sinin de tutuklandığı bilgisini paylaşalım. 6 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş oldu. Sabah saatlerinde yaşandı bu sıcak gelişme. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde suç örgütüne yönelik olarak Ümraniye'deki evlerine bir baskın düzenlenmişti. Önemli bir 17 ili de aslında kapsayan önemli bir soruşturma sürecinin başladığını hatırlatarım. Ve bu baskın sonucu yakalanan isimler arasında suç örgütü lideri Alihan Kuriş de bulunuyordu. Çok sayıda evrağın bulunduğu ve birçoğunda parçalanmış halde olduğu detayını da paylaşmakta fayda var. Bir şekilde bir operasyonun detayları bu şekilde netleşmişti. Tabii Kuriş ailesine yönelik olarak mal varlıkları da yine mercek altına alınmış durumda. Bu kapsamda da aileye kayıtlı olarak 191 gayrimenkulün olduğu tespiti yer aldı. İlerleyen süreçte de bu yapılan detaylarında arttırılabileceği ifade edildi. Tabii bu operasyonun yapılma amacının da aslında yapılmasına sebep olan en ana sebebinde imha edilmek amacıyla parçalandığı, yani bu eldeki evrakların parçalanmış halde bulunmasıydı. Gelen ihbar sonucunda da operasyon başlatılmıştı. Sabah saatlerinde de yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Bir kez daha hatırlatalım. 38 gözaltına alınan 38 kişiden 32'si tutuklanmış durumda. Aralarında da suç örgütü lideri Alihan Kuriş de bulunuyor.
1: Pekala efendim, Emre Karaca Ankara'dan aktardı son bilgileri. Alihan Kuriş tutuklandı. Devam edelim. İstanbul'da 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Yurtseven yolcularına yalnızca aslında ulaşım hizmeti sunmakla kalmıyor. Onların hayatına da dokunuyor. Kimi zaman görme engelli gençleri toplu taşımaya kadar ulaştırıyor. Kimi zaman trafikte sıkılan yolcularıyla karaoke yapıyor. Yaptıklarını insan olmanın gerektirdikleri olarak da tanımlıyor. Hikayesi öyle dese de o aslında sıradan olmaktan oldukça uzak. Yurtseven'in bol sohbet ve müzikle geçen bir yolculuğuna Habertürk'ten İbne Derya ve Özcan Öztürk eşlik etti. Biz de izleyelim.
3: Kimi zaman görme engelli gençlere kapısını açıyor.
4: Gençler merhaba, ben taksi şoförüyüm. Ne tarafa gideceksiniz?
5: Görme engelli okulu var ya Reşitpaşa tarafında.
4: Reşitpaşa'da?
5: Evet.
4: İzin verirseniz sizi oraya ben götürebilir miyim?
3: Kimi zaman yolcularıyla karaoke yapıyor. Taksi şoförü Murat Yurtseven'in amacı sadece yolcu taşımak değil, iyiliği çoğaltmak.
4: İyilik çoğalsın, yardımlaşma çoğalsın, farkındalık olsun.
6: İstanbul'da yaşayan Murat Yurtseven tam 4 yıldır direksiyon başında. Ancak o sıradan bir taksi şoförü değil, yaptıklarıyla hem yolcularının hem de çevresindekilerin hayatına dokunuyor. Merhaba, kolay gelsin.
7: Merhaba, hoş geldiniz.
6: Şimdi hikayeni senden dinleyelim.
7: Şöyle ki,

0: yaptıklarımı bazıları iyilik olarak nitelendiriyor. Ben öyle nitelendirmiyorum. Bu biraz da insan olmanın gerektirdiği özellikler. Merhabalar, hoş geldiniz dediğim zaman zaten tek kelimeyle psikoloji olduğu gibi değişiyor.
1: Güler yüzü ve hoş sohbetinin yanı sıra yurtsevenin aracı her daim temiz ve serin.
0: Turistler ilk önce İstanbul'a geldiklerinde daha uçaklarından iner inmez ülkemiz hakkında bizimle tanıştıktan sonra bir fikir sahibi oluyorlar.
1: İstanbul'da bazı turistlerin en büyük endişelerinden biri yüksek taksi ücreti ödemek. Kendisi bu endişeyi ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş.
0: Bilgisayarda yapay zeka ile ben yaptım. İngilizcesi, Arapçası ve Türkçesi mevcut. Ve aracımdaki en görünür yere koyuyorum.
2: Burada indi bindi ücreti, kilometre başına mesafe ya da taksimetre açılış ücreti yer alıyor. Yolcu araca bindiğinde hepsini görebilecek bunu.
1: Zaman zaman günlük hayatta karşılaştığı insanların da hayatına dokunuyor. Tıpkı görme engelliler gibi.
0: İstanbul'un kaldırımları biraz dar olduğu için onların kılavuz yolları bazı kaldırımlarda olmuyor. En azından bir toplu taşıma aracına kadar onları da bırakmaya çalışıyorum.
1: Ve
3: efendim işte böyle güler yüzlü şoförler olduğu kadar sinirli şoförlerimiz de var. Bu arada trafikte en sinirli insanların yaşadığı ülkelerde belli oldu. Şimdi ondan bahsedeceğiz size. Global ölçekteki bir araç kiralama platformu tarafından düzenlenen küresel bir anket. Ve bu ankete göre Türkiye en sinirli 5. ülke oldu. Neden sinirliyiz bu kadar soracağız. İleri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedeoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Şimdi şöyle gelin bir listeye bakalım öncesinde. Listeye göre, bu arada bu bir anket efendim. Yani aslında pek çok kişi bu ankete oy vermiş, deneyimlerini paylaşmış. İlk sırada İtalya çıkmış. İtalya aslında en sinirli ülkelerden biri. Bu ankete katılanlar böyle yorumluyor. Ardından İngiltere, sonra Amerika Birleşik Devletleri, 4. sırada Fransa ve Avustralya, 5. sırada ise Türkiye ve İspanya geliyor. Ne dersiniz bu tabloya?
4: Aslında biraz şaşırtıcı ama tabii ki 5. olmamıza şaşırmadım. Ben 1. olmamamıza şaşırdım buraya baktığımızda. Yani bir uzman kimliği olarak değil, bu ülkelerin çoğunda araç kullanan bir sürücü olarak yorumlayayım öncelikle. Buradaki İtalya, İspanya gibi ülkelerle ortak özelliğimiz var. Akdeniz ülkesiyiz sonuçta. Biraz böyle sıcakkanlıyız, kanımız kolay da kaynıyor. Bu açıdan baktığımızda benzerlikler var fakat...
3: Valla beni İngiltere şaşırttı. Ben de İngiltere'de çünkü araç kullanmıştım. Yani şöyle söyleyeyim, korna sesi duyduğumu hatırlamıyorum. Dolayısıyla hakikaten ilginç, yani ankete katılanlar İngilizleri araç kullanırken sinirli olarak değerlendirmiş ama bilmiyorum, beni çok şaşırttı. Dediğiniz gibi İtalyanlar, İspanyollar biraz daha anlayabiliyoruz. Hakikaten Akdeniz insanı biraz daha bizim gibi ama... İlginç, yani İngiltere'de 2. sırada.
4: Sizin bu yorumunuz aslında beni de destekler nitelikte. Bu resmi bir araştırma değil tabii ki. Bir araç kiralama platformunun yaptığı bir anket. Bir üniversite ya da bir araştırma merkezinin yaptığı bir anket değil. Belki bununla alakalı bazı değişiklikler olabilir. İyi ki olmamış, 1. sırada değiliz. Yani hani yine de bu tablo mutluluk verici. En büyük farkımız diğer ülkelerden şu. Maalesef biz burada 1. sıraya adayız. Yani kendi içimizde bir özel işleri yapacak olursak. Bunun sebebi de bu ülkelerin hiçbirinde trafik tartışması fiziksel bir temasa, bir tartışmaya gitmez. Ama bizde çok fazla gidiyor. Bu son düzenlemeden önce birçok kez görüyorduk bunu. Son düzenleme bunun için çok faydalı oldu. Tabii ki daha da ele almamız gereken bir konu. Henüz çözülmüş değil ama çok fazla fiziksel tartışma, kavga, şiddete dönen bir ortam var bizde. Diğer ülkelerde en fazla camdan cama bağırışma duyarsınız. Kimse araçtan inmez.
3: Çünkü dokununca başına ne geleceğini çok iyi bilir değil mi
4: kesinlikle.
3: Diğer ülkelerde? Yani hakikaten bir dokunsanız aslında hemen o sırada suçsuzken bile suçlu hale düşersiniz. Dolayısıyla evet. Kimse kimseye müdahale etmez. Her ne kadar bağırsa da, sinirlense de. Fakat bizde öyle değil. Bakın geldi görüntüsü ekranlara. İşte efendim normal, herkes böyle yolunda giderken bir kaza falan da yok gördüğünüz gibi. Artık bilemiyorum yani, yavaş gitti diye mi kızdı, yol vermedin diye mi kızdı? Herkes şöyle bir araçlarından çıkıyor ve yumruk yumruğa bir kavga izliyoruz. O kadar sık yaşanıyor ki bu durum. Neden sizce? Nasıl önüne geçeceğiz bunu?
4: Tabii ki yasayla desteklendi. Şu an araçtan inip bir tartışmaya girdiğinizde ehliyetiniz elinizden alınıyor, aracınız trafikten men ediliyor ve ağır para cezaları var. Bunu bütün sürücülerin bilmesi gerekiyor. Az da olsa hala bu haberleri alıyoruz. Bu sürücüleri bu konuda uyarmak istiyorum artık eskisi kadar.
3: Gözle görülür bir şekilde azaldı mı sizce bu yasanın?

0: Kesinlikle azaldı. Daha da dediğim gibi üzerine gidilmesi gereken bir konu. Komple ortadan kaldırmamız lazım. Medeni bir ülke için, trafik ortamı için bu şart.
1: Şimdi son durumda mesela bu şekilde birbirine müdahale eden insanlar var diyelim. Ne oluyor? Ehliyetine el mi konuluyor?
0: Tabii ki ehliyetine el konuluyor belirli bir süreyle. Para cezası var ve araçla trafikten men ediliyor. Yani bir sürücü için olabilecek en kötü senaryolar bunun sonucunda doğuyor zaten.
1: Para cezası ne kadar?
0: 160 bin TL civarında olması lazım şu an. Bunların daha da artılması gerekiyor. Yani trafikteki en büyük cezanın bu olması gerekiyor. Çünkü bu bir trafik sorunu değil. Bu artık toplumsal bir sorun haline gelmiş bir durumda bizim ülkemizde.
1: Peki ehliyetine el konulduktan sonra tekrar geri veriliyor mu ehliyet yoksa...
0: Tabii ki tamam, belli bir süre sonunda tekrar geri alıyor maalesef. Bence komple elden almak gibi belki bir çözüme gidilebilir. Hı-hı. Bence bu abartı bir ceza olmaz açıkçası. Hı-hı.
1: Peki siz ne gözlemliyorsunuz? Sizce en çok tartışma nereden çıkıyor? İşte sinyal vermedin tartışması mı, yol vermedin tartışması mı, takip mesafesini korumadın tartışması mı, hangisi?
0: Aslında bu bizim trafiğimizdeki stresin en büyük sebebi şu... hak arayışından ötürü meydana geliyor. Yani trafikte diğer sürücüler sürekli ihlaller yapıyor, işte emniyet şeridini kullanıyor, halk arasında dediğimiz kaynak olma dediğimiz durumlar söz konusu oluyor ve bir hak çalınma durumu var. Ve sürücüler de buna karşı sürekli teyakkuzda oluyor. Teyakkuzda olunca stres hormonu salgılanıyor ve en ufak bir şey tepki verebiliyoruz. Yani verdiğimiz tepkiler belki de çok anlamsız tepkiler. Başka bir sürücünün bizim onu görmediğimizi düşünüp bir kere kornaya basması bile bu sonucu doğurabiliyor. Halbuki bu doğal bir reaksiyon. Bu durum buna yol açıyor ve tabii ki biraz da cezasızlık algısı var. Yani o sürücü bunu yapıyor ve bedelini ödemeyecek, onu ben cezalandırmam gerekiyor. İhtiyacı doğuyor. Tabii bu tamamen yanlış bir durum. Hiçbirimiz trafikte sürücü olarak bir savcı, yargıç değiliz, bir trafik ekibi değiliz. Onun cezalandırmasını bizim yapmamamız gerekiyor. Sonuçları çok ağır zaten. Yani trafikte ki bir tartışmanın ben kazananını görmedim.
1: Evet.
0: Yani orada güçlü olan siz de olsanız kaybedeceksiniz. Evet. Güçsüz olan da olsanız kaybedeceksiniz. Yani burada bir hak arayışı çözümsüz ve size öyle maddi manevi ciddi sonuçlar doğuracak.
1: Aynen öyle. Bu arada ne yazık ki dediniz ya kazananını görmedim. Ben de şöyle bir haber sunduğumu hatırlıyorum. Kavga nedeniyle öleni gördüm. Yani hakikaten ne olacağı da belli değil. O kavganın sonu nereye varacağı da belli değil. Hani kaybedeceklerinizi düşünün, sonu buraya bile varabilir. Şimdi bakalım insanlar trafikte en çok kime kızıyor? Bir de bununla ilgili de bir veri var. Sinyal vermeyen %56 oranında çıkmış, kızıyorlar. Tampona kadar yaklaşanlara %46, sol şeritte yavaş gidenlere %43, ani ve gereksiz fren yapanlara da %20. Ne dersiniz, sinyal vermeyenlerle başlayalım mı?
0: Şimdi işin ilginç tarafı, sinyal vermediği için başka bir sürücüye kızan bir sürücüye ben uzman olarak baktığımda o kadar çok kızacak kusur buluyorum ki. Yani başkasına bu tarz sebeplerden ötürü kızmak ve cezalandırma anlayışı zaten çok yanlış. Ama şunu da söylemem lazım. Trafikte güvenli bir trafik için başka sürücülerin hareketlerini önceden tahmin edin deriz biz her zaman. Ve tahmin edilebilecek hareketlerde bulunun. Yani arkadan gelen sürücü sizin yavaşladığınızda sağa mı döneceksiniz, sola mı döneceksiniz, yoksa durup yolcu mu indireceksiniz, bunları düşünmek zorunda değil. Sinyal vermek zorundasınız. Bu bir toplum kuralıdır. Trafik kuralını kenara bırakalım. Toplumda nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor ve diğer sürücülerle iletişim halinde olmamız gerekiyor. Nasıl sosyal bir ortamda yayayken diğer insanlarla saygılı ve hoşgörülüysek, araç içerisindeki trafikteki saygı da sinyal vermekten, diğer sürücülerle iletişime geçmekten meydana gelir ancak. O yüzden oldukça önemli ve beni de aslında kızdıran bir detaydır.
1: Haklısınız. Bu arada hakikaten şu önemli, yani önünüzdeki mesela kişinin nasıl hareket edeceğini bilerek siz de hareket edin. Mesela bunu işte takip mesafesiyle ilgili de söylenir ya da arkanızdaki kişi, o takip mesafesini koruyun. Çünkü bir anda hızlanabilir, size çarpabilir. Siz ondan önce böyle şeyleri düşünün denilir. Çünkü tampona kadar yaklaşanlara da kızıyorlarmış mesela, %46 bunun oranı da.
0: Tabii ki düşünsenize, siz sevdiklerinize seyahat ediyorsunuz. Aracınızda çocuklarınız var, eşiniz var, akrabalarınız var. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz ve size çok yakın takip eden bir sürücü görüyorsunuz aynada. Bu sizi strese sürüklemez mi? Tabii ki sürükler. Çünkü bu bir cana kastır aslında. Çok basit gibi görünüyor. Aslında şöyle bir şey var. Biz aracın içerisindeyken bir zırh giymişiz gibi düşünüyoruz. Yani ya da no name'miş gibi düşünüyoruz. Hani ben bu hamleyi yapıyorum ama bunun bir sonucu olmayacak. Ben aracın içerisindeyim, güvendeyim algısı var. Ama bunun yaya olarak kaldığımda yürürken öndeki kişinin omzuna vurup çekil, yol ver, ben geçeyim demekten bir farkı yok aslında. Evet. Ve bu kusurun, yakın takibin, selektör yapmanın hapis cezasına kadar giden yolları var. Bunları bilmiyoruz maalesef.
1: Evet. Duyuralım biz de. Aman dikkat, yani bu işin sonu fena. Bu arada sol şeritte yavaş gidenler, şimdi bu da çok yaygınlaştı. Siz sol

0: şerit de aslında mesela sınır diyelim ki 100-100 ile gidiyorsunuz. Arkanızdan biri 130 ile gitmek istiyor ve selektör yapıyor önümden çekil diye, öyle değil mi? Ya bu da çok artık yaygınlaştı. Biraz arabaların kalitesine göre de değişiyor mesela. Ya o arabanın kapasitesi belli ama arkadan başka bir araba geliyor. Geç oradan, ben hızlı gideceğim diye. Bu da çok yaygınlaştı.
1: Tabii ki herkes kendinde hak görüyor. İşte arabası biraz yeni olan kendini daha çok hak görüyor. Biraz daha güçlü olan daha çok hak görüyor. Burada bu tarz insanlardan korunmak için yapmamız gereken şey aslında şu. Her zaman dediğim gibi tahmin edilebilir davranmak ve yanlış zamanda yanlış yerde olmamak. Benim acemi sürücülere tavsiyem şudur. Eğer yanlış şeritte değilsen, örnek veriyorum sol şeritte yavaş gitmiyorsan, seni taciz edecek bir sebep bulamaz o kötü sürücü. Yani şu an bahsettiğimiz trafikte tacizkar olan sürücü seni taciz edemez. Doğru şeritte gidersen sorundan, beladan biraz daha uzak kalırsın. Yani biz önlem olarak bunları yapmamız lazım. Ya da işte sinyal verme konusunda herhangi bir eksiklik göstermeyelim ki diğer sürücüler tahmin etsin hareketimizi. Bizi geçsin her zaman, biz ondan kurtulalım, öyle bir sürtüşme yaşamayalım diye. Bunlar tabii ki arkadan gelen, hızlı olan ve kusurlu olan sürücüyü kızdırabilir ve bu da işte dediğim gibi cezalandırmaya sevk ediyor onu. Bu durumlar yaşanmaması için almamız gereken önlemler de bu. Yani bu hataları biz de yapmayacağız kesinlikle.
0: Bu arada yavaş gidenler ifadesini görünce aklıma şu geldi. Bizde mesela diyelim ki sınır 40 o yolun ama adam 35 ile gidiyor. Yani daha düşük gidiyor. Hani sınırı geçtikten sonra ceza veriyoruz ama yavaş olana da ceza veriyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela hatırlıyorum orada ceza vardı. Yani bazı mesela yaşlılar böyle çok yavaş gittiği zaman onlara da ceza verilirdi. Bizde böyle bir şey var mı biliyor musunuz?
1: Tabii ki otoyol üzerinde 40 kilometrenin altında gidemezsiniz, evet. Örnek veriyorum. Ama sol şerit özelinde bahsedecek olursak, sizin bir sağ şeridinizde bir araç 50 ile gidiyorsa siz 60 ile onu sollayabilirsiniz. Bu sollama hakkıdır. Arkadan gelen araç sürücüsü ben 120 ile gidiyorum bana yol ver diye selektör yapamaz size. Evet. Sizin sollamanızın bitmesini beklemek zorundadır. Yani sizin 60 ile gidiyor olmanız o şeritte bulunmayacağınız anlamına gelmiyor kesinlikle. Bu gerçeği kesinlikle unutmayalım. Ya da işte hız limiti 120, ben 120 ile gidiyorum sol şeritte sürekli gidebilirim gibi bir hak sizde yok. Arkadan gelen bir ambulans sürücüsü olabilir 130'da gelen. Siz her zaman o şeridi boş bırakıp bir sağ şeride geçmeniz gerekiyor eğer sağ şeridiniz boşsa.
0: Bu arada ani ve gereksiz fren yapanlara da %20 oranında kızıyormuş bu ankete katılanlar. Bu da önemli bir mesele gerçekten.
1: Herkes kendisini bir çıta olarak görüyor ve diyor ki benden daha kötü sürücü benim önümde olmasın. Evet. Ben burada fren yapmıyorsam o da yapmasın. Benim kusurumu bozmasın. Evet, bu da strese sevk eden sürücülerden biri ama bunun çok basit bir yöntemi var. Takip mesafesi bırakmak.
0: Evet, kesinlikle.
1: Eğer takip mesafesi bırakırsak öndeki sürücünün ne kadar acemi olduğu, çok fazla fren yapıp gaza basıp tekrar fren yaptığı sizin için önemli bir hale gelmez. Peki. Yani aslında trafik kuralları bizi bütün bu sorunlardan
0: peki
1: kurtarıyor.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için efendim. Bu dilimde ileri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedeoğlu bizimle birlikteydi. Devam edeceğiz. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. 20 yıl sonra yeniden ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban ise yönetimini her geçen gün sertleştiriyor. Yasaklar özellikle Afgan kadınları ve kız çocuklarını hedef alıyor.
2: 15 Ağustos 2021, Taliban'ın 20 yıl aradan sonra Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirdiği tarih. ABD'nin ülkeden tamamen çekilme kararı sonrasında Taliban 2021 yazında ilerleyişini hızlandırdı. 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. ABD ve NATO askerleri ülkeden çekilirken Taliban kısa sürede ilerledi. Başkent Kabil'deki başkanlık sarayını ele geçirdi. Binlerce insan ülkeden kaçmak için ölümü göze aldı. Kabil Havalimanı'nda tahliye kaosu vardı. Kabil'den kalkan uçağın iniş takımlarına tutunan Afganlar, Taliban'dan kaçışın sembolü haline geldi. Bebeğini tellerin üzerinden Amerikan askerlerini verenler de vardı. 30 Ağustos'ta ise son Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla ABD'nin Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığı da sona erdi. Taliban ise yönetimini giderek sertleştirdi. Kadınlar toplumsal hayattan, eğitim kurumlarından ve iş hayatından dışlandı. Kız çocuklarının orta öğretime ve üniversitelere devam etmesi yasaklandı. Kadınların çalışma ve kamusal hayata katılma hakları büyük ölçüde sınırlandırıldı. Aradan geçen 5 yılda Taliban hala

0: ile Afganistan'ın hakimi. Birleşmiş Milletler, ülkedeki kadın ve kız çocuklarına yönelik kısıtlamaların Afganistan'ın uluslararası toplumla normalleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de kadın ve kız çocuklarına hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
1: Efendim işte katil Gazze'yi böyle yok etti. Bakın 2023 ve 2026'ya ait iki görüntü var ekranlarınızda. İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki yıkım drone'la görüntülendi. Görüntüler soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana bombaladığı Gazze'nin yerle bir olduğunu gözler önüne seriyor. 3 yıldır devam eden saldırılarda can kaybı 73.391'e, yaralı sayısı ise 174.280'e yükseldi. İşte enkaza dönmüş Gazze'nin o fotoğrafı da ekranlarınızda, drone'la çekilmiş bu fotoğraf. O çarpıcı durumu gözler önüne seriyor. Akşam gazetesinden aktardık haberi de. Devam edelim. Malum dünya son günlerde peş peşe şiddetli depremlerle sarsılıyor. Kolombiya'daki 7.4'lük depremin ardından bu kez Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı 38'e yükseldi.
0: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Endonezya'da sallandı. Ülkenin doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremin ardından en büyüğü 6,1 olan çok sayıda artçı kaydedildi. Tsunami uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde 1 metreden küçük dalgalar ölçüldü. Uyarı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı. Ulusal Afet Yönetim Kurulu sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası yaklaşık 2000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Depremin merkez üssüne en yakın bölgelere ulaşım heyelanlar nedeniyle aksadı. İletişim hatları da zarar gördü. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke, dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem, 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası ise 1992'de de 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu. 10 Ağustos'ta da Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 280'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
1: İşte efendim Kolombiya'daki o depremin ardından enkaz altında kalan bir aracın ağır hasara rağmen çalışır halde çıkarılmasına dair ilginç bir görüntü de ortaya çıktı. Tonlarca morozun altında kalan aracın motorunun çalışması ve bulunduğu bölgeden aslında kendi gücüyle çıkarılması sosyal medyada da gündem oldu. Gelin o görüntülere bir tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi perişan olmuş araç aslında. Önü tamamen gitmiş. Buna rağmen kendi gücüyle o araç geri çıkmayı başarabiliyor. Hala çalışır durumda olması pek çok kişiyi şaşırttı efendim. Görüntü Kolombiya'dan geldi. Hurda'ya dönen araç işte böyle çalıştırıldı. Aşırı sıcaklar klima kullanımını da artırdı. Bununla birlikte elektrik tüketimi de rekor seviyede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda klima sayısı ve elektrik kullanımı 2 katına çıkacak. Peki bu durumdan tasarruf etmek mümkün mü? Yanıtı haberimizde.
2: Bu yaz biraz sıcak geçti. Onun için bunalttı birazcık.
3: Bu yaz havalar oldukça sıcak geçiyor. Çok nemli. Oldukça zorlanıyoruz yani. Klimasız ya da arabasız hani bir yere gidilmiyor açıkçası.
0: Sıcak havalarda klimalara rağbet arttı. Klima kullanımı elektrik tüketimine de yansıdı.
4: Evde klima kullanarak serinlemeye çalışıyoruz.
5: Sıcaklıklar arttıkça biraz olsun serinlemek için hemen klima kumandasına sarılıyoruz. Ama bu durumun faturası da ağır oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda evimizdeki

0: Klima sayısı ve elektrik tüketimi iki katına çıkacak.
1: Açınca başka bir yerden kısmak zorunda kalıyoruz illaki.
2: Ekonomi sarsıyor tabii birazcık ama kullanmak zorundayız tabii ki de.
3: Bakanlık uzmanları yaz aylarında klima kullanımını araştırdı. 2025 yılında 11 milyon olan klima sayısının 2035 yılında 22 milyon olması öngörülüyor. Buna bağlı olarak 10 yıl içerisinde ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 6000 gigawatt saatten 12000 gigawatt saat üzerine çıkması bekleniyor.
0: Bakanlık uzmanlarına göre artan klima kullanımının faturalara etkisini azaltmanın yolu sıcaklık ayarı. Doğru sıcaklık ayarıyla faturalarda %15 tasarruf sağlanabilir.
4: 18 derecelerde kullanmamıza gerek yok soğutmada. 23 ila 25 idealdir. Buradaki süreçte sadece 18 derecede klima daha fazla çalışıyor. 25 derecede ise bu süre daha kısaldığı için burada tasarruf sağlıyor.
5: 18-20 civarında yaşıyorum.
1: 18'de de çalıştırdığımız oluyor. 23'te de çalıştırdığımız oluyor. Ama onun üstüne çıkamıyoruz maalesef.
6: Malum domates mevsimindeyiz. Mis gibi mevsim domateslerini yemenin lezzeti anlata anlata bitmez. Ama böyle sebzeleri bulmak da epek kolay değil. Acaba bunun tek yolu manava pazara gitmek mi? Mesela şöyle balkonumuzda, terasımızda bu domatesleri yetiştiremez miyiz? İşte bu soruyu şimdi soracağız. En kısa sürede şöyle kokulu, lezzetli bir domates balkonda yetişebilir mi? Ziraat mühendisi Merve Gülistan Aydın bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
7: Hoş bulduk. Merhaba.
6: Hakikaten mümkün mü? Şöyle güzel kokulu domates yetiştirebilir miyiz balkonda, terasta?
7: Tabii ki. Hatta yani şu an piyasada aslında üretilen domateslerden, yani tek domates özelinde söylemiyorum, bütün sebzeler için söylüyorum. Özellikle balkonda yetiştiriciliği mümkün olan tüm sebzeleri daha aromatik ve daha sağlıklı şekilde üretmek mümkün.
6: Önce peki evet. Nereden başlayacağız? Mesela iyi bir fide mi bulmamız gerekir bunun için? Ne dersiniz?
7: Tabii. Yani üretimin aslında en başlangıç noktası kaliteli ve doğru fideyi bulabilmek. Onunla birlikte tohum da aynı şekilde. Sadece fide değil. Bazen tohumla üretimi gerçekleştiriyoruz. Bazen fideyle. En sağlık, yani en doğru şekilde başlamamızın İlk adımı doğru fideyi seçmek.
6: Burada bize tohumlar getirdiğiniz öyle değil mi? Şimdi bunların hepsi domates tohumu mu yoksa?
7: Hayır.
6: Değil. Ne bunlar?
7: Elinizdeki biber tohumu.
6: Bakın efendim biber tohumu böyleymiş. Ben de şimdi ilk defa deneyimleyeceğim bunları.
7: Domatese de benzer bu arada. Evet. Bu da domates tohumu.
6: Evet efendim benim elimdeki biber. Burada yanımızda bir domates tohumunu da görüyoruz.
7: Evet.
6: Burada daha minik minik bir şeyler var. Bunlar ne acaba?
7: O da yine fesleğenin küçük tohumu. Bu da en küçük bir tohumu o da. Bu da reyhanın tohumu. O da küçük bir tohum. Börülce var, karpuz var. Hani boyutları örnek olarak getirdim. Çünkü ilerleyen dakikalarda anlatacağım şeylerde tohumun boyutları da önemli.
6: Tabii anlatmaya başlayalım o halde. Evet. Şimdi ne yapacağız? Diyelim ki hakikaten ben domates yetiştirmek istiyorum balkonumda, terasımda. Bize bir böyle örnek olarak gösterir misiniz? Adım adım gidelim. Önce gideceğiz. Güzel bir fide mi alacağız? Neye dikkat edeceğiz bu sırada?
7: Şimdi ben zaten birkaç materyali de bu sebeple getirdim. Öncelikle saksı, yani içinde yetiştireceğimiz o alanı ayarlamamız gerekiyor.
6: Ve mesela bu böyle biraz daha derin bir saksı mı? Böyle mi olsun?
7: Ya şöyle,
6: nasıl olsun?
7: Sebzelerin, yani aslında balkonda yetiştireceğimiz sebzelerin çoğu 20-30 santim derinliğinde olmasını isteriz ki kök gövdesi, yani kök iyi rahat gelişebilsin o toprağın içerisinde. Çünkü toprak aslında bir besin kaynağı onlar için. O yüzden hani yaklaşık 20-30 santim derinliğinde bir saksı bizim için yeterli olur. Yuvarlak da olabilir, kare de olabilir, dikdörtgen de olabilir.
6: Onun bir önemi yok. 20-30 santimin önemi var.
7: Tabii. Peki. Yani o derinlik bizim için önemli.
6: Peki bulduk 20-30 santimlik saksıyı, sonra toprak.
7: Tabii.
6: Toprak önemli mi burada?
7: Tabii ki çok önemli. Çünkü bu alanda satış yapan mağazalara gittiğinizde birkaç çeşit toprak görürsünüz. Ama peyzaj için kullanılan toprak ayrıdır. Salon bitkileri için kullanılan topraklar ayrıdır. Sebze için ayrıdır. Çünkü bunların besin değerleri bizim için önemlidir. Yani bir süs bitkisinin topraktan aldığı besinle bir domatesin topraktan aldığı besin aynı değil maalesef. Yine bizim bilmediğimiz, görmediğimiz pH değerleri vardır. Bunlar da yine topraktan toprağa farklılık gösterir.
6: Bu sebeple isteyeceğimiz şey bu, sebze toprağı. Zaten hemen sorarlar böyle, çiçek için mi istiyorsunuz, sebze için mi istiyorsunuz diye de sorarlar.
7: Evet.
6: Öyleyim, bu
7: ayrı. Genel kullanım içinde olan topraklarımız var ama tabii ki sebze toprağı diye belirtmemizde fayda var.
6: Peki, herhalde bize bir sebze toprağı getirdiniz.
7: Aynen, getirdik.
6: Öyle değil mi?
7: Aynen.
6: Yapalım mı birlikte? Nasıl yapacağız?
7: Olur,
6: nasıl
7: yapalım.
6: Dikeceğiz? Şimdi sebze toprağımızı bulduk, 20-30 santim derinlikte efendim, bir saksımızı da bulduk.
7: Evet.
6: Ardından neyle devam edeceğiz?
7: Ardından hemen çok kısaca şundan bahsedeceğim. Saksıların bazılarının altında drenaj delikleri var ama bazılarında da bu olmuyor. Bu yüzden ponza da getirdim ben. Ponza taşı altına koyduğumuz

0: suyu drene edecek. Yani drenaj sistemi olmayan saksılarda kullanmamız gereken bir materyal.
1: Yani fazla suyu dışarı atsın
0: aynen.
1: diye öyle değil
0: Çünkü mi? Fazla su eğer toprağın yani saksının dibinde birikirse köke zarar verir. Hı-hı. Kök sağlıksız olursa da bitki gelişemez.
1: Mesela bunun altında bir delik yok öyle değil mi?
0: Evet.
1: O bu delik açılmamış. Olmadığı için o halde altına koyalım
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Evet bundan ki. Azıcık Peki. koyacağım.
1: Ya da bunu daha pratik olarak altını dele edebiliriz herhalde. Mümkün mü? Kendi kendimize.
0: Şey çok sağlıklı olmayabilir eğer kendimiz delersek ama o da tabii mümkün
1: ya da
0: yapılabilir.
1: Ya delinmiş de alabiliriz.
0: Sesli bir
1: efendim,
0: şey olacak.
1: Efendim direnaj için taşlarımızı şimdi yerleştiriyoruz.
0: Evet.
1: An itibariyle Habertürk ekranlarında şöyle efendim acaba domatesimizi balkonda terasta yetiştirebilir miyiz sorusuna cevap arıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça pratik ilerliyoruz şimdilik. Şöyle 20-30 santim derinliğinde herhangi bir saksımızı aldık. Drenaj olsun diye altına taşlarımızı da yerleştirdik. Önemli olan sebzeye uygun bir toprak bulmak. Onu da yine aldık efendim. Çok yaygın artık herhalde öyle değil mi? Bu toprağı ya da fideyi, bitkileri İstanbul'da kolaylıkla bulabiliyor muyuz? Ne dersiniz?
0: Evet, kolaylıkla bulabiliyoruz ve artık insanlar bence birazcık daha yani kaliteli ürün de tüketebilmek için kendileri de hani bitkiyle toprakla iletişimi koruyabilmek için sanıyorum. Ya da çocukları olanlar hani çocuklara bu tarz şeyleri sağlayabilmek için de balkonda bahçeciliği çok sık yapıyorlar.
1: Bu arada hakikaten tam bir çocuk etkinliği efendim. İşte evde çocuğunuzla birlikte de bunu yapabilirsiniz. Öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Toprağa da dokunmuş olur. Ya bir de hayatımda ya ben bile bu yaşa geldim işte hayatımda hakikaten biber tohumu görmemişim yani. Bu vesileyle çocuklarınız çok genç yaşta daha henüz çocukken biber tohumuyla domatesle tanışır, fideyle tanışır. Hakikaten şehir hayatının en önemli ve zorluklarından biri bu.
0: Tabii. Şimdi altını ponza taşını koyduk. Şöyle bir göstereyim. Bunu koy olduktan sonra üzerine toprak ilave edeceğiz.
1: Evet.
0: Onu da buradan alıyorum. Hı hı. Bu saksımız yani bir büyük olan saksımızın drene sistemi olduğu için direkt toprağa doldurduk buraya. Hı
1: hı. Domatesin cinsi önemli mi? Mesela çeri domates daha iyi yetişir. İşte efendim pembe domates tarlada daha güzel olur yok balkonda olmaz gibi bir şey var mıdır?
0: Ya şöyle aslında eğer yeteri kadar alanınız varsa bu her çeşidi yapabilirsiniz. Fakat bana sorarsanız tabii ki çeri domatesi daha çok öneririm. Neden diyeceğim? Yani çeri ya da oturak domates. Çünkü sırık domates çeşitleri de oluyor. Hı-hı. Bunlar için sizin hani 4 metre ya da 2 metre uzayacak bir domates fidesini hani koruyabileceğiniz ya da üretebileceğiniz bir alanınız olmadığı için tabii ki çeri ya da oturak çeşitlerini tercih etmeniz her zaman daha faydalı.
1: Peki mesela bunu diktik ne zaman domatesi yiyebileceğiz ilk dikimden sonra?
0: Yani bu tabii ki nerede ürettiğinizle çok ilgili bir şey. Yani ne kadar güneş görüyor bununla çok ilgili ama domatesi diktiniz 3-4 ay içerisinde pardon 2 ay yani biz tabii topraktan direkt tohuma dik yani tohum ekip fide haline getirdiğimiz için bizim için o süre 6 ayı falan buluyor ama fide olarak aldığınızda 1-2 ay sonra artık domateslerinizi toplayabiliyorsunuz, hasat edebiliyorsunuz.
1: Şimdi güneş ve su önemli dediniz mesela ne kadar güneş almalı günde?
0: Ya domates yaklaşık 6-8 saat güneş almasını isteriz. Yani yaklaşık 6 saat yani direkt güneşi görsün isteriz. Çünkü şöyle düşünün aromalı kırmızı renkte olan yani o meyvesini tükettiğimiz bitkilerin çoğu güneşi sever. Güneşi ister yani biber, domates gibi ürünler güneşi ister ama işte fesleğen yapacaksınız, marul, maydanoz yapacaksınız bunlar daha az güneşle de yetiştirilebilir.
1: Biraz yaprakları yanabilir mi mesela? Öyle derler ya öyle şeyler oluyor herhalde fazla güneşte kalınca
0: tabii.
1: Böyle hassas yapraklı olan bitkiler için. Şimdi en çok balkonlarda fesleğen görüyorum. Evet. Ne dersiniz? Yetiştirilmesi kolay herhalde fesleğen çünkü.
0: Yetiştirmesi kolay, çok yıllık bir bitki. Yani her yıl yeniden ekmenize, dikmenize gerek kalmıyor. Ve her türlü yani yaz kış bakabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Ben de zaten bugün fesleğen getirdim. Çünkü mevsim olarak domates
1: öyle
0: fidesini şu an bulamıyoruz. Çünkü artık hasat ediliyor ürünler. Neredeyse domatesler bitecek. Sera koşullarında domates yetiştiriciliği devam ediyor. Fakat dış alanda ya da balkon alanlarında domates fidesi için şu an uygun bir zaman değil.
1: Uygun zaman ne zaman olur peki? Seyircilerimize duyuralım daha sonrası için. İlkbaharda efendim mevsimi kaçırmayın. Domates
0: Tabii.
1: fidesi almanın en güzel zamanı ilkbahardır o
0: Tabii.
1: halde.
0: Yani ilkbaharda çünkü şöyle oluyor, şöyle düşünün yazlık sebzeleri tükettiğimiz mevsimler belli. Şimdi mesela kışlıkları ekiyoruz. Bizim şu an o sezonumuz kışlık işte marul.
1: Ne var kışlıklarda?
0: İşte kıvırcık, marul, maydanoz gibi ürünleri. Şimdi biz fidelerini dikmeye başladık bahçelerimizde.
1: Bahçelerimiz ya peki bunları hakikaten balkonda ya balkonda yetiştirmek her şeyi balkonda yetiştirmek.

0: Pişirebilir miyiz? Aslında sormak istediğim soru bu. Ya, ya marul şeyi... olsun, biber olsun, domates olsun hiç fark etmez, mümkün mü?
1: Ya tabii ki her şey değil. Yani mesela bir patatesi götürüp de bir tarla alanı olmayınca olmuyor ama bunu çok soruyorlar bu arada. Fakat bir salatada kullanabileceğiniz, bir çayda işte kullanabileceğiniz aromatik bitkileri, birçok şey aslında hani ana bildiğimiz sebzeleri gayet rahat üretebilirsiniz.
0: Peki şey dediniz yani 1,5 ay mesela fideyi bekliyorsunuz. Siz buyurun devam edin bu arada. Efendim biz şu an

0: Domatesi yedik, 1,5 ay bekledik. Sonra ikinci bir domatesi yemek için tekrar mı 1,5 ay daha bekleyeceğiz? Böyle
1: şöyle,
0: midir?
1: Hayır. Siz bir kere dikiminizi yapıyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz. İşte 2 ay sonra, 1,5-2 ay sonra artık verim almaya başladınız. Siz topladıkça o verim vermeye devam edecek. Sezon boyunca işte 3-4 ay boyunca domates vermeye devam edecek. Sonra bittiğinde artık kışlık sebzeleri ekeceksiniz. Ki sağlıklı olan da budur bu arada. Hani domatesi de, salatalığı da, biberi de mevsiminde tüketmek. O yüzden 3-4 ay sezon boyunca alabilirsiniz. Ama tabii ki balkon yine alanınızla ilgili. Hani küçük bir alanınız vardır, 3-5 saksı koyarsınız. Daha büyük bir alanı vardır, daha büyük saksılar kullanır. Tabii ki daha fazla ürün alır.
0: Şimdi bu fideyi dikmek aslında daha kolay geliyor bana ama diyelim ki böyle elimizde tohumlar var. Bunları nasıl dikeceğiz, nasıl yapacağız? Mesela hangi seviyeye kadar koymam gerekir? Saksının böyle yarısına kadar mı koymam gerekir? Pek bilmiyorum doğrusu.
1: Evet.
0: Ne yapalım?
1: Onu şöyle yapalım. Yani şöyle izah edeyim. Hatta o yüzden özellikle yani birkaç boyut tohumu tercih ettim getirirken de. Yani genel olarak şöyle diyebiliriz. Her tohum kendi boyunun 2 kat derinliğinde dikilebilir. Tabii ki bu tohumların farklı, yani ekstrem durumları olanlar da var. Hani yüzeyde olması gereken tohumlar da var.
0: O halde neredeyse yani çok yukarıda kalacak
1: tabii,
0: bu tohumlar, öyle değil mi? Yani çok derine koymayacağız bu tohumları.
1: Tabii. Yani şöyle düşünün. Üzerinize çok ağır bir yorgan atılıyor ve ondan kalkmanız çok zor oluyor. Bu da öyle. Çok küçük tohumları sadece toprakla azıcık karıştırıyor gibi oluyoruz. Ama işte bir börülce ya da fasulye tohumunu daha derine dikebiliyoruz. Çünkü onun o toprağın altından çıkma gücü daha kuvvetli, daha güçlü oluyor.
0: Koyalım mı bu tohumlardan birini?
1: Tabii.
0: Seçeceğiniz bir tohumu da yine seyircilerimize gösterelim efendim.
1: Yanına yani göstermek için.
0: Evet,
1: koyayım.
0: Şöyle kenarına da bir başka tohum. Börülce tohumunu mu seçtiniz?
1: Evet,
0: efendim?
1: Şu an büyük boyda. Yani karpuz falan da var ama börülceyi yapmış olalım. Şimdi bir tane aslında ekilir ama biz bazen 2 tane ekiyoruz. Birisi olur kurur, böcek yer, bir şey olur diye 2 tane koyuyoruz. Filizlendikten sonra seyreltme yapabiliyoruz.
0: 1-2
1: santim
0: göstereyim.
1: Kadar. Evet, 1-2 santim kadar. Zaten sebze toprakları daha torflu, çok ağır bünyeli topraklar değiller. Sebze yetiştiriciliğinde de bu çok önemli. Toprak seçimi de bu yüzden çok önemli. Bunu hafif böyle üzerine kapatacak şekilde yapıyoruz. Bir tık daha derine koyabiliyoruz. Ama fesleğen tohum var şu an elimde, çok küçük. Bunu dikerken de toprağın yüzeyini önce dümdüz yapıyoruz. Çünkü aralara da kaçabiliyor bu küçük tohumlar. Bunu tabii toprakla karıştırıp serpenler var, seyrek düşsün diye ama çim gibi ekilmesi gereken işte maydanoz tohumları falan da var.
0: Bu arada bir de gübre meselesi var, öyle değil mi? Gübre verecek miyiz bu ektiklerimize? Ne aralıkla vereceğiz
1: tabii.
0: Ya da? Şimdi, hemen eker ekmez mi mesela koymak gerekiyor?
1: Eker ekmez değil çünkü bu zaten topraklarımızda yeteri kadar besin oluyor. Sebze toprağı tercih etmemizin sebebi bu. Fakat süreç içerisinde bitki yani o besini sömürdüğü için toprakta belli bir zaman, özellikle çiçeklenme ve meyve tutumu zamanlarında gübre desteği vermek çok önemli. Yani bunun şeyleri var aslında, dönemleri var.
0: Evet,
1: şöyle
0: efendim, şimdi
1: serpiyorum.
0: Fesleğinin tohumunda şöyle serptik sadece yüzeyi. Yüzeyi hafif düzledikten
1: evet.
0: Sonra serptik. Zaten minicikler gördüğünüz
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, minicikler.
0: Bir yanda fidesi, bir yanda da tohumu var. Pekala, son soruyu o zaman soralım. Nasıl sulayacağız? Yani fesleğen şu kadar günde sulanır, domates şu kadar günde sulanır gibi böyle verebileceğiniz bize taktikler nelerdir?
1: Şöyle, domates de diğer sebzelerde yine dediğim gibi nerede konumlandırdığınızla çok ilgili. Yani siz daha büyük bir, yani daha geniş bir alanda daha nadiren sulamanız gerekirken özellikle balkonda bahçe yaptığımız zaman buna daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü alan çok sınırlı. Gerçekten 2 gün sulamazsanız bütün emeğiniz çöp olabilir ve kuruyabilir bitki. Çünkü kaynağı yok. O yüzden yine hepsi için geçerli olan aslında çok da güzel bir soru sordunuz. Çok soruluyor bize nasıl sulayabiliriz diye. Bunun bir zamanı yok. Biz şey deriz. Mesela parmağınızı batırın. Yüzey her zaman kuru görünür. Ama parmağınızı hafif batırın. Nemliyse suya ihtiyacı yoktur. Eğer kuruysa toprağın altı, o zaman su takviye etmeniz gerekir. Bu tüm bitkiler için geçerlidir.
0: Çiçekler için de geçerli o halde yani.
1: Çiçekler için
0: en
1: de geçerli.
0: Bu. Çok
1: tabii.
0: Güzel bir taktik bu.
1: Bir de şeyi özellikle vurgulamak isterim. Hani suyu verdik. Suyu yani çok fazla vermek değil, o da çok fazla yapılan hatalardan birisi. Çok ilgi gösterdikleri zaman da kuruyabiliyor. Kontrollü, yani düzenli vermek her zaman çok daha etkili ve daha doğru bir hareket.
0: Şimdi meyve sebzeye baktık. Son olarak şey de sorayım, böyle limon ağacı yetiştirenler falan da oluyor herhalde değil mi?
1: Evet,
0: balkonlarda. Bunlar da
1: tabii,
0: mümkün
1: tabii
0: yani.
1: Tabii mümkün. Yani şey, limon yapanlar var, kumkat yapanlar var. Blueberry, goji beri yapanlar var.
0: Her şeyi var,
1: var
0: hakikaten.
1: Evet,
0: İlgi
1: yapılıyor.
0: Çok yüksek. Efendim çok teşekkür ederiz. Bütün taktikleri sizden öğrenmiş
1: rica
0: olduk.
1: Rica ederim.
0: Bu

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 11'e geliyor ve burası hafta sonu devam ediyor efendim. Bu dilime bir bağlantıyla başlayacağız. Alihan Kuriş suç örgütü şüphelileri hakkında kararlar belli oldu. Alihan Kuriş tutuklandı. Başka ne tür detaylar var? Habertürk muhabiri Emre Karaca aktaracak. Emre.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 6 kişi hakkında da adli tedbir uygulanmasına karar verildi. Hafta içerisinde bu kişiler gözaltına alınmıştı. Bilindiği gibi şimdi soruşturma ilişkin olarak detayları paylaşalım. Dediğimiz gibi hafta içerisinde 17 farklı ilin 123 farklı noktasına yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirilmişti ve aralarında Kuriş'in de olduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Tabii başsavcılık soruşturmanın suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, vergi usul kanunu muhalefet suçlarından yürütüldüğünü de bildirmişti. Tabi yapılan operasyonun ardından yapılan incelemeler sonucunda MASAK'ın önemli bulgulara ulaştığını ifade edelim. Buna göre aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, ABD gibi ülkelerin de bulunduğu 66 milyar lirayı aşan bir para trafiği de yönetildi. Yine MASAK raporuna yansıyan bir başka önemli bulgu da 2020'den sonra suç örgütünün mali hacminin arttığı da tespit edildi. Tabi özellikle bu soruşturmanın başlamasına vesile olan en önemli bulgu ve ihbar imha edilmek üzere olan bazı evrakların olduğu tespit edildi. Zaten yapılan operasyonda bu evraklara da el konuldu. Bu evraklar üzerinde de incelemenin devam ettiğini hatırlatmasını yapalım. Yine MASAK'ın yaptığı operasyon, MASAK'ın yaptığı incelemeler kapsamında Kuriş ailesinin elinde olan, onların mal varlıklarına yönelik olarak da yapılan mercek altına alınan incelemeler sonucunda da kayıtlı olarak 191 gayrimenkulün olduğu da belirtiliyor. Şüphesiz ki MASAK'ın incelemelerinin devam edeceği hatırlatmasını da yapalım. Hafta içerisinde gözaltı süreci başlamıştı. Bugün sabah saatlerinde sıcak dakikalarda yaşanmış oldu ve çıkar amaçlı suç örgütü Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik olarak yapılan operasyon kapsamında 32 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
0: Pekala efendim, Emre Karaca operasyonun detaylarını Ankara'dan aktardı. Şimdi bir başka haberle devam edelim. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan orman yangını hala kontrol altına alınabilmiş değil. Müdahale sürüyor. Detaylarsa DEHA muhabiri Yaren Özdemir'de. Ne durumda Yaren Özdemir yangın?
2: Merhabalar, iyi çalışmalar. Marmaris'in Adaköy Mahallesi Yalancı Boğaz mevkiinde dün saat 17.45 sularında başlayan orman yangınına yaklaşık 17 saattir müdahale sürüyor. Şu an büyük ölçüde yangının derecesi indirildi ancak hala soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Kara ulaşımının bulunmadığı bölgede yangına hava ve deniz unsurlarıyla müdahale sürdürülüyor. Gece boyunca gece görüşlü helikopterler görev yaparken çıkarma gemileriyle bölgede arazözler sevk edilerek gönüllüler de çalışmaya destek verdi. Muğla Valisi Doktor İdris Akbay'ın dün akşam bölgeye gelerek yaptığı açıklamada ihbarın ardından ekiplerin yaklaşık 10 dakika içerisinde müdahaleye başladığını belirtti. Ancak arazinin çok dik ve kara ulaşımının olmaması nedeniyle çalışmaların deniz ve havadan sürdürüldüğünü ifade etti. Bölgeye 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 178 personel görev aldı. Son bilgilere göre ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü ancak bölgede söndürme ve kontrol çalışmaları aralıksız devam ettiği bilgisi edinildi.
0: Pekala efendim, Marmaris yangınında ne yazık ki ikinci gündeyiz. DEHA muhabirinden de detayları dinledik. Hala müdahale sürüyor. Umarız iyi haberleri sizinle paylaşırız bu yangınla ilgili de. Şimdi devam edelim, bir gazete haberi paylaşacağız. Yeni Şafak gazetesinden geliyor haber. Kılıçdaroğlu'ndan altılı masadaki ortaklara destek. Haberin başlığı böyle. Kılıçdaroğlu'ndan altılı masadaki ortakları, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA'ya destek geldi. Mustafa Bilici'nin önceki gün Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçmesiyle Yeni Yol grubunun vekil sayısı 19'a geriledi. Üç parti böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurmak için gerekli 20 sandalyenin altına düştü. Kılıçdaroğlu ise Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ı Yeni Yol'a göndererek eksiği tamamladı efendim. Böylece Yeni Yol grubunun sandalye sayısı tekrar 20'ye çıkmış oldu. Dolayısıyla grup kurma yeterliliğine de ulaşmış oldu Yeni Yol grubu. Kılıçdaroğlu böyle bir destekte bulundu gruba. Şimdi devam edelim. Bir başka haber daha paylaşacağız. Bu kez Karar Gazetesi'nden haber. Demirtaş bir saat bile tutuklu kalmamalı deniliyor. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Çıkışta ise Pervin Buldan çerçeve yasa ve süreç hakkında bilgi verdik dedi ve tahliye çağrısı yaptı. Arkadaşlarımız özgürlüklerinden artık bir saat bile mahrum kalmamalı. Bu sürecin doğasının gereğidir ifadelerini kullandı. Bu arada efendim özellikle çerçeve yasanın geçmesinin ardından şu sorulmaya başlandı. Acaba bu yasa Demirtaş'ı kapsıyor mu kapsamıyor mu diye. Şunu biliyoruz ki özellikle MHP kanadından gelen açıklamalar Demirtaş'ın durumunun bu süreci kapsadığı yönünde olumlu açıklamalar, pozitif açıklamalar da gelmişti. Şimdi efendim bir bağlantımız daha olacak çünkü İstanbul'da birkaç gündür hayatı olumsuz etkileyen rüzgar bugün de etkisini sürdürüyor. Poyraz oldukça şiddetli ki görüyoruz hakikaten Dilara Civelek'ten de anlamak mümkün. Saçlarını savuruyor gördüğünüz gibi. Dilara nedir uyarılar?
3: Kübra Nur Uslu, Sarayburnu'ndayız biz kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte. İstanbul bugün de rüzgarlı bir havaya uyandı. Biz aslında birkaç gündür bu yayınlarımızı sürdürüyoruz. Fırtına uyarısı birkaç gündür İstanbul'da var. Çünkü kuzeyden gelen soğuk hava dalgası demeyelim ama serin hava dalgası Poyraz'la birlikte İstanbulluları o nemli sıcak günlerin ardından biraz serinletti. Rüzgar esiyor. Biraz daha rahat nefes alabiliyoruz artık İstanbul'da son birkaç gündür. Ve bu durum pazartesi gününe kadar, hafta başına kadar da sürecek. Bugün de bir rüzgarlı havaya uyandı pazar gününde İstanbullular. AKOM'dan da bir uyarı vardı. Poyraz kuzeyden gelen kuzey ilçelerini özellikle etkileyecek ama İstanbul'un içindeki bölge, merkez bölgelerdeki ilçeleri de etkileyecek olan Poyraz zaman zaman 60 km saat hıza kadar çıkıp olumsuzluklar yaratabilmesine karşı AKOM'dan da bir uyarı geldi. Saçlarım da aslında bunun tam olarak görsel örneği. Bizler Sarayburnu'ndayız, denizin yakınındayız. Denizden de rüzgarın etkisiyle biraz sular aslında sahil şeridine doğru ilerlemiş oluyor. Burada turistler var, vatandaşlar pazar günü güzel bir havanın tadını çıkarmak için oldukça yoğun. Eşarplar uçuşuyor, kıyafetler uçuşuyor. Balıkçılar burada rüzgarın da etkisiyle oltalarını ileriye doğru savuruyorlar. Aslında uyarılar birkaç gündür var. Sadece bugün özelinde değil. İstanbul için AKOM'dan uyarı şu yönde. Bugün yaşanabilecek olumsuzluklara karşı. Nedir bu olumsuzluklar? Çatı devrilmesi, ağaç dal kırılması ve düşmesi, vatandaşları yaralaması, ağaç devrilmesi gibi. Hatta ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı bu hava uyarısı yapıldı AKOM tarafından. Yalnızca AKOM'dan uyarı yok. İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü de bazı koru ve park kent ormanlarının kullanımını kapattı. Dünden yapıldı bu uyarı. Aslında dünden başladı bu uyarı. Bugün de hala daha sürüyor. Son bir gelişme olmadığı sürece de bazı kent ve park ormanları kapalı. Nereler onları da sayalım. Pazar günü güneşli, serin bir havanın, rüzgarlı bir havanın tadını çıkarmak, doğa yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşlarımız geri dönmesin. Onları da aktaralım. Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Gülhane Korusu, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca Korusu, Fethi Paşa Korusu, Hidiv Kasrı, Beykoz Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Ormanı, Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı bugün kullanıma şu anlık kapatıldı. Uyarı tekrardan güncellenene kadar da kapatıldı dünden itibaren. Sadece ormanlarda değil bazı sahil ve plaj hatlarında da yasaklamalar mevcut. Kaymakamlıkların kararıyla kuzey ilçelerde özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan sert rüzgara daha da maruz kalacak ilçelerde. Beykoz, Şile, Sarıyer gibi Arnavutköy gibi ilçelerde sahil şeridi deniz plaj kısımlarında denize girmek yasaklandı. Neden yasaklandı? Dalga boyu insan boyunu geçebilecek ve tehlikeli bir alan oluşturabilecek seviyede. Aynı zamanda akıntıya da dikkat çekildi kaymakamlıkların açıklamalarında. Sadece bazı plajlarda birkaç saatliğine açık olacak. Özellikle Şile'de bir plajda açık olması bekleniyor. Gün içinde can kurtaranların yoğun bir kontrolü altında olduğu açıklandı Şile Kaymakamlığı tarafından. İstanbul'da bugün durum bu. Pazar gününe İstanbullular rüzgarlı bir havaya uyandı. Hem rüzgar hem de güneş var. Aslında tam da sevdiğimiz havalar ama dikkatli olunmasında da fayda var. İstanbul'da son durum bu. Bizler de sizlere Sarayburnu'ndan aksarmış olduk. Yoğun bir rüzgarlı yayın yapmış olduk.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz efendim. Dilara Civelek'ten dinledik. Şimdi devam edelim. Bir gazete haberi paylaşacağız sizinle. Cumhuriyet Gazetesi'nden geliyor haber. Kuzeyde 44 bin ağaç kesilecek deniliyor. İstanbul'un oksijen ve su kaynağı kuzey ormanlarını proje ve imar planlarıyla hedefinden düşürmeyen iktidar demir yolu için yeni ağaç kıyımı yapacak. Yaklaşık 127 kilometre olacağı öngörülen demir yolu için en az 44 bin ağacın kesileceği hesaplandı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Özellikle kuzey ormanlarına dikkat çekiyor. Şimdi devam edelim. Malum Avrupa yazın 5. sıcak hava dalgasıyla birlikte orası da yangınlarla mücadele ediyor. Az önce işte ülkemizde çıkan yangınları da aktarmıştık. Belçika'da da ülke tarihinin en büyük orman yangını kayıtlara geçti. İngiltere ise yangın sayısı rekoru kırdı. Yunanistan, Fransa, Almanya ve İspanya'da da tahliyeler var.
4: Avrupa'nın dört bir yanı alevlere teslim oldu. Belçika'nın en büyük doğa koruma alanı Highlands'deki yangın

0: 1600 hektarı küle çevirdi. Ülke tarihinin en büyük orman yangını için Avrupa Birliği 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Bölgede tahliyeler başladı. İngiltere'de ise yangın sayısı şimdiden geçen yılki 1017 vakayı aşarak rekor kırdı. Starbridge'de alevlere teslim olan 19 ev tamamen yakıldı, 18 ev hasar gördü. Ülke genelindeki 37 yangınsa sürüyor. Hükümet, ülke genelinde cep telefonlarına çok yüksek yangın riski uyarısı gönderdi. Yılın 5. sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede halktan yangına yol açabilecek faaliyetlerden kaçınması istendi. Fransa'nın güneybatısında 1100 hektarlık alan yandı, 525 kişi tahliye edildi. Yangınlar sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde jet ski yaparken görüntülenmesi tepki çekti. Muhalefet Macron'u halktan kopuklukla suçladı. Almanya'da ise Belçika sınırına yakın bölgede 2000'den fazla kişi evlerinden çıkarıldı. Yunanistan'da da yangınlar sürüyor. İskiri Adası'nda şiddetli rüzgar alevlere hız kazandırırken Halkidiki'deki son yangında 2480 dönümlük alan zarar gördü. İspanya'da ise Huesca eyaletindeki yangında 11 bin hektardan fazla alan kül oldu, 18 yerleşim yeri tahliye edildi. Uzmanlar, yangın riskinin Kasım ayına kadar sürebileceği uyarılarında bulunuyor.
1: Efendim, Malezya'dan bir görüntü paylaşacağız. Kontrolden çıkan yakıt tankeri bir otomobili ezdi. İşte geldi görüntülerde alev topuna dönen araçta bulunan ne yazık ki 39 yaşındaki anne ve 12 yaşındaki oğlu da feci şekilde can verdi. Hatta kurbanların kimliği DNA testiyle kesinleşecek. Şimdi gördüğünüz gibi dehşet anları da bir başka aracın kamerasında kaydedildi. Gördüğünüz gibi efendim son hali böyle ne yazık ki araçların içinde 39 yaşında bir anne ve 12 yaşında çocuğu var. Görüntüler Malezya'dan bu çarpışmanın ardından da çıkan yangının boyutunu görmek mümkün. Az önce de aktardık aslında görüntüleri bir başka araçtan da görebiliyoruz. Yani bir başka aracın kamerası o kaza anını görüyor. İşte bakın geldi görüntüler ekranlarınıza tam da böyle giderken arkadaki araç işte böyle bir çarpışma meydana geliyor. Üzerine tanker devriliyor ve o araçta bulunan 39 yaşındaki bir anneyle 12 yaşındaki çocuğu da hayatını kaybediyor. Görüntüler Malezya'dan ardından çıkan yangını da görmek mümkün. Alevlerin de ne kadar yükseldiğini işte bu görüntülerde de görüyoruz. Ancak DNA testiyle anne ve çocuk tespit edilebilecek deniliyor efendim. Ekranlarınıza Malezya'dan getirdik bu görüntüyü de. Şimdi devam edelim. Bir gazete haberi daha paylaşacağız. Sizinle. Bu kez Takvim Gazetesi'nden geliyor haber. Doktorun sır ölümü başlığıyla İzmir'de kadın hastalıkları uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin'in ani ölümü şüpheli bulundu. Gültekin'in ağrıları nedeniyle kendine anestezi yaptığı anlaşıldı. Doktorun kliniğinde ve evinde yeşil reçeteli uyuşturucu etken madde içeren ilaçlarda bulundu ve ölümüyle ilgili de efendim soruşturma başlatıldı. Takvim Gazetesi aktarıyor İzmir'de yaşanan bu ölümün detaylarını da. Devam edelim sıradaki haberimizle. Ankara'da yaşayan 41 yıllık çift kısa süre arayla kansere yakalandı. İkisi de 6 yıllık mücadeleden sonra hastalığı yenmeyi başardı. Çiftin tedavisinde ise robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
2: Karı koca bir çift bana geldiler. İkisi de bana geldiklerinde metastatikti. Yani esas yerleşim yerlerinden daha uzak bölgelere kanserimiz sıçramıştı.
0: Karı koca kansere yakalandı. Tam 6 yıl bu hastalıkla savaştı. Çift hastalığı el ele yendi.
3: Beraber birbirimizi motive ediyoruz, şey yapıyoruz. Hiç moralimizi bozmuyoruz yani. İşimize gücümüze yine devam ediyoruz. Torunumuza bakıyoruz. Aynı hayatımızda bir değişiklik yok yani.
0: 41 yıldır evli olan çiftten Orhan Atılgan 6 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi.
3: 2020 yılında başladı. 2020'de ameliyat olduk. Ondan sonra devam ediyor tedavilerimiz.
4: Bizim tedavimizde tedavi ve takiplerine devam edilmekte. Hastalarımız bu süreçte çeşitli dönemlerde hastalıklarının seyrine göre hastanemizde radyoterapi tedavileri aldılar.
0: Eşi bir an olsun yalnız bırakmadı. Tedavi sürecinde kocasına destek oldu. Ancak bir süre sonra Müge Atılgan da kansere yakalandı. Akciğer kanseri teşhisi.

0: eksik oldu.
1: İyileştirmeye çalıştım onu. O sırada kendim hastalandım, öğrendim. Ya dedim nasıl olur, ben bu kadar eğitim aldım. Adamcağıza bakacağım. Sonra güçlü durmaya çalıştım. Çünkü çok sevdiklerim var.
0: Atılgan çifti evlilikleri boyunca birçok zorluğu beraber yendi. Sıra kansere geldi. 6 yıl mücadele ettiler. Sağlıklarına kavuştular. Çiftin tedavisi için Etlik Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de ender bulunan robotik radyo cerrahi sistemi kullanıldı.
2: Halk arasında işte uzay neşteri diye biliniyor. Uzay atışı olarak bilinmekte, nokta atışı olarak bilinmekte. Radyoterapi yaparken en önemli nokta, hedefe kilitleniyoruz. Yüksek doz ışın tedavisini yollarken çevre sağlam dokularda en iyi şekilde korunmakta.
3: Efendim, kanser demişken C vitamininin de bu konuda önemli olduğuna ilişkin bir değerlendirme var Hürriyet gazetesinde. C vitamini kansere karşı turva atı başlığıyla duyuruluyor. Artık biliyoruz ki C vitamini soğuk algınlığına karşı sadece hücreleri koruyan bir kalkan değil. Damardan yüksek dozlarda uygulandığında kanser hücrelerini seçici olarak hedef alan stratejik bir prooksidan güce sahip. Bu strateji tam bir turuva atı operasyonu gibi işliyor diyor gazete. C vitamininin efendim gördüğünüz gibi böyle faydaları da varmış. Gazi Osman Paşa'dan bir haber paylaşalım. Ekipler gıda denetimine çıktı. Halk sağlığını tehdit edecek 10 ton gıda ürünü tespit edildi.
0: Bozulmuş pekmezler, tarihi geçmiş kaşarlar, margarinler. Eğer denetim olmasaydı tüm bunlar satışa sunulacaktı.
4: 10.03.2026 son tüketim tarihi olan ürünler bunlar. Zaten bir daha tekrar kullanması mümkün değil.
0: Gazi Osman Paşa'da zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı. Denetim yapılmak istenen iş yerlerinin kapıları açılmayınca drone desteği alındı. İş yeri içinde birileri olduğu tespit edilince de ekipler içeri girdi.
4: Vardı değil mi?
5: Ben kafasını gördüm. Yani.
4: Halk sağlığını tehdit eden... Hiçbir konuda korkmayın. Hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
0: Yapılan incelemelerde iki iş yerinde risk taşıyan 6000 litre pekmez, 1 ton kaşar peyniri ve margarin başta olmak üzere bozulmuş 7 ton ürün ve 3 ton baharat tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
4: Burayı mühürleyelim.
3: Bu vahşete iyi hal indirme efendim. Hürriyet gazetesinin manşetindeydi bu haber. Hakikaten vahşet. Tırnak makasıyla bir işkence bu. Boşalmak isteyen eşi Fatma Çakmak'ı ağır şekilde darp ederek yüzünü tırnak makasıyla kesen polis memuru Yasin Çakmak'a haksız tahrik ve iyi halle yalnızca 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Hürriyet gazetesi de bu işkenceye ödül gibi ceza başlığıyla duyuruyor efendim bu haberi. Şimdi bir başka görüntü getireceğiz ekranlarınıza, bu kez Çin'den. Sandalyeye sıkışan arkadaşını kurtarmak isterken efendim kendisi de sıkıştı. Çin'de aslında bir hastanede yaşanıyor olay. Uyuyan bir genç başını sandalyenin arasına şöyle bir sıkıştırdı. Şimdi durumu fark eden arkadaşı da ona nasıl kurtulacağını uygulamalı olarak göstermek istedi. Bakın sonunda ne oldu? Aslında tam da böyle uygulamalı olarak göstermeye çalışırken kendisi de sıkıştı. İzleyelim o görüntüleri. Çin'den geliyor. Şöyle uyumak isterken hastanede kafasını sandalyeye böyle sıkıştırdı. Sıkıştırıyor gördüğünüz gibi. Onu da kurtarmaya çalışıyor bir başka arkadaşı. Şimdi gelecek yanına, arkadaşını görüyorsunuz. Nasıl çıkaracak bu kafayı oradan? Önce bir deniyorlar hep birlikte aslında. Pek de mümkün olmuyor. Yetmiyor, bacaklarından tutup çekiyorlar. O da mümkün olmuyor. Bir türlü o sıkışmış yerden kafasını efendim çıkaramıyor. Sonra gördüğünüz gibi arkada kendisi deniyor. Bak böyle kafayı çıkaracaksın diye. Ama ne yazık ki onun da kafası arkada sıkışıyor. İkisinin birden kafası sıkıştı gördüğünüz gibi. Sandalyeyi böyle kaldırarak götürmek zorunda kalıyorlar. Hakikaten oldukça dikkat çekici bir video. Sosyal medyada da pek çok kişi paylaşıyor şu sıralarda bu videoyu. O kafasının sıkışma anı, önce bir denemeler. Bu arada bu sandalyeden Türkiye'de de çok fazla var malumunuz. Aman dikkat, hani şöyle bir kafanızı uzattığınız zaman dikkat edin. Sonu böyle olmasın, çünkü dediğim gibi çok da bizim de böyle kamu binalarında, hastanelerde görmeye alışık olduğumuz bir hastane. Gördüğünüz gibi acaba burada bir selfie mi çekmeye çalışıyor? Şimdi telefonunu da çıkardı ya da birbiriyle haberleşmeye mi çalışıyorlar o telefonla? Aslında orası da meçhul. Günün sonunda bu kafalar buradan nasıl çıktı onu bilmiyoruz efendim. Video bu kadar.

0: Videonun devamı yok ama gördüğünüz gibi böyle renkli görüntüler de ortaya çıkmış Çin'de. Şimdi Çin'den şöyle bir dönelim Hatay'a. Hatay'da zabıta ekipleri bir fırını denetlemeye gitti. Fırında kaydedilen görüntülerse insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.
1: Ne işi var bunun burada?
2: Bu sadece buz için kullanılıyor.
1: Buz için de ne işi var? Yani bunun gıdaya temas etmesi şey uygun mu?
3: Buzdolabında keser, yerlerde böcek.
4: Bak şurada karınca yuvası, fare yuvası, fare parçalamış.
3: Hatay'da zabıta ekipleri denetime gittikleri bir fırında gördüklerine inanamadı. Fırının her köşesinde insan sağlığını içe sayan görüntüler ortaya çıktı.
4: Şunları görüyor musun? Bunlar ne?
1: Burada kemirgen hayvan var.
3: Fırında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinde kullanıldığı tespit edildi.
1: Bak, son kullanma tarihi geçmiş mayalar var. Bunlar ekşi maya. Bak bunlar insanları öldürür.
3: Ekipler fırın sahibine ceza kesip işletmeyi mühürledi.
1: Palet var da yere temas ediyor şu an. Şu fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an ya.
0: Efendim mucize bir doğumun hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Posta Gazetesi'nden geliyor haber. Serenay Atagün doğuştan iki ayrı rahme sahipti. Bu hakikaten nadir görülen bir olay ama bir türlü anne olamıyordu. Tam 6 yıl bunun için mücadele etti. Sonunda tüp bebek yöntemiyle her iki rahmine birer embriyo transfer edildi. İkisinin de tutunma ihtimali yalnızca milyonda birdi ama bu mucize gerçekleşti. İki rahminden iki bebeğini dünyaya getirdi efendim. Bizler de Allah analı babalı büyütsün, şöyle ömürleri güzel uzun olsun diyelim. Devam edelim şimdi sıradaki haberimize. Yapay zeka malum artık sadece çalışanların işini değil, patronun koltuğunu da almaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek çalışanları olan bir mağazanın yönetimi yapay zeka asistanı cloud'a verildi. Yapay zeka 5 aylık deneyde bir çalışanı işten çıkardı. Ancak kâr etme konusunda pek de başarılı olamadı.
3: Çalışanların gerçek olduğu bir mağazada patron yapay zeka oldu. Bir çalışan işten çıkarıldı. Mağaza 5 ayda zarar rekoru kırdı. Time dergisinde yer alan habere göre ABD'nin San Francisco kentindeki bir mağazada yönetici koltuğuna yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği Claude oturdu. Yapay zeka araştırma şirketi olan Endon Labs'in deneyinde çalışanlar gerçek iş sözleşmeleriyle işe alındı. Ancak bir çalışan 23 vardiyanın 17'sine geç kaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Habere göre bu yönetici rolündeki büyük bir dil modelinin bir çalışanın işine son verdiği bilinen ilk vaka. Ancak karar tamamen yapay zekanın kendi başına aldığı bir karar değildi. Claude, sınırlı hafızası nedeniyle kendi hazırladığı personel kılavuzunu unuttu. Çalışanın sürekli geç kaldığını da ancak araştırmacıların yönlendirmesiyle fark etti. Üstelik ilk tercih ise uyarı vermekti. Karar, Endon Labs yöneticisinin müdahalesinin ardından geldi. Deneyin ekonomik sonucu da yapay zeka için beklentileri karşılamadı. Mart ayında 100 bin dolarla başlayan mağazanın bakiyesi 5 ayda 61.186 dolara düştü. Daha önce Meta'nın 26 çalışanı da toplu işten çıkarmalarda yapay zeka kullanıldığı gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Time, teknoloji şirketi Oracle'ın da bir ayda 30 bin çalışanını işten çıkararak yerlerine çalışanların eğittiği yapay zeka sistemlerini kullandığını kaydetmişti.
0: Efendim vize yordu, yeni rotada uzakta oldu. Gelin şöyle Hürriyet gazetesinin bir haberini paylaşalım. Turistlerin yeni ilgi odağı uzak doğu ülkeleri oldu. Japonya ve Güney Kore ilk sıralarda. Vize almakta zorlanan Türk turistler rotayı Güney Kore ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerine kırdı. Toplam satışların %60'ı artık vizesiz ülkelere gerçekleşiyor. Hakikaten bu vize meselesi efendim gördüğünüz gibi bütün alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Bu arada şu sıralarda Japonya'da yen de oldukça düşük. Dolayısıyla hakikaten rağbet gören noktalardan biri. İşte biz de şimdi tam da bu dilimde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile vize serbestisi sürecinde yaşanan yeni bir gelişmeyi konuşacağız. Çünkü 13 yıl sonra yeni bir adım atıldı ve karşılanması gereken 6 kriterle ilgili çalışmalar başlatıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Yani Türkler pek yakında mesela vizesiz Avrupa'ya gidebilecek mi? Konuşacağız. Tabii vizeden bahsetmişken şu vize randevusu dolandırıcılığını da konuşacağız. Doçent Doktor Faik Tanrıkulu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam
2: yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Hocam şimdi ne oluyor? Yani 13 yıl sonra yeniden son 6 kriteri tekrar biz konuşmaya başladık. Bu gerçekten vizesiz Avrupa'ya giden yolun açıldığı anlamına mı geliyor? Yoksa daha yolun başında mıyız? Ne dersiniz?
2: Şimdi aslında biraz öncesine gitmek gerekiyor. Çünkü yer yer Türkiye'de bu vize sıkıntısı baş gösterince böyle herhangi bir siyasi söylemle beraber acaba yeniden bir vize serbestiyesi başlıyor mu kamuoyu tartışması oluyor. Esasında 2013 yılında zaten Türkiye Avrupa Birliği vize serbestiyesi anlaşması yaptı. Yani ve 2016'da tekrar göç meselesi artınca Türkiye 16 Mart anlaşması meşhur. Göç anlaşması, geri dönüş anlaşması ve içerisinde vize serbestiyeti vardı. 2016'da Mart'ta yapılan anlaşmayla beraber. Tabii burada Türkiye'nin taahhütleri neydi? Bu 72 kriter. Yani az önce sizin bahsettiğiniz 13 yılın ardından tekrar bir vize serbestiyeti başlayacak mı sorusu aslında bu bahsettiğim 16 Mart anlaşması ile ilgili. Burada taraflar Avrupa Birliği Türkiye bu 72 tane kriter belirledi. Yani dedi ki 72 tane kriteri tamamlarsan vize serbestiyesi başlayacak. Ancak tabii şunu unutmamak gerekiyor. Bunlar teknik anlaşmalar sürecinde ilerlemiş. Ama işin bir de diğer tarafında siyasi boyutu var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani Avrupa Birliği Türkiye her defasında bir müzakere yapan bir ülke sıfatıyla değil, Türkiye'ye birçok yönde çifte standart uyguluyor. Yani bu
0: çok özür dilerim, bu çifte standardı daha derinlemesine konuşalım tabii isterim ama şimdi biz 72 kriterin zaten 66'sını tamamlamıştık, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Geriye kalmıştı bir 6 kriter.
2: Evet.
0: O kriterlere bir bakalım mı sizinle
2: tabii,
0: birlikte
2: tabii,
0: hangileri onlar diye. Efendim terör mevzuatıyla ilişkin yine KVKK'ya uyumlu bir kriter var. Europol işbirliği, yolsuzlukla mücadele, adli işbirliği, geri kabul anlaşması. Şöyle adım adım gidelim mi, bu kriterler tabii ne içeriyor?
2: Aslında ben tam o noktaya gelecektim. Buyurun. Özellikle terör mevzuatı, yani Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki en temel çıkmazlardan biri buydu. Çünkü bakın 2016'dan sonra yani bu çözüm sürecinin bozulmasıyla beraber Avrupa Birliği bir yönüyle şunu söylüyor. Diyor ki terörün tanımını net yap. Türkiye'de o zamanın konjektöründen bahsediyorum. Yani bugün işte yeniden bir çözüm sürecinden bahsediyoruz. Yani bu AB ile Türkiye arasındaki mevzu bahis olan konu şu anda aslında çözüm süreciyle beraber başka bir noktaya gelecek. O yüzden açıkçası ben geçmiş süreçten çok daha umutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü Türkiye şunu söylüyordu, ben terörle mücadele ediyorum, bu tür saldırıya maruz kalıyorum. Dolayısıyla sizin istediğiniz gibi terörün tanımını kolay kolay yapamam diye FETÖ ile mücadele ediyor, PKK ile ediyor. Bir yönüyle bu önemli bir çıkmazdı. Ancak bahsettiğim gibi yeniden çözüm sürecinin başlamasıyla beraber artık Türkiye bu konuda Avrupa Birliği'nin bu itiraz ettiği mevzu bahis konusunda ilerleme sağlayacağını ben düşünüyorum. Yani terörün daha net tanımı yapması konusunda.
0: Bu kritere uygun aslında bir orta yol bulunabilir o halde.
2: Bulunabilir tabii. Yani o yıllarda dediğim gibi terör saldırı olurken Türkiye tarafı buna yanaşmıyordu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da o dönemlerde ifade etmişti. Bu bence önemli bir sorunun aşılması anlamına
0: hocam,
2: geliyor.
0: Hocam KVKK uyumuyla ilgili Avrupa Birliği ne istiyor bizden? Biz ne cevap veriyoruz mesela?
2: Bakın şimdi KVKK ile ilgili zaten GDPR dediğimiz yani Avrupa Birliği'nin kişisel verilerin paylaşılması konusunda Türkiye zaten Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında mevzuatını bir yönüyle Avrupa Birliği'nin genelgelerine göre önemli ölçüde bir ilerleme kaydetti. Dolayısıyla bunda daha teknik olarak kişisel verilerin paylaşılması ve bunların bir yönüyle kamuoyuyla ilgili olarak bireylerin haklarının gözetilmesi konusunda adımlar bekleniyor. Aslında bunda önemli bir aşama kaydetti Türkiye. Yani bu bahsettiğim kriter aşılması zor bir kriter değil.
0: Hatta hocam biz bunu aslında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan duyduk. O Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi uygulamasına kalan bu 6 kriterle ilgili çalışma başlatıldığını o söyledi. O da diyor ki kişisel verilerin korunması en önemli maddelerden. Geri kabul ve terör tanımıyla ilgili bir mesele de var. KVKK konusunda da Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Akın Bakanımız bir bilim kurulu oluşturdu. Çalışma

0: çalışma yürüttü, ben de koordine ediyorum. Yani dolayısıyla dediğiniz gibi o yönde bir çalışma hakikaten devam ediyor. Zaten... O halde orada da bir orta yolu bulacağız gibi.
1: Kesinlikle öyle. Bence en önemli, diğerleri zaten Türkiye'nin birçok noktada Avrupa Birliği tarafıyla çalıştığı kriterler. Hı
0: hı. Yani Europol'de yolsuzlukla mücadelede, adli işbirliği de, geri kabul anlaşmasında, bunlar daha mı kolay kriter?
1: Tabii daha kolay kriter. Aynı zamanda zaten Türkiye'nin yani sadece Avrupa Birliği'nin bize dayatması açısından değil, Türk vatandaşları için de bu aslında kriterler bir yönüyle kolaylık sağlayacak ve Türkiye'nin gelişmesi açısından katkı sunacak maddeler. Yani bakın, yolsuzlukla mücadele, işte kamu yasası, evet, şeffaflık yasası, bunlar bir yönüyle Türkiye'de rekabetçi ortamın olmasıyla, evet, beraber yolsuzluk mücadele etme kriterlerini, adli işbirliği konusunda zaten bakın hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda bankaların verilerin paylaşılması konusunda Türkiye Green listeye girmişti. Ancak onu da bu dönemde Türkiye aşmış oldu. Yani bu adli işbirliği konusunda da hali hazırda birçok noktada zaten ortak çalışılıyor. Europol işbirliği, bu da aynı zamanda hem Türkiye Avrupa Birliği'nin terörle mücadele konusunda önemli adım. Ama ben burada bir başka noktaya değinmek istiyorum. Bakın Çin %4 yani vize ret oranı, evet, Rusya %6, Türkiye %14. Yani biz aslında burada önemli bir sınav olacak. Türkiye bu kriterleri karşılığında bakacağız. Avrupa Birliği, çünkü hep bunu sürekli bir bahane olarak öne sürüyorlardı. Bunu tamamlandığında gerçekten vize serbestisi yapacak mı?
0: Mümkün sizce? Yani ertesi gün hakikaten Türk vatandaşları bu 6 kriteri karşıladık, Avrupa Birliği'ne vizesiz girebilir mi?
1: Bakın şimdi Türkiye'nin elinde önemli kozlar var. Yani geri kabul anlaşmasını, özellikle düzensiz göçle mücadele konusunda. Türkiye'de o zaman masaya bir yönüyle bu kozunu ortaya koyar. Sen bunu yapmazsan ben de düzensiz göçle mücadele etmiyorum, geri kabul anlaşmasını devam ettirmiyorum. Çünkü bunlar devletler arasındaki taahhütler. Van der Leyen, geçtiğimiz Avrupa Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu görüştüklerini ve şu an düşünün milyonlarca insan vize randevuleriyle, yani hatta Ankara Ticaret Odası'nın bir ifadesi var, yani mallarımızı gönderiyoruz ama şirket sahipleri yurt dışına seyahat edemiyor. Yani özel şirketlere bir zorunlu hale gelmiş keyfiyetine ve geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlar da bu olayın nasıl bir çilekeş bir haline geldiğini aleni bir şekilde gösteriyor.
0: Evet. Hocam zaten bu dolandırıcılık meselesi de oradan çıktı ya, birazdan onu da tekrar paylaşırız. Şimdi bir kozdan bahsettiniz ya siz, Türkiye'nin masada uygulayacağı koz. Mesela ne olabilir? Hani bu göçmenlerle ilgili olarak kapıları mı açarız? Yani Türkiye artık bunu mu der? Ya biz 6 kriteri yerine getirdik, siz buna rağmen bize önümüzü açmıyorsanız vize konusunda, bakın bize kapıları açarız, bakın, mı der mesela? Daha böyle somutlaştırırsak,
1: bakın,
0: yani.
1: Bakın Merkel döneminde bir sene içinde 4 defa Merkel, evet, Türkiye'ye geldi. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği'nin bu gümrük birliği güncellemesi ve diğer adımlarla ilgili olarak adım atmaması halinde bir dönem bu düzensiz göçle ilgili olarak önlemleri gevşetti. Apar topar Van der Leyen Türkiye'ye geldi aynı şekilde. Türkiye önemli bir partnerimizdir, beraber ortak çalışmaya devam edeceğiz vesaire diye. Ve Türkiye bunu yapacağını ben düşünüyorum. En azından şu anki siyasi söylemlerden anladığım kadarıyla. Ve bu, hatırlayın, o dönemde Avrupa Birliği'nin neredeyse dağılma sürecine gelmişti. Kimi Avrupalı ülkeler Avrupa Birliği'nden çıkma tehdidinden. Yani geçtiğimiz günlerde İspanya'daki, Seuda'daki olayları, evet, gördük. 70 bin kişi. Yani
0: bu arada
1: ve binlerce
0: biz
1: insan,
0: İtalya mesela şey dedi hemen, İspanya ile ilgili olan Schengen meselesini askıya alalım. Yani kendi içlerinde bile aslında şu an sıkıntı yaşıyorlar. Ki
1: tabii
0: şu
1: İspanya,
0: da söylenir,
1: Yunanistan sürekli zaten itiraz ediyor Avrupa Birliği'ne. Neden biz diyor bu yükü çekiyoruz? Peki Türkiye'nin bu önlemleri gevşettiğini düşünün. Görün bakalım.
0: 2020'de bunu biraz denemiştik değil mi hocam?
1: Denedik tabii. Evet. Denedik o dönemlerde.
0: Hatırlarsınız kapılar, evet, açılmıştı. Görmüştük aslında onların geçtiğini. Çok da büyük bir ses getirmişti tüm dünyada değil mi?
1: Yani maalesef Avrupa bir siyasi körlük içerisinde. Yani bir taraftan Rusya tehdidi, göç mevzusu, enerji meselesi. Ve bunda en kritik noktada olan ülke Türkiye. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne artık eskisi gibi hevesli değil. Çünkü artık Avrupa Birliği'nin o popülist siyaseti içerisinde nasıl girdaba düştüğünü aleni bir şekilde görmüş olduk.
0: Hocam bugün şeyi paylaştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye mesela röportaj vermiş. Röportajda diyor ki, yani Avrupa Birliği ile ilgili size dediğiniz, evet, gibi hevesimizin olmadığını vurgulayıp Avrupa

0: Avrupa'nın bize ihtiyacı var diyor. Yani onun mesela bakış açısı artık buna döndü değil mi Türkiye'de?
1: Bakın aslında 20 yıldır bu aleni bir şekilde göz göre göre Avrupa Birliği'nin bu rekabet üstünlüğünü kaybedip Türkiye'nin ne kadar kritik jeopolitik konumda olduğuyla ilgili olarak entelektüeller söylüyordu bunu 2000'li yıllarda. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi ne kadar önemli. Bakın şimdi rakamlara bakın. Dünya ekonomik pastasından Avrupa Birliği'nin aldığı oranların düştüğünü görüyorsunuz. Yaşlı kıta, artık üretemeyen, teknoloji, rekabet üstünlüğünü kaybeden. Dolayısıyla yanı başınızdaki dinamik, güçlü, askeri yapısı itibariyle yeniden rekabet üstünlüğünü sağlayabilecek bir Türkiye varken Türkiye karşısına alıyor oluyor olmanın veya da çift standart uyguluyor oluyor olmanın hiçbir rasyonel anlamı yok. Halihazırda şu an yeniden Avrupa ordusunu toparlamaya çalışıyorlar ama bunu da yapmaları hiç hayli kolay değil. 50 yıldır kulaklarının arkasına yatan bir Avrupa var. Dolayısıyla o kadar fazla argüman var ki Avrupa Birliği'nin Türkiye ile işbirliği yapma zaruriyeti. Ama iç siyaset maalesef Türkiye karşıtlığı üzerinden yürüyor. Ve bu anlamda aslında Avrupa kendi sorununu hazırlıyor diyebiliriz.
0: Ya da vize reddi konusunda mesela bizi zirveye koyuyorlar. Hakikaten sizin söylediğiniz gibi pek çok iş adamı gidemiyor. Yine ya hocaları biliyorum. Yani üniversitede ders vermek için gitmesi gereken hocalar gidemiyor. Ödül almaya gidecek mesela sanatçılar gidemiyor. Hakikaten akıl alır gibi değil bazı süreçler. Yani bu insanların niye gitmesine izin vermiyorsunuz? Böyle bir kritik dönemden geçiyoruz. Tüm bunlar da tabii dolandırıcıların da ekmeğine yağ sürdü. Efendim görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz hafta bir operasyon düzenlendi. 42 kişi, bu bot sisteme mesela dahil oluyorlar. Yani hemen açılır açılmaz. Normalde biz internet sitesine gireriz. Bir randevu almaya çalışırız. Onlar özel bir sistem kullanarak o randevuları önden alıyorlar. Aldıktan sonra da mecbur kalıyorsunuz ya gitmek için o randevuya. Size satıyorlar onları. Tabii, hakikaten inanılır
1: bakın,
0: gibi değil.
1: Bazı ülkeler Macaristan mesela özel şirketle çalışmayı iptal etti. Bazı ülkeler idari ceza uyguladı. Aslında bu şirket olayları daha sonradan gelişen olaylar. Ben kendim de Almanya'da Türk Konsolosluğu çalıştığım için biraz sürece hakimim. Dolayısıyla yeni bir rant kapısı oldu. Yani oradaki çalışanların mesela örnek veriyorum sizi işte kurye, hızlı gönderme gibi bir yönüyle tuzak yollarla kazanç haline getirerek ve nispi itibariyle vize kolaylığı olacağını iddia ederek maalesef birçok vatandaşımız bundan suistimal edilmeye başladı.
0: Hocam son soru o halde size şu olsun. Hakikaten umutlu musunuz? Yani şöyle birkaç yıl içinde biz şu altı kriteri tamamlarız. Kozlarımız da var masada. Vizesiz bir şekilde gidebiliriz şeklinde bir umudu paylaşıyor musunuz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hatta bir iş adamı arkadaşımla da konuştuğumda bu kriterleri yapsa da vize servisi olmayacağını söyledi. Ben de tam tersini söyledim bir iki yıl önce. Ben umutluyum. Çünkü Türkiye'nin konumu ve anlamı geçtiğimiz 10 yıldan çok farklı. Kaldı ki bu bahsedilen kriterler de zaten Türkiye için de bir yönüyle Türk vatandaşları için refah anlayışı da sürükleyecek kriterler. Ben umutluyum. Yani bu kriterleri Türkiye gerçekten tamamlarsa Avrupa Birliği yapmak zorunda. O yüzden vize servisliği Türkiye için bir lütuf değil. Evet. Yani aynı zamanda Avrupa Birliği için de bir fırsat. %27'si yaşlı nüfustan bahsediyoruz. Yani Türkiye gibi genç nüfus, dinamik, inanılmaz iş gücü açığı var bugün Almanya'da, Fransa'da. Yani şöyle de olmayacak yani. İşte vize servisi olacak, bütün Türkler oraya gidecek, yerleşecek. Bakın istatistiklere baktığınızda vize servisinden sonra insanlar genelde kendi ülkelerine, yani bugün Avrupa'daki gurbetçiler ve Türkiye'ye dönme hayali şey yapıyor. Çünkü Avrupa eski ekonomi refah unsurlarını taşımıyor.
0: Dün hocam yine haberini paylaşmıştık. Almanya mesela son 7 yıldır neredeyse büyüyemiyor. Yani sıkışmış durumda aslında.
1: Büyüyemiyor. 400 bin ekonomi. Tersine Almanlar göç ediyor. Evet. Yani hani İşler daha önce İsrail tersine 1970'li 80'li yıllarda böyle miydi? Dolayısıyla tarih bazı ülkelerin devrini sona getirebiliyor.
0: Pekala. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Efendim bu dilimde doçent doktor Faik Tanrıkulu bizimle birlikteydi. Şimdi hocamızı uğurlayacağız. O sırada ben sizinle bir haber daha paylaşayım efendim. Sosyal medyada en çok etkileşim alan içeriklerden biri tarot paylaşımlarım. Genç kuşak artık eğlenmek için değil, önemli kararlar alırken de kartların kapısını çalıyor aslında. Sadece internet üzerinden değil, sosyal ortamlarda da tarot falı bakılıyor. Hatta baktırılıyor da diyebiliriz. Peki bu ilginin sebebi ne? Nasıl riskleri var? Detaylar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
2: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar yani.
3: Arada böyle bir de tarot bakıyoruz.
4: Bu bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
5: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
6: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
5: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
6: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam mı yapmasam mı?
7: Peki kartlara göre mi hareket ediyor?
6: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkarsa bir geri çekiliyorum.
8: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum, hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum ama para verdiğimde oldu.
9: Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
3: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şey ne, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
5: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
10: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
11: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
10: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
0: Efendim burası Kaklık Mağarası. Aslında şifalı suyu ve travertenleriyle Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olan bir mağara ve bu mağaraya 7 yılda 1 milyon kişi geldi. Görenleri kendine hayran bırakıyor. İzleyelim.
5: Şifalı suyu ve travertenleriyle 7 yılda 1 milyon ziyaretçi ağırladı. Görenleri kendine hayran bıraktı.
12: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim döndüğümde.
13: Doğanın bize verdiği, Allah'ın bize bahşettiği muhteşem bir yerdeyiz.
5: Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olan Kaklık Mağarası Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunuyor. Sularının şifalı olduğuna inanılan mağaranın deri hastalığına iyi geldiği düşünülüyor.
14: De agua como así.
15: İtalya'daki mağaralarda bulundum ama daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Çok güzel çünkü daha önce hiç böyle küçük su havuzları görmemiştim. Kokusu çok eşsiz diyebiliriz. Burası doğal, insan tarafından çok az kirletilmiş ve dokunulmuş. Bu yüzden çok hoşuma gitti.
13: Tabii biz 13 yaşın altından ve 65 yaş üstünden ücret almıyoruz. Toplu gelen okul gezilerinde, milli eğitim onaylı bir gezi ise onlardan ücret almıyoruz.
5: Ziyaretçiler yürüyüş alanları ve çevre düzenlemeleri sayesinde traverten oluşumlarını yakından görebiliyor.
16: Evet, burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Dönüş kısmı ve turu biraz küçük ama bayıldım. Başka mağaralar gördüm ama böyle değil.
13: Ülkenin güzellikleri bilindikçe insanlar Anadolu'ya olan aşkı, bu topraklara olan sevgisi bir kat daha artıyor.
5: Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara için hedeflenen ziyaretçi sayısı da yılda 1 milyon.
13: 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var. Çocukları, resmi görevleri, okulları, yaşlıları birleştirdiğimizde. Bu rakamın biz aslında yıllık 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefledik. Ona doğru hızlıca gidiyoruz.
0: Efendim elmasın değeri düştü çünkü artık elması laboratuvarda üretmeye başladık. Bakın Milliyet gazetesinden paylaşacağız haberi, mücevher fiyatları son 4 yılda yarı yarıya düştü. Sebebi ise laboratuvarda yüksek ısı ve basınç altında üretilen sentetik elmaslar. Türkiye'de ise sektörel bir daralma var ama laboratuvar elmaslarına sahte gözüyle bakıldığı için pek fazla alıcısı da yok. Fakat dünyada şimdilerde oldukça yaygın bu sentetik elmaslar. Devam edelim. Giresun'a gideceğiz. Keşap ilçesinde hatırlayacaksınız efendim, üzücü bir haber. Araçlarının sele kapılması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları ne yazık ki üçüncü günde de devam ediyor. Kentte Perşembe günü meydana gelen sel felaketinde araçları sele kapılan öğretmen Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki

0: Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için ekipler seferber oldu. Arama çalışmalarında hurda haline gelmiş araca ulaşıldı. Fakat kayıp iki kişi bulunamadı. AFAD, polis arama kurtarma, jandarma arama kurtarma, UMKE ile AKUT'un bulunduğu çok sayıda ekip 3. günde de çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 8 kilometrelik hatta 5 grup halinde çalışmalarına devam ediyor. Efendim görüntüler Tekirdağ'dan gelecek şimdi ekranlarınıza. Çorlu ilçesi girişinde görenleri böyle şaşırtan bir görüntü bu. Yol boyunca uzanan aydınlatma direkleri var. Yanı sıra da çevredeki yapıların üzerinde ağaçlarda ve tarlalarda çok sayıda gördüğünüz gibi leylek konakladı. Özellikle şöyle akşam saatlerinde ortaya çıkan manzarada leyleklerin aydınlatma direklerinin kollarına adeta böyle sıra sıra dizildiği şeklinde görüntüleniyor. Aydınlatma direkleri üzerinde konaklayan leylekler ekranlarınızda gördüğünüz gibi şöyle efendim sıra sıra dizilmişler. Tam da böyle gün batarken şöyle akşam saatlerinde hakikaten pek çok kişinin böyle eline telefonunu alıp videosunu çektiği görüntüler meydana gelmiş. Pek çok kişi de bu görüntüleri paylaştı efendim. Biz de sizinle paylaşalım istedik. Leylekler gördüğünüz gibi sıra sıra direklerde, aydınlatma direklerinde böyle uzayıp gidiyor. Görüntüde tekrarlayalım. Tekirdağ'dan geldi efendim. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Malum birçok bölgemizde güneş kavuruyor. 30 dereceyi geçen sıcaklıklar sağlığı da bozabiliyor ama güneşteki D vitamini ise hem maliyetsiz hem de malum en doğal şifa kaynağı. Peki güneş bu kadar kavururken ve ihtiyacımız yoksa D vitamini takviyesi almak doğru mu? Her şeyden öte acaba zararı var mı? Öznur Karşı Çetiner uzmanlara sordu.
1: Herhalde hangi aylarda kullanıyorsunuz D vitaminini?
2: Herhalde kışları gidiyorum doktora.
1: Yazın uzak mı duruyorsunuz?
2: Evet. Dışarıdayız zaten.
3: Mesela Antalya'da en yüksek güneşe maruziyet. Adana'da öyle, Urfa gibi bölgeler öyle. D vitamini alıp bir de fazlaca güneşe çıkarsanız çok artar D vitamininiz. Ama plaza çalışanıysanız, tatil yapmayacaksanız, hiç güneş görmeyeceksiniz tabii ki alabilirsiniz.
4: D vitaminini yaz kış yanından ayırmayanlar var. Vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu vitaminin kullanılacağı zamansa aslında belli.
5: Mevsimi var. Tabii özellikle yaz aylarında biz D vitamininin kesilmesini istiyoruz.
6: Şu anda sadece D vitamini değil, çeşitli vitaminleri alma çılgınlığı var.
3: D vitamini evet daha çok kışın eksikliği görülen bir vitamin. Ama maalesef bunun işin ucu kaçtı biraz. Bu hem yaş gruplarına göre hem insanların cinsiyetine göre, hem yaşadıkları yere göre, hem maruz kaldıkları güneş ışığına göre değişen bir takviye olması gerekiyor. Eğer yaz aylarında yeterince güneşe çıkıyorsak saat 11 ile 3 arasında yaklaşık 40-45 dakika kadar vücudumuzda hiçbir şey sürülü olmadan güneşe çıkıyorsak o zaman D vitamini sentezimiz artıyor.
4: D vitaminine karşı bu kontrolsüz kullanım nedeniyle uzun süredir aile hekimlikleriyle bazı kamu hastanelerinde D vitamini testleri kısıtlandı. Bu testi sadece belirli branşlardaki hekimler isteyebiliyor. Ayrıca hastaların da sık sık D vitamini tahlili istemesi sağlık sistemindeki yükü de etkiliyor.
3: Her ay bir tahlil yapmaya gerek yok.
1: D vitamini kullanıyor musunuz?
7: Güneş gördüğümü düşünüyorum yeterince. Evet. Hani beslenmeme dikkat ettiğim için ekstra bir takviye kullanmıyorum.
4: Yani yazın güneşten bolca fayda sağlanıyorsa üzerine bir de takviyesini almak doğru değil.
5: Güneşle etkileşim yapar, kalsiyumun çoğalmasına neden olur.
1: Eğer vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı yoksa ve bu durumu tahlille teyit ettiyseniz, yaz aylarında güneşin kavurduğu bu günlerde D vitaminini bir de bu şekilde takviye olarak almak zehirlenmelerden ölüme kadar yol açabilir.
3: D vitaminin fazlalığı da zararlı. Kalsiyum yüksekliğine bağlı bir takım yan etkiler ortaya çıkar. Böbrekte taş oluşumu artar, kalpte aritmiler yapabilir, vücut elektrolit dengesini bozabilir, ani kardiyak ölümler olabilir, böbrek yetersizliği olabilir. İşte bunların hepsi zehirlenme belirtileri.
1: Bu durum İspanya'da bir ada bölgesinde yaşandı. 16 kişi D vitaminini yanlış kullandığı için zehirlendi. Yani D vitamininin üzerindeki ilaç değildir ifadesine aldanmamak gerekiyor. Yanlış kullanımında ölüme kadar götürebiliyor.
3: D vitamini düzeyiniz

0: Size tatilden önce baktırın. Tatilden geldikten sonra tekrar baktırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Artmış olacak.
1: Manisa'da Sultaniye kuru üzüm için efendim mesai erken başladı. Gördüğünüz gibi üretici sabahın şöyle erken saatlerinde bağlara girdi. O görüntüler geliyor ekrana.
2: Çiftçi çalışacak işçi bulamadı. Hasat bu sene erken

0: diyor. Kurutulmasının ardından da Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm olarak piyasaya satışa sunuluyor.
1: Üzüm bağlarında mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor.
2: Sabah işte 6'da başlıyoruz. 10'da yemek molamız var. 2'de bırakıyoruz.
1: Toplanan üzümler kuruması için sergi alanlarına serilip güneşte bekletiliyor.
0: Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm ihracatta 500 milyon dolarlık bir hacme sahip. En çok ihraç edilen ülkelerin başında ise Körfez ülkeleri ve İngiltere geliyor.
1: Üreticinin isteği ise emeğinin karşılığını alabilmek.
3: Üzüme çok destek istiyorum yani. Uygun bir fiyat olsun istiyorum.
4: Ve böylece burası hafta sonunun artık sonuna geldik efendim. Sabah 8'den bu yana karşınızdaydık. Şimdi yayınımız Tuğba Södekoğlu'nun sunduğu haber bülteniyle devam edecek. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta Türkiye'nin gelecekteki muharebelere yön verecek platform ve ürünleri ekrana geliyor. Airport'un uçuş rotası, geleneksel tapınakları, tarihle modernliğin iç içe geçtiği mahalleleri, denizcilere yön gösteren kuleleri ve ikonik caddeleriyle Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou. Günter Şimşek'in konuğu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün 16 Ağustos Pazar. Günün tam da ortasındayız. Saatler 12'yi gösteriyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Akşam 18'e kadar her saat başında birlikte olacağız. Türkiye'den ve dünyadan son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bu dilime hızlıca başlayalım. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması günlerdir sürüyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 kişi tutuklandı. Bakalım detaylara. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 17 ilde gözaltına alınan 38 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama kararı verildi. 6 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırma ve suçtan elde edilen maddi değerleri aklandırma suçlamaları yöneltildi. Dönelim Giresun Keşap'a. Ne yazık ki aşırı yağış orada felakete dönüştü ve araçlarının sele kapılması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları üçüncü günde de sürüyor. Kentte Perşembe günü meydana gelen sel felaketinde araçları sele kapılan öğretmen Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için ekipler seferber oldu. Arama çalışmalarında hurda haline gelmiş araca ulaşılırken kayıp iki kişi henüz bulunamadı. AFAD, polis arama kurtarma, jandarma arama kurtarma, UMKE ile AKUT'un bulunduğu çok sayıda ekip üçüncü günde de çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 8 kilometrelik hatta 5 grup

0: grup halinde çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Mısır'ın da dahil olabileceğinin işaretini verdi. Erdoğan, Katar merkezli El Cezire kanalının sorularını yanıtladı. Suriye, Mekke Anlaşması, Hürmüz Boğazı ve F-35'ler konusunda mesajlar verdi. Suriye'deki yeni dönemi değerlendiren Erdoğan, yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriye'de yaşayan Kürtlerin barış ve istikrardan payını alacağını ve Kürt gruplarının haklarını korumayı sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, röportajında Mekke Anlaşması'yla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan anlaşmaya Mısır'ın katılımının da mümkün olduğuna dikkat çekti. Anlaşmanın daha fazla ülkeye açık olduğunu vurguladı. İran ve ABD arasındaki krizin merkezi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının Türkiye'nin önceliği olduğunu belirtti Erdoğan. Boğazın kapanmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Gazze konusuna da değindi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını belirtti. Hamas'ın iyi niyetine karşın İsrail'in saldırılara devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatında ABD Başkanı Trump'ın F-35'ler hakkında verdiği sözü de hatırlattı ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da düzenlenen Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, terör meselesini artık geride bırakıyoruz dedi.
1: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi, kardeşlik vurgusu yaptı.
1: Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'daydı. Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Türkiye yakaladığı ivmeyle çok önemli bir sürecin başındadır ifadelerini kullandı.
1: Türkiye, yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Ve Türkiye yakaladığı bu ivmeyle Allah'ın izniyle önlenemeyecek bir yükselişin henüz başlangıcındadır. Sizin döneminiz Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşanacağı altın bir dönem olacaktır.
2: Kurtulmuş, bölgedeki gerginlikler içinde sorunların masada diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu yöndeki dış politikasını hatırlattı.
1: Bölgemizdeki bütün meselelerde Türkiye sorun çözücü, müzakereci diplomasi anlayışıyla masada her zaman olumlu katkı sunan ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye aktif ve çok taraflı bir dış politikayı icra etmektedir.
0: Muğla Marmaris'te dün çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de devam ediyor. Bakalım son duruma. Yangın Yalancı Boğaz mevkiinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada başladı. Karayolu ulaşımı olmaması nedeniyle bölgeye Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'ndan çıkarma gemileriyle arazözler ve iş makineleri taşındı. Geniş bir alana yayılan yangına gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopterle müdahale sürüyor. Sahil güvenlik botları da büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale ediyor.
3: Nasıl yayılıyor yangın?
0: Umarız bir an önce kontrol altına alınır. Bu arada bir son dakika bilgisi aktaracağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek yangın soruşturmalarına dair bir açıklama yaptı. Detayları arkadaşımız Emre Karaca'dan alacağız. Anlatacak bize. Emre, söz sende.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin olarak adli

0: süreçlere ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu. Özellikle orman yangınlarının çıkış nedenleri ve sorumluların cezalandırılacağını aktardı. Şimdi son bir haftadaki verileri paylaşarak başlayalım. Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti Akın Gürlek. 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 3 şüphelinin gözaltı işlemlerine devam ettiğini belirtti. Bununla birlikte 1 Haziran'dan bu yana bilançoyu da aktardı. O günden bu yana 22 ilde yapılan adli işlemlerde 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini aktardı. Bu 43 şüphelinin 11'i tutuklandı. 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı ve 3 şüphelinin de gözaltı işlemleri sürdü. Bilanço bu şekildeydi. Akın Gürlek sosyal medya paylaşımında suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının failinin meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini de belirtti.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz Emre Karaca'ya. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasının detaylarını bizimle paylaştığı yangın soruşturmalarına dair açıklama. Şimdi devam edelim. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Küçücük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı. O şüpheli gözaltına alındı. Bir çocuğun Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giymesine bazı taraftarlar tepki gösterdi. Çocuğun üzerindeki formayı çıkartması konusunda baskı yapıldı. Güvenlik güçleri tribüne kadar gelerek olaya müdahale etti. Tepki çeken görüntülere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Açıklamada şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarınca soruşturma başlatıldığı ve kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Skandal olaya dair Gençler Birliği Kulübü de sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır denildi. Küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerine yer verildi. İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası atılan havai fişek eğlenceyi bir anda korkuya dönüştürdü. Taraftarların attığı fişeklerden biri stadın yanında bulunan apartmandaki daireye isabet etti. Dördüncü kattaki daire bir anda alevlere teslim oldu.
2: Taraftarın attığı havai fişek eve girdi. Apartmanın dördüncü katındaki daire alev alev yandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki olay akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan stadının hemen yanında yaşandı. İddiaya göre Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmasının ardından taraftarlar havai fişek attı. O fişeklerden biri stadın yanındaki apartmanın dördüncü katında bulunan daireye isabet etti. Havai fişeğin girdiği evde bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki yangın sırasında daire boştu. Ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
1: İnternet kullananları hedef aldılar. Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıtıp eski modemler kullanım dışı kalacak yalanıyla vatandaşları dolandırdılar. Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık para trafiğini ortaya çıkaran Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 90 şüpheli yakalandı.
2: Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıttılar. İnternet altyapısı değişti, eski modemler kullanım dışı kalacak dediler. Yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler operasyonla yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini internet ve iletişim firmalarının temsilcisi gibi tanıtan kişilerin vatandaşları arayıp dolandırdığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler

0: aradıkları kişilere Türkiye genelinde internet altyapıları değişti. Eski modemler kullanım dışı kalacak. İnternetiniz kesilebilir dedi. Şüpheliler resmi ve zorunlu işlem olduğu yönünde ikna ettikleri mağdurlara modem gönderip kapıda ödeme yöntemiyle para aldı. Ama mağdurlar hem piyasa değeri düşük modeme fazla para verdi hem de internet altyapısıyla uyumsuz olan yeni modemleri kullanamadı. Vaat edilen internet fatura indirimi de uygulanmadı. Bu yöntemle Türkiye genelinde 801 kişi dolandırıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonla 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon lira para girişi tespit edildi. Şüphelilerin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarıyla mal varlığına el konuldu. Soruşturma sürüyor.
1: Manisa'da Sultaniye kuru üzüm için mesai erken başladı. Üretici sabahın erken saatlerinde bağlara girdi.
2: Çiftçi çalışacak işçi bulamadı. Hasat bu sene erken başladı. Özenle toplanan üzümler aynı özenle güneşe serildi.
3: Erken başlayıp erken hasat etmeye çalışıyoruz. Mecburuz yani, bunu yapmak zorundayız. Yapmazsak işimiz yetişmeyecek.
4: Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. Bağdan toplanan üzümler arkamda görmüş olduğunuz gibi sergi alanlarına seriliyor, kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulmasının ardından da Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm olarak piyasaya satışa sunuluyor.
2: Üzüm bağlarında mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor.
5: Sabah işte 6'da başlıyoruz. 10'da yemek molamız var. 2'de bırakıyoruz.
2: Toplanan üzümler kuruması için sergi alanlarına serilip güneşte bekletiliyor.
4: Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm ihracatta 500 milyon dolarlık bir hacme sahip. En çok ihraç edilen ülkelerin başında ise Körfez ülkeleri ve İngiltere geliyor.
2: Üreticinin isteği ise emeğinin karşılığını alabilmek.
5: Üzüme çok destek istiyorum yani. Uygun bir fiyat olsun istiyorum.
1: Şimdi bu dilimi noktalıyoruz ama saat başında yeniden burada olacağız. Konuklarımız da olacak. Bekliyoruz.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Yaşanan çatışmalar geleceğin hava gücü hakkında tüm dünyaya önemli ipuçları veriyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreçte füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları daha çok gündeme geldi. Türkiye'nin gelecekteki muharebelere yön verecek platform ve ürünlerini araştırdık. Airport'un uçuş rotası, geleneksel tapınakları, tarihle modernliğin iç içe geçtiği mahalleleri, denizcilere yön gösteren kuleleri ve ikonik caddeleriyle Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou. Programımızın konuğu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat. Dünya havacılığı yeni bir döneme hazırlanıyor. Yapay zekadan dijital kimliğe, biyometrik geçişlerden yeni nesil havalimanlarına kadar sektörün geleceğini şekillendirecek başlıklar ACI World'un 2030 ajandası raporunda yer aldı. Önümüzdeki 20 yılda havacılığı neler bekliyor? İstanbul bu büyük dönüşümün neresinde olacak? Airport başlıyor.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar geleceğin savaşları hakkında tüm dünyaya önemli ipuçları veriyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreçte füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları daha çok gündeme geldi. Bu çerçevede Türkiye'nin gelecekteki muharebelere yön verecek platformlarda hangi ürünleriyle öne çıktığını araştırdık. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde attığı yerli ve milli adımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bunlardan biri de Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi. Çelik Kubbe'yi oluşturan uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş durumda. Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen SİPER'de Blok 1'in menzili 100 kilometre civarında. Geliştirme çalışmaları süren Blok 2'de ise menzilin 150 kilometrenin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Alçak ve orta irtifa savunmasında ise Hisar sistemleri aktif olarak görev yapıyor. Aselsan ve Roketsan işbirliğiyle geliştirilen Hisar ailesi 3 ana sistemden oluşuyor. Hisar A plus 15 kilometre, Hisar O plus ve Hisar RF 25-30 kilometre menzilli olarak üretiliyor. Siper ve Hisar sistemleriyle entegre çalışarak katmanlı savunma mimarisini tamamlayan Korkut'sa özellikle alçak irtifada İHA ve helikopter tehditlerine karşı sahada etkin rol oynuyor. Türkiye'nin füze teknolojilerindeki ilerlemesi de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özellikle Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun balistik füzesi, silahlı kuvvetlerin caydırıcı gücü olarak envanterde yer alıyor. Süpersonik hızdaki füzenin seri üretimi ve teslimatları planlandığı şekilde sürüyor. Geliştirme çalışmaları süren Tayfun Blok 4 ise Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi olacak. İlk kez Roketsan tarafından IDF 2025 savunma fuarında tanıtılan Tayfun Blok 4, 10 metre boyu ve 7,2 ton ağırlığıyla dikkat çekiyor. Deniz platformları için geliştirilen atmaca gemi savar füzesi ise aktif olarak kullanılmaya başlanırken uluslararası pazarda yoğun ilgi görüyor. Hava platformlarından atılan SOM seyir füzesi ailesi de farklı versiyonlarla genişletilerek daha uzun menzil ve yüksek hassasiyet hedefleniyor. Hava-hava muharebesinde ise Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin entegrasyon süreçleri hız kazandı. Bu gelişme, Türkiye'nin savaş uçaklarında dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Türkiye'nin uluslararası arenada en çok öne çıkan alanlarından biri ise insansız hava araçları oldu. Bayraktar TB2 sahadaki başarısı ve ihracat performansıyla dünyanın en bilinen SİHA platformlarından biri haline geldi. Özellikle Libya, Karabağ ve Ukrayna'da operasyonel başarıları TB2'nin etkinliğini ve savaşta stratejik değerini kanıtladı. Gemilerde görev yapmak üzere geliştirilen Bayraktar TB3 ise Şubat 2020 NATO tatbikatında yer alarak gelecekte önemli bir platform olacağını kanıtladı. Daha ileri teknolojiye sahip platformlarda geliştirme aşamasında. Jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma envantere giriş için gün sayarken düşük görünürlük özellikleriyle dikkat çeken Anka 3 de mühimmatlı testlerini sürdürüyor. Taarruzi insansız hava aracı Akıncı ise yüksek faydalı yük kapasitesi ve uzun menzilli görev kabiliyetleriyle stratejik operasyonlarda aktif rol üstleniyor. Türkiye, savunma sanayinde son yıllarda yakaladığı ivmeyi kamikaze drone alanında da sürdürüyor. Özellikle düşük maliyetli ancak yüksek etkili bu sistemler modern savaş doktrinlerinde giderek daha fazla yer bulurken, Türkiye'nin geliştirdiği yerli platformlar hem sahada hem de ihracat pazarında dikkat çekiyor. Türkiye'nin bu alandaki en bilinen ürünleri Kargu ve Alpagu, STM tarafından geliştirildi. Kargu

Bu döner kanatlı yapısı sayesinde dikey iniş kalkış yapabilen sistem tek bir asker tarafından taşınabiliyor ve kısa sürede operasyona hazır hale geliyor. Alpagu ise sabit kanatlı yapısıyla daha uzun sürede havada kalabiliyor. Türkiye'nin kamikaze drone alanındaki bir başka ürünü olan Deli ise Titra Teknoloji tarafından geliştiriliyor. Kamikaze drone alanında Türkiye'nin en yeni ürünü ise K2 oldu. Bayraktar tarafından tanıtılan K2 Kamikaze İHA yapay zeka destekli görev yapıyor. 2000 kilometreden fazla menzile sahip olan K2, yüksek hız ve gelişmiş hedefleme kabiliyetine sahip. Sınıfının en büyük kamikaze platformu olan K2, 200 kilogram harp başlığı ve sürü uçuş yeteneğiyle dikkat çekiyor. Kamikaze İHA'nın kısa pistlerden kalkış iniş kabiliyetiyle sahada lojistik esneklik sağlaması öngörülüyor.

0: kalbinden geçen İnci Nehri, geleneksel tapınakları, büyük alanlara yayılmış yemyeşil parkları, tarihli modernliğin iç içe geçtiği mahalleleri. Güney Çin'in ekonomik ve kültürel merkezi Şangay ve Pekin'le birlikte en büyük, en kalabalık, en modern 3 şehrinden biri. Airport bu hafta sizi Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'ya götürüyor. İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ile başlayan seyahatimiz 9 saat 40 dakika sonra Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda sona eriyor.
1: Çin'in en büyük şehirlerinden birisi olan Guangzhou'nun havalimanı Baiyun'dayız. Buradan şehre geçip İpek Yolu'nun tarihi başlangıç noktalarını başta olmak üzere şehrin çeşitli noktalarını keşfedip sizlere de göstereceğiz.
0: Guangzhou, sahip olduğu limanıyla tarihi İpek Yolu'nun deniz tarafından başlangıcını oluşturuyor. Hong Kong'a komşu olan Guangzhou, üretim ve ticaret açısından da Çin'in en stratejik şehirleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda zengin bir tarihi, modern cazibe merkezleri ve lezzetli mutfağıyla öne çıkan şehir, dünyanın en büyük ticaret fuarına da ev sahipliği yapıyor. Metropol alanıyla birlikte 25 milyondan fazla insanı barındıran Guangzhou'da genelde sıcak hava ve nem etkili oluyor. Bu nedenle havanın serin ve kuru olduğu Ekim-Aralık aylarıyla ılıman iklimin yaşandığı Mart-Mayıs ayları arasında ziyaret etmenizi öneriyoruz. Eski adıyla Kanton, günümüzdeki adıyla Guangzhou'yu Airport Parkı'yla ekranlarınıza getiriyoruz. Şehri keşfetmeye modern binaların yükseldiği şehrin simgesi Kanton Kulesi'nin de yer aldığı bölgeden başlıyoruz. Kule şehri ikiye bölen İnci Nehri kıyısında Haizhou'da bulunuyor. Kulenin bulunduğu alan aynı zamanda yüksek modern gökdelenleriyle finans ve kültür bölgesinin merkezini oluşturuyor. Yaklaşık 15 yıl önce inşa edilmiş olmasına rağmen günümüzde şehrin simgesi haline gelen Kanton Kulesi aynı zamanda ikonik modern yapılar arasında da öne çıkıyor. ...2010 yılında Asya oyunları için inşa edilen kulenin yüksekliği 600 metre. Dünyanın en yüksek kuleleri arasında yer alan yapı sadece şehrin değil... ...Çin'in de günümüzdeki teknolojik gelişmişliğinin... ...ve modern mimarisinin simgeleri arasında ön sıralarda bulunuyor. Biz önce gündüz kulenin etrafını keşfettik. Ticaret ve finans merkezi olan İnci Nehri'nin kenarındaki parkları... ...fuar alanlarını gezdik. Güneş battıktan sonra ise... En yüksek noktadan şehri izlemek üzere kuleye çıktık. Akşam yemeğimizi de 428 metre yükseklikte 360 derece dönen restoranda manzara eşliğinde yedik. Kulenin 433 metre ve 450 metre yüksekliklerinde bulunan kapalı ve açık gözlem katlarından tüm Guangzhou şehrini ve İnci Nehri'ni izledik. Kulenin asansörleri saniyede 5 metreyle dünyanın en yüksek hızlı asansörleri arasında yer alıyor.

Akşamları da kule üzerinde muhteşem bir led ışık gösterisi gerçekleştiriliyor. Renkler ve desenler sürekli değişerek İnci Nehri'ni gece de canlandırıyor. Kule ince belli tasarımıyla hiperboloid bir yapıya sahip ve bu estetik tasarımın rüzgar yüklerine karşı da dayanıklılık sağladığı ifade ediliyor.

Guangdong eyaletinin ve önemli metropolü Guangzhou'nun can damarı olan İnci Nehri, Çin'de uzunluk bakımından üçüncü, su hacminde ise ikinci sırada yer alıyor. Tarihsel ve ekonomik açıdan ülkenin en hayati su yollarından biri konumunda olan nehir, adını yatağında bulunan parlak pürüzsüz kum tanelerinden veya bir efsaneye göre ay ışığının suya vurduğu parıltıdan alıyor. Guangzhou'da nehir kıyıları şehrin en modern ve göz alıcı kısımları olarak biliniyor. İnci Nehri de Guangzhou'yu ziyaret edenler için nehir kıyısında bir yürüyüş veya tekne turu yaparak şehrin ruhunu anlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Geceleri ise ışıklandırılmış binalar ve köprülerle büyüleyici bir manzara sunuyor. Altı Hint Ayvası Ağacı Tapınağı, Guangzhou'nun en önemli ve tarihi ibadet merkezlerinden biri. Tapınağın kökeni M.Ö. 537 yılına, Kuzey ve Güney Hanedanlıkları dönemine dayanıyor. Hindistan'dan getirilen Budist kalıntıları saklamak amacıyla inşa edilen tapınağı, M.Ö. 1100'de ünlü Song Hanedanı şairi Su Shi ziyaret etmiş. Tapınak bahçesindeki Altı Hint Ayvası ağacından etkilenmiş ve tapınağa Altı Hint Ayvası ağacı anlamına gelen bir yazıt yazmış. Böylece zamanla tapınak bu isimle anılmaya başlanmış. Günümüzde tapınak Ming ve Qing hanedanlıkları dönemlerinden kalma birçok yapıyı barındırıyor. Şu an aktif bir Budist tapınağı ve önemli bir kültürel miras alanı olarak korunuyor. Tapınakta 57 metre yüksekliğindeki çiçek pagodası en ikonik yapı olarak öne çıkıyor. Pagodanın orijinali M.Ö. 537'de inşa edilmiş. Ancak bir yangında hasar gördükten sonra 1097'de Song Hanedanlığı döneminde yenilenmiş. Tapınağın ana salonunda Budizmin üç büyük figürü olan Buda'nın heykelleri yer alıyor. Ming Hanedanlığından kalma devasa ve etkileyici bronz heykellere de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca birçok değerli kaligrafi eseri sergilenen tapınak, şehrin kalbinde hareketli bir atmosferin ortasında sakin bir ortamda yer alıyor. Guangzhou'da İnci Nehri'nin güney kıyısında yer alan bir bölge olan Pajo, ticaret merkezi olarak gelişmeye devam ediyor. Asıl önemi ise dünyaca ünlü Çin İthalat ve İhracat Fuarı, bilinen adıyla Canton Fair'e ev sahipliği yapması. Bölge Asya'nın en büyük fuar merkezlerinden biri. Fuar alanının yanı sıra son yıllarda ultramodern gökdelenler, ofis binaları, lüks oteller ve alışveriş merkezleriyle hızla gelişen bir iş ve ticaret merkezine dönüşmüş durumda. Pek çok büyük teknoloji şirketi ve uluslararası firmanın ofisi de burada yer alıyor. Kulesi günümüzde modern yapılarıyla dikkat çekse de bulunduğu bölge aslında derin bir tarihe sahip. Deniz feneri Pajo Pagoda bunlardan biri. Geleneksel Ming Hanedanlığı mimarisiyle sekizgen şekilde ve tuğladan 1600'lerde inşa edilmiş kule 9 katlı ve yaklaşık 50 metre yüksekliğinde. Her katta pagodanın her yönüne bakan pencere ve kapılar bulunuyor. Kule o dönemlerde deniz ticaret gemileri için yol göstermeye kullanılmış. İnci Nehri'ne giren yabancı ticaret gemileri ilk bu kuleyi gördüklerinde doğru yere geldiklerini anlarlarmış. Tüccarlar da ticaretin kalbi olan Guangzhou'ya ulaştıklarını bu fener sayesinde teyit ederlermiş. Çin'de kuleler geleneksel olarak kötü ruhları uzaklaştırmak ve bölgeye iyi şans getirmek için inşa edilirmiş. Pajo Pagodası da şehrin Feng Shui'sini güçlendirmek amacı taşıyormuş. Yani sadece görevi gemilere yollamak.

göstermek değil, kötü ruhları uzaklaştırma görevini de üstlenmiş. Biz sadece kulenin bahçesinde dolaştık. Çünkü içine girilmesine ve katlarının dolaşılmasına izin verilmiyor. Çin'in en eski camilerinden biri olarak kabul edilen Huaisheng'in milattan sonra 7. yüzyılda Tang Hanedanlığı döneminde inşa edildiğine inanılıyor. Cami, İslam'ı Çin'e getiren ünlü Arap sahabelerden Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından veya onun anısına yaptırılmış. Huaisheng ismi ise Aziz'i anmak veya yapılmasına vesile olanı unutmamak anlamına geliyor. Caminin en dikkat çekici özelliği 36 metre yüksekliğindeki minaresi. Minare aynı zamanda tarihte denizciler için deniz feneri olarak da kullanılmış. Geleneksel Çin pagoda mimarisinden etkiler taşıyan minare, eskiden deniz feneri olarak kullanılması nedeniyle ışık kulesi olarak da biliniyor. Cami, İslam'ın Çin'e erken gelişinin ve Gangchun'un antik deniz ticareti yollarındaki merkezi rolünün canlı bir kanıtı olarak biliniyor. Aynı zamanda şehrin kültürel ve dini mozaiğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen Huaisheng Camii, hem Çin'deki Müslüman topluluk hem de şehrin 1400 yıllık tarihi için büyük öneme sahip. Cami günümüzde de aktif bir ibadethane olarak kullanılıyor. Huaisheng Camisi ile birlikte Gangchun'daki keşfimizin ilk bölümü sona eriyor. Haftaya Güney Çin'in ekonomik ve kültürel merkezi olan şehirdeki turumuz, Sacred Heart Katedrali, Shamian Adası, Büyük Buda Antik Tapınağı, popüler kültür noktası Yongqing Fang Bölgesi, Guangdong Müzesi, Pekin Caddesi, lezzet ve alışveriş duraklarıyla sürecek.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta konumuz sağlık turizmi. Konuğumuz önemli bir konuğumuz daha doğrusu. Çünkü Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat. Reşat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gündem.
0: Dernek başkanını aldık ki şöyle olaya topyekün bakabilelim. Yani ne göz, ne diş, ne saç bir yer açık kalmasın evet, diye.
1: Hepsi.
0: Evet. Sağlık turizmi dediğimiz an sizin aklınızda ilk beliren tarih olarak Türkiye'yi buraya taşıma noktası olarak, mihenk olarak nereye alıyorsunuz?
1: Sağlık turizmi yapmanız için bir kere atıl kapasitenizin olması lazım. Eğer atıl kapasiteniz yoksa sağlık turizmi yapamazsınız. Şunu demek istiyorum. Bir büyük bir sektör olmanız lazım. Sektörleşmeden ancak parça usulü yapılabilir. Bu da 2008'de sosyal güvenlik yani 2006'dan sonra sosyal güvenlikle özel hastaneler bir anlaşma yaptılar. Ve o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımız dedi ki halkım bütün hastanelerden hizmet alacak. Bedelini de sosyal güvenlik ödeyecek. Ödeyemediği kısmında bazı alanlarda vatandaş özel hastaneye giderse cebinden ödeyecek ama onlar için de bir şeyler ödeyecek. Ben böyle istiyorum. Eczanelerde de böyle alacak dedi ve özel sektör çok, çok hızlı bir şekilde büyüdü. 2006-7 ile 2012 yıl arasında. Ancak daha sonra işte özel hastanelerin hızlı büyümesiyle beraber, hipertrofik büyümesiyle beraber bizde kapasite oluşmaya başladı. Ama sosyal güvenlik anlaşmaları sebebiyle de özel hastaneler, karaciğer nakli yapan, radyoterapi yapan, işte diyaliz yapan, büyük yoğun bakımlar kuran, tüp bebek yapan, yani kalp nakli yapan, dünyada aslında özel hastanelerin yapmaya çok alışık olmadığı işleri yapmaya başladılar. Ve dünyanın dikkatini çekti bu. Bu söylediğim işlemlerin hala %70-80 ülkede yapılmıyor dünyada. Bu kapasitemizi biz dünyaya sunmaya başladık. Dünya da bunu görmeye başladı. Asıl rakamlara bakarsak 2012'de bu yolculuk başladı, güçlenerek başladı. İşte 300 bin

0: insanla başladı. Bugün geldiğimiz noktada 1,5 milyon insanın sadece sağlık için Türkiye'ye geldiği, yani primeri sağlık. Hani gelmişken, turist gelmişken hastalanmayı kastetmiyorum.
1: Evet,
0: Turistin
1: direkt sağlık
0: sağlığı
1: için
0: değil,
1: geliyor.
0: direkt sağlık için gelip ülkeye de 3 milyar dolar bir gelir, kayıt içi gelirden bahsediyorum. Bunun dışında kayıt dışı gelirler de vardır. Hani hep eleştiriyorsunuz merdiven
1: Evet.
0: altı şu bu değil,
1: Evet.
0: ya da fatura kesilmeyen işlemler de var mıdır? Sağlık turizmi de dünyanın her yerinde vardır, Türkiye'de de vardır. Ne kadardır bilmem ama kayıt içi gelirin 3 milyar dolar ve üstünde olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki dünyada da var dediniz ya. Biz zamanında Amerika'ya Türkiye'den giden, tedavi olmak için giden, başta işte Turgut Özal dönemini çok iyi hatırlıyoruz. Sağlık için Houston'a gitmişti. Biz gönderirdik ve onlar haber olurdu. Sonradan biz haber olmaya başladık ülke olarak. Hatta Amerika'da bile haber olduk. Yani oluyoruz dişe, saça gelenler. Dolayısıyla dünyadaki yerimizin de önemli bir sıralaması olması lazım diye düşünüyorum. Sağlık turizminde neredeyiz biz?
0: Çok haklısınız. Biz sağlık turizminde dünyada ilk beşteyiz. Bu çok ciddi bir şey. Yani
1: İlk
0: böyle
1: beş.
0: kalbur üstü ülkelerin olduğunu düşünürseniz ilk beşte olmak çok değerli bir şey. Ama çok önemli bir araştırma. Dünyada hasta olduğunuzda ya da sağlıkla ilgili bir ülkeye gitseniz nereye gir dersiniz sorusunda ilk üçteyiz. Yani
1: Aa.
0: dünyadaki sağlıktaki
1: Daha da
0: algımız...
1: prestijli.
0: Evet, çok
1: Yani
0: daha prestijli. Yani
1: ilk
0: her kim ki parasına hangi parayı versin, onun karşılığını ziyadesiyle alır. Yani ikinci, üçüncü defa ameliyat olması çok gerekmez. Taahhüt edilenler yapılır. Çünkü Türkiye'deki özel sağlık sektörünün diğer ülkelerdekinden biraz ayrışmış özelliği var. Bu bir işletmeci olarak benim canımı sıkıyor. Çünkü çok fazla kamusal disiplin var. Ya bu denetimlerin, biraz dozu azaltırsa tabii iyi olur ama bu denetimlerin gelen hastalara yurt dışından olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun çok ciddi katkısı var.
1: peki bizim sağlık turizmine diyelim ki tamam hastanedeki fazla kapasite diyelim oluşması bunu tetikledi. Türk Hava Yolları'nın veyahut da ulaşım veyahut da Türkiye'nin coğrafi konumunun da getirdiği avantajlar yani bunu besleyen başka neler var ki bu kadar 5. sıraya geldik?
0: Süper. Burada özellikle ulaşım sektörüne, Türk Hava Yolları'na, Pegasus'a, AJet'e özel teşekkür sunmam lazım. Yani aynı biz Gürcistan'da olsaydık, aynı biz İran'da olsaydık, aynı biz Suudi Arabistan'da olsaydık, aynı sonuçlar olmazdı. Bir, ulaşımınız mükemmel olacak ve çok güvenli bir uçuş noktası. Sadece İstanbul değil, Ankara, İzmir, Antalya bunlar gerçekten çok gelişmiş destinasyon merkezleri. Bu sağlık turizminde bizim 3,5 milyarlık bir nüfusu ülkemize çekmemiz gibi bir sonucu doğurdu. Ve özellikle belli mevsimlerde bilet fiyatlarının daha ekonomik olması, özellikle Ticaret Bakanlığımızın hasta olarak gelen insanların biletlerinin bir kısmını karşılıyor olması yani Ticaret Bakanlığı'nın
1: Oradan da öyle bir destek
0: teşvikleri, devletin
1: görüyorsunuz. Evet.
0: teşvikleri bize çok katkısı oldu. Ayrıca sadece siz iyi sektör olsanız bile sağlık turizmini yapamayabilirsiniz. Güvenli şehirleriniz olacak. Yani İstanbul, işte
1: Evet.
0: konuşuyoruz bir sürü sıkıntımız var bu şehirde ama bu şehir güvenli bir şehirdir. Ankara güvenli bir şehirdir. İzmir, Antalya bunlar güvenli şehirlerdir. Güvenli şehirlerde insanlar çok daha kendilerini iyi emanet ederler o sisteme. Marka şehirlerdir. Ayrıca o da olacak. Çünkü bir hastayla beraber 3 kişi geliyor ya da 4 kişi geliyor. Onlar sürekli hastane odasında kalmıyorlar. Otelde kalıyorlar ki yeterince otel yatak kapasitesi olması lazım o şehirde. Şehri geziyorlar. Şehrin gezilecek
1: Gezilebilir
0: yerlerinin
1: olması
0: olması
1: lazım.
0: lazım.
1: Restoranı.
0: Alışveriş yapabilmeleri
1: Evet.
0: lazım. Yani o sebeple o bir bütün aslında bir sağlık turizmi habitatından bahsediyoruz ve bu habitat çok güzel Türkiye'de. Yani özellikle İstanbul'da.
1: Dar halkası nedir desem, yani şurası daha iyi iyileştirilirse daha iyi sağlık turizmi yaparız, daha fazla insan ağırlarız dediğimizde dar halka ne?

0: Neresi?
1: Dar halkası şu, çünkü biz şimdi bir hizmet sunuyoruz ve 2008'den bu yana özel sağlık sektörüne bir planlama var. Yani işte bir PET cihazı alamazsınız, radyoterapi cihazı alamazsınız, açık kalp merkezi olma hakkı alamazsınız. Yani paranızın olması, bir yatırımcı olmanız bunları alacağınız anlamına gelmez. Siz eğer yatak artıramazsanız, siz eğer doktor artıramazsanız, siz eğer nitelikli cihazlar alamazsanız, siz o zaman kapasitenizi artıramazsınız. Kapasitenizi artıramadığınız için 2022 yılından bu yana sağlık turisti sayısı aynı ve rakam hep 3 milyar dolar. Bu planlamanın olmadığı alanlarda Türkiye çok büyüdü sağlık turizminde. Nedir bu planlamanın olmadığı alanlar? Diyelim dişte bu planlama var mı? Yok. Türkiye belki
0: saçta?
1: De saçta yok. Yani işte bazı alanlarda yok. Onlar bu sefer büyüdüler. Özel hastane olacak ve dünyada kemik iliği naklinde üstün başarılar sağlayacak. Üstelik onlarca özel hastane. Özel hastane olacak, kalp nakli yapacak ve çok başarılı sonuçları olacak. Karaciğer nakli yapacak, çok başarılı sonuçları olacak. Özel hastane olacak ve radyoterapi yapacak. Dünyanın en yüksek teknolojisiyle medikal onkoloji yapacak. Dünyanın en iyi laboratuvar teknolojisine sahip olacak. Bunlar Türkiye'de var. O sebeple planlamanın sağlık turizmi yapan, sağlık turizminde büyümek isteyen kurumlar lehine esnetilmesinin çok ciddi katkısı olur.
0: Bir hastanenin yabancı birini tedavi edebilmesi için bir izin, onay süreci söz konusu mu?
1: Var. Bunun bir disiplini var. Yani evet. Siz USAŞ'tan belge muhakkak alacaksınız. Vardır. Sağlık Bakanlığı'ndan belge alacaksınız. Ve hastanenizin kalitesi sağlık turizmi uygulayacak kriterleri karşılıyor olacak. Yani o sebeple bunların olmadığı yerlere biz hani merdiven altı diyoruz. Yoksa ruhsatsız bir yeri yok Türkiye'de.
0: Peki, sağlık turizminin veyahut da özel hastanelerin bu sağlık turizmi bu denli yapmasının bizim sağlık sektörüne, insanımıza ne gibi katkıları var? Veyahut da tersten bakacak olursak, mesela Antalya'ya yaz sezonunda Almanya'dan birisi geldiği zaman hep tartışma konusu olur ya, bir haftalık tatile gelir. Denir ki işte yaklaşık 700-800 liraya bir hafta kalıyor. Biz aynı tatili Türkiye'de yapmaya kalktığımızda onun 2-3 katı para ödememiz gerekiyor. Sağlıkta da benzer bir tablo söz konusu mu?
1: Günter Bey çok rahat olsunlar. Sağlıkta böyle bir tablo olmuyor. Sağlıkta yani bunu tabii burada da söyleyebilirim. Çünkü Amerika'da da bize aynı şey yapıyorlar. Yani Amerika'ya gittiğinizde siz Amerikalı'nın fiyatına tedavi olamıyorsunuz. Sağlık turizminde bir maliyet vardır ve o maliyeti turist olarak gelen alır ve daha çok para öder. Yani sağlık turizmi gelen için gelen diğer ülkelerden gelen insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal güvenlik kapsamındaki insanların çok daha üstünde bir bedel ödüyorlar. Ödemeleri de gerekir. O hizmeti onlara sunmak öyle çok kolay bir şey değil. İkincisi, biz bunları atıl kapasitemizle yapıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının sağlığını tedavi etmek için varız. Üçüncüsü, zaten çok güçlü kamu hastaneleri var. Yani 20'ye yakın şehir hastanesi var. Ve Türkiye'deki kamu hastanelerinin yataklarının %92'si özel hastane odası gibi, tek kişilik, banyolu, tuvaletli odalar. O sebeple halkın menfaatine olmayan bir şey yok. Menfaatine olan konuya gelince, yarım milyon insan çalışıyor bu sektörde.
0: Evet, istihdam diyorsunuz.
1: 3 milyar dolar hiç Türkiye'ye gelmeyecek bir para geliyor. Evet. Para kazanıyorlar. Ayrıca 2,5-3 milyar dolarlık da hastayı yurt dışına göndermiyoruz. Bir 3 milyar dolar da oradan geliyor, kazanıyorlar. Üstelik kanser gibi, yoğun bakım gibi, yanık gibi, acil gibi bir sürü alanlarda hiç ceplerinden para ödemeden Türkiye'de özel hastanelerde hizmet alıyor vatandaşımız. O sebeple vatandaşın aleyhine olacak, en azından şu anda aleyhine olacak hiçbir durum yok.
0: Şimdi Houston Airport davet etmişti. Gittiğimde havalimanına, havacılık programıyız ya, havalimanına geziyoruz. Çok güzel hastaların ağırlandığı welcome lunch'lar var. Yani gelişte oraya hasta ülkeye geldiğinde havalimanında çok özel lunch'lar var. Kimisini dinlendirmek için, kimisini özel bakım. Hangi hastaneye gelmişse oradan, hastaneden özel donanımlı cihazlar,

0: ambulanslar gelinceye kadar bekleyeceği yerler var. Biz de bu kadar sağlık turizmi nitelikli diyoruz. Ölçek ekonomisinde yakaladık diyoruz. Kendi içinde premium sınıflarında olması lazım. Yani elitinin de üst segmentinin de alt segmentinin de. Ama havalimanına bakıyorum öyle bir vizyon yok. Yani biraz bu sağlık sektörünü turizmin tarafıyla baktığında biraz daha geliştirmek için bir şeyler yapmak gerekiyor sanki.
1: Henüz havalimanları tabii özel işletmeler ama bizim bu mantığımızı anlayamadılar. Yani hala bize bir metrekareyi böyle acayip yani işte rentekarla aynı evet. fiyata ya da bir çiçekçiyle aynı fiyata satmaya çalışıyorlar. Yani bizim işimiz karlı olabilir ama ölçek o kadar çok büyük olmadığı için o denli bir kar yok. Halbuki ülkenin imajı açısından dediğiniz gibi o lançlar çok önemli. Biz dernek olarak gittik dedik biz burada böyle böyle bir yer kiralamak istiyoruz ama yani daha ekonomik bir hale getirelim bunu. Çünkü burada hastalarımız biz onları alana kadar dinlensinler. Yani bizim çalışanlarımız da içeriye kadar geliyor bir soluklansınlar. Gerçi şeyde çok yardımcı oluyorlar. Yani o pasaport işlerinde inanılmaz bir yardımı var devletin. Ama maalesef o süreçte çok parlak değil. Yani gidişte de gelişte de o dinlendirme, o dediğiniz gibi kadeneli ağırlama kısmı maalesef çok parlak değil. Onun çözülmesi lazım.
0: Peki hava yollarıyla özel bir anlaşmanız söz konusu mu? Ticaret Bakanlığı'nın o teşviki dışında bir şey yapıyor musunuz?
1: Hayır. Biz yani o gelecek olan kişilerin biletlerini ya biz alıyoruz ya onlara aldırıyoruz. Bilet numaralarını söylüyoruz. Bu sağlık turizmi hastasıdır diyoruz. O acayip iyiler o konuda. Yani çok çok teşekkür hak ediyorlar. Yani gerçekten bu hava yolları olmasa bu denli biz
0: bu kadar büyüme.
1: Yok bu kadarını yapamayız.
0: Reşat Bey teşekkür ediyorum. Umarım altını çizdiğiniz hususlarda iyileşmeler olur. Sağlık sektörü 1,5 milyon muydu?
1: Evet.
0: Sayı olarak 3 milyar dolar da rakam olarak rahatlıkla bunu katlar diye düşünüyoruz.
1: İnşallah.
0: Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.

Dünya havalimanları tarihlerinin en büyük dönüşümüne hazırlanıyor. Yapay zekadan biyometrik geçişlere, hidrojen altyapısından dijital kimlik sistemlerine kadar havacılıkta yeni dönem başlıyor. Dünya havalimanlarını temsil eden ACI World tarafından yayımlanan Politika Gündemi 2030 raporu, küresel havacılık

dikkat çekici verilerden biri küresel yolcu trafiğine ilişkin projeksiyon. ACI World verilerine göre dünya genelinde havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 2025 yılında 9,8 milyara ulaştı ve pandemi öncesi seviyeleri aştı. Ancak asıl büyük büyümenin önümüzdeki 20 yılda yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre küresel yolcu sayısı 2045'te 18,8 milyara yükselecek. Bu rakam 2024 seviyesinin yaklaşık 2 katı anlamına geliyor. Dünyanın büyük havalimanları artık pistten çok zaman yönetimiyle yarışıyor. Havacılığın önündeki en büyük risklerden biri de kapasite sorunu. Çünkü mevcut havalimanları büyüyen yolcu trafiğini taşımakta zorlanabilir. 2040'a kadar havalimanı altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonu için yaklaşık 2,4 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Bunun yaklaşık 731 milyar dolarlık bölümünü yeni havalimanı projeleri oluşturuyor. Kapasite yetersizliği nedeniyle 2040 yılına kadar 5,1 milyar yolcu taşınamayabilir. Her 1 milyon yolcu kaybı için yaklaşık 10.500 istihdam riske girebilir ve yaklaşık 346 milyon dolarlık da ekonomik kayıp oluşabilir. ACI World raporunda havalimanlarının artık yalnızca kamu altyapısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine de işaret ediliyor. Modern havalimanları artık ticaret merkezleri, ekonomik büyüme motorları, istihdam sağlayıcıları, lojistik üsleri ve turizm ekonomisinin temel taşıyıcıları haline geldi. Bu nedenle ACI World, hükümetlerden daha esnek ve yatırım dostu düzenleyici çerçeveler oluşturmasını istiyor. Rapor, küresel havacılığın en büyük darboğazlarından biri haline gelen slot sisteminin de modernize edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle Londra Heathrow, Dubai, İstanbul, Singapur Changi ve New York JFK gibi yoğun merkezlerde mevcut slot tahsis sisteminin yoğun talebi yönetmekte zorlandığı belirtiliyor. Gelecekte slot tahsis sistemlerinin daha esnek, daha şeffaf, rekabeti artıran ve uzun vadeli bağlantısallığı destekleyen bir yapıya dönüştürülmesinin gerekliliği ifade ediliyor. THY'nin büyüme planları, transit yolcu trafiği ve artan küresel bağlantı talebi İstanbul'u yeni dönemin en kritik merkezlerinden biri haline getirebilir. 2030 ajandası havalimanlarında dijital dönüşümün hızlanacağını, biyometrik kimlik doğrulama, dijital seyahat belgeleri, temassız geçiş sistemleri ve yapay zeka destekli sınır kontrollerinin küresel standart haline geleceğini ortaya koyuyor. Devletlerden vize ve sınır geçiş süreçlerini sadeleştirmeleri istenirken, teknolojik çözümler sayesinde yolcu işlemlerinin büyük ölçüde hızlandırılabileceği belirtiliyor. Özellikle dijital seyahat kimlik sistemlerinin önümüzdeki yıllarda küresel seyahat deneyimini kökten değiştirmesi bekleniyor. Bugün dünya genelinde pilot açığı büyüyor. Teknisyen bulmak zorlaşıyor. Hava trafik kontrolörleri yaşlanıyor. ACI World'e göre gelecekte yalnızca altyapı değil, pilot, teknisyen, hava trafik kontrolörü, güvenlik personeli ve yer hizmetleri çalışanı eksikliği de büyük risk oluşturacak. Bu nedenle havacılık sektöründeki kariyer imkanlarının genç yetenekler için daha cazip hale getirilmesi ve küresel eğitim yatırımlarının artırılması gerektiği vurgulanıyor. ACI World, güvenlik alanında da geleneksel yöntemlerin artık yeterli olmayabileceğini belirtiyor. Geleceğin havalimanlarında yapay zeka destekli güvenlik sistemleri, gelişmiş bagaj tarama teknolojileri, siber güvenlik merkezleri ve risk bazlı güvenlik uygulamaları ön plana çıkacak. Fiziksel ve siber tehditler artık birlikte ele alınacak. Havalimanları artık sadece yolcu taşımayacak. Aynı zamanda karbon emisyonuyla mücadele eden enerji merkezlerine dönüşecek. Raporun en önemli başlıklarından biri çevresel dönüşüm. Havalimanlarının 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşılması için kritik rol oynayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda havalimanlarında

elektrikli yer hizmetleri araçları, yenilenebilir enerji sistemleri, sürdürülebilir havacılık yakıtı altyapıları, hidrojen yakıt hazırlıkları ve enerji verimli terminal projeleri yaygınlaşacak. İklim değişikliği havacılık operasyonları açısından doğrudan risk haline gelecek. ACI World'un raporu, dünya havacılığının önümüzdeki 20 yılda kendi ivmesiyle değil, alınacak kararlarla şekilleneceğini söylüyor. Yolcu sayısı artacak, teknoloji hızlanacak, rekabet sertleşecek. Ancak altyapısını zamanında büyüten, dijitalleşmeyi yöneten, insan kaynağını planlayan ve çevresel dönüşümü ertelemeyen havalimanları kazanacak. İstanbul'da Türk Hava Yolları'nın küresel ağı ve büyüyen kapasitesiyle bu yarışın doğal adaylarından biri.

0: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 13'e geliyor. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu dilimde hem futbolu konuşacağız hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği bir röportaj var. Daha henüz tamamı yayınlanmadı ama öne çıkan başlıklar var. Onu da konuşacağız. Futbolla başlayalım. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'e mağlubiyetle başladı. Sarı lacivertliler Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Konuk takım karşılaşmanın 13. dakikasında Anderson Talisca ile öne geçti. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde ev sahibi Gençler Birliği skoru eşitledi. Franco Tonga'nın kaydettiği golle ilk yarı 1-1 sona erdi. Fenerbahçe ikinci yarıda da çok sayıda fırsattan yararlanamadı. Maçın skorunu belirleyen gol 56. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi ve Gençler Birliği Fenerbahçe karşısında 2-1 galip geldi. Süper Lig'in açılış haftasında bir diğer önemli karşılaşmada Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasıydı. Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırladı ve takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan maçın ilk yarısını Bordo Mavili ekip 43. dakikada Noah Saviolo'nun golüyle 1-0 önde kapattı. Kasımpaşa 55. dakikada Güven Yalçın'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Adrian Menedjak'ın vuruşuyla da skoru eşitledi. Kalan sürede iki takım da buldukları pozisyonlardan faydalanamayınca puanları paylaştılar. Maçta Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da Bordo Mavili formayı ilk kez Süper Lig'de giydi. Salah müsabakanın 58. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Evet, futbolu konuşacağız dedik. Süper Lig başladı. Konuğumuz da var. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez bizimle birlikte stüdyomuzda. Sezgin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Lig başladı. Epey ses getiren skorlar.

0: Başladı diyebiliriz. Futbolu konuşacağız Sezgin Bey ama öncesinde bizi üzen bir olay yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bunu konuşalım istiyorum. Küçücük bir çocuk Fenerbahçe formasıyla Gençler Birliği tribününde bir taraftarın hatta birkaç taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Ama biri çok fazla tepki gösterdi ve o küçücük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı. Gözaltı kararı var. Ne diyeceksiniz? Ne ara gözümüze böyle bir perde indi o çocuğun çocuk olduğunu? Nasıl unuttuk? Ne zaman bu kadar hoşgörüsüz olduk? Ne söylenir? Daha açılış haftasında.
1: Evet, açılış haftasında ne yazık ki ve sanki bu önümüzdeki haftalarda da neler olacağının bir habercisi gibi geldi bana. Aslında şuradan başlayalım. Maç öncesi Gençler Birliği tribün grupları ısrarla İstanbul'dan gelecek taraftarlara ya da Ankara'daki taraftarlara kendi aralarına girmemelerini tavsiye etmişti. Bu şekilde bir uyarıda bulunmuştu. Tabii bu uyarılar hiçbir şekilde 5 yaşındaki bir çocuk için değildi. Büyük taraftarlar içindi ki onlar da 4700-4800 kadar Fenerbahçe taraftarı vardı. Kendilerine ayrılan yerde bulundular, takımlarını desteklediler. Ama ne yazık ki o 5 yaşındaki çocuk için bu gerçekleşti. Hatta oradaki görüntülerde bir polis memurunun, bir güvenlik görevlisinin çocuğu kucağına alıp oradan çıkardığını gördük ki. Yani o çocuğun yerine kendi çocuğunuzu, ya da kendinizi koyun yani hiç önemli değil kimi koyarsanız koyun. O travmayı o çocuk ömrü boyunca belki unutamayacak. Belki maçlardan soğuyacak ve onu gören bazı arkadaşları da yani spor için biz birleştiriciliktir diyoruz ama ne yazık ki bunu görmedik. Aslında Gençler Birliği Kulübü maçtan sonra...
0: Bu arada
1: sonra
0: evet kınadı. Çok güzel bir açıklama yaptı.
1: Tepkisini koydu. Hı hı. Açıklama yaptı. Başkan Arda Çakmak olsun, yönetim kurulu olsun hepsi bunun üzerinde durdular. Ve tabii ki hani bu olay şu anda unutturulmaya ya da bir cezası varsa yapan kişi bu cezayı alacaktır. Ama o orada yaşandı ve ne yazık ki yaşandı. Biz bu konuda sadece bu Türkiye'de değil Avrupa'da da sporla ilgilenen her yerde de yankı buldu. Daha ligin ilk maçında sizin de bahsettiğiniz gibi bir futbol maçı ve 5 yaşındaki bir çocuk üzerindeki renklerden dolayı bu tepkiyi aldı. Ne yazık ki.
0: Çok üzücü hakikaten. Keşke yaşanmasaydı. Umarız bundan sonra böyle bir şeyle tekrar karşılaşmayız. Hoşgörü her zaman değil mi? En
1: kesinlikle
0: çok görmek istediğimiz şey. Özellikle sporun adı geçtiği her yerde hoşgörü olmazsa olmaz. Rekabet sahanın içinde ama onun dışında...
1: Biz birleştiricilik diyoruz ama evet, ne yazık ki bu şekilde bir ayrımcılık yaşanıyor.
0: Maalesef. Şimdi dönelim o zaman maçlara. Galatasaray dün zaten berabere kalmıştı Çorum Futbol Kulübü ile. Onu konuştuk önceki gün. Dün de işte Fenerbahçe'nin puan kaybı Gençler Birliği karşısında. Nasıl buldunuz Fenerbahçe ile yenilik maçında?
1: Ya şimdi İsmail Hoca biraz rotasyon yaptı. Çünkü salı günü oynanacak bir Lyon maçı var ki Fenerbahçe 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Bu artık çok büyük bir fırsat Fenerbahçe için. İki takımı eledi. Buraya kadar geldi. Playoff grubuna girdi. Lyon'u Fransız temsilcisinde elediği takdirde Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gelecek. Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi müziği çalınacak. Gerçi Lyon maçında da çalınacak ama bir ön eleme olarak düşünün bunu. Bunu bir playoff maçı olarak düşünün. Yani gerçek gruplar Lyon'u elerse Fenerbahçe oraya girecek. O nedenle bazı oyuncularını da dinlendirdi ki Fenerbahçe Kulübü de Futbol Federasyonu'na bu maçın ertelenmesi yönünde bir talepte bulundu maçtan önce. Bu talep federasyon tarafından kesin olarak reddedildi. Çünkü biz sezon başında bir karar aldık. Ne olursa olsun hiçbir maç ertelenmeyecek dedi. Çünkü takımlarımızın, dört takımımızın oynayacağı maçlar var Avrupa'da. Yani bunlar ertelendiği takdirde herkes...
0: Tabii işin içinden...
1: Tüm takımların ertelendiği takdirde daha sonra hangi arada oynatacaksınız, nasıl sığdıracaksınız? Hı hı. O bir soru işaretiydi. Fenerbahçe bu şartlarda çıktı maça. Aslında iyi de başladı. Ve ben şunu yani izlediğim maçtan sonra yaptığım yorum benim şu. Fenerbahçe kötü bir futbol oynamadı. Hı. Kale içinde çok pozisyon var yakalanan. Yani buna 6 pas çizgisi içinde diyebiliriz. 2 tane direkten dönen şut var. Ama ne olursa olsun, kadrosu ne olursa olsun... Fenerbahçe hele hele deplasmanda öne geçen bir Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetmemesi gerekirdi. Çok büyük
0: özellikle ilk
1: oldu.
0: Haftalarda kaybedilen puanlar sezon sonu mumla aranabiliyor yani değil mi?
1: Zaten 4 takım şampiyonluk evet, yarışında yarış belki averajla bitecek belki 1-2 puan farkla bitecek.
0: Sezon.
1: Ve siz ilk maçta...

0: 3 puan geride başlıyorsunuz. Puan alamadan başlıyorsunuz. Bir de çok büyük bir moral bozukluğu. Lyon maçı öncesi. Evet, şimdi oynamayan futbolcular, daha az oynayan futbolcular da Lyon maçında forma giyecek ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bu sezon hedefi lig şampiyonluğuydu.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe o yolda yara aldı diyemeyiz ama tabii ki etkilendi. Yani 3 puanı Ankara'da bıraktı.
1: Peki olur da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederse ki her Türk takımı için temennimiz bu. Avrupa'da başarı hepimizin göğsünü kabartır. Bu tarz rotasyonlar İsmail Kartal'a eleştiri oklarını mı çevirir ya da bunun nasıl dengeye oturtacak Fenerbahçe? Hem vallahi, ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürmek.
0: Bir şekilde dengeye oturtması gerekir. Çünkü şu an bütün spor otoritelerinin söylediği şu. Fenerbahçe'de iki takım var. Yani bir as takım, bir de yedek takım. O yedek takım her zaman için as takımda oynayacak durumdaki futbolcularla futbolcuları var. Ya o yüzden bir dengeyi kurmak zorunda. Evet. Ama sadece Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi ile kalmayacak. Bir de yarın Türkiye Kupası başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası.
1: Evet.
0: O maçlar da var ve 3 kupada da Fenerbahçe. Mesela Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elense dahi Lyon'a Avrupa Ligi'nde devam edecek ve orada da gruplar var. Yine evet, gruplarda kalacak. Yani Fenerbahçe için bu sezon Avrupa maratonu da hayli uzun sürecek. Hı-hı. O nedenle de bu rotasyonları göreceğiz tabii ki.
1: Evet. Gelelim Kasımpaşa Trabzonspor maçına. 1-1 sona erdi. Trabzonspor da puan kaybetmiş oldu. O da şampiyon Luk yarışında adaylardan biri bu sezon ki Muhammed Salah gibi dünyada ses getiren bir transferi imza attılar. Salah da ilk kez Trabzonspor formasıyla sahaya çıkmış oldu.
0: Evet.
1: O maç hakkında ne diyeceksiniz? Daha Salah'ın da takıma adaptasyonu için, o formu tutturması için zamana mı ihtiyaç var?
0: Ben şunu söyleyeyim. Bence Muhammed Salah hazır durumda. Yani dün 58. dakikada oyuna girdi. Belki baştan da sıfırdan da başlasa Muhammed Salah, hani takımda ben 4 senedir 5 senedir oynayan bir oyuncu gibi gördüm. Trabzonspor'un takım olarak biraz zamana ihtiyacı var. Yani Salah'tan çok Trabzonspor'un ihtiyacı var. Aynı Fenerbahçe gibi onlar da 1-0 yakaladılar deplasmanda. Fakat daha sonra gelen bir penaltı golüne boyun eğdiler. Salah 58. dakikada girdi oyuna. Oyuna girdikten sonra sağ kanada özellikle hareket getirdi. İki tane gol pozisyonunda buldu.
1: Evet.
0: İki pozisyonda birinde ikisinde de aslında kaleyi bulamadı ama biri hayli tehlikeli oldu atakların. Muhammed Salah ile Onacho'nun çok iyi bir ikili olacağını düşünüyorum ben. Dün bu yoktu. Belki biraz da o ikisinin aralarındaki uyum için zamana ihtiyacı var. Ama net olarak söyleyeyim, Trabzonspor iyi yolda.
1: Evet. Şimdi bir Diyarbakır'a gideceğiz.
0: Tabii
1: Diyarbakır
0: ki
1: için önemli bir gün. Çünkü bugün haftanın en merak edilen maçlarından biri var. Ahmet Sportif Erzurum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak, konuk edecek. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veys İpek de o maç öncesinde nabzı tutuyor şehirde. Sözü Veys İpek'e bırakalım. Veys İpek, nasıl Diyarbakır maç havasına girdi mi şimdiden?
2: Evet, aslında maç havasına girdi desek doğru olur ki Ahmet Spor Diyarbakır'da tabii önemli bir yer tutuyor. 2014 yılında aslında Ahmet Spor olarak ismini değiştirmişti ve geçtiğimiz yılda 74 puanla da Süper Lig'e çıkmıştı. Aslında çok tesadüf, geçen yılda ilk maçını Erzurum Spor'la oynamıştı Diyarbakır'da ve birinci ligde beraber top koşturmuşlardı. 74 puanla Erzurum'un ardından ikinci olarak Süper Lig'e çıkmıştı. 33 bin kişilik stadyumda, Diyarbakır Stadyumu'nda bugün saat 21.30'da oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçı. Tabii kardeşlik havasında geçmesi için de yoğun tabii çalışmalar da var ki zaten bu noktada da iki doğu takımı aslında sporun özdeş olan kardeşlik, dostluk anlamını da bugün bir kez daha dünyaya göstereceğini herkes beklediğini ifade edelim. Bugün kimler var tabii aslında maçı izleyecekler arasında? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da bekleniyor. Yine Erzurum kafilesi dün geldi Diyarbakır'da. Diyarbakır Valisi başkanlığında misafir edildi. Yine Ahmet Spor Kulüp Başkanı da aslında bu toplantıda ev sahipliği yaptığını söyleyelim. Taraftar grupları da, Ahmet Spor taraftar grupları da çağrılarını yaptı. Biz onları çiçekle karşılayacağız. Çikolatayla yolculayacağız. Mücadele Stat'ta sahada olacağını ifade etti. Erzurum Spor

0: Taraftarları da kısmen Diyarbakır'a geldi. Şu an itibariyle tarihi turistik yerleri dolaşıyor. Bir kısım taraftarlar da yolda. Çünkü saat 21.30'da maç oynanacak. Önemli aslında, bir diğer taraftan da polis yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. 33 bin kişilik stadyumda aslında satışa çıktıktan sonra biletler hemen satıldığını ifade edeyim. Dün ekstra yerler açılmıştı. Bu sabah saatlerinde tekrar yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubu burada biletleri sattığını aldığını ifade edelim. 1300 kişilik yer de Erzurumspor taraftarlarına ayrılmış durumda. Geçen yılda aslında 18 Ağustos'ta Erzurumspor Ahmetspor maçı Diyarbakır'da oynanmıştı ve bu noktada da taraftarlar alındığını ifade edelim. Çok önemli aslında taraftarların alınması, kardeşlik havası içerisinde geçmesi çok önemli. Şu an itibariyle tabii taraftarlar Diyarbakır'a gelmeye devam ediyor. Ahmetspor taraftarlar zaman zaman konvoy yaptığını ifade edelim. Dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesi için de yoğun çabalar her iki taraftar grubunda da olduğunu ifade edelim. Bir eksik var. Basın mensuplarının akreditasyonları Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından yapılmamış. Bir esnafa, bir eski amigoya aslında teslim edildiği için de bir aksaklık olduğu, bu noktada da giderilmesi için de çalışma yapıldığı ifade edelim ve sözü size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Reis İpek'e ve kameraman arkadaşımıza. Diyarbakır'da o maç havasını bizim de koklamamıza vesile oldular. Önemli bir maç değil mi? İki takım da ilk kez Süper Lig'de.
2: Şey çok ilginç. Geçtiğimiz sezonda bir alt ligde, evet, yani birinci ligde ilk maçlarını oynuyorlar. İki yine takım lige çıkıyor ve gene onlarla başlıyor.
1: Evet,
2: tabii ki çok büyük bir heyecan. Evet. Özellikle Diyarbakır şehri için oradan bir takımın Süper Lig'de olması çok önemli. Yanlış bilmiyorsam 40'ın üzerinde bir sıcaklık var. Evet, 21.30'da evet. Oynanması tabii ki biraz serinletir havayı. Evet. Güzel rüzgar vardı gördüğümüz kadarıyla. İnşallah futbolcular açısından sıcak hava çok etki etmez. İyi bir futbol izleriz ve hak eden kazanır orada da.
1: Bir yandan da yani Süper Lig'e çıkan takımlar biz de buradayız diyecek gibi değil mi? Çorum Futbol Kulübü de Galatasaray'dan bir puan almayı başardı.
2: Tuba, şu var, siz ne kadar transfer yaparsanız yapın, sonuç sahada değil ortaya mi? Konulan mücadeleden sonra belli oluyor. Bakın 3 büyük aday dedik. Ya. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hiçbiri kazanamadı. Evet. Ve şimdi Beşiktaş sahne alacak 4. aday.
1: Bakalım Beşiktaş ne yapacak? Rakipleri bu kadar puan kaybetmişken bu akşam 21.30'da da İstanbul'da Beşiktaş kendi evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Bu maç nasıl geçer? Şimdi Beşiktaş bu fırsatı kaçırmak istemez şüphesiz.
2: İstemez ilk hafta. Ve çok da iyi bir hava yakaladı Beşiktaş Vlahovic transferiyle. Hı hı. Avrupa'da baktığımızda 4 maçını kazanan bir Beşiktaş var ve gol yemeden kazanan bir Beşiktaş var. Tabii ki baktığım zaman kağıt üzerinde Beşiktaş maçın mutlak favorisi. Hatta Beşiktaş camiası ilk haftada bir liderlik bekliyor. Çünkü şu ana kazanan takımların artı bir averajı var. Ondan önceki maçlar tabii ki farklı önemli. Biter mi, bitmez mi, o oynanarak görülecek ama Beşiktaş'ın bugün alacağı farklı bir galibiyet liderlik de getirebilir.
1: Şunu da belki sorabiliriz, diğer maçlar öyle sonuçlanınca Eyüpspor'dan bir sürpriz bekliyor musunuz?
2: Sahada.
1: O da sahada görüyor.
2: Eyüpspor geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den son maçta puan alarak ligde kalmıştı. Antalya Spor küme düştü. Yani Eyüpspor'da o şekilde sürprizi seven bir takım ama bugün hele hele bu 3 takımın aldığı başarısız sonuçlardan sonra Beşiktaş çok ağırlık koyacak maça. Ben Beşiktaş için 10 puanlık maç olarak görüyorum bunu. Sadece kendisi 3 puan almayacak. Rakiplerini kaybettiği 7 puan da var ilk haftada. 10 puanlık bir maç olacak onlar için.
1: Peki Sezgin Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İlk haftayı şöyle bir değerlendirdiniz bize. Umarız ne olursa olsun sadece futbolu konuştuğumuz bir sezon olur.
2: Evet.
1: Üzücü hadiselerden bahsetmeyiz. Tartışmalardan, kavgalardan bahsetmeyiz. Özellikle dün yaşanan o çocuğa yapılan o muamele gibi olaylardan bahsetmeyiz diyelim.
2: İnşallah. Dileğimiz o. Yani maçları konuşmadan o görüntülerle başladık şu konuşmaya. Futbol konuşalım. Futbolun güzelliklerini konuşalım her
1: zaman. Çok çok teşekkür
2: ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi
2: yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. ET Spor İstihbarat Şefi Sezgin Yelmez konuğumuzdu. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçları değerlendirdik. Şimdi devam edelim bu dilime haberlerimizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye röportaj verdi. Birçok bölgesel konu hakkında açıklamalarda bulundu. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılabileceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından Ankara'nın Suriye'deki istikrara katkı vermeyi sürdüreceğini ifade

0: ifade etti ve Erdoğan ayrıca Suriye'ye gidebileceğini de dile getirdi.
1: Kanat bir nispeti ile Türkiye.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Suriye'den Mekke anlaşmasına, F-35 konusundan Avrupa Birliği'ne kadar birçok başlığı değerlendirdi. Erdoğan röportajında Mekke anlaşmasıyla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan anlaşmaya Mısır'ın katılımının da mümkün olduğunu belirtti. Erdoğan, anlaşmanın daha fazla ülkeye açık olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ankara'nın Suriye'deki istikrarı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacağını da söyledi. Gelecek dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini kaydeden Erdoğan, Suriye'de yaşayan Kürtlerin barış ve istikrardan payını alacağını dile getirdi. Kürt gruplarının haklarını korumayı sürdüreceğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de vardı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını belirten Erdoğan, Hamas'ın iyi niyetle taahhütlerini yerine getirdiğini, İsrail'in ise savaşını sürdürdüğünün altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarının Türkiye için derin bir endişe kaynağı olduğunu da dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretinde Lübnan'daki savaşın sona ermesi konusunu gündeme getirdiğini açıkladı. F-35 konusuna da değinen Erdoğan, Trump'ın bu konuda söz verdiğini hatırlattı. Bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda ise birliğe üyeliğin Türkiye'nin önceliği olmadığını kaydetti. Bunun sonucunda kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportajın tamamı bu akşam yayınlanacak.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportajın henüz tamamı yayınlanmadı ama akşam yayınlanacak, ama verdiği mesajlar şimdiden çok konuşuluyor. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz var, Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit bizimle birlikte. Özcan Bey, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
0: Şüphesiz daha şimdiden Erdoğan'ın verdiği mesajlar arasında en öne çıkanlardan biri Mekke Anlaşması. Zaten Mekke Anlaşması duyurulduğundan beri başka ülkelerin de katılımı hep ön plana çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu röportajında Mısır'ı işaret etti. Mısır'ın katılımı da mümkün dedi. Daha fazla ülkeye de açık olduğunu belirtti. Hep konuşuyoruz başından beri Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasındaki bu Mekke Anlaşması. Ne diyorsunuz? Yakın zamanda Mısır'ın da katılımını görür müyüz?
4: Sayın Cumhurbaşkanı burada El Cezire tabii henüz röportajın tamamını yayınlamadı. Geniş bir özetini yayınladı. Hı hı. Bu geniş özetten bizim anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı burada biraz daha prensibi ve Türkiye'nin olaya bakışını vurguluyor. Yani bu anlaşma Mısır'a açık. Mısır katılmak isterse üye ülkeler Mısır'ın katılımından memnuniyet duyarlar, ama diğer taraftan Mısır'ın katılımı biraz da bu anlaşmanın doğal bir, normal bir adımı olarak görülebiliyor önümüzdeki süreç için. Burada da tabii karar Mısır'a kalıyor. Bölgede bu kadar olağanüstü koşullar yaşanırken ve şartlar bir şekilde Mısır'ı aslında bu anlaşmanın üç tarafıyla, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la her türlü işbirliğine neredeyse zorlarken, Mısır bu şartların olgunlaşmış olmasına rağmen normal politikasında, normal seyrinde, bu kadar olağanüstülüğün olduğu bir ortamda o olağan seyrinde ilerlemeyi mi tercih edecek? Yoksa şartlar olağanüstü, durum olağanüstü ve zaten R4 formatında biliyorsunuz Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır arasında işleyen bir format varken bu formatın da bir gerekliliği olan bu Mekke savunma anlaşmasına dahil olmayı mı tercih edecek? Burada tercih daha çok Mısır'da, ama Mısır'ın da kendi angajmanları var. Onu da vurgulamak gerekiyor. Hı hı. Geçmiş dönemlerde Mısır'ın Güney Kıbrıs Rum kesimiyle Yunanistan'la hem bu doğalgaz araştırmaları konusunda, hem gıda sağlığı gibi münhasır ekonomik bölgeler gibi konularda Yunanistan'la bir takım attığı adımlar var. Mısır burada bir dengeyi gözetmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz'de hani biraz daha önce yapmış olduğum anlaşmalara halel getirmeden Türkiye ve Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan bu ittifaka bir şey

0: şekilde bağını koparmadan, yani bu ülkelerle bağını koparmadan, bu ülkelerin bölgenin istikrarına katacağı sinerjiden, bölgenin istikrarına yapacağı katkıya nasıl katkısına ve bundan tabii nasıl istifade edebileceğini anlamlandırmaya çalışıyor. Zaten bunun için de çok sık görüşmeler var.
1: Evet, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii yine verdiği röportajda Gazze'yi de unutmadı. Gazze'yi yalnız bırakmayacağız dedi. Yine altını çizdi. Hem Mısır hem Gazze demişken de Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye Başkanlığı'nda üst düzey bir heyet yine Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi ve Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüşmek için Kahire'ye gitti. Gitmişti daha doğrusu. Hamas Mısır'da yürütülen görüşmelerin İsrail'in Gazze şeridine ilişkin anlaşmaya varılan yol haritasını sağlamak için ve ateşkes kapsamındaki ihlalleri arabuluculara aktarmak için orada olduğunu bildirdi. Evet. Şimdi tabii İsrail uymuyor. Orada gerçekten saldırılarını sürdürüyor. Ateşkese uymuyor. Sadece Gazze'de değil, Lübnan'da da durum farksız açıkçası. Bu konuda ne diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye verdiği röportajda Trump'ın Ankara ziyaretinde Lübnan konusunu da açtığını, Lübnan konusunda da endişelerini bildirdiğini yine bu röportajda da altını çizdi, vurguladı. Bunu nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hem Gazze dosyasını hem bölgede bütün bu konuştuğumuz konular aslında birbiriyle bağlantılı.
1: Evet.
0: Muhtemelen şu anda Orta Doğu'da ve Avrupa'da kendisinden daha fazla hakim olan bir lider daha yok. Dolayısıyla Gazze'de İsrail'in şu konjonktürde neler yaptığını ve neler yapacağını, önümüzdeki dönemde mesela Eylül ayı için ne tür provokasyonların beklendiğini bunları çok net görebiliyor. Bir anlamda buradan hem dünyaya hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de İsrail'in yapacağı provokasyonların karşısında net bir şekilde duruş sergilemesi beklenen ülkelere yönelik bir takım hazırlık mesajları veriyor ki Eylül ayında biz bu yönde bir gerilim bekliyoruz açıkçası. Ekim ayında İsrail seçimleri olduğundan İsrail aşırı sağı Mescid-i Aksa üzerinden çok büyük bir provokasyona hazırlanıyor. Oradaki statükoyu değiştirmeye yönelik bir provokasyona hazırlanıyor. Bütün öngörüler bu yönde. Dolayısıyla Eylül biraz hem Gazze meselesi hem Batı Şeria hem de Doğu Kudüs meselesi üzerinden Mescid-i Aksa ekseninde çok gerilimli geçecek. Tabii bu süreçlerin biraz daha istikrarı daha fazla bozmadan, daha fazla oradaki Filistinli mazlumun canına mal olmadan nasıl sürdürülebileceği önemli bir mesele. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile yaptığı görüşmelerde gerekli telkinlerde bulunuyor. Hem de İsrail'in etrafında, İsrail'in kendisini daha yalnız hissedeceği ama bununla birlikte bu seçimi de bir fırsat olarak görüp bu Netanyahu belasından kurtulacağı bir ortamı teşvik ediyor. Açıkçası İsrail bu hani biraz Eylül ayından, Ekim ayından sonra dünyanın beklentisi artık aklı selime yaklaşması, biraz da olsa aklı selime yaklaşması ve Gazze'deki bu soykırıma bir son vermesi dünyada hani diğer türlü B seçeneğine yani İsrail'i daha fazla izole etmeye ve baskılamaya yönelik
1: evet,
0: bir yönde
1: gidecektir. Seçimlerde sizce ne olacak İsrail'deki seçimlerde özellikle? Şimdi, Netanyahu kendine çok güvenerek girmiyor sanırım. Çünkü çatlak seslerin de yükseldiği haberlerini okuyoruz hep İsrail'de de.
0: Şimdi İsrail'de tabii Netanyahu kötünün kötüsü. Yani evet. iyi yok İsrail ekseninde baktığımız zaman siyasetinde maalesef radikal siyonist akımlar öylesine İsrail siyasetini ele geçirmiş durumda ki bu denklemden biz iyiyi bulamıyoruz. Ama hani kötünün iyisi olabilir mi? Orada bazı seçenekler söz konusu. En azından Gazze'ye yönelik saldırılara son verecek. Biraz daha İsrail işgalciliğini dünyayla uzlaşarak, bölgeyle uzlaşarak daha kontrol edilebilir hale getirecek seçenekler söz konusu. Onların yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle biraz umut var diyebiliriz. Ve tabii ortaya çıkabilecek bir koalisyonun orada Arapların da desteğine muhtaç kalması gibi bir durum söz konusu. Biliyorsunuz İsrail'de Arap partiler var ve bu Arap partiler Arap vekillere muhtaç olma durumları söz konusu. Bu da tabii bir nebze olsun İsrail siyasetine bir normalleşmeyi getirir. Buna emin olun en fazla Gazze'liler muhtaçsa bir nokta altında İsrailler muhtaç. Çünkü artık kontrolden çıkmış durumdalar, evet. Ve uyguladıkları politikalar onlara da herhangi bir sonuç, daha fazla güvenlik getirmiyor. Netanyahu bakın 2005'ten beri neredeyse kesintisiz bir şekilde, neredeyse arada ufak bir kesinti var. İsrail siyasetinin zirvesinde, İsrail'in değişmeyen başbakanı, ama o geldiği günden beri İsrail daha güvensiz. İsrailler
1: ekonomik anlamda,
0: hem ekonomik anlamda var. İsrailler ilk kez İsrail'i terk etmeye başladılar. Evet. Biz hep Güney Kıbrıs'ta İsrail'leri konuşuyoruz. Güney Kıbrıs'ta İsrail'lerin ne işi var? Çünkü kendi ülkelerini güvende görmüyorlar. Kesinlikle. Neden Güney Kıbrıs'a yatırım yapıyorlar? Çünkü bir gün Titanik gibi batacağından korkmaya başladılar. Bundan endişe etmeye başladılar. Bunun sebebi kim? Mevcut İsrail'deki siyasi yönetim çevresine de huzursuzluk veren ve İsrail'e de huzursuzluk veren Netanyahu ve onun tabii bu arada güçlendirdiği siyasette vitrine taşıdığı aşırısı.
1: Evet, gelelim yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportajlarda bir diğer önemli başlığa, Suriye konusu. Önümüzdeki dönemde ziyaret edeceğini belirtti ve oradaki Kürtler de barış ve istikrardan payını alacak dedi. Malum bizde de terörist Türkiye süreci, hatta bölge süreci devam ediyor. Yasa mecliste, resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Ardından süreç devam edecek. Bu konuda ne dersiniz? Hep konuşuyoruz çünkü çerçeve yasayla birlikte bölgede nasıl bir ivme yakalanacak diye. Suriye, Kuzey Irak, bu yakından takip edeceğimiz ülkeler.
0: Tabii meseleler başta da söylediğim gibi o kadar birbirine bağlı ki, hem Türkiye'nin bu Mekke Paktı, emin olun bir o kadar Suriye'nin istikrarıyla doğrudan ilgili. Yani bunun üreteceği sonuçlar Suriye'nin istikrarına katkı yapacak sonuçlar.
1: Evet, şöyle baktığımızda Özcan Bey, Hizbullah bir yandan silahsızlandırılmaya çalışılıyor. Hamas'ın keza doğru. Ve aynı zamanda terörist Türkiye süreciyle birlikte de
0: bir
1: PKK.
0: Yönüyle de, işte bir yönüyle de hem Mekke Paktı diyoruz, hı hı. Diğer taraftan milli birliği ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirilmeye yönelik yasanın geçmesi, hı hı. Bir yandan Türkiye'nin kendi içerisinde iç cepheyi güçlendirirken, diğer taraftan Suriye'nin istikrarına yönelik doğrudan katkı üretecek bir etkinliğe sahip. Ki biz bu sürecin öncesinin bile Suriye'nin neredeyse raydan çıkmasını nasıl engellediğini gördük. Yani bu süreç sayesinde Suriye'nin doğusunda, Suriye'nin kuzey doğusunda sürecin kontrolden çıkması, Suriye'de bir iç savaşın yaşanması engellendi. Yani bu aslında, bu süreç belki de ilk meyvesini Suriye'de verdi. Sayın Cumhurbaşkanı burada Suriye'nin güvenliğinin, Suriye'nin bütünlüğünün ve Suriye'nin refahının Kürtlere de katkı sunacağını söylüyor. Tabii sadece bunu söylemiyor, orada söylediği çok kilit bir cümle de var. Hı hı. Ve bence bu da geldiğimiz toplumsal bütünleşmeyi ve bu toplumsal bütünleşmenin bölgeye ve dünyaya yansımalarını göstermesi açısından çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgedeki Kürtlerin menfaatlerini, haklarını korumada da rol üstlenmeye devam edeceğini, bu işe, bu meseleye öncelik vermeye devam edeceğini de orada vurguluyor aynı röportajda.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Özcan Bey. Daha tabii pek çok başlık var konuşacağımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği röportajda, ama bir tamamı yayınlansın tabii. F-35 konusuna da değindi yine, Hürmüz Boğazı'na,
0: evet,
1: da değindi.
0: Çok
1: sağ olun değerli katkılarınız için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sırada da zaten az önce de değindiğimiz çerçeve yasayla ilgili bir haberimiz var. Yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasanın kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Kanunun yayınlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul kısa sürede ilk toplantısını yapacak. Ayrıca DEM Parti heyeti kısa süre içinde İmralı'ya gidecek.
2: Gözler resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasa kısa sürede yayımlanacak. Kurul toplanacak. Öcalan'dan da bir kez daha silah bırakma çağrısı gelecek.
3: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 560.
2: Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasa kapsamında iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında kurulacak bir kurul olacak. Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bu kurul, silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurul meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi

0: Parti temsilcileri yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesline ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş de var. 6 şüpheli içinse ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
0: Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 38 şüpheli suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırma ve suçtan elde edilen maddi değerleri aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Parçalanmış halde bulunan çok sayıda evrak incelemeye alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Emniyetteki soruları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 38 şüpheliden örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Muğla Marmaris'te dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bakalım detaylarına. Yangın Yalancı Boğaz mevkiinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada başladı. Karayolu ulaşımı olmaması nedeniyle bölgeye Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'ndan çıkarma gemileriyle arazözler ve iş makineleri taşındı. Geniş bir alana yayılan yangına gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı. 7 uçak, 16 helikopter ve sahil güvenlik botlarıyla müdahale edilen yangın neyse ki kontrol altına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen bir şüpheli Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Şüpheli Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Konuya dair açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. İş yeri kurşunlama, iş insanlarından tehditle para isteme olaylarına karışan ve yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen ÖAK'nin Azerbaycan'da olduğu tespit edildi. Kasten adam öldürme, uyuşturucu madde satın alma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyona dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinin güvenli liman olmadığını söyledi. İstanbul Beyoğlu'nda İtalyan profesör evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Olay 5 Ağustos akşamı Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Ruggero D'Angelo'dan haber alamayan emlakçı yedek anahtarla girdiği evde profesörü yatakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen

0: sağlık ekipleri profesörün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Bazı İtalyan liselerinde öğretmenlik yapan profesörün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek. Diyarbakır'dan Muş'a giden bir minibüs Lice'de, Lice ilçesinde devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
1: Nişan yolu faciaya döndü. Minibüs devrildi, 7 kişi öldü. Kaza Diyarbakır'da oldu. Muş'taki bir nişan törenine gitmek için yola çıkan minibüs, sabah saatlerinde Lice ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine ulaştığında iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'i kurtarılamadı. Biri ağır, 9 yaralının tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
0: İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası atılan havai fişek eğlenceyi bir anda korkuya dönüştürdü. Taraftarların attığı fişeklerden biri stadın hemen yanında bulunan apartmandaki daireye isabet etti. 4. kattaki daire bir anda alevlere teslim oldu.
2: Taraftarın attığı havai fişek eve girdi. Apartmanın 4. katındaki daire alev alev yandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki olay akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan stadının hemen yanında yaşandı. İddiaya göre Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmasının ardından taraftarlar havai fişek attı. O fişeklerden biri stadın yanındaki apartmanın 4. katında bulunan daireye isabet etti. Havai fişeğin girdiği evde bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki yangın sırasında daire boştu. Ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
0: Hakkari Derecik'te evinin anahtarını unutan bir kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin sepetli aracıyla balkona girmek isteyen ev sahibi yaşanan kazada hayatını kaybetti.
2: Anahtarını unuttuğu evine itfaiye merdiveniyle girmek istedi, hayatını kaybetti. Olay Hakkari'nin Derecik ilçesine meydana geldi. Evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ve merdivenin arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelerle ilgili bilgiler verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de Habertürk muhabiri Özgür Karslı Çetiner'in sorusuna yanıt verdi.
3: Ben karşı değilim, açık söylüyorum, bir sağlık bakanı olarak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilaç firmalarına dedim ki bana bunu yerli olarak üreten arkadaşa ödül vereceğim dedim. Yerli üretecekler bunu. Yerli zayıflama iğnesi de olsa tableti de şimdi çıkacak. Yurt dışında çalışmalar var, faz 2 çalışmalar. Biz yerli ilaç firmalarına ben şunu söyledim. Siz bunu üretin, ben alacağım dedim. İnşallah üretecekler yani.
2: En iyisi doğal yollarla zayıflama dese de zayıflama ilaçlarına karşı olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu.

0: İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelere ilişkin bilgiler verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in sorusuna da cevap verdi. Bakanlığın da müfettiş görevlendirdiği doku soruşturmasıyla ilgili hastane kayıtlarının e-nabız üzerinden silinmediğini söyledi.
1: E-nabıza hiç kimse sızamaz. Bunu aklınızın ucundan geçmesin. Bu e-nabız çok korunaklı bir sistem. Ve bu bize kodlu gelir. Biz kimseyi görmeyiz. E-nabıza müdahale olamaz. Orada lokalde hastanedeki bilgi işte. Biz e-nabızdan insanın kim olduğunu göremeyiz. E-nabız yünük geliyor, kodlu geliyor, isim görmüyoruz. Bizim kendi cloud'umuzda, kendi bulutumuzda sistem çalışıyor. Onun için dışarıdan müdahale e-nabıza mümkün değil. E-nabız gerçekten kilitli bir sistem.
0: Memişoğlu, sağlık politikalarındaki yerli girişimleri de anlattı. 8 yerli aşının üretimi için planlamaların hazır olduğunu söyledi. 2 yıl içinde de yerli ultrasonun üretileceğini açıkladı. Kapsül şeklinde mideyi görüntüleyen endoskopi geliyor dedi.
1: Mobil röntgeni aldık, solunum cihazı yapıyoruz, home vent yapıyoruz. En önemlilerden bir tanesi mesela kapsül endoskopi yapıyoruz Türkiye'de. Onun da insan çalışmasını çok kısa zamanda başlayacağız. Endoskopi yerine biliyorsunuz tablet gibi alıyorsunuz. Bütün bağırsağınızı, midenizi filmle gösteriyor. Bunu 2-3 ülke yapıyor. Bir tanesi biz yapıyoruz. ODTÜ Teknopark'ta onu prototipini geliştirdik.
0: Sağlık Bakanı HPV aşısıyla ilgili de konuştu. Uzmanların çalışmalarının sonucuna göre HPV aşısı gündeme gelecek dedi.
1: Bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı versiyon anlamında. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım dediler. Bugün Türkiye sağlıkla ilgili her türlü 13 tane aşıyı sağlık programına almışken insanımıza faydası varsa HPV'yi de alırız biz. 13 tane aşıyı tamamen ücretsiz programında olan bir ülke yok ki başka.
0: Ve SMA'lı bebekler.
1: SMA'yla bağış toplayan, sağda solda yurt dışında iyi olacağını deyip de insanlara vaat edip de bu vaadinin sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. Yani SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileştirmedi mi, ne oldu sonucunu bilimsel olarak çalışıyoruz.
2: İnternet kullananları hedef aldılar. Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıtıp eski modemler kullanım dışı kalacak yalanıyla vatandaşları dolandırdılar. Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık para trafiğini ortaya çıkaran Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 90 şüpheli yakalandı.
0: Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıttılar. İnternet altyapısı değişti, eski modemler kullanım dışı kalacak dediler. Yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler operasyonla yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini internet ve iletişim firmalarının temsilcisi gibi tanıtan kişilerin vatandaşları arayıp dolandırdığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler aradıkları kişilere Türkiye genelinde internet altyapıları değişti. Eski modemler kullanım dışı kalacak. İnternetiniz kesilebilir dedi. Şüpheliler resmi ve zorunlu işlem olduğu yönünde ikna ettikleri mağdurlara modem gönderip kapıda ödeme yöntemiyle para aldı. Ama mağdurlar hem piyasa değeri düşük modeme fazla para verdi hem de internet altyapısıyla uyumsuz olan yeni modemleri kullanamadı. Vaat edilen internet fatura indirimi de uygulanmadı. Bu yöntemle Türkiye genelinde 801 kişi dolandırıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonla 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon lira para girişi tespit edildi. Şüphelilerin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarıyla mal varlığına el konuldu. Soruşturma sürüyor.
2: İstanbul'da bugün de deyim yerindeyse rüzgar alarmı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi korular ve kent ormanlarında önlem alındı. Bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı. Ayrıntıları da arkadaşımız Habertürk muhabiri Dilara Civelek'ten alacağız. Dilara, Boğaz'dasın. Hava esiyor belli ki ama son durum ne, senden dinleyelim.
3: Tuğba, evet.

0: esiyor ama bir yandan da güneş de hakim. Bugün AKOM'dan İstanbullular için uyarı yapıldı. Aslında biz bu uyarıları birkaç gündür ekip arkadaşlarımla İstanbul'un belirli bölgelerinden ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul soğuk hava dalgası, yani serin hava dalgası ile kuzeyden gelen bir serin hava dalgasına maruz kalıyor son birkaç gündür. Bu hava dalgasının etkisiyle de Poyraz esiyor ve Poyraz'da bazen rüzgardan dolayı tehlikelere neden olabiliyor. Bunun için de AKOM ve belediye tarafından uyarılar ve önlemler alınıyordu. AKOM son birkaç gündür geçtiği uyarıyı bugün de tekrardan yinelemiş oldu. Bugün Poyraz 60 km saate kadar ulaşıyor. Hızı Poyraz'ın bazı noktalarda, özellikle de kuzey ilçeleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Karadeniz'e kıyısı olan ilçeler bu Poyraz'dan daha çok etkilenecek. Biz şu an kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte Sarayburnu'ndayız. Boğaz'ın önemli hatlarından, önemli noktalarından birisi aslında burası. Burası genelde de rüzgarlı olur ama bugün bir ayrı bir rüzgarı var Poyraz'ın da etkisiyle birlikte. Vatandaşlar da burada hem güneş var, güneşli olunca pazar gününde tadını çıkarmak istiyorlar. Turistler, vatandaşlar, oldukça kalabalık bir ortam burası. Hem uç serin bir yandan da rüzgarın esmesiyle birlikte vatandaşlar için de aslında son İstanbul'un son günleri bayağı kavurucu sıcaktı, nemli sıcakları vardı. Bu yüzden de nefes aldırıyor da diyebiliriz. Ancak dikkat etmekte de fayda var. Uyarılara şöyle bir göz atalım. İstanbul Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bazı kent ormanları ve korularda önlem almıştı. Dünden itibaren bir uyarı çıktı. Yıldız Korusu, Emirgan Korusu gibi önemli noktaların girişleri yasaklanmıştı, kapatılmıştı. Ancak bir saat kadar önce bu uyarı güncellenmiş oldu. Bazı bölgelerde kademeli kademeli olarak açılsa da bazı bölgelere girilmeyecek yine parklarda ve bahçelerde. Ancak şu an korular ve parklar ve bahçeler kademeli olarak da vatandaşların hizmetine, vatandaşların ziyaretine açılmış durumda. Aynı zamanda da denizlerle ilgili, plajlarla ilgili bir uyarı da var. İstanbul'un özellikle dediğimiz gibi kuzey ilçelerini rüzgar çok etkiliyor, Poyraz çok etkiliyor. Karadeniz'de hırçın bir deniz, hırçın bir dalga boyu şu an Ahmet Korkmaz da ekranlarınıza getiriyor. Şu an burada bile dalgalar oldukça sert bir şekilde kıyıya çarpıyor. Karadeniz'de kıyısı olan ilçelerde, plajlardan bazılarını denize girişler yasaklandı. Sayalım onları: Beykoz, Sarıyer, Şile, Arnavutköy gibi noktalarda denize giriş yasaklandı. İnsan boyunu aşan dalga boyları ve akıntı sebebiyle can güvenliğinin tehlikeye atılmasını sebep göstererek kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda bu bölgelerde denize girmek yasaklandı. Şile'de kısmen yasaklandı. Şile İstanbulluların hafta sonu kaçış rotalarından biridir. Çok sıklıkla gider İstanbullulara. Sadece bir plajında 6 arasında, 18 arasında yoğun can kurtaran önlemleri arasıyla birlikte denizlere girişler sağlanacak. Ancak İstanbul'un geneli rüzgarlı. Poyraz yoğun bir şekilde esmeye devam ediyor. Bu serin hava dalgası da pazartesiye kadar devam edecek. Zaman zaman parçalı bulutlu bir hava gözlemlense de bugün pazar günü hem rüzgarlı hem de güneşli bir havanın tadını İstanbullular Boğaz'da çıkarıyor ama önlemlerini de almayı ihmal etmiyor.
1: Peki, çok teşekkürler Dilara Civeleke ve kameraman arkadaşımıza. Aman dikkat diyelim, önlemlere uymak, yasaklara uymak bugünlerde çok daha önemli. Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanatseverleri bu hafta neler bekliyor. Bunu izleyelim ve bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız. Yine konuğumuz da var. Altını da konuşacağız bu sefer. Bekliyoruz.
2: Emre Altu efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin ellerimiz, sen ona aşıksın, pembe mezarlık ve makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 16 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfi Tiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

Yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka.

kadar devam ediyor. 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün 7. kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ölün Bizi Ayırana Denk oyunu izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun paylaştığı tiyatro, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin hikayesini ele alıyor. Oyun 16 Ağustos'ta Trump sahnede. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 14 bülteniyle beraberiz. Yine Türkiye'de ve dünyada neler olup bitiyor hepsini aktaracağız. Başlayalım. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 32 şüpheli tutuklandığı geçtiğimiz saatte de paylaşmıştık bu bilgiyi. 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı var. Peki soruşturmaya dair son detaylar neler? Onu da bize Emre Karaca anlatacak. Emre söz sende.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma sürecinde bugün 32 kişinin tutukluluğu kararı alınmıştı. Bunlar arasında da suç örgütü lideri Alihan Kuriş de yer alıyordu. Sabah saatlerinden itibaren bu sıcak gelişmeleri yansıtmıştık. Şimdi bazı sıcak haberler de gelmeye başladı. Özellikle bazı görüntüler de yansıyacak. Alihan Kuriş'in kardeşi, tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi olan Firari, Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında ki şu an ekranlara da yansıyor, tek bir adreste kaynağı belirsiz olan 1.34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Bir kez daha söyleyelim, Alihan Kuriş şu an tutuklu durumda. Sabah saatlerinde tutukluluk kararı verilmişti. Kardeşi Tuna Hilmi Kuriş'e yönelik olarak bir arama yapıldı ve yapılan bu operasyon sonucunda da kaynağı belirsiz olan 1,34 milyar TL değerindeki 200 kilogram külçe altın ele geçirilmiş oldu. Kasalardan şu anda da görüntülere yansıyor. Kendisi firari durumda, yani Alihan Kuriş'in kardeşi firari durumda. Bu neden önemli? Çünkü soruşturma kapsamında şu ana kadar MASAK raporlarına yansıyan bazı veriler var. 66 milyar TL değerinde bir ekonomik dolaşımın olduğu tespit edildi. Bazı ülkeleri de içeriyor. Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki hesaplarla birlikte 66 milyar TL'lik bir dolaşımın, para trafiğinin söz konusu olduğu belirtiliyor MASAK raporlarında. Yine MASAK raporlarında ilgi çeken bir başka veri de şu: 2020 yılından itibaren bu örgütün, suç örgütünün mali hacminin de arttığı belirtiliyor. Şimdi bunlar kritik ve önemli bilgiler. Şüphesiz ki soruşturma derinleştikçe başka verilerin de ortaya çıkabileceğini altını çizebilir.

0: Tabii hafta içerisinde bu operasyon başlamıştı. Operasyonu başlatan ihbarda bazı evrakların imha edildiği ihbarıyla başlamıştı süreç. Polis imha edilmek üzere olan bu evraklara el koydu. Bunların da tek tek incelendiği belirtiliyor. Tabii mali portre özellikle dikkat çekiyor Kuruş ailesine yönelik olarak. Şu aşamada da bir başka veri de şu. Kuruş ailesine ait olan 191 farklı gayrimenkulün de kayıtlı olarak bulunduğu belirtiliyor. Yani büyük bir mal varlığının da ortada olduğu belirtiliyor. Tabii bu mal varlığının araştırması bir yandan sürerken de firari olan Hilmi Tuna Kuruş'a yönelik olarak yapılan aramada da şu anda görüntülere yansıyan bazı külçe altınlar ele geçirildi. 200 kilogram değerinde olduğu belirtiliyor. 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram miktarındaki altınlar da ele geçirilmiş oldu. Sabah saatlerinde itibaren sıcak dakikalar yaşandığını ifade etmiştik. Onu da özetleyelim. 38 kişi hakkında bir gözaltı söz konusuydu. Sabah saatlerinden itibaren de 32 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma kapsamında da suç örgütü lideri Alihan Kuruş'ta tutuklu olan isimler arasında yer alıyor.
1: Peki Emre Karaca'ya çok teşekkürler. Son bilgileri aktardı. 200 kilogramlık 1,3 milyar lira değerinde külçe altın soruşturma giderek derinleşiyor. Takip etmeye devam edeceğiz. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kaza haberi geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılar var. Bakalım duruma. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan kişiler yaralandı. Bakın uzun kuyruk da oluştu. İhbar üzerine tabii olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması sürüyor. Umarız yaralılar kurtarılır. Takip edeceğiz. İki araç çarpıştı deniyor görüntüler. Kaza yerinden sağlık ekipleri, itfaiye orada müdahale sürüyor ve uzun da bir trafik var. Uskumruköy mevkiinde olmuş bu kaza. Evet, sıcak bir haber. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kaza meydana geldi öğle saatlerinde. İki araç çarpıştı. Araçtakilerin yaralandığı bilgisi var. Ve ekipler orada, sağlık, ambulans ekipleri, sağlık ekipleri, polis ve yine itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da uzun bir tır kuyruğu gözümüze çarpıyor özellikle. Ve trafik yoğunluğu oluştu kazanın ardından. Yaralılarla ilgili kurtarma çalışmaları müdahale de devam ediyor. Kaza yerinde burası Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkii. Öğle saatlerinde meydana geldi bu kaza. Umarız araçtakilerin durumu iyidir. Bir an önce sağlıklarına kavuşurlar diyelim. Takip edeceğiz. Kazanın ardından gelen bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Giresun Keşap'a dönelim. Orada da sel etkili olmuştu. Biliyorsunuz bir araç suya kapılmıştı ve o araçtaki iki kişi kayıp. Hala arama çalışmaları üçüncü günde de devam ediyor. Perşembe günü meydana gelmişti kentte sel felaketi. Araçları sele kapılan öğretmen Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için ekipler o gün bugündür seferber. Arama çalışmalarında hurda haline gelmiş araç bulundu ama dayı yeğen henüz bulunamadı. AFAD, polis arama kurtarma, jandarma arama kurtarma, UMKE, AKUT, tüm ekipler, çok sayıda ekip 3. günde de çalışmalarını sürdürüyor. 8 kilometrelik bir hatta 5 grup halinde çalışmalar devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına dair yürütülen adli süreçler kapsamında 1 Haziran'dan bu yana 11 kişinin tutuklandığını açıkladı. Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada son bir haftada meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ve 3'ü hakkında da gözaltı işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran'da

0: Bu yana ise toplam 22 ilde çıkan 64 orman yangınına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Bu soruşturmalar kapsamında toplam 43 şüpheli tespit edilirken bu şüphelilerden 11'inin tutuklandığı belirtildi. 18 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Gürlek mesajında suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faali meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da Terörsüz Türkiye konulu programda konuştu. Bu memlekette artık ayrılıkçı söze de ayrımcılık sözlerine de yer yoktur dedi. Sürecin sigorta altına alındığını anlattı.
1: Ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık yapan bir söze bu memlekette yer yoktur. Herhalde dünyada hiçbir çatışma çözümünde bir devlet işini yaparken kendisini bu kadar garantiye almamıştır. 3 tane sigorta. Hiçbirisinin atlaması mümkün değil. Yani örgüt silahını bırakıyormuş gibi yaparak silahlarını bırakmadığı süre içerisinde bu yasanın kapsamından istifade edilmesi mümkün değil.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasanın kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Peki yasa yayınlandıktan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Konuşacağız. Habertürk editörü Mahir Kılıç bize anlatacak Ankara'dan. Mahir, söz sende.
2: Evet, bizim de gözümüz kulağımız başkent Ankara'da, artık resmi gazetede diyebiliriz. Eli kulağında dersek herhalde yanlış olmaz. Yayınlanmasını bekliyoruz. Yayınlandıktan sonra da kurullar kurulacak ve peş peşe çalışmalar gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta içinde 467 gibi rekor bir oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasa kabul edildi. İYİ Parti dışındaki tüm partilerden destek verildiğini ifade edebiliriz. Artık dediğim gibi gözler resmi gazetede. Peki resmi gazetede yayınlandıktan sonra ne olacak? Öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığı kurulması planlanan o kurul kurulacak ve bir hafta içerisinde de ilk toplantısını yapmasını bekliyoruz. Peki kimler yer alacak bu kurulda? Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve MİT Başkanı bu kurulda yer alacak. Ana görevi PKK'nın silah bırakma sürecini takip etmek olacak. Bir kez daha belirtelim. Resmi gazetede yasa yayınlandıktan sonra ilk toplantısını bir hafta içinde yapmasını bekliyoruz. Silah bırakma sürecini takip edecek olan bu kurulun bir diğer kurul ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak izleme ve irtibat kurulu ismi verildiğini belirtelim. Siyasi partilerden de temsilciler burada olacak ve sürecin gidişatını meclis zemininde bu kurul takip edecek. Peki yasada neler olacak, neler getirecek, onu da ifade edelim çok kısa süre, çok kısa olarak. Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ile ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Bu yasa uygulamaya girdiğinde yine tutuklama ve koruma tedbirleri de uygun koşulları sağlanması halinde kaldırılabilecek. Ancak bütün bunlar için öncelikle PKK'nın tüm türevleriyle tüm bölgede silahlarını bırakması lazım. Az önce bahsettiğim ilk kurul Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı kurulunda bu süreci takip edeceğini belirtelim. PKK'nın bütün türevleriyle birlikte tamamen silah bıraktığını tespit edilmesinin ardından o tespite ilişkin teyit resmi gazetede yayınlanacak MGK kararı olarak ve ardından da uygulama safhası gelecek. Söz konusu çerçeve yasanın bunun da oldukça kritik olduğunu ve süreçte yeni bir aşama anlamına geldiğini belirtelim. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemeleri de söz konusu olacak. 15 yıl ve daha suçlarda soruşturma ve kovuşturma 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenebilecek. Bu şekilde bir durum söz konusu olacak. Bu arada İmralı heyeti, DEM Parti'nin İmralı heyeti de peş peşe görüşmelerini gerçekleştirdi. Bir trafik hızlanması söz konusu. Heyeti kısa süre içerisinde İmralı'ya gitmesini de bekliyoruz. Çerçeve resmi gazetede yayınlandıktan sonra İmralı'dan da silah bırakmaya dönük bir çağrı beklediğimizi ifade edelim. Öcalan örgüt mensuplarına hızlı bir şekilde yasaya uygun olarak silah bırakmalarını istemesi bekleniyor. Toparlayacak olursak eğer geçtiğimiz hafta çerçeve yasa 467 gibi rekor bir oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde içerisinde kabul edildi. Artık gözler resmi gazetede, çerçeve yasanın kısa süre içerisinde resmi gazetede yayımlanmasını bekliyoruz. O yayımlandıktan sonra da kurullar oluşturulacak ve PKK'nın silah bırakma süreci resmen başlayacak. Tamamen silahlar bırakıldıktan sonra da yasanın uygulama evresi.

0: olacak ve bu kapsamda örgüt mensupları bu yasadan faydalanabilecek diyelim ve sözü başkent Ankara'dan tekrar size bırakalım.
1: Peki Mahir Kılıç, teşekkürler. Az önce bir kaza haberi paylaşmıştık İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Skumruköy mevkiinde. Can kaybı haberi geldi ne yazık ki. Arkadaşımız Emine Derya'ya dönelim, anlatsın bize detayları. Emine, nedir durum?
2: Evet, kaza senin de söylediğin gibi Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru köy mevkiinde meydana geldi ve evet ne yazık ki can kayıpları olduğu haberini aldık. Biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Şu anda 5 kişinin yaralandığını biliyoruz kaza nedeniyle. Tabii ki kaza meydana gelir gelmez olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gitti. Şu anda yaralılara da sağlık ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Öte yandan kaza nedeniyle yolda metrelerce uzanan da bir trafik yoğunluğu var aynı zamanda. Eğer o güzergahı kullanacak vatandaşlar varsa ki nereden bahsediyorum? Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinde bu kaza meydana geldi. Eğer o güzergahı kullanacak araç sürücüleri varsa da o bölgede şu anda kaza nedeniyle bir araç yoğunluğu oluştuğunu söyleyebiliriz. İki aracın karıştığı bir kazadan bahsediyoruz ve bu iki aracın karıştığı kaza nedeniyle ne yazık ki biri çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Tabii ki olay yerinde sadece sağlık ekipleri yok. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına itfaiye ekipleri ve trafiğin de tabii ki sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi adına da polis ekipleri, trafik polisleri de o noktaya yönlendirildi. Şu anda ekiplerin olay yerinde kazaya ilişkin müdahaleleri devam ediyor. Yaralıların şu anda sağlık durumuna ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Tabii ki onlar ekiplerin kontrolünden geçtikten sonra daha net anlaşılacak bir sağlık durumları ama umalım ki o yaralılar da inşallah bu kazayı en az zararla atlatırlar. Peki. Zaten şu anda biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Biz de takip ediyoruz hem yaralıların sağlık durumunu hem de oradaki gelişmeleri. Yine Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Emine Derya bize aktardı. Ne yazık ki Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bu kazadan biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. 5 yaralı var. Onlara da acil şifalar. Şimdi biz ekonomi konuşacağız. Altın 3 ayın zirvesini gördü. Ekonomist Soner Kurur konuğumuz. Soner Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Pazarlar.
1: Ne diyeceksiniz? Bekleniyor muydu bu yükselişi? Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yavaşlaması, işte zayıf istihdam verilerinin altını desteklediği, onsu desteklediği konuşuluyor. Ons altında 4450 doları test etti.
3: %10 kadar büyük ara hareket takip ettik bir ayda.
1: Ne diyeceksiniz bu yükseliş
3: hakkında? Şimdi hareketin kaynağı Amerika'dan geliyor. Başta onu ifade etmek lazım. Özellikle Temmuz sonu Fed'in faiz toplantısı vardı ve faizlerin artacağına ilişkin bir miktar beklenti oluşmuştu. Fed faizi arttırmayınca orada bir miktar ilk yukarı hareketi gördük. Çünkü karar öncesi 4000 dolarlara kadar gerilemişti ons altın fiyatları. Sonrasında ilk hareket oradan geldi. Ağustos'un ilk haftasında Amerika'da istihdam verilerini aldık. Şimdi bizden farklı olarak Amerika Merkez Bankası iki şeyi savunuyor. Bizde Merkez Bankası'nın kanunla koymuş hedefi enflasyon ve fiyat istikrarı. Amerikan Merkez Bankası buna ilave istihdam piyasalarıyla da ilgili hedefi var. O yüzden orada işsizlik ve istihdam verileri önemli. Ağustos ayı başına geldik. İstihdam piyasasının gerilediğini gördük. Beklentilerin çok altında orada gelişmeler var. Bu da ileri yönelik Amerika'nın faiz arttıramayacağına ilişkin beklentileri arttırınca altın bir adım daha yukarı gitti. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarını aldık. Enflasyonda da Amerika'da korkulan olmadı. 3,5'tan 3,4'e geriledi yıllık bazda. Bu da yine Fed'in faiz artış ihtimallerini zayıflattığı için altın fiyatlarında özellikle hisse senedi piyasalarında ile benzer şekilde yukarı yönlü fiyatlamalar gördük. Dinamik ne? Bir tarafta Amerikan faizi, bir tarafta varlık fiyatları. Amerika'da faiz yükselecekse başta altın olmak üzere varlık fiyatları baskılanır. Çünkü yatırımcılar faizi tercih eder. Ama faizler gerilecekse ya da yükselmeyecekse varlık fiyatlarını destekler. Hikaye bu. Tahterevalli faiz artış beklentilerini ne burada tetikliyor? Düşmeyen biliyorsun petrol fiyatları bu savaşla birlikte Hürmüz'ün kapalı kalması hikayesiyle birlikte orası da hep bir faiz artış beklenti ihtimalini güçlü tutuyor diyelim.
1: Eylül'de de yine Fed'in faiz artırma olasılığı %40 gerilemiş, sabit tutma ihtimali de %60'larda görünüyor. Ne diyeceğim?

0: Jackson Eylül
1: Şimdi
0: için.
1: 16 Eylül.
0: Bu ne demek olur? Yani yine artmazsa 6 yükselme devam edecek.
1: Evet, 16 Eylül ilk kritik tarih. Orası yani bir hafta öncesinde belki başa başladı ama enflasyon biraz beklentilerin altında kalınca pas geçeceği ihtimali ağırlık kazandı. 16 Eylül'de faiz arttırmaz ise eğer, hani %40 kadar faiz artış beklentisi olanların pozisyonları kapanacağı için varlık fiyatları bundan etkilenir, yukarı yönde hareket eder ama olası bir faiz artışı fiyatları tekrardan baskılar.
0: Evet.
1: Benim beklentim aslında Walsh faiz indirmek için geldi, biliyorsun Trump onu böyle Powell'a çok kızıyordu bir önceki Merkez Bankası Başkanı'na. Böyle giderse Trump bu Hürmüz'ü açamazsa, petrol fiyatları yüksek kalırsa Eylül'de değil ama sonraki aylarda faiz artış ihtimali olabilir. Ben
0: Mecbur mu kalacaklar?
1: Evet, yani çünkü bir şekilde enerji fiyatları, petrol birçok üründe girdi maliyeti oluşturuyor. Sadece benzin fiyatı değil, orada manşet belki benzin ama enflasyonu da dizginlemek için merkez bankalarının elinde çokça başka da silah olmadığı için mecburen orayı kullanmak durumunda kalırlar. Zaman Trump'ın aleyhine işliyor.
0: Bu arada şu an ekranımızın ortasında var. Bu grafik de önemli. Bir haftalık en çok kazandıran, yani daha doğrusu yatırım araçlarının haftalık performansı dolayısıyla kazandıranı da görmüş oluyoruz. Borsa İstanbul zirvede, arkasından altın geliyor. Altın 6000 gram altın ne kadardı, notlarıma 6, bakayım. 6700'lerdi sanırım. Tabii bir yandan da yastık altı yatırımcı var. Yani yatırım olarak gören, dişinden tırnağından arttırıp her ay almaya çalışanlar var. Bir hafif bir düşüş de oldu ya bu pikin ardından. Acaba o yükselişten sonra satışlar oldu da ona istinaden mi yaşandı?
1: Yani şöyle, Türkiye'de bir kere çok ciddi yastık altı altın birikimi var. Bunun 600 milyar dolar kadar olduğu tahmin ediliyor. Bu Türkiye'nin 10 yıllık cari açığına denk geliyor. Yani bunları sisteme sokabilse ekonomi yönetimi çok fazla problemde kalmayacak. Ama bunlar genel itibariyle fiyat dalgalanmalarından çok böyle alsat yapan kitle değil.
0: Alıp unutanlar.
1: Bunlar alıp unutanlar genel itibariyle. Hatta şöyle, fiyat yükseldiğinde de aslında satış itibariyle artmıyor. Daha çok almak istiyorlar. Çünkü bizim hane halkı bu noktada momentumun arkasından biraz gider. Yani ben hatırlıyorum, 8000'lerin üzerindeyken gram fiyatı kuyumcuların kuyruktu. Niye? Daha yükseleceği beklentisi, işte 10.000, 15.000 olacağı gibi hikayeler fiyatın yukarı gitmesi talebi arttırıyor.
0: Ben de yıllarca Kapalı Çarşı'da hep hani altın fiyatlarını konuştuğumuzda hakikaten altın yükselince rağbet artıyor.
1: Bu sadece altın özelinde değil. Genel itibariyle bir yerde bir trend oluştuğunda, mesela birkaç sene önce bu kripto varlıkları hatırlayalım. Orada da yine trend oluştuğunda onun arkasından giden bir kitlenin olduğunu görüyoruz.
0: Evet, bir yandan bize dönelim, hafta içi Perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Üçüncü rapor enflasyon raporu. O raporun sonuçları bize ne anlattı sizce?
1: Şimdi Merkez Bankası yıl sonu tahminini %26'dan %28'e yükseltti enflasyonla ilgili. Tabii yıla başlarken ve yıl içindeki gelişmeler birbirinden farklı oluştu. Özellikle petrol fiyatlarındaki yukarı hareket. İlk dönem Eşel Mobil burada biraz daha fazla destekledi enflasyona ilişkin geçişkenliğin az olmasını ama artık Eşel Mobil yavaş yavaş biliyorsun hayatımızdan çıkıyor, maliye bunun yükünü nereye kadar alacak. Haliyle yılın geri kalanına ilişkin bu noktada beklentiler yükseldi. Yani burada da petrol fiyatları belirleyici. Piyasa tahminlerine geldiğimizde piyasa profesyonelleri böyle %30'un hemen altında bir yerde şekillendiriyor ama
0: hane halkı... Şeyi söylüyorsunuz değil mi Soner Bey? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları, anketi. Cari yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi %29,43.
1: Evet.
0: Hemen %30'un hemen altında.
1: Bu hatta biraz
0: ne demek
1: gibi.
0: Sadeleştirmek, daha böyle net ifade etmek gerekirse.
1: Şöyle, bundan sonra yılın geri kalanında bizim aylık enflasyonumuz işte Ağustos, Eylül, Aralık'a kadar %1,5'larda gelmesi lazım ki bu oran
0: bu hedef
1: tutsun, 30'un altına kaysın. %2 ile gelirse, ortalamalarımız %2 olursa %32'ye geliyor yıl sonu enflasyon. Matematiğinden bahsediyorum sürecin. Yılın geri kalanında %1,5 ortalamayla gitmemiz de çok kolay değil.
0: Değil, çünkü okullar açılacak.
1: Evet,
0: örneğin.
1: Şehre döneceğiz. O hikaye Eylül, Ekim, Kasım enflasyonun genel böyle biraz daha sertleştiği, aylık seriler anlamında yukarı
0: gittiği
1: dönemler.
0: Yıl sonuna doğru bir tık düşebiliyor ama dediğiniz gibi
1: 30'un altı çok iyimser olur. Yani biz yılı 30'un altında bir yerde kapatırsak mevcut koşullarda fena olmaz. Ama tabii yılın geri kalanına ilişkin gelişmeleri tam öngöremiyoruz. Özellikle bu petrol fiyatları, Hürmüz hikayesi belirleyici olacak.
0: Devam, abluka devam, bir yandan geçmeye çalışan gemilere İran
1: bir
0: saldırıları
1: de seçim
0: devam.
1: Seçim de geldi çattı Amerika açısından Kasım ayında.
0: Seçim,
1: ve bu yüksek benzin fiyatları Trump'ın önünde gerçekleşti. gerçekten bir...

0: Araç oluşturuyor ve cumhuriyetçilerin önünde. Evet. Zaman biraz o tarafın aleyhine işliyor ama göreceğiz. Hala yüksek petrol fiyatları, onu söylemek
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, hatta en son Trump'ın yardımcısı Vance önceliğimiz petrol fiyatları dedi. Bu İran'la olan durumda. Yani nükleer silah engel olmak için, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına engel olmak için başlayan savaş petrol fiyatlarını düşürmek
0: yani
1: amacına kadar geldi.
0: Hürmüz zaten açıktı. Şimdi savaşın
1: olmayan
0: amacı Hürmüz'ü açmaya doğru geldi.
1: Evet.
0: Herhalde Trump da o ilk Şubat sonunda bu işe başlarken bu kadar uzayacağını hem kurmayları öngörmüyordur diyelim.
1: Evet. Peki bizim iç piyasamıza dönecek olursak, altınla ilgili yıl sonu beklentisi, gram altın sene sonu ne olur, ne biter, var mı bir tahmininiz?
0: Şöyle, şimdi genel itibariyle kısa vadede raporlar çok değişken. Yani bugün uluslararası özellikle hatırı sayılır bankalardan bir rapor alıyorsunuz, onsuz 5000 doların üzerine gideceğini söylüyor. Bir rapor alıyorsunuz 4000'e geri çekileceğini söylüyor. Çünkü bahsettiğimiz bu belirsizlik hikayesi, evet, hangi kurumun, hangi yatırımcının neyi fiyatladığı, bas senaryo olarak neyi aldığı burada önemli. Ama uzun vadede resim biraz daha net. Uzun vadede bir kere Merkez Bankası altın almaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinin raporu geldi Dünya Altın Konseyi'nden. Merkez Bankaları 244 ton altın almış. 5 yıllık ortalamanın üzerinde, ki zaten 5 yıldır özellikle 2022'den beri Merkez Bankaları'nın ciddi alım yaptığını görüyoruz. Evet. Bu talep devam ediyor. Polonya, Çin, Hindistan, bu ülkeler almaya devam ediyor. Özellikle Polonya 60 küsür ton almış, ki hani çok ciddi bir rakam. Uzun vadede altın fiyatlarını bu yukarı doğru beslemeye devam edecektir. Çünkü altın özellikle merkez bankaları açısından bir yatırım aracı değil, finansal güvenlik konsepti oluşturuyor. İşte ticari yaptırımlar, belirsizlikler, ticaret savaşları gibi uygulamalardan en az etkilenen evet, rezerv enstrüman. Bu devam eder. Yıl sonu ilişkin 4400-4600 ons bazında genel itibariyle rapor ortalamaları buralarda şekilleniyor.
1: Yani 4500 doların kritik bir eşik olduğunu söylüyor değil mi?
0: Evet. Yani o psikolojik olarak da önemli.
1: Eşik.
0: Ben yıl sonu o ortalamalarda olmasını bekliyorum. Yani bugünden yıl sonuna uçar kaçar gibi bir beklenti içinde olmak, mevcut temel unsurların sabit kaldığını varsayarsak, evet, yani petrol fiyatlarının buralarda olduğunu varsayarsak, ama senaryo değişir. Petrol fiyatları 70 dolara geriler. FED yeniden faiz indirim patikası ile ilgili piyasanın önünde bir alan açar. Öyle bir durumda 5000 dolara tekrar yaklaşırız
1: yine
0: veya ulaşabiliriz.
1: Daha da yükselir.
0: Mevcut temel unsurlarda ben 4500 dolar artı eksi 100 dolar etrafında dalgalanmanın.
1: Yani savaşın ateşi, o tansiyon düşerse altının yükselme olasılığı daha fazla. Evet. Ama gerilim artar, tansiyon yükselir. Enerji fiyatları, küresel bazda
0: 100 doların üzerine gittiğini
1: çıkarsa
0: düşünelim. Bunu çok istemeyiz ama 100 doların üzerinde böyle bir kalıcılık hikayesi bütün merkez bankaları açısından, belki biz de dahil, yeniden faiz arttırım ihtimallerini masaya getirir. Varlık fiyatları da bundan olumsuz etkilenir. Ama altın yatırımcısının vadesi genel itibariyle uzun olduğu için, evet, özellikle az önce bahsettiğimiz konular, ben iyimserim. Yani birkaç yıl vadede şu rezerv olma hikayesi açısından daha yüksek seviyelerin görülebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, bakalım, takip edeceğiz. Tabii artık düğün sezonu da kapandı. Artık hani eskisi gibi insanların hakikaten alım gücü yok altın
0: maalesef
1: konusunda.
0: Maalesef artık gramlar, yarım gramlar,
1: yarım
0: düğünlerde
1: gramlar, bunları
0: takılıyor.
1: Konuştuk. Altın günleri neredeyse sanırım tarih oldu.
0: Evet, evet.
1: Yani zor, kolay değil ama tabii dişinden tırnağından arttırmak isteyenler de bir şekilde parasının değerini korumaya çalışıyor. Dediğiniz gibi uzun vadeli, en azından kalsın çoluğum çocuğum bir şekilde faydalanır diye düşünüyor. Bir de son olarak gümüşü gördüm. Gümüşün yükseldiğini. Bu konuda ne deriz?
0: Şöyle, şimdi önümüzdeki dönemde altın gümüş hep birbiriyle paralel hareket eder. Yani ortalama, tarihsel ortalamaları, ben 1 gram altın sattığımda 80 gram gümüş alabilirim. Ama geçtiğimiz aylarda bu dalgalandı. Yani 1 gram altın neredeyse 50 gram gümüşe tekabül ediyor. Gümüş çok daha fazla değerlenmişti.
1: Evet,
0: şimdi bugünlerde normal. O şey normal tarihi rasyolarına yaklaştı. Önümüzdeki dönem açısından şu savaş ortamı dağıldığında, ekonomik büyümeyi tekrar fiyatladığımızda gümüş altınla bir yarışa soksak gümüş bunu kazanabilir. Çünkü yapay zeka diyoruz, elektrikli otomobiller diyoruz. Neye geliyor? İş çip üretimine geliyor. Ve burada gümüş biraz daha emtia girdi olarak kullanılıyor. Önümüzdeki yıllarda gümüş talebi artmaya devam eder. Zaten bir güvenli liman hikayesi var. Altınla bir paralellik gösteriyor ama gümüşün bir avantajı daha
1: artınca,
0: bir de burada emtia olarak kullanılması.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Sağ ekonomist Soner Kuru bizimle birlikteydi. Altının son dönemdeki yükselişini ve nedenlerini konuştuk. Çok sağ olun verdiğiniz değerli bilgiler için. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Kayıp İranlı pilotlara ilişkin Tahran ve Doha'dan çeşitli açıklamalar.

0: geldi. Çelişkili açıklamalar geldi. Dün İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. Pilotların Katar'da esir tutulduğuna dair savaş sırasında düşen o iki savaş uçağındaki üç İranlı pilotun Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu. Ancak Katar bu iddiaları yalanladı.
1: İran'la Katar arasında kayıp pilot tartışması yaşanıyor. Pilotlara ilişkin iddia İran medyasında yer aldı. Habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır kayıp pilotlarla temas kurulamadığını belirtti. İran Hava Kuvvetleri'nden uzman bir ekibin pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş ve sahada inceleme yapmak için beklediğini öne sürdü. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden de pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyoruz dedi. Sözcü ayrıca o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazenin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. İran'a arama kurtarma çalışmalarını ayrıntılı şekilde incelemek için ekip gönderme daveti yaptıklarını söyleyen sözcü, Tahran'ın davete yanıt vermediğini de savundu. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın ilk günlerinde Katar'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin El Udeid üssüne karşı saldırılar düzenlemişti. Saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyuran İran, bir pilotun hayatını kaybettiğini belirtmişti. İranlı yetkililer, 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu kaydetmişti.
0: Macaristan'da bir yolcu otobüsü devrildi. En az 12 kişi hayatını kaybetti o kazada. Ülkenin doğusundaki Mazo-Keresteş kenti yakınlarında meydana geldi kaza. Polonyalı turistleri taşıyan otobüs henüz nedeni bilinmiyor ama şarampole yuvarlandı. 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüste 12 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Kazadan sağ kurtulan şoför gözaltına alındı. Şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği değerlendiriliyor. Macaristan Başbakanı Peter Macar kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. En az 5,000 kişi de tahliye edildi.
1: Endonezya'yı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan toprak kaymaları kurtarma ekiplerinin bazı bölgelere ulaşımını zorlaştırıyor. Flores Adası'nı vuran depremin ardından 340'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. En az 1300 binanın depremde hasar gördüğü açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Kurtarılanlardan bazıları sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.
2: Uyandığım anda deprem oldu ve tüm oda çökmeye başladı. Odamda enkaz altında kaldım. Kafamı korumaya odaklandım. O yüzden bedenim ve bacaklarım yaralandı. Deprem durunca enkaz altından çıkabildim.
1: Depremin ardından binlerce kişi çadırlarda kalmaya başladı. Yetkililer afetzedelere yardım ulaştırmak için seferber oldu. Ancak yer yer yaşanan toprak kaymaları nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Endonezya Pasifik Ateş Çemberi olarak tanımlanan bölgenin üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke, dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem, 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası 1992'de de 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu.
0: Avrupa Avrupa yazın 5. sıcak hava dalgasıyla birlikte yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor.

0: diyor. Belçika'da ülke tarihinin en büyük orman yangını kayıtlara geçti. İngiltere'de yangın sayısı rekor kırdı. Yunanistan, Fransa, Almanya ve İspanya'da da tahliyeler var.
1: Avrupa'nın dört bir yanı alevlere teslim oldu. Belçika'nın en büyük doğa koruma alanı Highfens'deki yangın 1600 hektarı küle çevirdi. Ülke tarihinin en büyük orman yangını için Avrupa Birliği 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Bölgede tahliyeler başladı. İngiltere'de ise yangın sayısı şimdiden geçen yılki 1017 vakayı aşarak rekor kırdı. Starbridge'de alevlere teslim olan 19 ev tamamen yakıldı, 18 ev hasar gördü. Ülke genelindeki 37 yangınsa sürüyor. Hükümet, ülke genelinde cep telefonlarına çok yüksek yangın riski uyarısı gönderdi. Yılın 5. sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede halktan yangına yol açabilecek faaliyetlerden kaçınması istendi. Fransa'nın güneybatısında 1100 hektarlık alan yandı, 525 kişi tahliye edildi. Yangınlar sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde jet ski yaparken görüntülenmesi tepki çekti. Muhalefet Macron'u halktan kopuklukla suçladı. Almanya'da ise Belçika sınırına yakın bölgede 2000'den fazla kişi evlerinden çıkarıldı. Yunanistan'da da yangınlar sürüyor. İskiri Adası'nda şiddetli rüzgar alevlere hız kazandırırken Halkidiki'deki son yangında 2480 dönümlük alan zarar gördü. İspanya'da ise Huesca eyaletindeki yangında 11 bin hektardan fazla alan kül oldu, 18 yerleşim yeri tahliye edildi. Uzmanlar, yangın riskinin Kasım ayına kadar sürebileceği uyarılarında bulunuyor.
0: Devam ediyoruz. İstanbul Beyoğlu'nda İtalyan profesör evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Olay 5 Ağustos akşamı Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Ruggero D'Angelo'dan haber alamayan emlakçı yedek anahtarla girdiği evde profesörü yatakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri profesörün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Bazı İtalyan liselerinde öğretmenlik yapan profesörün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek. Antalya Akseki'de bir kaza meydana geldi. Ticari araçla minibüs çarpıştı. Evli çifti hayattan koparan kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza Manavgat Akseki yolu Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Faik Kaplan'ın kullandığı araç minibüsle çarpıştı. Nedeni henüz bilinmiyor. Savrulan araç park halindeki kamyona çarparak durabildi. Kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Kaplan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi ekipler. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin polis inceleme başlattı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakıt aldıktan sonra yola çıkan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Araçta bulunan baba ve iki çocuğu yaralandı.
2: Otomobil alev alev yandı. Baba ve iki çocuğu araç içinde mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla araçtan çıkan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan MA yola çıktığı sırada araç birden alev aldı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. O sırada aracın içinde mahsur kalan baba ve iki çocuğu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar hastaneye kaldırıldı. 14 ve 10 yaşındaki çocukların vücudunda ciddi derecede yanık tespit edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
0: Hakkari Derecik'te evinin anahtarını unutan bir kişi itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin sepetli aracıyla balkona girmek isteyen ev sahibi bir kaza yaşanınca

0: hayatını kaybetti.
1: Anahtarını unuttuğu evine itfaiye merdiveniyle girmek istedi, hayatını kaybetti. Olay Hakkari'nin Derecik ilçesine meydana geldi. Evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ve merdivenin arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kına gecesinde kavga çıktı. O kavga can aldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Hasan kendi mahallesinde düzenlenmişti kına gecesi. Taraflar arasında bir tartışma çıktı. Nedeni henüz bilinmiyor. O tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Silah ve bıçaklar çekildi. 2 kişi silahla, 2 kişi de bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Sedat Can kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul'da bir elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyatta ilana koyan firmaya toplam 434.860 lira ceza kesildi. Firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmeden 2 aracını sattığı da tespit edildi.
2: Sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyatta ilana koydular. 6 ay 6.000 kilometre kuralına uymadılar. Bu nedenle yarım milyona yakın ceza ile karşı karşıya kaldılar. Ticaret Bakanlığı araç ve satışında kullanılan online internet sitelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bir vatandaşın ihbarı sonucunda İstanbul'da bir firmanın elektrikli aracı sıfır satış fiyatından daha yüksek fiyata ilana koyduğu görüldü. Bakanlık ekipleri harekete geçti. Aracı ilana koyan şirketin faaliyetleri denetlendi. Denetim sonucunda firmaya tavsiye edilen satış fiyatının üstündeki fiyattan ilan yoluyla taşıt pazarlaması yaptığı için 99 bin lira ceza kesildi. Denetimlerde firmanın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden 2 aracı satması nedeniyle de 200 bin lira ceza uygulandı. 2 araç için de taşıt teslim belgesi düzenlemedi. Bunun için de 57.240 lira ceza kesildi. İş yerinin adres değişikliğini verilen süre içinde bildirmemesi ve aldatıcı davranışlarla haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunması nedeniyle de ceza kesildi. Firmaya toplam 434.860 lira ceza uygulandı.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da ekipler gıda denetimine çıktı. Halk sağlığını tehdit edecek 10 ton gıda ürünü tespit edildi.
2: Bozulmuş pekmezler, tarihi geçmiş kaşarlar, margarinler. Eğer denetim olmasaydı tüm bunlar satışa sunulacaktı.
3: 10.03.2026 son tüketim tarihi olan ürünler bunlar. Zaten bir daha tekrar kullanması mümkün değil.
2: Gazi Osman Paşa'da zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı. Denetim yapılmak istenen iş yerlerinin kapıları açılmayınca drone desteği alındı. İş yeri içinde birileri olduğu tespit edilince de ekipler içeri girdi.
3: Vardı değil mi?
4: Ben kafasını gördüm
3: yani. Hak sağlığını tehdit eden hiçbir konuda korkmayın. Hiçbir mahkeme hak sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz.
2: Yapılan incelemelerde iki iş yerinde risk taşıyan 6 bin litre pekmez, 1 ton kaşar peyniri ve margarin başta olmak üzere bozulmuş 7 ton ürün ve 3 ton baharat tespit edildi. Hak sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi. İş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
3: Burayı mühürleyelim.
0: Tatil sezonunda konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı ilk defa 1 milyon 503 bini aştı. Konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısı %3,2 arttı.
2: Oteller, restoranlar, kafelerde yaz döneminde yoğunluk arttı. Bu durum istihdama da yansıdı. Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16,3 milyonu geçti. Turizm bölgelerinde sezonun Kurban Bayramı dolayısıyla erken başlamasıyla birlikte başlayan hareketlilik, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe çalışan sayılarına da yansıdı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı Haziran ayında 1 milyon 503 bini aştı. Bu rakam 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Haziran ayına göre konaklama ve yiyecek sektöründe çalışan sayısında %3,2'lik artış yaşandı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı 63 aydır artışını sürdürüyor. Bu sayı son olarak COVID-19 salgınının yaşandığı Mart 2021'de azalmıştı. Yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri kategorisinde çalışan sayısı ise ilk defa 1 milyon 10 bine ulaştı. Konaklama kategorisinde çalışan sayısı da Haziran'da 493.362 olarak kayıtlara geçti.
0: Manisa'da Sultaniye kuru üzüm için mesai erken başladı. Üretici sabahın erken saatlerinde kolları sıvadı, bağlara girdi.
2: Çiftçi çalışacak işçi bulamadı. Hasat bu sene erken başladı. Özenle toplanan üzümler aynı özenle güneşe serildi.
5: Erken başlayıp erken hasat etmeye çalışıyoruz. Mecburuz yani, bunu yapmak zorundayız. Yapmazsak işimiz yetişmeyecek.
6: Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. Bağdan toplanan üzümler arkamda görmüş olduğunuz gibi sergi alanlarına seriliyor, kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulmasının ardından da Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm olarak piyasaya satışa sunuluyor.
2: Üzüm bağlarında mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor.
7: Sabah işte 6'da başlıyoruz. 10'da yemek molamız var. 2'de bırakıyoruz.
2: Toplanan üzümler kuruması için sergi alanlarına serilip güneşte bekletiliyor.
6: Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm ihracatta 500 milyon dolarlık bir hacme sahip. En çok ihraç edilen ülkelerin başındaysa Körfez ülkeleri ve İngiltere geliyor.
2: Üreticinin isteği ise emeğinin karşılığını alabilmek.
7: Üzüme çok destek istiyorum yani. Uygun bir fiyat olsun istiyorum.
0: Türk futbol tarihinde ilk kez mali kriz nedeniyle batan bir kulübü taraftarı devraldı. Yönetmeye, daha doğrusu o takımı yaşatıp ayakta tutmak için mücadele etmeye başladı. 86 yıl önce demiryolu işçilerinin kurduğu Adana Demirspor'dan bahsediyorum. Kötü yönetilmenin, ayağını yorganına göre uzatmamanın bedelini ağır ödüyor Adana Demirspor. Tribün kültürüyle öne çıkan mavi lacivertli takım bir kez daha ve yine taraftarıyla var olma mücadelesi veriyor. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk Adana'ya gitti. Taraftarın o mücadelesine tanıklık etti. Şimdi bu haberi izleyeceğiz ve bu dilimi noktalayacağız. Saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.
8: Demirspor yani anlatılmaz ya.
9: Biz Demirspor'u tutmuyoruz, yaşıyoruz.
10: Taraftarına aşık olduk, renklerine aşık olduk.
11: 4 yaşında bir oğlum var, adı Demir. Kızım olsaydı adım abi olurdu.
12: Bu şehirde Demirspor'u da bitmez, Demirspor'un mücadelesi de bitmez.
13: Bazı takımlar vardır, kazandıkları kupalarla değil, insanların hayatlarında bıraktığı izlerle büyür. Bir şehrin çocukluğu olur, bir babanın oğluna bıraktığı miras, bir mahallenin ortak sevinci ya da bir fabrikanın mesai çıkışındaki sohbeti. İşte Adana Demirspor tam olarak böyle bir takım.
14: Adana Demirspor deyince benim aklıma ilk gelen çocukluğum oluyor. Babamın omuzları oluyor.
15: Babam mesela kale arkasında izlerdi maçı. 8 yaşındaydım ben. Çok küçüktüm.
16: Oradan hastalığımız aşırı. Babadan kalma.
13: 1940'lı yıllar. Adana pamuğun, üretimin ve emeğin kentiydi. O dönem demiryolu atölyelerinde çalışan işçiler sadece lokomotif inşa etmedi. Bu kentin çocuklarına umut olacak bir kulüp de inşa etti. Adana Demirspor 28 Aralık 1940'ta bir futbol kulübü olarak kuruldu ama işçi sınıfının, emek kültürünün ve alın terinin de simgesi.

0: Bunun hepsi Devlet Demiryolu işçisi olduğu için onların ayrı bir maneviyatı var bizim için. Parasız, pulsuz, kendi öz verileriyle oynamış insanlar. Maçlara trenle gidip gelen insanlar.
1: Muharrem Güler günleri çıkardı. Füze selamelerden tut. Ya Fatih Terim Demirspor'dan çıktı.
2: Zaman değişti. Geleneklerini koruyan tribünler de değişti. Ama mavi laciverte bağlılık değişmedi. Demirspor tam da bu yüzden şehrin takımı oldu.
3: Adana'da nereye gitseniz Demirspor'la ilgili bir şey görürsünüz, duyarsınız.
4: Bir ciğercide, bir taksicide, bir dolmuşçuda.
1: Görüyorsunuz bakın formalarımız, atkılarımız her zaman. Ben hep yani 1,5 senedir taksiciyim. Hep üzerimde Demirspor vardır. Atkım böyle asılıdır.
0: 2 sene oldu rahmetli olalım. Babamın anısını yaşatıyoruz.
2: Adana Demirspor tam 26 yıl alt liglerde ayakta kalmaya çalıştı. Hüzün, acı ve keder. Gün gelir bu dertler biter. Sonra şampiyonluk geldi. Ama arkasından gelen tıpkı bu marştaki gibi hep hüzün, acı ve keder oldu.
4: 2018'de birlikte görmediğimiz şeyler görmeye başladık. Gelen yönetim kurumsallık ve şirket serüvenine soktu kulübü. Yıldız futbolcular gelmeye başladı. Sportif başarı çıtası yükseldi. Mario Balotelli geldi.
2: Demiryolu işçilerinin kurduğu kulüp artık Avrupa sahnesindeydi.
5: Bizim için rüyaydı. O rüya gerçek oldu aslında.
6: O günü hiç unutmuyorum ya. Şu üst tribündeydik. Belhanda penaltı kaçırmıştı. O top kaleye girmedi, dışarı çıktı. Roberto Baggio bir penaltı kaçırmıştı New York basında. Ayakta öldü diye bir onun şeyi var, deyimi var. Biz de o gün ayakta öldük ya statta.
2: Takım Avrupa sahnesinde bir rüyadaydı ama aslında kulübün gelir gider dengesi çoktan küme düşmüştü.
5: 2023'ten sonra çöküş başladı. Borçlanma başladığında görüyorsunuz yani o tablo karanlığa doğru gidiyor. Son gelen yabancı futbolcular alacağını alamıyor. Kulübü şikayet etmeye başlıyor FIFA'ya. FIFA'da kulübe yaptırımlar uygulamaya başlıyor. Geçen ortalama -60 civarında o puanla kapattık. Yani Demirspor tarihinde olmamış bir şeyle kapattık.
7: Personellerimiz maaşsız 12 ay. Biz öyle yani yemek yemediğimiz zamanlar oldu. Suyun gelmediği günler oldu ya. Susuz çıktık antrenmanlara.
2: Futbolda zirveye çıkmak yıllar alır ama bazen düşüş birkaç sezona sığar. En büyük alkışların ardından en derin sessizlikler yaşanır. Bugün kulüp tam da böyle bir sessizlikte tarihinin en zor döneminden geçiyor. Sportif başarısızlıklar, ekonomik sorunlar, transfer yasakları. Bir zamanlar Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Adana Demirspor bugün ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her şeye rağmen Adana Demirspor geleneklerinde olduğu gibi hüzünlü ve kederli bir tablonun içinde geleceğe umutla bakıyor. Sevdamızı büyüttük biz, şimşin
8: şampiyonluk uzak olsa da. Adana Demirspor kulübünde finansal sıkıntı, kriz var ama oyuncu olarak sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum.
9: Ailem bile yani bu durumda karşıma geçti. Başka bir kulübe gidip daha iyi bir kariyer planlaması yapmamı istiyordu. Ama ben kulübü böyle bırakıp yüzüstü gidemezdim.
7: Bütün renklere körüm yani. Ben çocuktan beri Adana Demirsporluyum.
10: Bu kulübün kalkınması daha önemli.
8: Çocukların hemen hemen yani tümü kalacağız deyince biz de bir başka bakmaya başladık.
2: Demiryolu işçilerinin takımı şimdi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyor. Bu kez yanlarında iş insanları ve hızlı yükseliş dönemindeki mali imkanlar yok. Kulübün yeni yönetimi sadece taraftarın ve şehrin desteğini istiyor.
1: Esnaf olarak, avukatı olarak, muhasebecisi olarak herkese el attı.
5: Demirspor'u ligden çekeceklerini duyduk. Eğer siz maçlara çıkaramıyorsanız da bırakın biz taraftar olarak bunu karşılamaya hazırız dedik. 25 milyon euro civarındaki borcu taraftar üstlenerek kulübü devraldı.
11: Üzerimdeki forma bizim kampanya formamız. Burada da ilk kuruluş yıllarına ait bir fotoğraf. Kulübü 10.000 TL bağışta bulunan taraftarlara hediye olarak yollanan bir forma.
5: Taraftar da şu an üzerine düşeni yapıyor ama yeterli değil. Altyapıdan yetişen çocuklarımıza bile ödeme yapamayacak durumdayız. Yarın deplasman olacak, lige katılacağız. Oradaki konaklamalar, ulaşımlar bunlar hep bizim için sorun.
2: Bazı kulüpler şampiyonluklarla büyür, bazıları ise taraftarlarıyla. Bu yüzden 1940'ta birkaç demiryolu işçisinin attığı o ilk adım bugün milyonlarca insanın hafızasına dönüştü. Ve belki de bu yüzden Adana Demirspor bugün

0: sadece liglere tutunmaya çalışmıyor. Aynı zamanda bir şehir kendi kimliğini ve benliğini kaybetmemeye, 86 yıllık kent hafızasını yaşatmaya çalışıyor.
1: Bugün de Adana'dan taş köprüyü silemezsiniz. Büyük Saat'i silemezsiniz. Demirspor'da bu şehrin öyle bir çınarıdır. Ya.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.
4: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
5: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 15 bülteniyle beraberiz. Başlayalım bu dilime de hızlıca. Geçtiğimiz saatte paylaşmıştık. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda Uskumruköy mevkiinde bir kaza meydana gelmişti. İki aracın karıştığı kazada can kayıpları vardı ne yazık ki. Biri çocuk, üç kişinin hayatını kaybettiği bilgisi gelmişti. Detayları yine Habertürk muhabir arkadaşımız Emine Derya'dan alacağız. Emine Derya, değişti mi son durum, nedir, senden dinleyelim lütfen.
1: Evet Tuğba Södepoğlu, bugün öğle saatlerinde meydana geldik kaza. Kuzey Marmara otoyolunun Uskumruköy mevkiinde. Ne yazık ki üzücü haberle başlayalım. Hayatını kaybedenler ve yaralılar var. Şimdi resmi kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların sağlık ekipleri tabii ki olay yerine gelince yaralılara ilk müdahaleyi yaptılar. Ancak onların da şu anda onlara da sağlık müdahalesi devam ediyor. Nasıl meydana geldi kaza? Bir nakliye kamyonu kontrolden çıkarak bir ticari araca çarptı. Ve onun ardından da olay yerinde çok sayıda, yani 5 kişinin yaralanması ve kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu bu kaza. Tabii ki ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri az önce de söylediğim gibi olay yerinde ilk müdahaleyi yaptılar. Ardından da çevredeki hastanelere kaldırıldı yaralılar. Tabii ki şimdi eğer o güzergahı kullanacak araç sürücüleri varsa, ki Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinden bahsediyoruz, çok sayıda araç orada yoğunluğu oluşturmasından dolayı da bir trafik oluştuğunu belirtebiliriz. Kazaya karışan kamyon sürücüsü bu arada gözaltında, onu da hemen aktaralım. Ve kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken araçların geçişi şu anda bölgede kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanıyor. Yani orada ciddi bir araç trafiği oluşmuş durumda. Sürücülerin de o konuda tedbirli olmasında fayda var. O güzergahı kullanacakların. Son olarak şu anda ekipler hala olay yerinde. Trafiğe kazaya karışan araçlar şu anda orada kaldırılmadı. Olayla ilgili şu anda ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ancak dediğim gibi yaralılar hastaneye kaldırıldı ki aralarında durumu ağır olan yaralılar var ne yazık ki. Onların da hastanede şu an müdahalesi devam ediyor. Ve son olarak hatırlatalım, bugün öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinde meydana gelen kazada ne yazık ki iki vatandaş hayatını kaybetti. 5 kişi ise ağır yaralandı. Şu anda ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ederken yaralılar da hastanede tedavisi devam ediyor.
0: Evet, teşekkürler Emine Derya. Bize kazayla ilgili detayları anlattı. Resmi kaynaklardan gelen bilgiye göre iki kişi hayatını kaybetti o kazada. 5 de yaralı var. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim. Yaralılara da acil şifa takip edeceğiz. Ve günün en çok konuşulan olaylarından biriyle devam edelim. Dün akşam yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında. Gençler Birliği tribününde küçücük bir çocuğun üzerindeki formanın zorla çıkartıldığı o görüntüleri hepimiz izledik. O görüntüyle ilgili bir soruşturma başlatıldı ve bir şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıntıları da Habertürk muhabiri Elif Ergen anlatacak bize. Elif, sözü sana bırakıyorum.

0: O skandal olay sonrası açıklamalar peş peşe geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştı açıklamasını. Gençler Birliği maçında Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum ifadesini paylaştı. Ardından devam etti. Türk polisi masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurumuzun teminatıdır dedi. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek. Çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bir diğer açıklama ise Gençler Birliği Kulübü'nden geldi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada oynanan mücadelede bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüleri bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık sadece minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır ifadesi paylaşıldı. Ayrıca bu üzücü olayın takipçisi olacaklarını da ifade ettiler. Küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istiyoruz ifadesi paylaşıldı Gençler Birliği Kulübü tarafından.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Arif Ergen'e. O kişi gözaltında, soruşturmada sürüyor. Bakalım ne olacak? Hep konuşuyoruz sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olsun diye. Ama ne yazık ki Süper Lig böyle istenmeyen bir olayla başladı. Küçücük bir çocuk zorbalandı. Belki de bir travma yaşadı. Bakalım, soruşturmayı takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken fenalaşan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Avcılar Üniversitesi mahallesinde meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Gül arkadaşlarıyla halı sahada maç yapıyordu. Bir anda fenalaşıp bir yere yığıldı. Arkadaşları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ilk müdahalenin ardından genç hastaneye kaldırıldı. Ama ne yazık ki 20 yaşındaki Ahmet Gül doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 20 gün önce vatani görevini yaptığı birlikten terhis olduğu öğrenilen gencin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemi ve çalışmaları devam eden yeni projelerle ilgili bilgiler verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku hakkındaki soruşturmayla ilgili de Habertürk muhabiri Öznur Karşı Çetiner'in sorusuna da yanıt verdi.
2: Ben karşı değilim, açık söylüyorum bir sağlık bakanı olarak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilaç firmalarına dedim ki bana bunu yerli olarak üreten arkadaşa ödül vereceğim dedim. Yerli üretecekler bunu. Yerli zayıflama iğnesi de olsa tableti de şimdi çıkacak. Yurt dışında çalışmalar var, faziki çalışmalar. Biz yerli ilaç firmalarına ben şunu söyledim. Siz bunu üretin, ben alacağım dedim. İnşallah üretecekler yani.
3: En iyisi doğal yollarla zayıflama dese de zayıflama ilaçlarına karşı olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelere ilişkin bilgiler verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in sorusuna da cevap verdi. Bakanlığın da müfettiş görevlendirdiği doku soruşturmasıyla ilgili hastane kayıtlarının e-nabız üzerinden silinmediğini söyledi.
2: E-nabıza hiç kimse sızamaz. Bunu aklınızın ucundan geçmesin. Bu e-nabız çok korunaklı bir sistem. Ve bu bize kodlu gelir. Biz kimseyi görmeyiz. E-nabıza müdahale olamaz. Orada lokalde hastanedeki bilgi işte. Biz e-nabızdan insanın kim olduğunu göremeyiz. E-nabız yünük geliyor, kodlu geliyor, isim görmüyoruz. Bizim kendi cloud'umuzda, kendi bulutumuzda sistem çalışıyor. Onun için dışarıdan müdahale e-nabıza mümkün değil. E-nabız gerçekten kilitli bir sistem.
3: Memişoğlu, sağlık politikalarındaki yerli girişimleri de anlattı. 8 yerli aşının üretimi için planlamaların hazır olduğunu söyledi. 2 yıl içinde de yerli ultrasonun üretileceğini açıkladı. Kapsül şeklinde mideyi görüntüleyen endoskopi geliyor dedi.
2: Mobil röntgeni aldık. Solunum cihazı yapıyoruz, home vent yapıyoruz. En önemlilerden bir tanesi mesela kapsül endoskopi yapıyoruz Türkiye'de. Onun da insan çalışmasını çok kısa zamanda başlayacağız.

0: Endoskopi yerine biliyorsunuz tablet gibi alıyorsunuz. Bütün bağırsağınızı, midenizi filmle gösteriyor. Bunu 2-3 ülke yapıyor. Bir tanesi de biz yapıyoruz. ODTÜ Teknopark'ta onu prototipini geliştirdik.
1: Sağlık Bakanı HPV aşısıyla ilgili de konuştu. Uzmanların çalışmalarının sonucuna göre HPV aşısı gündeme gelecek dedi.
0: Bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı versiyon anlamında. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım dediler. Bugün Türkiye sağlıkla ilgili her türlü 13 tane aşıyı sağlık programına almışken insanımıza faydası varsa HPV'yi de alırız biz. 13 tane aşıyı tamamen ücretsiz programında olan bir ülke yok ki başka.
1: Ve SMA'lı bebekler.
0: SMA'yla bağış toplayan, sağda solda yurt dışında iyi olacağını deyip de insanlara vaat edip de bu vaadinin sonucunda sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. Yani SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi iyileştirmedi mi ne oldu sonucunu bilimsel olarak çalışıyoruz.
2: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Ne yazık ki dolandırıcılar yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıktan sonra bir de evini sattırmaya çalıştı.
1: Yeni bir ev satın alacaktı. Biriktirdiği altınları dolandırıcılara kaptırdı.
3: Tepe başından Kadir komiser dediler. Telefonu açtığımda polis amblemi vardı. İşte beni öyle bir kandırdılar ki ben o anda düşünemedim.
1: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. Adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia edip kadını korkuttu.
3: Şöyle yap, böyle yap dedi. Bana telefonu açık tut, kapılarını kilitle. Teyzemin oğlu vefat etmiş. Kızı aradı. Onunla da kısa kes. Kim arıyor seni? Gelemeyeceğini söyle.
1: Suna Sakarya evine gelen şüpheliye yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altını teslim etti.
3: 35 tane cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, 2 tane yüzük, kolye ucu aldı gitti altınları.
1: Ama dolandırıcılar altınları alsa da durmadı.
3: Başladılar bu sefer evi sattırmaya. Emlakçı yolladılar bana durmadan. Şunu ara, bizim yanımızda biz konuşmalarınızı dinleyeceğiz. 3 milyarlık bu evi ondan sonra 2,5 milyara sattırmaya kalktılar bana.
1: Durumdan şüphelenen kadın karakola gidip şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde dolandırıcıları arıyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için dijital teknolojiler ve yapay zekayı devreye soktu. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemelerini yapmayan tam 10.359.275 mükellefe hatırlatma mesajı gönderildi. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam tahsilat da 98 milyar 19 milyon 917.864 liraya ulaşarak rekor kırdı.
1: 10.359.275 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı. Motorlu taşıtlar vergisi tahsilatında rekor geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı cezai yaptırımdan önce vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için çalışma başlattı. Mükelleflerin vergisel sorumluluklarını zamanında ve doğru yerine getirilmesini sağlamak için dijital teknolojiler ve yapay zekadan yararlanıldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak yapılan motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödemeyen 10.359.275 mükellefe SMS ile hatırlatma mesajı gönderildi. SMS hatırlatmasıyla Temmuz'da 12.016.721 mükellef ödemesini zamanında yaptı. Temmuz ayında yapılan motorlu taşıtlar vergisi tahsilatları bir önceki yılın aynı ayına göre %8 arttı. İkinci taksit ödeme tutarı 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 lira oldu. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam motorlu taşıtlar vergisi tahsilatı 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 lirayı buldu. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. SMS ile hatırlatma yapılan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin zamanında ödeme oranı hatırlatma yapılmayanlara göre %26 daha yüksek oldu.
2: 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. O büyük acı yıllar geçse de unutulmadı. Depremin izleri sadece hafızalarda değil, denizin dibinde de duruyor.

0: Eşyalar, ağaçlar, seyyar satıcı tezgahları. Büyük Marmara depreminin izleri denizin metrelerce altında duruyor.
1: Geniş bir alana yayılmış bir su altı müzesi gibi burası. Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz.
2: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
0: Takvim 17 Ağustos 1999'u gösterdiğinde Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 27 yıl geçti ama acısı dinmedi. Değirmendere'de suya gömülen kıyıdaki yapılar ve eşyalar adeta depremin şiddetini gösteren bir su altı müzesi gibi.
2: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum. Değişik duygular içerisindeyim.
0: Depremin karadaki izleri zamanla silinse de Değirmendere sahilinde denizin dibine gömülmüş eşyalar yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.
3: Dışarıda hayat çok hızlı bir şekilde onarıldı. Ama gerçek görüntüler ilk günkü gibi su altında.
4: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Şimdi sırada Gizem Özsu'nun sunduğu Dünyada Nasıl programı var. Saat başında yeniden burada olacağız. Konuklarımız olacak. İsrail'deki durumu konuşacağız seçim öncesi. Anket sonuçları ne diyor? Yine bağlantılarımız da olacak. Saat başında bekliyoruz.

0: Herkese merhabalar. Dünyada nasıl? Hoş geldiniz. Bugünlerde Türkiye'nin en önemli gündem maddesi çerçeve yasa. Evet, yasa meclisten geçti. Gözler bundan sonraki sürece çevrildi. Peki dünyada benzer süreçler nasıl işledi? Silahlar nasıl sustu ve barış yoluna giden süreçte neler yaşandı? Örnekleriyle bakacağız, hepsini konuşacağız. Bugün stüdyoda benimle birlikte Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin var. Hoş geldin Çetiner.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ankara'dan da bir konuğumuz var. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Esra Çuhadar. Hoş geldiniz Esra Hanım.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi Çetiner, sen ev sahibi sayılırsın. İzninle bir Ankara'dan başlayalım. Programı açarken de söyledim, pek çok örneği var. Dünyada benzerleri var. İçinden geçmiş olduğumuz sürecin diye İRA, ETA, FARC, GAM, bunların hepsini elbette konuşacağız ama genel bir iki soruyla başlamak istiyorum. Şimdi dünyadaki örneklere baktığımızda acaba buna giderken her şey nasıl başladı? Yani örgütleri silah bırakmaya yönelten en temel neden neydi? Silah bırakmak ne anlama geliyordu? Şöyle genel bir başlarsak Esra Hocam, ne dersiniz?
2: Tabii. Şimdi silah bırakmak işin bir kısmı sadece diye başlayabilirim. Bunu götüren neden nedir? Birçok neden olabilir ama temel nedeni biz çatışmanın müzakere yoluyla ya da bir anlaşma yoluyla çözülmesini genellikle şöyle açıklıyoruz. Çok kabul gören bir teori var, kuram var. Olgunlaşması, yani çatışmanın olgunlaşması denen bir süreç var, bir olgu var. Bu ne demek? Bu aslında bir psikolojik eşik. Yani herkesin, o çatışmanın içindeki bütün tarafların artık yetti noktasına gelmesi. Yani buramıza dayandı, yetti artık noktasına gelmesi, böyle önemli bir psikolojik eşik. Buna gelindiği zaman çatışmaların daha çok müzakere yoluna, bir anlaşma yoluna girdiğini görüyoruz. Bu birçok çatışmada bu şekilde oluyor. Dolayısıyla bu önemli. Olgunlaşma dediğimiz bu eşiğe gelinmesi, bu psikolojik eşiğe gelinmesi taraflar açısından bu önemli bir faktör. Başka şeyleri de

0: Tabii ekleyebiliriz. Yani genellikle bir silahlı örgütün, hani devlet dışı bir silahlı örgütün silah bırakma kararı buna götüren sürece baktığımızda biz genellikle silahlı örgütü iki açıdan bakarız. Yani bir motivasyonu nedir bu örgütün? Onun silah alma, silahı kullanma, silahlı yola başvurmadaki motivasyonu nedir? Bir de operasyonel kapasiteleri örgütlerin önemlidir. Dolayısıyla bu her ikisindeki değişiklik de, yani motivasyonlar değişebilir yıllar içinde. Onları silahlı mücadeleye götüren motivasyonda bir değişiklik olabilir. Veya bu operasyonel kapasiteleri de değişebilir, bu düşebilir vesaire. Bu da tabii karar alma onların kararında bir rol oynayabilir.
1: Çetin Er, seninle devam edeyim. Hem
2: Şimdi
1: eklemek
2: tabii
1: istediğin bir şey varsa hem de
2: dünyada
1: devlet açısından da belki bakarız.
2: elbette. Yani şimdi bu konu tabii uluslararası güvenlik politikaları söylemi üzerinden değerlendirildiğinde gizem karşılıklı bir nasıl ifade edeyim böyle hani tam Türkçesini şey yapmak istiyorum. Karşılıklı artık bir zarar verme çıkmazı diye bir tabir vardır. Şimdi örgütler açısından baktığınız zaman işte bu ETA, İRA ve diğer örgütler açısından devamlı zarar veren ama bir çıkmaza dönüşen, bunun bir sonucuna da ulaşamayan yapılar. Bir taraftan devletler açısından baktığın zaman da devletler çoğu zaman örgütlerle başa çıkmış, örgütlerle mücadelede belli bir mesafe alabilmiş ama hani sonlandırabilmiş mi ya da bunu sonsuz ve sınırsız bir şekilde bitirebilmiş mi? Bunun da bir dünyada örneği yok. Dolayısıyla karşılıklı zarar verme çıkmazı eşiğine geldiğiniz andan itibaren de artık devlet olarak da örgütler de kendi içerisinde bir muhasebe yaparak bir yol almanın çaresini ararlar. Yani örgütler açısından baktığınız zaman örgütler artık bir yerden sonra şunu düşünürler. Biz bu silahlı süreci, çatışma sürecini devam ettirdiğimiz zaman daha fazla neyi elde edebileceğiz ama daha fazla neyi kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü
1: bir denge var, nereye gidiyor bu
2: tabii
1: denge?
2: Tabii ki yani dünyadaki örneklerine baktığın zaman işte sen demin ifade ettin. Şimdi bu örgütler işte İspanya örneğinde, İngiltere örneğinde, Kolombiya örneğinde ben böyle hani bu örgütlerin bazılarını da yöneticilere de bir araya geldim. Dolayısıyla o hesapları yapıp yani siyasi sürece dahil olmak mı daha karlı yoksa bundan sonra daha büyük kaybetmek mi kendileri için bir çıkmaz mı? Devletler açısından baktığın zaman da siyasi çözüm arayışı bazen yanlış yorumlanır. Yorumcular, gazeteciler, bazen akademisyenler siyasi çözüm illa devletlerin, işte örgütlerin taleplerini yerine getireceği anlamına gelmez. Çoğu zaman devletler zaten masaya oturduğu zaman, siyasi çözüm sürecine devam etme yönünde bir karar aldıkları zaman ki bu karar süreçleri de devletlerin belli iç mekanizmalarında, güvenlik politikalarının belirlenme süreçlerinde söz sahibi etkin insanların verdiği kararlar sonrasında hayata geçirilir ki böyle bir durumda da genelde örgütler çok büyük darbeler almıştır, çok büyük yenilgiler almıştır ve devlet masaya oturduğu zaman daha üstün bir psikolojiyle çözüm arayışına girmiştir. Dolayısıyla devletlerin siyasi çözüm bakış açıları da işte tam bu noktada gelişir. Bu da bizim birazdan belki üzerinde konuşacağımız farklı örgütlerin, farklı yapıların zaten modellemeleriyle kıyaslanabilir.
1: Biraz örnekler üzerinden de gidelim. Hatta İrlanda ile direkt başlayalım. Kuzey İrlanda sorunuyla. İRA'yı konuşuyoruz işte İrlanda dediğimiz zaman. Orada da 30 yılı aşkın bir çatışma süreci. Ardından müzakere masasına taşınıyor. Ben yönetmenimden de rica edeyim İRA'nın grafiğini biraz üzerine örneklendirerek konuşalım. Şimdi 1969'larda kuruluyor İRA. Siyasi parti uzantısı Sinn Féin. Yol açtığı ölümler 3500'den fazla, yani çatışmalarda ekibini toplamı 3500'den fazla. 1994'te bir ateşkes, 1998'de bir hayırlı cuma anlaşması ve ardından 2005 yılında bir silah bırakma Birleşmiş Milletler gözetiminde. Tabii bunları mesela tarih tarih sayıyoruz ama çok uzun süreçler, aslında uzun süreçlere yayılmış. Şu andaki son durumu askeri kanadın lağvedildiği, silahların teslim edildiği ve Sinn Féin'in de yasal bir siyasi parti olarak hayatına devam ettiği bir durum. Şimdi bu örnek üzerinden gidersek burada da 30 yılı aşkın bir çatışma. Hani nasıl oldu da müzakere masası?

0: aslında taşındı, nasıl değerlendirmek lazım İRA'yı?
1: Şimdi tabii İRA özelinde düşünecek olursak, İRA bir işte Katolik milliyetçi yapı ve onun İrlanda'daki toplumsal tabana dayanarak harekete başladığı bir süreç. Ama tabii bir taraftan da İRA aslında hani bugün PKK'yı konuştuğumuz zaman hep en fazla örnek verdiğimiz yapılardan biridir. Ama bence bu çok eksik kalır, çünkü PKK ve İRA karşılaştırması yaptığımız zaman İRA sadece, demin de ifade ettim, İngiltere'de, İrlanda ya da işte kuzey kesiminde hareket halinde olan ve geri besleme noktası olmayan, bu çok önemlidir. Çünkü PKK ile ilgili fark da burada başlıyor. PKK geri besleme noktaları olan bir örgütsel yapıydı. Yani Irak, Suriye gibi, İran gibi devletlerin vermiş olduğu serbestiyet ya da biraz daha rahatlık ya da göz yumma gibi birçok konudan çok faydalanarak bugünlere geldi. Ama İran'ın hareket kapasitesi sadece kendi bulunduğu alan ve kendi bulunduğu tabanla ya da kendi bulunduğu sosyolojiyle ilişkili bir durumdu. BBC İran'ın yöneticilerini yayınlarken kadın sesiyle seslendirmelerini verdi. Yani hiçbir zaman bir erkek yöneticinin sesini bir erkek sesiyle vermezdi. Bunlar aslında birer psikolojik oyundu, ama sonuç itibariyle İngiltere, BBC dahil olmak üzere bütün yayın kuruluşlarında bütün bu public diplomasi araçlarını ya da algı süreçlerini bu şekilde yönetti. Ama bir yerden sonra daha demokratik alanlar oluşturarak biraz da artık İRA'yı şiddetten arındırıp daha fazla siyasetin içerisine, bölgenin içerisine çekmeyi tercih ettiler. Ama burada da gizem şöyle bir şey var. Bir anda işte o istediğiniz noktaya ulaşamıyorsunuz. Yani silahları bırakmak yetmiyor sadece. Yönetici listeyi tasfiye etmeniz gerekiyor. Bu örgütsel yapıların hücresel durumlarının tasfiye edilmesi gerekiyor. Çünkü her örgüt aslında sadece yöneticilerden ibaret değildir. Aynı zamanda bunların kendi hücresel yapıları vardır. İstihbarat yapıları vardır. Ve bunların çökertilmesi, bunların tasfiye edilmesi önemlidir. İşte Belfast Anlaşması yapıldı. Belfast Anlaşması'nda çok yıllar sonra artık bir süreçti. O süreç karşılıklı iyi niyet ölçüsünde yönetilmeye çalışıldı. Yıllar sonra ancak tasfiye edildi.
0: Uzun bir süreç
1: ve
0: var orada.
1: Bitti sözü 2005, yanlış hatırlamıyorsam 2005'ti. Evet. 2005'te açıklandı. Şimdi 98-2005, aradan geçen zaman dilimi, İngiltere gibi Batı normlarında olan bir devlet uzun bir zaman sürdü.
0: Esra hocama dönelim şimdi İRA'yı konuşurken. Şimdi müzakerelerin en zor taraflarından birisi özellikle İrlanda'da kamuoyunu ikna etmek olmuştu. Ve kamuoyu işte anlaşmaya güvenmiyor bir türlü, fakat siyasi liderler süreci sürdürüyor. Şimdi burada biraz hani kamuoyunun da süreçteki rolünü sormak isterim. Siz yalnızca İRA'yı değil pek çok örgütü incelediğinizi biliyorum. Hani bu noktada kamuoyunu ikna edebilmek, bu sürece devam etmek ne kadar zordu ya da nasıl etkiliydi?
2: Sadece İRA değil ya da sadece Kuzey İrlanda süreci değil. Bu süreçlerin hemen hepsinde bu toplumsal kabullenme ya da işte kamuoyunun ikna edilmesi en önemli noktalardan birisi diyebiliriz. Yani hatta şöyle, bu kamuoyu sahiplenmesi, bizim yerel sahiplenme dediğimiz konu olmadığı zaman süreçlerin aslında birçoğunun başarısız da olduğunu görüyoruz. Bunlardan, bunun bir örneği Sri Lanka'dır mesela. Yıllar içinde, yani çeşitli defalarca müzakere yoluyla çözülmeye çalışılmış, hatta anlaşmalar yapılmış, fakat anlaşmaların bir türlü uygulanamadığı ve sorunun çözülemediği bir örnektir Sri Lanka. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi oradaki Budist milliyetçisi diyebileceğimiz kitlenin çok güçlü olması. Bunların sokak hareketleriyle vesaire süreci karşısında durması ve süreci sürekli baltalaması mesela diyebiliriz. Yani bir sürü, Kuzey İrlanda'ya dönecek olursak, Kuzey İrlanda aslında bu anlamda en olumlu örneklerden şeylerden biri. Yani toplumsal desteğin görece olarak yani oldukça yüksek olduğu bu sürece bir örnek Kuzey İrlanda. O açıdan da hani başarılı olmasında da bu tabii çok önemli bir rol oynuyor diyebiliriz. Yani

0: barış anlaşmaları ya da anlaşmalar yapıldıktan sonra referanduma bazen götürülür bazı yerlerde. Kuzey İrlanda da bunun örneklerinden biri. Fakat referandum bir yöntem olarak çok tartışmalıdır bu tür süreçlerde. Özellikle siyasi kutuplaşmanın çok olduğu ülkelerde referandum genellikle barış anlaşmasının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabiliyor. İşte Kolombiya'da 2016'da da bunu gördük. Sonra orada başka şekilde tekrar revize edildi anlaşma ve onaylandı ama başka yerlerde de gördük. Şimdi Kuzey İrlanda bu anlamda da bir istisna aslında. Çünkü %75'e yakın referandumda anlaşmaya bir destek çıktı Kuzey İrlanda'da. Yani oldukça hani her iki tarafta da hem Katolik hem Protestan kesimlerde de oldukça anlaşmanın sahiplenildiği, sürecin sahiplenildiği ve destek verildiği bir örnektir. O anlamda önemlidir ama demin dediğim gibi Sri Lanka gibi ya da başka yerlerde olduğu gibi bu toplumsal mutabakatın sağlanamadığı ya da işte toplumun bunu satın almadığı diyelim çoğunluğun satın almadığı durumlarda bu tür süreçlerinde ilerleyemediğini, başarılı olmadığını da görüyoruz. Evet.
1: Yani kamuoyunun hayli önemli bir rolü var bu noktada
2: yani
1: diyebiliriz o zaman.
2: Burada tabii Gizem, o public diplomasi dediğimiz, public diplomasi dediğimiz alan çok çok çok önemli. Evet, devlet müzakere yapar, devlet mücadele eder, devlet siyasal açılımlar yapabilir, devlet siyasi çözümler geliştirebilir. Ama sonuç itibariyle tabana bunu anlatmak,
1: bunu ikna etmek,
2: halka izah etmek ve halkı buna dahil etmek çok çok önemli bir şeydir.
1: Kamuoyunun örneğini konuşuyorken aslında bunların herhalde en önemli örneklerinden birisi ETA diyebilir miyiz?
2: Şimdi ETA, ama ben İRA ile ilgili bir şey daha söyleyeyim.
1: Lütfen.
2: Çözüm süreci döneminde Türkiye'de biz bir heyet olarak İngiltere'ye gitmiş. O zaman Tony Blair ile bir toplantı organize edilmişti. Zorlukları ve o zorluklar karşısında siyasi iradenin nasıl ortaya konması gerektiğine dair aslında güzel örnekler anlatmıştı. İşte şeyi anlatmıştı bize, biz masadayken, tam görüşme yaparken özel kalem müdürüm geldi. İşte İran'ın bir eylem yaptığını ve ölen polislerin olduğunu ifade etmişti. Şimdi tam bir müzakere masasında görüşme yaparken bir karar vermeniz gerekiyor. Masadan kalkarsanız ne olur? Kalkmazsanız ne olur? Ya da nelerle karşılaşırsınız? Bunların hepsini İngiltere'de yaşadı. Ama tabii her ülkenin demokratikleşme, bilinç, algı süreçleri, toplumsal dinamikleri, ki bu toplumsal dinamikler kavramı çok çok önemlidir. Dünyada barışa, müzakereye giden yollarda toplumun bakış açısını belirlemek, o public diplomasiyi yönetmek çok belirleyici bir şey oluyor Gizem.
1: Evet, şimdi biraz ETA'ya da bakarsak, hazır söz ona da gelmişken aslında yine bir grafikle biraz anlatalım. Baskı Yurdu ve Özgürlük Açılımı ETA'nın 1959 yılında kuruluş tarihi. Yine siyasi parti uzantısı var, Birlik Partisi, biraz belki buna da değiniriz, siyasi parti uzantılarının, örgütlerin. Yol açtığı ölümler yine bine yakın. Ateşkes tarihi 2011 olarak karşımıza çıkıyor. Yine silahsızlanması da 2017'ye kadar uzuyor. Hayli uzun süreçlerden bahsediyoruz. 2018'de kendisini feshediyor. Şimdi burada dikkat çeken de yine belki de en dikkat çekici tarafı da halkın artık yeter, yani bastaya hareketiyle sokağa çıkması. Ve bunun bu 43 yıllık süreçte nasıl bir etkisi olmuş olabilir? Ne dersin bu tam da kamuoyunun önemini konuşurken?
2: Burada tabii hatırlar mısınız bilmiyorum ama gar patlaması vardı İspanya'da ve o gar patlamasıyla beraber toplumun bütün kesimleri, özellikle Bask bölgesindeki insanlar da sokaklara çıktılar ve tepkilerini çok net bir şekilde ortaya koydular. Şimdi tabii ETA aslında İRA'dan biraz daha farklı bir süreç. Zira ETA süreci işte İspanya'nın bir diktatörlükle yönetildiği ve Bask milliyetçiliğinin geliştiği bir sürecin sonrasında şiddete dönüşen olaylar. Ama İspanya'da farklı bir süreç yaşandı. Şimdi bir diktatörlükten sonra İspanya bir demokratikleşme şablonu oluşturdu. O şablonu kurallar silsilesine dönüştürdü. Kanunlar, yasalar derken İspanya ciddi bir süreci başlattı. Tabii İspanya'nın en büyük avantajlarından biri de o dönemde Fransa ile iyi ilişkiler kurmasıydı. Ve dolayısıyla bir yerden sonra artık Bask bölgesinde ETA etki alanı, siyasete güç kullanma alanları daralmaya başladı. Bunlar daralınca artık

0: Bir yerden sonra bir masaya oturma, müzakere yapma zemini oluşmaya başlıyor. Nitekim ETA'nın konjonktürel süreci İRA'dan işte bu yönüyle farklı. Mesela Türkiye için kıyaslama yaptığımız zaman da son 10 yılda PKK ile mücadelede Türkiye çok ciddi bir yol aldı ve neredeyse örgütün bütün yönetim kadrolarını hedef alan çok ciddi operasyonlar gerçekleştirdi. İşte tam da burada bir benzerlik var. Yani örgüt bir müzakere ya da bir görüşme sürecine geldiğinde aslında çoktan kendisini feshedebilecek noktaya taşınmıştı.
1: Bir Esra hocama da dönelim. Hocam hem ETA örneği üzerinden konuşursak hem de biraz genel süreçler üzerinden aslında bakarsak yani toplumun da adeta bir masanın bir parçası olması gerekiyor gibi görünüyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Ayrıca biraz siyasi parti uzantısı tarafından da belki değerlendirirsek o süreçleri nasıl yorumlarsınız?
2: Evet, yani şöyle demin bıraktığım yerden belki devam edeyim. Bu çok önemli bir konu. Şimdi biz buna kapsayıcı çözüm süreçleri diyoruz ya da kapsayıcı barış süreçleri diyoruz. Kapsayıcı dememizin nedeni şu, yani sadece bir iki kişi arasında yer almayan ve daha geniş kitleleri ihtiyaçlarını ya da onların seslerini, onların duyarlılıklarını sürece katabilen, bunları göz önünde bulundurarak yürüyen süreçler anlamında kullanıyoruz bu sözcüğü. Son 10-15 yıldır bu konuda çok önemli araştırmalar var. Yani süreçlerin kapsayıcı olduğu durumlarda işte mesela muhalefet partilerin ya da siyasi partilerin geniş anlamda katıldığı, destek verdiği süreçler olabilir. Sivil toplumun katıldığı, destek verdiği süreçler olabilir. Kadınların, gençlerin katıldığı, destek verdiği, ekonomi ile ilgili olan grupların katıldığı, destek verdiği, işte biz bunun üzerine uzun bir araştırma da yaptık. Bunların katıldığı ve destek verdiği süreçlerde kalıcı barış olma ihtimali %65 artıyor. Yani kalıcı barış dediğimiz şeyi biz hani ateşkesin ötesinde bir şey, bunu tanımlamak önemli. Kalıcı barış dediğimiz şey çatışmanın tabii ki şiddetin tamamen sona ermesi, bir hukuksal bir çerçeve kapsamında bir çözüm yoluna girmesi, bunun uygulanması, başarıyla uygulanması ve uygulamadan sonra da çatışmanın en az 10 sene tekrar etmemesi olarak genelde tanımlıyoruz. Yani 10 sene ve onun üstünde tekrar etmemesi olarak tanımlıyoruz kalıcı barışı. Şimdi bunu ciddi bir şekilde artırıyor. Yani bu kapsayıcı süreçler dediğimiz süreçler. Fakat bunu söylemek kolay. Yani ideal olarak çok güzel bir şey tabii ki. İşte kapsayıcı olsun, katılımcı olsun vesaire. Bunu pratikte hayata geçirmek oldukça zor bir şey aslında. Yani ben ben Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Biriminde de bu konuda uzman olarak çalıştım. Orada ve başka yerlerde bizim en çok karşımıza çıkan soru işte gençler de olsun, kadınlar da olsun mağdurlar mesela çok önemli. Yani çatışmanın ortaya çıkardığı çok geniş bir mağdur kitlesi var. Bu mağdurların sesinin duyulması, onların ihtiyaçlarının sürece entegre edilmesi çok önemli. Yani mesela Kolombiya'daki barış sürecini diğerlerinden ayırt eden en önemli şeylerden biri budur. Mağdurları ve onların mağduriyetlerinin giderilmesini, onların ihtiyaçlarını sürecin merkezine oturtmuştur Kolombiya FARC barış süreci. Dolayısıyla bunu söylemek kolay ama yapması zor. Yani benim çalıştığım konuda bunun üzerine nasıl yapılabilir? Ne tür mekanizmalar aracılığıyla işte bu hem toplumsal mutabakat genişletilebilir hem de farklı kesimler sürece dahil edilebilir. Mağdurlar olsun, işte kadınlar olsun veya diğer gerekli önemli aktörler olsun, siyasi partiler olsun. Nasıl bunlar dahil edilebilir konusu. Bu pratikte çok kolay değil. Bazen en etkili, en verimli katılım yöntemi o masa dışında da olabiliyor. Yani mesela işte birçok yerde kullanılan danışma komisyonlar aslında mesela bunun bir yöntemi. Hani biz de çok konuşuyoruz. Bizim sürecimizde de komisyon

0: aracılığıyla bugüne kadar epey bir ilerleme kaydedildi. Şimdi bu çıkan çerçeve yasada da biliyorsunuz iki tane yeni komisyon, işte bu silahsızlanma, fesih ve yeniden entegrasyon dediğimiz kısmı, tabii bu çerçeve yasa onu düzenliyor. Ama onun için iki özel komisyon öngörülüyor mesela. Daha önce biliyorsunuz meclis kapsamında kurulan geçen sene bir başka işte komisyon vardı. Dolayısıyla bizdeki süreçte bu komisyonlar çok önemli rol oynadı. Dünyanın başka yerlerinde de komisyonlar çok önemli oluyor bu tür süreçlerde. Ve o komisyonlar da aslında bu tür katılımın, toplumun başka kesimlerinin ihtiyaçlarının, taleplerinin gündeme gelebilmesi için, onların söz söyleyebilmesi için çok önemli mekanizmalar.
1: Evet.
0: Yani şöyle diyebiliriz, bu süreçlerin bir elitler arasında giden boyutu var diyebiliriz. Siyasi elitler arasında giden bir boyutu vardır. Bir de işte demin dediğimiz gibi topluma bunu anlatma, toplumun değişik kesimlerinin dinlenmesi, onların taleplerinin göz önünde bulundurulması açısından da süreci açacak bu tür kapsayıcı mekanizmaların, süreçlerinin de devreye girdiği bir boyutu vardır. Bu ikisi birlikte gider.
1: Az önce Esra hocam bahsetmişti, sen de bahsettin aslında farktan çokça. Biraz bu Kolombiya'da da 50 yıl aşkın çatışma süreci var. Onun örneği üzerinden de bakalım. Yaklaşık 220 binin üzerinde ölümle hem de hayli fazla bir
2: Kanlı bir.
1: kayıptan, aynen öyle bahsediyoruz. Yine burada ateşkes 2016 yılında karşımıza çıkıyor. Ardından Birleşmiş Milletler denetiminde bir silahsızlanma sürecinden bahsediyoruz. Örgütün kendini feshetmesiyle ve siyasi partiye dönüşmesiyle yine devam eden bir süreç. 50 yıla aşkın, senin de dediğin gibi çok kanlı. Nasıl oldu da müzakere süreçlerine varıldı, masaya oturuldu? Hem burada FARC keskin bir dönüş yaptı. Hem Santos o zaman seçildiğinde işte terörle mücadele sözü verirken sonrasında barış politikası demeye başladı. Oradaki o keskin dönüşün temel motivasyonu neydi? Nasıl o yola girildi?
2: Tabii birincisi Kolombiya'da FARC'ın ortaya çıktı ya da FARC'ın diyelim ortaya çıkış süreci içinde bulunduğu konjonktürel süreç, toplumsal taban ve aslında dünyada bu tip silahlı örgütlerin 40 yıllık bir limiti vardır. O 40 yıl içerisinde koyduğu siyasi hedeflere ulaşamamışsa o artık başka bir şeye dönüşmeye başlıyor. FARC da aslında bunların en böyle tipik örneklerinden biridir. Kolombiya zaten kendi özelinde, kendi konjonktüründe, kendi coğrafyasında işte uyuşturucu trafiğinin olduğu, Amerika'nın hep böyle dikkatle fokuslandığı bir alan. Dolayısıyla bir anda FARC halktan haraç alan, halkı daha büyük sıkıntılara sokan, çocuklara ve kadınlara çok büyük zarar veren, uyuşturucu ticaretinin en önemli baş aktörlerinden biri haline dönüşen bir yapıya dönüştü. Ama bir de tabii Kolombiya artık çözüme gelinen süreçte son 10 yılda çok ciddi, çok büyük operasyonlar gerçekleştirdi. Buradaki en büyük hedef de lider kadro. Yani örgütün içindeki militanlara yönelik yaptığı operasyonları bir tarafa bıraktı. Direkt yönetim, lider kadroya hedef alan saldırılar gerçekleştirmeye başladı ki bunların bir sonucu olarak da artık örgüt kendi varlığını devam ettiremez hale geldi. Ama bir de ortada işte senin de ifade ettiğin gibi 200 bini aşan çok büyük bir katliam var ve çok büyük bir ölüm listesi var. Ve bu bir yerden sonra demin dedim ya, hani zarar vermenin bir sınırı var ve o sınırdan sonra herkes şunun hesabını yapıyor. Yani mali olarak, siyasi olarak daha fazla ne kadar devam ettirilebilir? Ve devlet burada kazanan taraf olsa bile şunun farkında olabiliyor. Evet, bunun hücreleri var. Bunu sonsuz ve sınırsız bir şekilde bitirmek çok zor. Dolayısıyla bir şekilde siyasi zemine çekerek bu işi yumuşatmak gerekiyor. Ki burada Kolombiya'nın en önemli taktiği bu olmuştur. Yenip ardından masaya oturmuştur.
1: Şimdi tabii senin de dediğin gibi bu kadar çok ölüm olunca ve böyle bir kanlı tablo olunca tek gündem tabii ki silah bırakma değil. Yani masaya oturunca konuşulması gereken pek çok şey var. Esra hocam da az önce değinmişti. Özellikle işte mağdurların hakları ne olacak ya da silah bırakan örgüt mensuplarının üyeleri ne olacak? Hocam burada şunu sorayım size. Yani o süreçte masaya oturduktan itibaren ele alınması gereken konular ne oluyor? Nasıl ilerleniyor? Yani süreçlere hakim olduğunuz için özellikle soruyorum. Yani sadece silah bırak mı?

0: değil, değil mi masada? Neler var konu ele alınması gereken başka?
1: Evet, şimdi aslında burada önce şu ayrımı yaparak başlayayım. Şimdi bir müzakere sürecine girmiş olan, müzakere yoluna girmiş olan bu tür bir çatışmada farklı tür anlaşmalar ortaya çıkabiliyor. Yani hepsi aynı şekilde olmuyor. Yani bazen sadece ateşkes anlaşması tarzında anlaşmalar görüyoruz. Daha sınırlı kapsamda oluyor bunlar. Bazen de bizim kapsamlı barış anlaşması dediğimiz türde daha kapsamlı anlaşmalar olabiliyor. Şimdi Kolombiya'daki örnek veya Kuzey İrlanda'daki örnek bunlar kapsamlı barış anlaşması denen türe girer ya da o öyle sınıflandırabiliriz. O da şu demek, bütün bu sorunun, bütün bu çatışmayı yaratan nedenlerin, bütün bu sorunun kapsamlı bir şekilde işte farklı nedenleriyle birlikte ele alındığı bir süreç. Ve bu nedenlerin de yani onu ortaya çıkaran farklı nedenlerin de tek tek ele alındığı ve bunların da dönüştürülmeye çalışıldığı süreçler. Bunlara diyoruz biz kapsamlı barış süreçleri de anlaşmaları diye. Şimdi bu silahsızlanma örgütün silah bırakması, örgütün kendini feshetmesi ve örgütten ayrılanların tekrar sivil hayata, işte normal hayata kazandırılması bu bir boyutu. Yani bu bir ayağı, çok önemli bir ayağı ama bir ayağı. Kolombiya'daki tabii bu önemli şeylerden biri buydu. Fakat bunun yanı sıra orada başka konular da var anlaşmada. Mesela bunun karşılığında yani örgütün kendisini feshetmesi karşılığında FARC'ın bir siyasi partiye dönüşmesi üzerinde bir anlaşmaya varıldı. Ve bu anlamda da yani o siyasi partiye dönüşürken ilk etapta sınırlı bir süreyle kalmak kaydıyla onlara seçimlere bir dahaki seçimlere de işte şey girene kadar sınırlı bir temsil hakkı tanındı. Belli bir sandalye tanındı parlamentoda. Şimdi bu da siyasal entegrasyonu ya da siyasi partiye dönüşecek fark silahlı örgüt olarak kendini feshedecek ve bu da bir o siyasi düzenlemenin nasıl yapılacağı, ne gibi siyasi koşullar olacak vesaire. Bu da bir önemli boyutuydu. Diğer bir önemli boyutu Kolombiya'da bu çatışmanın ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biri sosyoekonomik nedenler. Yani 1960'lardan beri işte hani topraksızlaştırılmış dediğimiz kitleler var orada. Çiftçiler var, köylüler var ve fark aslında bunların desteğiyle uzun süre yaşayan da bir örgüt. Yani onları temsil ettiğini iddia eden bir örgüt diyelim. Ve çok büyük sosyoekonomik eşitsizlikler var. Bunlara yönelik bir takım iyileştirmeleri sunan bir sosyoekonomik reform paketi de var yani oradaki anlaşmanın içinde. Bunun ötesinde demin dediğim gibi bir önemli ayağı mağdurlara yönelik olarak iyileştirmeler. Yani çok oradaki müzakerelerin çok önemli bir kısmı mağduru nasıl tanımlayacağız üzerine gitmiştir. Yani kim mağdur dediğimiz kim? Bu çatışmanın mağduru dediğimiz kim? Bunu ne kadar yıl geriye götüreceğiz? İşte hangi yıldan başlatacağız? Yani 70'lerde bir mağduriyet yanı da dahil edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Kimler buna dahil olacak vesaire? Bu çok önemli. Çünkü o mağdur tanımına anlaşmaya vardıkları mağdur tanımının üzerinden bu sefer onlara yönelik ne gibi işte adaletsizliklerin giderilmesi, onlara yönelik iyileştirmeler vesaire bunların planlanması. Biz buna genelde geçiş dönemi adaleti diyoruz. Bir başka önemli boyutu bu oradaki anlaşmanın. Bir de hani son olarak Çetin Erbey de bahsetti. Bu biliyorsunuz işte uyuşturucu kaçakçılığı vesaire uyuşturucu üretimi orada önemli bir sorun. Buna yönelik de anlaşmanın önemli bir bölümü var. Çünkü bu tür şeylerde süreçlerde gördüğümüz şeylerden biri de sıkça şu. Mesela siyasi anlamda şiddet sonlanıyor, sona eriyor. Fakat bu yeniden entegrasyon, işte o ekonomik entegrasyon süreci başarılı bir şekilde devam etmezse bu sefer bu silah bırakan ve hani hayatı boyunca silah taşımak ve savaşmak dışında bir şey bilmeyen, yapmamış insanlar olabiliyor. Onların kriminalleştiği bazı durumlar görebiliyoruz. Dolayısıyla hani bunların da düşünülmesi ve

0: vesaire, özellikle bu ekonomik dönemlerin ekonomik entegrasyonunun düşünülmesi, toplumla beraber nasıl yaşayacaklar, toplum nasıl onları tekrar kabul edecek, psikososyal destek, travma yaşayanlara yönelik psikososyal destek vesaire, yani çok boyutlu tarafları var tabii.
1: Evet.
0: Bu Kolombiya'daki süreç bütün bu boyutlarıyla konuyu ele alan ve bunların hepsini bir şeye bağlayan, plana, programa ve bir anlaşmaya bağlayan bir süreç. O yüzden dediğim gibi kapsamlı bir barış anlaşması
1: Evet.
0: olarak geçiyor literatürde.
1: Teşekkür ediyorum. Aslında süremin sonuna geldim. Sözü sana vereceğim Çetinler, ama son bir örnekten bahsetmek istiyorum GAM'dan. Çünkü aslında tüm bahsettiğimiz süreçlere farklı bir örnek Endonezya'daki süreç. Bir krizle, bir felaketle aslında barış yolunun açıldığı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. 2004 yılında bir tsunami felaketiyle çok sayıda can kaybı yaşanıyor. On binlerce insan hayatını kaybediyor ve onun akabininde de bir barış süreci başlıyor. Bir ateşkes ve silah bırakma, bir Helsinki Barış Anlaşması görüyoruz. Ardından da yine burada bir siyasi partiye dönüştüğünü görüyoruz örgütün. Burada bir bazen de barış için bir felaket kapıyı aralıyor gibi bir örnekle karşı karşıya kalıyoruz. Hem sana Endonezya üzerinden sormak istiyorum, hem de farkındayım eklemek istediğin şeyler de var. Sözü sana bırakacağım.
2: Şimdi tabii orada da bir doğal afet toplumsal dinamikleri farklı bir yere sürükledi. Nitekim Aceh depremini hepimiz hatırlıyoruz. Oradaki dinamikler de biraz daha farklı. Yani Hint Yarımadası'nda bulunan ülkelerin sosyolojisi, olaylara bakışı, terörü yorumlarken farklı bir pencereden bakışı ve çok hızlı bir şekilde orada aslında çözüm üretildi. Çok uzamadı oradaki durum. Biz kendi özelimize döndüğümüz zaman, çünkü sonuç itibariyle dünyayı konuşuyoruz ama bizim özelimizdeki terör örgütü de aslında bir anlamda bütün dünyayı ilgilendiren bir durum.
1: Evet.
2: Neden diyeceksin? Bir, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde oldukça yoğun faaliyet gösteren bir örgütsel yapılanması var. İki, artık PKK'yı ya da terör örgütü PKK'nın bulunduğu şartlar işte İRA'dan, ETA'dan ve diğerlerinden farklı olarak, yani sadece kendi ülkesindeki sosyoloji değil, aynı zamanda Irak'taki sosyolojiden beslenen, Suriye'deki sosyolojiden beslenen, İran'daki sosyolojiden beslenen. Bakın bugün Körfez'de Hürmüz Savaşı'nı konuşuyoruz ama PKK'yı da bir yere koyuyoruz. Saddam devrildi, Irak'ı tartışıyoruz, konuşuyoruz ama PKK'yı da bir yere koyuyoruz. Esad sonrası Suriye'yi konuşuyoruz ama PKK'yı da bir yerde sonra tartışmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bütün bölgeyi etkileyen, bütün bölgeyi denklemin içerisine alan ama bir yandan da hızlı çözüm gerektiren bir süreçte. O yüzden de geri besleme noktaları, demin değerli hocam da ifade etti, sadece silah bırakmak yeterli olmayacak. Çünkü silahın bırakılmasından sonra hücresel yapıların gitmesi ve lider kadronun bir daha yeni bir yapılanmaya gitmeyecek şekilde çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Ama tabii bütün bunların olduğu bir ortamda en önemli faktör kamu diplomasisi. Çünkü bu süreçlerde topluma bunun iyi anlatılması gerekiyor. Toplumun bütün kesimlerine bunun çok iyi ifade edilmesi gerekiyor. Bakın mesela ben PKK ile ilgili bir yine uluslararası örnek üzerinden gideyim. Öylesine bir kritik zamanda biz böyle bir süreci başlattık ki Irak'ta şu anda yaklaşık 300-400 bine yakın Haçlı Şabi grupları var. Bunlar Şii paramiliter güçler ve devletin ordusu değil ama şu anda Irak devlet ordusundan daha güçlü ve ellerindeki silah envanteri Irak devletinin ordusundan çok daha fazla. Şimdi Amerika bu grupların silahları bırakmasını istiyor. Biz eğer PKK'nın bu silahları bırakmasını istediğimizde, çerçeve anayasayı şekillendirdiğimiz günlerde, devlet böylesine ciddi adımlar attığı bir dönemde, emin olun eğer fark biraz daha uzatacak olsaydık, biz işte Irak Savaşı bittiğinde, daha doğrusu Saddam devrildiğinde PKK'nın elinde çok büyük silahlar gördük. Esad rejimi devrildiğinde aynı şekilde Esad rejiminin silahlarını PKK'nın elinde gördük. Amerika'nın verdiği silahlar vardı. Şimdi bir de Haçlı Şabi gibi silahlı yapılara Amerika'nın, İran'ın, bütün neredeyse Avrupa ülkelerinin DAEŞ'le mücadele kapsamında verdiği silahlar vardı. İşte bu silahlar bir boşluk kabul etmeyecek şekilde terör örgütünün eline geçebilirdi. Yani biz zamanlama açısından
1: çok
2: uluslararası
1: önemli.
2: konjonktür, uluslararası dünya şartları ve bölgesel konjonktürü de dikkate alarak gerçekten önemli bir adım atıyoruz. İnşallah sonu da iyi olur, hayırlı
1: İnşallah.
2: olur.
1: Teşekkürler Çetiner. Esra Hocam, süremin sonuna geldim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?

Evet, belki hani Açe konusunda şunu söyleyerek bitirebilirim. Şimdi Açe'de 2005'teki süreç başarılı oldu dediğiniz gibi. Bakın orada da daha önce denenmiş olan ve başarısız olan birkaç süreç var yine. Yani burada şunu söylemek tekrar önemli. Belki o şekilde de bitirebiliriz. Başarılı olan süreçlerden önce başarısız olan birçok deneyim oluyor. Kolombiya'da da bu böyle oldu. Kuzey İrlanda'da da böyle oldu. Aceh'de de böyle oldu. Aslında bu

0: demişti. Hani onu tekrarlamakta fayda var. Başarılı olan süreçlerin hemen hepsinin arkasında çok güçlü bir siyasi irade var. Yani zorluklar her zaman çıkıyor. İşte bizim bu bozguncu dediğimiz ya da spoiler dediğimiz gruplar olabiliyor. Çünkü çatışmanın devam etmesinden yararlanan, bunun devam etmesini isteyen işte ekonomik olarak bundan çıkarı olabilir, siyasi olarak çıkarı olabilir vesaire aktörler olabiliyor. Bu aktörlerin iyi yönetilebilmesi gerekiyor bu tür süreçlerde. Onların yapabileceği bir takım provokasyonlara karşı yine siyasi iradenin kararlı bir şekilde, güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Ve çıkan sorunları, uygulamada çıkabilecek sorunları çözerek dolayısıyla ilerlemek gerekiyor.
1: Değerli katkıları için konuklarıma teşekkür ediyorum. Bugün dünyadaki örneklere baktık. Pek çok benzer nokta olduğunu da gördük. Ama şunu da gördük. Ya, barışın tek ortak bir formülü yok. Önemli olan kalıcı hale gelmesi dedi konuklarım da. Evet, bu konu uzun bir süre gündemde kalmaya devam edecek. Ama biz şimdilik burada kapatalım. Haftaya bir başka konuyla yeniden burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum

Parçalı bulutlu 25, kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor ve haber bülteniyle beraberiz. Bir saat boyunca hem Türkiye'den hem dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Bağlantılarımız olacak ve konuklarımız olacak. Şimdi bir bağlantıyla başlayalım. Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul'da bir kaza meydana gelmişti. Kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada ne yazık ki can kayıpları var. Habertürk muhabiri Emine Derya Kuzey Marmara Otoyolu'nda bize kaza ile ilgili son durumu anlatacak. Emine, söz sende.
1: Tuğba Södekoğlu, kazanın yaşandığı tam olarak noktadayız. Kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte. Şimdi bulunduğumuz bu alanda az önce kazaya karışan ticari araç vardı. Ancak trafiğin de bir yandan açılması gerekiyor. Ondan dolayı buradaki ekipler kazaya karışan o aracı kaldırdılar ve kısa bir süre önce götürdüler. Şimdi Fatih ekranlarınıza bir kamyon getiriyor. Bu işte kazaya karışan kamyon. Buradakilerle, bölgedekilerle konuştuğumuzda kaza nasıl oldu diye sorduğumuzda şöyle aktardılar. Hafif ticari araç artık yolu mu karıştırdı veya belki navigasyona mı bakıyordu, başka bir ihtiyaçtan mı bilmiyoruz. İddiaya göre emniyet şeridinde duruyor. Emniyet şeridinde o ticari araç beklerken arkamdaki bu kamyonda ticari araca çarpıyor ve ne yazık ki biri çocuk olmak üzere şu anda resmi kaynaktan edindiğim bilgiye göre iki kişi hayatını kaybediyor. Ancak üzülerek aktarıyorum, bu sayı artabilir çünkü hastaneye kaldırılan yaralıların da durumlarının ağır olduğunu biliyoruz. Şimdi kamyonda tabii ki gördünüz, çok fazla bir hasar yoktu. Daha çok kamyonun ön bölümünde hasar vardı. Çünkü kamyon önden araca çarptığında aracın arkası artık tamamen gitmişti ve şunu da söyleyelim, yine bölgede edindiğimiz bilgiye göre aracın içinde tam 8 kişi vardı. Biri çocuk, ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Ancak bu sayı, tekrar ediyorum, artabilir çünkü yaralıların durumu ağır. Şimdi bölgede son durum ne? Hemen sol taraftan bu güzergahı da gösterelim. Eğer burası Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uzkumru mevki. Eğer bu güzergahı kullanacak araç sürücüleri varsa uyarmış olalım. Trafik son 2 saattir burada oldukça yoğun çünkü görmüş olduğunuz gibi kaza nedeniyle yolun bir kısmı araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin hala bölgede çalışması devam ediyor. Şimdi az önce burada ticari araç vardı. Ticari araç kaza nedeniyle arka tarafta özellikle hasar meydana gelince aracın akaryakıt deposu tabii ki yere döküldü. Şimdi burası riskli. Ondan dolayı da bu görmüş olduğunuz kumlar buradaki ekipler tarafından yola koyuluyor. Seriliyor ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, herhangi bir yakıcı maddeyle temas etmemesi için. Yolun bir kısmı hala kapalı ama buradaki gözlemlerimize dayanarak şunu söyleyebiliriz. Artık burada kamyon da kaldırıldığında bu şeritte kısa bir süre içinde, belki yaklaşık 1 saat içinde araç trafiğine açılabilir ama inanın çok uzun kuyruklar var. Yani biz buraya gelirken güçlük çektik. Çünkü bu güzergah, biliyorsunuz, şimdi hafta sonu İstanbullular dışarıda ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Başka bir ilçeden işte Uzkumru tarafına, Sarıyer tarafına gidişler var. Özellikle taksi şeklinde bir kere özel araçlar çok fazla, otobüsler çok fazla, şehirler arası otobüsler. Yine hafta sonu olması ve İstanbul'a dönüş nedeniyle aynı zamanda bu güzergah, biliyorsunuz, araçların, tırların ve kamyonların da yoğun kullandığı güzergahlardan biri. Ve yine biz kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun'la yaklaşık 2 hafta önce yine Kuzey Marmara Otoyolu'nda bu kez kendimiz bir kamyonun, yine bu tarzda bir hafriyat kamyonuydu, bir kazaya

0: çıkışına bizzat şahit olmuştuk. O yüzden lütfen özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan kamyonlar ve tırlar hız kurallarına uymakta fayda var. Ne yazık ki bu şekilde ölümlü kazalar meydana geliyor. Tıpkı bugün öğle saatlerinde olduğu gibi. Şimdi kazanın nasıl olduğunu tekrar hatırlatmak, göstermek istiyorum. İddiaya göre hafif ticari araç, artık nedenini bilmiyoruz, İşte bu şekilde emniyet şeridinde duruyor ve yine iddiaya göre kamyonla çarpışması sonucu araçtaki 8 kişiden biri çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybediyor. 5 kişi ağır yaralı, hastanede tedavileri devam ediyor, ancak üzülerek belirtiyorum, yaralıların sağlık durumları ağır, ondan dolayı da can kayıp sayısı artabilir. Biz de hem bölgedeki son durumu hem de yaralıların sağlık durumunu takipteyiz. Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Emine Derya bize kameraman arkadaşımızla birlikte kaza yerinden aktardı. Çok üzücü. Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bu kazada. Yaralıların durumu da ağır. Şifa diliyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Takip edeceğiz. Şimdi İstanbul'da bir başka uyarı da var. Neden? Çünkü fırtına etkili. Fırtına önlemleri de sürüyor. Bazı ilçelerde denize girmek yasak. Habertürk muhabiri arkadaşımız Dilara Civelek anlatacak detayları. Sarayburnu'nda. Nedir son durum? Dilara, rüzgar şiddetini arttırdı mı saatler ilerledikçe?
2: Tuba, gün içinde buradan bu noktadan aktarmayı sürdürmüştük. Şu an bir rüzgar şiddetini arttırdığını, günün sabah saatlerine göre arttırdığını söyleyebilirim. Aslında bu uyarıları birkaç gündür İstanbul fırtına uyarılarına maruz kalıyor. Çünkü kuzeyden gelen serin hava dalgası Poyraz şeklinde yansıyor. Özellikle kuzey ilçelerle birlikte merkez ilçelerde de şiddetli bir Poyraz var. Biz daha önceden bunun uyarılarını yaptığımız yayınlarda her zaman söylemiştik. Şiddet 80 kilometre hıza kadar çıkabiliyor demiştik. Ama ancak bugün yapılan uyarıda şunu belirtti AKOM. Rüzgar ve Poyraz'ın hızı 60 kilometre hıza kadar ulaşıp olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu. Bizler Sarayburnu'ndayız. Boğaz'ın önemli noktalarından birindeyiz. Aslında burası çok ziyaretçi alan bir noktalardan birisi. Bir yandan da güneş var. Evet, rüzgar var ama güneş de olduğu için İstanbullular bu noktaya da akın etmiş durumda. Turistler, vatandaşlar hem güneşin hem de rüzgarlı havanın tadını çıkarmak istiyorlar. Çünkü biz birkaç gün öncesine kadar İstanbul'da çok nemli ve boğucu 30 derecelerin üzerinde havalarda maruz kalmıştık. Nefes alamadığımız anları yaşadık aslında İstanbul'da. Şu an rüzgar bir nebze de bize nefes aldırıyor diyebiliriz. Saçlarım da aslında sizlere gösteriyor. Kendilerini, saçlarımı kontrol etmekte bile güçlük çekiyorum. Bu noktada şiddetli bir rüzgar var. Peki bu rüzgarın getirdiği olumsuzluklara karşı hangi uyarılar yapıldı? Dünden başlamıştı aslında bu uyarı ama bugün kaldırıldı. Neydi onu aktaralım. İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yıldız Korusu, Emirgen Korusu, Gülhane Parkı gibi ağaç devrilmesi ve ağaç kırılması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı koru, park ve bahçelere girişleri yasaklamıştı. Bugün öğle saatlerinde bu yasak kalktı. Park ve bahçeler pazar günü İstanbulluların girişine, ziyaretine açıldı. Ardından İstanbul'un denizlerinden bahsedelim. 3 ilçede denize giriş yasağı var. Plajlar, sahiller kapatıldı. Hangi ilçeler? Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy ilçelerinde birkaç gündür süren bir denize giriş yasağı var. Neden? Çünkü insan boyunu aşan dalga boyları yaşanıyor. Aynı zamanda akıntı tehlikesi de giderek artıyor Poyraz'ın şiddetini arttırmasıyla birlikte. Şile'den bahsedelim. Şile'de de kısmen bir yasak var. Şile İstanbulluların genelde uğrak noktasıdır. Pazar günleri, cumartesi günleri için. Şile İstanbulluların sevdiği bir hafta sonu rotası. Şile'de de 12 ile 18 arasında sadece bir plajda kısmen bir denize giriş söz konusu. Onda da yoğun bir can kurtaran önlemi olacağını belirtti Şile Kaymakamlığı. Şöyle bir toparlayacak olursak, Okan Bıdıklı'da hem dalgaları hem de rüzgarın şiddetini ekranlarınıza getirdi sizlerin. Şöyle toparlayacak olalım. İstanbul'a uyarı yapıldı. Birkaç gündür yapılan uyarı bugün de gerçekleştirildi AKOM tarafından. İstanbul fırtına uyarısı var. Bir yandan da güneş var. Parçalı bulutlu bir hava da var, bazen yaşanıyor. Zaman zaman güneş bulutların arkasına geçiyor. İstanbullular rüzgarlı havalar için hem tadını çıkarıyor diyelim bir yandan, hem de dikkatli olmakta fayda var. Bizler de İstanbulluları bir kez daha Habertürk ekranlarından uyarmış olalım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Dilara Civelek'e ve kameraman arkadaşımıza. Yine takip edeceğiz, aman diyelim uyarılara. Dikkat, çatı uçması, direkt tabela devrilmelerine karşı tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Deniz yasaklarına, denize girme yasaklarına da uyulmalı mutlaka.

0: Bakar. Şimdi bir başka önemli soruşturma haberiyle devam edelim. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması günlerdir sürüyor. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Bu bilgiyi paylaşmıştık. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş de var. 6 şüpheli için de ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Son olarak yine baskınlarda farklı görüntüler de meydana gelmişti. Önce haberimizi izleyelim, sonra detayları paylaşacağız.
1: Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 38 şüpheli suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırma ve suçtan elde edilen maddi değerleri aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Parçalanmış halde bulunan çok sayıda evrak incelemeye alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, İkinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Emniyetteki soruları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 38 şüpheliden örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Evet, Alihan Kuriş soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Çünkü hala firari olan isimler var. Pek çok adrese baskın düzenleniyor ve o baskınlarda da elde edilen materyaller var. Son olarak 200 kilogram altın ele geçirildi. Külçe külçe altından bahsediyoruz. İşte detayları da şimdi Habertürk muhabiri arkadaşımız Emre Karaca anlatacak. Emre, söz sende.
2: Evet, çıkar amaçlı suç örgütü olarak da tarif edilen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak kapsamı gittikçe genişleyen bir soruşturma süreci şu anda ilerliyor. Bu sabah saatlerinde sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bugün yine ortaya çıkan bazı görüntüler var. Özellikle örgüt lideri olan Alihan Kuriş'in kardeşine yönelik olarak yapılan baskındaki kendisi firari olduğunun altını çizelim. Hilmi Tuna Kuriş. Kendisi firari ve kendisini yakalamak için arama çabaları devam ediyor. Bu kapsamda yapılan operasyon sonucunda da kendisine ait olduğu düşünülen ve kaynağı belli olmayan bir miktar altına ulaşıldı. Yaklaşık olarak 240 kilogram külçe altın ele geçirildi. Bunların mali değerinin de 1 milyar 340 milyon TL olduğu belirtiliyor. Şu anda ekranlarda o baskına ait görüntüleri izliyorsunuz. Tabii mahzen, depo diyebileceğimiz bir alana bu altınların yer aldığı bölmeler konulmuş. Yani bir kasa var. Kasa içerisinde de 200 kilogram külçe altın yerleştirilmiş kutulara, çeşitli kutulara, bölmelere ve o kutulardan altınlar ele geçirilmiş oldu, tespit edildi, kasa açıldı. Tabii o mahzen depo dediğimiz alanda yalnızca kasalar yok, bazı dolaplar da var ancak onların içi boş olduğu gözüküyor görüntülerde. Ancak kasanın içerisi dolu ve buradaki altınları da yapılan operasyon sonucunda ele geçirilmiş oldu. 200 kilogram külçe altın demiştik, yaklaşık olarak 1 milyar 340 milyon TL değeri olduğu da belirtiliyor. Bir miktar döviz de olduğu görüntülerde ortaya çıkmış durumda. Onların ne kadarlık olduğu şu an için açıklanmış değil. Tabii şimdi MASAK raporuna yansıyan soruşturma süresiyle birlikte bazı veriler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. 66 milyar TL'lik bir yurt dışı ekonomik ağ tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suudi Arabistan gibi merkezlere yönelik olarak orada bir ekonomik dolaşım olduğu, bir para trafiğinin oluştuğu tespit edildi. MASAK raporunda bu veri var. 66 milyar TL'lik bir veri olduğunun altını çizelim. Az önceki haberimizde de bir detay vardı. Özellikle Alihan Kuriş'in ailesine ait olan 191 gayrimenkul olduğu da tespiti de yer aldı. Bu da yine MASAK'ın çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olarak yaptığı bu operasyon kapsamında raporlarda yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yine detaylar ortaya çıkmaya da başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bazı açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle yurt dışı ağının da olduğunu ifade etmişti.

0: dışı ağında da bazı bir para trafiğinin olduğunu söylemişti ki az önceki aslında MASAK raporu bunu teyit ediyor diyebiliriz. Tamamen mali işlemler üzerine yapılan bir operasyon olduğu da yetkililer tarafından altı çizilen bir unsur ve mali ve ticari bağlantıları bulunan 32 şirket olduğu da tespit edildi. Suç örgütüne ait olan, bir kez daha altını çizelim, görüntülere de yansıyor, 200 kilogramlık külçe altın tespit edildi yapılan operasyonda. Bu operasyonda şu anda firari olan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik olarak yapıldı.
1: Peki Emre Karaca'ya çok teşekkürler. Tabii soruşturma ile ilgili her gelişmeyi adım adım takip etmeye devam edeceğiz. Bir başka operasyonu paylaşalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlamasıyla yürütülen bu kapsamdaki operasyonda 5 işletmeye eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu işletmelerde sorumlu olduğu belirlenen 9 kişi de aralarında olmak üzere toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 26 kişiden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Dönelim Giresun Keşap'a. Sel felaketi yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Araçlarının sele kapılması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor. Perşembe günüydü. Kentte sel felaketi yaşandı. Araçları sele kapılan öğretmen Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için ekipler seferber. Arama çalışmalarında hurda haline gelen araç bulundu ama kayıp iki kişi, dayı ve yeğen hala ortada yok. AFAD, polis arama kurtarma, jandarma arama kurtarma, UMKE ve AKUT'un aralarında olduğu çok sayıda ekip 3. günde de çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 8 kilometrelik bir hatta 5 grup halinde çalışmalarına devam ediyor. Şimdi bir başka sıcak haber paylaşalım. İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı ne yazık ki. Bölgeye de ekipler sevk edildi. Yeşilköy'de bulunuyor bu hastane. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi bahçesinde nedeni henüz bilinmiyor. Yangın çıktı ve yoğun duman, siyah duman gökyüzüne kadar ulaştı. Gökyüzünü kapsadı. Çevredeki birçok noktadan görülüyor o yoğun duman. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ise yangına müdahalesi sürüyor. Tekrar edelim. Yangın Yeşilköy'deki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Ancak yoğun duman pek çok noktadan görünüyor. Bakın trafikte kaydedilen bir araç içinden kaydedilen bir görüntü. Simsiyah yoğun bir duman gökyüzüne uzanıyor metrelerce yüksekliğe. Bu da yangının büyüklüğünü anlatan bir ipucu olabilir tabii. Bölgeye de çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgede yangına bir yandan müdahale sürüyor. Bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Umarız kimsenin burnu bile kanamaz ve yangın bir an önce kontrol altına alınır. Hakkari Derecik'te evinin anahtarını unutan bir kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi evine girebilmek için. İtfaiyenin aracı geldi. Sepetli itfaiye aracıyla balkona girmek isteyen ev sahibi ne yazık ki yaşanan kazada canından oldu.
2: Anahtarını unuttuğu evine itfaiye merdiveniyle girmek istedi, hayatını kaybetti. Olay Hakkari'nin Derecik ilçesine meydana geldi. Evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalıştı.

0: çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ve merdivenin arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Yine kendilerini polis olarak tanıttılar. Ne yazık ki yine dolandırdılar. Bir telefon dolandırıcılığı hikayesi daha, bu kez mağdur Eskişehir'de 64 yaşındaki Suna Sakarya. Kendisini polis olarak tanıtan o telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıktan sonra bir de üstüne evini sattırmaya çalıştı.
0: Yeni bir ev satın alacaktı. Biriktirdiği altınları dolandırıcılara kaptırdı.
2: Tepe başından Kadir komiser dediler. Telefonu açtığımda polis amblemi vardı. İşte beni öyle bir kandırdılar ki ben o anda düşünemedim.
0: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. Adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia edip kadını korkuttu.
2: Şöyle yap, böyle yap dedi. Bana telefonu açık tut, kapılarını kilitle. Teyzemin oğlu vefat etmiş. Kızı aradı. Onunla da kısa kes. Kim arıyor seni? Gelemeyeceğini söyle.
0: Suna Sakarya evine gelen şüpheliye yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altını teslim etti.
2: 35 tane Cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, 2 tane yüzük, kolye ucu aldı gitti altınları.
0: Ama dolandırıcılar altınları alsa da durmadı.
2: Başladılar bu sefer evi sattırmaya. Emlakçı yolladılar bana durmadan. Şunu ara, bizim yanımızda biz konuşmalarınızı dinleyeceğiz. 3 milyarlık bu evi ondan sonra 2,5 milyara sattırmaya kalktılar bana.
0: Durumdan şüphelenen kadın karakola gidip şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde dolandırıcıları arıyor.
1: Ve dolandırıcıların bir başka tuzağı, internet kullananları hedef aldılar bu kez. Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıttılar. Eski modemler kullanım dışı kalacak yalanıyla vatandaşları dolandırdılar. Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık para trafiğini ortaya çıkaran Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 90 şüpheli yakalandı.
0: Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıttılar. İnternet altyapısı değişti. Eski modemler kullanım dışı kalacak dediler. Yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler operasyonla yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini internet ve iletişim firmalarının temsilcisi gibi tanıtan kişilerin vatandaşları arayıp dolandırdığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler aradıkları kişilere Türkiye genelinde internet altyapıları değişti. Eski modemler kullanım dışı kalacak. İnternetiniz kesilebilir dedi. Şüpheliler resmi ve zorunlu işlem olduğu yönünde ikna ettikleri mağdurlara modem gönderip kapıda ödeme yöntemiyle para aldı. Ama mağdurlar hem piyasa değeri düşük modeme fazla para verdi hem de internet altyapısıyla uyumsuz olan yeni modemleri kullanamadı. Vaat edilen internet fatura indirimi de uygulanmadı. Bu yöntemle Türkiye genelinde 801 kişi dolandırıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonla 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon lira para girişi tespit edildi. Şüphelilerin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarıyla mal varlığına el konuldu. Soruşturma sürüyor.
1: Devam ediyoruz. Yasal zemin kazanan Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasanın kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Kanunun yayınlanmasıyla birlikte de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul kısa sürede ilk toplantısını yapacak. Ayrıca DEM Parti heyeti kısa süre içinde İmralı'ya gidecek.
0: Gözler resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasa kısa sürede yayınlanacak. Kurul toplanacak. Öcalan'dan da bir kez daha silah bırakma çağrısı gelecek.
3: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 560.
0: Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasa kapsamında iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak bir kurul olacak. Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

0: Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bu kurul, silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurul, meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye röportaj verdi. Birçok bölgesel konu hakkında açıklamalarda bulundu. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Suriye'deki istikrara katkı vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye gidebileceğini de dile getirdi.
2: Kanat bir nispetiyle Türkiye...
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Suriye'den Mekke anlaşmasına, F-35 konusundan Avrupa Birliği'ne kadar birçok başlığı değerlendirdi. Erdoğan röportajında Mekke anlaşmasıyla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan anlaşmaya Mısır'ın katılımının da mümkün olduğunu belirtti. Erdoğan, anlaşmanın daha fazla ülkeye açık olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ankara'nın Suriye'deki istikrarı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacağını da söyledi. Gelecek dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini kaydeden Erdoğan, Suriye'de yaşayan Kürtlerin barış ve istikrardan payını alacağını dile getirdi. Kürt gruplarının haklarını korumayı sürdüreceğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de vardı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını belirten Erdoğan, Hamas'ın iyi niyetle taahhütlerini yerine getirdiğini, İsrail'in ise savaşını sürdürdüğünün altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarının Türkiye için derin bir endişe kaynağı olduğunu da dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretinde Lübnan'daki savaşın sona ermesi konusunu gündeme getirdiğini açıkladı. F-35 konusuna da değinen Erdoğan, Trump'ın bu konuda söz verdiğini hatırlattı. Bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda ise birliğe üyeliğin Türkiye'nin önceliği olmadığını kaydetti. Bunun sonucunda kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi.
2: Suriye tetaafa iktisadiyen.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportajın tamamı bu akşam yayınlanacak.
1: ABD ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim sözlerine İran'dan yanıt geldi. Trump, bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli ifadesi kullanıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli yanıtı geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürüyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini iddia etti.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi, Amerikan

0: Başkanı, bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir dedi. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken İran'ın suikast tehdidine karşı uçak değiştirdiği olaya işaret etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle demiş, İran'ın tehditlerden korkmayacağını söylemişti. Hürmüz Boğazı'nın gerilim nedeniyle kapanması petrol ihracatına da darbe vuruyor. Devlet gelirinin %90'ının petrol ihracatı kaynaklı olduğu Irak ekonomisi olumsuz etkileniyor. Irak'ta kritik derecede para sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. İranlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
1: Evet, şimdi hem ABD Başkanı Trump'ı hem de İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bekleyen önemli sınavlar var. ABD'deki ara seçimler Kasım'da, İsrail'deki genel seçimlerse Ekim'de, 27 Ekim'de. Bakın, bu da bir anketin sonucu. Kaynak Haaretz gazetesi. İsrail'de son anketlerin ortalamasını almışlar. Görünen o ki tabloya göre Eizenket bloğu, eski komutan, İsrail'in eski genelkurmay başkanı 59 oranında 59 milletvekili çıkarabiliyor ankete göre. Netanyahu ise onun gerisinde kalıyor, 51. Ve Arap partileri de bu seçime doğrudan etki edecek, önemli bir rol olacak gibi görünüyor. Arap partileri ise 11. Şimdi İsrail Meclisi 120 sandalyeden oluşuyor. Kazananın hükümeti kurabilmesi için salt çoğunluğa ihtiyacı var. Yani %50 artı 1, yani en az 61 sandalye karşılığı olmalı. O yüzden tek başına şu an hükümet kurabilecek gibi değil, ama herhangi bir koalisyon, yani muhalefet bir araya gelip hükümeti kurarsa Netanyahu bu yarışta şu anda dezavantajlı görünüyor. İşte bunu konuşacağız. Konuklarımız var. Sırayla takdim edeyim. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ece Baban yayınımızda. Hoş geldiniz Ece Hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Bir diğer konuğumuz da İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu. Tarık Hocam, siz de hoş geldiniz.
3: İyi günler. Kuba'nın yayınlar.
1: Sağ olun.
3: Ece Hocam, selamlar.
1: Sağolunuz. Ece Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Öncelikle bu anket sonucu üzerinden gidersek, Haaretz kaynaklı. Sürpriz mi bu sonuç? Ne dersiniz? Netanyahu'nun İsrail kamuoyu karşısında da bir güven kaybının olduğu sık sık konuşuluyor. İsrail hükümetine yüksek düzeyde güven duyanların oranı %26'ya kadar gerilemiş örneğin. Bunları da hesaba katarsak bu sonuç sizce sürpriz mi?
2: Sürpriz değil tabii ki bu sonuç. Aslında Netanyahu'nun da en büyük endişelerinden bir tanesiydi. Hatta biz uluslararası ilişkilerdeki son gelişmeleri değerlendirirken, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail odaklı tüm olayları okurken, hem Kasım'da hem de Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler ve İsrail'deki seçimleri değerlendirerek, tamamen sadece içeriye dönük olmasa da kendi kamuoylarını ve seçim sürecini etkileyecek bir takım kararları aldıklarını ve hatta bu noktada Netanyahu ile Donald Trump'ın da ters düştüğünü, Netanyahu'yu da seçim sürecinde zor bir dönemin beklediğini çokça dile getirmiştik. Şimdi özellikle son dönemde aldığı kararlar ve İsrail'in hem dünyadaki Netanyahu'nun hem Filistin-Gazze meselesinde hem de İran Savaşı sonrasında aldığı tepkiler sadece dünya basınından değil, diğer toplumların İsrail'in bu savaş ve katliama varacak olan yaklaşımlarına getirdiği eleştirilerin dışında ekonomik anlamda da İsrail'de Netanyahu'nun açıkçası çok da güven vermediğini ve bundan sonraki süreçte izleyebileceği politikalarında çok da karşılık bulmayacağı yönünde açıklamalar vardı. Basından takip ettiğimiz kadarıyla da yine hem Amerika Birleşik Devletleri hem de içeriden, yani İsrail'in içinden çokça eleştiriye maruz kaldığını da gördük. Hem yönlendirdiği politikalar hem de uygulamaları nedeniyle. Evet. Dolayısıyla çok da sürpriz olmayan bir durumla karşı karşıya diyebiliriz.
1: Peki Tarık Hocam, 2,5 ay kaldı.

0: Kaldı yaklaşık İsrail'deki genel seçime. 27 Ekim'de seçim. Bir yandan da Trump ve Netanyahu ilişkileri malum. Trump'a yöneltildi bu soru seçimlerde, İsrail'in genel seçimlerinde destekleyecek misiniz Netanyahu'yu diye. Tam 4 kez net cevap vermekten kaçındı. Açıktan bir desteği yok. Netanyahu da dik duruyor. Çünkü tam olarak şöyle bir ifadesi var. Gerekirse en yakın dostlarımıza karşı bile dik durabiliriz. Bunu nasıl yapabileceğimizi biliyoruz diyor. Çünkü hep şu konuşulur ya, belki de İsrail'in bir dış politikası yoktur, yalnızca iç politikası vardır. Birkaç analizi okuduğumda gördüm, ABD eski Dışişleri Bakanı'nın 50 küsur yıl önce söylediği bir söz şu an sanki daha mı anlamlı sizce?
1: Şimdi şöyle söylemek lazım aslında. Son zamanlarda seçim kampanyasına bakıldığında İsrail'de Netanyahu'yu eleştirenlerin temel iddiası ne biliyor musunuz? Trump karşısında çok zayıfsın. Trump seni istediği şekilde azarlıyor. Seni istediği şekilde hırpalıyor. İsrail'i Amerika'nın kuklası haline getirdin. Durduruyor. Duruyoruz. Git diyor, gidiyoruz. Kal diyor, kalıyoruz. Biz böyle bir ilişki istemiyoruz Amerika'yla diyorlar mesela. Halbuki Netanyahu nasıl bakıyor? İşte ben Trump'a erişimim var. İstediğim zaman onunla konuşuyorum. İşte bana çok fazla destek veriyor. Ne istersem yapıyor. Yani Trump'a yakınlığı üzerinden kendisine olumlu bir geri dönüş oluşturmaya çalışan bir başkan var. Eleştirenler de zaten Netanyahu'nun Trump'a bu kadar yakın olmasını eleştiriyorlar. Yani tam böyle arada kalmış bir durumda şu anda Netanyahu'nun kendisi. Bu birinci tespitim olsun. İkincisi şu. Yani bu hem İran Savaşı'nın geleceğine dair yapılan senaryolarda, hem Gazze Savaşı'nın sonlandırılması noktasındaki tartışmalarda, artık bütün dünya gördü ki Amerika ile İsrail arasında bir uçurum var, bir farklılık var. Yani Amerika'nın öncelikleri, hassasiyetleri, Netanyahu İsrail'in öncelikleri, hassasiyetleri birbirinden ayrışmaya başladı. Trump bile ara ara patlama noktasına geliyor. Sizin de altını çizdiğiniz üzere işte Netanyahu destekliyor musunuz tarzı sorulara net cevap vermekten kaçınıyor. O Netanyahu'yu kontrol edebilmeyi, ona bir şeyler yaptırabilmeyi daha önemli görüyor kendi siyasi geleceği açısından açıkçası. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani İsrail ile Amerika arasında öyle bir ilişki kurulmuş ki birçok insanın düşündüğünün aksine Amerika'yı yöneten İsrail değil de İsrail'i herhangi bir şekilde konumlandıran, ona komuta eden ülke arkadan Amerika'dır. Trump mesela bu şeyi, bu bakış açısını çok daha fazla içselleştirmiş bir başkan. Onu söylemem lazım. Bir diğer tespitim de şu. Bu seçimlerle ilgili olarak yapılan tartışmalarda şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. İşte Netanyahu giderse yerine gelecek olan yeni hükümet, ister tek partili yüksek ihtimalli bir koalisyon hükümeti olacak, çok farklı bir politika takip edecek. Her şey daha güzel olacak. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptıklarını yapmayacak. Hiç de öyle bir şey değil. Evet. Hiç de öyle bir şey yok. Çünkü İsrail kamuoyu
0: yani aşırı kötünün kötüsü yaptı. Kötünün iyisi ayrımı mı acaba Tarık Hocam?
1: Biraz öyle. Aşırı sağa doğru meyleden bir İsrail kamuoyu var. Netanyahu'yu Amerika karşısında zayıf olmakla, 7 Ekim'i ortaya çıkarmakla, İsrail'in caydırıcılığını güçlendirmemekle, onu saldırılara muhatap kılmakla eleştiren insanlar var Amerika'da. Ondan daha İsrail'de, ondan daha sert bir tutum takınmayı önemseyen insanlar da var muhalefet içerisinde. Bunu asla unutmayın. Tabii bir de Netanyahu'nun şöyle bir artısı var. Bu bana söyleyelim. Yaklaşık 20 küsur yıldır iktidarda olan bir başkan, başbakan şapkasından tavşan çıkarmayı, her durumda bir şeyler yapabilmeyi çok beceren, çok becerikli bir başkan. Ve karşısındaki muhalefet grubu da son derece bölük pörçük, çok parçalı. Yani onların da bir araya gelip Netanyahu'ya karşı güçlü hareket edebilme ihtimalleri çok yüksek değil.
0: Evet, özellikle bu noktada sanırım Arap partileri de kritik bir görev, rol üstleniyor. Ece Hocam size döneyim. İsrail nüfusunun 1/5'i Araplardan oluşuyor. Eğer böyle bir koalisyon hükümetine gidilecek olursa Arap partilerinin rolü ne olur sizce? Yani daha doğrusu önemli. Netanyahu tek başına seçimi kazanmaktan ziyade acaba muhalefetin hükümet kuramamasına yönelik mi hamleler gerçekleştirecek? Çünkü geçici olarak başbakanlık dönemine görevine devam edebilecek bir dönem. Gelecek seçime
2: tabii kadar. Yani stratejiler arasında bu da var. Çünkü önemli olan orada hükümet kurulamadığı noktada tabii ki Netanyahu zaten amacına bir anlamda ulaşmış oluyor. O yüzden sadece seçimi kazanmak, gerekli koltuk sayısına sahip olmanın ötesinde aynı zamanda hükümetin kurulamaması da yine Netanyahu'nun işine yarayan noktalardan biri olacak. Tabii burada Arap partileri ne yapabilir?

0: Bilir. Arap partileri hükümete katılmak zorunda değil ama güven oylamasında destekleyebilir, yani destekte bulunabilir, çekimser kalabilir belli bir noktada, oylamaya katılmayabilir ya da katılabilir. Dolayısıyla sahip oldukları oranla aslında seçimde yine önemli bir role sahip olacaklar. Burada şunu söylemek lazım, bir de demin Tarık Hocam da izah etti konuyu. Özellikle Netanyahu'dan sonraki politikalarla alakalı olarak, hani başkan değişti, başbakan değiştiği zaman bu politikalar değişecek mi? Ya da tamamen İran'la ilgili, Filistin, Gazze ile ilgili beklentiler farklılaşacak mı? Burada Netanyahu'nun askeri baskısına karşılık, mesela ankette yayınladığınız Eisenkot'un daha çok askeri caydırıcılığı ön plana çıkartabileceğini. Yani Netanyahu'nun maksimalist taleplerine karşılık daha çok belki Eisenkot'un ABD ile koordinasyonlu hareket edebileceğini, ama yine temelde aynı hedefler, ABD çıkarı, İsrail çıkarı ortaklaşa hedefler doğrultusunda, hani bir rejim üzerinde baskı oluşturmaktan ziyade diplomatik çerçeveye, bölgesel ittifaklarla yine aynı hedefler doğrultusunda gidileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla çok dış politika açısından çok ciddi bir değişiklik, ya da Filistin-Gazze meselesi, İran savaşı konusunda çok ciddi bir değişiklik olmayacağı için burada hani hem Arap partilerinin duruşu, desteği hangi noktada olacak, katılacaklar mı, destek verecekler mi, vermeyecekler mi? Bütün bunların hepsi de yine hani iyice düşünülüp analiz edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Dolayısıyla burada belki hani şöyle düşünebiliriz. 61 milletvekilini aldıktan sonra aslında tamamen düğümler çözülebiliyor mu, ya da hani politikaların hayata geçirilmesi, stratejinin tamamen hayata geçirilmesi yeterli oluyor mu dünya politikası ve bölgesel refah açısından? O da yine ayrı bir tartışma konusu. Onu da altını çizmek isterim.
1: Evet hocam. Tarık hocam, size de şunu sorayım. Bu arada sizce İsrail halkı, İsrail kamuoyu gerçek manada ne düşünüyor olabilir? Çünkü bazı araştırmalara göre şunu da görüyoruz. İsrail'den ayrılan, İsrail'i terk eden İsrailliler de var. Güney Kıbrıs'a yatırım yapan, oraya taşınan. Orada da bir güvenlik sorunu belli ki hissedilir düzeyde. Seçimlere nasıl etki edecek sizce bu?
2: Şimdi yaklaşık 3 senedir İsrail halkı devamlı savaşıyor. Sonu gelmeyen savaşlar içinde inanılmaz yoruluyor. İnanılmaz bir enerji kaybı var, inanılmaz bir emek kaybı var, hayat kaybı var açıkçası. İsrail tarafından bakıldığında çok ciddi kayıplar var. Yorgun, savaştan yorulmuş bir halk var. İsrail'e karşı uluslararası tepkinin son derece olumsuz arttığı bir ortamdayız. Neredeyse tek eleştirilen ülke, asıl eleştirilen ülke ve soykırım yapmakla itham edilen ülke ve daha geleneksel anlamda destek aldığı ülkelerin gözünde bile tükakalaşan bir İsrail var. Bunlar hep aslında kayıp. Bir de unutmayınız, seçimlerden, daha doğrusu 7 Ekim 2003'teki saldırıdan, Hamas'ın saldırısından önce nasıl bir ortam vardı İsrail'de? Birçok merkez sağ, merkez sol, liberal diye tanımlayabileceğimiz orta sınıf Netanyahu'ya inanılmaz bir başkaldırı içindeydi. Niye? Sen ülkeyi liberal demokrasi olmaktan illiberal bir otokrasiye dönüştürüyorsun tarzında eleştirilere muhatap oluyorlardı mesela. Bunlar değişmedi. Artık Netanyahu'nun yolsuzluklarla suçlandığı, kendi ailesi çevresini çok fazla zenginleştirdiği, hukukun dışına çıkmayı bir adet haline getirdiği noktasındaki görüşler de hep var. Bunları da biliyoruz. Bu noktalarda da eli sıkışmış bir Netanyahu var. Netanyahu'nun bu çizgisinden hoşlanmayan halk şöyle de düşünüyor bence bir nebze. İsrail'in daha güzel bir noktada olması mümkünken, komşularıyla sürdürülebilir bir barış ilişkisi tesis etmesi mümkünken, sonu gelmeyen savaşlar üzerinde devamlı bir garnizon devleti misali bir güvenlik sendromu içerisinde hapsedilmiş olması ve devamlı savaşmak zorunda hissetmesi müthiş bir tepki oluşturuyor Netanyahu hükümetine karşı. Bir de unutmayın, sizin de altını çizdiğiniz husus bence önemli. İsrail'in yaklaşık 10 milyon nüfusu var. Hani 2 milyon araba çıkarsak yaklaşık 8 milyon Yahudi var. Bu 8 milyon Yahudi'nin de yaklaşık %10'u İsrail'in zenginliğinin oluşmasında çok büyük katkıyı veren yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretilmesi alanında, teknoloji alanında çalışan insanlar ve bunların çoğu genç ve bunların çoğu liberal, bunların çoğu batılı, bunların çoğu demokrat. Bunlar da çok ciddi tepki veriyorlar ve bu insanların önemli bir kısmı ülkeyi terk etmeye başladılar. Bu da neden, yani İsrail'in kendisi açısından kötü bir şey. Bir kısım hatta şöyle eleştiriyor Netanyahu'yu. Koalisyonunda biliyorsunuz aşırı sağcı ve aşırı dinci unsurlar var. Onlar da diyorlar ki işte bu Torah öğrencileri, bu Haredim Yahudileri, yani radikaller, aşırı dinci Yahudiler, işte askerlik yapmıyorlar, vergi vermiyorlar, iş gücüne katılmıyorlar. İsrail ekonomisinin çarkların işlemesi noktasında bir katkı veriyor. Bilakis askerlik yapmadıkları gibi devlet tarafından bedavaya besleniyorlar da. Bu artık tölere edilemez. Halkın geneli bu kadar yoğulmuşken, yıpranmışken bunlar böyle olmamalı. Bu da ciddi bir muhalefet. Bu ciddi bir toplumsal bölünmüşlük yaratıyor İsrail kamuoyunda. Bir de tabii Batı Şeria'daki yerleşimciler konusu var ki oraya girersek nasıl çıkarız bilmiyorum. Onu da çok eleştiriyorlar. Netanyahu'nun kendisi ve kabinesindeki bakanlar, özellikle işte Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, bunlar yerleşimcilerin Batı Şeria'da yavaş yavaş kontrolü ele geçirmesini ve orta ve uzun vadede Batı Şeria'nın da Filistinsizleşmesini isteyen insanlar. Ama buna tepki veren bir kanat da var İsrail içerisinde. Geçenlerde okudum, yani üst düzey görev yapmış emekli bir sürü komutan bir araya gelmişler. İşte bir çağrı yayınlamışlar Netanyahu'ya yenilik olarak. Senin bu Batı Şeria'daki yerleşimcilerin uyguladığı teröre veriyor olduğun destek artık bitsin. Bu bizi bütün dünyada da kötü gösteriyor. Kendi içimizde de anlaşmamızı engelliyor. Resmen suç işliyoruz demeye getiriyor. Yani böyle bir akıl da var İsrail toplumunda. Onu da söylemek lazım. Bilmiyorum, çok bölük bölçük bir halde şu anda İsrail kamuoyu. Tam bir bölünmüşlük içerisinde.
1: Evet, bu da tabii seçimin sonucunu daha da belki bir yandan kestirilebilir kılıyor ama bir yandan da sürprizlere açık olabilir mi diye düşündürüyor. Bir yandan da Ece Hocam size döneyim. Amerika'da da şöyle bir durum var, biliyorsunuz orada hatır sayılır bir İsrail lobisi var. AIPAC, İsrail lobisinin en büyük örgütü, bazı adaylara destek oluyor. Örneğin 30 milyon kadar destekte bulunduğu bir aday var Michigan'da. 30 milyon dolar harcamış Michigan eyaletinde kazanan aday için. Ama pek çok yine araştırmaya göre de İsrail lobisinin desteklediği isimler anketlerde, bu ara seçim öncesi anketlerde başarılı çıkmıyor. Başarılı sonuçlar elde etmiyor. Yani şu sonuç da çıkabiliyor bazı anketlere göre. İsrail'in desteklediği adaylar başarılı olamayacak ara seçimlerde gibi. Sizce bu mümkün mü? Ve bu sonuç böyle olursa bize ne anlatır? Zayıflıyor mu Amerika'daki İsrail lobisi?
0: ABD'deki İsrail lobisi zayıflıyor mu? Açıkçası hani çok zayıflıyor demek ya da zayıflamıyor demek hani çok iddialı bir cümle olur. Ama gelişmelere baktığımız zaman aslında şöyle bir değişim istiyor olabilir lobi. Şimdi Netanyahu yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail uyumlu, ne kadar uyumlu çalıştı? İsrail halkı Netanyahu'yu eleştirirken, Donald Trump'ın söylediklerine uyuyor diye eleştirirken ya da Donald Trump etkisini İsrail'de çok fazla görüldüğü eleştirirken, bağımsızlık konusunda, bağımsız politika karar alma konusunda eleştirirken, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de İsrail'in ABD politikalarına etkisi ve İran Savaşı'na ABD'yi neden İsrail'in soktuğu gibi, yine ABD kamuoyunda da aslında başkana karşı, Donald Trump'a karşı bu tür eleştiriler var. Basında da bu tür eleştiriler var. Şimdi buna baktığımız zaman aslında lobinin arayışının tabii ki %100 başarılı olur, desteklediği başkan kazanır diye bir şey söyleyemeyiz. Neden? Çünkü siz başkan olarak birinci bitirseniz bile kurduğunuz kabinedeki koltuk sayısına göre yine gücü elinizde bulundurabilirsiniz. Dolayısıyla burada sizin desteklediğiniz ve başkanlık yarışını göğüslemiş olan kişinin illa yönetecek olacağı anlamına gelmiyor. Bu İsrail'in kendi siyasi sistemindeki açıklardan ya da işte oradaki kurallardan kaynaklanan bir durum. Ama lobisinin şunu istediğini söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri devletleriyle daha uyumlu çalışabilecek, daha kabul edilebilir, ortak çıkarlarda hareket edebilecek bir başkan adayını desteklemek lobinin işine gelecektir. Dolayısıyla burada da Netanyahu'dan ziyade Eisenkot'un daha çok ön planda kabul edilebilir.

0: edilebilir olabileceğini. Ancak Eisenkot dediğim gibi yine de başkanlık yarışını kazansa bile Netanyahu'nun kendi oluşturabileceği o kabineyle birlikte yönetimi elinde tutabilme ihtimalinin de daha öncesinde de çünkü gördük bunu olabileceğini. O yüzden burada hani lobinin sadece belirleyici güç olamayacağını ifade edebiliriz. Ama Netanyahu'nun işinin zorlaştığı ve aynı zamanda ABD'nin artık kendisiyle uyumlu çalışacak bir başkanı daha çok destekleyebileceği lobinin etkisi olabileceğini ifade edebiliriz.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Tarık Hocam, bir süremiz çok azaldı ama bir iki cümlelik eklemek istediğiniz bir şey varsa çok kısa alayım. Çünkü sıcak bir noktaya döneceğiz sizlerden sonra.
2: Doğru. Ben de çok uzatmadan şunu söyleyeyim bari bitirirken. Amerika'da İsrail lobisinin etkisiyle çok radikal anlamda azalmamış olsa da Amerika'nın İsrail'e bakışı çok ciddi anlamda değişmeye başladı. Bunu unutmayın. Yaklaşık 20 küsur yıldır önce Demokrat Parti içinde, son zamanlarda da Cumhuriyetçi Parti içinde bu kadar İsrail yanlısı, bu kadar İsrail endeksi tutumu yanlış olduğu noktasında genel bir kanaat oluşmaya başladı. Bunu söyleyebiliriz daha.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ece Baban ve Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizlerleydi. Çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için. Şimdi az önce duyurmuştuk bir yangın, hastane yangını. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıkmıştı. Habertürk muhabiri Emine Derya orada. Emine, müdahale sürüyor mu? Çok büyük bir duman görünüyordu. Siyah duman. Son durum ne acaba?
3: Tuğba Södekoğlu, güzel haberle başlayalım. Artık o dumandan bir eser kalmadı. Yaklaşık yarım saat kadar önce yangın tamamen kontrol altına alındı. Şimdi burası İstanbul'un merkezi, hastane Bakırköy'de bulunuyor. Tabii ki çok sayıda vatandaş burada tedavi görüyor. Ondan dolayı da ekipler, özellikle itfaiye araçlarının sayısı bir hayli fazla. Şu anda kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun size Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki o araçları ekranlarınıza getiriyor. Şimdi Fatih'ten rica edeceğim. Çok da aslında o noktaya geçişimize müdahale edilmiyor güvenlik tedbiriyle. Gördüğünüz gibi bazı hemşireler, işte bazı sağlık çalışanları aslında tedbir amaçlı dışarı çıktılar. Daha doğrusu buradaki çalışmaları merak eden hastalar zaman zaman dışarı çıktılar. Herhangi bir tahliye söz konusu var mı diye sorduğumda buradaki ekiplerden hayır cevabını aldık. Ama dediğim gibi hem hastane olması nedeniyle hem de İstanbul'da çok merkezli bir konumda olması nedeniyle çok sayıda itfaiye aracı ve polis ekibi burada görev yapıyor. Ancak güzel haber şu, yaklaşık yarım saat kadar önce bu yangın artık tamamen kontrol altına alındı. Zaten biz kısa bir süre önce bölgeye vardığımızda artık itfaiye araçlarının bir kısmı da bölgeden ayrılıyordu. Tabii ki güvenliği sağlamak amacıyla polis ekipleri de burada görevlerini sürdürüyorlar. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Yine bölgede edindiğimiz bilgiye göre yangın hastanenin depo bölümünde bulunan, hemen depo bölümünün önünde bulunan sandalyelerin yanmasıyla başlamış. Ardından tabii ki İstanbul'da bugün gün boyu yayınlarda aktardık. Zaman zaman kuvvetli rüzgarda etkili olabiliyor. Bulunduğumuz bu bölgede de muhtemeldir ki rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Ancak o alevlerden artık eser kalmadı. Hatta duman bile görmüyoruz. Zaten Fatih, sağda da gösterelim mi? Bakın, itfaiye araçları da artık buradaki görevini tamamlayan araçlar da bölgeden yavaş yavaş ayrılıyorlar. Ama çok sayıda itfaiye aracı hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Bu noktaya şimdi orayı ekranlarınıza bir kez daha getirelim. Orada hemen itfaiye araçlarının önünde çıkan noktaya, ancak dediğim gibi oraya geçişimize müsaade edilmiyor polis ekipleri tarafından. Tabii ki biz de kimsenin işini zorlaştırmak istemeyiz. Ondan dolayı işte bu noktadan görüntülemeye ve ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Güzel haberi vurgulamak istiyorum. Çok şükür hiçbir hastaya zarar gelmedi. Herhangi bir yaralanma yok. Bir can kaybı yok. Olumsuz bir durum yok. Zaten İstanbul'un merkezinde, göbeğinde bulunan işte bu hastane, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki bu yangına da ekipler ivedilikle müdahale etti. Artık aslında o ekipleri de ekranlara getirmek istiyorum. Çünkü biz biliyorsunuz hep işte gerek orman yangınlarında, gerek kent merkezlerinde bu tarz yangınlara ekipler özellikle bu yaz çok hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Canla başla çalışıyorlar. İnanın yangın haberi gelir gelmez telsizlere onlar

Binlerce ekip birden yola çıkıp burada hızlıca hiçbir hastanın canına zarar gelmemesi için, hiçbir vatandaşın canına zarar gelmemesi için de hızlıca müdahale ediyorlar. Bu yayın vesilesiyle de bir kez daha onları da anmış ve göstermiş olalım ve güzel haberle artık bitirelim Tuğba. Hastanenin bahçesi

Çok teşekkür ediyoruz Emine Derya'ya ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi bu dilimi artık noktalıyoruz ama saat başında yeniden buradayız. Yine ilgi çekici bir konumuz var. Konuğumuzla konuşacağız. Bağlantılarımız da olacak. Bekliyoruz saat başında.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.
1: Gelir gelmez telsizlere onlarca ekip birden yola çıkıp burada hızlıca hiçbir hastanın canına zarar gelmemesi için, hiçbir vatandaşın canına zarar gelmemesi için de hızlıca müdahale ediyorlar. Bu yayın vesilesiyle de bir kez daha onları da anmış ve göstermiş olalım ve güzel haberle artık bitirelim Tuğba. Hastanenin bahçesinde çıkan yangın ekiplerden edindiğim bilgiye göre, tekrar ediyorum, artık tamamen kontrol altına alındı. Zaten buradaki itfaiye ekipleri de geri dönüş yoluna girdiler.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz Emine Derya'ya ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi bu dilimi artık noktalıyoruz ama saat başında yeniden buradayız. Yine ilgi çekici bir konumuz var. Konuğumuzla konuşacağız. Bağlantılarımız da olacak. Bekliyoruz saat başında.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi, karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir.

0: daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 17'ye geliyor. Yine gelişmelerle karşınızdayız. Başlayalım bu dilime de. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkarttırıldı ve o şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.
1: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Gözaltına alındı. Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçına bir skandal damga vurdu. Gençler Birliği tribünündeki Ş.A. Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki bir çocuk ve babasına tepki gösterdi. Hatta küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkartılmasını istedi. Araya polis girdi. Küçük çocuğu kucaklayan bir polis oradan uzaklaştı. Çocuğun üzerindeki forma çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya tepkiler peş peşe geldi. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A.'ya ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya müdahale eden polise teşekkür etti.
2: Minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız.
1: Gençler Birliği kulübü de hem yaşananlara tepki gösterdi hem de minik futbol severi tesislere davet etti.
2: Bugün oynanan mücadelede bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
1: Fenerbahçe ise minik taraftarını salı günü oynanacak Olimpik Lyon maçında ağırlayacak.
2: Bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor. Sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır.
0: Evet, Süper Lig başladı. Her ne kadar böyle istenmeyen görüntüyle de başlamış olsa bazı maçlar devam ediyor. Bugün de maçlar oynanmaya. Şimdi Diyarbakır'a dönelim. Orada da haftanın en merak edilen maçlarından biri var. Amedspor evinde Erzurum Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Akşam 21.30'da maç daha var ama takip ediyoruz öğle saatlerinden beri. Şimdi Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'e dönelim. Bakalım Diyarbakır'da son durum ne? Stadın yakınlarında bir yerden bize aktaracak. Veysi İpek, söz sende.
3: Evet, aslında bu maç için aylar öncesinde hazırlık yapılmaya başladı. 33 bin kişilik stadyumda, Diyarbakır Stadyumu'nda önce zemin problemi çözüldü. Gençlik Spor Bakanlığı bu noktada yoğun bir çalışma gerçekleştirdik ki 40 dereceye

0: aşan sıcaklık içinde bir taraftan da mücadele edilmişti. Diğer taraftan Erzurumspor maçı içinde aslında günler öncesinde dostluk çağrılarıyla başladığını ifade edelim. Bugün saat 21.30'da oynanacak Ahmetspor Erzurumspor maçı içinde önemli çağrılar olduğunu ifade edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da, onu söyleyelim. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da Diyarbakır'a bu maç için gelmesinin beklendiğini ifade edelim. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile Ahmet Spor Kulüp Başkanı'na ait Eren dün akşam saatlerinde Erzurum Spor Kulüp Başkanı Ahmet Dal ve yöneticileri karşıladı. Bir yemekte buluştular, dostluk mesajları verdiğini ifade edelim. 33 bin kişilik stadyumda biletler satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükenmişti. Ancak 1300 kişi Erzurum Spor taraftarı içinde ayrıldığını ifade edelim. Erzurum Spor geçtiğimiz yıl aslında Diyarbakır'da Ahmet Spor maçı da aslında oynanmıştı. Yine 18 Ağustos'ta oynanmıştı birincilik karşılaşması. Erzurum Spor 81 puanla şampiyon olmuştu. Ahmet Spor ise 74 puanla ikinci sırada Süper Lig'e yükseldiğini ifade edelim. Her iki takım da aslında Büyükşehir Belediyesi Spor olarak başlamış. Daha sonra da isim değişikliğine gitmişti. Ahmet Spor da 2014 yılında ismini değiştirdiklerini ifade edelim. Ahmet Spor tribün liderleri de dostluk çağrıları yapıyor. Onu da ifade edelim. Özellikle çiçeklerle karşılayacağız. Rekabet olacak. Rekabet olmazsa olmaz. Statta çocuklar ve kadınlar, aileler de izliyor. Bu noktada küfrün olmayacağını ifade ediyor. Küfür edilmeyeceğini ifade ediliyor. Rekabetin ardından da kadayıf ve çikolatalarla uğurlayacaklarını söylüyorlar. 36 derece şu anda hava sıcaklığı. Maçın oynanacağı saatlerde ise 28 dereceye düşeceğini ifade edelim. Yine FIFA kokartlı hakem bu maçta yönetecek. Onun düdüğüyle birlikte 21.30'da maç başlayacağını söyleyelim. Atmosfer çok iyi. Erzurum Spor taraftarları da Diyarbakır'a gelmeye başladı. Tarihi kültürel yerleri dolaşıyorlar. Akşam saatlerinde buraya gelecekler. 2400 polis stat ve içerisinde ve stat çevresinde güvenliği sağlayacağını ifade edelim. Dediğim gibi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şu an itibariyle Diyarbakır'da olduğunu ifade edelim. Her şey aslında organize edilmiş durumda. 4-4'lük maç saati bekleniyor. Tek bir eksik var. Türkiye Spor Yazarlar Derneği birçok gazetecinin akreditasyon işlemlerini yetiştiremediğini söyleyelim. Bu noktada bir aksaklık, eksiklik olduğu için de meslektaşlarımız kapıda bunu aşmaya çalıştığını ifade ederek sözü bırakalım.
1: Peki, çok teşekkürler Veysi İpek'e ve kameraman arkadaşımıza. Diyarbakır'ın nabzını tutuyor Veysi İpek maç öncesinde. Biz de takip etmeye devam edeceğiz ilerleyen saatlerde de maça, çünkü daha var, 21.30'da maç. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye röportaj verdi. Birçok bölgesel konu hakkında açıklamalarda bulundu. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılabileceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Ankara'nın Suriye'deki istikrara katkı vermeyi sürdüreceğini belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye gidebileceğini de dile getirdi.
2: Kanat bir nispetiyle Türkiye.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Suriye'den Mekke anlaşmasına, F-35 konusundan Avrupa Birliği'ne kadar birçok başlığı değerlendirdi. Erdoğan, röportajında Mekke anlaşmasıyla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan anlaşmaya Mısır'ın katılımının da mümkün olduğunu belirtti. Erdoğan, anlaşmanın daha fazla ülkeye açık olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ankara'nın Suriye'deki istikrarı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacağını da söyledi. Gelecek dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini kaydeden Erdoğan, Suriye'de yaşayan Kürtlerin barış ve istikrardan payını alacağını dile getirdi. Kürt gruplarının haklarını korumayı sürdüreceğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de vardı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını belirten Erdoğan, Hamas'ın iyi niyetle taahhütlerini yerine getirdiğini, İsrail'in ise savaşını sürdürdüğünün altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarının Türkiye için derin bir endişe kaynağı olduğunu da dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretinde Lübnan'daki savaşın sona ermesi konusunu gündeme getirdiğini açıkladı. F-35 konusu.

0: Buna da değinen Erdoğan, Trump'ın bu konuda söz verdiğini hatırlattı. Bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda ise birliğe üyeliğin Türkiye'nin önceliği olmadığını kaydetti. Bunun sonucunda kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportajın tamamı bu akşam yayınlanacak.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi gönüllü uyumu güçlendirmek için dijital teknolojiler ve yapay zekayı devreye soktu. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemelerini yapmayan tam 10.359.275 mükellefe hatırlatma mesajı gönderildi. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam tahsilat da 98 milyar 19 milyon 917.864 liraya ulaşılarak rekor kırdı.
0: 10.359.275 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı. Motorlu taşıtlar vergisi tahsilatında rekor geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, cezai yaptırımdan önce vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için çalışma başlattı. Mükelleflerin vergisel sorumluluklarını zamanında ve doğru yerine getirilmesini sağlamak için dijital teknolojiler ve yapay zekadan yararlanıldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak yapılan motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödemeyen 10.359.275 mükellefe SMS ile hatırlatma mesajı gönderildi. SMS hatırlatmasıyla Temmuz'da 12.016.721 mükellef ödemesini zamanında yaptı. Temmuz ayında yapılan motorlu taşıtlar vergisi tahsilatları bir önceki yılın aynı ayına göre %8 arttı. İkinci taksit ödeme tutarı 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 lira oldu. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam motorlu taşıtlar vergisi tahsilatı 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 lirayı buldu. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. SMS'le hatırlatma yapılan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin zamanında ödeme oranı hatırlatma yapılmayanlara göre %26 daha yüksek oldu.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemi ve çalışmaları devam eden yeni projelerle ilgili bilgiler verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı Bakan Memişoğlu. Aynı zamanda hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in de sorusuna yanıt verdi.
2: Ben karşı değilim, açık söylüyorum bir Sağlık Bakanı olarak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilaç firmalarına dedim ki bana bunu yerli olarak üreten arkadaşa ödül vereceğim dedim. Yerli üretecekler bunu. Yerli zayıflama iğnesi de olsa tableti de şimdi çıkacak. Yurt dışında çalışmalar var, faziki çalışmalar. Biz yerli ilaç firmalarına ben şunu söyledim. Siz bunu üretin, ben alacağım dedim. İnşallah üretecekler yani.
0: En iyisi doğal yollarla zayıflama dese de zayıflama ilaçlarına karşı olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelere ilişkin bilgiler verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in sorusuna da cevap verdi. Bakanlığın da müfettiş görevlendirdiği doku soruşturmasıyla ilgili hastane kayıtlarının e-nabız üzerinden silinmediğini söyledi.
2: E-nabıza hiç kimse sızamaz. Bunu aklınızın ucundan geçmesin. Bu e-nabız çok korunaklı bir sistem. Ve bu bize kodlu gelir. Biz kimseyi görmeyiz. E-nabıza müdahale olamaz. Orada lokalde hastanedeki bilgi işte. Biz e-nabızdan insanın kim olduğunu göremeyiz. E-nabız yünük geliyor, kodlu geliyor, isim görmüyoruz. Bizim kendi cloud'umuzda, kendi bulutumuzda sistem çalışıyor. Onun için dışarıdan müdahale e-nabıza mümkün değil. E-nabız gerçekten kilitli bir sistem.
0: Memişoğlu, sağlık politikalarındaki yerli girişimleri de anlattı. 8 yerli aşının üretimi için planlamaların hazır olduğunu söyledi. 2 yıl içinde de yerli ultrasonun üretileceğini açıkladı. Kapsül şeklinde mideyi görüntüleyen endoskopi geliyor dedi.
2: Mobil röntgeni aldık. Solunum cihazı yapıyoruz, home vent yapıyoruz. En önemlilerden bir tanesi mesela kapsül endoskopi yapıyoruz Türkiye'de. Onun da insan çalışmasını çok kısa zamanda başlayacağız. Endoskopi yerine biliyorsunuz tablet gibi alıyorsunuz. bütün bağırsağınızı, midenizi filmle gösteriyor. Bunu

0: 2-3 ülke yapıyor. Bir tanesi biz yapıyoruz. ODTÜ Teknopark'ta onu prototipini geliştirdik.
1: Sağlık Bakanı HPV aşısıyla ilgili de konuştu. Uzmanların çalışmalarının sonucuna göre HPV aşısı gündeme gelecek dedi.
0: Bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı versiyon anlamında. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım dediler. Bugün Türkiye sağlıkla ilgili her türlü 13 tane aşıyı sağlık programına almışken insanımıza faydası varsa HPV'yi de alırız biz. 13 tane aşıyı tamamen ücretsiz programında olan bir ülke yok ki başka.
1: Ve SMA'lı bebekler.
0: SMA'yla bağış toplayan, sağda solda yurt dışında iyi olacağını deyip de insanlara vaat edip de bu vaadinin sonucunda sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. Yani SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileştirmedi mi, ne oldu sonucunu bilimsel olarak çalışıyoruz.
2: Market raflarında yüksek proteinli etiketiyle satışa sunulan ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki ama yüksek proteinli diye her ürün sağlıklı mı? Ya da hepimizin yüksek proteine ihtiyacı var mı? İşte tüm bu soruların yanıtını konuşacağız. Konuğumuz da olacak ama önce aslında Ömer Aktaş'ın haberini izleyelim.
3: Protein bar seviyorum abla, çikolatalı, fıstıklı falan.
4: Protein katılmış sütler olabiliyor. Bazen farklı fermentasyondan geçirilmiş yoğurtlar olabiliyor. Onları tüketiyorum. Bazen de granola barları tüketiyorum protein ağırlıklı.
5: Artık sadece spor yapanlar değil, sağlıklı beslenme adı altında neredeyse herkes tüketiyor. Bu ilgi yüksek proteinli ürün çeşitliliğini de artırdı. Peki ya gerçekten bu kadar faydalı mı?
6: Bir ürünün proteinden zengin olması demek o ürünün sağlıklı olduğuna kanaat getirmez.
7: Spor yapmadan önce özellikle mesela vaktim de yoksa iş çıkışı yemek yemeye protein bar tüketip o şekilde en azından proteinimi almaya çalışıyorum.
8: Yüksek proteinli maden suyu, yüksek proteinli su, o kadar büyük bir pazar ki.
5: Protein pazarı bir anda büyüdü ama bu büyümenin asıl nedeni ürünle ilgili oluşan aşırı sağlıklı algısı ve beraberinde gelen bilinçsiz tüketim.
8: Kafanızdaki soru işareti şu: acaba bunun içinde ne kadar yağ var? Sağlıklı beslenmeyi murad ediyoruz ya, ne kadar şeker var, ne kadar lif var, ne kadar doymuş yağ oranı var?
9: Her şeyin fazlası olduğu gibi özellikle fazla protein tüketimi de oldukça zararlıdır.
10: Proteinli süt, proteinli bar, artık cipsin bile proteinlisi var. Peki ambalajın üzerinde yüksek proteinli yazması o ürünü gerçekten sağlıklı yapmaya yetiyor mu?
8: Tüketiciler şuna dikkat etsinler. Bir gıda aldıkları zaman etiketin ambalajın üzerindeki içindekiler kısmına baksınlar. 100 gramında ne kadar protein var? 20 grama, 25 grama yaklaştıysa iyi bir protein var. Bu proteinin kaynağı ne? Altında kaliteli bir protein yoksa bu pazarlama taktiğinden öteye geçmez.
11: Proteinli sütler var, onları alıyorum. Günde 3-4 kere içiyorumdur.
5: Diyetisyenlerse her zaman doğal olan üründen yana.
6: Önceliğimiz tabii ki de normal besinlerden tüketmeniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi kuru baklagiller. Bu besinleri tükettiğimizde hem protein almış oluyoruz hem de aynı zamanda birçok vitamin ve minerali de almış oluyoruz.
5: Üstelik herkesin ekstra proteine de ihtiyacı yok. Hatta vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla protein tüketimi kalbe bile zarar.
9: Yüksek protein özellikle vücudumuzda hipertansiyona yol açarak kronik böbrek yetersizliğine sebep olarak da kalp damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
2: Evet, bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz var. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya bizimle birlikte. Ayça Hocam merhabalar. Sizi görmek güzel.
12: Çok teşekkür ederim. Ben de sizi gördüğüm için çok mutluyum.
2: Sağolunuz. Ayça Hocam, şimdi deyim yerindeyse tırnak içinde söylüyorum. Artık marketlerin neredeyse hepsinde bir yüksek protein lobisi var. Yani süt, yoğurt, kek önceden sadece barları oluyordu. Şimdi epey yayıldı, geniş bir yelpaze. Yani hatta yemekten böyle çekindiğimiz cipslerin bile yüksek proteinli ibareli olanları var. Hani sanki masumlaşıyor gibi de bir yandan gözümüzde. Nedir bu işin aslı astarı? Gerçekten bu kadar masum mu bu ürünler? Yersek ne olur? Herkese lazım mı fazla protein? Ne dersiniz?
12: Çok kıymetli Tuğba Hanım, bu gerçekten çok önemli bir konu. Özellikle son bir yıldır bu protein ürünlerin pazarlaması ile ilgili ciddi bir akım var.

0: Her zaman biz dengeleden yanayız ve doğal beslenmeden yanayız. İşlenmiş gıdaların insan hayatına girmesi aslında ileri vadede farklı sonuçlar doğurabilir. Doğal gıdalardan biz proteinlerimizi alabiliriz. Şimdi daha yüksek proteinli beslenmek, daha sağlıklı beslenmek anlamına gelmez. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün bir insanın sağlıklı beslenmesi için günlük alması gereken gıdaların, besinleri aslında klasifiye etti. Diyor ki %50-55 karbonhidrat, %17-20 protein, %25-30 yağ içerecek dengeli Akdeniz beslenmesi öneriliyor. Bütün guideline'lar ve tıp kitaplarında yazan da en doğru ve sağlıklı beslenme budur. Şimdi protein ihtiyacı kişiler arasında fark gösterir. Karbonhidrat ihtiyacı da yağ ihtiyacı da. Yani burada sadece protein yiyerek ya da yüksek proteinli ürünler tüketerek daha sağlıklı beslenmiyoruz aslında. Beslenmede denge çok önemli. Mesela bununla ilgili yapılmış büyük bir araştırma var. Yaklaşık 450 bin kişinin takip edildiği ve bu Lancet diye çok önemli bir tıp dergisine yayınlandı. Bu beslenmede yani bu araştırmada bu 450 bin kişi 25 yıl boyunca takip ediliyor. Ve bu insanlar yüksek karbonhidrat, düşük karbonhidrat ve ılımlı karbonhidrat olarak ayrılıyor. Şimdi yüksek karbonhidrat tüketenler düşük protein tüketiyor. Düşük karbonhidrat tüketenler de yüksek protein tüketiyorlar. Ilımlı karbonhidrat da Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisine yapıyor. 25 yıl sonra bakıldığında yüksek karbonhidrat ve düşük karbonhidratın insan hayatını ortalama 4.2 yıl kısaltabildiği gösterilmiş. Yani burada daha fazla protein yiyerek karbonhidratları azaltarak daha sağlıklı beslenmiyorsunuz. Bir de tabii bu endüstrinin...
1: Yüksek protein alanların mı hocam araştırmaya göre ömrü 4.5 yıl kısalmış?
0: Yüksek yani şöyle düşük karbonhidrat alan ve yüksek karbonhidrat alanların ömrü kısalmış. Ilımlı karbonhidrat denge alanların önemli. Ve dengeli beslenenlerin 4.2 yıl diğerlerinden daha uzun bir ömrü olduğu
1: yani
0: gösterilmiş.
1: Yani ne çok yüksek karbonhidrat alacağız ne çok düşük karbonhidrat alacağız. İkisi de zararlı. Aynı şey protein için de geçerli.
0: Aynı şey protein içinde. Yani günlük almamız gereken protein %17-20. Şimdi siz sabah yumurta yediğinizde, çökelek yediğinizde, öğlen yoğurt yediğinizde, kuru baklagil yediğinizde, akşam da et, tavuk, balık gibi bir protein aldığınızda aslında günlük almanız gereken proteini alıyorsunuz. Şimdi bu barları çok fazla kullandığımızda bunlar sonuçta endüstriyel ürünler.
1: Peki hocam bu ürünlerin, bu paketli ürünlerin içinde et, yumurta, işte süt ürünü yok hepsinin içinde. Bu proteinden kasıt, bu yüksek proteinden kasıt protein tozu mu? Zamanında protein tozu da çok tartışılmıştı. Spor yapanların kullanması sakıncalı mı değil mi? İşte kalbe etkileri neler diye. Yani bu paketli ürünlerde de aslında protein tozu mu var?
0: Bu paketli ürünlerde farklı protein kaynakları kullanılabiliyor. Bunlar peynir altı suyu dediğimiz whey proteinleri olabiliyor, kazein olabiliyor ya da bitkisel proteinler olabiliyor. Bezelye, soya fasulyesi gibi yüksek proteinleri olan yiyeceklerin işlemden geçirilerek daha konsantre bir halde bu ürünlerin içerisine koyuluyor. Ama sadece bunlar koyulmuyor bu ürünlerin içerisine. Yağ da giriyor, şeker de girebiliyor. Yani hani yediğiniz yiyecek yüksek proteinli diye çok saf, çok sağlıklı bir yiyecek anlamına gelmiyor. Biz doğal beslenmeyi her zaman ön plana koyuyoruz. Bugün bilimin önerdiği günlük protein alımı şudur. Normal insanlarda 50 yaşına kadar 0,8 ila 1 gram kilograma önerilir. Kişi çok spor yapıyorsa ya da bir bariyatrik cerrahisi geçilmişse, midesi küçülmüşse ya da bu zayıflama iğneleri kullanılıyorsa burada birazcık doz artırılabilir. 1.2'den 1.6'ya kadar kişinin cinsiyetine, vücut kitlesine göre bu öneriler değiştiriyor. Bir de çok önemli bir nokta var. 65 yaş üzerinde ise proteini biraz daha fazla öneriyor bilim. 1 ila 1.2 gram arasında kilogram başına getirmesini öneriyor. Ama bunları endüstriyel beslenme olarak bu tür gıdalardan almak tabii ki sağlıklı beslenmenin bir komponenti değil.
1: Bir de hocam şekeri meyveden yazıyor örneğin. Bu ibare de çok arttı. Şeker meyveden gelince masumlaşıyor mu?
0: Evet. Şimdi şeker meyveden geldiği zaman fruktoz diyoruz. Meyvenin içerisinde lif var, vitamin var,

0: mineral var, antioksidan var. Bir meyve yediğinizde aslında bir sağlık iksiri yiyorsunuz. Ama meyveden gelen fruktoz şekeri kullanıldıysa eğer, bu endüstriyel şekerlerden biri oluyor. Lifi, vitamini, minerali, antioksidanı düşüyor. Bu tabii ki kalori olarak vücudumuza giriyor. Bu da kilo artışına neden olabilir.
1: Evet. Bir de hocam bir başka önemli mesele de şu. Son dönemde biliyorsunuz vitamin takviye deyimlerindeyse bir çılgınlığa dönüştü. İnsanlar gözünü açar açmaz bir avuç takviye alıyor. Pek çok takviye kullanılıyor. Demir, D vitamini, daha pek çok saç için, tırnak için, cilt için. Ama biz D vitamini üzerinden gidelim istiyorum biraz da. Yüksek miktarda alırsak D vitaminini, D vitamini zehirlenmesi diye bir durum var bildiğimiz kadarıyla. Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle yaz aylarında yani sadece güneşin altında güneşlenmek değil, gündelik hayatta da ihtiyacımız olanı alabiliyor muyuz güneşten D vitamini olarak? Ekstra takviye alırsak neler olur?
0: Şimdi D vitamini eksikliği bütün dünyada aslında neredeyse pandemi şeklinde karşımıza çıkıyor. Çünkü insanlar doğayla artık bütünleşik bir hayat yaşamıyorlar. D vitamini güneşten en yoğun geldiği saatler 11 ile 3, mümkünse 12 ile 1,5-2 arasındadır. Bu saatlerde de insanlar genellikle kapalı ortamlarda oldukları için, kış da dahil olmak üzere çocuklar okulda, bizler çalışma ofislerimizdeyiz. Güneşle çok haşır neşir
1: Bir de o
0: olamıyoruz.
1: saatte güneş ışınları da zararlı bildiğimiz kadarıyla zaten değil mi hocam? Tam öğle saat.
0: Zararlı 11 ile 11,5 arası ya da 2 ile 3 arasında bir yarım saatlik güneş banyosu. Ben küçükken anneannemle dedem öyle yapardı. Bir güneş banyosu yapalım derlerdi. Saat 2,5 ile 3 arasında ya da 11 ile 11,5 arasında yüzlerini koruyarak kollarını, bacaklarını bir güneşe uzatırlardı. D vitamininin en iyi kaynağı aslında güneş. Ancak hani kışın uzaması, o saatlerde insanların kapalı ortamlarda olması nedeniyle D vitamini eksikliği görülüyor. Şimdi D vitamini adı vitamin ama vücudumuzda hormon etkisi yapan bir vitamin. Özellikle kalsiyum ve fosfor mekanizması, metabolizması üzerinden etkili. Şimdi bunun eksikliğinde çocuklarda raşitizm oluyor. İleri yaşlarda da osteomalezi dediğimiz bir tür kemik hastalığı ortaya çıkabiliyor ve beraberinde kas yorgunluğu, güçsüzlük gibi problemler ortaya çıkıyor D vitamini eksikliğinde. Şimdi tabii insanlar D vitamini eksik deyip böyle bir de bunların dozları var. Binlik, 20 binlik, 50 binlik, 300 binlik satılan ticari formları var ve insanlar D vitaminim iyi olsun diyerek bunları hani avuç avuç kullanabiliyor. Bu durumda ne oluyor? İşte burada da D vitamini zehirlenmeleri ortaya çıkıyor. Çünkü D vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğu için fazlası vücuttan atılmıyor. Bu da ne yapıyor? Bulantı, kusma, kabızlık, böbrek taşı oluşturabiliyor ya da böbrekte ileri derecede hasar ulaştırabiliyor. Hani bunun dikkatsizce ve yüksek dozda kullanımı. Hani güneşten biz D vitamini zehirlenmesi görmüyoruz. D vitamini zehirlenmesini genellikle kontrolsüz kullanılan D vitamini haplarından görüyoruz ya da
1: Peki hocam
0: damlalarından
1: ne
0: görüyoruz.
1: yapmalıyız? Düzenli olarak kan tahlili yaptırıp eksikse duruma göre mi almalıyız? Nasıl bunu doğru yönetebiliriz?
0: Şimdi bunun için sağlık ocaklarımızda ve devlet hastanelerimizde 6 ayda bir ya da yılda bir D vitamini bakılıyor. Her zaman biz kanıta dayalı tıpı uygulamamız gerekiyor vücudumuzda. Aile hekimlerinize giderek yılda bir kez mutlaka Eylül, Ekim gibi D vitamini seviyelerinize baktırabilirsiniz. Ve burada hekiminizin önerdiği dozda D vitamininizi kullanmanızı tavsiye ederiz.
1: Evet, fazlası zarar. Yani D vitamini eksik, çok yaygın deyip kafamıza göre dozlarda, kafamıza göre takviyelerle bunu yapmamak gerekiyor. Bir de hocam az önce yüksek protein konusunda da bahsettiniz ama hangi hastalıkları tetiklediğini bir kez daha altını çizebilir miyiz? O yüksek protein ihtiyacı yoksa vücudun dengesiz bir protein girerse vücuda nelere neden olur?
0: Şimdi proteinleri biz çok yediğimizde mesela diyoruz ya kilogram başına 0,8-1,2 gram kadar almak gerekiyor. Ama kişi gidiyor kilogram başına 3-4 gram protein yiyor. Bu protein vücuttan ne oluyor? Proteinler vücutta amino asitlere ayrılıyor. Amino asitler bağışıklık sistemimizin çalışmasında, yara dokusunun iyileşmesinde, enzimlerin ve hormonların yapımında çok önemli. Ama biz bunu çok yüksek dozda aldığımızda karaciğerimizde bu üreye dönüştürülüyor ve böbrekten de atılıyor. Önce amonya sonra üreye dönüştürülerek böbrekten atılıyor. Ama biz çok fazla

0: aldığımızda karaciğer bunu amonyak ve yürü olarak atıyor ama bir de karbon iskeleti kalıyor proteinin geriye. Bu karbon iskeleti aslında ATP yani bir enerji için vücut için kullanılıyor. Ama kalanı yani fazla aldığımız glikoneogenez dediğimiz bir biyokimyasal yolakla glikoza dönüşüyor. Ya da triacilglisetlere dönüşerek gidip yağ hücrelerini büyütüyor. Yani fazla aldığınız kalori 1 gram protein yaklaşık 4 kilo kalori içeriyor. Siz bunu çok fazla aldığınızda evet proteinlerin depo yeri yok ama fazlası farklı biyokimyasal yollarla yine kilo almanıza neden olabiliyor.
1: Yani kilo dışında tabii, hocam hangi organı daha çok yoruyor? Kalbe mi zarar?
0: Evet. Proteinler tabii tek başına vücuda girmiyor. Yağ ile birlikte geldiği için ürik asit miktarınızı artırabiliyor. Gut neden olabiliyor. Kemikten kalsiyum çekiyor vücuttan atılırken kemik erimelerine neden olabiliyor. Yine beraberinde yüksek yağ ve şekerle vücuda girdiği için diyabet, kalp damar hastalıkları ya da yüksek kolesterollere neden olabiliyor. Yani çok da masum değil. Biz evet, her zaman beslenmede dengeden yanayız. O yüzden dengeli beslenme
1: her şeyin fazlası zarar. Değil mi hocam?
0: Beslenmeyi, evet.
1: O büyüklerimizin söylediği söz gerçekten her yerde karşımıza çıkıyor. Beslenme konusunda da sanırım öyle. Peki hocam, var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Tekrar altını çizelim istedim özellikle o protein konusundan evet, hastalıklara neden olduğunun.
0: Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bütün güzel ülkeme, güzel insanlarına, bu vücut bize bu dünyada bir kez veriliyor ve ağzımızdan giren lokmalar bizim hücrelerimizde işleniyor. O kadar kıymetli ki bugün dünyadaki en büyük hastalık nedenleri, ölüm nedenleri kalp damar hastalıkları ve metabolik hastalıklar. Bunların temelinde yatan en önemli problem ise yanlış beslenme alışkanlıkları. Burada evinizde pişirdiğiniz yemekler, doğal beslenmeler, bunlara özen gösterin. Endüstriyel paketli ürünlerden uzak durun. Suların bile işte proteinlisi çıktı neredeyse. Yüksek evet, proteinli yemek, farklı beslenmek anlamına gelmez. Aman aman dikkat edin diyelim.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Yani can boğazdan gelir derler ama boğazdan da gidiyor maalesef zaman zaman dikkat etmezsek. Çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya bizimle birlikteydi. Sağ olun. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bir bakalım. Sivas'ta kenenin ısırdığı 63 yaşındaki bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan Bekir Servi'ye kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan 6 çocuk babası adam hastaneye kaldırıldı. Ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Ve ne yazık ki Selvi doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Selvi'nin amcasının oğlunun da 6 yıl önce yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına dair yürütülen soruşturmalarda 1 Haziran'dan bu yana 11 kişinin tutuklandığını açıkladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi.
2: 64 orman yangını, 43 şüpheli, 11 tutuklama. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmaların bilançosunu paylaştı. Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturma detaylarını yeşil vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir notuyla paylaştı. Açıklamada son bir haftada meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran'dan bu yana ise toplam 22 ilde çıkan 64 orman yangınına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Bu soruşturmalar kapsamında toplam 43 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek açıklamasında milletimiz müsterih olsun, ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı.
1: Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluştu. Bir evin çatısı uçtu.

0: Öğle saatlerinde başladı kuvvetli yağış Adana'da. Seyhan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafik aksadı. Sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Bazı alt geçitleri su bastı. Kentte yine yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Sarıçam ilçesinde bir müstakil evin çatısı uçtu. Elektrik telleri zarar gördü. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İşte bunu da Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e soracağız. Hüseyin merhaba, iyi pazarlar. İstanbul'da rüzgar bugün de etkiliydi, şiddetli rüzgar. Uyarılar vardı, bazı kentlerde yine yağış da etkili ama yeni hafta neler bekliyor bizi? Söz sende.
1: Tuğba teşekkür ederim. Merhaba, iyi pazarlar. Bugün rüzgarın daha sakin estiği düne göre ama yine de rüzgarlı bir gün. Hava tahminlerindeki yağışlar gerçekleşiyor. Dün de bağlantımızda yer vermiştik. Bakın Ege'nin iç kesimlerinde, İç Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de yağmur var. Ekranlarda bir Türkiye haritası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü. Yeşil alanlarda biz konuşurken yağış kaydediyoruz. Günlerdir sıcak ve bunaltıcı havanın üzerine bir süredir serin hava akışı var bize Kırım ve Ukrayna üzerinden. Bu da havadaki çalkantıyı, bulut oluşumu için gerekli hareketi getirdi. Yukarı seviyedeki serin hava ve hali hazırdaki yağışları kaydediyoruz bu sayede. İstanbul ve çevresinde ise çok rüzgarlı günlerden sonra yeni haftayla birlikte rüzgar zayıflıyor. Bu süreti salı günü arayabiliriz bile çünkü halk arasında yaprak kıpırdamadı dediğimiz bir salı, çarşamba, perşembe geçireceğiz gibi duruyor. Yeni haftada sıcaklıklar da buna bağlı olarak 4-5 derece kadar yükselecek. Artık Poyraz'dan esen fırtına yerini daha sakin, çok daha zayıf rüzgarlara bırakıyor. Biraz bunaltıcılık artacak yeni haftada. Yaz mevsiminin süreceğini tahmin ediyorduk zaten. Sonbahar rüzgarları bunlar bu arada. Ama mevsimi değiştirmeye gücü yetmedi. 2-3 günlük bir gücü vardı. Bu sırada Balıkesir, Edremit ve çevresinde ise bu yaz boyu esti rüzgar neredeyse. Çok kuvvetli bir esinti vardı. Çanakkale'de de öyle. Yaz tatilinin tadını çok bu rüzgar sebebiyle deniz kıyısında çıkaramamış olabilir insanlar. Bize de bu yönde mesajlar geliyor. Şimdi gelecek hafta özellikle salı, çarşamba, perşembe şu 3 gün epey bir tadı çıkar yaz tatilinin kıyılarda. Çok daha sakin esecek. Buna Çanakkale, Balıkesir ve tüm körfezlerimiz, Edremit, Saros, işte Erikli, Çevre, her yer dahil. Rüzgar zayıflıyor. Cumartesi tekrar esinti başlayacak biraz ama bugünkü gibi. Bugünkü esinti kadar daha fırtınaya dönmeyecektir diye tahmin ediyoruz. 7 gün. Bunlar tabii uzun vadeli tahminlerde biraz değişiyor ama şimdiki tahminler bu haftanın daha sakin geçeceği yönünde. Yağışlar ise Doğu Karadeniz, İç Anadolu ve yine Doğu Anadolu'da zaman zaman kuvvetli oluyor. Gök gürültüleriyle ve şimşeklerle geldiği için doğu bölgelerdeki sağanaklara dikkat etmek lazım. Yıldırım düşüyor. Yıldırım düşmesi tehlikesi var çoğu insanda açık arazide. Yaz mevsiminde turistik amaçlı oralarda bulunabilir. Bu yağışlar daha çok bugün az önce radar görüntüsünde gördük. Sivas, Erzincan, Erzurum rotasıyla böyle batıdan doğuya doğru tarıyor ama yarın biraz daha güneye inebilir. Yani işte Muş'tan itibaren Diyarbakır hattına ama Diyarbakır'ın merkezinde beklemiyoruz yağış. Ya o alanda da uzun süredir yüksek sıcaklık vardı. Bu şaşırtıcı gelebilir bu yağmurlar bu iki güne. Ama epey serinledi hava. Güneyde bile sıcaklıklar 4 derece kadar, 5 derece kadar düştü. İstanbul'da, Ankara'da gece hiçbir klima kullanmadan çok ferah bir şekilde dün gece herhalde uyumuştur insanlar. Bu gece de öyle olacak. Bu gece 1 derece daha kadar sıcak. Ama haftaya salıdan sonra 4 derece, 5 derece gibi bir artış var. Onu hissederiz yani. Bunlar serin günlerimiz. Uzun vadeli tahminlerde Doğu Karadeniz'deki yağışlar da sürecek görünüyor. Fındık toplama vakti ama yağışlar da kendini gösteriyor. Çok rüzgarlı geçti günler, geçtiğimiz günler. Ulaşım, turizm ve aslında ekonomi bu rüzgardan hem olumlu hem olumsuz anlamda etkilendi. Rüzgarla ilgili santrallerimiz var. Enerji üretiyoruz. Bunlar çok daha belki performansı aldılar. Ama tatil turizmi yapanlar şu an görüntüde gördüğünüz işte kıyılarda bile yürümekte zorlandı. Bu durum 3-4 günün ardından sona eriyor, tekrarlayalım. Pazartesi de sakinleyecek ama özellikle salıdan itibaren bu farkı hissederiz. Daha gestos havaları derler ya, işte buna uygun bir hafta geçirmeyi bekliyoruz. Umarız sağlıkla geçiririz Tuğba. Son tahminler bu şekilde.
0: Peki, çok teşekkürler Hüseyin Öztel'e, Habertürk Meteoroloji Mühendisi. Yeni haftada hava nasıl olacak notlarını bizimle paylaştı. Şimdi sıradaki haberimize dönüyoruz. Antalya'nın Aksiki ilçesinde bir otomobille minibüs çarpıştı. Evli çifti hayattan koparan kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza Manavgat Akseki yolu Taşlıca mahallesinde meydana geldi. Faik Kaplan'ın kullandığı araç bilinmeyen bir nedenle minibüse çarpıştı. Savrulan araç park halindeki kamyona çarparak durabildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Kaplan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi ve aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin polis inceleme başlattı. İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası atılan bir havai fişek eğlenceyi bir anda korkuya dönüştürdü. Taraftarların attığı fişeklerden biri stadın yanındaki apartmanda bir daireye isabet etti. 4. kattaki daire bir anda alevlere teslim oldu.
2: Taraftarın attığı havai fişek eve girdi. Apartmanın 4. katındaki daire alev alev yandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki olay akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan stadının hemen yanında yaşandı. İddiaya göre Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmasının ardından taraftarlar havai fişek attı. O fişeklerden biri stadın yanındaki apartmanın 4. katında bulunan daireye isabet etti. Havai fişeğin girdiği evde bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki yangın sırasında daire boştu. Ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
0: İstanbul Beyoğlu'ndan İtalyan profesör evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Olay 5 Ağustos akşamı Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Ruggero D'Angelo'dan haber alamayan emlakçı yedek anahtarla girdi eve ve profesörü yatakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri profesörün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede vücudunda bir darp ya da kesici delici alet izine rastlanmadı. Bazı İtalyan liselerinde öğretmenlik yapan profesörün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kına gecesinde kavga çıktı ve o kavga can aldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Hasan Kendi Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silah ve bıçaklar çekildi. 2 kişi silahla, 2 kişi ise bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Sedat Can kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. ...17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Yaşanan o büyük acı yıllar geçse de unutulmadı. Depremin izleri ise sadece hafızalarda değil, denizin dibinde de duruyor.
2: Eşyalar, ağaçlar, seyyar satıcı tezgahları, büyük Marmara depreminin izleri denizin metrelerce altında duruyor.
3: Geniş bir alana yayılmış bir su altı müzesi gibi burası. Biraz da hüzünlü bir dalış çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz.
4: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
2: Takvimler 17 Ağustos 1999'u gösterdiğinde Türkiye tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 27 yıl geçti ama acısı dinmedi. Değirmendere'de suya gömülen kıyıdaki yapılar ve eşyalar adeta depremin şiddetini gösteren bir su altı müzesi gibi.
4: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum. Değişik duygular içerisindeyim.
2: Depremin karadaki izleri zamanla silinsin.

0: Sene Değirmendere sahilinde denizin dibine gömülmüş eşyalar yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.
1: Dışarıda hayat çok hızlı bir şekilde onarıldı ama gerçek görüntüler ilk günkü gibi su altında.
2: Bir zamanlar evinde gaz lambası bile yoktu. Şimdi ise onlardan binlercesini bir arada saklıyor. Üstelik koleksiyonunda öyle bir parça var ki görenler bir daha bakıyor. Samsun'daki bu ilginç koleksiyonun hikayesini getiriyoruz şimdi ekranlara.
0: Çocukluğunda evlerinde gaz lambası bile yoktu. Geceleri kandil ışığında ders çalıştı. Yıllar geçti. Şimdi 1000 metrekarelik hangarında binlerce gaz lambası ve nostaljik eşya koleksiyonunun sahibi.
3: Yeni aldığımız bir şey çok değer katmaz üzerine ama eski olan her şey yıllar geçtikçe daha çok değerleniyor. Eskiden bir gaz lambası bile bizim evimizde yoktu mesela.
0: Samsunlu restoran işletmecisi Cengiz Toprak'ın çocuklukta yaşadığı yokluk yıllar içinde büyük bir tutkuya dönüştü. 30 yıldır antika biriktiren Toprak, binlerce parçalık koleksiyonunu 1000 metrekarelik bir hangarda sergiliyor.
3: Yaklaşık olarak 30 yıldır biriktiriyorum. Bizim için bu çok vazgeçilmez bir şey. Daha antika bende sınırsız bir aşktır.
0: Gaz lambaları, radyolar, eski ev eşyaları ve geçmişten günümüze uzanan sayısız obje. Nostalji hangarında en dikkat çeken şey ise 62 yıllık bir kırmızı sevda.
3: Bende her şeyden bir tane yok. Mesela gaz lambası belki 1000 tane var. Bu benim ölene kadar sevdamdır. Çok seviyorum.
0: Cengiz Toprak'ın amacı sadece geçmişi biriktirmek değil, yeni nesillere de sevdirmek.
3: Şunu söylüyorum geriden gelen kuşaklarıma. Yeni torunum oldu daha. Torunum 18 yaşına geldiği zaman aracı ben kendim ona anahtarını torunuma teslim edeceğim.
2: Manisa'da Sultaniye kuru üzüm için mesai erken başladı. Hal böyle olunca da üretici sabahın erken saatlerinde kolları sıvadı, bağlara girdi.
4: Çiftçi çalışacak işçi bulamadı. Hasat bu sene erken başladı. Özenle toplanan üzümler aynı özenle güneşe serildi.
5: Erken başlayıp erken hasat etmeye çalışıyoruz. Mecburuz yani bunu yapmak zorundayız. Yapmazsak işimiz yetişmeyecek.
6: Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. Bağdan toplanan üzümler arkamda görmüş olduğunuz gibi sergi alanlarına seriliyor, kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulmasının ardından da Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm olarak piyasaya satışa sunuluyor.
4: Üzüm bağlarında mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor.
7: Sabah işte 6'da başlıyoruz. 10'da yemek molamız var. 2'de bırakıyoruz.
4: Toplanan üzümler kuruması için sergi alanlarına serilip güneşte bekletiliyor.
6: Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm ihracatta 500 milyon dolarlık bir hacme sahip. En çok ihraç edilen ülkelerin başında ise Körfez ülkeleri ve İngiltere geliyor.
4: Üreticinin isteği ise emeğinin karşılığını alabilmek.
7: Üzüme çok destek istiyorum yani. Uygun bir fiyat olsun istiyorum.
2: Devam ediyoruz. ABD ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim sözlerine İran'dan yanıt geldi. Trump bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli ifadesi kullanıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli yanıtı geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürüyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini iddia etti.
8: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi, Amerikan Başkanı bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir dedi. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken İran'ın suikast tehdidine

0: karşı uçak değiştirdiği olaya işaret etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle demiş, İran'ın tehditlerden korkmayacağını söylemişti. Hürmüz Boğazı'nın gerilim nedeniyle kapanması petrol ihracatına da darbe vuruyor. Devlet gelirinin %90'ının petrol ihracatı kaynaklı olduğu Irak ekonomisi olumsuz etkileniyor. Irak'ta kritik derecede para sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. İranlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
1: Kayıp İranlı pilotlara ilişkin Tahran ve Doha'dan çelişkili açıklamalar geldi. Tahran, savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki üç İranlı pilotun Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu. Katar ise bu iddiayı yalanladı.
0: İran'la Katar arasında kayıp pilot tartışması yaşanıyor. Pilotlara ilişkin iddia İran medyasında yer aldı. Habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır kayıp pilotlarla temas kurulamadığını belirtti. İran Hava Kuvvetleri'nden uzman bir ekibin pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş ve sahada inceleme yapmak için beklediğini öne sürdü. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden de pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyoruz dedi. Sözcü ayrıca o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazenin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. İran'a arama kurtarma çalışmalarını ayrıntılı şekilde incelemek için ekip gönderme daveti yaptıklarını söyleyen sözcü, Tahran'ın davete yanıt vermediğini de savundu. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın ilk günlerinde Katar'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin El Udeid üssüne karşı saldırılar düzenlemişti. Saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyuran İran, bir pilotun hayatını kaybettiğini belirtmişti. İranlı yetkililer 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu kaydetmişti.
1: Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'da başkent Kiev ve ülkenin en büyük çelik fabrikası hedef oldu. Rusya'da da yine başkent Moskova yakınlarındaki bir e-ticaret sitesine ait depo vuruldu. Romanya'da da hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdükleri duyuruldu.
0: Rusya ve Ukrayna gece boyunca karşılıklı saldırılar düzenledi. Romanya'da hava sahasına giren bir drone'u düşürdüklerini duyurdu. Rusya'nın saldırılarının hedefinde başkent Kiev'de Kryvyi Rih kenti vardı. Balistik füze ve drone'lar Kiev'deki kitap pazarını isabet etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Saldırılarda Kryvyi Rih kentindeki ülkenin en büyük çelik fabrikası da vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin memleketi olan kente yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Moskova, Belgorod ve Rostov bölgelerini hedef aldı. Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait bir depoda büyük bir yangın çıktı. Yangına helikopterlerle müdahale edildi. Kiev, Wildberries'in depolarında askeri malzemeler bulundurduğunu ve bu nedenle hedef alındığını savunuyor. Moskova ise dün gece Ukrayna'ya ait 822 drone'un düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki diğer ülkeleri de etkiliyor. Romanya hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüğünü duyurdu. Drone, NATO kapsamında devriye görevi yapan bir İspanyol F-18 uçağı tarafından vuruldu. NATO, drone'un Rusya'ya ait olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Romanya, geçen ayda hava sahasını ihlal eden 3 drone'u düşürdüklerini belirtmişti.
1: Önce Rus lider Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerimiz benzersiz dedi. Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'le paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından Kim'le fotoğrafını paylaşan Trump, aramız çok iyi ifadesini kullandı.
0: Rusya Devlet Başkanı

0: Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerimiz benzersiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la fotoğraf paylaşımı geldi. Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Devletlerimiz her alanda aktif şekilde işbirliği yapıyor. Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla çabalarını koordine ediyor dedi. Putin'in açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilişkisinden bahsetti. Bu fotoğraftaki soğuk bakışa rağmen gülümsediğimiz birçok fotoğraf var diyen Trump, Kim Jong-un'la aramız çok iyi ifadesini kullandı. Trump, Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 zirvesinin ardından Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş, silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha önce Kuzey Kore tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk Amerikan lideri olmuştu.
1: Ve bültenimizin sonuna geldik. Ben burada

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Siyasette hesaplar karışıyor. AK Parti'ye geçişler sürecek mi? Mansur Yavaş, tartışmaların dışındayım diyerek ne mesaj verdi? İmamoğlu'nun yeni partide asıl planı ne? DEM Parti'nin yol haritası ve süreçte yeni adımı ne? Son anketler şaşırttı mı? Semiha Şahin soruyor, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Murat Karan, siyaset bilimci Dr. Sezin Öney, akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu'yla gazeteci yazar Gürbüz Evren ve Kaan Arslan yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Gündemimiz yine bugün de yoğun tabii. Hemen şöyle kısaca başlıklarımızı aktarayım. Terörsüz Türkiye süreci yasal zemin kazandı biliyorsunuz. Çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda kabulüyle birlikte kritik bir adım atılmış oldu. Artık kararın resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. Bu adımla süreç daha da hız kazanacak. Bu başlığa elbette tüm detaylara bakacağız ana haber boyunca. Ve Türkiye'nin gündemine oturan haberlerden biri de Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan skandal olay. Henüz küçücük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı. Buna neden olan şüpheli ise cezasız kalmadı. Ev hapsi aldı. Detaylara da yine az sonra bakacağız ana haberde. Bir diğer başlığımız, bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda yangınlara neden olan 11 kişi de tutuklandı ve Orta Doğu'ya da döneceğiz tabii. Bölgedeki gelişmeler de devam ediyor. ABD ve bölgedeki ortak ülkeler Orta Doğu'da askeri güçlerini birleştirmeyi hedefliyor. Peki bu ne demek oluyor acaba? Detaylara da konuklarımızla bakacağız. O halde ana haber başlasın. Yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler şimdi resmi gazeteye çevrilmiş durumda. Çerçeve yasanın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Kanunun yayımlanması ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul kısa sürede ilk toplantısını yapacak. Ayrıca DEM Parti heyeti kısa süre içinde İmralı'ya gidecek.
1: Gözler resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasa kısa sürede yayımlanacak. Kurul toplanacak. Öcalan'dan da bir kez daha silah bırakma çağrısı gelecek.
2: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 560.
1: Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasa kapsamında iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında kurulacak bir kurul olacak. Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bu kurul silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurul meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş de yer aldı. 6 şüpheli için ev hapsi şeklinde de adli kontrol kararı verildi.
1: Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 38 şüpheli suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırma ve suçtan elde edilen maddi değerleri aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Parçalanmış halde bulunan çok sayıda evrak incelemeye alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.

0: Şimdi emniyetteki soruları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 38 şüpheliden örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı. Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.
0: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Gözaltına alındı. Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçına bir skandal damga vurdu. Gençler Birliği tribünündeki Ş.A. Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki bir çocuk ve babasına tepki gösterdi. Hatta küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkartılmasını istedi. Araya polis girdi. Küçük çocuğu kucaklayan bir polis oradan uzaklaştı. Çocuğun üzerindeki forma çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya tepkiler peş peşe geldi. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A.'ya ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya müdahale eden polise teşekkür etti.
2: Minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız.
0: Gençler Birliği kulübü de hem yaşananlara tepki gösterdi hem de minik futbol severi tesislere davet etti.
2: Bugün oynanan mücadelede bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
0: Fenerbahçe ise minik taraftarını salı günü oynanacak Olimpik Lyon maçında ağırlayacak.
2: Bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor. Sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır.
1: İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası atılan havai fişekse eğlenceyi bir anda korkuya dönüştürdü efendim. Taraftarların attığı fişeklerden biri stadın hemen yanında bulunan apartmandaki daireye isabet etti. Dördüncü kattaki daire bir anda alevlere teslim oldu.
0: Taraftarın attığı havai fişek eve girdi. Apartmanın dördüncü katındaki daire alev alev yandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki olay akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan stadının hemen yanında yaşandı. İddiaya göre Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmasının ardından taraftarlar havai fişek attı. O fişeklerden biri stadın yanındaki apartmanın dördüncü katında bulunan daireye isabet etti. Havai fişeğin girdiği evde bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki yangın sırasında daire boştu. Ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
1: İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken fenalaşan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ne yazık ki olay Avcılar Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Gül arkadaşlarıyla halı sahada maç yapıyordu. bir anda fenalaşıp yere

0: yığıldı. Arkadaşları tabii hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırdı. Ancak 20 yaşındaki Ahmet Gül doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 20 gün önce vatani görevini yaptığı birlikten terhis olduğu öğrenilen gencin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına dair yürütülen soruşturmalarda 1 Haziran'dan bu yana 11 kişinin tutuklandığını açıkladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi.
1: 64 orman yangını, 43 şüpheli, 11 tutuklama. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmaların bilançosunu paylaştı. Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturma detaylarını yeşil vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir notuyla paylaştı. Açıklamada son bir haftada meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran'dan bu yana ise toplam 22 ilde çıkan 64 orman yangınına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Bu soruşturmalar kapsamında toplam 43 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek açıklamasında milletimiz müsterih olsun, ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı.
0: Şimdi Adana'ya çevireceğiz kameralarımızı. Zira Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluştu. Bir evinde çatısı uçtu. Görüntüler şu anda ekranlarımızda. Adana'da öğle saatlerinde başladı kuvvetli yağış. Ve yağışın ardından Seyhan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafik aksadı, sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı alt geçitleri de su bastı. Kentte yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Sarıçam ilçesinde bir müstakil evin çatısı uçtu. Elektrik telleri zarar gördü. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye röportaj verdi. Birçok bölgesel konu hakkında açıklamalarda bulundu. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılabileceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara'nın Suriye'deki istikrara katkı vermeyi sürdüreceğini de söyledi. Erdoğan ayrıca Suriye'ye gidebileceğini de dile getirdi.
2: Kanat bir nispetiyle Türkiye...
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Suriye'den Mekke anlaşmasına, F-35 konusundan Avrupa Birliği'ne kadar birçok başlığı değerlendirdi. Erdoğan röportajında Mekke anlaşmasıyla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan anlaşmaya Mısır'ın katılımının da mümkün olduğunu belirtti. Erdoğan, anlaşmanın daha fazla ülkeye açık olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ankara'nın Suriye'deki istikrarı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacağını da söyledi. Gelecek dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini kaydeden Erdoğan, Suriye'de yaşayan Kürtlerin barış ve istikrardan payını alacağını dile getirdi. Kürt gruplarının haklarını korumayı sürdüreceğini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de vardı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakamayacağını belirten Erdoğan, Hamas'ın iyi niyetle taahhütlerini yerine getirdiğini, İsrail'in ise savaşını sürdürdüğünün altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarının Türkiye için derin bir endişe kaynağı olduğunu da dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretinde Lübnan'daki savaşın sona ermesi konusunu gündeme getirdiğini açıkladı. F-35 konusuna da değinen Erdoğan, Trump'ın bu konuda söz verdiğini hatırlattı. Bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda ise

0: birliğe üyeliğin Türkiye'nin önceliği olmadığını kaydetti. Bunun sonucunda kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportajın tamamı bu akşam yayınlanacak.
1: ABD ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim sözlerine İran'dan yanıt geldi. Trump bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli ifadesi kullanıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli yanıtı geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürüyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini iddia etti.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi, Amerikan Başkanı bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir dedi. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken İran'ın suikast tehdidine karşı uçak değiştirdiği olaya işaret etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle demiş, İran'ın tehditlerden korkmayacağını söylemişti. Hürmüz Boğazı'nın gerilim nedeniyle kapanması petrol ihracatına da darbe vuruyor. Devlet gelirinin %90'ının petrol ihracatı kaynaklı olduğu Irak ekonomisi olumsuz etkileniyor. Irak'ta kritik derecede para sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. İranlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
1: Bu arada ABD ve bölgedeki ortak ülkeler Orta Doğu'da askeri güçlerini birleştiriyor. Açıklamada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. Şahin saldırı görev gücü kurulacak ve denizle su üstü ve su altında caydırıcılık artırılacak. Tabii bu adım bölgedeki savaşları ve güç dengelerini doğrudan etkileyecek. Şimdi gelin bu yeni adımı konuklarımla değerlendireyim. Evet, görüyorsunuz kendilerinde. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başol ve siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş bizimle birlikte ana haberde. Hoş geldiniz efendim, merhabalar.
3: Teşekkür ediyorum Esra
4: Hanım. Çok teşekkürler Esra Hanım, hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben Elçin Hocam'la başlamak isterim hemen. Tabii şimdi CENTCOM diyor ki çok uluslu bir görev gücü oluşturuyoruz ve bunun adı Şahin Saldırı Görev Gücü. Tabii ABD kimlerle bu planı yürütüyor ve bu planın amacı ne diye bir soru aklımızda hemen oluştu. Ne dersiniz efendim?
4: Esra Hanım, burada aslında bunu bir yalnızca CENTCOM'un bir projesi, bir İHA gücü gibi düşünmemek gerekiyor. Burada aslında birkaç temel Amerikan problemi var İran Savaşı ile birlikte ortaya çıkmış ve bunları çözmek için aslında ortaya atılmış bir proje olarak değerlendirmek gerekiyor bunu. Öncelikle mühimmat maliyeti meselesi. Biliyorsunuz İran savaşı ile birlikte Amerikan mühimmat stoklarının tükenme hızlı gündeme gelmişti. Bu hem Amerika'nın içerisinde hem Amerika'nın savaşa dair yaklaşımına dair uluslararası alanda. Yani bu noktada mühimmat stoklarının tükenme meselesini çözmek için bir adım gibi gözüküyor bu. Bir diğer mesele de ABD'nin İran'la savaşırken özellikle Pasifik'te hatırlarsınız Tomahawk'ları konuşmuştuk yine sizinle. Evet. Pasifik'te özellikle Çin karşısında askeri kapasitesinin ne ölçüde koruyabileceği meselesi Amerika için önemli bir güvenlik gündem maddesi. Şimdi öncelikle bu Şahin saldırı görev gücünün ne olduğunu doğru tarif etmek gerekiyor. Çünkü burada CENTCOM 13 Ağustos'ta ilk çok uluslu, çok alanlı saldırı drone gücü olarak tanımladı bunu, ama burada çok alanlı ifadesi önemli. Yani sadece havadan uçan kamikaze İHA'lardan söz etmiyoruz burada. Burada CENTCOM açık biçimde havada, deniz yüzeyinde ve deniz altında görev yapacak.

0: insansız sistemlerden söz ediyor ki üstelik bunları yalnız Amerikan personeli değil, bölgesel ortakların askeri personeli de kullanacak gibi bir ifade var açıklamada. Dolayısıyla aslında bir İHA filosundan ziyade bunu dağıtılmış ve düşük maliyetli bir saldırı ekosistemi gibi düşünebiliriz. Bunu oluşturma çabası gibi düşünebiliriz. Arkasındaki askeri mantığı anlayabilmek gerekiyor. Bunun için de birkaç ay öncesini aslında hatırlarsanız, hatta geçtiğimiz yılı hatırlarsanız, Aralık 2025'te bu Akrep saldırı görev gücü adı verilen yapıyı oluşturmuştu CENTCOM ve burada özellikle Lucas adı verilen düşük maliyetli yine tek yönlü İHA'ları geliştirmişti ve konuşlandırmıştı. Fakat İran Savaşı ile beraber bunlar artık deneysel sistem olmaktan çıktı ve gerçek savaş ortamında kullanılmaya başlandı Şubat 2026'da. Ve burada CENTCOM'un resmi belgelerine bakınca da Lucas açık biçimde kullanılan Amerikan silah sistemleri arasında sayılıyor. Yani dolayısıyla burada Amerika'nın şu an yapmaya çalıştığı şey aslında bir savaş tecrübesinden çıkarılmış ikinci nesil bir model oluşturmaya çalışmak. Çünkü İran Savaşı ABD'ye çok ciddi bir gerçeği yeniden hatırlattı. Dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine sahip olabilirsiniz. Fakat yüksek yoğunluklu ve uzun süreli bir savaşta yalnızca silahın ne kadar gelişmiş olduğu değil, o silahtan kaç tane üretebildiğiniz, ne kadar sürede üretebildiğiniz, ne kadar hızlı yerine geri koyabildiğiniz ve bunun maliyeti de çok önemli. Bu nedenle ilk başta Tomahawk meselesiyle girdim. Çünkü şu da var, İran tarafından baktığımızda İran bir şekilde savaşı ABD'nin mühimmatlarını tüketme üzerine de kurdu. Bu da önemli bir nokta. Şimdi bu Şahin meselesi de tam burada aslında anlam kazanıyor. Amerikan ordusu aslında her hedefe bir Tomahawk gerekmiyor. Her hedef için işte yüksek maliyetli bir savunma ya da saldırı yapmak gerekmiyorum bir şekilde farkında ve bunu aslında oluşturmaya çalışıyor. Aslında 30 yılda batılı ülkeler sürekli bu benzer
1: Elçin Hanım'ın
0: şu mühimmatla hedefi vurmak üzerine bir doktrin geliştirdiler. Bunu Ukrayna Savaşı'nda da, Kızıldeniz'de de, işte İran'ın İHA ve füze saldırılarına karşı Amerika'nın geliştirdiği yaklaşımda da görebiliriz Esra Hanım. Evet. Burada biraz noktalayayım, virgül koyayım isterim.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Mehmet Hocam'ı da daha fazla bekletmemiş olalım. Şimdi efendim ne dersiniz? Yeni görev gücüyle denizde ve su altıyla üstünde tek yönlü saldırı İHA'ları kullanılacak ve caydırıcılık artırılacak deniyor. Açıklama böyle. Ya bu hamle doğrudan İran'a yönelik mi?
2: Amerika Birleşik Devletleri aslına bakarsanız sahip olduğu teknolojilerin artık yeni nesil savaş doktrini çerçevesinde pek de etkili olmadığı gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla yeni nesil savaş teknolojilerine baktığımız zaman daha çok düşük maliyetli ancak kurucu gücü yüksek ve elektronik harp ve yapay zekanın üst planda kullanıldığı yeni bir savaş modellemesi dünya orduları karşı karşıya. Ve Tomahawk füzelerinin teknolojisine baktığımız zaman çok çok geriye gittiğimizde en az 30 yıllık bir teknolojiye sahip olduğunu düşündüğümüzde küçücük dronların büyük uçak gemilerini ne hale getirdiğini Amerika Birleşik Devletleri bu savaş tecrübesinde çok üst perdeden gördü. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri hem ordu içindeki doktrinsel yapılanmasını değiştiriyor hem de Orta Doğu'daki savaş doktrinini tamamen değiştirme noktasındaki adımlar attığını CENTCOM üzerinden görüyoruz. Tabii savaş şahin saldırı görev gücü noktasında burada ortaya çıkan önemli bir beş kavramı ifade etmemiz gerekiyor ki bunlar insansızlaşma noktası ve aynı zamanda kitleselleşme, yapay zeka, ağ merkez ve çok uluslu entegrasyonla CENTCOM bu süreci yönetme planlaması çerçevesinde. Ama baktığımız zaman pahalı ve az sayıda büyük platformlardan ziyade daha çok ucuz ancak kurucu gücü yüksek ve etkinliği daha artırıcı bir yapılanmayla Amerikan ordusunun yeniden şekillenme noktasındaki Orta Doğu hem test alanı olacak hem de uygulamalı alan olarak yerini almış olacak. Unutmayalım ki tek yönlü insansız hava araçları, insansız su üstü aracı, insansız denizaltı araçlarıyla beraber artık savaşların şekillerinin çok farklı bir alana kaydığını görmekteyiz. İşte ucuz ürünlerle saldırı noktası çok sayıda platform ve ortak komuta ağıyla yüksek savaş etkisini oluşturabilecek yeniden ordunun dizayn doktrininin bu süreçte uygulamaya alındığını görmekteyiz. Tabii ki insansız sistemler hakimiyeti doktrini olarak da buna adlandırabiliriz ki bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri buradan daha çok

0: binlerce insansız hava araçları üretmek, bunları hızla kaydedilebilir noktaya getirebilecek bir teknoloji noktasından şu anda yeterli donanım ve üstünlüğe sahip olmadığını ifade ettiğimizde, bunu ilişkilerini yürüttüğü ülkeler bazı şekilde bir şekillenmeyle yerine koymak kaybettikleriyle beraber ve bütüncül bir sistem oluşturma gayreti içine girdiğini görmekteyiz. Ancak savaşın neticesinde bugün Körfez ülkelerinin yaşadığı sıkıntılara baktığımızda, Amerika'ya verilmiş olan üslerin yeniden kullanım noktasında nasıl bir savaş sonrası süreçle de karşılaşacağını Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler neticesinde göreceğiz ki bölgede yeni bir güvenlik doktrininin de yeni harp teknolojileri üzerinden oluştuğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Tabii buradaki en önemli noktalardan bir tanesine baktığımız an yeni nesil savaşlarda sürü savaş teknolojileri noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin pek de yeterli olmadığı gerçeğidir ki bu küçük dronların sürü savaş teknolojileriyle beraber otonom insanlı bir komuta merkezi tarafından otonom sistemlerin yönetilmesiyle oluşabilecek yeni bir dinamizmi de ve yeni bir doktrini de beraberinde getiriyor. Tabii etkisi yüksek ancak ucuz maliyetli bir savaş doktrinine geçen bir Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yapılanmasını görüyoruz ki bu asker sayısının da azaltılması ve yüksek maliyetli donanma ve diğer unsurlarda dahil olmak üzere artık etkisi büyük olan bir savaş enstrümanlarından daha ziyade üç katmanlı bir yapıyı da beraberinde getireceğini söylememiz gerekiyor Esra Hanım. Bu yapılanma nedir? Stratejik üst katman olarak değerlendirebileceğimiz nükleer güç kapasitesini taşıyan F-22, F-35 ve yüksek nitelikli balistik füze ve siber ve uzay teknolojileri. Diğer noktaya baktığımız zaman insansız İHA teknolojileri ve SİDA teknolojileri, İHA teknolojileri olarak değerlendirebileceğim bir yapı. Diğeri de dijital savaş katmanıyla beraber bilişsel savaşla zihinlerin işgal ve yönetilmesi savaşıdır ki Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte yeni bir teknolojik doktrinine geçme adımını attığını söyleyebiliriz.
1: Evet, Elçin Hocam, şimdi yeni bir doktrin dediniz her ikiniz de aslında ama şimdi amaç tabii bölgede üstünlüğü sağlamak, bu buna ne şüphe. Fakat bir de yeni bir cephenin açılmasının ayak sesleri olabilir mi acaba bu adım, ne dersiniz?
2: Yani burada savaşın bölgeselleşmesi meselesine de bakmak gerekiyor. Haklısınız. Yeni bir cepheden ziyade var olan cephenin daha bölgesel hale gelmesi meselesi de önemli. Çünkü CENTCOM'un açıklamasında en önemli, buradaki en kritik kelime multinational. Yani birden fazla ulusun, birden fazla katılımın olacağı vurgusu burada noktada önemli. Çünkü evet, çok katmanlı. Çünkü diğer akrep projesine baktığımızda bu Amerikan birliğiydi. Yalnızca Amerikan temelli bir birlikti ama Şahin görev saldırı gücüne baktığımızda bölgesel ortakların katılımından söz ediliyor. Yani bu aslında askeriden ziyade siyasi de bir değişiklik diyebiliriz. Yani ABD esasen Körfez ülkelerine siz artık yalnızca Amerikan hava savunmasının koruduğu ülkeler olmayacaksınız. Bölgesel vurucu mimarinin bir parçası olacaksınız demeye çalışıyor. Şu an tabii bu katılımcı ülkeleri ya da hangi ülkelerin bu sürece dahil olacağını bilmiyoruz ama Körfez ülkeleri muhakkak ki dahil olacaktır. Yani bu savunmadan saldırı kapasitesine doğru çok önemli bir geçiş aslında. Körfez ülkeleri için de geçiş olacaktır. Yani şimdi henüz CENTCOM hangi ülkeleri katacağını açıklamadı ama Suudi Arabistan işte ya da Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Ürdün gibi ülkeler konusunda kesin konuşamasak da içinde bulunacağına dair şüphem yok bu ülkelerden çoğunun. Ancak şimdi Brett Cooper'ın da 1 Temmuz'da Bahreyn'de Mısır, Ürdün, Kuveyt ve diğer ülkelerle, diğer Körfez ülkeleriyle üst düzey askerlerle bir bölgesel savunma işbirliği görüşmesi olmuştu. Şimdi bu projenin hangi diplomatik zeminde geliştirildiğini anlamamız açısından da bu görüşme önemli. Bu görüşmede de bu dile getirilmiş olabilir. Yani Körfez ülkeleri İran'a karşı Amerikan savaşının müşterisi mi olacak yoksa ortağı mı olacak? Aslında bu projeyle biraz da bunun temelleri yani atılacak diyebiliriz.
1: Yönetim kimde olacak diye bir soru var tabii.
2: Evet. Yönetim kimde olacak? Yani bugüne kadar aslında Amerikan savaşının hep müşterisi oldu Körfez ülkeleri her anlamda. Ekonomik maliyet açısından baktığımızda ya da bu savaş maliyeti açısından baktığımızda, Amerikan temelli silahlandırma açısından baktığımızda hep müşterisi oldu. Şu an ortağı mı olacak bu projede? Böyle bir soru da ortaya çıkıyor. Tahran açısından yarattığı tehdit de askeri değil, stratejik bir tehdit.

0: var burada. Savaşın bölgeselleşmesinden söz etmişken buna da kısaca değinmek istiyorum. Çünkü İran şimdiye kadar Washington'la bölge devletlerini birbirinden ayırmaya çalışıyordu. Her ne kadar bölge devletleriyle de bir nevi çatışmaya da karşı karşıya gelmiş olsa da, işte Amerika'nın İran Savaşı'na dahil olmayın, üslerinizi kullandırmayın, aksi halde sizi hedef alırız gibi açıklamaları sıklıkla İran tarafından görmüştü. Bu yüzden de aslında askeri ve stratejik açıdan da bir tehdit yaratıyor İran açısından ve bölge açısından, savaşın bölgeselleşmesi açısından. Ama eğer CENTCOM'un bu projesi altında Körfez ülkelerinin personeli ve sistemleri İran'a yönelik operasyonlarda kullanılmaya başlanırsa çizgi iyice bulanıklaşacak. Ve bu savaşın başından itibaren hep konuştuğumuz ve risk olarak gördüğümüz, hatta bazen bölgeselleşti diye yorumlar yaptığımız durumun gerçekten teyit edilmiş hali olarak karşımıza çıkabilir. Yani o zaman Tahran açısından da ABD-İran savaşı giderek İran, ABD liderliğindeki bölgesel bir koalisyon savaşına dönüşebilir. Böyle, bu şekilde yanıtlamış olayım sorunuzu. Savaşın gelişimi ya da ilerlemesi açısından. Bir de kritik bir nokta daha var. Burada ABD'nin bakış açısına da görmemiz gerekiyor. Böyle bir projenin. Yani böyle bir proje bana sorarsanız bunun üzerinden ilerlemesi, ABD'nin böyle bir yaklaşım üzerinden ilerlemesi savaşın daha uzun süreceğinin sinyali de olabilir diye bitirmiş olayım ben.
1: Evet, şimdi Mehmet Hocam, şimdi bu yapılacak hamle tabii Hürmüz'ü nasıl etkileyecek? Hürmüz Boğazı'nda güç dengelerini nasıl etkiler diye sormak istiyorum. Zira biraz önce ben haberde de verdim. Şimdi hem ABD hem İran diyor ki Hürmüz Boğazı'nda kontrol bende diyor. Karşılıklı tehditler yine biraz önce haberde verdik. Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim diyor Trump. İran da diyor ki sen onu bunu bırak, blöflerini bırak da kendi can güvenliğini düşün diyor. O da ayrı bir tehditle geliyor. Peki bu hamle Hürmüz Boğazı'nı direkt nasıl etkiler?
2: Tabii gelinen son noktada Hürmüz hangi aşamada, ona bakarak bu sorunuza cevap vermek istiyorum Esra Hanım. Hürmüz'de şu anda askeri çözümden çok çok kontrollü bir güç mücadelesi var. İran'ın hedefi Hürmüz üzerindeki fiili kontrolünü siyasi kazanıma çevirerek güç merkezi ve kontrol alanını kendi elinde tutarak savaştaki üstün bir psikolojik üstünlüğü elde etme aşamasından vazgeçmeme noktası ve rejim garantisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi ise enerji jeopolitiği ve enerji krizi üzerinden bugün giderek artan ekonomik dalgalanmalar ve baskıyı, İran'ın boğazını, Hürmüz Boğazı'nın stratejik olarak kontrolünü kendi lehine çevirmek ve aynı zamanda da dünya enerji jeopolitiğindeki uzanmak istediği Çin'e karşı da etkin bir güç noktasını kontrol altında tutmak. Umman'ın hedefi anlamında baktığımız zaman, karşı taraftaki Umman'ın hedefine baktığımız zaman kontrollü geçiş sağlayacak bir anlaşmayı taraflarla yapabilmek ve buradan bir ekonomik kazanım elde edip edilmeyeceği noktası en çok tartışma konusu. Körfez ülkelerinin hedefi ise bugün siz de biraz önce haberlerinizde verdiniz. Irak'ın artık ekonomik çıkmaza girdiği bir gerçeği gördüğümüzde enerji ihracatının güvenliğini sağlayarak ekonomilerini tekrar eski haline dönüştürebilmek. Tabii küresel sistemin hedefine baktığımız zaman ise petrol ve enerji ve diğer doğal gaz da dahil olmak üzere akışın kontrolünü tekrar normal hale getirebilmek. Tabii bakın bugün gelinen noktaya baktığımız zaman şurası çok çok önemli. Hürmüz, Babülmendeb, Kızıldeniz, Malakka Boğazı, Bering Boğazı ya da Cebeli Tarık Boğazı gibi stratejik geçişteki su kanalı, su geçiş kanallarına baktığımız zaman buraların güvenliği dünya ticaretini, dünya enerji piyasasını ve dünya ekonomisini derinden etkileyecek yapılar ve aynı zamanda da güç hakimiyetinin de perçinlenme noktası olarak buraları yöneten ülkeler yeni dünya düzeninde gücü elinde tutacak ülkeler olarak yerini alıyor. Tabii buradaki en önemli nokta bundan sonra bu süreç Hürmüz'e nasıl yansıyacak? İran'ın sahip olduğu insansız teknolojiler, İran'ın kullandığı özellikle surat teknesi, kıyı füzeleri ve İHA teknolojilerindeki kapasitesine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte pek de etkin olmadığını görmekteyiz. İşte bu yeni durum ve özellikle otonom sistemler üzerinden savaşın yeni boyutuyla hem Hürmüz'de hem diğer alanlarda varlık gösterecek bir önce lojistik donanımına tamamen yedeklemeyle beraber kavuşacak bir Amerika Birleşik Devletleri, sonra da savaşın kaderini değiştirebilecek çok uluslu bir yapılanmayla bu süreci yönetme ve planı çerçevesinde olan bir Amerika Birleşik Devletleri karşımıza çıkıyor. Tabii buna da ileri güvenlik kuşağı oluşturuyor.

0: sıçrarak yeni bir boyut kazandırmak isteyen ve burada da Körfez ülkelerini hem ekonomilerini hem de ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırması noktasında bir ortaklıkla savaşın içine dahil etme stratejisi güttüğünü görmekteyiz ki bunun pek de Körfez'deki yeni güvenlik mimarisi açısından nelere mal olacağını değerlendirdiğimizde savaşın enerji boyutu yayılmasıyla beraber çok daha farklı cephelerde daha da savaşın genişlemesine sebep olacak yeni bir süreci de karşımıza çıkartabilir. Ancak teknolojiyi sadece burası için mi Amerika Birleşik Devletleri istiyor diye düşünürseniz aslına bakarsanız bugün artık yeni nesil savaş teknolojilerinde Çin'in ve bu yeni nesil savaş teknolojilerini üreten ve aynı zamanda operasyonel yetkinliği olarak ordularında kullanan ülkelerin Amerika'nın çok çok da önüne geçtikleri gerçeği hatırladığımızda burada Amerika Birleşik Devletleri yeniden kendi yapılanmasını Çin'e karşı da ön cephesi olarak buraya hazırladığında ifade etmemiz gerekiyor.
1: Son olarak Elçin Hanım'a yönelteyim sorumu. Yani savaşın kaderini değiştirebilecek bir çapta hamle midir diye son olarak size sorayım. Şöyle kısaca toparlamanızı rica edeyim.
2: Savaşın kaderini az önce hocam Hürmüz üzerinden bahsetti. Hürmüz üzerinden değiştirebilecek bir hamle olduğunu düşünüyorum. Özellikle Hürmüz üzerinden. Çünkü bu Şahin saldırı görev gücü İran'ın Hürmüz'deki asimetrik üstünlüğünü İran'ın kendi yöntemleriyle dengelemeye çalışan bir proje aslında. Çünkü İran ben Amerikan uçak gemisiyle uçak gemisi yarıştırmayacağım. Ucuz küçük dağıtılmış sistemlerle Amerikan teknolojik üstünlüğünü aşındıracağım siyaset üzerinden ilerliyordu. Politikası yaklaşım üzerinden ilerliyordu. Bu açıdan önemli ve kritik diye düşünüyorum. Çünkü ABD artık İran'ın 100-200 bin dolarlık bir sürat teknesinin peşine milyonlarca dolarlık mühimmat göndermeyecek eğer bu gerçekleşirse. Yani bunun yerine ucuz insansız sistemlerle İran unsurunu karşılayacak. Bu da şu şekilde savaşın seyrini değiştirebilir. ABD'nin İran'ın yapmaya çalıştığı bu aşındırma karşısında daha dayanıklı, maliyet ve mühimmat açısından daha dayanıklı bir hale gelmesini, bu da savaşın seyrini, savaşın uzaması yönünde değiştirebilir. Bir de şöyle bir vurgu benim dikkatimi çekti CENTCOM'un açıklamasında. Özellikle deniz altı unsurlardan bahsediyor. Yani burada Hürmüz'ün açık tutulmasının Amerikan personeli açısından da maliyetinin düşürülmesi önemli. Denizaltı unsurların da özellikle mayın tehdidinin tespit edilmesi ve bu açıdan İran'ın deniz unsurlarının izlenmesi ve insanlık Amerikan platformlarının İran kıyılarına fazla yaklaştırılmadan özellikle Amerikan kamuoyunda çok sıklıkla dile getirilen asker kaybı gibi riskleri göze almadan gözetleme yapabilmesi açısından ciddi avantaj sağlayacaktır insansız denizaltı unsurlarını. Bu açıdan da önemli çünkü özellikle Below the Sea denizaltı vurgusu yapılmış CENTCOM açıklamasında. Evet. Bunun da bir nevi değiştirebileceğini düşünüyorum ama özellikle Hürmüz çevresinde bu insansız unsurların bu Şahin saldırı görev gücünün Hürmüz çıkmazında ABD'nin en büyük kozlarından biri olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar Hürmüz özellikle stratejik anlamda da İran'ın en büyük kozlarından biriydi. Peki. Bunu tersine çevirmeye çalışıyor ABD diyebiliriz.
1: Mehmet Hocam sizden de çok kısa olarak size de son sorum şu olsun. İran'dan karşı hamle bekler misiniz bu atak karşısında? Bir sürpriz bekler misiniz? Biraz önce haberde de verdik. Trump'a yönelik kendi güvenliğinden endişelenmeli sözü bir sinyal olabilir mi?
0: Tabii bakın tehdidin boyutu her alanda devam ediyor Esra Hanım. Unutmayalım ki Hürmüz'e hakim olan güç bugün dünyanın yeniden güç mimarisindeki en etkili güç merkezi konumuna gelecek olan ülke olacaktır. Şunu söylemek istiyorum. Tabii İran'ın Hürmüz'de sahip olduğu insansız denizaltı araçları var. Ve unutmayalım ki İran aynı zamanda Hürmüz'e tüneller aracılığıyla da ulaşma kapasitesine sahip bir teknolojiyi de ve yapılanmayı da kendi bünyesinde oluşturduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Trump'a karşı İran'ın son açıklamalarına baktığımız zaman üstünlüğü ve gücü Hürmüz üzerinden sağlamaya çalışanlara karşı İran'ın bu coğrafyadaki en etkili güç merkezi konumunda olduğunu yaklaşımını ortaya koyan bir yaklaşım var ki bu savaşın boyutunun artık çok daha farklı bir noktaya geldiğini de karşımıza çıkartıyor. Ya savaşı devam ettirmek isteyen İran'da hiç bugün savaşı başlatan ülkenin adı hiç geçmiyor. Siyonist devleti İsrail'in bu karşılıklı kriz ve kaosa dayalı yapılanmayla bu coğrafyada varlık sürdüren iki devletin bundan sonraki süreçte savaşın devam etmesiyle beraber kendi rejimlerini, kendi geleceklerini garanti altına alma stratejisine dayanan bir yapılanmayla

0: bu sürecin içindeler veya Amerika Birleşik Devletleri gücü elde edebilmek için nasıl bir yol ve çıkış yolu arıyor? Bunu da tehdit boyuyla taraflar birbirlerine üstünlük kurma cephesine yapıyor. Şunu da ifade etmemiz gerekiyor ki bugünkü gelinen son
1: toparlamanızı rica etsem zamanımız aldı.
0: Tabii ki askeri güç, platform, kitle, yapay zeka, ağ ve üretim ve müttefik entegrasyonu Amerika Birleşik Devletleri bugün yeniden dizayn etme gereği duyuyor ki buradaki eksikliğinin de farkında ve güvenilir bir Amerika Birleşik Devletleri yaratma gayreti içinde. Ama unutmayalım ki artık değişen savaş teknolojileri var ve en iyi savaş uçağı değil artık en büyük ve en akıllı ve hızlı yenilenebilir bir insansız hava teknolojisi sistemine sahip olanların üstünlük kazandığı bir savaş dönemine girildi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kıymetli katkılarınız için Doktor Elçin Başol ve Doktor Mehmet Bozkuş. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Devam edelim. Bir operasyon var efendim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 işletmeye eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu işletmelerde sorumlu olduğu belirlenen 9 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 26 kişiden 18'i yakalanarak gözaltına alınırken 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakıt aldıktan sonra yola çıkan otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunan baba ve iki çocuğu yaralandı.
2: Otomobil alev alev yandı. Baba ve iki çocuğu araç içinde mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla araçtan çıkan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan MA yola çıktığı sırada araç birden alev aldı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. O sırada aracın içinde mahsur kalan baba ve iki çocuğu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar hastaneye kaldırıldı. 14 ve 10 yaşındaki çocukların vücudunda ciddi derecede yanık tespit edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
1: Hakkari Derecik'te evinin anahtarını unutan bir kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin sepetli aracıyla balkona girmek isteyen ev sahibi yaşanan kazada canından oldu.
2: Anahtarını unuttuğu evine itfaiye merdiveniyle girmek istedi, hayatını kaybetti. Olay Hakkari'nin Derecik ilçesine meydana geldi. Evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ve merdivenin arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kına gecesinde çıkan kavga can aldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Hasan Kendi mahallesinde düzenlenen kına gecesinde taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silah ve bıçaklar kullanıldı. 2 kişi silahla, 2 kişi ise bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Sedat Can kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi sürerken jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

0: internet kullananları hedef aldılar. Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıtıp eski modemler kullanım dışı kalacak yalanıyla vatandaşları dolandırdılar. Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık para trafiğini ortaya çıkaran Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 90 şüpheli yakalandı.
1: Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıttılar. İnternet altyapısı değişti, eski modemler kullanım dışı kalacak dediler. Yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler operasyonla yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini internet ve iletişim firmalarının temsilcisi gibi tanıtan kişilerin vatandaşları arayıp dolandırdığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler aradıkları kişilere Türkiye genelinde internet altyapıları değişti. Eski modemler kullanım dışı kalacak. İnternetiniz kesilebilir dedi. Şüpheliler resmi ve zorunlu işlem olduğu yönünde ikna ettikleri mağdurlara modem gönderip kapıda ödeme yöntemiyle para aldı. Ama mağdurlar hem piyasa değeri düşük modeme fazla para verdi hem de internet altyapısıyla uyumsuz olan yeni modemleri kullanamadı. Vaat edilen internet fatura indirimi de uygulanmadı. Bu yöntemle Türkiye genelinde 801 kişi dolandırıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonla 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon lira para girişi tespit edildi. Şüphelilerin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarıyla mal varlığına el konuldu. Soruşturma sürüyor.
0: Şimdi de Trakya'ya dönüyoruz. Ayçiçeği tarlalarında hasat başladı Trakya'da. Geçen yıllarda kuraklık nedeniyle beklediği verimi alamayan üretici bu yıl zamanında gelen yağışlarla umudunu yeniledi.
1: Yağmur yağdı, ayçiçeğinde verim arttı. Tarlalarda dolgun çiçekler, üreticide hasat heyecanı. Trakya'da ayçiçeği çiftçinin yüzünü güldürdü.
2: Bol bereket alırız, fiyatlarımız da güzel gider, çiftçimizin yüzü güler.
1: Bu yıl yağışlar tam zamanında geldi. Ayçiçekleri gelişti, çekirdekler doldu. Üreticinin de beklentisi yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle verim düşerken bu yıl tablo daha umut verici.
2: Bu sene çok güzel yağışlar aldık. Geçen seneler çoğu yerlerde 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo ayçiçeği biçtik. Ama bu sene görüyorsunuz şu anda kafayı, ayçiçekleri şu anda çok güzel.
1: Edirne'de başlayan ayçiçeği hasadı, Trakya'nın diğer önemli üretim merkezleri Tekirdağ ve Kırklareli'nde de devam ediyor. Bölge genelinde geçen yıla göre daha iyi bir rekolte bekleniyor.
2: İnşallah çiftçimizin beklediği ürünü ve kiloyu alır ve çiftçimize hayırlı, uğurlu, bereketli sezon diliyorum.
0: İstanbul Boğazı bu kez triatlon heyecanına sahne oldu efendim. Dünyanın kıtalar arası ilk ve tek triatlon organizasyonu Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 6. kez düzenlendi. Yaklaşık 1000 sporcu yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan 52,2 kilometrelik parkurda Asya'dan Avrupa'ya uzanan zorlu bir mücadele verdi.
3: İstanbul Boğazı bu kez yüzme, bisiklet ve koşunun buluştuğu dev bir parkura dönüştü. Dünyanın kıtalar arası ilk ve tek triatlon organizasyonu olarak düzenlenen Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 6. kez sporcuları Beykoz'da bir araya getirdi. Gün doğumuyla başlayan organizasyonda yerli ve yabancı yaklaşık 1000 sporcu İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde kıtalar arası mücadele verdi. Triatletleri oldukça zorlu bir parkur karşıladı. Sporcular önce Kanlıca ile Küçüksu arasında 2,2 kilometre yüzdü. Ardından bisikletlerine geçen triatletler trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya'dan Avrupa'ya pedal çevirdi. 40 kilometrelik bisiklet etabının ardından sporcular bu kez koşu parkuruna çıktı. Küçüksu ile Çubuklu arasındaki 10 kilometrelik koşuyu da tamamlayan triatletler toplam 52,2 kilometrelik zorlu mücadelenin sonunda bitiş çizgisine ulaştı. Çekişmeli geçen yarışın ardından erkekler genel klasmanında Mikail Venediktov birinci olurken İlker Kökçe

0: ikinci, Bahadır Tama ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlar genel klasmanında ise zirvenin sahibi Ece Çalp oldu. Sinem Yalçınkaya yarışı ikinci, İrem Görmüş ise üçüncü sırada tamamladı. Organizasyonda bu yıl bir ilk de yaşandı. İlk kez düzenlenen aquatlon yarışında sporcular 2.2 kilometrelik yüzme ve 10 kilometrelik koşu parkurunda mücadele etti. Boğaziçi Triatlonu bu yıl sportif mücadelenin yanında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yaptı. Oral-B ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında parkuru tamamlayan her sporcu çocukların sağlıklı gülümsemesine katkı sağladı. Böylece İstanbul Boğazı'nda atılan her kulaç, Asya'dan Avrupa'ya çevrilen her pedal ve bitiş çizgisine doğru atılan her adım bu kez sportif bir başarının ötesinde çocuklar için bir iyiliğin parçası oldu.
1: Peki bu saati, ana haberin ilk saatini kapatalım. Çok kısa bir aranın ardından ana habere devam edeceğiz.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.

Siyasette hesaplar karışıyor. AK Parti'ye geçişler sürecek mi? Mansur Yavaş, tartışmaların dışındayım diyerek ne mesaj verdi? İmamoğlu'nun yeni partide asıl planı ne? DEM Parti'nin yol haritası ve süreçte yeni adımı ne? Son anketler şaşırttı mı? Semiha Şahin soruyor, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Murat Karan, siyaset bilimci Dr. Sezin Öney, akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu'yla gazeteci yazar Gürbüz Evren ve Kaan Arslan yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Efendim yeniden merhaba Habertürk ekranlarından artık saatler 19 olmak üzere ana haberin ikinci diliminde gelişmelerle devam ediyoruz. Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor ve Erzurum Spor bugün ilk maçına çıkacak. Diyarbakır'da oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Peki kentte heyecan nasıl acaba? Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'e dönelim ve Veysi'den dinleyelim oradaki atmosferi. Veysi?
1: Evet, aslında Diyarbakır'ın 16 yıl sonra bir takımı tekrar Süper Lig'de olduğunu ifade ederek başlayalım. 2010 sezonunda Diyarbakır Spor

0: birinci lige düşmüştü. Ardından da amatör lige kadar düşüşler gerçekleşmişti Süper Lig'den düştükten sonra. Bugün ise Ahmet Spor sizin de söylediğiniz gibi Erzurumspor'un ardından ikinci olarak Süper Lig'e yükselmişti. İlk maçında geçen yıl aslında 18 Ağustos'ta yine Diyarbakır'da Erzurumspor'la oynamıştı. Ahmet Spor 74 puanla Süper Lig'e çıkmış ancak Erzurumspor ise 81 puanla şampiyon olmuştu. 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda maç oynanacak ve biletler satışa çıktıktan hemen sonra hepsi satıldığını ifade edelim. 1300 bilet ise bir taraftan Erzurumspor kulübüne, taraftarlarına verildiğini belirtelim. Dün Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Ahmet Spor Kulüp Başkanı'na ait eren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ve yöneticilerini karşıladı. Bir yemekte buluştular. İki Doğu takımının kardeşlik mesajları yükseldiğini ifade edelim. Her iki takım da aslında Büyükşehir Belediyesi spor bünyesiyle aslında uzun süre mücadele etmişti. Daha sonra da Ahmet Spor, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Disk Spor 2014'te Ahmet Spor ismiyle değişiklik yapmış. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor da yine aynı tarihlerde Erzurum Spor olarak isminin değiştirdiğini ifade ederim. Erzurumspor 5 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükseldiğini belirtelim. Maç saatinde 28 derecelik bir hava sıcaklığı ile olacağını ifade edelim. Tabii diğer taraftan da 2400 polis stat içerisinde ve stat çevresinde güvenlik alacağını belirtelim. Doğu ekibi, iki Doğu ekibinin taraftar gruplarında da çok sayıda açıklama geldi. Ahmet Spor taraftarlar grubu özellikle kardeşlik vurgusu yaptığını belirtelim. Çiçeklerle karşılayacağız. Rekabet sahada oluşacak. Özellikle kadınlar ve çocukların da maça geleceğini vurgusu yaparak Ahmet Spor kültüründe küfür etmenin olmadığı, şiddet olmadığı vurgusu yaptı. Daha sonra da rekabet sahada yaşandıktan sonra da Erzurum Spor Kulübü'nü sporun birleştirici ruhuyla yine çikolata ve kadayıfla uğurlayacaklarını, tatlıyla uğurlayacaklarını ifade ettiler. Çok sayıda Erzurum Spor taraftarı da sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Tarihi ve kültürel yerleri dolaştığını ifade edelim. Birazdan da tribüne, sahaya gelecekler ve Diyarbakır Stadyumu'ndaki tribünde yer ayrılan yere oturacaklarını ifade edelim. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle de saat 21.30'da maç başlayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da maç için geldiğini ifade edelim. Yine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da maçı izleyecekleri bilgisini paylaşalım. Atmosfer müthiş olduğunu ifade edelim. Taraftarlar maça günler önce hazırlandı. 3 ay öncesinden stadyumun zemini Süper Lig'e göre hazırlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu hazırlık gerçekleştirildi. Kentte müthiş bir heyecan var. Kardeşlik duygusu, mesajları var. Bu noktada da tribünlerde de bunun yansımasının beklendiğini ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Peki Veysi, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi devam edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş'in firari kardeşi aranırken polisler şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Aramada 1,34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
2: Külçe külçe altınlar, kasalardan çıkan dövizler. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada mali tabloya ilişkin önemli bulgular ortaya çıkartıldı. Örgüt lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna'ya yönelik arama çalışmasında bir adresteki 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Kasaların içerisindeki kutularda bulunan külçe altınların değerinin 1,34 milyar Türk lirası olduğu belirtildi. Aramada altınların yanı sıra bir miktar döviz de ele geçirildi. Bulunan döviz ve altınların kaynağının belirsiz olduğu aktarıldı. Adalet Bakanlığı kaynakları soruşturma kapsamında ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram altının bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki sosyal medya paylaşımlarını da yalanladı. Örgütün mali ayağı soruşturmada hazırlanan MASAK raporlarına da yansımıştı. Buna göre Alihan Kuriş ve ailesi üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edilmiş, örgütle bağlantılı şirketlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar liranın üzerinde para trafiği

0: belirlenmişti.
1: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman partisinin Amasya İl Kongresi'ne katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Büyükataman, Türkiye'nin iç cephesinin tahkim etmesi ve terör meselesini kökten çözmesinin ertelenemez bir beka sorunu olduğunu kaydetti. Terörsüz Türkiye bir taviz değil, terörü tüm argümanlarıyla tasfiye etme sürecidir dedi.
2: Coğrafyamız istikrarsızlığın pençesinde savaşlara ve kaosa mahkum edilmek istenmektedir. Böyle bir ortam karşısında Türkiye'nin ilk cephesini takip etmesi ve terör meselesini kökten çözmesi ertelenemez bir beka zorunluluğudur. Devletimiz terörsüz Türkiye sürecini büyük bir titizlik ve kararlılıkla yürütmektedir. Terörsüz Türkiye bir taviz değil, terörü tüm argümanlarıyla tasfiye etme sürecidir. Kırmızı çizgilerimizden ödünlenmemiz asla söz konusu değil. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin terörle mücadele konusundaki duruşu tartışmasızdır.
1: Maalesef yaz sıcağından bunalıp serinlemek isteyenlerden acı haberler geldi. Üç kentte göle ve nehre giren ikisi kardeş, dört kişi hayatını kaybetti.
3: Al işte.
0: Yaz sıcağında göl ve nehirlere koşanlar serinlemek isterken canından oldu. Üç kentte suya giren dört kişi yaşamını yitirdi. İlk acı haber Van Tuşba'dan geldi. Göle giren 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Semih Açan bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören babaları iki kardeşi kurtarmak için suya atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler baba ve iki oğlunu hastaneye kaldırdı. İki kardeş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Babanın tedavisi sürüyor.
3: Al işte.
0: Bursa'da ise ailesiyle pikniğe giden 26 yaşındaki Enes Abakay, girdiği İznik Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni polis dalgıçları tarafından bulundu. Burası da Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesi. Dicle Nehri'ne giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı. Üçü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 22 yaşındaki Yeşim İzer gözden kayboldu.
4: Aç burayı, aç, aç.
0: Ekiplerin nehirde yaptığı arama çalışmasının ardından genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.
1: Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kaybolmuştu. Ekipler arama çalışmalarının 3. gününde de kayıplardan bir iz bulamadı.
0: Araç sele kapıldı. Suda sürüklenen dayı yeğen kayboldu. Üçüncü günde de çalışmalardan sonuç çıkmadı. Giresun'da etkili olan sağanak sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesinde dere taşınca 3 kişinin bulunduğu araç sele kapıldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu araçla birlikte sürüklendi.
5: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
0: Burdaya dönen araç derede bulundu. Ancak kayıplara dair bir ize rastlanmadı. 200 kişilik ekip hem dere yatağını hem de sahil hattını didik didik arıyor.
1: 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Yaşadığımız acı yıllar geçse de unutulmadı elbette. Depremin izleri ise sadece hafızalarda değil, denizin dibinde de duruyor.
0: Eşyalar, ağaçlar, seyyar satıcı tezgahları. Büyük Marmara depreminin izleri denizin metrelerce altında duruyor.
6: Geniş bir alana yayılmış bir su altı müzesi gibi burası. Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz.
7: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
0: Takvimler 17 Ağustos 1999'u gösterdiğinde Türkiye tarihin

0: en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 27 yıl geçti ama acısı dinmedi. Değirmendere'de suya gömülen kıyıdaki yapılar ve eşyalar adeta depremin şiddetini gösteren bir su altı müzesi gibi.
1: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum. Değişik duygular içerisindeyim.
0: Depremin karadaki izleri zamanla silinse de Değirmendere sahilinde denizin dibine gömülmüş eşyalar yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.
2: Dışarıda hayat çok hızlı bir şekilde onarıldı ama gerçek görüntüler ilk günkü gibi su altında.
3: O büyük felaketin 27. yılındayız. Binaları tabii depreme karşı dayanıklı hale getirmek için çalışmalar da devam ediyor bir taraftan. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülen konut sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Depreme karşı bir diğer önemli konu da tabii zorunlu deprem sigortası. Peki o konuda durum nasıl? Detaylara bir bakalım.
0: Bir yandan binalar depreme karşı dayanıklı hale getiriliyor. Diğer yandan olası depremde oluşacak hasara karşı sigorta önem kazanıyor.
4: Şu andaki kapasitemiz olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak seviyedir. Sigortalarımız bu konuda müşteri olsunlar.
0: Yapıları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için devlet desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. O illerin başında da İstanbul geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mega kentte şimdiye kadar dönüşen konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Depreme karşı çalışmalarda bir diğer önemli konuysa zorunlu deprem sigortası. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu 25 yılda depremzedelere el uzattı.
4: 25 yıl içerisinde DASK 1000'in üzerinde deprem elleştirdi. Birçok mağdurun zararını karşıladı. Maraş depreminde biz 9 ayda 540 bin dosyayı elleştirdik ve 39 milyar TL tutarını bir hasarı ödedik. Dünya çapında da böyle bir operasyonu gerçekleştiren kurum yok.
0: Ama yıllardır süren çalışmalara rağmen Türkiye genelinde DASK yaptırılan bina oranı %58.
4: 58 bizim için yeterli bir seviye değildir. Amacımız %100. %100 olana kadar memnun olamayacağız, çalışacağız.
0: Yetkililer ev sahiplerine binalarına zorunlu deprem sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.
4: Bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım.
3: Efendim şimdi bir stüdyo konuğum var. İstanbul Emlak Brokerları Kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
3: Merhabalar. Şimdi bugün gündemimizi öncelikle bir özetleyeyim. Ardından da tabii konuşmaya başlayalım. Ev, arsa ya da araba satın almak isteyenler artık internet üzerinden araştırmalarını yapıyor malum. Tabii bu konuda yetkili siteler dışında sosyal medyada hayli etkili. Etkili fakat ilanlar gerçek mi değil mi, işte kritik olan noktada bu. Ticaret Bakanlığı da bu konuda bir yasak uygulamıştı. Fakat artık sosyal medyada ilan dönemi yeniden başladı. Tabii birçok kriteri de var bunu. Şimdi hemen ben de bu kriterleri ve yeni düzenlemeyi size soracağım Ulvi Bey. Şimdi Ticaret Bakanlığı dolandırıcılığın önüne geçmek için bir yasak getirmişti malum. Peki o yasakla ne amaçlandı ve o yasak neden kalktı? Önce buradan başlayalım.
5: Şimdi yasağın amacı şuydu. Elektronik ilan doğrulama sistemi diye,
3: evet,
5: sistemi legalize etmek üzere bir sistem kuruldu. Bu sistemle emlak portalları, yani emlakların yayınlandığı pazar yerleri sıkı bir kontrol altına alındı. Nitekim çoğunlukla da başarılı olundu burada. %100 olmasa bile %70-80 başarılı olundu. Fakat ondan sonra emlakçı meslektaşlarımız veya sözde emlakçılar bir kaçış yolu buldular. WhatsApp üzerinden ve sosyal medya üzerinden yeni bir mecra oluşturmaya başladılar.
3: Evet.
5: Bundan da haliyle ilan portalları rahatsız oldu. Çünkü ilan portalları biz diyor denetlenirken o mecra niye denetlenmiyor,
3: hı hı,
5: diye itirazlarda

0: bulundu. Bunun üzerine de bakanlık tümüyle burada ilan yayınlanamaz diye bir toptancı bir yaklaşım içine girdi. Evet, sosyal medya diye. İlan yayımı. Bu da tabii meslektaşlarımızın legal yapanların da mağduriyeti neden oldu. Yani bir taraftan tüketiciyi korumak söz konusuyken öbür taraftan da emlakçılık yapan meslektaşımız da bundan zarar görmeye başladı. Ve bununla ilgili ciddi bir ses çıkartıldı. Taleplerde bulundu. Bakanlık da bunu dikkate alarak bir düzeltmeye gidildi. Ama bunu derken elektronik ilan doğrulama sistemi ve daha öncesi 5 Haziran 2018'de gündeme giren taşınmaz ticaret hakkında yönetmelik sektöre çok anlamda fayda getirdi. Ancak bir güzel bir kitap okumuştum. Çabuk ol ama acele etme diye. Biz biraz acele ettik. Yani çabuk olmanın dışında acele ettik. Yani bu işle ilgili bizim bir meslek yasamız olmadan, bu işte ilgili emlakçının kim olduğu belli olmadan, emlakçılığın standartı belli olmadan bunlar biraz palyatif çözümler kalıyor. Şimdi burada şimdi yine aynı tüketici mağduriyeti başlamış
1: oluyor. O zaman tam bu noktada şunu sorayım. Peki şimdi kimler sosyal medyada emlak ilanı verebilir?
0: Şimdi şu anda taşınmaz ticareti yetki belgesi, yani bu bakanlık tarafından verilen taşınmaz ticareti yetki belgesi olanlar ilan numaralarını ve kendi yetki belgesi numaralarını belirterek ilan verebiliyorlar. Hı hı. Bu uygulama doğru bir uygulama ama bunun içinde yine sıkıntılar var. Örneğin mavi pasaportlu, pembe pasaportlu eskiden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup şimdi yabancı ülke vatandaşı olan birisi sistemdeki düzenleme olmadı diye E-Devlet'te tanımlı olmadığı için ilanı veremiyor. Bu sefer emlakçının beyanıyla ilan girilebiliyor. Örnek veriyorum. Örnek. Veya kooperatif ortaklığı var. Kooperatif, dolayısıyla tüzel kişi kooperatif olduğu için tahsis her ne kadar şahıs adına olsa da bu da beyanla girebiliyor. Bu beyanla ilan giriş sistemleri de şu mağduriyete neden oluyor. Yetki almadığı herhangi bir tapulu yeri de girebiliyor bu şekilde. Bu sefer ne oluyor? Haksız bir rekabet oluşuyor. Ben iyi bir emlakçı olmaya çalışarak müşterimden yetki belgesi doğrultusunda yetki alıyorum. Beyanla girmiş oluyor. Ha, bunu söylerken beyanla ilgili herhangi bir sıkıntı olduğu takdirde yine o emlakçı muhatap olmuş oluyor ama yani sonuçta Allah razı, veren razı.
1: Peki. Şimdi bu bütün bu düzenlemelerin amacı, ana amacı zaten dolandırıcılığı, sahtekarlığı özellikle sosyal medya üzerinden verilen ilanlarda önlemek. Peki alıcılar, yani ev ilanına bakan alıcılar, müşteriler neye dikkat etmeli? Yani sahte ilanla gerçeği biz nasıl ayırt edebiliriz?
0: Sahte ilanla gerçeği ne kadar ayırt edebiliriz onu %100 bir şey söylememekle birlikte şunu ben şahsen öneririm tüketiciye, konut alıcısına. Birincisi referanslı bir emlak firmasıyla çalışmaya bakın. Ya her emlakçı da değil, referanslı bir emlak firması. Bugün nasıl bir herhangi bir alışveriş yapacak olduğunuz zaman e-ticaret platformunda yorumlara bakıyorsunuz, yorum puanlarına bakıyorsunuz. Burada da memnun müşteri referansı olabilmiş emlakçıların tercih edilmesi, sahibinden ilanlara dikkat edilmesi, özellikle dikkat edilmesi. Çünkü bu tenzih ederim, sahibinin kötü niyetli olduğu anlamında değil. Sahibi denen mekanizma kontrolsüz bir mekanizma. Çünkü sahibi gibi görülüp sahibi olmayan veya başka şeyler olabileceği için bu mağduriyetin önüne geçmek noktasında emlakçıyla çalışmaya dikkat etsinler. Bunun dışında yine Sayın Bakanlığa arz edeceğimiz, tüketicinin memnun olabileceği bir durum için bizim şu anki sistem ters çalışıyor. Yani müşteri bize yetki veriyor. Müşteri yetki veriyor. O yetkiyle biz onu E-Devlet'e ve ticaret platformlarına girip tam tersi olmalı. Emlakçıyla müşteri sözleşme yapmalı. Bu sözleşme onun için müşteriye gitmeli. Hatta ve hatta Ticaret Bakanlığı'na ve Maliye Bakanlığı'na gidip arşivde olmalı. Ama bir sözleşmenin yazılı hükmü olmalı. Şimdi bugün E-Devlet'ten yetki veriyor ama sözleşme yine yok. Yani sözleşmeyi görmedikten sonra o zaman yine palyatif
1: hukuki olarak
0: tabii, eksikler çıkıyor.
1: Mağduriyet doğabilir.
0: Tabii doğabilir.
1: Bu eksik yanı.
0: Eksik yanı
1: tabii. Herhalde tekrar yürütmede ortaya çıkacak.

0: bu eksiklik.
1: Çıkıyor zaten, yani bunlar yaşanıyor. Tabii.
0: Giderilmesi için de yeni düzenlemeler gelecektir.
1: Tabii. Yani aynı düzenlemede sistemi terse çalıştırmak lazım. Yani evet, emlakçının sözleşmeyi müşterisine imzalattıktan sonra onay için müşteriye göndermesi lazım. Ve o onaydan sonra da Maliye Bakanlığı'na, yani Maliye Bakanlığı bunun vergi yönünü denetlesin, sorun yok. Evet. Ticaret Bakanlığı'nda süreç yönünü denetlesin.
0: Evet. Şimdi örneğin bir örnek üzerinden tabii gidecek olursak, sahte bir ilanı birisi gerçek sandı. Süreç ilerledi, işte ev için pazarlıklar yapıldı vesaire. Fakat bir noktada da kandırıldığını anladı. Ne yapacak?
1: Geçmiş olsun. Para gittikten sonra geçmiş olsun.
0: Para gitmeden önce?
1: Gitmeden önce o kontrol edilebilir, yani o mekanizma. Yani onun kim olduğu. Ya örneğin ben internette iş yapılamaz demiyorum. Bugün hayatımız internet, her konuda iş yapmaya döndü. Ama bir prensipte birisiyle anlaşıldıktan sonra onun kim olduğu, doğruluğu, onun ofisinin nerede olduğu, onun memnun müşteri referansı olup olmadığı araştırılsın. Bu sahibindense de sahibi araştırılsın.
0: Nasıl araştıracak sahibini? Kimlik kimliğine mi bakacak?
1: İşte sahibinden olanlarda riskli.
0: Tapudan mı gidecek?
1: Sahibinden olanlarda daha riskli. Sahibinden.
0: Yani ama yine de bu işin içinde olan biri olarak, bir uzman olarak
1: ortaklık çıkartmaya
0: çalışmak. Sahibi vermiyor. Arada emlakçı yok.
1: Tamam.
0: Sahibinin verdiği bir ilan, ama dediğiniz gibi artık öyle bir devirdeyiz ki her şey oluyor. Gerçek sahibi tabii mi, değil mi? Yani onu da anlamak lazım. Ne yapabilir?
1: Sahibinde risk daha büyük olmakla birlikte sohbet ederken ortak tanıdık çıkartmaya, semtini öğrenmeye, oradan soruşturmaya gibi palyatif çözümlerle, yani sistematik bir çözüm yine yok. O güven geliştirici durumları, çünkü bu dolandırıcılar öyle bir maharete sahipler, yani ki ikna kabiliyetleri çok yüksek.
0: Tapuda adı yazan kişinin sizin karşınızdaki kişi olup olmadığından emin olmalısınız.
1: Emin olmak işte bu palyatif yöntemlerle. Yani o semtte ortak bir tanıdık var mı? İşte ne iş yapıyordur? Ortak o işte tanıdık var mı? Gibi gibi.
0: Ev mi alacağız, dedektif mi olacağız?
1: Ama yok, o zaman emlakçıyla çalışacaklar ve bilinen emlakçıyla çalışacaklar. Yani şu anda emlakçının da kim olduğu çok belli olmadığı için ben her emlakçıya da kefil olamam. Yani ben bu sektörün içinde 31 yıldır bu işi yapıyorum. Ben meslektaşım diyemeyeceğim yüzlercesini tanıyorum. O ayrı bir şey. Ama işte memnun müşteri dediğimiz nokta burada başlıyor. Yani bir referanstan gidilmesinde bir emlakçıya her zaman büyük avantaj vardır. Evet. Yani bir ilan sitesinden...
0: Yani bilinen, tanınan, tabii, çevrede, bölgede, semtte herkesin tabii tanıdığı, bildiği, oradaki köklü bir kesinlikle kurumla ya da işte emlakçıyla ya da işte semtin emlakçısı.
1: Ben Google'daki emlakçının yorumuna bile bakıyorum. Bazen bir eşim, dostum geliyor. Ya işte şu emlakçıda bir yer var diyor. Hemen giriyorum Google'a, yorumlara. Hı-hı. Oradaki önce yorum puanından başlayarak sonra yorumları okumaya başlıyorum. Ne kadar çok ve ne kadar iyi yorum varsa o kadar iyidir. Bu e-ticarette genel kural zaten. Onu, yani siz bir ayakkabı alırken de aynısını yapıyorsunuz bunda. Emlak işinde de aynı şey geçerli.
0: Son olarak şunu sorayım Ulvi Bey. Yani ilk neye dikkat etsinler bir ilanda? Yani bir evin emsallerinden daha uygun fiyatlı olması ilk dikkat etmeleri gereken bir sinyal midir mesela?
1: Aslında sizin sorunuza cevap da var. Yani ucuz peynir fare kapanında veya bedava peynir fare kapanında olurmuş. Yani emlak komisyonu vermeyeceksiniz. 10 liralık malı 7 liraya alacaksınız. Aman kelepirmiş, kaçarmış sözleriyle süslenecekmiş. Bunlarda tehlike var.
0: Emsallerinden çok ucuzsa bir kere buradan
1: kesinlikle
0: bir kuşku duyun.
1: Kesinlikle kuşku duymak lazım. Diyorsun. Kesinlikle kuşku duymak lazım. Ve bu çok önemli bir konu. Kesinlikle emlakçıyla çalışmayı tercih etsinler. Ama her emlakçı değil, bilinen bir emlakçıyla, kendi tanıdıkları, memnun müşteri referansı oluşturabilmiş. İnanın oradaki komisyon olarak ödeyecekleri paradan çok daha fazla kazançlar olacaktır.
0: Evet, peki. Yani emlak alırken de satarken de
1: kesinlikle
0: aslında çok dikkatli.
1: Referanslı emlakçıyla çalışmakta fayda görürler.
0: Zira çok fazla dolandırıcılık olaylarını
1: kesinlikle
0: herhalde siz de karşılaşıyorsunuz.
1: Çok duyuyoruz. Çok
0: peki,
1: duyuyoruz.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: sağ
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Tekrar görüşmek üzere. Devam edelim efendim şimdi. Evet, şimdi devam ediyoruz haberlerimize. ABD, İran devrim muhafızlarıyla gizli bir temas gerçekleştirdi. ABD basınında yer alan bu iddia.

0: iddiaya göre Mayıs ayındaki temasa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Neçirvan Barzani aracılık etti.
1: Washington yönetimi İran devrim muhafızlarıyla gizlice görüştü. Amerikan basınının iddiasına göre görüşmeye Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani aracılık etti. İddia Axios haber portalında yer aldı. Konuya ilişkin 3 ayrı kaynakla görüşen Axios, temasın Mayıs ayında kurulduğunu yazdı. Habere göre Amerikan yönetimi İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın anlaşma yetkisi olup olmadığından emin olamadı. Ayrıca İran devrim muhafızlarının olası bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğini öğrenmek istedi. Washington bu nedenle alternatif bir iletişim stratejisi belirleme kararı aldı. Habere göre bu arayışta Irak Bölgesel Yönetimi lideri Neçirvan Barzani öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri üst düzey İranlı yetkililerle olan doğrudan temas kurabilen Barzani'ye başvurdu. 10 Mayıs'ta dönemin Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Barzani ile iletişime geçti. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmet Vahidi ile doğrudan temas kurulmasına yardımcı olmasını talep etti. 14 Mayıs'ta İranlı bir yetkili Barzani'nin Erbil'deki ofisine şifreli bir telefon getirdi. Bu sayede Barzani ile Vahidi güvenli bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Barzani, devrim muhafızlarının müzakereleri destekleyip desteklemediğini sordu. Vahidi'nin olumlu yanıt vermesi üzerine bu bilgi Gabbard'a, ardından da Beyaz Saray'a iletildi. Bu temasların ardından Barzani'nin ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Erbil'de gizli bir toplantı yapılması gündeme geldi. İran tarafı, İsrail istihbaratının Kuzey Irak'ta geniş bir ağa sahip olduğuna dikkat çekti. İran heyetinin Erbil'de ya da yolda hedefe alınabileceği gerekçesiyle toplantıyı kabul etmedi.
0: Birleşmiş Milletler, Mali'de kaçırılan bir rehinenin serbest bırakılması için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El-Kaide tarafından Mali'deki saldırılarını sürdürmek için kullanıldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler uzmanları Mali'deki güncel duruma ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda 2025 yılı sonlarında kaçırılan bir rehinenin serbest bırakılması için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El-Kaide tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Rehinenin kimliği ve fidyenin kim ya da hangi ülke tarafından ödendiği ise belirtilmedi. ABD medyasına yansıyan haberlerde ödemeyi yapan ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu ve fidye ödendikten sonra bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının serbest bırakıldığı iddiasına yer verildi. Hamas heyeti ve Washington, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Hamas siyasi büro başkanı El-Haye başkanlığındaki heyet Mısır'da görüşmelere katılırken Trump'ın danışmanı Kushner'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.
1: Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için diplomasi trafiği hızlandı. Hamas heyeti Mısır'da bir dizi görüşme yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner'ı ağırladı. Hamas siyasi büro başkanı El-Haye başkanlığındaki heyet, Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Mısır İstihbarat Başkanı Reşat'la görüşen heyet, Gazze için savaş sonrası planının uygulanmasını hızlandırmanın yollarını ele aldı. Görüşmenin ardından Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Şarm el-Şeyh anlaşmasına ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze planına uymadığı belirtildi. İsrail'in üzerinde mutabık kılınan yol haritasını reddettiği belirtilerek, İşgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ın danışmanı ve damadı Kushner'la Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü. Görüşmede tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Kushner, Sisi'nin bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini söyledi.

0: Ateşkeste ikinci aşama Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine odaklanıyor. Netanyahu hükümeti ikinci aşamaya ilişkin açıklanan 15 maddelik planı reddederken Hamas arabulucuların önerilerine olumlu yaklaşıyor.
1: Ve şimdi de Rusya-Ukrayna cephesine bir bakalım neler oluyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor bu arada. Ukrayna'da başkent Kiev, ülkenin en büyük çelik fabrikası hedef oldu. Rusya'da da başkent Moskova yakınlarındaki e-ticaret sitesine ait depo vuruldu. Romanya'da hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüklerini duyurdu.
0: Rusya ve Ukrayna gece boyunca karşılıklı saldırılar düzenledi. Romanya'da hava sahasına giren bir drone'u düşürdüklerini duyurdu. Rusya'nın saldırılarının hedefinde başkent Kiev'de Kryvyi Rih kenti vardı. Balistik füze ve drone'lar Kiev'deki kitap pazarını isabet etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Saldırılarda Kryvyi Rih kentindeki ülkenin en büyük çelik fabrikası da vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin memleketi olan kente yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Moskova, Belgorod ve Rostov bölgelerini hedef aldı. Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait bir depoda büyük bir yangın çıktı. Yangına helikopterlerle müdahale edildi. Kiev, Wildberries'in depolarında askeri malzemeler bulundurduğunu ve bu nedenle hedef alındığını savunuyor. Moskova ise dün gece Ukrayna'ya ait 822 drone'un düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki diğer ülkeleri de etkiliyor. Romanya hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüğünü duyurdu. Drone, NATO kapsamında devriye görevi yapan bir İspanyol F-18 uçağı tarafından vuruldu. NATO, drone'un Rusya'ya ait olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Romanya, geçen ayda hava sahasını ihlal eden 3 drone'u düşürdüklerini belirtmişti.
1: Şimdi de ana haberin bu bölümüne yurttan gelişmelerle devam edelim. Beyoğlu'da İtalyan profesör evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Olay 5 Ağustos akşamı Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki profesörden haber alamayan emlakçı yedek anahtarla girdiği evde profesörü yatakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri profesörün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Bazı İtalyan liselerinde öğretmenlik yapan profesörün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kaza haberi geldi. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralandı.
0: Emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza, biri çocuk, iki kişiyi hayattan kopardı. Kaza İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen nakliye kamyonu araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta bulunan biri çocuk, iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
2: Kazanın meydana geldiği yolda çok ciddi bir araç trafiği oluştu. Şimdi araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. Çünkü yolun bir kısmı araç trafiğine kapatıldı.
0: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah duman çevredeki birçok bölgeden de görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık

0: ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya, kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıktan sonra evini de sattırmaya çalıştı.
1: Yeni bir ev satın alacaktı. Biriktirdiği altınları dolandırıcılara kaptırdı.
2: Tepe başından Kadir komiser dediler. Telefonu açtığımda polis amblemi vardı. İşte beni öyle bir kandırdılar ki ben o anda düşünemedim.
1: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. Adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia edip kadını korkuttu.
2: Şöyle yap, böyle yap dedi. Bana telefonu açık tut, kapılarını kilitle. Teyzemin oğlu vefat etmiş. Kızı aradı. Onunla da kısa kes. Kim arıyor seni? Gelemeyeceğini söyle.
1: Suna Sakarya evine gelen şüpheliye yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altını teslim etti.
2: 35 tane cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, 2 tane yüzük, kolye ucu aldı gitti altınları.
1: Ama dolandırıcılar altınları alsa da durmadı.
2: Başladılar bu sefer evi sattırmaya. Emlakçı yolladılar bana durmadan. Şunu ara, bizim yanımızda biz konuşmalarınızı dinleyeceğiz. 3 milyarlık bu evi ondan sonra 2,5 milyara sattırmaya kalktılar bana.
1: Durumdan şüphelenen kadın karakola gidip şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde dolandırıcıları arıyor.
0: Ve keneden bir ölüm daha. Sivas'ta kenenin ısırdığı 63 yaşındaki adam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan Bekir Selvi'ye kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan 6 çocuk babası adam hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Selvi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Selvi'nin amcasının oğlunun da 6 yıl önce yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Efendim, ABD'den Avrupa'ya, dünya dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanıyor. ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası nedeniyle on binlerce hane elektriksiz kaldı. Japonya'da ise selde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Avrupa kıtasında da aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.
1: Bir yanda şiddetli yağış ve kasırgalar, diğer yanda rekor sıcaklıkların tetiklediği orman yangınları. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletini Lala kasırgası vurdu. Bölge şiddetli rüzgar ve yağışa teslim oldu. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi Lala'nın rüzgar hızının saatte 129 kilometreye ulaştığını belirterek sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı. Eyalet genelinde 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Indiana eyaletinde ise şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı selde can kayıpları yaşandı. Indiana poliste de çok sayıda yerleşim yeri ve araç su altında kaldı. Sel nedeniyle mahsur kalan atlar zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Japonya'nın doğusundaki Chiba eyaletinde rekor düzeydeki yağışların yaraları sarılmaya çalışılırken felaketin bilançosu da ağırlaştı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. 1500 binayla yüzlerce araç su altında kaldı. Avrupa kıtası ise aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor. Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını bazı bölgelerde kontrol altına alındı. Fransa'da ise 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Orman yangınları sürerken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde çekilen fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
0: Endonezya'da yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken en az 5 bin kişi tahliye edildi.

0: Endonezya'yı vuran 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan toprak kaymaları kurtarma ekiplerinin bazı bölgelere ulaşımını zorlaştırıyor. Flores Adası'nı vuran depremin ardından 340'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. En az 1300 binanın depremde hasar gördüğü açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Kurtarılanlardan bazıları sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.
1: Uyandığım anda deprem oldu ve tüm oda çökmeye başladı. Odamda enkaz altında kaldım. Kafamı korumaya odaklandım. O yüzden bedenim ve bacaklarım yaralandı. Deprem durunca enkaz altından çıkabildim.
0: Depremin ardından binlerce kişi çadırlarda kalmaya başladı. Yetkililer afetzedelere yardım ulaştırmak için seferber oldu. Ancak yer yer yaşanan toprak kaymaları nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Endonezya Pasifik Ateş Çemberi olarak tanımlanan bölgenin üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası 1992'de de 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşadı. İki hafta sonra ise sosyal medyada yeniden geçiş çağrılarının yayılması üzerine sınırda güvenlik önlemleri artırıldı bu kez. Fas polisi sınır yakınında toplanan göçmen grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
0: İspanya Ceuta sınırında yeni düzensiz göç girişimine karşı alarma geçti. Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı. Sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, iki hafta önce 72 binden fazla göçmenin sınırı aşmaya çalıştığı ve en az 96 kişinin hayatını kaybettiği kitlesel geçişin ardından yeniden hareketlendi. Sosyal medyada yapılan yeni toplu geçiş çağrısı üzerine sınırın iki tarafında güvenlik önlemleri artırılırken Fas polisi Ceuta'ya ulaşmaya çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar gözaltına alınanların 109'unun Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, ikisinin Fas vatandaşı olduğunu söyledi. Fas polisi sınırın yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandı. İspanya hükümeti Ceuta açıklarına deniz bariyeri yerleştirmesinin ardından anakaradan 500'den fazla ek polisi bölgeye gönderdi. Böylece kentte görev yapan güvenlik personeli sayısı 2000'e yaklaştı. İspanyol askerleri de güvenlik önlemlerine destek verdi. İspanya İçişleri Bakanlığı'na göre yaklaşık 5000 göçmen hala Ceuta'da bulunuyor. El Trampolin sahilinde bambudan yapılan geçici barınaklarda kalıyor. Ceuta Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor.
2: Milli kadın voleybol takımımız Avrupa'nın zirvesi için yarışacak. 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 21 Ağustos'ta başlayacak. Filenin sultanlarının rakipleri de belli oldu.

Filenin sultanları için yeniden Avrupa'nın zirvesine uzanma vakti yaklaşıyor. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvaya çıkacak Amili Kadın Voleybol takımımızın kupa yolculuğunun başlamasına sadece 4 gün kaldı. 21 Ağustos'ta başlayacak 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. 2003 ve 2019'un ardından organizasyonu 3. kez ağırlayacak Türkiye'de gözler kupanın son sahibi Filenin Sultanları'nda olacak.

0: Yaralanan yıldızlılar Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Gruptaki 5 maçını da kendi taraftarının önünde oynayacak olan milliler ev sahibi avantajını da arkasına alarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Avrupa Şampiyonası serüveni 21 Ağustos'ta Letonya karşısında başlayacak. Filenin sultanları bir günlük aranın ardından 23 Ağustos'ta Slovenya ile karşılaşacak. Hemen ertesi günse Macaristan karşısında sahneye çıkacak. Yoğun maç trafiğinin devamında 26 Ağustos'ta Almanya ile kozlarını paylaşacak olan Ay Yıldızlılar, grup etabının perdesini 28 Ağustos'ta Polonya karşısında kapatacak. Millilerin gruptaki tüm maçları saat 19'da başlayacak. Millilerde ilk hedef 5 maçlık grup etabını zirvede tamamlayarak son 16 turuna avantajlı bir konumda gitmek. Asıl hedef ise 2 yıl önce kazanılan Avrupa şampiyonluğunu bu kez kendi evinde bir kez daha kutlamak. Heyecanlı geri sayımda artık son 4 gün. Sultanlar taraftarının desteğini arkasına alıp Avrupa tacını korumak için sahaya çıkacak.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettikten sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, nutuğu yazdığı gece ise ikinci kalp krizini geçirdiği daha önce önemli bir çalışmada paylaşılmıştı. Aynı akademisyenler bu kez Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmadan önce hangi hastalıkla uzun yıllar mücadele ettiğini, dinmeyen ağrıları için neler yaptığını belgeleriyle ortaya çıkardı. Öznur Karslı Çetiner makaleyi yayınlayan uzmanlarla konuştu. Şimdi siz bu özel haberimizi izlerken ben de bugün ana haberi kapatıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.
2: Mustafa Kemal Paşa'nın sık sık böbrek hastalığı, rahatsızlığı geçirdiği ve çaresizlik içerisinde ellerini ovuşturmaktan başka bir şey yapamadığını söylediği ifadelerini bulabiliyoruz. 1909 yılında yaşadığı enfeksiyonun aslında böbreklerini sardığını söylüyor. Antibiyotik yok, penisilinin bulunmadığı bir dönem, henüz tedavisi ancak işte mesela Bolvalin'de yapıldığı gibi aspirin ve sıcak banyoyla çözümleniyor. Bu stresi kalbine vurmuştu Mustafa Kemal Paşa.
3: Atatürk 1909 yılından 1923 yılına kadar böbrek rahatsızlığı yaşadı. 19 Mayıs 1919 günü böbreğindeki amansız ağrılara rağmen Samsun'a çıktı. Ne antibiyotik ne de hastalığının tedavisi bulunmuştu o günlerde. Devlet arşivinden ulaşılan yeni belgeler Atatürk'ün sağlığının aslında Cumhuriyet kurulmadan önce bozulmaya başladığını ve hastalığın önce böbreklerini vurduğunu ortaya koydu.
4: Böbrek hastalığıyla ilişkili olduğunu düşündüğümüz rahatsızlığın 1909 yılında başladığını gördük.
5: Bu hastalığı hangi döneme denk geliyor?
4: O zaman çok daha genç bir subay, yani 28 yaşları gibi. Milli mücadele dönemi içerisinde de dahil olmak üzere Ankara'ya gelene kadar 1923 tarihine kadar da belli periyotlarla bu rahatsızlığı gördük.
3: Cumhuriyet'in ilanından sadece 12 gün sonra ilk kalp krizini, nutku yazdığı gece ise ikinci kalp krizini geçirdi. Yorgun düşen bedeni.
2: Sol koluna vuran şiddetli ağrıyla birlikte bu acıyı buradan alın diye bir ifade kullanıyor. Yaşadığı ızdıraba dayalı olarak.
3: Gün yüzüne çıkan yeni arşivler Cumhuriyet'e giden yolda atanın sağlığını nasıl feda ettiğini belgeleriyle bir kez daha ortaya koydu.
2: Bu araştırmayı yaparken tabii ki hatıratlar ve arşiv belgeleri bizim için birinci tam bağımsız bir yeni bir Türk devleti kurmak. Bu ideali uğruna hastalıklarını görmezden gelmiş, hayatını hiçe saymış açıkçası. Karspat'a gittiği zaman Viyana Seferatı'na yazılan bir belge var. Burada işte Mustafa Kemal Paşa'nın böbrek rahatsızlığı için Karspat'a geleceği ve kendisine refakat edilmesini belirten bir belgemiz var.
3: Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Tevfik Ejder'in de katkı sağladığı makale dünyaca ünlü tıp dergisi BMC Nefroloji'de yayınlandı. Atatürk'ün savaş yıllarında yakalandığı hastalık cephe koşullarında ortaya çıkan böbrek hastalığının farklı bir tipi.

0: idi. İngiliz askerlerinde de görülmüştü.
1: 1918 yılındaki böbrek rahatsızlığı nedeniyle de Karlsbad'a Hariciye Nezareti'nin diplomatik arşivinden bulduğumuz bir sevk yazısı. Çünkü Avusturya Büyükelçiliği'ne yazılmış. Bir kaplıcada yine tedavi oluyor. Antibiyotiğin olmadığı dönemde böbrek enfeksiyonunun tedavisi için bir hekimler mücadele içerisine girmiş. Olumsuz cephe koşullarında İngiliz askerleri arasında görülen özel bir böbrek hastalığını tanımlamış.
0: Atatürk 25 Mayıs 1919'da, yani daha Cumhuriyet kurulmadan önce Havza'da halkıyla ilk temaslarını yapmıştı. O gün dayanılmaz böbrek ağrıları vardı. Karargahı Samsun'da kalacak ama Havza'ya geçecekti. Bunu da Harbiye Nezaretine yazdığı mektupla bildirmişti. İşte bugünlerde sık sık böbrek ağrılarını hafifletmek için Havza'daki ünlü kaplıcalara girdi.
2: Mesela Havza'ya gittiği zaman 5-6 saatte bir Mustafa Kemal Paşa'nın banyoya girdiği yarım saat, bir saatlik kürler şeklinde acılarını hafifletmeye çalıştığını görüyoruz.
0: Atatürk savaş cephesine geri döndüğü için Viyana'daki tedavisini de bıraktı. İlk günlerde hafif bir diyet verilmişti. Maden suyu içiriliyor, çamur banyosu yaptırılıyor, böbrek ağrıları için sık sık sıcak suya sokuluyordu. Kaldığı eve hamam yapılmıştı. Ama tam iyileşemeden Viyana'dan da ayrılmak zorunda kaldı. 2 Ağustos 1918'de İstanbul'a döndüğünde ise İspanyol gribine yakalandı.
1: Yine de mücadeleyi bırakmıyor. Hastalık konusuyla ilgili olarak işlerini hani ikinci plana attığını söyleyebiliriz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.

0: Biri 200 kilo altın, yani 1.3 milyar lira değerinde bir altın ele geçirildi. Ne oluyor? Bunların hepsini göreceğiz, konuşacağız. Peki kimlerle? Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. İhsan Aktaş yanımda, Genel Araştırma Başkanı. Hoş geldiniz İhsan Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Alihan Limoncuoğlu, akademisyen. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan. Kaan Bey selamlar, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ankara'ya hemen dönelim. Gürbüz Evren, gazeteci, yazar da bizimle birlikte. İyi akşamlar Evren Bey.
1: Gürbüz Teşekkür Bey. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Teşekkürler. Murat Karan, Aray Araştırma Şirketi Başkanı da bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz Murat Bey.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sezin Hanım buyurun. Lütfen gelin, sizi de alalım. Doktor Sezin Öney de bizimle birlikte, siyaset bilimci. Buyurun lütfen gelin. Oturun siz de. Şimdi Alihan Kuriş'le beraber 32 kişi tutuklandı dedik. Tek bir adreste 200 kilo altın ele geçirildi ama hani 100 milyar TL'yi düşününce bu parada pek bir şey değil yanında, çünkü 100 milyar liralık bir paranın da yurt dışına kaçırıldığı tespiti vardı, bir merkeze gönderildiği, işte Köln'de aslında oradan yönetileceği bu hareketin. Bunların hepsine bakalım ama önce bir hatırlayalım en başta, bu görüntüleri açmadan önce Süleymancıların başına Alihan Kuriş nasıl geçti ve neyle suçlanıyor aslında, bir onları görelim. Şimdi hedef suç ve finansal yapılanma, bir kere bunun altını çizelim. Bakanlık da bu konuda birkaç defa açıklama yaptı, üzerinde durdu. 17 ilde eş zamanlı operasyon, 32 kişi tutuklandı dedik. Yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları var. 100 milyar TL'yi aşan yurt dışı para transferi, suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanuna muhalefet deniyor bu örgüt için. Şimdi bir LED'imiz vardı, grafiğimiz vardı, onu bir ekrana getirelim. Öyle nasıl başladılar, nasıl geldi Alihan Kuriş, nasıl geçti, öncesinde kimler liderlik etti? Bir onları gösteren grafikle başlayalım. Kaan Bey, sizinle buradan ilerleyelim mi, gelirseniz yanıma?
3: Tabii.
0: Şimdi Alihan Kuriş 2016'dan günümüze kadar bu hareketin ağabeyi, lideri olarak biliniyor. Ama ilk olarak işte Süleyman Hilmi Tunahan'la başlıyor. Arkasından Kemal Kaçar bu liderliği alıyor. Bir hani abilik zinciri devam ederken Ahmet Arif Denizolgun daha sonra bu hareketin başına geçiyor ama ölümünün şüpheli bulunduğunu biliyoruz. Bir dönem çokça tartışılmıştı. Sonrasında da Alihan Kuriş'in geçtiğini biliyoruz. Orası biraz karanlık mı? Nasıl oldu? Gerçekten istendi mi, istenmedi mi? Biraz oraları aydınlatsak, kim ne diyor?
3: Öncelikle sizin bahsettiğiniz gibi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 2000-2016 yılları arasında Süleymancılar Cemaati diye bildiğimiz cemaatin liderliğini yaptı. Hı hı. 61 yaşındaydı. Bizim de öğrendiğimiz, cemaat içindeki kaynaklarımızdan öğrendiğimiz, sağlığı sıhhati yerindeydi. Pek bir rahatsızlığı yoktu. Fakat cemaat içerisinde o dönem öne çıkmayan, kıyıda köşede duran, sadece aile bağı olan Süleyman Hilmi Tunağan'ın, az önce bahsettiğiniz cemaatin kurucusu olan
0: kız kardeşinin oğlu değil mi? Ayşegül Deren Denizolgun'un.
3: Evet.
0: Ama
3: torun kendisi. Evet, evet. Dördüncü kuşaktan torun. Hem de sizin de bahsettiğiniz gibi Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni.
0: Ama araları da açık.
3: Evet. Böyle de bir şey var.
0: Çünkü bunu da şöyle söyleniyor. Alihan Kuriş işte bunu dillendirmeye başlıyor. Henüz Ahmet Arif Denizolgun hayattayken işte lider olmak istediğini dillendiriyor. Bu kendisinin kulağına gidiyor ve bir şekilde ilişiğini kesiyor. Eskisi gibi görüşmediklerini biliyoruz, değil mi?
3: Doğru. Yani özellikle içeriden çok fazla bize bu konuda zamanında ihbar gelmişti, bilgi gelmişti kaynaklarımızdan. Alihan Kuriş'in özellikle Arif Ahmet Denizolgun'un çevresindeki bazı FETÖ bağlantılı isimler diyeyim. FETÖ bağlantılı isimler üzerinden Alihan Kuriş'in Arif Ahmet Denizolgun'un yerine liderlik için hazırlandığı. Hmm. Ve bu bugün bahsettiğimiz soruşturma kapsamında ortaya çıkan pek çok şeyin aslında Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden önce kurgulandığı iddiaları var. Hmm. Ve dikkat edin, Arif Ahmet Denizolgun ne zaman hayatını kaybetti? Şüpheli
0: 2016.
3: Ölüm...

16 Ağustos Pazar akşamından herkese merhaba, hoş geldiniz Habertürk'e. İyi akşamlar. Bu akşam da konuşacağız gündemde olup biteni konuklarımla birlikte. Geçtiğimiz Perşembe günü Alihan Kuriş için bir soruşturma, suç örgütü için bir soruşturma başlatılmış. Gözaltıları olmuştu. Bugün kendisi de dahil 32 kişi tutuklandı. Bakacağız kim bunlar, nelerle suçlanıyorlar, nasıl bir para trafiği var. Hakikaten çok şaşırtıcı. Bugün işte yine gelen haberlerden.

0: 2016 fakat 7 Eylül 2016 yani
1: darbeden.
0: 15 Temmuz darbesinden 50 gün sonra, 50-55 gün kadar sonra. Şimdi burada bazı şüpheli durumlar oluşuyor. Çünkü Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün ardından bir kere hemen aynı gün biat alıyor ve lider oluyor. Az önce söylemiştik, kıyıda köşede herhangi bir öne çıkan isim değil, cemaatin içinde işaret edilen bir isim değil, varis olarak gösterilmiyor ki başka bir varis olabilecek, lider olabilecek başka isimler de var. Fatih Süleyman Denizolgun, Mehmet Beyazıt Denizolgun gibi isimler de var. Aynı gün 7 Eylül hatta 8 Eylül diyeyim, cenazenin olduğu gün birden lider oluyor ve cenazenin en önünde,
1: evet,
0: Üsküdar'da Selimiye Camii'nde
1: bir boy gösteriyor orada.
0: Cenaze düzenlenirken tabutu en önde taşıyarak hani benim diye kendisini işaret ediyor. Şimdi neden?
1: Ayşe Gülderen Denizolgun'un da yani annesinin de burada çok etkisi olduğu söyleniyor. Var mı? Söz sahibi mi acaba?
0: Evet, bu şekilde iddialar var. Özellikle Alihan Kuruş'un aynı gün Sayın Denizolgun'un vefatının olduğu, olayın yaşandığı gün hemen Alihan Kuruş'a biat edilecek diye üst düzey yönetici kadroya bir baskı yaptı annesinin. Ve sadece annesi de değil, çeşitli üst düzey hocalarında, yöneticilerinde baskı yaptığını ve cemaati bu şekilde kabul ettirildiğine dair çok ciddi bulgu var, iddia var. Hı hı. Şimdi tabii biz burada Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne biraz nasıl diyeyim, üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bazı belgelerde iletmiştim hatta. Bence onların üzerinde konuşmak
1: orada
0: faydalı olur.
1: Başsavcılığın ölümle ilgili söylediği, ardından adli tıpta rapor edilmeyen, evet, bir şeyler de var değil mi? Orası da
0: doğru,
1: biraz karanlık.
0: Doğru. Şimdi Arif Ahmet Denizolgun 6 Eylül 2016 günü Beykoz'da bir çiftliği var. Kendisinin şahsi çiftliği. Hı hı. Buraya giriş yapıyor öğleden sonra.
1: Aha.
0: Öğleden sonra giriş yaptıktan sonra tam 36 saat yanına hiç kimse girmiyor.
1: Evet, burada çok özür dilerim. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bu bilgi notu bayağı detaylı bir şekilde saat saat anlatılmış ne olup,
0: evet,
1: bittiğini.
0: Yani 36
1: Ama siz
0: saat.
1: Özetleyerek daha güzel anlatırsınız, buyurun.
0: 36 saat yanına hiç kimse girmiyor. Yani düşünün bir.
1: Ne oluyor peki, yani düşüyor mu, vuruluyor mu? 36 saat nerede, ne, nasıl kalıyor?
0: Onun bir odası var, hı, şahsi odası. Odasından dışarı çıkmıyor.
1: Hı.
0: Yani şöyle bir isimden bahsediyoruz. Hani tamam, büyük bir cemaatten bahsediyoruz, cemaatin lideri ama aynı zamanda eski bir bakan, eski bir milletvekili, Refah Partisi milletvekilliği yapıyor. Ondan sonra 2002'de ANAP'tan aday oluyor, 2007'de Demokrat Parti'den aday oluyor. Yani siyasetin de içerisinde olan, önde gelen isimlerden birisi. Yani
1: Alihan Kuruş'un da dayısı.
0: Dayısı,
1: tamam,
0: ve cemaatin de lideri.
1: Kalır. Evet, hem cemaat lideri hem de dayısı.
0: Yani peki, böyle bir ismin 36 saat yanına hiçbir çalışan, hiçbir personel, hiçbir yardımcısı girmiyor. Aç mısın, yemek yedin mi, su içtin mi sormuyor. Herhangi bir hizmetli yanına gitmiyor. Bir ihtiyacın var mı diye sormuyor. Tuvalet ihtiyacı için çıkmıyor. Çok şüpheli bir 36 saatlik bir süreç var. Mesela şoförü var. Burada Sayın Başsavcılık o dönem hazırlamış. Şoförü Murat var. İsmi geçiyor. İsmi geçtiği için söylemekte beis yok. Murat mesela ertesi gün 7 Eylül sabahı geliyor. Orada Rufat Kadirov diye bir yabancı Türkmenistan uyruklu bir çalışan var çiftlikte. Diyor ki şoför, işte büyüğümüz Arif Ahmet Bey kaç gibi çıkacak çiftlikten diyor. O da diyor ki öğleden sonra 15 gibi. Bu görüşme sabah oluyor, öğleden önce oluyor. Tamam diyor ve Arif Ahmet Bey şoförü almadan terk ediyor çiftliği ve hani alması gereken saat 15'ti ya, 15'te değil 19'da geliyor. Alması gerekenden 2 saat sonra geliyor. Ve yanında ikinci bir kişi var, onun da adı Ahmet. Onun da kim olduğu bilinmiyor, soyadı bilinmiyor. Adı Ahmet.
1: Peki.
0: Odasına giriliyor ve odasında baygın, daha doğrusu yani hayatını kaybetmiş, boynu aşağı doğru bakarken, ağzından köpüklü kanlar gelirken, boynunda morluklar varken bulunuyor. Polise hemen haber vermiyorlar. Polise 8,5 saat sonra haber veriyorlar. Hepsi burada yazıyor. 8,5 saat sonra polise haber veriyor.
1: Bulunduktan 8,5 saat sonra.
0: Gece yarısından sonra 2,5'ta. Yani evet, 19'da bulunuyor ya.
1: Evet.
0: Gece yarısından sonra 2,5'ta. Yani 8 Eylül'e sarkıyor artık.
1: Ne beklemişler acaba?
0: İşte orasını bilemiyoruz. İşte gelen iddialardan birisi şu. Bizim öğrendiğimiz, hı-hı, iddialardan birisi. O 8,5 saatlik süre içerisinde Alihan Kuruş biatlarını alıyor ve Beykoz'daki çiftliğe gidiyor.

0: Arif Ahmet Denizolgun'un vefat ettiğini bizzat görüyor ve oradan ayrılıyor. Sonra tabii cenaze
1: süreci. Bir kamera görüntüsü var mı peki onun oraya gittiği çiftlikte vesaire? İddia
0: bu bir iddia. Bu bir iddia.
1: Tamam.
0: Sonra başsavcılık arka arkaya bu şüpheleri sıralıyor. Diyor ki bu ölüm normal değildir. 36 saat yanına kimsenin girmemesi normal değildir. Polise 8,5 saat sonra haber verilmesi normal değildir. Hı hı. Mesela Arif Ahmet Bey'in bir doktoru var. Şahsi doktoru. Öldüğünü görüyorlar 36 saat sonra odaya girenler. Öldüğünü görüyorlar. Doktora şöyle haber veriyorlar. Arif Ahmet Bey fenalaştı. Öldüğünü görmelerine rağmen. Bunların hepsi buradaki raporda yazıyor. Bilgi notunda yazıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu süreç adli tıpta farklı bir noktaya geliyor. Nasıl bir farklı noktaya geliyor? 8 Eylül günü adli tıpa gönderiliyor. Adli tıpta otopsiye giriyor. Otopsi raporunda işte midesinde bir miktar arsenik, bir miktar cıva, bir miktar işte çeşitli maddeler, zehirli maddeler bulunmuştur. Fakat bu ölüm normaldir. Beyin kanaması geçirmiştir. Bu zehirlenme kaynaklı vücudunda çeşitli tepkimeler olmuştur ve beyin kanaması geçirmiştir, vefat etmiştir
1: diye. Şöyle bir iddia da okudum bu arada Kaan Bey. O otopsi raporunu imzalayan 3 doktordan birinin FETÖ'cü olduğu.
0: Bu iddia değil. Bu,
1: öyle mi?
0: Evet.
1: Siz söyleyin.
0: Geçen sene kesinleşti bu. Geçen sene Mayıs ayında, 2025'in Mayıs'ında FETÖ'nün güncel, Türkiye'deki güncel doktor yapılanmasına bir operasyon yapıldı. 18 kişi alındı.
1: Bu isimlerden biri.
0: Bunlardan bir tanesi Yusuf İslam Duman'dı. Yusuf İslam Duman, bunların hepsi kamuoyunda basında çıktığı için rahatlıkla söyleyebiliyorum, iddia değil. Yusuf İslam Duman, 2016'da Arif Ahmet Denizolgun'un otopsideki raporuna imza atan 3 adli tıp doktorundan biriydi. 2025 Mayıs'ında yakalandı, itirafçı oldu ve FETÖ'den hakkında artık şu an hani yargı süreci muhtemelen devam ediyordur. Ne durumda bilmiyorum ama itiraflarından öğrendik ki hani bu şahıs FETÖ'cü ve o imzayı atanlardan birisi.
1: Peki şimdi Alihan Kuriş'in abiliğinden, liderliğinden önce Ahmet Arif Deniz Olgun'un işte başta olduğu ve ölümünün nedenini şüpheli olduğunu aktardık ve Alihan Kuriş'e geldik. 2016'dan beri de işte bu hareketin başında. Şimdi ayrı bir hareket, ayrı bir oluşum da deniyor. Hiç mi rahatsızlık yaratmıyor içeride? Devasa işte projeler, evler, şirketler, paralar vesaire.
0: Şimdi tabii ki içeride rahatsızlık çok büyük. Biz de çeşitli içeriden görüştüğümüz ama güvenlik tehlikesi nedeniyle ismini açıklamadığımız pek çok cemaat mensubuyla konuştuk bugüne kadar. Hep onların sesi olmaya çalıştık. Şunu anlatıyorlar. Hani biz rahatsızız. Alihan Kuriş bizim şu an hani cemaatimizi bir dini şeyden çıkarmış durumda. Dolayısıyla hani siz de bunları anlatın. Bu şu an hani farklı bir yolda gidiyor. Biz de soruyoruz yani nasıl farklı bir yolda gidiyor? Birincisi Alihan Kuriş geldiği gibi cemaati ve bu yapıyı siyasileştirdi.
1: Nasıl yaptı bunu?
0: Şöyle 2018 seçimlerinde doğrudan merkezden verilen talimatla bütün cemaatin Türkiye genelinde hani bunlar sayılar hesaplanabilir şeyler değil ama bir iddia olarak 1 milyon civarında üyeleri olduğu
1: Hatta
0: söyleniyor.
1: Hatta ben 2 milyon diye de
0: belki de
1: duydum.
0: İYİ Parti'ye oy vereceksiniz diye talimat vermişti 2018 seçimlerinde. Bir sonraki seçimde ise esas Alihan Kuriş'in artık pervasızlaştığı ve niyetini açıkça belli etmeye başladığı dönem 2019 seçimleri. Doğrudan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da, Ankara'da da Mansur Yavaş'a oy çağrıları yapmıştı. Tabii içeriden ayrılan pek çok isim kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Çeşitli basın yayın organlarına konuşmuştu. Hatta suç duyurusu vardı. İstanbul'da bir suç duyurusu da yapılmıştı. Zorla bizi ikna odalarına soktular yurtlarda, kurslarda. CHP'ye oy vermemizi, Ekrem İmamoğlu'na oy vermemizi söylediler. Vermezsek münafık olmakla tehdit ettiler
1: bu
0: bize
1: tarafı
0: diye.
1: Tabii tartışılır. Kendisinin bu konuda bir baskı yapıp yapmadığı ama Türkiye siyasetinde uzun yıllar hani baktığımızda farklı farklı partilere işte destek verdikleri diyeyim. Çünkü az bir üyeden oluşmuyor. Ve hani seçim dönemlerinde onların yapmış olduğu siyasi tercihte elbette siyasiler için mühim değil mi? Yani bunun beklentisi içinde olmak tuhaf değil de Alihan Kuriş'in tabii başka türlü bir baskı yaptıysa

0: Orası tartışılır.
1: Şimdi zaten burada şöyle bir şey var. İç içe geçmiş ilişkiler yumağı var. Yani Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle belki de bağlanabilecek bir soruşturmadan, şu anki soruşturmadan bahsediyoruz. Neden? Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine Mayıs ayında TBMM'deki grup konuşmasında çok çarpıcı bir şey söylemişti. Çok önemli bir
0: ne
1: şey
0: demişti?
1: Söylemişti. Ekrem İmamoğlu suç örgütü hiç beklemediğimiz kadar büyük bir yapıymış. Bunun bir medya ayağı varmış. Bunun bir uluslararası ayağı varmış. Yabancı istihbarat ayağı varmış. İş insanı ayağı varmış. Bir de cemaat ayağı varmış demişti.
0: Buraya mı geliyor diyorsunuz mesele?
1: Yani herkesin kanaati, bizim de yani içeriden öğrendiğimiz ama zaten hani açıkça da beyan etmelerinden kaynaklı. Hani bu Ekrem İmamoğlu yapılanmasının Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi hani cemaat meselesini Süleymancılar diye bildiğimiz şu anki Alihan Kuriş örgütüne uzanacağı, hatta uzandığı belki de görülüyor. Bu ilişki tek taraflı bir ilişki değil. Hı
0: hı. Siyasi tarafına zaten ayrıca geleceğim ama örgütün kodlarından örnek vermek istedikleriniz var mı? Bildikleriniz, onları da biraz anlatın daha iyi tanımak adına bu Alihan Kuriş suç örgütünü. Yani mesela inanılmaz bir mal varlığı var. Sadece
1: evet.
0: Dün 191 gayrimenkul olduğunu söyledik. Sadece
1: evet.
0: Annenin üzerinde bir 138 taşınmaz var örneğin. Kendisine kayıtlı olan 14. Üsküdar'da, Altunizade'de 4 katlı bir apartman. Erenköy'de dubleks ve daireler. Üsküdar Kısıklı'da evler, arsalar. Sakarya Serdivan'da tarla ve yapılar. Sakarya Erenler'de yine 3 katlı bir ofis. Adapazarı Tekeler'de çok sayıda arsa ve tarla. 191 gayrimenkul.
1: Evet. MASAK raporunun ön MASAK raporunda çıkan bulgular bunlar.
0: Hı hı.
1: İşte bugün mesela 200
0: kilo.
1: Kim
0: bilir daha neler çıkacak. Evet.
1: 200 kilo altın
0: dün
1: ortaya
0: çekler,
1: çıktı.
0: Dün çekler efendim işte yine ayrıca altınlar vesaire bir başka kasadan.
1: Yargı kaynakları şunu söylüyor. Bu ön MASAK raporundaki bulgular sadece bu soruşturmanın küçük bir kısmı.
0: Büyüyecek mi soruşturma daha da sizce?
1: Ya öyle görünüyor. Çünkü
0: bu arada çok özür dilerim. Diğer konuklarımız da dahil olmak isterse lütfen aralara girebilirsiniz. Hani böyle sırayla gidiyoruz diye bir şey yok. İnteraktif olsun. Şimdi mi söyleyeceksiniz?
2: Yani buyurun. Şöyle bir şey var. Öncelikli olarak hem Adalet Bakanlığı'nın hem İçişleri Bakanlığı'nın bilgilendirmelerinde bunun bir cemaat operasyonu olmadığını, grup içerisinde
0: evet.
2: bir klikleşme ve ya da örgütlenme şeklinde.
0: Burada
2: da
0: kesinlikle
2: çok
0: dini bir görüşe, evet. dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon demişti Akın Gürlek.
2: Ve ekonomik temelli bir organizasyon. Geçtiğimiz seçimlerde ben bir başka kanalda konuşurken böyle grup üzerine birkaç cümle böyle isyan kelimeleri kurmuştum. Yani yapılanmanın sorunlarıyla alakalı. O zaman beni o kadar çok insan aradı ki grup içerisinde olanlar ayrılanlardan ya efendim bu şeyi isyanı devam ettirin içeride durum çok iyi değil. O zaman da verilen bilgilerden şunu ben anlamıştım. Ahmet Deniz Olgun vefat ettikten sonra aslında doğrudan Alihan Kuriş'in yönettiği sistemin bir cemaat yapılanması olmadığını daha çok
0: ne
2: böyle.
0: Ne peki bu?
2: Yani İnsan şöyle be. Düşünün yani kapalı yapıların şöyle sorunları var yani. Oradaki insanlar, yani Kur'an kursuna gidenler, hocalar, yardım eden insanlar ki kökü ta 1940'ları ellere dayanıyor. Yani Süleyman Hilmi Tunağan işte din eğitiminin yasak olduğu dönemlerde Kur'an-ı Kerim öğretmek için büyük çabalar göstermiş. Ve o zaman işte Said Nursi, Süleyman Hilmi Tunağan neredeyse böyle iki başat aktör gibi ve hayırla da yad edilen bir insan. Yani Balkanlardan gelmiş, çok önemli eğitimler görmüş. Devamında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şeye gelene kadar, Alihan Kuriş'e gelene kadar cemaat yapısı devam ediyor. Fakat orada yani yapısı itibariyle, eğitimi itibariyle bir cemaat öncülük etmekten ziyade o kapalı yapı içerisinde hem parasal mevzuları merkeze alıyor, bir sorun daha var. Kendisine bir kutsiyet atfediliyor. Yani FETÖ ile ilgili şöyle hatırlayın. Mesih diyenler oldu, Hazreti İsa diyenler oldu, Mehdi diyenler oldu. Haşa böyle Allah'la peygamber arası bir makama yükseltenler oldu. O da aşağıdaki insanların tamamını şaşkına çevirdi. Burada da ben o eleştiri yaptıktan sonra şöyle birisi bir ses kaydı gönderdi. Yani Alihan Kuriş'in ifadeleri artık peygamber ifadeleridir. Peygamber soyundan geliyor. Ya yani onun sözü peygamber sözüdür gibi. Yani baktığınız zaman FETÖ ile ilgili kurguya çok yakın da bir kutsiyet oluşturulmuş. Oysa yani nihayetinde din eğitimi veren ya da o konuda öncülük eden birisi değil. Bence karanlık
0: siz
2: tarafı...
0: Siz burada zaten ikinci FETÖ

0: vakası yaşanmadan yani karanlık müdahale tarafı edildi bence, diyorsunuz değil mi?
1: Doğru. Ekonomik tarafı. Bir de şöyle bir durum var. Tabii ya FETÖ yaklaşık bu memlekette 200-250 milyar bu memleketin kaynağını yurt dışına kaçırdı. Burada da belki bu tür oluşumlarda kaynakların transfer edilmeden önce belki de müdahale edilmesi lazım geldiğini düşünüyorum.
0: Yani bu arada aramızda hukukçu yok ama merak ediyorum. Mesela 100 milyar TL'yi yurt dışına götürmüş. Bu paranın geri gelme ihtimali var mı?
1: Yani şöyle ben zor olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde
0: bu konuda Türkiye bir hak talep edemiyor
1: yani
0: mu acaba?
1: Yani nasıl götürdüğünü bilmiyoruz. Hangi yollarla, hangi yöntemlerle götürdüğünü bilmiyoruz. Hangi ülkeye?
0: İşte Almanya deniyor. Hayır,
1: şöyle işte Bitcoin olarak mı götürdü, normal para olarak mı götürdü?
2: Çok güzel.
1: Ya da şöyle karşıya transfer ettikten sonra nereye harcadı? Ya genelde bu suç örgütlerinin transfer ettiği kaynaklarla ilgili bugüne kadar çok başarılı bir sonuç alınamadığını düşünüyorum. Bence İmamoğlu soruşturmasında da benzer bir durum var. Ya oradaki rakamlar belki buradan
0: orada
1: daha yüksek.
0: Araya gireyim hemen. Bunları da hatırlatalım. Güler Yüz Kuyumculuğun 66.2 milyar TL'yi aşan banka ve 26.2 milyar TL'lik bir nakit işlemi. Bu para trafiği. Evet. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 8 milyarlık para çıkışı. Hisar Turizm'den 8 milyar liralık para çıkışı. Hisar Hastanelerinin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi, Akdeniz Toros'un milyarlarca liralık sahte faturaları, Dubai'den gelen milyonlarca dolarlık paranın nakit çekilmesi, şirketler ve vakıflar arasında yüksek miktarlı hızlı para transferleri, şu Hisar Hastanelerinin 34 milyon liralık olsa gerek banka
3: Yok,
0: hareketi.
3: Bu doğru çünkü burada şüpheli olan nokta şu, Hisar Hastaneleri 2005-2006 gibi kurulmuştu, iki tane büyük binası var. Bir Çamlıca'da, bir Ümraniye'de bir onkoloji binası var, bir de diş hastanesi var. Dört bina toplamda. Bir de Avrupa yakasına Bağcılar tarafından yeni bir bina inşaatı söz konusuydu. Yani büyük bir sağlık grubu diye düşünebiliriz.
0: Evet, evet.
3: Şirket olarak. Yalnızca 34 bin liralık banka hareketi görünüyor. Zaten şüpheli olan nokta bu.
0: O yüzden dikkat çekiyor.
3: Yani burada nakit bir takım alttan
0: yok herhalde 34 bin değil
3: dönmüş,
0: o milyondur diye düşündüm otomatik olarak.
1: O da bir an bir ters gibi geldi sanki o kadar da para aktarılmış.
0: Yok ya bir terslik var yani hepsi böyle milyonlar olunca arada bin nasıl oluyor diye.
3: Yani hastaneyi kullanarak çok ciddi bir kayıt dışı parayı döndürmüşler.
1: Ya buradan
3: zaten
1: şunu görebiliriz yani kurumlar yani kendi yeni faaliyetini yapar, sosyal faaliyetini yapar, icraatlarını yürütür. Ama bundan sonra kurumların içerisinde kara para hareketleri, vatandaşın parasını kötüye kullanma gibi hareketler yani Ahbap Derneği'ne ne yapıldıysa Çavuş Derneği'ne de aynısı yapıldı diye bakabiliriz. Yani.
0: Peki şöyle soralım bir de. Yani şimdi sahip olduğu bu 138 ev niye var? Ki toplamda aslında 191 gayrimenkul var. Niye bunlar vakfa, cemaate devredilmiyor? Bu da aslında bir şey anlatıyor değil mi bize?
3: Zaten bu yapının bence bundan sonra soruşturma soruşturma devam ederken ortaya çıkarılması gereken en önemli nokta bu. Bugün mesela Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in...
0: O da ortada yok.
3: O zaten firar şu an.
0: Evet.
3: Ona yönelik yürütülen bir alt soruşturmada bir farklı bir şirketin, bir kuyumculuktu yanlış hatırlamıyorsam
0: evet,
3: yine.
0: Evet.
3: Onun otoparkında 200 kiloluk altın bulunuyor. İşte değeri 1.34 milyar lira. Şimdi baktığınızda...
0: Bir bakalım mı o görüntülere?
3: Tabii.
0: Erdem onu da verelim istersen.
3: Şimdi bunlar...
0: Külçe altınlar. Birazdan onu da gösteririz. Buyurun.
3: Şimdi bunlar aslında Alihan Kuriş'in cemaatin adını kullanarak işte çeşitli zekat bağışları, çeşitli efendim kurban paraları...
0: Bu arada şunu düzelteyim mi Kaan Bey?
3: Tabii.
0: Şimdi yapılan açıklamada altınlar firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'i arama çalışmaları sırasında Yılmazlar Kimya'ya ait bir depoda ele geçirildi. Firmanın kuyumculukla hiçbir ilgisi yok.
3: Evet.
0: Altınların kaynağı neden o depoda olduğu ve örgüt bağlantıları tabii adli makamlarca çok yönlü olarak da araştırılacaktır. Yani sosyal medyadaki iddia altınlar işte bir kuyumcu deposunda bulundu. Bu doğru değil diyor bakanlık yaptığı açıklamada. Bakanlık kaynakları. Buyurun.
3: Doğru. Şimdi cemaatin adını kullanarak toplanan bağışlar aslında cemaatin faaliyetleri, cemaat faaliyetleri için yürütülmüyor. Yani onların kendi içinde söylediği gibi hani biz bunu hizmet, dine hizmet adı altında falan gibi bir amaç için değil. Alihan Kuriş'in işte... Bizim bugün de soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir suç faaliyeti için kullanılması, yeni FETÖ faaliyetleri için

0: kullanılması, işte siyasi amaçlar için kullanılması, yabancı bağlantılar için kullanılması, mesela Köln'deki 70 milyon euroluk yeni bir merkezden bahsediliyor. Sadece onunla da sınırlı kalmayacak. Biz mesela ben kendim bizzat gittim 2 sene önce.
1: Nereye?
0: Köln'deki o inşaata. Hmm. Ve cemaatin...
1: Bitmiş mi o? Tamamlanmış mı?
0: Şöyle 3 bloktan oluşuyor. A, B, C bloğu. C bloğu bitti. Hmm. O da öğrenci yurdu olarak kullanılacaktı. A blok yönetim binası. Ortadaki B blokta mescit olarak kullanılacak. Ben gittiğimde orada birkaç yöneticiyle görüşmüştüm. Bana kendi tırnak içi ifadelerini söylüyorum. Hı. Biz buradan dünyayı yöneteceğiz demişlerdi.
1: Dünyayı.
0: Evet, aynen böyle.
1: Bayağı iddialı.
0: Ve Alihan Kuruş zaten Temmuz ayının sonunda açılışı bizzat kendi yapmaya gitti. Kendileri duyurmuşlar orada İslam Kültür Merkezleri Birliği diye bir resmi kuruluşları var Almanya'da. Hı hı hı. Onun merkezi diye aslında yapılıyor. O resmi sitesinde duyurmuşlar. Biz bir kutlama töreni yaptık, açılışı yaptık, peki, öğrenciler yerleştirdik diye. İşte aslında bu suç faaliyetinin parası için bunlar toplanıyordu. Bunu da resmi kuruluşlar üzerinden yapmadılar denetime girmemeleri için. Kendileri üzerinden yapıyorlardı. İşte Sayın İhsan Aktaş az önce söyledi, Bitcoin olsun, işte kara para olsun, hmm, dolandırıcılık yöntemleri olsun, çeşitli yasa dışı yöntemlerle usulsüz şekilde çıkarmaya çalıştıkları için,
1: evet,
0: bu paralar bir kısmı yurt dışına gitti. Hı hı. Fakat şimdi Türkiye'de şu an bulunanlar
1: var,
0: bunun bir
1: yok
0: kısmı.
1: Evet.
0: Ama ciddi bir kısım gitti yurt,
1: peki,
0: dışına.
1: Sezin Hanım, ne diyorsunuz buraya kadar? Burada çok garip gelen, tuhaf olan ne var mesela sizin için? Ne dersiniz bu olan biten?
2: Bu tip kapalı yapılarla ilgili birdenbire ortaya çıkan konular her zaman toplumu şok eder. Bu nedir, nasıl olmuş vesaire gibi. Ve ya Ahbap soruşturması ne kadar şoke etmişti.
1: Ve büyük bir hayal kırıklığı oldu.
2: Söz konusu böyle bir tarikat, cemaat olunca zaten 2016'nın da negatif hatırası ve hafızası var toplumda.
1: Evet.
2: Elbette ki nasıl böyle bir servet elde ediliyor vesaire, bütün bunlar sorgulanıyor. Çünkü baktığımızda o zamanlar, yani bir dönem ben de Metropol'le çalışırken tarikatlarla ilgili bazı sorular sormuştuk, formüle etmiştim ben. Ve orada yaklaşık işte %4-5, gene TEPAV'ın araştırması var tarikatlarla ilgili. Ya toplumda %4,5-5'lik bir kesim tarikat üyesi olduğunu söylüyor. Tarikat ve cemaatlere mensup olduğunu. Yani Türkiye'nin ezici
3: aslında
2: çoğunluğu
3: şöyle,
2: değil.
3: Aslında şöyle, FETÖ'den önce %15'lerde görünüyordu.
2: İşte,
3: daha sonra tabii ifade edenler
2: tabii
3: %4'lere
2: hem bir endişe
3: falan
2: var orada vesaire. Ama sonuçta Türkiye'nin çok büyük çoğunluğu değil. Ama servet bakımından müthiş bir servetler tabii, evet, elde ediliyor. Bir yandan da çünkü gayet de dünyeviler. Yani şöyle baktığımızda sadece ulvi tarafından gitmiyor iş elbette. Ve o yüzden bütün bunlar da şoke ediyor. Ve mesela ben bu soruşturmayı duyduğumda hemen aklıma ilk gelen gene de tarikat ve cemaatleri çok mesafeli olsam da, hı hı, mesela ben o konuda bir film seyretmeye dayanamam. Çünkü çok klostrofobik gelir bana, bir bu kadar biat etmek, bu kadar hayatını ona göre şekillendirmek, bu kadar bağlı olmak bana çok aykırı bir dünya. Yani gerçekten 180 derece zıt. Fakat Türkiye'de sadece işte tabii tarikat liderlerine değil, kült lider olarak görülen herkese böyle bir aşırı da bağlılık olabiliyor. Veya küçük kendi cemaatini, küçük kendi böyle dünyasını kuranlar da olabiliyor. Böyle bir nedense kendini çok kaptırma hali bir figüre, böyle bir şey var Türkiye'de. Böyle bir adeta tiryakilik, bir aşırı hayranlıkta vesaire. O yüzden din işin içine girince böyle de kendi kaptırmalar olması ve böyle yapılar ortaya çıkması beni şaşırtmıyor. Bir yandan da tabii ki Osmanlı'dan bu yana bir tarih var ve orada da sivil toplum, işte bu yardımlaşma ağları aynı zamanda hep bu tarikat ve cemaatler üzerinden de gitmiş. Böyle bir tarihi de var Türkiye'nin. Ondan dolayı bugün hala bu şekilde gidiyor, yani, hı hı, devam da ediyor. Yani bir tarikat veya cemaate mensup olmak sadece birini dini itikatlar bakımından takip etmek değil. Aynı zamanda bütün bir yaşam biçimi, bir kolektif, dünyanın parçası olmak. Tek başınıza olduğunuzda Türkiye'de, çünkü atomize bir hayat, birey olarak çok zor. Bir herhangi arkanızda destek olmadan.
1: Evet.
2: Aslında cemaatler onu sağlıyor. O yüzden yani bir yandan toplum, işte ben mesela çok ön yargılı bakmama rağmen ben ilk önce düşündüğüm masumiyet kalinesi. Sonuçta bütün bunlar, bu iddialar, ispatı, yargısı vesaire bir süreçtir. Ve bir topluca yargılama veyahut da işte nedir, herkes

0: herkesin de suçlanması söz konusu olmaz. Onların da ya dini özgürlükler çerçevesinde bir inanç özgürlüğü evet. tabii ki vardır. Bu cemaatin mensuplarının da.
1: Özellikle yani ya, FETÖ tecrübesinden sonra bu tür örgütlenen bu kapalı yapıların onlar konusunda hele ki ekonomik olarak bu kadar büyüdükten sonra daha
0: bir
1: dikkatli
0: kere hep
1: olunmalı.
0: Siyasetin içinde olmuş bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Hep siyasetin içindeler, yani başından beri siyasetin içindeler. Bugün mü mesela siyasetle ilgili konuları, görüşleri neyse artık onlar konu oluyor. Ve tabii bu kadar büyüdükten sonra bu noktaya bu servetler bir günde elde edilmedi. Ya bu ayrıca tabii sadece bu tarikat ile ilgili değil ki, yani diğer tarikatlar çok daha büyük servetlerin sahipleri. Sadece bu şimdi dudak uçuklatıcı geliyor ama başka çok daha ileri boyutta olanları var. Benim ilgimi çeken enteresan, mesela ben bu işe gene bir objektif bakıp yaklaşmaya çalışırken bana çok aykırı olduğu halde muhafazakar çevrelerden kişilerle konuştuğum zaman, ki aralarında yani siyasi görüşten farklı siyasi görüşlerden kişilerden bahsediyorum, en cemaatlere ön yargılı olanlar aslında klasik muhafazakarlar. Çünkü belki tanımaktan, belki çevrelerinde örneklerini görmekten, çocukların herhangi bir şekilde bir cemaatle ilişkisi olmasını, bunu kişisel gözlemlerimden söylüyorum, en korktukları şeylerden bir tanesi. Ya bir tarikat yapılanmasının peki. içinde olması en olabilecek
1: dikkat ettikleri hassas noktalar.
0: Korku yaratacak bir şey. Son onu söyleyeyim. Gene işte Metropol'ün 2002 verilerinde, daha önce de vardı zaten. Ve TEPOB'un verilerinde hep cemaatlere karşı da çok ciddi bir toplumda işte siyasette olmasınlar. %75'e yakın bir çoğunluk ve her parti tabanından da var bu. Cemaatlerin hiçbir şekilde siyasetle ilişkisi olsun istemiyor. Yani siyasette bir etkileri olsun, ilişkileri olsun, bir siyasi bir anlamda görüşleri olsun istemiyorlar. Ve %82 gene yaklaşık olarak çocuğunu herhangi bir şekilde bir cemaatle ilintili olsun istemiyor. Hı hı. Böyle bir taassup da var bir yandan. Tabii 2016'dan sonra bu çok gelişti. Ama ne olursa olsun gene de dini haklar ve özgürlükler çerçevesinde ben tarikatların da Türkiye'de her zaman varlığını sürdüreceğini düşünüyorum. Hı. Ama nasıl olabilir? İşte nasıl bir yandan da yani Süleymancılar konusunda mesela bu noktaya gelene kadar birçok başka yurtlarla ilgili vesaire sıkıntılar vardı. Sadece onlara da yönelikti. Niye o konular mesela hiç gündem ciddi biçimde ele alınmadı yıllardır? Şimdi birden böyle bir operasyon hali var. Onu da sorgulamak lazım.
1: Zamanlaması için diyecek bir şey var mı Kaan Bey? Operasyonun işte bugün başlatılmış olması.
2: Bence toplam olarak Türkiye'deki yaşanan süreçlerle bir bağlantısı var. Nasıl mesela? 2014'ten sonra aslında başlayan bir süreçten bahsedebiliriz. Nedir o? Birincisi FETÖ gladyosunun, Amerikancı FETÖ gladyosunun Türk devleti içinden temizlenmesi 2014'te başladı. Önce yargıdaki yapılanması, sonra emniyetteki yapılanması, sonra diğer kurumlardaki yapılanması, işte KHK'lar ve en son darbenin bastırılması ve ciddi anlamda bir mücadelenin başlaması, Türkiye'de artık FETÖ'nün çok kalıntılarının kaldığı bir dönemdeyiz. Yani FETÖ aslında ezildi Türkiye'de. Hı hı. Ardından 2015'te başlatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı hendek operasyonları ile birlikte bugüne geldiğimiz süreçte şu an PKK'nın fesi ve silah bırakma noktasındayız. Orada da bir ciddi kazanım elde etti Türkiye, Türk devleti ve Türk milleti. Ardından bir arınma süreci başladı. Zaten bunlar da bir arınma süreciydi. FETÖ ve PKK ile mücadele. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de Batı'nın iktidar planlarıyla, onda nereden biliyoruz? 2020'de bir Rand Corporation raporu yayınlanmıştı. Amerikan derin devletinin kurumlarından birisidir Rand Corporation. 2020'de bir rapor yayınladı. Türkiye'de yükselen bir milliyetçilik var. Türkiye'de yükselen bir milli dalga var. İşte şu anda Türkiye'de AK Parti içerisinde milliyetçiler var. MHP içerisinde milliyetçiler var. İşte 2014'te Silivri'den çıkan Vatan Partisi, Doğu Perinçek, ne bileyim CHP içerisindeki milliyetçiler, hareketin içerisindekiler, toplam olarak bunlar yükselişte. Bizim bunu önlememiz lazım. Bunu da Ekrem İmamoğlu'yla yaparız. Türkiye'de iktidarı değiştiririz diye Rand Corporation'da yazıyordu. Süleymancılar diye bahsettiğimiz bugün Alihan Kuriş yapılanması, Alihan Kuriş yapılanması bunun ortağıydı bu planın. Hmm. Bu yüzden önemliydi.
1: Alihan Kuriş'in FETÖ'yle bir bağlantısı var mı?
2: Oraya geleceğim. Şunu tamamlayayım isterseniz. Şimdi bu

0: süreç ilerlerken CHP'de de bir temizlik, arınma süreci başladı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in kurduğu suç örgütü CHP'den temizlendi. Onlar şimdi kendi yollarını çizdiler. CHP de şimdi daha Türkiye'ye ayakları basan, Türkiye'nin milli değerlerine sahip çıkan bir noktaya geldi. Bir arınma süreci var. Bütün dünyada aslında bir çatırdama var. Emperyalist Batı'nın çatırdadığı, daha nasıl diyeyim, bağımsızlıkçı, anti-emperyalist bir dönemin geldiğini biz görüyoruz. Şu an Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik operasyonu da bunun bir parçası olarak görüyoruz. Hmm. Bu da bir arınma. Çünkü böyle bir Türkiye'de artık kendi ayakları üzerinde duran, milli değerlerine sahip çıkan, şu an Mavi Vatan Yasası'nın hazırlandığı bir dönemdeyiz. Mavi Vatan Yasası'nın hazırlanması ne demek? Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de kendi haklarımızı savunacağımız bir dönemden bahsediyoruz. Yani bir dönem sadece kendi topraklarımızda PKK'yla çatışmalar, mücadele ederken onu bitirmeye çalışırken, şimdi bunu da aştık. Hı hı. Karayı aştık, denizlerde kendi haklarımızı savunacağımız bir, peki, döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla Alihan Kuriş yapılanması gibi yapılarla biz Türkiye'de hani böyle bir süreci inşa edemezdik. Bu da çok olumlu bir adımdır.
1: Evet.
0: Bu operasyonun, soruşturmanın başında olan devletimizin kurumlarında tebrik ediyoruz. Biz de hani bu konuda bu, evet, mücadeleyi desteklediğimizi, peki, söylemek istiyorum.
1: Bir Ankara'ya da gitmek istiyorum. Gürbüz Bey, şimdi Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi ama firari, yok kendisi şu an. Onu ararken ele geçirilenler, işte 206 adet külçe altın, 358 bin yaklaşık ABD doları, 102 bin avro, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet ruhsatsız silah. Dün de ortaya çıkanlar vardı. İşte yurt dışına çıkarılan asıl 100 milyar TL'lik bir para. Ne diyorsunuz bütün bu olanlar için? Hakkındaki suçlamalar.
2: Teşekkür ederim Semih Hanım. Teşekkür ederim size, değerli konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Tabii paranın toplamına baktığımızda yani bir 100 milyar liradan falan bahsediliyor. Belki daha fazla.
1: Biraz Playbase sesini açabilir
2: belli
1: miyiz?
2: Ki bu belli ki operasyon devam edecek ve çok daha büyük miktarların ortaya çıkacağı bir süreci yaşayacağız. Hmm. Ama buraya kadar gördüklerimiz bize bir takım verileri net bir şekilde sunuyor. Şunu söylemek lazım. Evet, söz konusu tarikat, cemaat, örgütlenme, her neyse, 1920'lerden beri varlığını sürdüren bir yapı. Her seferinde de her dönemde de büyüyerek devam etmiş. Zaman içerisinde siyasilerle de, devletin değişik birimleriyle de, bürokrasiyle de ilişkisini kurmuş. Günümüzde de bürokraside siz de duymuşsunuzdur, sıkça duyarız. İşte falanca yerde Süleymancılar etkin, falanca genel müdürlük Süleymancıların denetiminde vesaire gibi. Dolayısıyla bürokraside de çok etkin bir cemaatten bahsediyoruz. Ama zamanlama çok önemli. Niye önemli? 2016'daki o hain FETÖ darbe girişiminden sonra ortaya çıkan çok büyük bir boşluk vardı. O boşluğun bir şekilde bir güç tarafından doldurulması bekleniyordu. Biliyorsunuz fizik kanunlarından hepimizin bildiği bir fizik kanunudur. Doğadaki boşluklar mutlaka bir güç tarafından doldurulur. Dolayısıyla Süleymancıların, FETÖ'cülerin boşalttığı o boşluğu hızla doldurmaya çalıştıkları bir süreci yaşadık. Ondan sonra daha önceki yıllarda tabii ki işte Anavatan Partisi döneminde Süleyman Demirel'le olan ilişkiler, bütün bunların hepsi Süleymancıların elbette ki etkin olduğu, siyasette, evet, etkin olduğu dönemlerdi. Ama ondan sonra aniden siyasette biraz böyle nasıl söyleyelim, sağla sol arasında bir seçim yapar gibi ya da iktidarla muhalefet arasında bir seçim yapar gibi vaziyet aldıklarını görüyoruz ve muhalefet partilerini, özellikle de Ekrem İmamoğlu'nun gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok daha fazla yaklaştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bugün biz yaklaşık işte 100 yıllık bir mücadelenin içinden gelmiş diyelim ya da bir hareketten bahsediyoruz. Bu hareketin inanılmaz bir kaynağından bahsediyoruz. Bu sadece yurt içi değil, yurt dışı kaynağı olarak. Yurt dışı ile ilgili özel bir şeyler söyleyeceğim ayrıca. Ama yurt içinden bahsetmek gerekirse çıkış nedeni neydi? Değerli konuklar,
1: ne planlıyorlardı Almanya'da Gürbüz Bey? O bina ne olacaktı? Bu kadar para niye oraya gitti?
2: Şöyle söyleyeyim.

0: Evet, şöyle söyleyeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim öğretmek, Kur'an-ı Kerim eğitim vermek, yurtlar, Kur'an-ı Kerim öğrencilerine yurtlar yapmak, bunlar çok masum, çok güzel hayratlar gibi gözüküyor, hayırlı işler gibi gözüküyor. Bir zamana kadar da hep böyle devam ettiler. Fakat ortaya çıkan paralara ve çıkmamış paralara ve yurt dışındaki o yapıya baktığımızda, ya elinizdeki bu paralarla, bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz paralarla dünyanın tamamına Kur'an kursu açabilirsiniz. Kur'an dersi verebilirsiniz. Elinizde de yine fazla para kalır. Öyleyse siz ne yapacaktınız bu parayı? Yani tek amaç Kur'an-ı Kerim şeyi mi vermekti? Ben hatırlıyorum, çocukken babam beni Kur'an kursuna gönderdiğinde 2 gün sonra oradan aldı. Niye? Orası bilmem ne cemaatinin, Süleymancıların şeyiymiş. Seni Diyanet'in kursuna göndereceğim dedi. Diyanet'in kursuna gittik. Yani çocukluğumda da Süleymancılar vardı. Ergenliğimde de vardı. Aynı şekilde gençliğimde de vardı. Yurt dışına gittim. Yurt
1: Evet.
0: dışında da yaşadığımda Süleymancıları gördüm. Burada da gördüm. Peki yurt dışı meselesi, siz sabırsızlıkla o bölümü bekliyorsunuz. Biliyorum, hemen söyleyeceğim o bölümü. Şimdi yurt dışında özellikle Almanya'daki yapılanmaları, sadece Almanya değil, Rusya'da da yapılanmaları var, Bangladeş'te de yapılanmaları var, Sri Lanka'da da yapılanmaları var. Yani özellikle de FETÖ'cülerin boşalttıkları nereler varsa
1: Dünya
0: oralara
1: grafiğini de
0: Süleymancıların
1: açabiliriz
0: gittiğini
1: bu
0: görüyoruz,
1: arada.
0: ama Almanya, evet. Şimdi onları tek tek ben saymak istemedim, ama Almanya niye bir merkez? Yani o merkezin en büyük özelliklerinden birisi, siz Alman devletiyle iyi ilişkiler kurmazsanız size orada o yaptığınız binayı yaptırmazlar. Devasa bir binadan bahsediyoruz. Onun
1: Evet.
0: fotoğrafını
1: İşte
0: arkadaşlar
1: görüntüsü
0: ben
1: de şu an
0: gördüğümde
1: burada
0: şaşırmıştım.
1: gösterebiliriz.
0: Evet,
1: Köln'de 70 milyon euroluk
0: gördüğümde
1: o tartışılan
0: şaşırmıştım.
1: merkez gerçekten çokça büyük. Siz 3 bloktan oluşuyor dediniz değil mi?
2: Evet. İlk gördüğümüz şekildeki yer
0: Şöyle.
2: A blok. Burası henüz açılmadı. Burası yönetim binası.
1: Ha, tamamı da değil yani, tek blok. Şu.
2: Ortadaki mescit dediğimiz yer B blok oluyor. C blok açılan yer, şu diğer. Orası yurt olarak kullanılacak. Burası
1: İnanılmaz gerçekten.
2: 17 dönümlük bir arazi. Binanın olduğu yer 12 dönümlük bir alan. Yani bahçe, avlu kısmı ile birlikte 17 dönüm oluyor. Burası bir kamu arazisiydi. Doğrudan Alman devleti kamu arazisini tahsis etti.
1: Sebep?
2: İşte demek ki bir takım planları var ki tahsis ediyor.
1: Bu arada açılış törenine, daha doğrusu temel atma törenine Alman Şansölye Steinmeier de katılmış.
2: Alman
1: 14
2: Cumhurbaşkanı.
1: Mart 2023'te, aynen.
2: Evet.
1: Köln Belediyesi destek verdi.
2: Doğru.
1: İmar, planlama ve mimari süreçte
2: Doğru.
1: destek sağladı. Resmi izinler dediğiniz gibi
2: Doğru.
1: verildi deniyor Köln'de bu merkez.
2: Doğru.
1: 300'e yakın da şubesi var bu arada. Buraya da bağlı noktalar var.
2: Doğru.
1: Tek değil yani, değil mi?
2: Almanya genelinde 300, Hollanda genelinde 45'ten fazla, Avusturya genelinde 30'dan fazla, Avrupa'nın 30 civarında ülkesinde. Ben size hatta bu konuda bir daha büyük bir şey söyleyeyim.
1: Oraya gelmeden önce onu unutmayın lütfen. Mesela neden Almanya bu kadar önemsenmiş? Burada çok Türk olduğu için mi?
2: Şu yüzden, biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da büyük bir yıkım yaşandı, 39-45 arasında. Sonra 45'ten sonra yeniden sanayiyi inşa edebilmek için işçi göçü oldu. Türkiye'den ve Müslüman ülkelerden de Almanya'ya çok fazla göç oldu. Bugün biliyorsunuz çok ciddi sayıda Türk ve Müslüman yaşıyor Almanya'da. Ağırlıklı olarak da Köln'de yaşıyorlar. Aslında bir şey değil, özellikle seçtikleri bir yer değil, zaten potansiyel orası.
1: Zaten var.
2: Yani bu böyle bir örgütlenme kurmak istiyorsanız zaten oradan başlamalısınız. Hali hazırda merkez zaten Köln. Bu iki sokak ileride yeni bir bina yapılıyor. Ehrenfeld bölgesinde zaten eski merkez hala faaliyette.
1: Peki siz bir şey söyleyecektiniz.
2: Şimdi buradan ilk kez sizin aracılığınızla
0: Ben
2: açıklayalım.
0: bitirebilir miyim
1: Hemen
0: acaba?
1: geliyorum Gürbüz Bey. Buyurun.
2: Biz yarın gazetemizde bir manşet attık. Cemaat içerisinden, daha doğrusu artık bu yapılanma içerisinden diyeyim. Üst düzey isimlerle biz bir takım isimlerle irtibattayız. Ve bize de oradan bilgiler geliyor. Alihan Kuruş karşıtı, muhalif isimler bunlar. Birisi bize yakın zamanda, bu operasyondan önce bir belge ulaştırmıştı. Biz de aslında bu dosya üzerinde çalışıyorduk. Tesadüf, bu soruşturma başlayınca biz de bir fırsat olarak bu dosyaya daha kapsamlı çalıştık ve yarın gazetemize manşet olarak, Aydınlık'ta manşet olarak yayınladık. Doğrudan bu yapılanmanın dünya genelinde 157 ülkede örgütlenmesi var. 157.
1: Ay be.
2: Bütün kıtalarda varlar. Türkiye'de zaten 81 ilde varlar. Dünyada da
1: Türkiye'nin tamamında, her
2: evet.
1: şehirde.
2: Türkiye'nin tamamında her şehirde yaklaşık 1500 civarında yurtları, yani Kur'an kursları.

0: olduğu söyleniyor. 1980 yılında o dönemin Diyanet İşleri Başkanı Tayyar...
1: Yurt ayrı, Kur'an kursu ayrı değil mi?
0: Şimdi şöyle, bunlar yurt diyorlar ama içeride Kur'an kursu faaliyeti yürütüyorlar.
1: Ay, kalacak yere ihtiyacı olan çocuklar tabii için değil sadece. Burası aslında Kur'an öğretimi
0: kendi
1: amaçlı.
0: Kendi eğitimleri açısından peki da değerlendiriliyor. 1980 yılında Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın hazırladığı rapora göre 2000 yurtları vardı. Şu an 1500 civarında olduğu tahmin ediliyor. 157 ülkede örgütlüler. Dünyayı 15 bölgeye bölmüşler. 105'te mıntıkaya bölmüşler. Bunu neden anlatıyorum? Soruşturmada şöyle bir şey yazıyordu. FETÖ benzeri kapalı teşkilatlanma yapısı, bölge idareciliği, mıntıka idareciliği de soruşturma kapsamına alınmıştır diye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamıştı. Dünyayı 105 mıntıkaya bölmüşler.
1: Zaten az önce demiştiniz, dünyayı yönetmek buradan evet da değil mi, merkezden?
0: Evet.
1: Amaçları.
0: Ve hani şunu görüyoruz, özellikle 2016'dan sonra Alihan Kuruş'un liderliğiyle birlikte FETÖ ile iç içe hareket ettiklerini görüyoruz bütün dünya genelinde. Türkiye'de de öyle, FETÖ'nün boşluğunu doldurmaya çalışıyorlar ama dünya genelinde de öyle. Mesela bizim Almanya'daki kaynaklarımızdan öğrendiğimiz çok çarpıcı bir bilgi var. Biliyorsunuz Almanya'ya çok fazla firari FETÖ'cü gitti 2016'dan sonra. Almanya'da...
1: Peki Alihan Kuruş niye gitmedi acaba?
0: Gidiyor zaten. Alihan Kuruş...
1: Hayır, yani gitti ve niye döndü mesela?
0: Çünkü...
1: Kalaydı Almanya'da, oradan yönetmeye devam etseydi.
0: Gelenek olarak şöyle bir gelenekleri var. Cemaatin lideri olan kişi...
1: Evet.
0: Burada İstanbul, Türkiye'deki merkezleri, daha doğrusu yapının esas merkezi Ümraniye. Geçen günde hatta o yurda baskın oldu biliyorsunuz. İmha, belge imha ihbarı üzerine yapılan bir baskındı. Orası merkez, esas merkez orası. Orada her
1: burada
0: cuma...
1: mı olmak zorunda o yüzden?
0: Evet, o gelenek öyle çünkü. Yani Alihan Kuruş'tan önce de öyleydi. O da devam ettiriyor yani bir şey olarak. Kendini hani bir cemaat lideri olarak gösterdiği için
1: peki
0: bunu sürdürüyor.
1: Ama Köln tamamlansaydı oraya mı geçecekti
0: B
1: acaba?
0: B planı olarak evet. Çünkü operasyon olma ihtimaline karşı oraya gidecekti. Bu şeyi her cuma sürdürüyor. Her cuma gidiyor orada namaz kılıyor. Ki
1: Köln'de, Almanya'da.
0: Yok, Ümraniye'de.
1: Ha peki.
0: Şöyle bir gelenekleri var. Alihan Kuruş cemaatle birlikte, cemaat üyeleriyle birlikte her cuma burada namaz kılıyor. Ve şöyle de bir talimatları var yapı içerisinde. Kesinlikle ne Türkiye'de ne dünyada Diyanet'e ait hiçbir camide namaz kılmayacaksınız. Çünkü şu an Türkiye darül harptir. İslam için savaşılması gereken bir yerdir. İslam'ın olmadığı bir yerdir. İşte onların hakaret olarak söylediği, onların tırnak içi ifadesi olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı Deccal'dir.
1: Bu Alihan Kuruş döneminde başlamış bir şey mi?
0: Ya bu daha önce de vardı. Alihan Kuruş da en zirve noktaya ulaştı. En zirve noktaya ulaştı. Alihan Kuruş'tan önce de vardı. Deccal'in imamlarının sözde işte onların tırnak içi ifadesi. Deccal'in imamlarının arkasında namaz kılınmaz. Onların hutbeleri dinlenmez diye talimatları vardır. Diyanetin camilerine gitmezler. Diyanetin imamlarının arkasında namaz kılmazlar.
2: Ama konu bu değil. Konu sonuçta finansal meseleler yani. Daha doğru
3: dönersek
2: daha
3: bana. Şöyle.
1: Kaan Bey, Alihan Kuruş suç örgütünü aslında anlatmak
4: şöyle,
1: için.
4: Geçmiş dönemlerde
1: nasıl
4: bunu,
1: bir yapı olduğuna
2: çok
4: cemaat, cemaat ve dini rekabet gibi de görebiliriz. Fakat bugün durum farklı. Yani şöyle de nihayetinde kitleyi kendisine rahmet etmek için Diyanet'i karalamak, başka grupları karalamak bir strateji olabilir. Ama bugünkü durum biraz suç örgütü üzerine yapılan bir çalışma.
3: Şimdi Kaan Bey'in anlattığı şekliyle zaten bu sadece yönetimine yönelik kalamaz bu cemaatin. Çok daha büyük bir Türkiye çapında
0: bekleniyor
3: operasyon
0: zaten
3: olması
0: daha
3: gerekir.
0: Yani evet.
3: Bu anlattığı boyutuyla ben, öyle bir şey gösteriyor. Yani sadece bir zümre veyahut da bir avuç grup yönetici bugün gözaltındaki
1: büyüyecektir belki de devamı gelecektir.
4: Ben, yine
3: ben öyle görüyorum yani.
4: Ekonomik bu olarak ve bir zümre üzerinde evet yürüyeceğini düşünüyorum.
2: Ben de, öyle mi? Ben de.
4: Ya topyekun yani şöyle ben yani de. FETÖ gibi bir durumla karşı karşıya olmadıklarını düşünüyorum.
2: Ben de.
4: Çünkü FETÖ doğrudan devlet ele geçirmek, ABD ve İsrail adına bu ülkeyi çökertmek, hükümeti değiştirmek, devleti yıkmak gibi amaçları vardı. Ben buradaki o...
1: Buradaki... Hemen
4: tabandaki
1: geleceğim.
4: Gürbüz
1: Bey, size de döneceğim
4: bu
1: beni
4: kadar
1: duyabiliyorsanız.
4: Düşünüyorum. Bir de bir şey yani bir sosyolojik boşluk doldurulmadı bence. Belki FETÖ örgütlü yapıya müdahil olmuştur. Yoksa FETÖ'den boşalan sosyolojiyi bunlar doldurmadı.
2: Evet.
4: Zaten sosyolojileri vardı. işleyen evet. sistemleri vardı. Bence burada çeteleşme üzerine bir Peki. odaklanması devletin daha sağlıklı olduğunu
1: Ali Han Bey'i de duyalım. Sizce neydi burada amaç? Ne yapmaya çalışıyor?

0: tartıştılar.
1: O kısmı finansal bence de. Ya bir de şöyle bir şey var. İlahiyat tartışacaksak bence çoğumuzun burada bunun için yeterli bilgisi olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Ve bunlar tartışırken çok dikkat edilmesi konular, gereken konular dinen. O yüzden şey yapmıyorum yani. Bence onu çok da o tarafına girmeyelim işin.
0: Yani ne tarafına girmeyelim? Yani tam olarak anlatmaya çalıştığınız ne?
1: Dini kısmına.
2: Yani ilahiyat
0: dini. Ama şu anda mevcut yapının, bu örgütün bakış açısı, yani oradaki yapılanmayı neye dayandırdı? Bunları, bu örnekleri duymanın bir sakıncası yok. Yani. Nasıl?
1: Bu operasyonlarla bir alakası yok bu kısmın sonuç olarak.
0: Yok, örgütü anlatmak adına örnekleri
3: ben
0: verdi.
3: Ben şöyle bir katkı yapmak isterim.
0: Buyurun.
3: Şöyle, aslında bu bir dini tartışma değil. Ben olayın dini boyuta getirmek istememiştim. Ben şunu anlatmak istiyorum.
1: Ama geldi.
3: Alihan Kuriş şöyle. Alihan Kuriş Diyanet'in de tespiti var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir tespiti var. Bu yapılanma geçen sene yayınladığı bir hutbeye dayanarak söylüyorum bunu. Dini istismar ediyor diyor. Bugün mesela yine yargı kaynaklarından gelen bir bilgi medyada konuşulmuştu biliyorsunuz. Toplanan kurban bağışları kurban kesimi için kullanılmadı. Şimdi burada bir din istismarı var. Bu bir dini tartışma değil. Bu suç örgütünün faaliyetlerinden bir tanesi.
4: Yine ekonomik yani.
1: Ekonomik.
3: Sonuç olarak suç örgütü
0: faaliyetlerinden bir tanesi. O toplanan paraların aslında kurban kesmek için değil.
1: Ama bunu yapan birçok yapı oldu yani, bir tek bu değil.
3: Doğru. Bir de ben şu
1: bir anda konuşayım ya.
0: Buyurun.
1: Yani şu da enteresan bu arada. Baktım program başlamada ben, Türkiye'de 18 bin tane Alihan varmış. Bir tanesi de benim. Çok az kullanılan bir isim olduğu için sürekli kendi isminizi duymaya başlayınca bayağı enteresan oluyor. Onu da bir söyleyeyim. Alihanlar rahatsız biraz galiba benim gibi. Çünkü birkaç tane daha tanıdığımla konuştum son birkaç gündür. Hep biz biraz rahatsızız. İsimlendirmede de ona göre dikkat edelim. Alihancılar örgütüne dönmesin yani.
0: Artık
1: şu bence bir de son olarak şunu söyleyeyim. Belli ki burada bir finansal bir şey var ve bunun takibi yapılıyor.
0: Evet.
1: Başka türlü de anlaşılmaması lazım kamuoyunda. Broşüre dikkat etmek de lazım. Ne söylediğimizde, ne konuştuğumuzda, çünkü insanları paniğe sevk etmemek de lazım birçok şeyde.
0: Evet, Kaan Bey, isterseniz bir kere daha altını çizin. Neden bu örneği verdiğinizi?
3: Şu yüzden.
0: Yani anlatırken.
3: Bunların hepsi bir suç faaliyetinin unsuru.
0: Evet.
3: Yani bunu devletimiz de biliyor. Devletimizin çeşitli kurumları da, işte az önce söylediğim gibi, geçen sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kurban Bayramı'ndan önce yayınladığı Cuma hutbesinde de vardı bu. Peygamberimizin adını istismar ederek kurban parası toplamaya çalışanlara paranızı vermeyin, bu bir din istismarıdır diye doğrudan isim vermeden bu yapılanmaya işaret eden bir hutbe yayınlamıştı. Şimdi ben Sayın İhsan Aktaş'ın yaptığı, az önce söylediği şeye bir katkı yapmak istiyorum. Bunlar bir FETÖ değildi. FETÖ gibi değerlendirmemek lazım. Yeni FETÖ olma yolundaydı. Devletimiz müdahale etti. Çünkü
0: demek
3: hakikaten
0: kesindi.
3: Evet. Çünkü hakikaten FETÖ uzun yıllarca yabancı devlet, Amerika, Batı devletleri desteğiyle, doğrudan para ve siyasi destekle, istihbarat desteğiyle Türk devletinin içine yerleştirildi. Kritik kurumlara yerleştirildi. Elinde silah vardı FETÖ'nün. 15 Temmuz'da biz bu silahı gördük. Türkiye'de iktidarı darbeyle ele geçirebilecek bir noktaya gelmişti. Bu yapılanma öyle değil. O yolda ilerliyordu. O niyetle ilerliyordu. Yeni FETÖ olma yolunda ilerliyordu. Bunu nereden biliyoruz? Bunu yine devletimizin kendisi söylüyor. 2016'dan sonra Diyanet İşleri'nin yayınladığı bir tarikatlar raporu vardı. Burada 48 tarikat hakkında tespitler yapılıyordu. Sadece bir tanesi hakkında, o da bu yapılanma hakkında, yeni FETÖ, yabancı istihbarat bağı ve devlet içerisinde paralel yapılanma girişimi tespitleri vardı. Yani devletimiz de bunu söylüyordu ama bu noktaya ulaşmadan, FETÖ gibi olmadan, o eski tecrübelerle.
0: Daha da büyümeden yani.
3: Evet, bu yapı ezildi. Peki. Ve bu önlendi.
0: Peki, şimdi reklama gitmek durumundayım. Gürbüz Bey, Kaan Bey, özür dilerim, Murat Bey, dönüşte sizinle başlayacağım. Şimdi kısa bir ara, reklamlar.

0: Ben kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Yeniden iyi akşamlar herkese. Alihan Limoncuoğlu, Doktor Sezin Öne, İhsan Aktaş, Murat Karan, Gürbüz Evren ve Kaan Arslan bu akşam konuklarımız. Konuşmaya devam edelim. Şimdi Alihan Kuriş nasıl geçti? Bu hareketin başına neler yaşandı? Neyle suçlanıyor? 32 kişiyle birlikte bugün tutuklandı. İşte kasalardan, dolaplardan çıkan paralar, altınlar vesaire, bütün bunları konuşmaya, anlamaya çalışıyoruz. Gürbüz Bey, sizde kalmıştım, sözü hemen verecektim. Sizin ardınızdan da Murat Bey'le devam ederiz. Eklemek istediklerinizi alayım, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Aslında bütünlüğümü de kaybetmiş oldum. Toparlamaya çalışayım kısaca. Yurt dışı bölümünden en azından toparlayayım. Şimdi Almanya'nın bir tavrı vardır. Alman hükümetinin bir tavrı vardır. Hani çok uzun yıllar Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da, İsviçre'de yaşamış, eğitim yapmış, çalışmış biri olarak söylüyorum. Almanya'nın tavrı çok özeldir Türkiye'ye karşı. Türkiye'de etkili olan ister siyasi bir hareket olsun, ki bunu özellikle ayrılıkçı, bölücü hareketlerde gördük, terör örgütü, PKK ve değişik Kürt hareketleri, Almanya tarafından özellikle kollanıp korunan hareketler olarak, desteklenen hareketler olarak Almanya'da rahatlıkla yer bulan ve hareket eden bir takım gruplar olarak varlıklarını bugüne kadar sürdürdüler. Aynı şekilde Aleviler üzerinden de aynı şekilde Almanya'nın bir takım örgütleri, bir takım grupları destek dediğini, hatta bunu biraz da akademik çevrelere doğru da sanki akademik araştırmalar yapılıyormuş gibi göstererek götürdüğünde net bir şekilde yaşadık, gördük. Şimdi dini bir takım yapılanmalar üzerinden de Almanya'nın, özellikle de Süleymancıların Türk vatandaşları arasında geniş bir etkisi olmasından faydalanarak onları da en azından kontrol altında tutmak, onların ekonomik güçlerini, onların ekonomik varlıklarını Alman ekonomisi içerisine dahil etmek gibi bir anlayışı vardı. O anlayışı çok uzunca bir süre sürdürdü. Birkaç somut örnek vereyim. Onlardan birisi Süleymancılar örneğin gıda sektöründe çok etkindirler, tüm Almanya'da değil, sadece Almanya'da değil, Avrupa'da. İşte helal et meselesi çok önemli. Efendim?
0: Neden özellikle gıda
1: helal
0: sektörü?
1: Helal et meselesi mi? Evet, çünkü vatandaşlarımız helal et konusuna, helal gıda konusuna hassas, çok dikkat ederler. Oradaki Müslüman kesim buna çok dikkat eder. Dolayısıyla bu sektörde çok büyük paralar vardır. Örneğin tüm Avrupa'ya ve Almanya'nın her tarafına dağıtılan hazır döner fabrikaları vardır.

0: Et mesela Almanya'da öyle bizdeki gibi kolay kolay kesim yapamazsınız. Orada öncelikle hayvanı bir sersemletmesi lazım. Ondan sonra işte kesim ya da her neyse o işlemi yapması gerekir. Ama Süleymancılara bu konuda ciddi bir kolaylık sağlandığı biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsi onların sucuk markalarına, işte bazı et ürünleri markalarına, diğer markalarına yansıdığını görüyoruz. Çünkü çok büyük bir sektör ve çok büyük bir para hacmi, mali hacmi olan alanlardan bahsediyoruz. Ben şeye geleyim buradan, o yaptıkları inşaata 70 milyon dolar olduğu söylenen ama daha devam edecek, maliyeti daha da artacak olan bu sektör şeyden binadan bahsedeyim. Şimdi ben ikinci eğitimimi, bölgesel kalkınma uzmanlığı eğitimimi, lisansüstü eğitimimi yurt dışında Paris'te yaparken bizi Berlin'e götürdüler. Berlin yeniden başkent oluyordu, olmuştu. Berlin'in kentsel projelerinde, dönüşüm projeleri üzerinde biz uzmanlığımızı aldık, birçok çalışmamızı yaptık. O zaman Almanya'da imar mevzuatını görme şansım oldu. Mesela Köln'de yapılan bu bina, büyük bina, biraz Doğu Berlin'deki eski Sovyet mimarisini andıran, kolaylıkla Almanya'da artık izin verilmeyen ve sevilmeyen bir mimari tarzı. Ama bunlar, Alihan Kuruş'un da yüksek mimar olduğunu düşünürsek, onun da bu mimari projede katkısı olduğunu düşünürsek, Almanlar böylesi bir yapıya standartlarına uymamasına rağmen izin vermişler. Çünkü yanılmıyorsam son 25 yıldır bu tür binaların yapımına izin verilmiyordu. Böylesine hacimli ve biraz da eski Sovyet dönemini hatırlatan binalar olmalıdır nedeniyle. Belli ki Alman hükümeti çok ciddi bir şekilde önlemlerini açmış, o kolaylığı sağlamış. Niye sağlamış? Çünkü bu cemaatin, tarikatın, örgütlenmenin her neyse çok büyük bir mali kapasitesi var, bütçesi var. Bu bütçeyi Alman ekonomisinin içerisinde dahil ediyorsunuz. Kaldı ki Türkiye'den topladıkları parayı da buraya transfer ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisinden de siz alıyorsunuz. Almanya diğer az önce saydığım diğer bir takım örgütlerin paralarını da kendi ekonomi sistemi içerisinde tutuyordu. İşte PKK'sını, diğer Kürt örgütlerini, bazı sol örgütleri ve başka bir takım dini yapılanmaları. Ama geçmiş 2016'ya kadar FETÖ'cülerin orada Almanya'da çok büyük bir etkinliği ya da yapılanması yoktu. 15 Temmuz hain darbesinden sonra Almanya'da, Hollanda'da, özellikle Almanya'da çok rahat bir şekilde örgütlenmeye başladılar ve geniş bir yer buldular. Onlar da paralarını oraya transfer ettiler. Sadece Türkiye'deki paralarını değil, aynı zamanda dünyanın birçok yerinde, yani Türkiye'nin müdahalesi sonucu FETÖ'cü okulların ve yapılarının kapandığı ülkelerden getirdikleri paraları da Alman ekonomisi içerisinde dahil ettiler. Şimdi Almanya açısından baktığımızda Türkiye'ye bir kere bu yönden yaklaştığında kendi çıkarlarına yönelik çok ciddi bir kazanç olduğunu, kazanç sağladığını görüyoruz. Onun dışında da tabii ki Türkiye'deki kesimleri, işte bir takım siyasi hareketleri, dini grupları da Almanya'nın etkisi altında ya da Almanya'nın kontrolü altında tutabilme gibi bir anlayış başından beri vardı. Bunlar aracılığıyla da devam etti. Bize son cümle olarak şunu söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Değerli konuklar az önce o uyarıyı yaptılar. Ben de zaten konuşmama devam ederken onu ısrarla söyleyecektim. Burada dini yapılara, dini cemaatlere yönelik bir, nasıl söyleyeyim size, ortadan kaldırma, yok etme, tıpkı FETÖ'ye yönelik ne varsa aynı operasyonun burada da yapıldığına yönelik bir şey yok. Bunu bu şekilde değerlendirmemiz mümkün değil. Değerlendirmek de doğru değil. Sadece soru şu: bu kadar büyük parayı, bu kadar büyük bütçeyi ve durmadan ortaya çıkan yeni yeni miktarları siz ne için kullanacaktınız, nerede kullanacaktınız? Bu acaba Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin yönetimi açısından ne tür sorunlar doğuracaktı? Elbette ki bu sorulara yanıtlar arandığı için ve oralarda bir takım olumsuz yanıtlar bulunduğu için bu operasyon için düğmeye basılmış. Ve bu kez gerçekten son, hatırlayalım, son yerel seçimlerde özellikle Süleymancıların desteklediği ve Süleymancıların gösterdiği bir takım adayların belediye başkanlıkta seçildiğini ya da oy verildiğini biliyoruz. Alihan Bey de haklı. Benim oğlumun ismi de Alihan. O da beni aradı. Baba dedi, bana niye Alihan ismini koydun? Bak dedi, böyle böyle bir şey çıkmış.

0: Olay çıkmış, herkes şimdi Alihan'dan bahsediyor. Geri gelmişken bunu da söyleyeyim.
1: Hollanda adı Alihan.
2: İhsan Bey'in adı Alihan.
3: Sizin oğlunuzun adı mı?
1: Evet.
3: Peki.
2: Benimki şöyle, annemin adı Nurhan, babamın adı Ali Rıza. Ali ile Nurhan'ın adını birleştirerek Alihan koymuşlar, merak eden ya varsa.
1: Bizde de gelenekte bir Arapça, bir Farsça isim koyma vardı. Dolayısıyla hem Ali'si hem Han'ı var. Dolayısıyla bir...
3: Öyle bir kombin yaptınız.
2: Benim
1: fakat
2: hanım Türkçe'de.
1: Toplamda çok az Türkiye'de Alihan ismi.
2: 18 bin.
1: 18 bin ölçmüşsün sen.
2: Evet, ben baktım yani.
1: Ama bir yayında 3 tane çıkması ilginç oldu.
3: Seviyorsunuz adınızı hala değil mi?
2: Çok seviyorum ya. Babam koymuş, annem koymuş, niye sevmeyeyim zaten. Onların da ellerinden öpüyorum.
3: Selam, sevgilerimizi iletelim biz de.
1: Yani şimdi birkaç değerlendirme yapmış olalım. Bence
3: İhsan Bey, Murat Bey'e de bir gideyim. Tamam, daha Murat hiç kendisine söz vermedik. Tamam. Ardından sizinle devam edelim. Murat Bey, Gürbüz Bey'in bıraktığı noktadan isterseniz ilerleyelim. Çok büyük bir örgüt.
4: Evet.
3: İnanılmaz bir yapılanma. Dünyanın her yerine yayılmış. Türkiye'deseniz zaten öyle. İnanılmaz paralar var ortada. Ne yapacaktınız? Bu kadar parayı ne için kullanacaktınız? Amacınız neydi diye bir soru bıraktı. Oradan ilerleyelim mi? Buyurun.
4: Şimdi aslında bütün bu olayları görünce aklıma rahmetli Mustafa Çalık Hoca geldi. Mustafa Çalık Hocamız rahmet olsun. Bu Osmanlı Devlet geleneğinin yönetim tarzının biraz da atıfta bulunarak, çünkü Osmanlı devlet geleneğinde ilmiye sınıfı, ticaret sınıfı ve devlet yönetimi sınıfını keskin çizgilerle birbirinden ayırmış ve birbirlerinin içerisine geçmesine hiç müsaade edilmemiş Osmanlı'nın zirve olduğu dönemlerde. Burada da marifete talip olanın servete ve devlete talip olmaması gerekli ve bunu da devlet eliyle ve devlet gücüyle yapılması gerekli. Eğer siz o marifete talip olduğunu iddia edenler, işte geçtiğimiz örneklerde olduğu gibi, bunun adı sadece tarikat ve cemaat değil, herhangi bir laik yapılanma da olabilir, herhangi bir STK da olabilir. Ama bu alanları birbirine karıştırmaya kalktığımızda orada bir kontrolsüz, bir kanser hücresi gibi kontrolsüz bir büyüme gerçekleşiyor. Çünkü sonuç itibariyle müntesiplerinin hayır, hasenat ve yardımlarıyla hızla büyüyen ve çok büyük paralara hükmeden ve sonrasında da o parayla beraber o ticarete, işte oradan da ticarete kaydığından dolayı hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük ticari işletmelerin de sahibi olan büyük büyük devasa yapılanmalara dönüşüyor bunlar. Ve o saatten sonra da devlet yönetiminden, devletin kontrolünden çıkmaya başlıyor. Bu sadece bugün konuştuğumuz bu cemaatle ilgili meselede değil. Efendim, bundan önceki süreçlerde de gördük. Hali hazırda şu anda Türkiye'de irili ufaklı birçok cemaat, tarikat veya dini yapılanma dışındaki STK yapılarında da bu tür kontrolsüzlükler karşımıza çıkıyor. Ben hatırlıyorum, 2023'ün Ocak ayıydı galiba, Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan'ın ilan ettiği bir özgürlükler ve demokrasi bir programında tarikat ve cemaatlerin devlet kontrolünde STK yapılanmalarına dönüşmesi ve finansal yapılarının devletin tam kontrolünde olması gerektiği ve yasallaşması ile ilgili ifadeler kullandığında, o dönemki konjonktür de galiba buna çok uygun değildi. Çok ciddi manada eleştirilmişti, işte tarikatlara ve cemaatlere işte meşruiyet kazandırıyor, meşruiyet atfediyor şeklinde. Ama geldiğimiz şu görüntülerde de gösteriyor ki, ve görmediğimiz bunun gibi birçok irili ufaklı cemaat ve tarikatta da gördüğümüz o ki, işte bu müntesiplerinin finansal yaptıkları katkılar belli bir süre sonra o yapıların liderleri veya lider kadroları tarafından şahsi servetlerine dönüştürülüyor. Yakın zamanda gördüğümüz birçok örnekte de, şu anda terör örgütü de ilan edilmiş. Hatta şu anda işte adım adım da şu an için sadece lider kadrosunun bir suç örgütü atıfında bulunuluyor. Ama orada da artık, az önce gazeteci arkadaşımız Kaan Bey'in ifadesiyle artık orada da karıştı. Hatta itikadi meselelere de geçilerek oradan da bir eleştiri getirilmeye başlandı. Bunların çıkış yolu, eğer biz yapamıyorsak da, Avrupa Birliği müktesebat sürecini yarıda bıraktık. O müktesebat sürecinde aslında o paranın, finansın doğru bir şekilde nasıl kontrol edileceği, bu süreçlerin

0: nasıl bir disipline alınacağı konusunda dikkatli ve çok iyi bir kanunla hem güvenlik açısından hem yargı açısından da bu meseleleri dikkatlice artık devletin el koyması gerekiyor ve baştan sona yeni baştan en azından dernek ve vakıflar çatısı altında bu tür yapılanmaların kontrolsüz hareket etmeleri, yurt dışında başka ülkelerin yabancı istihbarat örgütlerinin elemanları olmaları, onların Türkiye üzerindeki emelleri üzerinden maşaları olmaların aslında biraz da önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü bu sonuç itibariyle bir milli güvenlik sorunu haline geliyor. Yani Almanya devletinin, Almanya hükümetinin hiç derdi yok da orada şehrin orta yerinde 17 dönüm büyüklüğünde bir araziyi verip efendim devlet yöneticilerinin temel atma törenine katıldıkları bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun gerekçesi zaten apaçık ortada görünmüyor mu? O yüzden bütün bu çerçeveyi değerlendirirken aslına bakarsanız bu işin baştan sona yeni baştan hem yargı hem güvenlik hem de dış politika ayağıyla yeni baştan devletin eliyle yeni baştan inşa edilmesi, kontrol edilmesi gerekiyor. Evet. Bir de son olarak gazeteci arkadaşımız Kaan Aslan Bey bu cemaat yapılanmasından bahsederken siyasi tercihleri ve o tercihlerine dönük bir atıfta bulundu. Bakın Türkiye'deki bütün tarikat ve cemaatler abarttıkları kadar kendilerine güç atfettikleri ve siyasilerle yaptıkları pazarlık kadar bir güce sahip değiller. Her ne kadar yukarıdan o kararını alsalar bile müntesiplerini abarttıkları kadar yok ve onlara da abarttıkları kadar sözü geçmiyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele de ise bu yapıyı şimdiden yargı ve şu anda İçişleri Bakanlığı sadece yöneticisini suçlu bulurken Kaan Bey bütün yapıyı bir suç mekanizması haline getirdi. Ve bu suç mekanizmasından da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel suç örgütüne dönüştürdü. Bu konuda da çok ciddi bir şerhim var. Türkiye'de yeni kurulmuş bir siyasi parti ve bu siyasi partinin yöneticisi şu anda genel başkanlığını yürüten Özgür Özel'i bir anda burayla ve çok kesin cümlelerle ve kesin hükümlerle itham etti. Bu konudaki şerhimi de düşmek isterim.
1: Peki. Şimdi hedefleri hani baktığınızda tam burada da öyle belli olmayan, insanları manipüle eden, sömüren, yabancı etki altına da belki kolayca girebilen, sizin de ifade ettiğiniz gibi yabancı istihbarat servisleri tarafından da kullanılabilen işte örgütler, yapılar diyelim. Buradan şuna gelmek istiyorum. Hani sömüren insanları derken kurban ibadeti üzerinden milyonluk vurgun da yapıyorlar. Kesilmeyen on binlerce kurban, bu aklanan milyonlar suç örgütünden iyilik ve aslında inanç istismarı olarak da karşımıza çıkıyor.
2: Ben bir çerçeve oluşturmaya çalışayım.
1: Buyurun.
2: Şimdi öncelikli olarak yani dilde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Türkiye'de malumunuz işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman bu üç tarzı siyasetten Osmanlı döneminde İlmiye, Kalemiye, Seyfiye'den özellikle İlmiye bir yönüyle devlet dışı kalmıştı. Osmanlı son döneminde de Cumhuriyet'in kuruluşunda evet. da. Daha sonra özellikle tek parti döneminde din eğitiminin devlet tarafından yasaklanması şu sonucu getirdi. Yani nihayetinde bu insanların din, iman ihtiyacı var. Yani Allah'ı bilmek, peygamberi tanımak, Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi bir ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarda o zaman risk alarak, öncülük yaparak Süleyman Hilmi Tunahan gibi ya da Said Nursi gibi isimler tarafından ki belki bunu binlerce kişi sayabiliriz. Fakat gelinen noktada aslında AK Parti hükümeti dönemine gelindiği zaman AK Parti şöyle bir çerçeve çalıştı. Dedi ki biz eğer din ve vicdan hürriyeti alanına serbestiyet getirirsek insanlar kendileri rahat bir şekilde örgütlenebilir, açık bir şekilde din faaliyetlerini yürütebilirler. Dolayısıyla bu mesele de kökünden hallolmuş olur. Çok enteresandır. Ben biraz da FETÖ'yü merkeze alarak 16 Temmuz'da yayınlanan bir makalem var. Az önce biraz ona baktım. Devlet dönüştü, cemaatler dönüşmedi. Nihayetinde bu yapılar Soğuk Savaş döneminde içe kapalı, devlet korkusuyla kenetlenmiş ve bahanesi de var insanların. Mesela ben lise 1'de FETÖ'nün işte Erzurum'dan gelip Bayburt'ta yapılanmaya çalışan ilk işte hücresini oluşturan adamlar beni çağırmışlardı. Amacınız nedir diye sorduğumda bana dediler ki biz okuyacağız, yetişeceğiz, askeriye içerisine gireceğiz ve ihtilal yapacağız. Tam da 12 Eylül sonrası bir dönem. Ben dedim ki ya bu kadar 12 Eylül döneminde açık insanların söylemek, nefes alamadığı bir dönemde bu iddiaları ortaya atan insanlar tekin insanlar değil. Sonra şimdi AK Parti dönemi, benim makalenin özü şu. Soğuk Savaş döneminde, kapalı dönemde örgütlenen yapılar aslında din ve vicdan hürriyeti alanında alabildiğine bir rahatlık ve serbestlik olduğu halde ne FETÖ ne özellikle bu yapı kapalı örgütlenme işinden vazgeçmediler. Çünkü şöyle düşünün, mesela bir dini hayatı şekillendirmek için insanların orada kalacak şekilde, yani itikadi bakımından, ibadetler bakımından oraya bağımlı hale geleceği şekilde modellediğiniz zaman orada kalıyorlar. Şeyin, Ahmet Hakan'ın bir programında Cemal Uşak da vardı. Şöyle bir soru sordu, canlı yayında değil, arada sordu. Dedi ki ya dedi, insanları bu kadar bağımlı hale nasıl getiriyorsunuz? Çok enteresan bir ifade kullandı. Dedi ki, 3 yıl süreyle dedi, dışarıdan gelen bütün bilgilerle kişinin bağını kesiyoruz. Sonra ona dost bilgiler aktarıyoruz beynine. Yani
1: bağını
2: ya da sürece.
1: Nasıl kesiyor?
2: Şöyle düşün, yani Zaman Gazetesi'nden başka gazete okuma, Risale'den başka bir şey okuma, FETÖ'nün kitaplarından başka bir şeye dokunma, abiden başka kimseyi dinleme. 3 yıl sonra dışarıdan gelen bütün bilgiler ona yabancı bilgi olarak geliyor. Bizden gelen bilgiler dost bilgi olarak. Beyin artık ötekini kabul etmiyor. Çok enteresan gelmişti bu anlatım.
1: Bu da bağımlılık
2: şimdi,
1: mı yaratıyor?
2: Bağımlılık gibi bir şey. Şimdi gelinen noktada şöyle. Bu Anadolu insanı din ve vicdan hürriyeti bağlamında dinini yaşamak istiyor, ibadetlerini yapmak istiyor. Bu yapılar da bugünlük bir yapı değil. Yani çok köklü bir yapı. Burada ayıklanması gereken şu. Devlet işini düzgün yapacak. Özellikle örgütlenme, çeteleşme, para hareketleri bunları kontrol edecek. Bir de nihayetinde hem Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hem de İçişleri Bakanlığı'nın dernekler masasının çok sıkı denetimleri var. Ve bütün kurumlar üzerine bu denetimleri sıkı bir şekilde yapacak ki biz ne ahbap gibi bir şeyle, durumla karşılaşalım ne de Ali Han Kuriş suç örgütü gibi bir durumla karşı karşıya gelelim. Yine yarın, yani ben özellikle de FETÖ'den çokça ayırt etmek istiyorum. Yabancı devlet adamlarının, Almanya'nın, İsrail'in bu tür amaçları olabilir. Bu tür yapılara sızmaya çalışabilirler. Nihayetinde Almanya oradaki bir kiliseye, oradaki bir örgütlenmeye, Türk müdahalesine müsaade eder mi, etmez. Mesela dikkat edin, Milli Görüş'e orada soruşturma açılmıştır. Ülkücülere soruşturma açılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Türkiye casusluk yapıyor diye Alman devleti soruşturma açmıştır. Ha, demek ki korudukları örgütler var, korumadıkları var. Burada devlete düşen bir, bu tür yapıların içerisinde yabancı elin girmesine müsaade etmeyecek, kesecek. İki, bence özellikle de bu tür yapılardaki...
1: Bunun tespiti kolay mı peki İhsan Bey? Çünkü bir taraftan da hani kapalı kutu, çok ne diyeyim, sessiz
2: şöyle,
1: tanımlamaları
2: aslında,
1: var.
2: Şöyle, bu açık toplum döneminde dünyada bilinmeyen, aşikar olmayan bir şey yoktur. Aslında herkes her şeyi biliyor. Mekanizmaların nasıl işlendiği de biliyor. Burada önemli olan şöyledir. Devlet güvenlik anlamında tedbirini alacak, ekonomik anlamda tedbirini alacak. Bir devlet için insan kaynağı kıymetlidir. Ekonomik kaynak kıymetlidir. FETÖ ile ilgili ben değerlendirme yaparken iki şeyimizi mahvettiler diye bir ifade kullanıyorum. Bir, ekonomik kaynaklarımızı mahvettiler. İki, yetişmiş insan gücümüzü neredeyse mankurta dönüştürerek çürüttüler. Yani o Türkiye'nin en zeki çocuklarını alarak bir değirmende öğütür gibi casus şebekesinin bir parçası haline getirdiler. Ben şeyin, yani İçişleri Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın çok doğru bir tanımlama yaptığını, yapı içerisindeki daha çok çeteleşmeye dönük müdahil olduğunu, ama bu şu anlama gelir. Yani çeteleşme en tepede oluyorsa bu aynı zamanda tepenin de değişmesi anlamına gelir. Burada konu bence şu mesele üzerinden gitmek doğru değil. Yani şeyi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediler ya da İyi Parti'yi desteklediler. Zaten her yapı birisini destekliyor ama orada şöyle bir açmaz var. Mesela yapılardan bir tanesi kendisi bir kanaat belirtir. Fakat tabancayı gidip müridin kafasına dayamaz, yani illa oy vereceksin
1: diye.
2: Baskı kurmaz. Burada biraz mekanizma çok sıkı, çok katı.
1: O baskı nasıl kuruluyor mesela, biliyor muyuz?
2: Ya şöyle düşünün.
1: Tehdit mi ediyorlar?
2: Şöyle,
1: ne oluyor
2: 10
1: yani?
2: 10 yıldır veya da 20 yıldır size bağlı hoca, size bağlı talebe, size bağlı esnaf. Ben işte Antalya, Alanya'dan bir örnek vereyim. Hı hı. Evlere gidiyorlar. Diyorlar ki bir işte şu partiye oy vereceksiniz.
1: Peki.
2: Eğer oy vermezseniz hanımı sizden boş olacak ya da kafir olacaksınız. Yani bu bütün telkinleri, dini, içtimai, bütün telkinleri kullanarak o katılığı sağlıyorlar. Bayağı sistemde katı. Öyle bir katılık var. Ama bizim odaklanacağımız konu şöyle.
1: Ya eşinden ayrılacaksın mı diyor.
2: Eğer... Yani tabii yukarıdaki beyefendiler...
3: Ayrılacaksın değil, ona verirsen düşüyor nikah.
2: Yani şöyle diyor. Düşün, Kuriş Hazretleri... Ha
1: zaten gidiyor.
0: Nikah düşüyor.
2: Yani nikah düşüyor. Kuriş Hazretleri bunların işte safsatasına göre, sapıklıklarına göre... Onun ciddi sözünü, peygamberin sözünü, Hazreti Peygamber'in sözüne özdeş tuttukları için telkini aşağı öyle yaptı. Zaten bundan önce ne Kemal Kaçar ne diğerleri böyle bir iddiada bulunmamıştır. Zaten bulunamazlardı. Ancak yoldan çıkmış. Yani ben biraz bu anlamda bu 2016 örgütlenmesiyle FETÖ örgütlenmesi birbirine benzetiyorum. FETÖ'de de aynıydı. Öyle bir heyula koydular ki kullu Allah arasına. Neredeyse onu aşıp bir yere gidemez hale geldiniz. Burada da benzer bir taktik uygulanmış. Devletin yapması gereken tepe noktayı temizleyecek ve insanları yine ibadetlerinde din ve vicdan hürriyeti bağlamında günlük hayatlarında rahat bırakacak. Ben öyle zannediyorum ki tepe yapılanmada bu kadar sarsıntı olduktan sonra bu aşağıya dönük de bir dönüşümün işaretini getirir. Ama bir taraftan da işte devlet şunu ortaya koymak istiyor ki de yani AK Parti muhafazakar bir parti ve yani şöyle AK Parti'yi dört başlıkta tanımlayacak olursanız temel gayelerinden bir tanesi de bu ülkede din ve vicdan hürriyetini ve demokrasiyle beraber getirmek de ana amaçlarından birisi buydu. Bir AK Parti hükümeti bir yerde bir şeye müdahil oluyorsa ben bunun bir cemaat operasyonu değil doğrudan örgüte dönük, örgütlenmiş yapıya dönük bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatta şöyle ilginç bir makale var. Cumhuriyet Halk Partisi Nakşibendi ilişkisi Şerif Mardin üzerinden yazılmış bir makale var. 40-50 sayfalık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminde bile tarikatlarla beraber çalışmış. Onların desteğini almış. Onlarla, yani şeyden ya bir de şunu bilmemiz lazım. Yani Süleymancılık tam tarikat gibi olmasa da aslında tarikat geleneği %80 oranında bu kainatta Türk geleneğidir. Hoca Ahmet Yesevi ile başlayan, Şahin Nakşibendi ile başlayan, yani Nakşibendilik dünyada en yaygın tarikat ve kökü Orta Asya'ya dayanır, Mavera-i-Nehir'e dayanır. Yine Hoca Ahmet Yesevi, Yesevilik ve diğer bir, yani dünyadaki tarikatları şöyle sıralasanız, yarıdan fazlası Türkler tarafından kurulmuş, Türkler tarafından örgütlenmiş. Osmanlı zamanında da bütün dünyaya yayılmış tarikatlar, yani şeyi düşünün, Balkanların fethini düşünün. Çoğu zaman işte Buharalı, ya da Semerkantlı dervişler devletlerden önce gitmiştir. Dolayısıyla şeyi o eski rejim hassasiyeti var biliyorum. Toplumda da böyle bir hassasiyet var. Ama yine de dili çok dikkatli kurmak lazım.
1: Evet.
2: Ya bir insanı bile bu işten incinmesinin önüne geçmek lazım. Eğer şey varsa, sistemde sorun varsa, güvenlik anlamında risk varsa, bu ülkenin ekonomik kaynakları başka yerlere aktarıyorlarsa, devlete düşen onlarla alakalı zamanda tedbir almaktır. Ben o makalede şunu şey yaptım, yani vurgulamışım az önce biraz baktım. Eğer AK Parti iktidara geldikten sonra yapılar hala kapalı kalmaya devam ediyorlarsa burada başka amaçlar üzerine kafa yorabiliriz. Ekonomik amaçlar olabilir kapalılıktan kaynaklanan. İlla o kitleyi zorla elde tutma amacı olabilir. Hatta son paragrafta geleneksel tarikatlara atıf yapmıştım. Geleneksel tarikat müridi alır. Yani düzgün, ahlaklı, temiz, dürüst, millet menfaatine bir ferde dönüştür ve sokağa salar. Yetiştirdiği adamı tekrar o fabrikada işçi olarak tutmaz. Fabrika derken yani sistem içerisinde bir köle olarak tutmaz. Bence bu soğuk savaş cemaatleriyle geleneksel tarikatlar arasındaki en büyük sıkıntı da bu. Mesela Türkiye'de bu şirketleşme, holdingleşme işine ilk önce Hak Yol Vakfı girdi. Ve bundan çok zarar etti, zarar gördü. Hızlı bir şekilde onun dışına çıktı. FETÖ zaten ekonomiden, örgütlenmeden, devlete kadar her şeye sızdı ve devlete ele geçirecek boyuta geldi. Ya şu cümleyi ben hiç unutmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların inlerine gireceğiz diye bir ifade kullanmıştı. Hı hı. Çıktı bir lise öğretmeni 500 tane iş adamının arkasını alarak şu ifadeyi kullanabildi. Ve kanıma dokunmuştu benim. Kim asıl kim gerçek göreceksiniz. Kim kimin inine girecek göreceksiniz diye. Cumhurbaşkanımızı tehdit etti ya da o gün Türkiye Cumhuriyeti'ni. Ve bu adam 6 ay Türkiye'de dolaşabildi. Sonra da kaçıp yurt dışına gitti. Dolayısıyla bu bir FETÖ benzeri bir yapı değil. O kadar derinleştiklerini düşünmeyelim. Ben öyle zannediyorum ki bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir yabancı elin Türkiye'deki örgütlü yapıların içerisine girmesine müsaade etmeyecek. Ama yine de belki bu liderlik değişimi dönemlerini devletin teyakkuzla takip etmesi lazım. Evet. Belki de mesela o mahkeme açıldığında bu konu titizlikle ele alınmış olsaydı 10 yıl 15 yıl bu organizasyon için beklenebilir.
1: Hangi mahkeme açıldığında?
2: Şeyde Deniz Olgun'un ölümüyle
1: ilgili.
2: Ölümünden
1: sonra.
2: Evet. Oradaki soruşturma
1: oradaki şüphenin üzerine gidilseydi.
2: Gidilseydi belki de iş bu kadar derinleşmez. Evet. Daha şöyle bir şey var
1: bu
2: yani.
1: Bu kurdukları baskının bu kadar sert olduğunu hiç duymamıştım daha önce.
2: Yapının içerisinde başka bir grup daha var. Yani bu belki %15-20'yi temsil eden. Özellikle kuruş işin başına geçtikten sonra sistemden ayrılan, daha böyle sosyal, daha yani o tür şeyden, bağımlılıklardan uzak bir yapı daha var. Ama bu sarsıntıdan sonra sistem ne kadar değişir bilmiyorum. Ama ben şu kanaatteyim.
1: O bütünü... yapı ne tam olarak anlamadım.
2: Efendim? Yani şöyle, yine Süleymancılardan kopma ama işte Alihan Kuruş ekolünden ayrı ama onlar gibi değil. Yani birçok alan normal, bir vakıf gibi, dernek gibi faaliyet gösteren. Yine camilerde,
1: onlara
2: yine
1: da mı bakılmalı diyorsunuz?
2: Ben onlara bakılmalı değil. Keşke bunlar onlar gibi olsun. Hmm, normal evet. Yani. Onlar normal insanlar yani, böyle çok aşırı bağımlılıklar yok.
4: Şimdi nasıl ayrılacak? Normal, anormal Süleymancı.
2: Ya şöyle, ben şunu düşünüyorum. Devlete düşen şudur.
4: Bir de ya, sizin anlattığınız öyleymiş ki bir şey oldu ki tarikat ve cemaatlerin bundan sonra ya herhangi bir şirket sahibi falan filan, öyle iş sahibi olanların hepsinin bir sıkıntısı var yani.
2: Bence öyle değil.
4: Cemaatler,
2: yok, şöyle,
4: tarikatlerle ilgili bir
2: yani
4: durum
2: devlet
4: ortaya çıkıyor.
2: Hukuk devletidir ve hukuka uygun kim hangi vakıf açabilir, dernek açabilir, ticaret yapabilir, sorun değil. Devletin dikkat ettiği bir yabancı bağlantı, hiç çeteleşme, ben o kadar derine gideceğini düşünmüyorum. Mesela Mahmud Efendi cemaatinde çok ilginç bir bilgi edindim ve bana harika geldi. Diyorlar ki tarikatta örgütlenmek dikey. Fakat medreselerde dikey örgütlenme yoktur. Her hocanın kendi medresesi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Çok büyümeden, çok tehlikeli hale gelmeden A hocası, B hocası, C hocası.
4: Ama yani hayır, çok üyeli başka tarikatlar ve cemaatler var Türkiye'de.
2: Ya kesinlikle.
4: Onlar hemen akla geliyor.
2: Bence
4: yani
2: şöyle.
4: Şimdi, üç tane çok büyük cemaat vardı. İşte bir tanesi Süleymancılar. Bir, geri kalan yani. Şimdi diğer iki tanesi var. O zaman onlar da sizin tarifinize göre sıkıntılı bölgeye giriyor.
2: Yok, bence sıkıntılı bölgeye girmiyor. Bak tekrar şunu söyleyeyim.
4: Evet, devletin, ama nasıl ayıracaksınız onu anlamadım. Sizin tarifinizde, makale tarifinizde tamamen giriyorlar. Ben öyle
2: devletin
4: görüyorum.
2: Devletin dikkat etmesi gereken şey şudur. Bir, bu örgütlenmelere yabancı eller giriyor mu, girmiyor. Yani yabancı müdahalesi var mı? Ya şöyle düşünün.
4: Hepsini yurt dışında
2: şey olduğunda.
1: Onu anlamak kolay mı peki?
2: Şöyle düşünün. Değil. Ya 15 Temmuz olduğunda Fatih'te, Esenler'de, birçok ilçede Mahmud Efendi cemaatinden onlarca şehit var. Hepimizden önce çıktılar şeye. Ya da Mahmud Efendi'nin cemaatine 1 milyon vatandaş katıldı. 1 milyon vatandaş, yerli olmayan,
4: milli
2: olmayan.
4: Kefil olabilir misiniz? Yarın öbür gün şimdi onlarla da ilgili bir şey çıksa.
2: Ya şöyle bir
4: böyle
2: şey olabilir.
4: Misiniz
2: ben
4: yani?
2: Şöyle düşünüyorum. Devletin dikkat etmesi gereken kimin hangi ibadeti yaptığı, neye inandığı meselesi değil. Devletin dikkat etmesi gereken işler ve işlemler hukuka uygun mu? İki, çeteleşme var mı? Üç, yabancı bir el bu organizasyonlarla ilgili mi, değilim. Ben şeyin sadece ekonomik olduğunu düşünmüyorum. Kuruş operasyonunun tek başına ekonomik mesele olduğunu düşünmüyorum. Devletin elinde geride belgeler, bilgiler vardır.
1: Yoksa, ne olabilir başka?
2: Efendim, ben Almanya irtibatının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Özellikle de FETÖ kendisi Türkiye'de hakimken başka yapıların yabancılarla diyalog kurmasına çok da keyifli bakmadı. Onlar yetiyordu tek başlarına. Muhtemelen yabancılar da, bu dış güçler dediğimiz kurumlar da FETÖ'den sonra ara içerisine girmişlerdir. Fakat FETÖ daha çok İsrail ABD eksenli bir yapılanmaydı. Şeyden sonra, 15 Temmuz'dan sonra Almanya ile irtibatlarını kurdu. FETÖ neden devletlerde irtibat kuruyor? Nihayetinde gittiği her
1: Alihan
2: yere
1: Bey
2: Türkiye'de...
1: Alihan Bey de biraz duyalım, siz tamamlayın.
2: Teknik bir cümle, yani FETÖ nihayetinde gittiği her ülkeye Türkiye Cumhuriyeti'nin sırlarını götürür. Eski sırlar olsa da bu başka devletler için kıymetlidir. Yani Türkiye'nin iç istihbaratının, bakanlıklarının ya da devlet bilgileri sizin valizinizde varsa, Zekeriya Öz giderken kocaman iki valiz de çıktı. Türkiye'yi terk etti, fotoğraflarda görülmüştü. O zaman baş tacı edilebiliyor. ABD'de de aynı şekilde. Ha, devletler arası bu mücadele devam edecek. İşte bir gün nasıl PKK'yı var ettilerse, FETÖ'yü var ettilerse çabaları devam edecek. Türkiye'ye düşen nedir? kendi iç organizasyonlarımızda yabancı olmak. Eli sokturmamak.
1: Peki,
2: temel şey
1: bu yabancı budur. Eli anlamak kolay mıdır diye sordum da siz oradan yo hayır dediniz. Kolay
3: yani şöyle,
1: değil. Biraz orayı açın.
3: Sadece bu tarz cemaatlerde değil, mesela birçok fonla çalışan vakıflar, dernekler vesaire var biliyorsunuz. Çok daha seküler yapılarda da bunları görebiliyorsunuz.
2: Almanya daha çok onları
3: benziyor. Evet, Almanya konu olduğu için.
2: Ya Taksim'e gidin.
3: Evet.
2: Yani 50 tane dernek bulabilirsiniz.
3: Böyle bir İstinacı'da size şöyle bir yürüyün veya Gümüşsuyu'ndan. Bir sürü yurt dışından fonlar alan dernekler, işte dergiler, topluluklar, platformlar vesaireler görebilirsiniz.
0: Medya işte. Kuruluşları.
3: Efendim?
1: Medya kuruluşları dedi.
3: Tabii tabii. Özellikle sosyal medyada da çok yaygın. Yurt dışı, evet. İstihbarat ağlarından veya istihbarat ağlarını kullandığı yurt dışı, örneğin yurt dışı vakıflardan fonlanan çok çok fazla var. Hatta bazıları bayağı açıktan da söylüyor, işte Friedrich Neumann tarafından fonlanıyor falan diye girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Örneğin bu tarz yani yabancı peki. Vakıflardan. Fakat işte hepsi bu kadar açıktan aşikar değil. Veya şu, aslında azıcık bakınca fark ediyorsunuz bunu. Ama vatandaşın çok bir alışkanlığı yok. Gördüğü şeyi bizim özellikle internet çağında, özellikle belli bir yaşın altındaki kesim, işte 35 yaş altı diyeyim, herkesi kurtaralım stüdyodaki. 35 yaş altı kesim alışık olmadığı için veya internet okuryazarlığı düşük olduğu için, yaştan azade olarak söylüyorum bunu, insanların genelde ilk gördüğü ve ilk duyduğu şeye inanma eğilimi var. Ondan sonra siz yeni bir şey anlatmak için önce gördüğü şeydeki algısını yıkmanız gerekiyor. Bu da çok uzun bir süre alıyor. İnsanlar genelde ilk gördüğü inandığı için bunu öbür başka bir şey ikna etmek daha zor. Ne oluyor? İlk ulaştığı haber, örneğin işte Alman Dalgası isimli kanaldan olduğu zaman bu sefer bu anlatıya inanıyor. Veya işte başka bir taraftan fonlanmış bir şeyden duyduğu zaman...
2: Ben küçük bir örnek verebilir miyim? Şimdi bir grup arkadaşla oturuyoruz. Genç bir arkadaşın arkadaşları. Konu Ermeni meselesi. Yani bu 15 tehcir meselesi. Ermeni meselesi. Çocuklar konuşuyorlar. Öyle ağır Türkiye eleştirisi yapıyorlar. Öyle laflar ediyorlar ki, ben ki sizin motivasyonunuz ne? Dediler ki Türkiye bu problemle yüzleşmesi lazım. Nasıl? İşte şöyle problemi tanıyacak, işte ya toprak taleplerine karşılık veriyor ya şuna verecek falan. Ben dedim ki peki bu motivasyon nasıl oluşuyor? Yani sonra öğrendik ki bir Alman fonundan destek alıyorlarmış. Sırf bu konuyla alakalı çalışma yürütüyorlarmış. Motivasyonlar nereye kadar varıyor? Acaba Türkiye toprakta verebilir mi Ermenilere? Sürgün edilen yerlerle ilgili. Ya dedim çocuklar, ya Türkiye 600 bin kişilik ordu besliyor. Buyursun gelsin alsınlar, hani varsa öyle bir talepleri. Dolayısıyla böyle en küçük meselelerde dahi bu tür motivasyonlar ortaya çıkabiliyor.
3: Bu tip daha seküler yapılarda, daha ister istemez yapıları gene biraz daha dışarıya açık oldukları için burada öğrenmek genelde daha kolay oluyor. Hı hı. Fakat tabii bu tarz yapılar biraz daha kapalı ve ezoterik yapılar da var. Bunlarla beraber ezoterik tarafları da var işte konuşulan. Bunlar da biraz daha
1: o
3: bulmak
1: ne demek?
3: Daha zor. Yani... din değil ama din gibi, dini gibi, öyle söyleyelim yani.
1: Miş gibi.
2: Bir ara hatırlar mısın böyle bir uzay tarikatçılığı,
3: garip garip şeyler yani.
2: Çok gündem olmuştu. Efendim gelecekler dünyayı kurtaracaklar, aynen. Şu olacak, bu olacaklar. Yani
1: artık ya.
2: Böyle teyzelerim de takip ettiği şey.
3: Ama var böyle biraz şeyler.
2: Şu an rüzgar kesildi biraz
4: o boyutta geçti.
1: Evet.
4: dünyacılar falan da var da yani şimdi başka bir şeyden bahsediyoruz.
1: Burada insanların mesela bugün gün boyu konuştuklarını biraz kulak kabarttım. 191 gayrimenkul, işte şu kadar para, bu kadar altın. Tüm bunları biz de hani biz de şaşırıyoruz, bakıyoruz. Bu miras mı? Bu 2016'dan 2026'ya kadar gelinen dönemde elde edilmiş bir servet mi? Bu nedir?
5: Bunun bir kısmı miras, doğru. Bir kısmı da bu suç örgütünün yarattığı maliye, kaynak, gelir. Şimdi aile içerisinde geçmişine baktığınızda iki tane taraf var. Bir Süleyman Hilmi Tunağan'ın ailesi var. Onun soyundan gelenler. Bir de Deniz Olgun ailesi var. Deniz Olgun ailesi iş dünyasından bir aile. Onun gayrimenkulleri var. Aslında hani soruşturmada daha kapsamlı
1: o bakıldığında... Şeyi açabilir miyiz? Soy ağacını orada isimlerin üzerinden şimdi örnek verirken. Buyurun.
5: O Deniz Olgun ailesinden kalan bir miras var. Bu şeyden bağımsız söylüyorum. Süleyman Hilmi Tunağan'ın ailesinden bağımsız söylüyorum. Deniz Olgun ailesinde zaten bir takım gayrimenkuller vardı. Fakat ayrıntıları düşmedi
1: Yani Feriha Ferhan Tunahı'nın yaptığı evlilik Hüseyin Kamil Deniz Olgun.
5: Evet.
1: Kişi zaten varlıklı biri.
5: Doğru. Onun kardeşi var yanlış hatırlamıyorsam Ertuğrul Deniz Olgun. Hı-hı. Ertuğrul Deniz Olgun iş insanı. Çeşitli Üsküdar Kısıklı bölgesinde yaptığı inşa ettiği gayrimenkuller var.

0: O aileden gelen miraslar var, onlar ayrı. Onların ayrıntıları bu soruşturma kapsamında zaten ortaya çıkacaktır. Ama esas hani bu kadar büyük konuştuğumuz milyar liralık, milyar dolarlık, milyon euroluk gibi
1: Paralar.
0: paralar bu suç örgütünün yarattığı çeşitli suç faaliyetleri üzerinden yarattığı paralar. Ben bir konuya parmak basmak istiyorum. Şimdi tabii kamuoyunda bir hassasiyet yaratılmaya çalışılıyor. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Bu yapı içerisinde yer alan topyekün herkesi de hedef almıyoruz. Öyle bir şey oluşmaya çalışıldı. İşte Ankara'dan Murat Bey, Sayın Murat Bey öyle bir şey söyledi. Bunu söylemiyoruz. Hatta altına basa basa şunu söylüyoruz. İçeride ciddi sayıda muhalif var. Bu yapıdan rahatsız olan muhalif var. Ve biz de uzun süredir bunlarla irtibattayız. Bunların sesi olmak istiyoruz. İlk bölümde söylemiştim onların sesi olmak istiyoruz diye. Dolayısıyla herkesi kazanmak üzerine bu süreç yürütülmeli. Yani insanları hedef alarak, düşmanlaştırarak, bölerek değil, biz iç cephede birliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyim. Ben az önce vurguları o yüzden yapmıştım. İç cephede birliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. İnsanları düşmanlaştırarak değil, milletçe kenetlenerek büyüyeceğimiz bir dönem olabilir. Dolayısıyla burada suç faaliyetinin içerisinde olan kim varsa bu soruşturma kapsamına girecektir. Fakat ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bugün, pardon, dün ortaya çıkmıştı. Yargı kaynakları basına çeşitli yollarla işte bu şeyi, bilgiyi vermişti. Alihan Kuriş lider olduktan sonra FETÖ mensubu kadınları alarak yapıya bunlar üzerinden para topluyor. Şimdi bakın, bu basit bir cümle değil. Basit bir...
1: Anlamadım ben bunu, ne?
0: 2016'dan sonra Alihan Kuriş lider olduktan sonra
1: Tamam.
0: FETÖ mensubu kadınları yapıya almış. Bu bir basın büyük ana akım basın organlarından bir tanesinde çıktı.
1: Evet.
0: FETÖ mensubu kadınları yapıya alıyor ve bunlar üzerinden para topluyor. İşte bu suç faaliyeti aracılığıyla
1: Onlar para toplayıp getiriyor.
0: Yapıya sokuyor. Evet.
1: Peki.
0: Şimdi bu basit bir cümle değil. Neden basit bir cümle değil? FETÖ dediğimiz yapı zaten başlı başına büyük bir örgüt. Büyük bir örgüt. Arkasında yabancı destek, yabancı devlet desteği olan bir yapı. Türkiye'de iktidarı darbeyle indirmek isteyen bir yapı. Türkiye'de yeni bir iktidar kurmak isteyen bir yapı. Dolayısıyla FETÖ mensubu şahıslar, kadın erkek fark etmez, şahıslar neden Alihan Kuriş ile işbirliği yapsın? Buradan başka bir şey çıkıyor. Demek
1: Ne
0: ki
1: çıkıyor?
0: FETÖ Alihan Kuriş yapılanmasıyla birlikte hareket etmiş. Alihan Kuriş de bunu kabul etmiş.
1: Kendisi belki de.
0: Aynen öyle. Yani buradan bunu anlıyoruz. Şimdi bakın, bir Karlov cinayeti vardır. Rus, Ankara Büyükelçisi Karlov
1: Sergide
0: bir evet, suikastle
1: suikast,
0: öldürülmüştü.
1: Evet.
0: O soruşturmada bir şey ortaya çıktı. Cinayeti işleyen kişi başka bir cemaattenmiş gibi görünüyordu. Fakat soruşturma derinleştikçe şu ortaya çıktı. FETÖ renklendirme projesi diye, planı diye bir şey devreye
2: Hatta
0: sokmuş.
2: şöyle bilgi vereyim.
0: Evet.
2: Son 5-6 ay kişi farklı iki cemaate gidiyor. Biri küçük, biri
0: Evet.
2: büyük. Yani o küçük de daha kolay tanınır, daha kolay bilinir. Hani bizden denilebilir. Ve onlar çok tedirgin olmuşlardı. Ya bu adam son 6 aydır bize geliyor. Ama kökü nereye dayanıyor? FETÖ'ye dayanıyor.
0: Evet, aynen öyle. Şimdi bu renklenme projesi, yani gizleme, gizlendirme, saklama planıyla FETÖ pek çok tetikçisini, militanını başka cemaatler, başka dernekler, başka vakıflar, başka yapıların içerisine gizledi. Ne zamana kadar? Ona talimat verip operasyon yaptırtana kadar. İşte şeyde de bu ortaya çıktı, Karlov cinayetinde. Şimdi bakıyorsunuz 2016'dan sonra soruşturma kapsamında bir bilgiyi paylaşıyor bir medya organı. Diyor ki Alihan Kuriş lider olduktan sonra FETÖ mensubu kadınları alıp bunlar üzerinden kendi suç faaliyetinde kullanıyor bunları. Şimdi baktığınızda bu basit bir şey olabilir mi? FETÖ zaten başlı başına büyük bir yapılanma. Demek ki bir iş birliği söz konusu. İçeriden çıkan, bizim de sahip çıktığımız, bizim de onların hayati güvenliğini önemsediğimiz insanlar, bu yapılanma içinden çıkan Alihan karşıtı insanlar diyor ki ya devletimiz müdahale etsin bu yapılanmaya diyor. Ben de içindeyim diyor ama müdahale etsin diyor. Çünkü bunlar devlet
1: Siz
0: düşmanlığına
1: bunları ne
0: aşılıyor
1: kadar
0: diyor.
1: zamandır duyuyorsunuz, bu yaptığınız röportajlar?
0: Ben yaklaşık 5 senedir bu konuyla ilgileniyorum. Hatta yanımda da getirmiştim. Ben bu konuda bir kitap yayınladım geçen yıl. Çok sayıda ön söz bölümünde yazdım. Çok sayıda içeriden isimle, muhalif isimle görüşmeler yaparak, konuşmalar yaparak ben 5 yıldır zaten bu konu üzerine çalışıyorum. Alihan Kuruş'a muhalif çok isim var zaten. Hmm. Yapıdan rahatsız, sadece Türkiye'de de değil. Almanya'da da. Mesela Almanya'da bahsetmiştik ya, hani 1960'lardan itibaren çok ciddi Türk ve Müslüman göçü olmuştu oraya. Türkiye'den Diyanet'in bir kolu var, DİTİB. Din İşleri İslam Birliği gibi bir kuruluş var orada. DİTİB ve bir de Milli Görüşçülerin camileri vardır Almanya'da. FETÖ'cülerin, firari FETÖ'cülerin Almanya'da şöyle bir talimatı var. Kesinlikle devletin kurduğu, DİTİB'in kurduğu, Türk devletinin kurduğu camilere gitmeyeceksiniz. Ve Milli Görüşçülerin camisine gitmeyeceksiniz. Kimlerin? Bunların. İşte Alihancıların camilerine gideceksiniz. Alihan Kuruş'un yapılanmasının, Süleymancıların yani oradaki Almanya'daki camilerine gideceksiniz. Şimdi böyle bir işbirliği kuruyor Alihan Kuruş. Hı hı. Alihan Kuruş. Şimdi bu basit bir işbirliği olamaz. Siz başından beri soruyorsunuz bu parayı ne yapacaktı, ne yapacaktı, ne yapacaktı diye. Şimdi şu konuda da bir şerh geldi, ona da bir yanıt vereyim. Yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel bir ortak bir faaliyetle, bir suç örgütü faaliyetiyle CHP'yi satın almaya kalktı. Devletimiz ona da izin vermedi. Orada bir hata yok. Ben orada ilk bölümde bir hedef alma, hedef göstermede bulunmadım. Bu devletimizin zaten ismini koyduğu bir şey, çıkar amaçlı suç örgütü diye. Şu anda rüşvet fezlekesi de Özgür Özel'e, Sayın Özgür Özel'e devam ediyor. Yargı sonucunda, yargılama sonucunda bunlar neticeye ulaşacaktır ama şimdi bu yapı siz hep
3: soruyorsunuz ya. Kaan Bey, sonucu diyorsunuz ama bakın dikkatinizi çekiyorum. Yargıyı veriyorsunuz ve ondan sonra da diyorsunuz ki yargı sonucunda diyorsunuz. Şu anda o sizin kendi yargınız ve kullandığınız ifade aynen şu: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu suç örgütü diyorsunuz. Bir parti diyorsunuz.
0: Ben
3: bu kadar kesin yargılarla bu cümleler kullanılabilir mi?
0: Tamam, ben
3: lütfen, yani bu keskinlikte kullanılabilir mi? Yani siz şu anda bahsettiğiniz o ekranda görünen şemaları, işte para trafiği, suç örgütü denilen, hatta cemaatini de değil, kendisini, işte Alihan Kuruş denilen şahsın birebir de irtibatıyla, işte Ankara'da şunu desteklediler, İstanbul'da bunu, aynen, desteklediler, onları da o suç örgütünün içine alın. O siyasi partiyi de o suç örgütü içine alın. Toptancı bir yaklaşımla. Bunlar da artık zaten yeni parti kurdular. O parti de zaten bu yapının bir unsuru. Burası da artık Alihan Kuruş'un kurdurduğu siyasi parti mantığına mı gidiyoruz yani? Nedir? Bu mu bu yani?
4: Kaan Bey'den önce sorabilir miyim?
0: Ben şu yanıtı vermek istiyorum.
4: Devamında bir soru soracağım. Devamında aynı soru. Aynı sorunun devamını söyleyeceğim. Acaba Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel suç örgütü başlıklı herhangi bir dosya mı var? Onu mu gördünüz, biz görmedik? Onu da açıklarsanız sevinirim.
0: Ben ilk bölümde hani kusura bakmayın, ağzımdan hani Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel suç örgütü diye mi çıktı tam hatırlamıyorum. Öyle dediysem düzeltiyorum. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç
4: örgütü. Öyle çıktı.
0: Tam kusura bakmayın, ben düzeltiyorum kendimi. Muhtemelen istemeden söylemişim. Çünkü ben de öyle kurmuyorum. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk bölümde söylemiştim, kendisi söyledi.
1: Ne dedi?
0: Dedi ki TBMM'deki, yanlış hatırlamıyorsam yani 14 Mayıs mıydı, 18 Mayıs mıydı, tarihi tam hatırlamıyorum. 2025 yılında Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü, tahmin ettiğimizin daha da ötesinde büyüklüğe sahip bir örgütmüş. Bu medyaya uzanıyor, uluslararası ağa uzanıyor, istihbarat örgütlerine uzanıyor, iş dünyasına uzanıyor ve cemaatlere uzanıyor. Soru soruyorum, hangi cemaate uzanıyor? Bahsettiği Cumhurbaşkanımızın ağzından cemaat lafı çıktı. Yani o zannediyorum Habertürk'ün arşivlerinde de vardır.
1: Ama buradaki itiraz sizin hani yargı süreci devam ederken suç örgütüdür demenize.
5: Bence Ekrem İmamoğlu suç örgütüdür demenize tepki çekti.
3: Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden
2: yargıda var zaten.
6: Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Şimdi seçimlerde İstanbul, Ankara böyle kazanıldı falan deniyor da şu Ankara'da 30 puana yakındı fark. 29 puandı bu galiba. Yani İstanbul'da da epey bir fark vardı. Yani o kadar zaten bu örgüte bağlı birisi varsa zaten gelsinler Cumhurbaşkanı olsunlar yani. Hani çok bu kadar da bağlı değil. Yani evet, oy verme davranışını daha önceki seçimlerde etkilemiş olabilir ama son belediye seçimlerinde özellikle Ankara'daki fark 30 puanken çok bana şey gelmiyor ya. Hani çok büyük bir değiştiren olarak rolü gelmiyor. Ben Ankaralıyım. Bence %30 bu cemaate bağlı biri yok mesela Ankara'da yani. Veya İstanbul'da yaşıyorum, aradaki fark kadar yok yani.
1: Peki reklama gideceğim. Birer cümle alabilirim. Var mı bir yanıtınız? Başka?

0: Ben şöyle tamamlayayım. Siz hep üstüne basa basa sordunuz ne yapacaktı, ne yapacaktı diye. Türkiye'de yeni FETÖ olma yolunda batıcı, Atlantikçi bir iktidar planlarında Alihan Kuruş yapılanması yer alacaktı. Devletimiz izin vermedi. Ben son olarak böyle bağlıyorum.
1: Peki, Gürbüz Bey, Murat Bey sizden var mı? Birer cümle alabilirim. Reklam öncesi.
2: Ya ben sadece şeyi söyleyeceğim. Hani tamam Ekrem İmamoğlu şu anda Ekrem Bey şu anda işte hakkında davalar var, yargılanıyor, yargı süreci devam ediyor
1: Evet.
2: vesaire. Onunla ilgili bu tür ifadeler kuruluyor ama Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir suç örgütü oluşturduğuna yönelik ne bir savcılık belgesi var, ne bu yönde bir
1: O
2: soruşturma
1: konuda zaten
2: kovuşturma var.
1: Kaan Bey
2: Zaten
1: hani
2: Kaan Bey de
1: böyle
2: onda,
1: demek
2: evet onu da
1: istemedim
2: düzeltti, onu da düzeltti
1: dememeli.
2: ama
1: Evet, kendini
2: ben de
1: düzeltti.
2: tekrarlamak istedim. Evet.
1: Peki, tamam. İhsan Bey siz de bir şey söyleyecektiniz galiba ama hızlıca alayım.
3: Ya şöyle, az önce Kaan Bey'in söylediğinde Özgür Özel'in İmamoğlu'yla birlikte anılması bence yanlış anlaşılmayı getirdi. Yani hukukta var olan tanımlamayı söylemesine beis yoktur. Ama orada da şöyle bir sorun ortaya çıkar. Hani yeni kurulan partiyi de suç örgütü gibi nitelendirdiğiniz zaman bu aynı zamanda toplumsal tepkiye de sebep olabilir. Zaten kendisi düzelttiği için aslında tekrar
1: Tamam.
3: hani uzun cümle kurmamıza gerek yok.
1: Peki, o zaman kısa bir araya gidelim. Buradayız ardından devam edeceğiz.

0: öfke içinde olacağı, bu bir tepkiselleşeceği.
1: Bu olabilir mi?
0: Şey yaşanır. Ha bir de üstüne üstlük biz 10 yıl sonra bu ekranlarda bizler belki olmayız da tabii ki yeni isimler ya o dönemde bunu böyle böyle konuştular, böyle normalleştirdiler, sonra da böyle de oldu da falan diye ve çok yanlış bir döneme girdi Türkiye diye konuşmuş olur. O yüzden asıl mağdur Türkiye. Tabii şimdi İran Savaşı bitmedi. Orada hala bir sıkıntılı bölgesel durum var ne olursa olsun. Tamam Türkiye işte Suudi Arabistan'la Pakistan'la patlara giriyor vesaire ama bu bir yandan da böyle patlarına girilmesi, anlaşmalar yapılmasını gerektiren durum Türkiye'nin bu işte içinde bulunduğu bölgedeki sıkıntılar zaten. Bu sıkıntılar olmasaydı bu anlaşmalar da oluşmayacaktı durduk yerde. Onun için bu sıkıntılı zamanda, ekonominin sıkıntılı olduğu zamanda, daha da önümüzdeki dönemde ne olacağını bilmediğimiz, enerji fiyatlarının sıkıntılı olacağı bir döneme gidilirken, Türkiye'yi her bakımdan, yani bugün bunu ya hemen kalksın şu dokunulmazlık diyenleri bile etkileyecek krizler yaratır. O yüzden zaten bence bunu keşke hiç gündemimizde olmasa.
1: Peki bir şekilde gündeme geldi. Ortada evet. Dilfer Zekiye var.
0: Hayır genel olarak diyorum. Tabii ki gündemimize geliyor ve biz de konuşuyoruz evet. ister istemez
1: olur
0: ama.
1: Olur mu peki bunun gerçekleşmesini mümkün görüyor musunuz? Dokunulmazlık ya, kalkacak hatta tutuklanacak.
0: Yani olmaz diyemeyiz. Yani olmaz diyebileceğimiz pek çok. Ben mesela bu Süleymancılarla ilgili operasyonu da söyleyecek olsam geçen hafta. Belki uçuk gelecekti birçok insana özel duyumları olan veyahut da bu konuyu takip edenler dışında. Ama işte olabiliyor yani onun için bu da olabilir tabii ki. Fakat ya Türkiye için bence çok ağır ve hazin altından kalkılmaz bir durum olur. Hepimiz de sıkıntısını yaşarız. Çünkü siyaset kendi akışı mecrası içinde kim kimi destekleyecekse, kim kimi ne olacaksa tabanın artık bir dengesini bulması gereken zamandır. Yeni parti de kuruldu. Destekleyen destekler, desteklemeyen desteklemez. Başarısı olur bilmem nesi olur. Ama mesela bana kalırsa çerçeve yasadaki tutumları, kirlikli tutum yeni partiye sıkıntı yaratan ve oy desteği kaybettirecek bir şeydi. Ne o ne bu gibi. Yani hani evet dersiniz, evet dersiniz. Hayır dersiniz, hayır dersiniz. Net bir tutum yoktu orada. Ama mesela bence sarsıcı bir şeydi yeni parti için. Fakat eğer böyle
1: yani
0: bir
1: ben
0: şey...
1: ve yöneticilerim bu yasaya evet diyeceğiz ama işte vekiller kendi bulundukları
0: yeni
1: şehirlerde baksınlar.
0: Adı gibi yeni bir siyaset oluşmadı. Şimdi öyle bir şeyin üstüne...
1: Yeni nesil siyasetimiz bu diyor ama Özgür Özel bunu yaparak böyle savundu
0: onu
1: mesela.
0: Onu da anlatabildikleri kanaatinde değilim. Velhasıl orada bir mesela bir iş kendine göre bir belki sarsıntı yaşarken yeni parti böyle bir konu gündemle müthiş bir destek patlaması olur. Ya ben bunun bir kere hem eminim hem de onun ötesinde yani öyle bir siyasette unutturmak, geride bırakmaksa mesele veyahut da neyse yani bilmiyorum artık. Çünkü bu son butlak butlandan sonra çok fazla bu fezlekeler üst üste geldi. Niye şimdi bu kadar üst üste geliyor? O ayrı bir konu zaten. Ama bırakacaksa da artık Türkiye geride yeni partiyi veya Özgür Özel'i kendiliğinden yapar zaten. Bunun herhangi bir yargı yoluyla olmaması veya yargının artık bu konuda da siyasette bir müdahalesinin olmaması lazım. Mutlak butlan zaten ters tepen bir müdahale oldu. Kendi kendine yani bu hikaye seçmenlerin karar vereceği bir durum olabilirdi. Fakat bugüne kadar geldik. Bence bütün siyaseti negatif etkiledi bu mutlak butlan konusu. Ha CHP ne yapar? CHP'nin yönetiminin kararını biz zaten geçtiğimiz haftalarda bu ekranlarda duyduk. Alihan diyeceğim.
1: Çok konuştuk
0: Ali,
1: ama çok
0: Ali Haydar
1: haklısınız.
0: Fırat Bey. Şimdi Alihan. Yanlış anlamayın Alihan
2: Estağfurullah.
0: Bey. Estağfurullah. Şeyde söyleye bu sefer.
2: Çok Alihan yaptık bu
0: Ali Haydar Fırat evet. Bey zaten bu ekranlarda açıkladı. Dokunulmazlık konusunda eğer önlerine gelirse evet diyecekler. Fakat bu parti kararı tüm milletvekillerinin beraber hareket edeceği bir karar olur mu? Ona emin değilim. O işte mesela çerçeve yasaya imza atanlarda olduğu gibi vesaire. Başka bir yani ben blok halinde oy vermeyebileceklerini ve içine sinmeyeceğini düşünüyorum. Oradaki öyle bir şey mevzu bahis olursa.
1: CHP'deki tabii. Vekillerin.
0: Tabii. Yani bana kalırsa bütün partiler bir orada... Çerçeve yasada yaşanmamış tarzda bir sorgulama içine girebilirler. Çünkü Özgür Özel kaç yıldır beraber çalıştıkları çoğu kişinin bir milletvekili bir de. Yani çok fazla hukukları, çok fazla pratikleri var. O biraz kişisel olarak da ağır olur
1: Peki böyle olduğu için onların da yeni partiye geçmesi beklenmez miydi?
0: Yeni partiye onu orada işte bilmiyorum. Öyle bir protest dalgalanmayla yeni vekiller de evet katılıyor olabilir. Ama CHP içinde kalıp CHP için mücadele etmek ayrı bir şey. Bu bazı kalan milletvekilleri için kendilerine göre açıkladıkları veya dışarıya da bu tarz açıklamalarda bulunmaya çalışıyorlar. Ama böyle bir konuda yani bu yeri biraz vicdani de bir boyut oluyor. Yani siz dokunulmazlık altında Özgür Özel'in büyük ihtimalle tutuklanacağını biliyorsunuz. Yani şimdi bunu tutuklanmasının da yolunu açma noktasına gelir mi bu iş? Yani bu biraz başka bir hukuki falan konuların da ötesinde bir vicdani bir mesele haline geliyor ve aynı zamanda bireysel sorumluluk, yani tarihe nasıl geçeceksiniz? Bu çünkü bu 10 yıl sonra bunu nasıl konuşacağız? 10 yıl sonra Türkiye'yi bir düşünün ve bu konular olsun, yaşansın ve nasıl konuşuluyor bir herkesin hafızasında canlandırmasını evet. istedim.
1: Bu arada CHP'den ayrılan yaklaşık 40 vekilin de tekrar Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmaya başladığı, geçmek istedikleri gibi bir takım iddialar var. Bunu ayrıca soracağım ama Murat Bey, kalkar mı ya bu dokunulmazlık? İş tutuklamaya kadar gider mi?
2: Şimdi bahsettiğimiz isim Sayın Özgür Özel.
1: Evet.
2: Geçtiğimiz butlan kararı alınana kadarki süreçte Kasım 2023'te CHP Genel Başkanı olmuş. CHP'yi %38'de birinci parti yapmış. Sonrasında da işte hazırlıklarını yapıp bu geçtiğimiz ay ilan ettiği yeni partinin kurucu genel başkanı olan bir isim. Ve bu isimle ilgili kamuoyundaki karşılığı bu ismin, kişisel kanaatini sorduğumuzda seçmenin %46'sı Sayın Özgür Özel'le ilgili olumlu kanaat belirtiyor. Kurduğu partiye oy verme davranışını ise sorduğumuzda bunu 11-15 Temmuz tarihlerinde 81 il ve bölgelerinde yaptık. Yani 81 ilin tamamında yaptığımız sağ çalışması. Oy verebilirim %32, kararsız kalırım %18, oy vermem diyen de %50. Yani CHP Genel Başkanlığı ve sonrasında da İyi Parti Yeni Parti Genel Başkanlığı süreci içerisi geldiği süreçte Sayın Özgür Özel bir liderlik tahkimini kurdu ve sokakta da seçmende de muhalif seçmende de bir karşılığı buldu. Bu saatten sonra Özgür Özel'in bu altyazıda da gördüğümüz siyasi dokunulamazlık meselesi herhangi bir milletvekilinin veya o milletvekilinin işlediği suç dışında, yani o tezkere meclise gelmesinin daha ötesinde önce CHP'nin, şimdi de İyi Parti, Yeni Parti'nin genel başkanınla ilgili yapılacak bir tasarruf ve bunun da siyasi çıktılarının, seçmende karşılığının daha farklı olacağı kanaatindeyim. 60 küsür tane buna benzer kendisiyle ilgili dosya olduğundan ve bir de özelde bu özel durumu, yani artık bir genel başkanlık durumu olduğundan dolayı ben bunun meclis gündemine, Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki meclis gündemine gelip böyle bir dokunulmazlığının kalkması ihtimalini çok olası görmüyorum açıkçası.
1: Peki İhsan Bey, hem bunu sorayım size hem de bu pazar seçim olsa ne yapar yeni parti?
3: Şimdi öncelikli olarak bu dokunulmazlıklar konusunda ben de başından beri, yani mecliste birçok milletvekilinin hani onlarca dokunulmazlık dosyası var. Çok önceleneceğini ve çok özel bir gündem yapacağını düşünüyorum. Ben de bu konuda Gürbüz Bey gibi düşünüyorum.
1: Yani neden bunun da geri dönüşü negatif olur diye mi? Gürbüz Bey'in ifade ettiği gibi.
3: Şöyle de işte siyaset sanatı böyle 40 tane meseleyi bir araya getirip hepsini müzakere edip bir fayda zarar analizi üzerine kurulur. Muhtemeldir ki ben bazen de şöyle olur, hani biz bir görüşlerde deriz, zıttı da olabilir, beklenmedik bir şey de olabilir ama böyle hani bir analiz gözüyle baktığınız zaman sanki dokunulmazlığın gündeme gelmeyeceğine dair bende bir ön kabul var. Türkiye'de hani bugün seçim olsa sorusuna gelecek olursak, ekran verme şansı var mı?
1: Sizin de var gibi bir çalışmanız hatta.
3: Biz şöyle, yani tam parti kurulmadan 2-3 gün önce araştırmamızı tamamlamıştık. O zaman tabii partinin adı Yeni Parti değildi. Yani geçen ay yaptığımız şey Haziran araştırmasında, pardon Temmuz araştırmasında şu çıktı.
1: Hah, geldi. Yani burada anlatmak ister misiniz? Birlikte bir gösterelim. Hatta şuradan sizin için kolaylıkla olur. Çubuğu da alırsanız. Şimdi milletvekili genel seçimi için partilerin oy dağılımına baktınız.
3: Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi yaklaşık 6 aydır yani 34, 35,

0: 36 bu bandını muhafaza ediyor, değişmiyor. Bir ara böyle bir 32-33'lere kadar düşmüştü. Daha sonra kendi çizgisini koruyor. Biz yani kurulduğumuz günden beri 30 yıl oldu. Bütün sonuçlarımızı kararsızları dağıtarak veriyoruz. Burada da aynı şekilde kararsızları dağıtmışız. Burada Cumhuriyet Halk Partisi parti ismi olarak vardı. Yeni partiyi şöyle sorduk. Özgür Özel'in kuracağı partiye oy verir misiniz? Parti henüz kurulmamıştı ve Cumhuriyet Halk Partisi %15, Özgür Özel'in kuracağı parti %14,5 çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi 8,5, DEM Partisi 8,3, İYİ Parti 4,5. Son dönemlerde yani DEM Parti genelde 10 çizgisini muhafaza ediyordu. Belki burada bazı sol sosyalist kesimlerden yeni partiye bir ilgi alaka olabilir. İYİ Parti bu ay biraz değişmiş olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü
1: mesela?
0: Şöyle, şu üç partinin kendi arasında bir şeyi var. İYİ Parti'nin, Zafer Partisi'nin ve Anahtar Parti'nin. Bu radikal milliyetçi partiler kendi aralarında oy değişimi yapabiliyorlar. Yaklaşık böyle 10-11 puan. Bazen İYİ Parti'de kümeleniyor, bazen Zafer'de, bazen Anahtar'da.
1: Belki seçime doğru bir ittifak da
0: özellikle
1: sağlarlar.
0: Özellikle şeye karşı olabilir. Özellikle de bu terörist Türkiye konusuna cepheden karşı çıkan bir tane büyük parti vardı. İYİ Parti. Ondan dolayı bazı milliyetçi oylardan bir sonraki...
1: Yükseliş mi var?
0: Olur yani. Bir sonraki...
1: Bir ay sonrasına yansır diyorsunuz.
0: Olur. Bizim genelde yaptığımız araştırmalarda da ortalama Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin %70'inin yeni partiyle alakadar olduğunu, %30 küsürünün de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olduğunu görmüş oluyorduk.
1: Burada yani eğer zaman, yeni parti kurulmamış olsa, bu bütün bunlar yaşanmasaydı bugün CHP diye devam edecekti tabii. Oyu yaklaşık %30
0: toplama. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o %30 mesela yeni parti ile alakalı geçtiğimiz günlerde bazı sonuçlar açıklandı. Bizde de mesela Murat Karan'ın potansiyel olarak gördüğü %32, bizde de yani yeni partinin potansiyeli %32. Bir partinin potansiyeli %32 olduğu zaman %32 oy almaz. Mesela AK Parti'nin...
1: Yarısını mı alır?
0: AK Parti'nin potansiyeli %50'lerdedir şimdi. 50'nin üzerindedir. Milliyetçi Hareket Partisi mesela potansiyeli %30'lardı. Ama bugün işte %8,5-10 alıyor.
1: Ne
0: ama
1: demek o tam olarak İhsan
0: potansiyel
1: Bey? Yani potansiyel
0: şu,
1: o ama işte çıkan...
0: Diyorsunuz ki AK Parti'ye oy verebilir misin? Ha. Oy verebilirim, kesinlikle vermem. Kesinlikle vermem çizgisi nettir. Oy verebilirim esnekliktir. Yani hatta onu geçmişten bir örnek verelim. AK Parti kurulduğunda...
1: Peki verebilirim dediğinde o kararsıza girmiyor mu?
0: Şöyle, verebilirim şöyle. Şartlar iyi olursa, ekonomi iyi olursa, yani o gün keyfim yerinde olursa, hani birkaç böyle şey söyleyeyim. Bir geçmişten bir örnek verelim. AK Parti kurulduğu zaman biz AK Parti'nin potansiyelini %34,5 görmüştük yaklaşık seçimden 6 ay önce. Ve diğer partilerin de potansiyeli vardı. Potansiyeli zirvesine ulaşmak şu anlama geliyor. O süreç zarfında siz bütün iyi hareketleri yapmış oluyorsunuz. Rakipleriniz de bütün olumsuzlukların pençesine düşmüş oluyorlar ki hatırlayın AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemi sadece Cumhuriyet Halk Partisi baraja geçebilmişti. AK Parti tam %34,5 oy aldı. Bugün mesela ne AK Parti, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne yeni parti direkt potansiyel oyunu muhtemeldir. Yani şöyle, bugün mesela geçtiğimiz günlerde bir araştırma gördüm. İşte yeni parti %32,5 vermiş. Yani bir partinin potansiyelinin %100'ünü alması bugünden çok böyle imkan dahilinde gözükmüyor. Bu şu anlama geliyor. Belki parti kurulduktan sonra yeni parti bu ikinciliğe gelip Cumhuriyet Halk Partisi de bu DEM Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi seviyesine gerilebilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde biraz da şöyle abartılı yeni parti sonuçlarıyla bizim sonuçlar mukayese edildi. Abdülkadir Selvi de yazmıştı. O bizim Genel Türkiye raporu yayınlandığı zaman sağ olsun genelde bir atıf yapar, bir başlık atar. İhsan Aktaş'tan uyarı diye de bir not düşmüştü. Uyarımızda biz bu araştırmayı parti kurulmadan birkaç gün önce yapmıştık diye. Ama şöyledir, nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki partinin potansiyeli yine %30 civarında ve bu %30 oyu paylaşacaklar. İlk etapta belki İYİ Parti'den, belki DEM Parti'den bir iyi niyet hareketi olabilir yeni partiye doğru. Fakat tekrar onlar kendi tabanlarına geri dönerler
1: Kaç
0: diye
1: kişiye
0: bekliyoruz.
1: Sordunuz bunu?
0: Biz genelde 2200 denekli
1: Türkiye
0: yapıyoruz.
1: Geneli,
0: Türkiye genelinde bütün illerde yapıyoruz. Her ay Genel Türkiye raporu için yapıp abonelerimize servis ediyoruz. Sadece de siyasi sonucunu medyada biraz karşılık olsun diye açıklıyoruz. Bir de zaman zaman ülke gündemi sorularını kamuoyuna daha sosyal mesele olduğu için veriyoruz. Diğer sonuçlar rapor halinde abonelerimizin önüne gidiyor.
1: İlerleyen günler...

0: Nerede yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi yer değiştirebilir diyorsunuz?
1: Yer değiştirebilir diye düşünüyorum. Ya Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti neredeyse sabit kadem. Yani 10 ile 8,5 arasında oylara devam ediyor.
0: İyi Parti?
1: İyi Parti bizde geçen ay 4,5'tu ama bu
2: artar biraz daha.
1: 7'lere çıkabilir aynen. diye Neden? Bekliyoruz.
2: Çünkü bu terörist Türkiye süreci
1: tek muhalefet eden
2: yani,
1: parti.
2: Şöyle anlatalım hatta. Mustafa Dervişoğlu genel başkan olduğu gün ne olsun istersin diye sorsalar büyük ihtimalle böyle bir şey isterdi yani. Hani
1: fakat
2: bir süreç
1: şöyle,
2: olsun ki ben de milliyetçi bir muhalefet yapabileyim isterdi yani.
1: Yani gündem sıcak olduğu için İYİ Parti bir artış olabilir.
0: Nasıl?
1: Bu gündemin sıcaklığından dolayı bir yükseliş ben
3: Musavat
1: de bekliyorum.
3: Bey,
1: buyurun.
0: Buyurun dinliyoruz.
3: Musavat Bey genel başkan seçildiği ayın öncesinde İYİ Parti'nin oyunu %3'tü.
2: Evet.
3: %3'ten almıştı o oy oranını. Ondan sonraki süreçte 5-7 bandına oturtmuştu. Ama bu ay evet bir özel bir durum var.
2: Evet.
3: Mecliste terörsüz Türkiye ve çerçeve yasayı kurumsal olarak ve son 2 senedir de savunuculuğu noktasında karşı çıkan siyasi lider ve siyasi parti İYİ Parti olduğundan
0: dolayı bu seçime
3: dolayı,
0: kadar da böyle
3: bu
0: mi
3: ayda
0: kalır
3: ben
0: peki?
3: De biraz dağılmış oylarından toparlanmış olabilir.
1: Yani terörist Türkiye meselesi başarıya ulaştıkça yani
0: düşecek.
1: Bu
0: hmm.
1: şöyle yani çok sürdürülebilir, her hafta gündem yapılabilir bir mevzu değil. Yani şöyledir, Kartaca yıkılacak dediniz, yıkılacak dediniz. Tamam da yıkıldıktan sonra ne yapacaksınız? Hani bence politikasızlık her zaman siyaset yap, mesela yeni partinin de karşı karşıya kaldığı durum bu. Ve ilk ciddi sınavıydı. Ben evet diyorum, arkadaşlarım hayır diyebilir gibi bir politika. Şöyle mesela AK Parti'nin kuruluş dönemine bakın, tutarlı hareketlerine bakın, adımlarına bakın. Yeni Parti ilk sınavında büyük anlamda hata yaptı ve ikiye bölünmüştük havası oluşturdu.
0: Ne demeliydi yani? Hep topyekün evet ya da hayır mı
1: yani
0: demeliydi?
1: Yani şöyledir, şimdi öyle bir pozisyon var ki Türkiye'de terör örgütü kendini feshediyor. Bir terörsüz Türkiye terörist bölgeye evriliyor. Bu şartlarda zaten hayır deme şansı yoktu. Bence tutarlı bir şekilde evet diyebilirdi. Hayır dediği zaman da kendisini şu 4,5'luk partinin pozisyonuna indirgeyecekti. Sadece burada düzgün bir şekilde evet deyip evetin arkasında duracaktı. Kamuoyu şöyle yorumladı. Özgür Özel'i destekleyenler evet dedi. İmamoğlu'nu destekleyenler hayır dedi. Hatta İmamoğlu'nun alelacele İYİ Parti'ye katılma hareketini de ben biraz
0: Yeni
1: bu
0: partiye.
1: Yarın pardon çok karıştırıyoruz. Yeni Parti'ye katılma hareketini de bu yarılmayı ve ayrışma görüntüsünü ortadan kaldırmak için yani gündemi
0: o
1: değişmek için.
0: O ayrışma niye çıktı peki? Niye hayır diyenler İmamoğlu'cu oldu?
1: Bence doğrudan şeyle ilgili değil. Yani şöyle geriye dönük 10 yıla bakarsanız aslında Kürt seçmene, DEM Partisi'ne en büyük yatırım İmamoğlu yaptı. Ve onların desteğini de aldı. Hatırlayın Diyarbakır'daki mitinglere. Yani hem kendisi hem eşi bu işaretle yani bir bakıma neredeyse demin değil de terör örgütünün kullandığı işaretle selamladı milleti ve sempati de kazanmıştı. Bence terörist Türkiye'den ziyade partinin kuruluşuyla alakalı iç meselelerden dolayı bir yarılma oldu.
0: Hmm.
1: Doğrudan konuyla ilgili değil. Sanki bir güç gösterisi gibiydi.
0: Hı hı.
1: Yani bir de şu var mesela bir siyasi parti elbette ki vekilini dinleyecek, sokağı dinleyecek, her şeye bakacak ama nihayetinde vizyon nedir? Yani Devlet Bahçeli kendi kitlesi %99'u bu meseleye karşı olduğu halde bir liderlik yaptı. Ve kitlesinin %80'ini, %85'ini kendi lehine döndürdü. Bizim yaptığımız araştırmalarda DEM Parti %90, AK Parti 85, MHP'de 80-85 oranında süreci destekliyor kitlesel olarak yani. Liderlik böyle bir şeydir. Zor bir karar alırsınız.
0: Bu durumda vekillerden bahsediyorsunuz, kamuoyundan, tabandan
1: bence
0: mı?
1: Bence şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partinin uzun vadede bir sorunu var. Mesela AK Parti'de medya önemlidir, medyayı önemser. Fakat kendi politikalarını yürütür, uygular, medya onu destekler ya da desteklemez yani. Kendisini destekleyen medya da dahil. Fakat yeni parti, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden kalma gelenek olarak medyayla olağanüstü derecede iç içe yaşıyorlar, fenomenlerle iç içe yaşıyorlar. Onların siyasetini birkaç medya mensubu ve birkaç fenomen etkileyebiliyor ya da zehirleyebiliyor. Bence bu tür kritik zamanlarda oturup yani aşağıdaki unsurlara kullanılıyor.

0: Kulak vermek sadece partiyi politikası hale getirir. Bence bir...
1: Ne yapmalı yani, örnek vererek söyleyelim. Yani
0: şöyle düşün, mecliste bu kadar yüksek oranda desteğin olduğu bir yerde onları da doğrudan destekleyeceklerdi. Ve şu risk de var tabii onlar için.
1: Bu bizim yeni nesil siyasetimiz diyor ama Özgür Özel.
0: Ya eğer yeni nesil siyasetin adı kararsızlık siyaseti ise siyaset kararsızlığı kabul eden bir şey değildir. Hatta ben geçtiğimiz günlerde bir tweet attım.
1: Yani gri yok, siyah
0: Sedat
1: beyaz.
0: Sedat Aydemir darbe yapacak. Hatta bunu da ne zaman o cümleyi
1: anlamadım, ne yapacak?
0: Geleceğim. Şimdi Mustafa Sarıgül bir parti kurmuştu. Ha. Türkiye Değişim Hareketi diye. Bir şey oldu, vazgeçti, bir şey oldu, geri durdu. Kılıçdaroğlu genel başkan olacağı zaman dediler ki biz partiyi kurmaktan vazgeçelim, böyle bir rüzgar var. Onun danışmanları da bizim ofise yakınlardı, bizdeydiler. Dedim ki ben sizin gelenekten size bir örnek vereyim dedim. Talat Aydemir darbe yapmaya kalkıyor. İsmet İnönü ekibi toplamış, darbeyi engellemeye çalışıyorlar. Diyor ki adama bir teklif götürün bakalım ne diyecek. Yani bir teklif götürüyorlar. Talat Aydemir diyor ki ben bir düşüneyim diyor. İsmet Paşa diyor ki ben şurada bir yarım saat kestireyim. Kaç saattir uyuyamıyorum. Efendim diyor adam darbe yapacak. Ne kestirmesi? O da diyor ki darbesi hakkında tereddütü olan general darbe yapamaz diyor. Ve darbe de olmuyor biliyorsunuz. Sonra hayatına mal olmuş oluyor. Dolayısıyla bu tür kritik aşamalarda yani şöyle düşün. DEM Partisi ile 10 yıl beraber çalışmışsınız. Peki tedirginlikleri ne? Belki de terörist Türkiye meselesi bittikten sonra DEM Partisi'nin yeni partiye ya da eski CHP yeni partiye bağımlılık ilişkisi ortadan kalkacak. Bugüne kadar meşruiyet meselesinden dolayı kendisinin kurucu partiyle beraber hareket etmesi aslında meşruiyet zemini için kıymetliydi. Cumhurbaşkanı seçiminde bağımsız girebilir ya da İyi Parti şu grubu düşünmüş olabilir. Acaba biz DEM Parti'den ve diğer partilerden farklı olarak milliyetçilerle beraber bir cephe kurabilir miyiz? Bazen şöyledir yani çok düşünce...
1: Çok parametre var yani çok şey etkilemiş olabilir. Evet.
0: Ama şöyledir nihayetinde bu bir liderlik göstergesidir. Siz kararınızı verirsiniz, riski alırsınız. Bu evetin de riski olabilir, hayırın da riski olabilir. Özgür Özel bence bu sınavdan ya da parti bu sınavdan yara alarak çıktı. Bunu partiler
1: hayır deseydi peki?
0: Hayır deseydi o da bir yoldur. Yani şöyledir. Her kararın bir telafi mekanizması vardır. Ama hayırın telafisinin daha zor olacağını düşünüyordum. Bence doğru olan ya da şöyle yani kendi evet dedikten sonra kitlenin %70'ini arkasına taksaydı. O evet anlamlı
1: olabilir. Peki burada
0: olabilirdi.
1: Bir baskı kurmak istememiş olması yani tamam ben de yöneticilerim. Bunu destekliyoruz, evet diyoruz ama ben hiç kimsenin üzerinde de bir hakimiyet kurup siz de evet diyeceksiniz ya da siz de hayır diyeceksiniz demeyi seçmedim demiş olmak olmuyor
0: mu? O zaman
1: mu?
0: O parti olmaz ki yani Kanarya Sevenler Derneği olur. Mesela şöyle düşünün, Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak diyecek ki benim oyum evet. Devlet Bahçeli diyecek ki benim oyum evet Sayın Devlet Bahçeli. Hı-hı. Sonra gelecek DEM Parti ya da diğer partiler oyunun rengini belli edecek, kitlesi arkasından gitmeyecek. Bu bence biraz ikiye bölünmüşlük ve partinin kuruluşuyla alakalı bir tartışmanın Türkiye şeyine, terörist Türkiye meselesine
1: yansıması. Halk tarafından olarak. Böyle yorumlanır diyorsunuz.
0: Halk da öyle yorumladı ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde tartışmalar devam ediyor.
1: Öyle mi Sezin Hanım sizce? Bu yani nasıl bir görüntü yarattı?
0: Sayın Cumhuriyet Halk Partili bu konuda daha derin bilgilere sahip. Takılıyorum yani.
2: Ben mi?
0: Yani daha işten tanıdığınız.
2: Üstümü alınamadım. Baktım üstüm var burada diye. Kime pardon, söylüyorsunuz
1: kim
2: acaba?
1: Kim o? Nerede?
3: Ben değilim belki yani.
2: Ya kesinlikle bir kere ben objektif yorum yapıyorum. Sadece belki Cumhuriyet Halk Partisi tabanını ve daha çok yeni parti tabanını şimdi yeni partiye kayan tabanı daha iyi tanıyorum. Çünkü biraz toptancı bakılıyor bence. O yüzden daha iyi tanıyorum derken... Objektif bakarak, anlamaya bakarak, DEM tabanına da
0: ama
2: böyle
0: bakıyorum. Mesela bize
2: hep
0: göre...
2: Kürtler, hep Kürtler deniyor. Asıl bu süreçte en negatif bakanlardan bazıları Kürtler. Orada çok DEM Parti ile ilgili bence orada büyük sarsıntılar yaşanacak. Ya orada oy verme davranışı ile ilgili vesaire çerçeve yasaya bütün Kürtler destek veriyor. Çok mutlular diyemeyiz yani.
0: Ama %90
2: şimdi...
0: oran yeni ölçtük.
2: Yok İhsan Bey Allah şöyle, aşkına yani.
0: Ama şöyle şimdi siz mesela gözleme dayalı yorum yapıyorsunuz.
2: Gözleme dayalı değil. Ayrıca aylardır bu konularda Kürt seçmende nasıl DEM Parti'ye tepkiler var. Şu an MHP'yi daha çok destekliyorlar öyle söyleyeyim. Yani DEM seçmeninde çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Aylardır biz bunları çalışıyoruz, bakıyoruz.

0: Biri var, ben şu an onu isteyebilirim. Hangi partinin ne kadar destek verdiğine dair yeni verim.
1: Ya destek vermek, soruyu şey diye sorarsınız, teröristiz Türkiye olsun mu? Buna herkes %100'e yakın evet diyor zaten. Evet. Bu değil ama soru.
0: Ama
1: yanlış soru bu.
0: Ama İYİ Partililer niye 37 veriyor?
1: Çerçeve yasayla ilgili soru sorduğunuz zaman orada sıkıntı var. Veya süreçle ilgili aslında. Süreci güvensizlikti vesaireydi. Bunlarla ilgili sorduğunuz zaman sıkıntılar çıkıyor. Şimdi tamam, neyse, o konumuz değil zaten. Bence
2: Özgür
1: evet,
2: Özel'in tavrı
1: yeni parti seçmenine negatif etkiledi. Çünkü yeni parti seçmeni yeni bir tutum bekliyordu hakikaten. Yani burada evet denecekse de niye evet deniyor? Bununla ilgili çok net bir tutum. Hayır denecekse de ki
2: neden?
1: Partinin genel eğilimi, tabanın bu yöndeydi. Bu sosyal medya fenomenleriyle falan da alakası yok. Yeni Parti sosyal medya fenomenleriyle siyaset yapmıyor. Yeni Parti'nin tek güvencesi tabanı. O tabanın sürüklemesi. Zaten onların bağışlarıyla yaşayacaklar her şeyden önce. Yani birebir para bakımından oraya dayanıyorlar. Yani o tabanın ne söylediğinin çok önemi var. Ve Özgür Özel orada kendisine parti tabanından gelen ve bütün ayrıca diğer yöneticiler vesaireler, bütün milletvekilleri, niye ağırlıklı olarak hayır dedi? Çünkü o tabandan gelen baskıyı yaşadılar. Bil fiil. Yani burada çok interaktif, milletvekiliyle, temsilcisiyle, kendisini temsil ettiğini düşünenle bağ kuran bir, kurmaya çalışan bir taban var. Ve asıl meselemiz aslında biz Cumhuriyet Halk Partisi şu kadar oy alacak, yeni parti şöyle bölündü, bölünmedi. Böyle çoğunluk yeni partiye yöneliyor. Burada bunun sebebi de yöneliyordu. Şimdi orada bence bir 5 puanlık kayıp olabilir. Ama bu rakamlar değil. Bu zaten kurulmadan önce yapılmış. Zaten ama o çok kısa zamanda İhsan Bey biraz daha konuşsun. İhsan Bey gibi yorum yapanlar biraz daha konuşsun, geri toparlanır. Veyahut da işte şey bu, çünkü çok o tabanı hakir görerek konuşunca bu sefer o taban muhalefetini arıyor.
0: Yalnız şöyle,
1: temsilcisini
0: bu hakir
1: arıyor.
0: Görme
1: yani
0: konusunda
1: onu,
0: ben itiraz
1: yani,
0: ederim
1: ama
0: hayatta.
1: Öyle,
0: hiçbir kesmiş kimseyi hakir
1: öyle
0: görmez.
1: Daha önceki programlarda da oldu.
0: Yok,
1: yani
0: şöyle,
1: onlar
0: yani,
1: böyle işte
0: bulun getirin,
1: yani işte şu, şeyci, yok. Şöyle şucu, bucu
0: yok,
1: gibi bakılıyor. Halbuki hiç
0: kesinlikle
1: değil.
0: Kesinlikle.
1: Kimlikler
0: ben itiraz
1: çok
0: ederim.
1: Yani
0: ben toplumun bir ferdini dahi hakir görme hakkımız
1: yok.
0: Ya
1: babana
0: yoktur,
1: siz yani. CHP'li veya yeni partili diyorsunuz. Benim öyle muhafazakar tanıdıklarım var ki inanılmaz yani fanatik, önce CHP'ci oldular sonra yeni partici oldular. Onun için ya onların bil fiilde çalışıyorlar, gidiyorlar. Ben hiçbir mitingine gitmedim CHP'nin ve yeni partinin, bir şey yapmadım, bağışta bulunmadım. Hiç öyle bir şey yok. Ben tamamen objektif bakarak söylüyorum ve orada çok ciddi bir toplumsal muhalefet tabanı var. Bunun da sebebi ekonomiyle ilgili çok ağır sorunlar var. Bir sürü konuda insanların sorunları var ve bu sorunların çözümünü görmüyorlar. Tamam, biz burada istediğimiz kadar böyle pembe tablolu çizelim. Öyle olmuyor ama yani. Onun için de o muhalefet taban var, partisini arayacak. O yeni parti buna
0: bu
1: erişebilir,
0: nasıl karşıladı,
1: erişemeye de bilir. Başka bir parti ama erişecek, çünkü memnuniyetsizlik var.
2: Hangi kararı?
0: Bu şey yani çerçeve yasa kararını yeni parti tabanı nasıl karşıladı? Ya da bu liderlik tutumunu nasıl
3: evet,
0: yorumladı?
3: Ben de merak ediyorum bu sonucu.
0: Bence burada
1: bana kalırsa orada şimdi ben
2: net bir tutum beklenirdi aslında.
1: Çerçeve yasadan
2: dedi.
1: Sonra şimdi çok hararetli hemen akabindeki tartışmalarda bir bence negatif tutum, bir eksilme puan olmuştur yeni partiden. Ki orada en son tam çerçeve yasadan önce ciddi istim almış gidiyordu. Ve benim güvendiğim anketlerde %32-35 o civarlarda almış gidiyordu. Hatta bazıları daha yüksek gösteriyor. Hadi diyelim biz %35. %35'e ulaşabiliyordu ama. Ve zaten o bağışlarda vesaire yeni bir hareket olarak geliyordu. Şimdi bana kalırsa o istim almada zaten bir duraksama olacak. Çünkü orada çerçeve yasayla ilgili bir kırgınlık, hayal kırıklığı oldu.
3: Bunun sebebi ne?
1: Yani bunun sebebi net tutum.
3: Ya
1: biz çünkü bugün
3: yani
1: muhalif tabanın beklediği veyahut da muhalefet eden veya farklı bir seçimde bulunan tabanın istediği şey netlik. Ve daha da onun da ötesinde zaten seçmenin genel olarak
2: beklediğini. Evet, evet hep birlikte hayır.
1: Yani
2: hayır.
1: Her konuda yani samimiyet. AK Parti seçmeni kendi genel başkanının samimiyetine inanıyor. İnandığı için orada zaten. MHP genel başkanının samimiyetine inandığı için orada.
3: Ya
1: MHP
3: pardon, tabanı. Pardon, şunu soracağım. Özür dilerim, kesin mi? Yani tam burası.
1: Burada samimiyet...
3: Evet dese de...

0: okeydi. Hayır dese de okeydi, öyle mi?
1: Hayır, tamam. Değil. Burada
0: tamam,
1: çok
0: ne istiyordu?
1: Özgür Özel'in netlik zaten kendi istiyordu. İçine yok, sinmeyen yok. Bir evetti bir kere. Çünkü bir sürü çerçeve yasayı çok sert eleştiren bir konuşma yaptı.
0: Hayır deseydi o zaman.
1: Konuşması çok yerden yere vurdu yasayı aslında.
0: Tamam, hayır deseydi o zaman.
1: İşte bakın.
2: Yemedi, ne yapsın?
1: Orada birdenbire çok yükselen bir taban oldu ve gerçekten hem anayasayla ilgili sorun, hukuksal sorun vesaire olarak yorumlayan bir sistem sorunu olarak yorumlayan bir taban oldu. O yüzden bir kere evet, bir zaten kabul edileceği o tabanın bir şey değildi. Ha burada o tabana da sorsanız terörist Türkiye ile ilgili bir sorunları yok. Barış süreci veyahut da PKK'nın tasfiyesiyle ilgili de bir sorunları yok. Hatta bu konuda çok daha MHP tabanından da veyahut da tabii ki İyi Parti, Zafer Partisi tabanından da ilerici veyahut da çok daha zaten çözümcü bakan bir tabandan bahsediyoruz. Ama buradaki parti tutumunda bir memnuniyetsizlik oldu. Bir de şunu unutmayalım. Yani Türkiye'de çok ciddi bir milliyetçilik arayışı var. Bu milliyetçi partilerin de artık temsil edemediği, belki Türkiye'nin çok büyük çoğunluğuna yayılan bir kendileriyle ilgili gurur duyma arayışı. Vatandaşlıktan gurur duyma. Milliyetçiliğin de bu anlamda partiler açısından yeniden tanımlanması lazım. Ya orada bununla ilgili kriz, zaten var olan kriz, süreçle ilgili genel memnuniyetsizlikler ve Öcalan'ın çok ön plana çıkmasıyla birleşince orada o tabanda büyük bir dalgalanma yarattı. Ama sadece o tabana da kısıtlanmış bir şeyden bahsetmiyoruz. Önümüzdeki dönemde biz bunun sıkıntılarını görmeye devam edeceğiz. Çünkü ne olacak? Öcalan ön plana çıkmaya daha da fazla başlayacak. Daha fazla göz önünde olacak. Daha fazla DEM Parti'yi kontrol ediyor olacak. Yeni bir parti haline gelecek DEM Parti. Bunun gibi şeyleri yaşayacağız. Reportajlar verecek. Daha bir vitrinde olacak. Bunlar da sıkıntı yaratıyor. Yani ister istemez, çünkü toplum hazır değildi. O taban tepkisi devam ettikçe de yeni parti eğer yeni tutum geliştirmezse, ben bunun reaksiyoner bir tutum olması gerektiğini söylemiyorum. Sonuçta Türkiye'nin dışındaki gelişmeler dolayısıyla PKK zaten tasfiye ediliyor, edilecek. Bununla ilgili işte hep söyledik, Irak'ta 30 Eylül'e kadar çok büyük, önemli bir takvim işliyor. Fakat bu süreçle ilgili her türlü konuda partinin nasıl bir tutum aldığı teste tabi tutulacak. O yüzden bir an önce daha net bir politika geliştirseler, sadece Kürtleri gücendirmeyelim, onu da işte üzmeyelim, bunu da böyle yapmayalım da olmuyor. Neyseniz osunuz ve mutsuz çok ciddi bir kitle var her konuda. Aslında bu Kürtlerde de öyle, Türklerde de öyle, başka tabanlarda da öyle. Onları birleştirebilen yeni bir politika kurgulayabiliyor mu, kurgulayamıyor yeni parti. Sınavı bu. Bunu da göreceğiz. Veyahut da bütün hareketlerin bence sınavı bu, ama üstüne alınan var. İktidar dahil, alınmayan var. Yani kim, herkesin aslında bence AK Parti de dahil. O da 25 yılında ben ne yaptım, nereye gidiyorum, ne olacak, bir bunları sorgulaması lazım. Yani yönetimimizle ilgili eksiklikler nedir, fazlalar nedir, şu nedir, bu nedir, ama herkes çok memnun kendi halinden. Ama niye bu kadar mutsuz insan var o zaman Türkiye'de? Yani onu bence hepimiz
2: mutsuz
1: bir...
2: Mutsuz insan olmadan da muhalefet olmaz yani, biraz olması
3: lazım. Peki Tuncer Bakıran'ın da bir açıklamasını getirelim. Kendisinin de yeni partinin kendilerinde bir hayal kırıklığı yarattığını söylüyor. Tabanımızda çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Yeni partiden beklentileri farklıydı, haklılar. 5 seçimdir onların istediği sonuçlarda katkımız oldu. Kürt'ün hassasiyetine de bakman gerekmez mi diye sordu.
2: Bence şu madde
3: eş genel başkan
2: kritik.
3: Tuncer Bakıran yani, nasıl?
2: 10 küsür yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün reflekslerinin arkasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, referandumlar, özellikle yerel seçimlerde çok büyük katkıları oldu ve bu katkılardan dolayı da müthiş bir yakınlık oluşmuştu Kürt seçmenle. Hadi yeni parti arasında diyelim. Bence bir hamlede bu kadar birikimi çöpü atmak ya da berhava etmek çok siyasal anlamda çok akıl kârı gibi gelmedi. Hmm.
3: Peki Murat Bey, Kürt seçmende bir hayal kırıklığı yaratmış mıdır sizce de? Ne dersiniz? Kamuoyu araştırmacısı
4: şimdi
3: olarak size
4: beklentiyi,
3: de sorayım.
4: Evet. Ya şimdi orada beklentiyi, ben buradaki bakış açısını biraz daha farklı bir yerden bakmak istiyorum. Sayın Özgür Özel bu konuda hangi kararı vereceğini, açıklayacağını dediği gün, yani kürsüden ben ve arkadaşlarım evet oyu vereceğim dediği gün, hı hı, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kıymetli eşi Dilek İmamoğlu hemen öncesinde sabah bir açıklama yaptı. İşte yüzümü millete dönüyorum, aslında bu hayır oyuna çağrıydı. Ve sonuç itibariyle de 90 kişilik yeni parti grubunun yaklaşık 55'i evet Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eşinin dediği üzere hayır oyunu vermiş oldu. Yani red oyu vermiş oldu. Burada bana kalırsa aslında yeni partideki ayrışma Sayın Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den daha ziyade Ekrem İmamoğlu'nun zaman içerisinde partiyi özellikle Ekim ayında ilan ettikleri kurultaya kadarki süreçte ipleri daha çok eline alması ve aslında Özgür Özel'e liderlik konusunda daha dar bir alanı bırakması ve ipleri eline alarak aslında bu hareketin gerçek ve doğal liderinin kendisi olduğu vurgusunu biraz da bu yapılan en azından oylamada, bu çerçeve yasayla ilgili oylamada kendisini gösterdi ve hissettirdi. Ve bundan sonraki süreçte de yeni parti içerisinde Sayın Ekrem İmamoğlu ile Sayın Özgür Özel arasındaki o liderlik alanlarının ne kadar açılacağı, birbirleriyle aslında hem kendi etraflarında oluşmuş siyasi kadrolarında kendi aralarındaki bu tür çekişmelerini de bundan sonra yaşayacağız. Bu ilk örnekti. Ama bu oylamaya da çok büyük bir anlam atfedilmesi kanaatinde değilim. Çünkü 1 Mart 2003'te de bir tezkere yaşanmıştı mecliste İhsan abi. AK Parti'de de o dönemde fireler olmuştu. Sayın Erdoğan çok ısrarla istemesine rağmen, parti yönetimi çok evet oyu verin denmesine rağmen AK Parti içerisinde de o tezkerenin geçmemesiyle sonuçlanan bir oy verme olmuştu. Ama orada AK Parti'de de bir herhangi bir bölünme yaşanmamıştı. Bana kalırsa bu biraz daha geçici ama asıl üzerinde durulması gereken şey o liderlik tahkiminde Özgür Özel'e ne kadar alan bırakılacağı, Ekrem Bey'in ne kadar bu konuda daha çok ısrarcı olacağı. Kürt seçmen konusunda da bu zamana kadar Kürt seçmen bu konuya evet ciddi manada destek verdi ve özellikle mecliste kurulan komisyonda eski Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin komisyona katılması, komisyonda konuya iştirak etmesi, ortak raporun içinde olması tabii doğal olarak o tabanda, özellikle DEM Parti tabanında, çünkü orada Kürt seçmenle DEM Parti seçmenini ayırmak gerekiyor. Kısa bir bilgi notu, seçmenimizin %18'i Kürt nüfusundan oluşuyor ama DEM'e oy veren kitle Kürt seçmeninin 1/3 kadar, yani %18'in 5-6 puanı toplam seçmende DEM'e oy veriyor. Kalan Kürt seçmeni AK Parti'ye, CHP'ye ve diğer siyasi partilere
1: bir
4: ve
1: bir kısmı Murat da sandığa Bey'e gitmiyor. Bir ek yapayım.
4: Yani o Kürt seçmenle DEM seçmeni ayırmak gerekiyor.
1: DEM buyurun. Seçmeni içinde de Öcalancı olarak tabir edebileceğimiz seçmen 1/3 kadar yaklaşık. Yani tüm DEM seçmeni
4: evet,
1: de Öcalan'a çok pozitif bakıyor veyahut da Öcalan liderliğinde birleşiyor değil. Çok büyük bir bu konuda ön yargı var.
4: O da
1: var.
4: Toplam seçmenin %3'üne evet, tekabül ediyor.
1: Evet. Tam olarak öyle.
3: Peki Gürbüz Bey.
5: Bir şey söyleyebilir miyim ben?
3: Buyurun, siz seslenmiştiniz.
5: Evet. Teşekkür ederim. Ya tabii Murat Bey'in bıraktığı yerden ben devam edeyim. Şimdi adı üstünde yeni parti.
2: Ama
3: tabii ki. Teşekkür ederim.
5: Meclisteki çerçeve yasa oylaması yeni parti için, hani yeni partinin yeni sınavı değil, ilk sınavıydı. Dolayısıyla ilk sınavdan başarılı çıkmak zorundasınız. Yeni partide baktığımızda iki önemli ismin öne çıktığını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel. Şimdi oylama öncesinde yapılan açıklamalara Murat Bey değindi. Dilek Hanım, Ekrem Bey'in eşi, oylamaya hayır denilmesi yönünde, oylamada hayır denilmesi yönünde bir mesaj paylaştı. Özgür Bey aynı şekilde, yönetim olarak biz evet diyeceğiz ama bazı milletvekilleri bölgedeki hassasiyetleri dikkate alarak gereken oyu neyse verecekler dedi. Şimdi burada yeni nesil siyasetten falan bahsediliyor ama burada başka bir şey var, çok ciddi bir şey var. Ekrem Bey'e çok yakın olan isimler çok çok yakın olan isimler Özgür Bey'le birlikte hareket edip evet oyu verdiler. O isimleri tek tek saymaya gerek yok. Ve hayır oyu verenlere baktığımızda onlar sosyal medyadan neden hayır oyu vereceklerini ya da verdiklerini açıkladılar. Bir numara.

0: Neden? Cumhurbaşkanı adayımız cezaevindeyken, belediye başkanlarımız cezaevindeyken diye başlayan yorumlar yaparak neden hayır oyu verdiklerini, yani bu yasanın tek başına demokrasiyi getirmediğini, bunun üzerinden hareket ettiler ve hayır oyu verdiklerini bu şekilde anlattılar. Ama bazı milletvekilleri ise bölgelerindeki seçmen tabanının hassasiyetlerini dikkate aldıklarını, onların tepkilerini dikkate aldıklarını söylediler. Onlar da ne Cumhurbaşkanı adayının içeride olmasından, cezaevinde olmasından ne de diğer belediye başkanlarının cezaevinde olmasından bahsetmediler. Sadece seçmen tabanın hassasiyetten bahsettiler. Ama Ekrem Bey seçim oylama yapıldıktan sonra açıklama yaptı ve orada ben dedi Özgür Bey'e de katılıyorum. Mansur Bey de bir açıklama yapmıştı hayır oyu verilmesi. Mansur Bey'e de katılıyorum. Herkese katılıyorum anlamında bir açıklama yaptı. Durumu toparlamaya çalıştı ama tabii bu durumu böyle toparlayamazsınız. Daha sonra da milletvekilleri hayır oyu veren milletvekilleri açıklama yaptılar. Sonuna kadar Özgür Bey'in yanındayız, onu destekliyoruz. Hayır oyu vermemiz ona karşı olduğumuz anlamına gelmiyor dediler. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Siz hayır oyu veriyorsunuz. Arkasındayız diyorsunuz. Yani genel başkanımızın yürüdüğü yoldan yürümüyoruz. Onun kararını desteklemiyoruz ama sonuna kadar arkasındayız. Şimdi bu çelişkili bir durum olarak ortaya çıkıyor. Evet, partiden bazıları istifa ettiler, üyeler. Ne kadar da sayısı bilmiyorum ama istifa edenler de oldu. Buna tepki göstererek, hayır oyuna tepki göstererek, evet oyuna pardon tepki göstererek. Dolayısıyla ortaya öyle bir tablo çıktı ki ya evet dersiniz, yasanın yanında olursunuz, ya hayır dersiniz, yasanın karşısında olursunuz. İkircilikli bir tavır izlerseniz bu seçmenin ve partinin tabanına güvensizlik yükler. Seçmenin tabanına endişe yükler. Dolayısıyla bu süreçte belki ya ne oluyor, bu parti nereye gidiyor, ben bir daha yeni partiye destek vermem diyenlerin sayısı belki artmıştır. Ama seçim sattım haline girildiğinde ben bu yaşananların unutulacağını, ciddi ciddi unutulacağını, bugün de kalacağını, tepki gösteren seçmenin de yine gidip Özgür Özel'e, yeni partiye oy vereceğini düşünenlerdenim. Çünkü hani derler ya bir çiçekle bahar gelmez. Dolayısıyla bir oylamayla
1: peki Gürbüz Bey, az önce Murat Bey dedi ki Sayın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında da işte bir takım fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar olacaktır. Hatta liderlik konusunda dahi bir çekişme içinde olacaklarını görebiliriz, görürüz dedi. Buna katılır mısınız?
0: Ya şöyle, siyaset bu. Yani birçok yorumcu ya da birçok analist şu örnek üzerinden hareket ediyor. Daha önceleri Özgür Bey haftada bir gün, haftada iki gün ya da mutat olarak cuma günleri mutlaka Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ediyordu. Hı. Ama şimdi bu ziyaretlerini azalttı, seyreltti gibi ya da Ekrem Bey'le ilgili yaptığı değerlendirmeleri eskiden sıklıkla dile getirirken şimdi o kadar o konuya eğilmiyor, ara sıra konuşuyor. Dolayısıyla aralarında acaba giderek açılan bir uçurum mu var, bir sıkıntı mı var gibi. Siyasette özellikle de yeni kurulan bir partide mutlaka bunlar olacaktır. Olma ihtimali de yüksek yeni partide. Neden? Ekrem Bey'in bakışını, partinin tamamen lideri olduğu yönündeki imajı güçlendirmeye yönelik ciddi mesajları da olduğunu görüyoruz. Davranış biçimleri de olduğunu görüyoruz. Ama bu çok ileri gittiğinde ben genel başkanımın arkasındayım, genel başkanını destekliyor da diyecektir. Tabii cezaevinde Allah kimseyi oralara düşürmesin. Cezaevinden siyaset yapmak zor iş. Oradan konuşmak zor iş. Değerlendirme, çünkü yaşamıyorsunuz, pratiği yaşamıyorsunuz, sosyal hayatın içerisinde değilsiniz. Bu bir ayrılık şeyi yaratabilir, bir süreci yaratabilir. Ama bu seçim zamanı geldiğinde bu ayrılık iki tarafa da yaramaz. Ne Özgür Özel'e yarar, ne Ekrem İmamoğlu'na yarar. Mümkün olduğu kadar seçim zamanında peki, birliktelik havasını verecekler. Öyle bir görüntü sergileyecekler. Buna bir şekilde mahkumlar diyebiliriz ama elbette ki son bir şey söyleyeyim. Siz az önce bahsetmiştiniz Kemal Bey ile görüşen milletvekilleri. Kemal Bey ile görüşen milletvekilleri sayısı 40 civarındaydı. O biraz abartılı bir sayı.
1: Yok, iddia.
0: Çünkü

0: Üç grup, evet o abartılı bir sayı ve iddia. Şöyle söyleyeyim, bir Ekrem Bey'e destek verdiği için giden bir grup vardı. Özgür Bey'e destek verdiği için bir giden bir grup vardı. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Mutlak Putlan'a kızdığı için ya gideyim ben de diyen bir grup vardı yeni partiye. Şimdi o kızdığı için ben gideyim diyen vekil grubu içerisinde bu sayısı 15'e çıkar ya da çıkmaz. Onlar arasında son oylamadan sonra taraflar arasında bir ayrılık ve birliktelik görmedikleri için, bundan rahatsızlık duydukları için Kemal Bey ile görüşmeye çalışan, görüşen bazı isimler var. Ama bunun sayısı 15'i geçmez. Bunun da altını
1: Peki.
0: çizmekte yarar var.
1: Peki,
2: Yalnız
1: teşekkür
2: 15
1: ederim. Ali
2: önemli bir
1: Han Bey,
2: sayı, çok az bir sayı değil. 15 önemli bir sayı bu transfer aşaması.
3: Evet, çok.
1: Ali Han Bey, söz istemiştiniz.
4: Evet, şu var. CHP tabanının büyük çoğunluğu bu şeye karşıydı. Çerçevesi. Fakat şöyle bir şey var. Gürbüz Bey de söyledi aslında. Net bir şekilde tweet attıkları için söylüyorum. Özgür Bey'in bazı danışmanları, akademisyenler dahi Gürbüz Bey'in söylediği şeyi söyledi. Dedi ki şey yok. Yani zaten bizim taban unutur dedi, iş seçime gelene kadar çok önemli değil dediler. Böyle bir tavsiyeler veriyorlar ama bir kısmı kopacak. Bu süreçte İyi Parti, bir kere muhalefet içinde İyi Parti bence karlı çıkacak net bir şekilde. Çünkü tek ve sert bir duruş sergiledi. Şunu söylemek lazım süreçle ilgili. Milletin genel endişesi şu. Şu güne, bugüne dair değil veya bugüne kadar olana dair değil. Bugüne kadar olanlara dair de tabii ki eleştirenler, endişeler var ama asıl endişe bundan sonra ne olacağına dair. Şimdi evet, dağdan inecek, bir kısmı İran'a gidecek belli ki, peşine katacak bir kısmı Avrupa'ya gidecek vesaire. Fakat şimdi terör örgütü paralarıyla semirmiş bir takım insanlar var Türkiye'de. İşte bir takım sektörlerde, mesela benim soyadımın adımı konuştuk, biraz da soyadımı konuşalım. Limoncuoğlu olmasının sebebi aslında benim aile beslemi kabzımalılık olması. Yani buradan geliyor soyadımız. Hal mesela bakın. Tatil beldeleri, otopark vesaire vesaire gibi birçok yerde biz bunu da görüyoruz. Gece hayat vesaire gibi yerlerde bunları görüyoruz ve terörle ilişkisi uyuşturucu zaten en başta, çünkü unutmamak lazım ki PKK düz bir terör örgütü değil, bir narko terör örgütü. Şimdi milletin endişeleri varsa bunlar ve bu endişelerin, ben açıkçası şöyle bir şey var. Belki biz televizyonlara çıkanlarda da hatalar var burada. Yeterince bence giderilmeye çalışıldığını düşünmüyorum açıkçası. Ve bu da şunu yarattı. Bakın sosyal medya evet hiçbir şeyin göstergesi değil kesinlikle. Ama belli bir nesil, özellikle bu son Terörist Türkiye uygulamasında, Terörist Türkiye şeyinde destekleyen birisi olarak söylüyorum bu arada, bunu çok net bir şekilde destekleyen birisi olarak söylüyorum. Kendini çok dışarıda hissetti. Bunların da bir şekilde eğer bu süreç devam ederken...
1: Anlaşılamadı mı demek istiyorsunuz tam olarak?
4: Bence anlatılamadı demek istiyorum. Anlamayan da değil kabahat, bence anlatanlar da kabahat vardı. Benim samimi fikrim bu. Çünkü anlatılmadı bence yeterince. Çok net bir şekilde anlatılmadı yani. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. En başından beri yeterince anlatıldığını düşünmüyorum. Uluslararası konjonktürün iyi anlatıldığını düşünmüyorum. Geleceğe dair çok makul sorular var. Bu soruları soranlar
1: Cevap alamadı.
4: cevap alamadı değil, hakarete uğruyor zaman zaman filan yani. Hani daha iyi yürütülmesi lazım bu süreci. Süreci destek, bakın bu, desteklemezsem zaten böyle konuşmam. Terörist Türkiye'yi istediğim için bunu anlatıyorum. Bakın hani en önemli kısmı bu.
5: Evet, aynı şekilde yani burada birleşiyoruz
4: Yani
5: çok.
1: Siz de mi cevap alamayanlardansınız?
5: Evet, cevap
1: yani?
5: Alamayanlar değil. Ya
4: Yok,
5: bu kitlenin çok ciddi olduğunu
4: kendime
5: düşünüyorum.
4: Kendime daha iyi bir şey söylemedim.
5: Ve yeni, ya biz oturup bunları yazıp
1: çizdiğimiz için. Siz kendiniz
5: için...
1: ikna oldunuz mu anlatılanlardan? Hani burada neyi kastediyorsunuz
4: güne dair,
1: tam
4: güne
1: olarak?
4: Güne dair ekseriyetle evet.
1: Evet.
4: Ama geleceğe dair merak ettiğim çok şey var. Yani.
5: Benim şahsi olarak merak ettiklerimden çok toplumun bu konuda çok karanlıkta kaldığını düşünüyorum. O
4: evet.
5: yüzden karanlık her zaman böyle bir reaksiyonerliği getirir. Yani siz düşünün, zifir karanlık bir odadasınız. Yani ne olduğunu bilmiyorsunuz, bir sesler duyuyorsunuz. Onlara aşırı tepki verebilirsiniz. Halbuki açsanız belki ışık tamamen aydınlatılmış olsa.
4: Ve haksız
5: olsa...
4: da değil. Bakın gaziler gidiyor. Polisler de şey yapıyorlar. Polisler ağlıyor gazilere bakarak falan. Yani bunlar Türkiye'nin realiteleri. Ben Orta Anadolu'luyum. O denizi görmeyen şeylerden bir çocuğum yani. Ve bu coğrafya çok terk edilmiş gibi bazen. Bu Orta Anadolu coğrafyası dediğimiz. Her kasabada, her ailede bir tane gazi, bir tane şehit olan bir coğrafyadan geliyorum ben. Benim geldiğim ilçenin nüfusu 50 bin, 55 bin. 19-20 tane şehidi var. Bakın sadece PKK ile terörle mücadelede yani. Hani bunların unutulmadan bazı şeyden biraz daha Nasıl anlatayım? Biraz daha detaylı, biraz daha güzel anlatılması lazım.

0: Ben böyle düşünüyorum. Biraz daha yumuşak anlatılması lazım. Biz yaptık yani, birçok kişi şöyle düşünüyor. Kendi düşüncemi söylemiyorum bu kadar ama bunu net bir şekilde gördüğüm için bunu söylemek zorundayım. Birçok kişi biraz ben yaptım oldu, hop hop hop yapıldı gitti gibi. Ve birçok kişi şeyden şikayet ediyor. Bakın özellikle 45 yaş altı kitleyi söylüyorum. Hani ciddi manada siyaset şeyinden, gündelik siyaset, bütün dünyada bir trend bu. Türkiye için de geçerli ve hiçbir partiye ayırmadan söylüyorum ha, bu arada onu da söyleyeyim. Tamamen şeylik siyasetten kopuyor. Siyaseti kendi dışında bir şey gibi görmeye başlıyor. Siyasetçileri, üst düzey siyasetçileri kastediyorum, lokalleri değil. Bir nomenklatura, o şey tabiri, Rus tabiri,
1: Seçkinler
0: Rusçu
1: Kulübü.
0: tabiri. Efendim?
1: Seçkinler Kulübü.
0: Evet.
1: O da reaksiyonerliği getiriyor.
0: Evet. İşte ondan sonra da ne oluyor? İngiltere'de Nigel Farage vura vura geliyor. Yani hani kesin olacak. Yani öldürürlerse mi öldürürlerse bilmiyorum ama oraya gidiyoruz Nigel. Ve ben bunu 20 sene evvel söyledim. Bakın herkes dalga geçti benimle, saçmalıyorsun dedi ama geldi işte yani. İşte Fransa'da olanlar belli. En sonunda
1: Almanya
0: bir
1: şey.
0: Löpen, bir Löpen olacak herhalde Cumhurbaşkanı. Almanya'da
1: Bardella.
0: AFD, efendim?
1: Bardella genç kuşağın en
0: Tabii.
1: temsilcisi şeyde Fransa'da. Reaksiyoner
0: Evet.
1: genç erkek.
0: AFD'de, orada da biliyorsunuz kadın var AFD'nin başında. Orada da mesela Almanya'da da AFD'ye geliyor. Yani bay bakın dünyada bir trend var. Portekiz'de bakın düşünün, Salazar devrildiğinden beri ilk defa bir sağ parti ikinci oldu. Dünyada bir trend var. Halklar, bunun hepsi özellikle Avrupa'da, Türkiye'de katarak söylüyorum bunu. Kendilerinin yavaş yavaş siyasetten daha dışlandığını, siyasetçilerin bir sınıf olduğunu düşünmeye başladılar ve bu çok tehlikeli. Yani bunun sonu çok enteresan hareketlerle, Mussolini falan böyle ortaya çıktı yani.
1: Peki.
0: Faşizm dediğimiz şey, biz her şeye faşizm diyoruz Selpak gibi ama faşizm dediğimiz şey de aslında bu şekilde ortaya çıktı. Yani insanlar anti siyaset şeyi kovalayarak. Bakın söylediğim şeyler aşırı ciddi ve çok iyi bir, çok bence naçizane düşünüyorum. Çok önemli de bir uyarı. Yani beynimden çok kalbimden yapıyorum bu uyarıları, onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Ben daha çok kalbimle düşünüyorum, öyle olmuş herhalde bizim alışkanlıklar. Ama nihayetinde şu, yani şu ana kadar dediğim gibi süreç aslında çok kötü değil. Yani ben böyle sürece komple karşıymışım da tepesine yükleniyormuşum gibi düşünmeyin bunu. Tam tersi bilakis. İş iyi gitsin yani, nasıl diyelim, tokadı testi kırılmadan atmaya çalışanlardanım ben. Bizi öyle gördük çünkü.
2: Peki. Reklam vakti, kısa bir ara.

Efendim tamamlıyoruz bu akşamı. Alihan Limoncuoğlu, Doktor Sezin Öney, İhsan Aktaş, Gürbüz Evren ve Murat Karan konuklarımızdı. Çok teşekkür ediyorum tamam. Ayrı ayrı. Ama en çok bizi izleyen siz değerli izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bizden hemen sonra Ahmet Arı karşınızda olacak. Güzel bir akşam, güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı. Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Tribünde yaşanan o anları ise baba Selami Alıcı anlattı.
1: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Şüpheliye ev hapsi verildi.
2: Yaşanmasa daha iyi olur. Hala konuşamıyorum şu anda.
1: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçına bir skandal damga vurdu. Gençler Birliği tribünündeki ŞA, Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki bir çocuk ve babasına tepki gösterdi. Hatta küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkartılmasını istedi. Araya polis girdi. Küçük çocuğu kucaklayan bir polis oradan uzaklaştı. Çocuğun üzerindeki forma çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya tepkiler peş peşe geldi. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ŞA'ya ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya müdahale eden polise teşekkür etti.
3: Minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız.
1: Forması çıkarılan çocuğun babası Selami Alıcı ise HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tüm bunlar keşke yaşanmasaydı dedi.
2: Yaşanmasını istemediğimiz şeyler tabii ki. Çünkü hepimizin evladı değerlidir. Ve eminim ki şu da var. O insan da sonuçta o da insandır. O da babadır. Belki yanlış bir şey yaptı, etti, kendine hakim olamadı. Hani bunlar üzücü şeyler. Kardeşiz yani biz. Savaşa gerek yok.
1: Gençler Birliği Kulübü de hem yaşananlara tepki gösterdi hem de minik futbol severi tesislere davet etti.
3: Bugün oynanan mücadelede bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
1: Fenerbahçe ise minik taraftarını salı günü oynanacak Olympique Lyon maçında ağırlayacak.
3: Bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor. Sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır.
0: İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken fenalaşan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Avcılar Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Gül arkadaşlarıyla halı sahada maç yapıyordu. Bir anda fenalaşıp yere yığıldı, arkadaşları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından gencin hastaneye kaldırdı. Ancak 20 yaşındaki Ahmet Gül doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

0: 20 gün önce vatani görevini yaptığı birlikten terhis olduğu öğrenilen gencin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ahmetspor ve Erzurumspor maçı öncesi Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Bu ve bundan sonraki süreçte terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz dedi.
1: Son dönemde ülkemiz artık terörsüz Türkiye sürecine girdi. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bununla ilgili kanun da yüksek bir oyla, rekor bir oyla geçti. Artık yeni bir aşamadayız. Burada biz İçişleri Bakanlığı olarak süreci dört kelimeyle özetliyoruz. Bir, tasfiye, iki, teyit, üç, denetim, dört, normalleşme. Artık yeni bir boyuta geçtik. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak inşallah bu süreçte, bundan sonraki süreçte bu terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz. Bununla ilgili süreci dikkatle izliyoruz. Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu süreç sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç değil. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor, sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor, üniversitelerine de görev düşüyor, vatandaşlarımıza da görev düşüyor. İnşallah tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak, bir eşiği daha atlamış olacak.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Nevşehir'deydi. Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde konuştu. Bu coğrafyada herkesin kardeşçe yaşaması bizim başarımıza bağlıdır dedi.
2: Türkiye'de son Alevi eşitsizliğe uğruyorum, haksızlığa uğruyorum, kendimi tam olarak eşit vatandaş hissetmiyorum diyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur. Namus borcumuzdur. Sizlerden rızalık istiyorum ve size söz veriyorum. İktidar olacağız. Hep beraber iktidar olacağız ve Alevilerden bu rızalığı isteyeceğiz. Rızalarını alacağız. Biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil, vicdanın terazisindedir. Eğer bu ülke kurtulacaksa, bu ülke kötülüklerden arınacaksa Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, etnik kökeni ne olursa olsun bu topraklar üzerinde eşit hakları olan, atalarının eşit emeği, eşit kanı olan, yarınları birlikte olan bizlerin birlikte kalp gözüyle bakmamızla, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatmamız da mümkündür. Bu coğrafyada, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşaması da bizim başarmamıza bağlıdır. Andolsun ki başaracağız. Andolsun ki başaracağız.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş de yer aldı. 6 şüpheli için ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
3: Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 38 şüpheli suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırma ve suçtan elde edilen maddi değerleri aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Parçalanmış halde bulunan çok sayıda evrak incelemeye alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Emniyetteki soruları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 38 şüpheliden örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kaza haberi geldi. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Biri çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralandı.
3: Emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza, biri çocuk, 2 kişiyi hayattan kopardı. Kaza İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen nakliye kamyonu araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta bulunan biri çocuk, iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
4: Kazanın meydana geldiği yolda çok ciddi bir araç trafiği oluştu. Şimdi araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. Çünkü yolun bir kısmı araç trafiğine kapatıldı.
3: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Maalesef yaz sıcağından bunalıp serinlemek isteyenlerden acı haberler geldi. Üçkent'te göle ve nehre giren ikisi kardeş 4 kişi hayatını kaybetti.
3: Yaz sıcağında göl ve nehirlere koşanlar serinlemek isterken canından oldu. Üçkent'te suya giren 4 kişi yaşamını yitirdi. İlk acı haber Van Tuşba'dan geldi. Göle giren 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Semih Açan bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören babaları iki kardeşi kurtarmak için suya atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler baba ve iki oğlunu hastaneye kaldırdı. İki kardeş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Babanın tedavisi sürüyor. Bursa'da ise ailesiyle pikniğe giden 26 yaşındaki Enes Abakay, girdiği İznik Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni polis dalgıçları tarafından bulundu. Burası da Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesi. Dicle Nehri'ne giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı. Üçü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 22 yaşındaki Yeşim İzer gözden kayboldu.
5: Aç burayı, aç, aç.
3: Ekiplerin nehirde yaptığı arama çalışmasının ardından genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.
0: Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu. Adana'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından Seyhan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafik aksadı, sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı alt geçitleri su bastı. Kentte yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Sarıçam ilçesinde bir müstakil evin çatısı uçtu. Elektrik telleri zarar gördü. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına dair yürütülen soruşturmalarda 1 Haziran'dan bu yana 11 kişinin tutuklandığını açıkladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi.
3: 64 orman yangını, 43 şüpheli, 11 tutuklama. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmaların bilançosunu paylaştı. Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturma detaylarını yeşil vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir notuyla paylaştı. Açıklamada son bir haftada meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran'dan bu yana ise toplam 22 ilde çıkan 64 orman yangınına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Bu soruşturmalar kapsamında toplam 43 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek açıklamasında milletimiz müsterih olsun, ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı.
0: Hamas heyeti ve Washington, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Hamas siyasi büro başkanı El Hayye başkanlığındaki heyet Mısır'da görüşmelere katılırken Trump'ın danışmanı Kushner'ın da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.
3: Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için diplomasi trafiği hızlandı. Hamas heyeti Mısır'da bir dizi görüşme yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner'ı ağırladı. Hamas siyasi büro başkanı El Hayye başkanlığındaki heyet, Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Mısır İstihbarat Başkanı Reşat'la görüşen heyet, Gazze için savaş sonrası planının uygulanmasını hızlandırmanın yollarını ele aldı. Görüşmenin ardından Hamas tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Şarm el Şeyh anlaşmasına ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze planına uymadığı belirtildi. İsrail'in üzerinde mutabık kılınan yol haritasını reddettiği belirtilerek işgal altındaki Batı Şeria, Gazze şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ın danışmanı ve damadı Kushner'la Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü. Görüşmede tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Kushner, Sisi'nin bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini söyledi. Ateşkeste ikinci aşama, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine odaklanıyor. Netanyahu hükümeti, ikinci aşamaya ilişkin açıklanan 15 maddelik planı reddederken, Hamas arabulucuların önerilerine olumlu yaklaşıyor.
0: İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesine Türkiye ve 7 ülkeden kınama geldi. ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla onaylanmıştı. İsrail ise bu planın uygulanmasını ve Filistin Devleti'ni tanımayı reddediyor. İsrail'in bu kararı tepkiye neden oldu. Bu kapsamda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'i kınadı. 8 ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada Filistin devletinin reddi veya engellenmesine yönelik herhangi bir adım bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan baltalamaktadır denildi. Kayıp İranlı pilotlara ilişkin Tahran ve Doha'dan çelişkili açıklamalar geldi. Tahran savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki 3 İranlı pilotun Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu. Katar bu iddiayı yalanladı.
3: İran'la Katar arasında kayıp pilot tartışması yaşanıyor. Pilotlara ilişkin iddia İran medyasında yer aldı. Habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır kayıp pilotlarla temas kurulamadığını belirtti. İran Hava Kuvvetleri'nden uzman bir ekibin pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş ve sahada inceleme yapmak için beklediğini öne sürdü. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden de pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyoruz dedi. Sözcü ayrıca o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazenin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. İran'a arama kurtarma çalışmalarını ayrıntılı şekilde incelemek için ekip gönderme daveti yaptıklarını söyleyen sözcü, Tahran'ın davete yanıt vermediğini de savundu. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın ilk günlerinde Katar'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin El Udeid üssüne karşı saldırılar düzenlemişti. Saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyuran İran,

0: bir pilotun hayatını kaybettiğini belirtmişti. İranlı yetkililer 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu kaydetmişti.
1: Kayıp İranlı pilotlara ilişkin gelişmeleri aktardık. Hem rehine olayını hem de son gelişmelerini bu saat diliminde konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bu saat diliminde yayın konuklarımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Muhammed Berdibek hocalarımız bizlerle birlikte. Nuri Hocam, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi geceler Ahmet Bey, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Muhammed Hocam selamlar.
3: Aleyküm.
1: Muhammed Hocam merhabalar. Sizler de yayınımıza hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar ikinize de.
1: Teşekkür ediyoruz. Nuri Hocam, sizlerle başlamak isterim. Tabii İran 3 pilotun Katar tarafından esir alındığını iddia etmişti ama Katar bu iddiayı yalanladı. Hatta bir pilotun cenazesi için İran'la temasa geçildiğini de açıklamışlardı. Genel çerçevede bakıldığında bu senaryoda sizce hangisi daha olası?
2: Yani Ahmet Bey, tabii bu meselenin 6 ay sonra bir anda yeniden piyasaya sürülmüş olması, bunun tekrardan gündeme getirilmiş olması bana açıkçası biraz manidar geldi. Yani Mart ayında vuku bulan bir hadisenin 6 ay sonra tekrardan İran tarafından Katar'ı itham edici mahiyette tekrardan ortaya atılması bana çok böyle masumane gelmedi açıkçası. Burada tabii net bir şey söylememiz mümkün değil Ahmet Bey. Yani gerçekten bu pilotlar hayatını kaybetmiş, bulunamamış olabilirler ki bu ihtimal bana daha yüksek bir ihtimal gibi geliyor. Çünkü hani İran'ın iddialarına baktığımızda buradaki pilotların rehin alınmasının Katar'a ne gibi bir faydası olabilir? Bunu sormak lazım. Yani Katar İran'ın bu pilotlarını esir alıp buradan ne gibi bir menfaat elde edebilir? Bu soruyu sorduğumuzda karşımıza herhangi bir menfaati olmayacağı cevabı çıkacaktır. Yani Katar şu anda İran'daki bu krizin, savaşın dindirilmesi, yatıştırılması için çok ciddi bir diplomatik arabuluculuk faaliyeti yürütüyor. İran'ı sıkıştırmaya yönelik bir niyeti olmadığını da biliyoruz biz Katar'ın. Yani dolayısıyla burada İran'ın ortaya attığı senaryo bana biraz zayıf gibi geliyor ama tabii net olarak dediğim gibi bilemeyiz. Bunu bize doğrulayacak herhangi bir done yok şu anda elimizde. Ben şöyle bir uluslararası basını da taradım. İki gündür bu haberler ortaya çıktıktan sonra oradaki ifadeler de muhtelif ama net olan bir şey var ki burada Katar gerçekten bir arama timi göndermesini İran'dan talep ediyor ve İran bu timi göndermiyor. Yani eğer Tahran yönetimi pilotlarını bulma noktasında samimi ise neden bu pilotları göndermedi? Bence temelde sorulması gereken soru bu. Şimdi burada karşımızda iki tane aslında seçenek var Ahmet Bey açıkçası. Birincisi, İran gerçekten bir istihbarat aldı, bir istihbari bilgi elde etti bu pilotların hayatta olduğuna ve Katar tarafından esir alındığına dair. Ki bence bu oldukça zayıf bir senaryo. İkincisi de şu, İran Katar üzerinde yeni bir baskı politikası uygulamak istiyor ki sadece malumunuz bu suçlamaları Katar'a yöneltmedi. Yani aynı anda Kuveyt tarafından da devrim muhafızları ordusuna bağlı bir takım unsurların o deniz sularını ihlali nedeniyle alıkonulduğunu ifade etti İran. Burada Katar ve Kuveyt'e yönelik önümüzdeki günlerde baskılarını artıracağına dair bir sinyal olarak okumak gerekir diye düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi hani bir istihbarat alma ihtimali bana son derece zayıf geliyor.
1: Evet. Muhammed Hocam, biraz önce Nuri Hocamız da bahsetmişti, Katar'da savaşın sonlanması adına ciddi diplomasi trafiği yürütmüştü. Arabulucu olan ülkelerden biriydi. Körfez ülkeleriyle sancılı bir süreç geçirdi İran. Yani bu kez de Katar'la birebir şekilde bu süreci yaşamaya başladı. Rehine krizi iddialarının ardından. Peki Katar'ın savaşı sonlandırma sürecindeki rolünü de unutmazsak bu süreç nasıl ilerleyecek? Zira savaş devam ederken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, savaş sonlandıktan sonra Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi yeniden dizayn edeceğiz ifadelerini de kullanmıştı. Ne dersiniz?
3: Ben bu pilotlar meselesini aşağı yukarı Nuri Hocam'la aynı düşünüyorum. Ya bir de mesela bu tarz süreçlerde aşağı yukarı sizin bir muradınızın olması lazım. Yani Katar elindeki hangi kaldıraçla İran'dan ne alabilir sorusuna cevap almamız lazımdı. Başından beri Katar bir şekilde zaten şeyin bedelini çok sert bir şekilde ödedi. Yani bir şekilde gönüllü veya gönülsüz ABD tarafında savaşın parçası olmasını zaten bedelini ödedi. Ve İran ilk saldırıları, ilk iki gün saldırılarını özellikle Katar'daki Yel Udeyd üstüne yaptı. Ve İran bunu Katar'ın yıllarca Katar'la kurduğu iyi ilişkiler

0: de rağmen Katar'ı vurdu. Fakat Katar Suudi Arabistan'la birlikte savaşın 15. 20. gününden itibaren belli bir denge oturttular ve o dengeden sonra da şu anda Katar bir şekilde arabuluculuk mekanizmasının içine girmiş bulunuyor. Dolayısıyla Katar ABD ve İran arasında bir denge oturtmaya çalıştığı dış politikasında İranlı esirleri alacağına dair herhangi bir mantıklı bir açıklama göremiyorum. Nuri Hocam uluslararası medyaya baktığını söyledi. Açıkçası ben de baktım. İran medyasına da baktım. Yani içeriği doldurabilecek neredeyse hiçbir şey yok. Sadece bir iddia var ve bu iddianın neye dayandığına ilişkin hiçbir verimiz yok, hiçbir bilgimiz yok. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ancak yapacağımız şey tahminler üzerine gitmek. Ayrıca belki böyle bir durum olsa, bu durum genelde eğer bir esir meselesi varsa bu esir genelde esir takası meselesi bütün görüşmelerin veya bütün mutabakat zaplan gizli gündem maddesi olur. Mesela İbrahim Reisi ölmeden, Cumhurbaşkanı Reisi ölmeden önce 2023'te yine bu takas görüşmelerinde aracı olmuştu Hizbullah'la ABD arasında. Dolayısıyla bu tarz süreçlerde bizim hemen bugünden itibaren haber almamız teknik anlamda imkansız olur. Yani biz süreci daha sonraki süreçlerde uluslararası medya yansımalarından veya raporlardan bir şekilde öğrenebiliriz. Ancak ben %1 bile olsa Katar'ın İranlı pilotları tuttuğuna dair herhangi bir verinin kabul edilmesini çok mantıklı görmüyorum. Yani Katar durup dururken zaten İran'la bir dengeye oturttu. Bundan sonra tekrar başını belaya sokacak bir girişimde bulunmaz. Mesela bunu Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden konuşsanız anlarım. Kısmen Kuveyt üzerinden konuşsanız yine anlarım. Bahreyn üzerinden konuşsanız yine anlarım. Hani bir şekilde bunlar doğrudan ABD'nin savaş boyunca destekçisi olan ülke. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan destekçisi oldu. Hani bir şekilde bunu kullanabilirler. Ancak ben Katar'ın bunları herhangi bir şekilde esir alacağına dair senaryoya ihtimal vermiyorum. Bundan sonraki süreçte İran Körfez ilişkileri bir dengeye oturur mu? Ben oturabilir. Savaşın ilk günlerinden itibaren zaten aynı iddiada buluyorum. Genelde şöyle bir algı vardı. Körfez bundan sonraki süreçte ABD ve İsrail'e daha fazla yanaşacak. Ben bunun tersinin olabileceğini, Körfez'in yeni bir denge kurma ihtimalinin olabileceğini düşünüyordum ve bunu defalarca söyledim. Bu süreçte de Körfez belli ki ABD'nin müttefiklik algısına güvenerek girdiği bir tırnak içinde bir savaşta çok büyük bedeller ödedi. Bence bundan sonraki süreçte Körfez ülkenin neredeyse tamamı bir denge politikası güdecek ve İran'la bir şekilde İran'ın varlığını da tanıma koşuluyla sonuçta iyi veya kötü İran komşuları bir şekilde de İran'la iyi ilişkiler kurmak durumundalar ve bu gerçek kabullenerek İran'la iyi ilişki kurmak zorunda olacaklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, Nuri Hocam, şimdi tabii karşılıklı yapılan açıklamalar da oldukça önemli. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'le alakalı ortaya koyduğu bir çıkışı vardı. Zira Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğini ifade etti. İran'dan tabii ki cevap gecikmedi. İran'sa ABD Başkanı Trump'ın blöf yapmayı bırakması gerektiğini ve kendi güvenliğine odaklanması gerektiğini ifade etti. Tabii geçtiğimiz günlerde de İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın önemli açıklaması var. Hem mutabakat anlamında hem savaş anlamında zafer kazandıklarını ancak bunu halka iyi anlatamadıkları gibi bir çıkışı var. Bu açıklamaları nasıl okumalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz?
2: Yani Ahmet Bey, şimdi Donald Trump'ın tabii savaş sürecinde, savaştan sonraki müzakere sürecinde Hürmüz'e dair yaptığı pek çok açıklama oldu. Ancak günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de 40 gün savaşları sonucunda ortaya çıkan, oluşan statükoyu değiştirmeyi başaramadı. Yani İran'ın buradaki blokajını kıramadı, engelleyemedi ve Hürmüz'deki kriz halen devam ediyor. Donald Trump tabii bu söylemi ortaya koyarken bence biraz el yükseltiyor. Yani buraya giderim, el koyarım şeklinde İran'ı aslında biraz da caydırmak için böyle bir söylem üretiyor. Ama bence Trump'ın elini, yani ne zaman yükseltse, ne zaman böyle üst perdeden bir açıklama yapsa, ben Amerika'nın konumunun daha fazla zayıfladığını düşünüyorum. Özellikle Hürmüz Boğazı bağlamında. Şimdi zaten hani izleyicilerimiz açısından söyleyelim. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin gidip bir egemen devletin topraklarını ele geçirmesi, orayı kendi toprağı ilan etmesi uluslararası hukukta zaten hani olmaması gereken bir şey, en azından uluslararası hukukun açık bir ihlali. Trump bunu yapabilir mi? Malumunuz, sizle de daha önce yaptığım yayınlarda konuşmuştuk, hatırlıyorum. Yani bir ABD'nin acaba kara operasyonu mümkün

0: mümkün mü? Bunu yapabilir mi? Bunun imkanı var mıdır, yok mudur? Bunu CENTCOM, Pentagon değerlendirmiştir ama ben çok feasible olmadığı noktasında bir kanaate vardıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla hani evet deneyebilirler ama bedeli çok ağır olur. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ın ben kaldırabileceği kanaatinde değilim. Dolayısıyla bunu bir blöf olarak okumak gerekiyor bence de. Yani Donald Trump burada el yükseltiyor. Sürekli konuşuyor Donald Trump. Sürekli bir takım iddialar ortaya atıyor. Fakat bu iddialarının altını dolduracak düzeyde yeterli güç unsurunu bu sözlerinin arkasına koymuş. İşte hatırlarsınız en son çok kapsamlı bir saldırı yapacağım dedi. Sonra tekrar vazgeçti ki bu döngüyü bir savaş sürecinde ve savaştan sonraki o müzakereler sürecinde gördük. Bakın yarın itibariyle ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda imzalanan mutabakat muhtırasının neredeyse işte ikinci ayı dolmuş oluyor. 60 günlük süre dolmuş oluyor. Ortada net bir sonuç var mı? Bir barış anlaşması var mı? Yok. Barışa ulaşacağımıza dair bir pozitif sinyal var mı? O da yok. Dolayısıyla tam bir kör düğme dönüşmüş, tam bir bilek güreşine dönüşmüş bir durumda. Özellikle Hürmüz Boğazı meselesi. Trump'ın böyle üst düzey ifadeler kullanıp üst perdeden konuşup bunu da altını dolduramaması İran'ı bence daha fazla cesaretlendiriyor diye düşünüyorum. Tabii Kalibaf'ın açıklamalarına gelecek olursak burada rejimle toplum arasındaki ilişkilerin ne düzeyde olduğuna dair pek çok tartışma yapıldı. Yani özellikle 2025'te, 2024'te o büyük gösteriler patlak vermişti. Yine 2026'da ekonomiden kaynaklı sorunlar vardı İran'da ve halkta bir memnuniyetsizlik vardı. Şimdi aslında biz şunu da gördük. Savaş esnasında İran halkı, hatta bazı muhalifler rejimle bir kenetlenme, daha doğrusu tırnak için rejim demeyelim de İran devletiyle bir kenetlenme süreci içerisine girdiler. Anladığımız kadarıyla bu ifadelerden Kalibaf bundan çok memnun değil. Kendilerine yeterince anlatamadıklarını düşünüyorlar ama şöyle bir anket yapma şansımız diyor Ahmet Bey. Hani ne kadar halkın ne kadarı burada rejimin savaşı yürütme stratejisini benimsiyor ya da benimsemiyor gibi bir anket yapma ihtimalimiz de İran'da yok. Dolayısıyla Kalibaf burada biraz daha safları sıkı tutalım minvalinde bir mesaj vermiş gibi geliyor bana. Hem İran toplumu açısından hem de rejimi oluşturan diğer unsurlar açısından şeklinde sorunuzu cevaplandırmış olayım.
1: Evet, Muhammed Hocam tabii Hürmüz'de de bir taraftan kriz sürüyor. ABD ve İran tarafları arasında süren anlaşmazlık en çok da bu alanda gün yüzüne çıktı. Hürmüz için tarafların şartları belli ama kimse de taviz vermedi. Aylardır süren çıkmaz bir süre daha böyle devam mı edecek, ne dersiniz?
2: Ben bundan sonraki süreçte İran'ın hiçbir şekilde Hürmüz'ü kaptıracağını veya başka bir üçüncü devlete vereceğini düşünmüyorum. Benim gözümde İran savaşın birinci gününden itibaren Hürmüz'ü millileştirmiştir ve bundan sonraki süreçte de bu millileştirme politikası kapsamında da bütün süreci yürütecektir. Ummanla bir denge politikası gidiyor. Umman hiçbir şey yapmadan bu geçiş yolunun ortağı oluyor ve Umman bu ticari anlaşmadan oldukça karlı çıkacak. Bir anlaşmaya şey yapıyor ve anlaşmaya imza atıyor, olası anlaşmaya. Bundan sonraki süreçte Hürmüz'ü alabilmeniz için sizin Hürmüz'e bir askeri çıkartma yapmanız lazım. Bu askeri çıkartmanın aşağı yukarı 400 bin, 500 bin kişilik bir orduyla yapılması lazım. Böyle bir lojistiğe hazırlanabilmeniz için aşağı yukarı sizin 3-4 aylık bir sürece ihtiyacınız var. Trump her zaman İran'ın zamana karşı yarıştığını iddia ediyordu ama bence bu süreçte Trump zamana yarışıyor ve İran Trump'ın zamana karşı yarıştığını görüyor ve İran Trump'ın seçimlere kadar bu bağlamda sıkıştırılacağının farkında ki Trump'ın açıklamalarından zaten bunu görüyoruz. Trump daha dün mü 2 gün önce şey açıklamasında buluyor. Evet, petrol fiyatlarındaki artışı görüyoruz ancak İran'ın nükleer sahibi olmasını engelliyoruz. Dolayısıyla burada bir anlayış beklediğine dair bir açıklamasını gördük. Demek ki Trump İran'ın ekonomik anlamda Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfı üzerine yarattığı petrol baskısı veya petrol fiyatı baskısını çok etkili bir şekilde kullanıyor ve Trump'a zarar verecek bir sürece dönüştürmüş durumda. İran bu keyfiyeti yaşadığı için ve bundan sonraki süreçte de bu keyfiyeti sürdürmek için bence elinden geleni yapacaktır. Bu ABD'ye yönelik politikası kapsamında. İkincisi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının bir diğer sonucu petrol fiyatlarının artışı. Normalde İran Savaştan önce petrolü 47-48 dolar bandına ucuz yollarla Çin'e satarken şu anda 70 dolar, 74-5 dolar bandında bir seviyeye kadar

0: getirdi ve belli ki burada birim maliyeti değişmiyor. Ama burada kar marjı daha fazla artıyor ve bu bir şekilde İran'ın faydasına. Ancak İran'ın içinde bulunduğu yapısal ekonomik sorunlar devam ediyor mu? Elbette ediyor. Ancak burada da İran'ın bir sabır eşiğinin, toplumsal eşiğinin çok güçlü olduğunu gördük. Yani 45 yıldır işte bir ambargo geçmişi var ve bu ambargo geçmişinde İran halkı bir şekilde bu tarz ekonomik krizlerle iyi mücadele etmiş bir halk. İran'ın bu bağlamda bir avantajı var. Ancak ABD halkı ciddi anlamda bir kriz görmedi. Ve bu o küçük krizler de bir şekilde ABD halkını ciddi anlamda etkiliyor ve bu seçmen davranışlarına yansıyor. Bundan sonraki süreçte İran Hürmüz'ü kaptırmayacağı gibi belli ki ABD üzerindeki baskısını da çok net bir şekilde arttırmaya devam edecek.
1: Evet. Tabii bir taraftan da çok uluslu bir görev gücü oluşturulacağı ve adının Şahin Saldırı Görev Gücü olacağı belirtildi. Nuri Hocam, burada çok uluslu görev gücü kime ya da neye karşı kullanılacak? ABD'nin buradaki ilk hedefi sizce İran mı olacak?
2: Tabii yani Ahmet Bey, görünen o. Yani Hürmüz'de İran'ın başarıyla tırnak içinde kendileri açısından uyguladığı bu politikaya Amerika Birleşik Devletleri caydırıcı bir cevap üretmeye çalışıyor anladığımız kadarıyla. Çünkü baktığımızda son günlerde yine Hürmüz'de geçmeye çalışan ticari gemilere yönelik saldırıların devam ettiğini biz biliyoruz. Yani İran burada Muhammed Hocam'ın da söylediği gibi gerçekten sıkı duruyor. Yani o mutabakat muhtırası bağlamında da artık burada rotayı ben belirlerim. Burada benim borum öter, benim belirlediğim rotanın dışından geçen gemilere de ben saldırı düzenlerim, siz de bunu engelleyemezsiniz şeklinde çok net bir mesaj veriyor. Yani kısacası aslında İran şunu diyor, savaştan biz galip çıktık, bundan sonra Hürmüz'deki güvenlik mimarisi ve sivil geçişler bizden sorulur, başka kimseden sorulmaz şeklinde bir mesaj veriyor. Tabii az önce de ifade ettik, yani Amerika Birleşik Devletleri bu Hürmüz krizine Ahmet Bey net bir cevap üretemedi. Burada net bir çözüm ortaya koyamadı ve bu kriz yine Muhammed Hocam'ın söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bir kaynamayı da beraberinde getiriyor ki hani inşallah Kasım ayında yine bir yayın yaparsak göreceğiz. Ara seçimlerde Donald Trump'ın ben çok büyük hezimet yaşayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada Trump'ın o mücadelesi, yani Hürmüz'deki krizi çözebilmek için artık bir takım adımlar atılması gerekiyor. Burada da Amerikan devleti içerisinde askeri politikayı şekillendiren unsurlar içinde biz en radikal kanadın CENTCOM olduğunu biliyoruz. Burada da bir somut çıktı üretip artık İran'a bir caydırıcılık oluşturacak, İran'ın buradaki ticari gemileri saldırılarını engelleyecek bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama tabii şunu da sormak lazım, hani böyle bir çok uluslu ifadesini duyunca benim aklıma ilk olarak yani uluslararası hukuk geliyor. Siz bunu neye dayandırarak kuracaksınız? Yani bu bir gönüllüler koalisyonu mu olacak? NATO bağlamında mı kurmaya çalışacaksınız? Birleşmiş Milletler bağlamında mı kurmaya çalışacaksınız? Tabii çok fazla bilinmez var. Bunlar önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Ancak ABD'nin bu savaşta yaşadığı başarısızlık, hegemon güç olarak vaatlerini yerine getirmede başarısız olması, hatta çuvallaması diyelim daha net bir tabirle, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefik bulmasını oldukça zorlaştıracaktır diye düşünüyorum Ahmet Bey. Yani böyle bir maceraya hangi devlet atılmak ister çok emin değilim. Belki Avrupa'da birkaç devlet bulabilir Amerika Birleşik Devletleri, ama genel olarak buradaki maceracılığa ben kimsenin atılmak isteyeceği kanaatinde değilim. Zaten malumunuz savaş sürecinde Trump pek çok Avrupa ülkesinin NATO'yu desteğe çağırmıştı. Hatta gelmediler diye köpürdü Donald Trump. NATO'dan çıkacağım dedi. Bu ülkeleri cezalandıracağım. Biz bunlara destek oluyoruz. Bunlar bizim yanımızda durmuyorlar kriz anlarında dedi. Yani bu nasıl uygulanacak? Hangi devletlerden oluşacak? Bunu izleyip görmek lazım, ama ben açıkçası başarı şansını da çok yüksek görmüyorum Ahmet Bey. Çünkü bedeli ağır olur. Yani Hürmüz çok dar bir yer. Oraya siz gittiğiniz anda vurulma ihtimaliniz artıyor. Dolayısıyla bu riskli bir proje, ama önümüzdeki günlerde biraz daha ete kemiğe bürününce daha net yorum yapmak mümkün olacak kanaatindeyim.
1: Evet, tabii 9 ay gibi bir süre önce de Akrep Saldırı Görev Gücü kurulmuştu ve burada da amaçlarına ulaştıklarını ifade etmişlerdi CENTCOM. Peki Muhammed Hocam, yani Şahin Görev Gücü'nün yeni ve farklı olarak sunduğu ne?
0: Ya sonuç itibariyle ekstradan hiçbir şey sunabileceğini düşünmüyorum. Yani şöyle düşünün, biz hatırlarsanız savaştan önce ABD'nin çok ciddi anlamda savaş gemilerinin olduğunu, destroyerların olduğunu konuşuyorduk ve bunun savaşın neticesini değiştirebilecek tarzda yapılanma olduğunu söylüyorduk. Fakat savaşın sonunda bir anladık ki meğerse bunlar çöp tenekesiymiş ve bundan sonraki süreçte de kimsenin konuşmayacağı bir şeye dönüştü. Şimdi bu Trump bunu herhangi bir yapısal dayanağı olmadan bence böyle bir iddiada bulunuyor. Genelde Trump'ın şöyle bir sorunu var. Trump başlangıçta konuşulan böyle teknik bir uzlaşı metnini tam olmuş gibi anlatıyor. Burada belki bir konuşma bile olmuştur. Trump bu meseleyi olmuş gibi lanse ediyordur. Ve nitekim Nuri Hocam'ın söylediği gibi, yani diyelim ki böyle bir şey kurdunuz. Yani ne almış, İngiltere mi buna müdahil olacak? Fransa mı buna müdahil, Almanya mı müdahil olacak? Zaten siz başından beri Trump'ın açıklamalarına baktığınızda Trump müttefiklik ilişkilerinin zaten içini boşaltan bir adam. Yani herhangi bir aklı başındaki bir Avrupa ülkesinin veya büyük bir ülkenin Trump'la yol yürüyemeyeceği aşikar. Yani Trump'a güvenip herhangi bir sürece girmemesi gerektiğini görüyordur. Bir de Körfez örneğini düşündüğümüzde Avrupa Birliği'nin önemli bir kısmı bu sürece girmedi. Körfez'in önemli bir kısmı ABD'nin müttefikliğine inanarak bir şekilde savaşın parçası oldu. Onların artık akıbeti de ortada. ABD bir şekilde müttefiklerini koruyamaz hale geldi ve korumak istemedi. Bundan sonraki süreçte de ben böyle bir ulus gücü olsa bile bu ulus gücünün içine Trump'ın ciddi müttefik bulmakta zorlanacağını bulsa bile bu müttefik gücünün doğrudan İran'a saldırabileceğin yönündeki senaryonun çok akla yatkın olduğunu düşünmüyorum. Hele hele savaş öncesi süreçte böyle bir şeyin yani özellikle seçimler öncesi süreçte böyle bir şeyin İran saldırılarını daha fazla artıracağını, petrol fiyatlarını daha fazla artıracağını, dolayısıyla bu doğrudan Trump'ın seçmenini etkileyeceğine dair bir öngörüm var. Trump benim gözümde böyle bir şeye kolay kolay girişmez, ama Trump bunu söyledikten 2 saat sonra Trump bunu yapabilir mi? Yapabilir tabii.
1: Peki, İran ve Katar arasındaki rehine krizini, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve bölgemizde yaşanan son gelişmeleri bu saat diliminde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık ve uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Berdibek hocalarımıza birlikte değerlendirdik. Nuri Hocam, Muhammed Hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor. İyi geceler diliyorum. Diğer gelişmelerle devam edelim.

0: İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah duman çevredeki birçok bölgeden görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kaybolmuştu. Ekipler arama çalışmalarının 3. gününde de maalesef kayıplardan bir iz bulamadı.
1: Araç sele kapıldı. Suda sürüklenen dayı yeğen kayboldu. 3. günde de çalışmalardan sonuç çıkmadı. Giresun'da etkili olan sağanak sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesi de dere taşınca 3 kişinin bulunduğu araç sele kapıldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu araçla birlikte sürüklendi.
2: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
1: Hurda'ya dönen araç derede bulundu. Ancak kayıplara dair bir ize rastlanmadı. 200 kişilik ekip hem dere yatağını hem de sahil hattını didik didik arıyor.
0: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakıt aldıktan sonra yola çıkan otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunan baba ve iki çocuğu yaralandı.
1: Otomobil alev alev yandı. Baba ve iki çocuğu araç içinde mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla araçtan çıkan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan MA yola çıktığı sırada araç birden alev aldı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. O sırada aracın içinde mahsur kalan baba ve iki çocuğu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar hastaneye kaldırıldı. 14 ve 10 yaşındaki çocukların vücudunda ciddi derecede yanık tespit edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
0: Sivas'ta Kenen'in ısırdığı 63 yaşındaki adam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan Bekir Selvi'ye kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan 6 çocuk babası adam hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Selvi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Selvi'nin amcasının oğlunun da 6 yıl önce yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. ABD'den Avrupa'ya, dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanıyor. ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası nedeniyle on binlerce hane elektriksiz kaldı. Japonya'da ise selde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Avrupa kıtasında ise aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
1: Bir yanda şiddetli yağış ve kasırgalar, diğer yanda rekor sıcaklıkların tetiklediği orman yangınları. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletini Lala kasırgası vurdu. Bölge şiddetli rüzgar ve yağışa teslim oldu. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi Lala'nın rüzgar hızının saatte 129 kilometreye ulaştığını belirterek sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı. Eyalet genelinde 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Indiana eyaletinde ise şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı selde can kayıpları yaşandı. Indiana poliste de çok sayıda yerleşim yeri ve araç su altında kaldı. Sel nedeniyle mahsur kalan atlar zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Japonya'nın doğusundaki Chiba eyaletinde rekor düzeydeki yağışların yaraları sarılmaya çalışılırken felaketin bilançosu da ağırlaştı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. 1500 binayla yüzlerce araç su altında kaldı. Avrupa kıtası ise aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor. Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını bazı bölgelerde kontrol altına alındı. Fransa'da ise 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Orman yangınları sürerken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde çekilen fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
0: Endonezya'da yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken en az 5000 kişi tahliye edildi.
1: Endonezya'yı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan toprak kaymaları kurtarma ekiplerinin bazı bölgelere ulaşımını zorlaştırıyor. Flores adasını vuran depremin ardından 340'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. En az 1300 binanın depremde hasar gördüğü açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Kurtarılanlardan bazıları sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.
3: Uyandığım anda deprem oldu ve tüm oda çökmeye başladı. Odamda enkaz altında kaldım. Kafamı korumaya odaklandım. O yüzden bedenim ve bacaklarım yaralandı. Deprem durunca enkaz altından çıkabildim.
1: Depremin ardından binlerce kişi çadırlarda kalmaya başladı. Yetkililer afetzedelere yardım ulaştırmak için seferber oldu. Ancak yer yer yaşanan toprak kaymaları nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Endonezya Pasifik Ateş Çemberi olarak tanımlanan bölgenin üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası 1992'de de 7.5 büyüklüğünde bir

0: depremle sarsılmış. Deprem büyük yıkıma neden olmuştu.
1: Beyoğlu'nda İtalyan profesör evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Olay 5 Ağustos akşamı Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Ruggero, Dangerio'dan haber alamayan emlakçı yedek anahtarla girdiği evde profesörü yatakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri profesörün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Bazı İtalyan liselerinde öğretmenlik yapan profesörün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek. Önce Rus lider Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerimiz benzersiz dedi. Hemen ardından ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'le paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından Kim'le fotoğrafını paylaşan Trump, aramız çok iyi ifadesini kullandı.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerimiz benzersiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la fotoğraf paylaşımı geldi. Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Devletlerimiz her alanda aktif şekilde işbirliği yapıyor. Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla çabalarını koordine ediyor dedi. Putin'in açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilişkisinden bahsetti. Bu fotoğraftaki soğuk bakışa rağmen gülümsediğimiz birçok fotoğraf var diyen Trump, Kim Jong-un'la aramız çok iyi ifadesini kullandı. Trump, Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 zirvesinin ardından Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş, silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha önce Kuzey Kore tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk Amerikan lideri olmuştu.
1: Bir zamanlar evinde gaz lambası bile yoktu. Şimdi ise onlardan binlercesini bir arada saklıyor. Üstelik koleksiyonunda öyle bir parça var ki görenler bir daha bakıyor. Samsun'daki bu ilginç koleksiyonun hikayesini ekranlarımıza getirelim.
0: Çocukluğunda evlerinde gaz lambası bile yoktu. Geceleri kandil ışığında ders çalıştı. Yıllar geçti. Şimdi 1000 metrekarelik hangarında binlerce gaz lambası ve nostaljik eşya koleksiyonunun sahibi.
2: Yeni aldığımız bir şey çok değer katmaz üzerine ama eski olan her şey yıllar geçtikçe daha çok değerleniyor. Eskiden bir gaz lambası bile bizim evimizde yoktu mesela.
0: Samsunlu restoran işletmecisi Cengiz Toprak'ın çocuklukta yaşadığı yokluk yıllar içinde büyük bir tutkuya dönüştü. 30 yıldır antika biriktiren Toprak, binlerce parçalık koleksiyonunu 1000 metrekarelik bir hangarda sergiliyor.
2: Açık olarak 30 yıldır biriktiriyorum. Bizim için bu çok vazgeçilmez bir şey. Daha antika bende sınırsız bir aşktır.
0: Gaz lambaları, radyolar, eski ev eşyaları ve geçmişten günümüze uzanan sayısız obje. Nostalji hangarında en dikkat çeken şey ise 62 yıllık bir kırmızı sevda.
2: Bende her şeyden bir tane yok. Mesela gaz lambası belki 1000 tane var. Bu benim ölene kadar sevdamdır. Çok seviyorum.
0: Cengiz Toprak'ın amacı sadece geçmişi biriktirmek değil, yeni nesillere de sevdirmek.
2: Şunu söylüyorum geriden gelen kuşaklarıma. Yeni torunum oldu daha. Torunum 18 yaşına geldiği zaman aracı ben kendim ona anahtarını torunuma teslim edeceğim.
1: Fenerbahçe Kulübü kadın voleybol takımının baş antrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Stefano Lavarini'nin getirildiğini resmen duyurdu.
3: Fenerbahçe Medicana'da ikinci Lavarini dönemi başlıyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezon kadro ve teknik yapılanması kapsamında İtalyan baş antrenör Marcello Abbondanza ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Fenerbahçe Abbondanza'dan boşalan koltuğa İtalyan çalıştırıcı Stefano Lavarini'nin getirildiğini resmen duyurdu. Stefano Lavarini 2023-2024 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe Medicana ile unutulmaz bir performansa imza atmıştı. İtalyan teknik adam yönetiminde Sarı Lacivertliler bir Sultanlar Ligi şampiyonluğu, bir Kupa Voley şampiyonluğu kazanmıştı. Stefano Lavarini aynı zamanda Sarı Lacivertli ekipte Sev Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı göstermişti. Tecrübeli çalıştırıcının kariyerini

0: Yerine baktığımızda da kupa koleksiyonu dikkat çekiyor. Lavarini, İtalyan ekibi Novara ile Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve İtalya Kupası zaferlerini yaşadı. Brezilya ekibi Minas Tenis Kulüple de Brezilya Ligi ve Güney Amerika Kulüpler şampiyonluğuna ulaştı. Stefano Lavarini çalıştırdığı Güney Kore milli takımını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale taşıyarak tarihi bir dördüncülük elde etti. Lavarini 2022 yılından bu yana çalıştırdığı Polonya kadın milli takımını ise 16 yıl aradan sonra yeniden olimpiyatlara taşıdı ve Voleybol Milletler Ligi'nde üst üste bronz madalyalar kazandırdı. Sarı lacivertli camia tanıdığı ve şampiyonluklar yaşadığı tecrübeli antrenörle yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da zirveyi hedefliyor.
1: Şimdi kısa bir ara.

26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Yaşadığımız acı yıllar geçse de unutulmadı. Depremin izleri ise sadece hafızalarda değil, denizin dibinde de duruyor.
1: Eşyalar, ağaçlar, seyyar satıcı tezgahları. Büyük Marmara depreminin izleri denizin metrelerce altında duruyor.
2: Geniş bir alana yayılmış bir su altı müzesi gibi burası. Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz.
3: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
1: Takvimler 17 Ağustos 1999'u gösterdiğinde Türkiye tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 27 yıl geçti ama acısı dinmedi. Değirmendere'de suya gömülen kıyıdaki yapılar ve eşyalar adeta depremin şiddetini gösteren bir su altı müzesi gibi.
3: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum. Değişik duygular içerisindeyim.
1: Depremin karadaki izleri zamanla silinse de Değirmendere sahilinde denizin dibine gömülmüş eşyalar yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.
4: Dışarıda hayat çok hızlı bir şekilde onarıldı. Ama gerçek görüntüler ilk günkü gibi su altında.
0: Binaları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülen konut sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Depreme karşı bir diğer önemli konu da zorunlu deprem sigortası. Peki o konuda durum nasıl? Bakalım.
1: Bir yandan binalar depreme karşı dayanıklı hale getiriliyor, diğer yandan olası depremde oluşacak hasara karşı sigorta önem kazanıyor.
5: Şu andaki kapasitemiz olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak seviyedir. Sigortalarımız bu konuda müşteri olsunlar.
1: Yapıları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için devlet desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. O illerin başında da İstanbul geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mega kentte şimdiye kadar dönüşen konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Depreme karşı çalışmalarda bir diğer önemli konuysa zorunlu deprem sigortası. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu 25 yılda depremzedelere el uzattı.
5: 25 yıl içerisinde DASK 1000'in üzerinde deprem elleştirdi. Birçok mağdurun zararını karşıladı. Maraş depreminde biz 9 ayda 540 bin dosyayı elleştirdik ve 39 milyar TL tutarını bir hasarı ödedik. Dünya çapında da böyle bir operasyonu gerçekleştiren kurum yok.
1: Ama yıllardır süren çalışmalara rağmen Türkiye genelinde DASK yaptırılan bina oranı %58.
5: 58 bizim için yeterli bir seviye değildir. Amacımız %100. %100 olana kadar memnun olamayacağız, çalışacağız.
1: Yetkililer ev sahiplerini binalarına zorunlu deprem sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.
5: Bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş'in firari kardeşi aranırken polisler şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Aramada 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
1: Külçe külçe altınlar, kasalardan çıkan dövizler. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada mali tabloya ilişkin önemli bulgular ortaya çıkartıldı. Örgüt lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna'ya yönelik arama çalışmasında bir adresteki 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Kasaların içerisindeki kutularda bulunan külçe altın

0: altınların değerinin 1,34 milyar Türk lirası olduğu belirtildi. Aramada altınların yanı sıra bir miktar döviz de ele geçirildi. Bulunan döviz ve altınların kaynağının belirsiz olduğu aktarıldı. Adalet Bakanlığı kaynakları soruşturma kapsamında ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram altının bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki sosyal medya paylaşımlarını da yalanladı. Örgütün mali ayağı soruşturmada hazırlanan MASAK raporlarına da yansımıştı. Buna göre Alihan Kuriş ve ailesi üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edilmiş, örgütle bağlantılı şirketlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar liranın üzerinde para trafiği belirlenmişti.
1: İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası atılan havai fişek eğlenceyi bir anda korkuya dönüştürdü. Taraftarların attığı fişeklerden biri stadın yanında bulunan apartmandaki daireye isabet etti. Dördüncü kattaki daire bir anda alevlere teslim oldu.
0: Taraftarın attığı havai fişek eve girdi. Apartmanın dördüncü katındaki daire alev alev yandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki olay akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan stadının hemen yanında yaşandı. İddiaya göre Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmasının ardından taraftarlar havai fişek attı. O fişeklerden biri stadın yanındaki apartmanın dördüncü katında bulunan daireye isabet etti. Havai fişeğin girdiği evde bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki yangın sırasında daire boştu. Ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
1: Yasal zemin kazanan Terörsüz Türkiye sürecinde gözler resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasanın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Kanunun yayımlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul kısa sürede ilk toplantısını yapacak. Ayrıca DEM Parti heyeti kısa süre içinde İmralı'ya gidecek.
0: Gözler resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasa kısa sürede yayımlanacak. Kurul toplanacak. Öcalan'dan da bir kez daha silah bırakma çağrısı gelecek.
2: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 560.
0: Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasa kapsamında iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak bir kurul olacak. Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bu kurul silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurul meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
1: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Amasya İl Kongresi'ne katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Büyükataman, Türkiye'nin iç cephesini tahkim etmesi ve terör meselesini kökten çözmesinin ertelenemez bir beka sorunu olduğunu kaydetti. Terörsüz Türkiye bir taviz değil, terörü tüm argümanlarıyla tasfiye etme sürecidir dedi.
3: Coğrafyanın

0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasayı değerlendirdi. Barışın toplumsallaşması için ortak çaba, ortak mücadelenin kapıları sonuna kadar açılmıştır dedi.
1: Evet, beklenen çerçeve yasa çıktı. 2 yıla yakındır Kürt sorununun çözümüyle ilgili silahların susması için bu coğrafyada ve bu topraklarda barışın kazanması için 2 yıla yakındır bir görüşme trafiği devam ediyor. Ve bu trafiğin sonucunda çerçeve yasa çıktı. Bu yasa şüphesiz ki bir başlangıç, bir adım, atılacak 1000 kilometrelik yolun birinci adımı. Ve silahların susması bizim en büyük ama en büyük talebimizdi. Silahlar 2 yıldır susmuş. Silahların susması bütün Türkiye toplumu için olağanüstü bir olanak. Demokrasi güçleri olarak Alevi canlarla ve bütün kesimlerle birlikte barışın toplumsallaşması için ortak çaba, ortak mücadelenin kapıları sonuna kadar açılmıştır.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelerle ilgili bilgiler verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturması ile ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in sorusuna da yanıt verdi.
2: Ben karşı değilim, açık söylüyorum bir sağlık bakanı olarak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilaç firmalarına dedim ki, bana bunu yerli olarak üreten arkadaşa ödül vereceğim dedim. Yerli üretecekler bunu. Yerli zayıflama iğnesi de olsa tableti de şimdi çıkacak. Yurt dışında çalışmalar var, faz 2 çalışmalar. Biz yerli ilaç firmalarına ben şunu söyledim. Siz bunu üretin, ben alacağım dedim. İnşallah üretecekler yani.
3: En iyisi doğal yollarla zayıflama dese de zayıflama ilaçlarına karşı olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelere ilişkin bilgiler verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in sorusuna da cevap verdi. Bakanlığın da müfettiş görevlendirdiği doku soruşturmasıyla ilgili hastane kayıtlarının e-nabız üzerinden silinmediğini söyledi.
2: E-nabıza hiç kimse sızamaz. Bunu aklınızın ucundan geçmesin. Bu e-nabız çok korunaklı bir sistem. Ve bu bize kodlu gelir. Biz kimseyi görmeyiz. E-nabıza müdahale olamaz. Orada lokalde hastanedeki bilgi işte. Biz e-nabızdan insanın kim olduğunu göremeyiz. E-nabız yünük geliyor, kodlu geliyor, isim görmüyoruz. Bizim kendi cloud'umuzda, kendi bulutumuzda sistem çalışıyor. Onun için dışarıdan müdahale e-nabıza mümkün değil. E-nabız gerçekten kilitli bir sistem.
3: Memişoğlu, sağlık politikalarındaki yerli girişimleri de anlattı. 8 yerli aşının üretimi için planlamaların hazır olduğunu söyledi. 2 yıl içinde de yerli ultrasonun üretileceğini açıkladı. Kapsül şeklinde mideyi görüntüleyen endoskopi geliyor dedi.
2: Mobil röntgeni aldık. Solunum cihazı yapıyoruz, home vent yapıyoruz. En önemlilerden bir tanesi mesela kapsül endoskopi yapıyoruz Türkiye'de. Onun da insan çalışmasını çok kısa zamanda başlayacağız. Endoskopi yerine biliyorsunuz tablet gibi alıyorsunuz. Bütün bağırsağınızı, midenizi filmle gösteriyor. Bunu 2-3 ülke yapıyor. Bir tanesi biz yapıyoruz. ODTÜ Teknopark'ta onu prototipini geliştirdik.
3: Sağlık Bakanı HPV aşısıyla ilgili de konuştu. Uzmanların çalışmalarının sonucuna göre HPV aşısı gündeme gelecek dedi.
2: Bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı versiyon anlamında. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım dediler. Bugün Türkiye sağlıkla ilgili her türlü 13 tane aşıyı sağlık programına almışken

0: insanımıza faydası varsa ebeveyni de alırız biz. 13 tane aşıyı tamamen ücretsiz programında olan bir ülke yok ki başka.
1: Ve SMA'lı bebekler.
0: SMA ile bağış toplayan, sağda solda yurt dışında iyi olacağını deyip de insanlara vaat edip de bu vaadinin sonucunda sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. Yani SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileştirmedi mi, ne oldu sonucunu bilimsel olarak çalışıyoruz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 işletmeye eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu işletmelerde sorumlu olduğu belirlenen 9 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 26 kişiden 18'i yakalanarak gözaltına alınırken 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kamuda istihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon 417.126 oldu. Bir yılda 127.677 yeni kişi istihdam edildi. Çalışanların yaklaşık 3,6 milyonunu kadrolu personel oluşturuyor.
1: Kamu personeli sayısı bir yılda 127.677 kişi arttı. Yılın ilk 6 ayında kamuda istihdam edilen personel sayısı 5 milyon 417.126 kişi oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Nisan ve Haziran döneminde kamuda çalışan personel sayısı 5 milyon 289.449 kişiyken bu yılın ikinci çeyreğinde bu sayı 5 milyon 417.126 oldu. Böylece bir yıl içerisinde kamuda 127.677 yeni personel istihdam edildi. Statülere bakıldığında ise ilk sırada kadrolular yer aldı. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla kamuda 3 milyon 582.025 kadrolu ve 419.801 sözleşmeli personel, 1 milyon 267.501 sürekli işçi ve 50.418 geçici işçi çalışıyor. 97.381 personel ise diğer kadrolarda görev yapıyor. İstihdamın en fazla gerçekleştiği yerse 3 milyon 676.689 çalışanla genel bütçeli idareler oldu.
2: ABD ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim sözlerine İran'dan yanıt geldi. Trump bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli ifadesi kullanıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli yanıtı geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürüyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini iddia etti.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi, Amerikan Başkanı bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir dedi. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken İran'ın suikast tehdidine karşı uçak değiştirdiği olaya işaret etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle demiş, İran'ın tehditlerden korkmayacağını söylemişti. Hürmüz Boğazı'nın gerilim nedeniyle kapanması petrol ihracatına da darbe vuruyor. Devlet gelirinin %90'ının petrol ihracatı kaynaklı olduğu Irak ekonomisi olumsuz etkileniyor. Irak'ta kritik derecede para sıkıntısı yaşandığı

0: belirtiliyor. İranlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşadı. İki hafta sonra sosyal medyada yeniden geçiş çağrılarının yayılması üzerine sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. Fas polisi sınır yakınında toplanan göçmen grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
0: İspanya Ceuta sınırında yeni düzensiz göç girişimine karşı alarma geçti. Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı. Sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, iki hafta önce 72 binden fazla göçmenin sınırı aşmaya çalıştığı ve en az 96 kişinin hayatını kaybettiği kitlesel geçişin ardından yeniden hareketlendi. Sosyal medyada yapılan yeni toplu geçiş çağrısı üzerine sınırın iki tarafında güvenlik önlemleri artırılırken Fas polisi Ceuta'ya ulaşmaya çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar gözaltına alınanların 109'unun Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, ikisinin Fas vatandaşı olduğunu söyledi. Fas polisi sınırın yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandı. İspanya hükümeti Ceuta açıklarına deniz bariyeri yerleştirmesinin ardından anakaradan 500'den fazla ek polisi bölgeye gönderdi. Böylece kentte görev yapan güvenlik personeli sayısı 2000'e yaklaştı. İspanyol askerleri de güvenlik önlemlerine destek verdi. İspanya İçişleri Bakanlığı'na göre yaklaşık 5000 göçmen hala Ceuta'da bulunuyor. El Trampolin sahilinde bambudan yapılan geçici barınaklarda kalıyor. Ceuta Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor.
1: Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'da başkent Kiev'le ülkenin en büyük çelik fabrikası hedef oldu. Rusya'da da başkent Moskova yakınlarındaki e-ticaret sitesine ait depo vuruldu. Romanya'da hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüklerini duyurdu.
0: Rusya ve Ukrayna gece boyunca karşılıklı saldırılar düzenledi. Romanya'da hava sahasına giren bir drone'u düşürdüklerini duyurdu. Rusya'nın saldırılarının hedefinde başkent Kiev'de Kryvyi Rih kenti vardı. Balistik füze ve dronlar Kiev'deki kitap pazarını isabet etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Saldırılarda Kryvyi Rih kentindeki ülkenin en büyük çelik fabrikası da vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin memleketi olan kente yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Moskova, Belgorod ve Rostov bölgelerini hedef aldı. Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait bir depoda büyük bir yangın çıktı. Yangına helikopterlerle müdahale edildi. Kiev, Wildberries'in depolarında askeri malzemeler bulundurduğunu ve bu nedenle hedef alındığını savunuyor. Moskova ise dün gece Ukrayna'ya ait 822 drone'un düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki diğer ülkeleri de etkiliyor. Romanya hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüğünü duyurdu. Drone, NATO kapsamında devriye görevi yapan bir İspanyol F-18 uçağı tarafından vuruldu. NATO, drone'un Rusya'ya ait olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Romanya, geçen ayda hava sahasını ihlal eden 3 drone'u düşürdüklerini belirtmişti.
1: Macaristan'da bir yolcu otobüsü devrildi. En az 12 kişi hayatını kaybetti. Kaza ülkenin doğusundaki Mezokeresteş kenti yakınlarında yaşandı. Polonyalı turistleri taşıyan otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüste 12 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kazadan sağ kurtulan şoför gözaltına alınırken şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği değerlendiriliyor. Macaristan Başbakanı Peter Macar, kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Maalesef yaz sıcağından bunalıp serinlemek isteyenlerden acı haberler geldi. Üç kentte göle ve nehre giren ikisi kardeş 4 kişi hayatını kaybetti. Al
0: işte. Yaz sıcağında göl ve nehirlere koşanlar serinlemek isterken canından oldu. Üç kentte suya giren 4 kişi yaşamını yitirdi. İlk acı haber Van Tuşba'dan geldi.

0: Göle giren 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Semih Açan bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören babaları iki kardeşi kurtarmak için suya atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler baba ve iki oğlunu hastaneye kaldırdı. İki kardeş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Babanın tedavisi sürüyor. Bursa'da ise ailesiyle pikniğe giden 26 yaşındaki Enes Abakay girdiği İznik Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni polis dalgıçları tarafından bulundu. Burası da Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesi. Dicle Nehri'ne giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı. Üçü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 22 yaşındaki Yeşim İzer gözden kayboldu.
1: Aç burayı, aç, aç.
0: Ekiplerin nehirde yaptığı arama çalışmasının ardından genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.
2: Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kaybolmuştu. Ekipler arama çalışmalarının 3. gününde de maalesef kayıplardan bir iz bulamadı.
0: Araç sele kapıldı. Suda sürüklenen dayı yeğen kayboldu. 3. günde de çalışmalardan sonuç çıkmadı. Giresun'da etkili olan sağanak sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesinde dere taşınca 3 kişinin bulunduğu araç sele kapıldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu araçla birlikte sürüklendi.
3: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamayın. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
0: Burdaya dönen araç derede bulundu. Ancak kayıplara dair bir ize rastlanmadı. 200 kişilik ekip hem dere yatağını hem de sahil hattını didik didik arıyor.
2: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya, kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıktan sonra evini de sattırmaya çalıştı.
0: Yeni bir ev satın alacaktı. Biriktirdiği altınları dolandırıcılara kaptırdı.
4: Tepe başından Kadir komiser dediler. Telefonu açtığımda polis amblemi vardı. İşte beni öyle bir kandırdılar ki ben o anda düşünemedim.
0: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. Adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia edip kadını korkuttu.
4: Şöyle yap, böyle yap dedi. Bana telefonu açık tut, kapılarını kilitle. Teyzemin oğlu vefat etmiş. Kızı aradı. Onunla da kısa kes. Kim arıyor seni? Gelemeyeceğini söyle.
0: Suna Sakarya evine gelen şüpheliye yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altını teslim etti.
4: 35 tane cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, 2 tane yüzük, kolye ucu aldı gitti altınları.
0: Ama dolandırıcılar altınları alsa da durmadı.
4: Başladılar bu sefer evi sattırmaya. Emlakçı yolladılar bana durmadan. Şunu ara, bizim yanımızda biz konuşmalarınızı dinleyeceğiz. 3 milyarlık bu evi ondan sonra 2,5 milyara sattırmaya kalktılar bana.
0: Durumdan şüphelenen kadın karakola gidip şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde dolandırıcıları arıyor.
2: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kına gecesinde çıkan kavga can aldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Hasan kendi mahallesinde düzenlenen kına gecesinde taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silah ve bıçaklar kullanıldı. 2 kişi silahla, 2 kişi ise bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Sedat Can kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi sürerken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Hakkari Derecik'te evinin anahtarını unutan bir kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin sepetli aracıyla balkona girmek isteyen ev sahibi yaşanan kazada canından oldu.
0: Anahtarını unuttuğu evine itfaiye merdiveniyle girmek istedi, hayatını kaybetti. Olay Hakkari'nin Derecik ilçesine meydana geldi. Evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ve merdivenin arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu. Adana'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından Seyhan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafik aksadı, sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı alt geçitleri su bastı. Kentte yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Sarıçam ilçesinde bir müstakil evin çatısı uçtu. Elektrik telleri zarar gördü. Ekipler bölgede çalışma başlattı. İnternet kullananları hedef aldılar. Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıtıp eski modemler kullanım dışı kalacak yalanıyla vatandaşları dolandırdılar. Yüzlerce mağdur milyonlarca liralık para trafiğini ortaya çıkaran Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 90 şüpheli yakalandı.
0: Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıttılar. İnternet altyapısı değişti, eski modemler kullanım dışı kalacak dediler. Yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler operasyonla yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini internet ve iletişim firmalarının temsilcisi gibi tanıtan kişilerin vatandaşları arayıp dolandırdığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler aradıkları kişilere Türkiye genelinde internet altyapıları değişti. Eski modemler kullanım dışı kalacak. İnternetiniz kesilebilir dedi. Şüpheliler resmi ve zorunlu işlem olduğu yönünde ikna ettikleri mağdurlara modem gönderip kapıda ödeme yöntemiyle para aldı. Ama mağdurlar hem piyasa değeri düşük modeme fazla para verdi hem de internet altyapısıyla uyumsuz olan yeni modemleri kullanamadı. Vaat edilen internet fatura indirimi de uygulanmadı. Bu yöntemle Türkiye genelinde 801 kişi dolandırıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonla 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon lira para girişi tespit edildi. Şüphelilerin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarıyla mal varlığına el konuldu. Soruşturma sürüyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için dijital teknolojiler ve yapay zekayı devreye soktu. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemelerini yapmayan tam 10.359.275 mükellefe hatırlatma mesajı gönderildi. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam tahsilatta 98 milyar 19 milyon 917.864 liraya ulaşarak rekor kırdı.
0: 10.359.275 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı. Motorlu taşıtlar vergisi tahsilatında rekor geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı cezai yaptırımdan önce vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için çalışma başlattı. Mükelleflerin vergisel sorumluluklarını zamanında ve doğru yerine getirilmesini sağlamak için dijital teknolojiler ve yapay zekadan yararlanıldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak yapılan motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödemeyen 10.359.275 mükellefe SMS ile hatırlatma mesajı gönderildi. SMS hatırlatmasıyla Temmuz'da 12.016.721 mükellef ödemesini zamanında yaptı. Temmuz ayında yapılan motorlu taşıtlar vergisi tahsilatları bir önceki yılın aynı ayına göre %8 arttı. İkinci taksit ödeme tutarı 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 lira oldu. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam motorlu taşıtlar vergisi tahsilatı 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 lirayı buldu. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. SMS ile hatırlatma yapılan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin zamanında ödeme oranı hatırlatma yapılmayanlara göre %26 daha yüksek oldu.
2: ABD, İran devrim muhafızlarıyla gizli bir temas gerçekleştirdi. ABD basınında yer alan iddiaya göre Mayıs ayındaki temasa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri

0: Çirvan Barzani aracılık etti.
1: Washington yönetimi İran devrim muhafızlarıyla gizlice görüştü. Amerikan basınının iddiasına göre görüşmeye Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani aracılık etti. İddia Axios haber portalında yer aldı. Konuya ilişkin 3 ayrı kaynakla görüşen Axios, temasın Mayıs ayında kurulduğunu yazdı. Habere göre Amerikan yönetimi İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın anlaşma yetkisi olup olmadığından emin olamadı. Ayrıca İran devrim muhafızlarının olası bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğini öğrenmek istedi. Washington bu nedenle alternatif bir iletişim stratejisi belirleme kararı aldı. Habere göre bu arayışta Irak Bölgesel Yönetimi lideri Neçirvan Barzani öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri üst düzey İranlı yetkililerle olan doğrudan temas kurabilen Barzani'ye başvurdu. 10 Mayıs'ta dönemin Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Barzani ile iletişime geçti. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmet Vahidi ile doğrudan temas kurulmasına yardımcı olmasını talep etti. 14 Mayıs'ta İranlı bir yetkili Barzani'nin Erbil'deki ofisine şifreli bir telefon getirdi. Bu sayede Barzani ile Vahidi güvenli bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Barzani, devrim muhafızlarının müzakereleri destekleyip desteklemediğini sordu. Vahidi'nin olumlu yanıt vermesi üzerine bu bilgi Gabbard'a, ardından da Beyaz Saray'a iletildi. Bu temasların ardından Barzani'nin ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Erbil'de gizli bir toplantı yapılması gündeme geldi. İran tarafı, İsrail istihbaratının Kuzey Irak'ta geniş bir ağa sahip olduğuna dikkat çekti. İran heyetinin Erbil'de ya da yolda hedef alınabileceği gerekçesiyle toplantıyı kabul etmedi.
0: Birleşmiş Milletler Mali'de kaçırılan bir rehinenin serbest bırakılması için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El-Kaide tarafından Mali'deki saldırılarını sürdürmek için kullanıldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler uzmanları Mali'deki güncel duruma ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda 2025 yılı sonlarında kaçırılan bir rehinenin serbest bırakılması için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El-Kaide tarafından kullanıldığının tespit edildiğini belirtti. Birleşmiş Milletler tarafından rehinenin kimliği ve fidyenin kim ya da hangi ülke tarafından ödendiği belirtilmedi. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise ödemeyi yapan ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu ve fidye ödendikten sonra bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının serbest bırakıldığı iddiasına yer verildi. Kayıp İranlı pilotlara ilişkin Tahran ve Doha'dan çelişkili açıklamalar geldi. Tahran, savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki 3 İranlı pilotun Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu. Katar bu iddiayı yalanladı.
1: İran'la Katar arasında kayıp pilot tartışması yaşanıyor. Pilotlara ilişkin iddia İran medyasında yer aldı. Habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedefleri operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır kayıp pilotlarla temas kurulamadığını belirtti. İran Hava Kuvvetleri'nden uzman bir ekibin pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş ve sahada inceleme yapmak için beklediğini öne sürdü. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden de pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyoruz dedi. Sözcü ayrıca o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazenin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. İran'a arama kurtarma çalışmalarını ayrıntılı şekilde incelemek için ekip gönderme daveti yaptıklarını söyleyen sözcü, Tahran'ın davete yanıt vermediğini de savundu. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın ilk günlerinde Katar'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin El Udeid üssüne karşı saldırılar düzenlemişti. Saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyuran İran, bir pilotun hayatını kaybettiğini belirtmişti. İranlı yetkililer 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu kaydetmişti.
0: Endonezya'da yaşanan 7,7 büyük

0: Dündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken en az 5000 kişi tahliye edildi.
1: Endonezya'yı vuran 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan toprak kaymaları kurtarma ekiplerinin bazı bölgelere ulaşımını zorlaştırıyor. Flores Adası'nı vuran depremin ardından 340'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. En az 1300 binanın depremde hasar gördüğü açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Kurtarılanlardan bazıları sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.
2: Uyandığım anda deprem oldu ve tüm oda çökmeye başladı. Odamda enkaz altında kaldım. Kafamı korumaya odaklandım. O yüzden bedenim ve bacaklarım yaralandı. Deprem durunca enkaz altından çıkabildim.
1: Depremin ardından binlerce kişi çadırlarda kalmaya başladı. Yetkililer afetzedelere yardım ulaştırmak için seferber oldu. Ancak yer yer yaşanan toprak kaymaları nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Endonezya Pasifik Ateş Çemberi olarak tanımlanan bölgenin üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası 1992'de de 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu.
0: Önce Rus lider Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerimiz benzersiz dedi. Hemen ardından ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'le paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından Kim'le fotoğrafını paylaşan Trump, aramız çok iyi ifadesini kullandı.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerimiz benzersiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la fotoğraf paylaşımı geldi. Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Devletlerimiz her alanda aktif şekilde işbirliği yapıyor. Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla çabalarını koordine ediyor dedi. Putin'in açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilişkisinden bahsetti. Bu fotoğraftaki soğuk bakışa rağmen gülümsediğimiz birçok fotoğraf var diyen Trump, Kim Jong-un'la aramız çok iyi ifadesini kullandı. Trump, Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 zirvesinin ardından Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş, silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha önce Kuzey Kore tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk Amerikan lideri olmuştu.
0: A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa'nın zirvesi için yarışacak. 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 21 Ağustos'ta başlayacak. Filenin sultanlarının rakipleri de belli oldu.

Filenin sultanları için yeniden Avrupa'nın zirvesine uzanma vakti yaklaşıyor. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvaya çıkacak Amili Kadın Voleybol takımımızın kupa yolculuğunun başlamasına sadece 4 gün kaldı. 21 Ağustos'ta başlayacak 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. 2003 ve 2019'un ardından organizasyonu 3. kez ağırlayacak Türkiye'de gözler kupanın son sahibi Filenin Sultanları'nda olacak. A grubunda yer alan Ay Yıldızlılar Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Gruptaki 5 maçını da kendi taraftarının önünde oynayacak olan milliler ev sahibi avantajını da arkasına alarak

0: turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Avrupa Şampiyonası serüveni 21 Ağustos'ta Letonya karşısında başlayacak. Filenin sultanları bir günlük aranın ardından 23 Ağustos'ta Slovenya ile karşılaşacak. Hemen ertesi günse Macaristan karşısında sahneye çıkacak. Yoğun maç trafiğinin devamında 26 Ağustos'ta Almanya ile kozlarını paylaşacak olan Ay Yıldızlılar, grup etabının perdesini 28 Ağustos'ta Polonya karşısında kapatacak. Millilerin gruptaki tüm maçları saat 19'da başlayacak. Millilerde ilk hedef 5 maçlık grup etabını zirvede tamamlayarak son 16 turuna avantajlı bir konumda gitmek. Asıl hedef ise 2 yıl önce kazanılan Avrupa şampiyonluğunu bu kez kendi evinde bir kez daha kutlamak. Heyecanlı geri sayımda artık son 4 gün. Sultanlar taraftarının desteğini arkasına alıp Avrupa tacını korumak için sahaya çıkacak.
1: İstanbul Boğazı bu kez triatlon heyecanına sahne oldu. Dünyanın kıtalar arası ilk ve tek triatlon organizasyonu Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 6. kez düzenlendi. Yaklaşık 1000 sporcu yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan 52,2 kilometrelik parkurda Asya'dan Avrupa'ya uzanan zorlu bir mücadele verdi.
2: İstanbul Boğazı bu kez yüzme, bisiklet ve koşunun buluştuğu dev bir parkura dönüştü. Dünyanın kıtalar arası ilk ve tek triatlon organizasyonu olarak düzenlenen Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 6. kez sporcuları Beykoz'da bir araya getirdi. Gün doğumuyla başlayan organizasyonda yerli ve yabancı yaklaşık 1000 sporcu İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde kıtalar arası mücadele verdi. Triatletleri oldukça zorlu bir parkur karşıladı. Sporcular önce Kanlıca ile Küçüksu arasında 2,2 kilometre yüzdü, ardından bisikletlerine geçen triatletler trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya'dan Avrupa'ya pedal çevirdi. 40 kilometrelik bisiklet etabının ardından sporcular bu kez koşu parkuruna çıktı. Küçüksu ile Çubuklu arasındaki 10 kilometrelik koşuyu da tamamlayan triatletler toplam 52,2 kilometrelik zorlu mücadelenin sonunda bitiş çizgisine ulaştı. Çekişmeli geçen yarışın ardından erkekler genel klasmanında Mikhail Venediktov birinci olurken İlker Kökçe ikinci, Bahadır Tama ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlar genel klasmanında ise zirvenin sahibi Ece Çalp oldu. Sinem Yalçınkaya yarışı ikinci, İrem Görmüş ise üçüncü sırada tamamladı. Organizasyonda bu yıl bir ilk de yaşandı. İlk kez düzenlenen aquatlon yarışında sporcular 2,2 kilometrelik yüzme ve 10 kilometrelik koşu parkurunda mücadele etti. Boğaziçi Triatlonu bu yıl sportif mücadelenin yanında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yaptı. Oral-B ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında parkuru tamamlayan her sporcu çocukların sağlıklı gülümsemesine katkı sağladı. Böylece İstanbul Boğazı'nda atılan her kulaç, Asya'dan Avrupa'ya çevrilen her pedal ve bitiş çizgisine doğru atılan her adım bu kez sportif bir başarının ötesinde çocuklar için bir iyiliğin parçası oldu.
1: Üçüncü büyük geleneksel kara kucak güreş şampiyonası Ankara Keçiören'de başladı. 33 ülkeden güreşçileri buluşturan şampiyonada dünya profesyonel boks şampiyonu Artur Beterbiyev onur konuğu olarak yer aldı.
3: Dünya kara kucak güreş şampiyonası başladı. Farklı başkentlerden gelen güreşçiler Ankara'da toplandı. Dünya Güreş Birliği'nin de faaliyet takviminde yer alan 3. Büyük Geleneksel Kara Kucak Güreş Şampiyonası Keçiören'de Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadında düzenlendi. Şampiyonada 33 ülkeden gelen sporcular er meydanına çıktı. Dünya şampiyonluğu için mücadele etti. Şampiyonanın açılışını Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya yaptı.
4: Burası yiğitlerin besmelerle, dualarla çayırlara ayak bastığı, edep, haya ve ahlakın mertlikle buluştuğu yerdir. Bura, bu er meydanı ata mirasıdır.
5: Burası er meydanı. Erlerin, yiğitlerin olduğu meydan. İkincisini düzenlemiş olduğumuz

0: bu dünya şampiyonasının ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum.
1: Organizasyonda olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçiler Adam Saitiev ve Razanbek Jamalov, UFC şampiyonu Kamzat Şimaev ile dünya profesyonel boks şampiyonu Artur Beterbiyev de onur konuğu olarak yer aldı.
2: Trakya'da ayçiçeği tarlalarında hasat başladı geçen yıllarda kuraklık nedeniyle. Beklediği verimi alamayan üretici bu yıl zamanında gelen yağışlarla umudunu yeniledi.
1: Yağmur yağdı, ayçiçeğinde verim arttı. Tarlalarda dolgun çiçekler, üreticide hasat heyecanı. Trakya'da ayçiçeği çiftçinin yüzünü güldürdü.
3: Bol bereket alırız, fiyatlarımız da güzel gider, çiftçimizin yüzü güler.
1: Bu yıl yağışlar tam zamanında geldi. Ayçiçekleri gelişti, çekirdekler doldu. Üreticinin de beklentisi yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle verim düşerken bu yıl tablo daha umut verici.
3: Bu sene çok güzel yağışlar aldık. Geçen seneler çoğu yerlerde 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo ayçiçeği biçtik. Ama bu sene görüyorsunuz şu anda kafayı. Ayçiçekleri şu anda çok güzel.
1: Edirne'de başlayan ayçiçeği hasadı, Trakya'nın diğer önemli üretim merkezleri Tekirdağ ve Kırklareli'nde de devam ediyor. Bölge genelinde geçen yıla göre daha iyi bir rekolte bekleniyor.
3: İnşallah çiftçimizin beklediği ürünü ve kiloyu alır ve çiftçimize hayırlı, uğurlu, bereketli sezon diliyorum.
2: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
4: Altu efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın, Pembe Mezarlık ve Makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

aşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren

0: gelen sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki, Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.
1: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışla.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması'nı değerlendirdi. Anlaşmadan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Trump açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarından büyük memnuniyet duyuyorum dedi. Anlaşmayla Orta Doğu ülkelerinin bir araya geldiğini ve kendilerini anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösterdiklerini belirtti. Trump paylaşımında 3 ülkenin liderlerini tebrik etti. Mekke Anlaşması büyük, cesur ve önemli bir ilk adım ifadelerini de kullandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş de yer aldı. 6 şüpheli için ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
1: Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 38 şüpheli suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırma ve suçtan elde edilen maddi değerleri aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Parçalanmış halde bulunan çok sayıda evrak incelemeye alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Emniyetteki soruları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 38 şüpheliden örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı. Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Tribünde yaşanan o anları ise baba Selami Alıcı anlattı.
2: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Şüpheliye ev hapsi verildi.
3: Yaşanmasa daha iyi olur. Hala konuşamıyorum şu anda.
2: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçına bir skandal damga vurdu. Gençler Birliği tribünündeki ŞA, Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki bir çocuk ve babasına tepki gösterdi. Hatta küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkartılmasını istedi. Araya polis girdi. Küçük çocuğu kucaklayan bir polis oradan uzaklaştı. Çocuğun üzerindeki forma çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya tepkiler peş peşe geldi. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A.'ya ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya müdahale eden polise teşekkür etti.
4: Minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız.
2: Forması çıkarılan çocuğun babası Selami Alıcı ise HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tüm bunlar keşke yaşanmasaydı dedi.
3: Yaşanmasını istemediğimiz şeyler tabii ki. Çünkü hepimizin evladı değerlidir. Ve eminim ki şu da var. O insan da sonuçta o da insandır. O da babadır. Belki yanlış bir şey yaptı, etti, kendine hakim olamadı. Hani bunlar üzücü şeyler. Kardeşiz yani biz. Savaşa gerek yok.
2: Gençler Birliği Kulübü de hem yaşananlara tepki gösterdi hem de minik futbol severi tesislere davet.

0: davet etti.
1: Bugün oynanan mücadelede bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
0: Fenerbahçe ise minik taraftarını salı günü oynanacak Olympic Lyon maçında ağırlayacak.
1: Bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor. Sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır.
2: İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken fenalaşan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Avcılar Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Gül arkadaşlarıyla halı sahada maç yapıyordu. Bir anda fenalaşıp yere yığıldı, arkadaşları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırdı. Ancak 20 yaşındaki Ahmet Gül doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 20 gün önce vatani görevini yaptığı birlikten terhis olduğu öğrenilen gencin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kaza haberi geldi. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralandı.
3: Emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza, biri çocuk, iki kişiyi hayattan kopardı. Kaza İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen nakliye kamyonu araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta bulunan biri çocuk, iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
4: Kazanın meydana geldiği yolda çok ciddi bir araç trafiği oluştu. Şimdi araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. Çünkü yolun bir kısmı araç trafiğine kapatıldı.
3: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah duman çevredeki birçok bölgeden görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıktan sonra evini de sattırmaya çalıştı.
3: Yeni bir ev satın alacaktı. Biriktirdiği altınları dolandırıcılara kaptırdı.
5: Tepe başından Kadir komiser dediler. Telefonu açtığımda polis amblemi vardı. İşte beni öyle bir kandırdılar ki ben o anda düşünemedim.
3: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. Adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia edip kadını korkuttu.
5: Şöyle yap, böyle yap dedi. Bana telefonu açık tut, kapılarını kilitle. Teyzemin oğlu vefat etmiş. Kızı aradı. Onunla da kısa kes. Kim arıyor seni? Gelemeyeceğini söyle.
3: Suna Sakarya evine gelen şüpheliye yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altını teslim etti.
5: 35 tane cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, 2 tane yüzük, kolye ucu aldı gitti altınları.
3: Ama dolandırıcılar altınları alsa da durmadı.
5: Başladılar bu sefer evi sattırmaya. Emlakçı yolladılar bana durmadan. Şunu ara, bizim yanımızda biz konuşmalarınızı dinleyeceğiz. 3 milyarlık bu evi ondan sonra 2,5 milyara sattırmaya kalktılar bana.
3: Durumdan şüphelenen kadın karakola gidip şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde dolandırıcıları arıyor.

0: Sivas'ta Kenan'ın ısırdığı 63 yaşındaki adam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan Bekir Selvi'ye kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan 6 çocuk babası adam hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Selvi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Selvi'nin amcasının oğlunun da 6 yıl önce yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Manisa'da Sultaniye kuru üzüm için mesai erken başladı. Üretici sabahın erken saatlerinde bağlara girdi.
1: Çiftçi çalışacak işçi bulamadı. Hasat bu sene erken başladı. Özenle toplanan üzümler aynı özenle güneşe serildi.
2: Erken başlayıp erken hasat etmeye çalışıyoruz. Mecburuz yani, bunu yapmak zorundayız. Yapmazsak işimiz yetişmeyecek.
3: Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. Bağdan toplanan üzümler arkamda görmüş olduğunuz gibi sergi alanlarına seriliyor, kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulmasının ardından da Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm olarak piyasaya satışa sunuluyor.
1: Üzüm bağlarında mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor.
4: Sabah işte 6'da başlıyoruz. 10'da yemek molamız var. 2'de bırakıyoruz.
1: Toplanan üzümler kuruması için sergi alanlarına serilip güneşte bekletiliyor.
3: Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm ihracatta 500 milyon dolarlık bir hacme sahip. En çok ihraç edilen ülkelerin başında ise Körfez ülkeleri ve İngiltere geliyor.
1: Üreticinin isteği ise emeğinin karşılığını alabilmek.
4: Üzüme çok destek istiyorum yani. Uygun bir fiyat olsun istiyorum.
0: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: 16 Ağustos Pazar akşamından herkese merhaba, hoş geldiniz Habertürk'e. İyi akşamlar. Bu akşam da konuşacağız gündemde olup biteni konuklarımla birlikte. Geçtiğimiz Perşembe günü Alihan Kuriş için bir soruşturma, suç örgütü için bir soruşturma başlatılmış. Gözaltıları olmuştu. Bugün kendisi de dahil 32 kişi tutuklandı. Bakacağız kim bunlar, nelerle suçlanıyorlar, nasıl bir para trafiği var. Hakikaten çok şaşırtıcı. Bugün işte yine gelen haberlerden biri 200 kilo altın, yani 1.3 milyar lira değerinde bir altın ele geçirildi. Ne oluyor? Bunların hepsini göreceğiz, konuşacağız. Peki kimlerle? Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. İhsan Aktaş yanımda, Genel Araştırma Başkanı. Hoş geldiniz İhsan Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Alihan Limoncuoğlu, akademisyen. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan. Kaan Bey selamlar, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ankara'ya hemen dönelim. Gürbüz Evren, gazeteci, yazar da bizimle birlikte. İyi akşamlar Evren Bey. Gürbüz
4: Teşekkür
0: Bey.
4: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Teşekkürler. Murat Karan, Aray Araştırma Şirketi Başkanı da bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz Murat Bey.
5: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sezin Hanım buyurun, lütfen gelin, sizi de alalım. Doktor Sezin Öney de bizimle birlikte, siyaset bilimci. Buyurun lütfen gelin, tamam, oturun siz de. Şimdi Alihan Kuriş'le beraber 32 kişi tutuklandı dedik. Tek bir adreste 200 kilo altın ele geçirildi ama hani 100 milyar TL'yi düşününce bu parada pek bir şey değil yanında, çünkü 100 milyar liralık bir paranın da yurt dışına kaçırıldığı tespiti vardı, bir merkeze gönderildi, işte Köln'de aslında oradan yönetileceği bu hareketin. Bunların hepsine bakalım ama önce bir hatırlayalım en başta, bu görüntüleri açmadan önce Süleymancıların başına Alihan Kuriş nasıl geçti ve neyle suçlanıyor aslında, bir onları görelim. Şimdi hedef suç ve finansal yapılanma, bir kere bunun altını çizelim. Bakanlık da bu konuda birkaç defa açıklama yaptı, üzerinde durdu. 17 ilde eş zamanlı operasyon, 32 kişi tutuklandı dedik. Yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları var. 100 milyar TL'yi aşan yurt dışı para transferi, suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanuna muhalefet deniyor bu örgüt için. Şimdi bir LED'imiz vardı, grafiğimiz vardı, onu bir ekrana getirelim. Böyle nasıl başladılar, nasıl geldi Alihan Kuriş, nasıl geçti, öncesinde kimler liderlik etti? Bir onları gösteren grafikle başlayalım. Kaan Bey, sizinle buradan ilerleyelim mi, gelirseniz yanıma?
3: Tabii.
0: Şimdi Alihan Kuriş 2016'dan günümüze kadar bu hareketin ağabeyi, lideri olarak biliniyor. Ama ilk olarak işte Süleyman Hilmi Tunahan'la başlıyor. Arkasından Kemal Kaçar bu liderliği alıyor. Bir hani abilik zinciri devam ederken Ahmet Arif Denizolgun daha sonra bu hareketin başına geçiyor ama ölümünün şüpheli bulunduğunu biliyoruz. Bir dönem çokça tartışılmıştı. Sonrasında da Alihan Kuriş'in geçtiğini biliyoruz. Orası biraz karanlık mı? Nasıl oldu? Gerçekten istendi mi, istenmedi mi? Biraz oraları aydınlatsak, kim ne diyor?
3: Öncelikle sizin bahsettiğiniz gibi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 2000-2016 yılları arasında Süleymancılar Cemaati diye bildiğimiz cemaatin liderliğini yaptı. Hı hı. 61 yaşındaydı. Bizim de öğrendiğimiz, cemaat içindeki kaynaklarımızdan öğrendiğimiz, sağlığı sıhhati yerindeydi. Pek bir rahatsızlığı yoktu. Fakat cemaat içerisinde o dönem öne çıkmayan, kıyıda köşede duran, sadece aile bağı olan Süleyman Hilmi Tunağan'ın, az önce bahsettiğiniz cemaatin kurucusu olan
0: kız kardeşinin oğlu değil mi? Ayşegül Deren Denizolgun'un.
3: Evet. Yani ama torun kendisi, evet, evet. Dördüncü kuşaktan torun, hem de sizin de bahsettiğiniz gibi Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni.
0: Ama araları da açık.
3: Evet. Böyle de bir şey var.
0: Çünkü bunu da şöyle söyleniyor. Alihan Kuriş işte bunu dillendirmeye başlıyor. Henüz Ahmet Arif Denizolgun hayattayken işte lider olmak istediğini dillendiriyor. Bu kendisinin kulağına gidiyor ve bir şekilde ilişiğini kesiyor. Eskisi gibi görüşmediklerini biliyoruz, değil mi?
3: Doğru. Yani özellikle içeriden çok fazla bize bu konuda zamanında ihbar gelmişti, bilgi gelmişti kaynaklarımızdan. Alihan Kuriş'in özellikle Arif Ahmet Denizolgun'un çevresindeki bazı FETÖ bağlantılı isimler diyeyim. FETÖ bağlantılı isimler üzerinden Alihan Kuriş'in Arif Ahmet Denizolgun'un yerine liderlik için hazırlandığı ve bu bugün bahsettiğimiz soruşturma kapsamında ortaya çıkan pek çok şeyin aslında Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden önce kurgulandığı iddiaları var. Ve dikkat edin, Arif Ahmet Denizolgun ne zaman hayatını kaybetti? Şüpheli
0: 2016.
3: Ölüm 2016, fakat 7 Eylül 2016 yani
0: darbeden
3: 15 Temmuz darbesinden 50 gün sonra, 50-55 gün kadar sonra. Şimdi burada bazı şüpheli durumlar oluşuyor. Çünkü Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından bir kere hemen aynı gün biat alıyor ve lider oluyor. Az önce söylemiştik, kıyıda köşede herhangi bir öne çıkan isim değil, cemaatin içinde işaret edilen bir isim değil, varis olarak gösterilmiyor ki başka bir varis olabilecek, lider olabilecek başka isimler de var. Fatih Süleyman Denizolgun, Mehmet Beyazıt Denizolgun gibi isimler de var. Aynı gün 7 Eylül hatta 8 Eylül diyeyim, cenazenin olduğu gün birden lider oluyor ve cenazenin en önünde,
0: evet,
3: Üsküdar'da Selimiye Camii'nde
0: bir boy gösteriyor orada.
3: Cenaze düzenlenirken tabutu en önde taşıyarak hani benim diye kendisini işaret ediyor. Şimdi neden?
0: Ayşe Gülderen Denizolgun'un da yani annesinin de burada çok etkisi olduğu söyleniyor. Var mı? Söz sahibi mi acaba?
3: Evet, bu şekilde iddialar var. Özellikle Alihan Kuruş'un aynı gün Sayın Denizolgun'un vefatının olduğu, olayın yaşandığı gün hemen Alihan Kuriş'e biat edilecek diye üst düzey yönetici kadroya bir baskı yaptı annesinin. Ve sadece annesi de değil, çeşitli üst düzey hocalarında, yöneticilerinde baskı yaptığını ve cemaati bu şekilde kabul ettirildiğine dair çok ciddi bulgu var, iddia var. Hı hı. Şimdi tabii biz burada Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne biraz nasıl diyeyim, üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bazı belgelerde iletmiştim hatta. Bence onların üzerinde konuşmak
0: orada
3: faydalı olur.
0: Başsavcılığın ölümle ilgili söylediği, ardından adli tıpta rapor edilmeyen, evet, bir şeyler de var değil mi? Orası da
3: doğru,
0: biraz karanlık.
3: Doğru. Şimdi Arif Ahmet Denizolgun 6 Eylül 2016 günü Beykoz'da bir çiftliği var, kendisinin şahsi çiftliği. Hı hı. Buraya giriş yapıyor öğleden sonra. Öğleden sonra giriş yaptıktan sonra tam 36 saat yanına hiç kimse girmiyor.
0: Evet, burada çok özür dilerim. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bu bilgi notu bayağı detaylı bir şekilde saat saat anlatılmış ne olup,
3: evet,
0: bittiğini.
3: Yani 36 saat.
0: Ama siz özetleyerek daha güzel anlatırsınız, buyurun.
3: 36 saat yanına hiç kimse girmiyor. Yani düşünün bir...
0: Ne oluyor peki, yani düşüyor mu, vuruluyor mu? 36 saat nerede, ne, nasıl kalıyor?
3: Onun bir odası var, şahsi odası. Odasından dışarı çıkmıyor. Yani şöyle bir isimden bahsediyoruz. Hani tamam, büyük bir cemaatten bahsediyoruz, cemaatin lideri, ama aynı zamanda eski bir bakan, eski bir milletvekili, Refah Partisi milletvekilliği yapıyor. Ondan sonra 2002'de ANAP'tan aday oluyor, 2007'de Demokrat Parti'den aday oluyor. Yani siyasetin de içerisinde olan, önde gelen isimlerden birisi. Yani
0: Alihan Kuriş'in de dayısı.
3: Dayısı,
0: tamam,
3: ve cemaatin de lideri.
0: Kalır. Evet, hem cemaat lideri hem de dayısı.
3: Ya böyle bir ismin 36 saat yanına hiçbir çalışan, hiçbir personel, hiçbir yardımcısı girmiyor. Aç mısın, yemek yedin mi, su içtin mi sormuyor. Herhangi bir hizmetli yanına gitmiyor, bir ihtiyacın var mı diye sormuyor. Tuvalet ihtiyacı için çıkmıyor. Çok şüpheli bir 36 saatlik bir süreç var. Mesela şoförü var. Burada Sayın Başsavcılık o dönem hazırlamış. Şoförü Murat var. İsmi geçiyor. İsmi geçtiği için söylemekte beis yok. Murat mesela ertesi gün 7 Eylül sabahı geliyor. Orada Rufat Kadirov diye bir yabancı Türkmenistan uyruklu bir çalışan var çiftlikte. Diyor ki şoför, işte büyüğümüz Arif Ahmet Bey kaç gibi çıkacak çiftlikten diyor. O da diyor ki öğleden sonra 15 gibi. Bu görüşme sabah oluyor, öğleden önce oluyor. Tamam diyor ve Arif Ahmet Bey şoförü almadan terk ediyor çiftliği. Ve hani alması gereken saat 15'ti ya, 15'te değil 19'da geliyor. Alması gerekenden 2 saat sonra geliyor. Ve yanında ikinci bir kişi var, onun da adı Ahmet. Onun da kim olduğu bilinmiyor, soyadı bilinmiyor. Adı Ahmet.
0: Peki.
3: Odasına giriliyor ve odasında baygın, daha doğrusu yani hayatını kaybetmiş, boynu aşağı doğru bakarken ağzından köpüklü kanlar gelirken, boynunda morluklar varken bulunuyor. Polise hemen haber vermiyorlar. Polise 8,5 saat sonra haber veriyorlar. Hepsi burada yazıyor. 8,5 saat sonra polise haber veriyor.
0: Bulunduktan 8,5 saat sonra.
3: Gece yarısından sonra 2,5'ta. Yani 19'da bulunuyor ya.
0: Evet.
3: Gece yarısından sonra 2,5'ta. Yani 8 Eylül'e sarkıyor artık.
0: Ne beklemişler acaba?
3: İşte orasını bilemiyoruz. İşte gelen iddialardan birisi şu. Bizim öğrendiğimiz iddialardan birisi. O 8,5 saatlik süre içerisinde Alihan Kuriş biatlarını alıyor. Ve Beykoz'daki çiftliğe gidiyor. Arif Ahmet Deniz Olgun'un vefat ettiğini bizzat görüyor. Ve oradan ayrılıyor. Sonra tabii cenaze
0: süreci. Bir kamera görüntüsü var mı peki onun oraya gittiği çiftlikte vesaire? İddia
3: bu bir iddia.
0: Peki.
3: Bu bir iddia.
0: Tamam.
3: Sonra başsavcılık arka arkaya bu şüpheleri sıralıyor. Diyor ki bu ölüm normal değildir. 36 saat yanına kimsenin girmemesi normal değildir. Polise 8,5 saat sonra haber verilmesi normal değildir. Hı hı. Mesela Arif Ahmet Bey'in bir doktoru var. Şahsi doktoru. Öldüğünü görüyorlar 36 saat sonra odaya girenler. Öldüğünü görüyorlar. Doktora şöyle haber veriyorlar. Arif Ahmet Bey fenalaştı. Öldüğünü görmelerine rağmen. Bunların hepsi buradaki raporda yazıyor. Bilgi notunda yazıyor.
0: Evet.
3: Şimdi bu süreç adli tıpta farklı bir noktaya geliyor. Nasıl bir farklı noktaya geliyor? 8 Eylül.

0: sürgünü adli tıpa gönderiliyor. Adli tıpta otopsiye giriyor. Otopsi raporunda işte midesinde bir miktar arsenik, bir miktar cıva, bir miktar işte çeşitli maddeler, zehirli maddeler bulunmuştur. Fakat bu ölüm normaldir. Beyin kanaması geçirmiştir. Bu zehirlenme kaynaklı vücudunda çeşitli tepkimeler olmuştur ve beyin kanaması geçirmiştir, vefat etmiştir.
1: Şöyle
0: diye.
1: Şöyle bir iddia da okudum bu arada Kaan Bey. O otopsi raporunu imzalayan 3 doktordan birinin FETÖ'cü olduğu.
0: Bu
1: o
0: iddia değil. Bu,
1: öyle mi?
0: Evet.
1: Bu, siz söyleyin.
0: Geçen sene kesinleşti bu. Geçen sene Mayıs ayında, 2025'in Mayıs'ında FETÖ'nün güncel, Türkiye'deki güncel doktor yapılanmasına bir operasyon yapıldı. 18 kişi alındı.
1: O isimlerden biri.
0: Bunlardan bir tanesi Yusuf İslam Duman'dı. Yusuf İslam Duman, bunların hepsi kamuoyunda basında çıktığı için rahatlıkla söyleyebiliyorum, iddia değil. Yusuf İslam Duman, 2016'da Arif Ahmet Denizolgun'un otopsideki raporuna imza atan 3 adli tıp doktorundan biriydi. 2025 Mayıs'ında yakalandı, itirafçı oldu ve FETÖ'den hakkında artık şu an hani yargı süreci muhtemelen devam ediyordur. Ne durumda bilmiyorum ama itiraflarından öğrendik ki hani bu şahıs FETÖ'cü ve o imzayı atanlardan
1: birisi. Peki
0: şimdi
1: birisi. Alihan Kuriş'in abiliğinden, liderliğinden önce Ahmet Arif Deniz Olgun'un işte başta olduğu ve ölümünün nedenli şüpheli olduğunu aktardık ve Alihan Kuriş'e geldik. 2016'dan beri de işte bu hareketin başında. Şimdi ayrı bir hareket, ayrı bir oluşum da deniyor. Hiç mi rahatsızlık yaratmıyor içeride? Devasa işte projeler, evler, şirketler, paralar vesaire.
0: Şimdi tabii ki içeride rahatsızlık çok büyük. Biz de çeşitli içeriden görüştüğümüz ama güvenlik tehlikesi nedeniyle ismini açıklamadığımız pek çok cemaat mensubuyla konuştuk bugüne kadar. Hep onların sesi olmaya çalıştık. Şunu anlatıyorlar. Hani biz rahatsızız. Alihan Kuriş bizim şu an hani cemaatimizi bir dini şeyden çıkarmış durumda. Dolayısıyla hani siz de bunları anlatın. Bu şu an hani farklı bir yolda gidiyor. Biz de soruyoruz yani nasıl farklı bir yolda gidiyor? Birincisi Alihan Kuriş geldiği gibi cemaati ve bu yapıyı siyasileştirdi.
1: Nasıl yaptı bunu?
0: Şöyle 2018 seçimlerinde doğrudan merkezden verilen talimatla bütün cemaatin Türkiye genelinde hani bunlar sayılar hesaplanabilir şeyler değil ama bir iddia olarak 1 milyon civarında üyeleri olduğu
1: Hatta
0: söyleniyor.
1: Hatta ben 2 milyon diye de belki de duydum.
0: İyi Parti'ye oy vereceksiniz diye talimat vermişti 2018 seçimlerinde. Bir sonraki seçimde ise esas Alihan Kuriş'in artık pervasızlaştığı ve niyetini açıkça belli etmeye başladığı dönem 2019 seçimleri. Doğrudan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da, Ankara'da da Mansur Yavaş'a oy çağrıları yapmıştı. Tabii içeriden ayrılan pek çok isim kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Çeşitli basın yayın organlarına konuşmuştu. Hatta suç duyurusu vardı. İstanbul'da bir suç duyurusu da yapılmıştı. Zorla bizi ikna odalarına soktular yurtlarda, kurslarda. CHP'ye oy vermemizi, Ekrem İmamoğlu'na oy vermemizi söylediler. Vermezsek münafık olmakla tehdit ettiler bize diye.
1: Bu tarafı tabii tartışılır. Kendisinin bu konuda bir baskı yapıp yapmadığı ama Türkiye siyasetinde uzun yıllar hani baktığımızda farklı farklı partilere işte destek verdikleri diyeyim. Çünkü az bir üyeden oluşmuyor. Ve hani seçim dönemlerinde onların yapmış olduğu siyasi tercih de elbette siyasiler için mühim değil mi? Yani bunun beklentisi içinde olmak tuhaf değil de Alihan Kuriş'in tabii başka türlü bir baskı yaptıysa orası tartışılır.
0: Şimdi zaten burada şöyle bir şey var. İç içe geçmiş ilişkiler yumağı var. Yani Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle belki de bağlanabilecek bir soruşturmadan, şu anki soruşturmadan bahsediyoruz. Neden? Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine Mayıs ayında TBMM'deki grup konuşmasında çok çarpıcı bir şey söylemişti. Çok önemli bir
1: ne
0: şey
1: demişti?
0: Söylemişti. Ekrem İmamoğlu suç örgütü hiç beklemediğimiz kadar büyük bir yapıymış. Bunun bir medya ayağı varmış. Bunun bir uluslararası ayağı varmış, yabancı istihbarat ayağı varmış, iş insanı ayağı varmış, bir de cemaat ayağı varmış demişti.
1: Buraya mı geliyor diyorsunuz mesela?
0: Yani herkesin kanaati, bizim de yani içeriden öğrendiğimiz ama zaten hani açıkça da beyan etmelerinden kaynaklı. Hani bu Ekrem İmamoğlu yapılanmasının Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi hani cemaat...

0: Cemaat meselesini Süleymancılar diye bildiğimiz şu anki Alihan Kuriş örgütü ne uzanacağı, hatta uzandığı belki de görülüyor. Bu ilişki tek taraflı bir ilişki değil.
1: Siyasi tarafına zaten ayrıca geleceğim ama örgütün kodlarından örnek vermek istedikleriniz var mı, bildikleriniz? Onları da biraz anlatın daha iyi tanımak adına bu Alihan Kuriş suç örgütünü. Yani mesela inanılmaz bir mal varlığı var. Sadece evet. Dün 191 gayrimenkul olduğunu söyledik. Sadece evet. Annenin üzerinde bir 138 taşınmaz var örneğin. Kendisine kayıtlı olan 14. Üsküdar'da, Altunizade'de 4 katlı bir apartman. Erenköy'de dubleks ve daireler. Üsküdar Kısıklı'da evler, arsalar. Sakarya Serdivan'da tarla ve yapılar. Sakarya Erenler'de yine 3 katlı bir ofis. Adapazarı Tekeler'de çok sayıda arsa ve tarla. 191 gayrimenkul.
0: Evet. Ön masak raporunda çıkan bulgular bunlar. Hı hı. İşte bugün mesela 200 kilo.
1: Kim bilir daha neler çıkacak. Evet.
0: 200 kilo altın
1: dün
0: ortaya
1: çekler,
0: çıktı.
1: Dün çekler efendim, işte yine ayrıca altınlar vesaire bir başka kasadan.
0: Yargı kaynakları şunu söylüyor. Bu ön masak raporundaki bulgular sadece bu soruşturmanın küçük bir kısmı.
1: Büyüyecek mi soruşturma daha da sizce?
0: Ya öyle görünüyor. Çünkü
1: bu arada çok özür dilerim. Diğer konuklarımız da dahil olmak isterse lütfen aralara girebilirsiniz. Hani böyle sırayla gidiyoruz diye bir şey yok. İnteraktif olsun. Bir şey mi söyleyeceksiniz?
2: Yani buyurun. Şöyle bir şey var. Öncelikli olarak hem Adalet Bakanlığı'nın hem İçişleri Bakanlığı'nın bilgilendirmelerinde bunun bir cemaat operasyonu olmadığını, grup içerisinde evet. bir klikleşme ve ya da örgütlenme şeklinde.
1: O burada da kesinlikle daha çok dini bir görüşe, evet. dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon demişti Akın Gürlek.
2: Ve ekonomik temelli bir organizasyon. Geçtiğimiz seçimlerde ben bir başka kanalda konuşurken böyle grup üzerine birkaç cümle böyle isyan kelimeleri kurmuştum. Yani yapılanmanın sorunlarıyla alakalı. O zaman beni o kadar çok insan aradı ki, grup içerisinde olanlar, ayrılanlardan, ya efendim bu şeyi isyanı devam ettirin, içeride durum çok iyi değil. O zaman da verilen bilgilerden şunu ben anlamıştım. Ahmet Deniz Olgun vefat ettikten sonra aslında doğrudan Alihan Kuriş'in yönettiği sistemin bir cemaat yapılanması olmadığını, daha çok
1: ne
2: böyle.
1: Ne peki bu?
2: Yani İhsan şöyle be. Düşünün, yani kapalı yapıların şöyle sorunları var. Yani oradaki insanlar, yani Kur'an kursuna gidenler, hocalar, yardım eden insanlar ki kökü ta 1940'ları ellere dayanıyor. Yani Süleyman Hilmi Tunağan işte din eğitiminin yasak olduğu dönemlerde Kur'an-ı Kerim öğretmek için büyük çabalar göstermiş. Ve o zaman işte Said Nursi, Süleyman Hilmi Tunağan neredeyse böyle iki başat aktör gibi ve hayırla da yad edilen bir insan. Yani Balkanlardan gelmiş, çok önemli eğitimler görmüş. Devamında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şeye gelene kadar, Alihan Kuriş'e gelene kadar cemaat yapısı devam ediyor. Fakat orada yani yapısı itibariyle, eğitimi itibariyle bir cemaat öncülük etmekten ziyade o kapalı yapı içerisinde hem parasal mevzuları merkeze alıyor, bir sorun daha var. Kendisine bir kutsiyet atfediliyor. Yani FETÖ ile ilgili şöyle hatırlayın. Mesih diyenler oldu, Hazreti İsa diyenler oldu, Mehdi diyenler oldu. Haşa böyle Allah'la peygamber arası bir makama yükseltenler oldu. O da aşağıdaki insanların tamamını şaşkına çevirdi. Burada da ben o eleştiri yaptıktan sonra şöyle birisi bir ses kaydı gönderdi. Yani Alihan Kuriş'in ifadeleri artık peygamber ifadeleridir. Peygamber soyundan geliyor. Ya yani onun sözü peygamber sözüdür gibi. Yani baktığınız zaman FETÖ ile ilgili kurguya çok yakın da bir kutsiyet oluşturulmuş. Oysa yani nihayetinde din eğitimi veren ya da o konuda öncülük eden birisi değil. Bence karanlık
1: siz
2: tarafı...
1: Siz burada zaten ikinci FETÖ vakası yaşanmadan yani karanlık müdahale tarafı edildi
2: bence,
1: diyorsunuz değil mi?
2: Ekonomik tarafı. Bir de şöyle bir durum var. Tabii ya FETÖ yaklaşık bu memlekette 200-250 milyar bu memleketin kaynağını yurt dışına kaçırdı. Burada da belki bu tür oluşumlarda kaynakların transfer edilmeden önce belki de müdahale edilmesi lazım geldiğini düşünüyorum.
1: Yani bu arada aramızda hukukçu yok ama merak ediyorum. Mesela 100 milyar TL'yi yurt dışına götürmüş. Bu paranın geri gelme ihtimali var mı?
2: Yani şöyle ben zor olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde
1: bu konuda Türkiye bir hak talep edemiyor
2: yani
1: mu acaba?
2: Yani nasıl götürdüğünü bilmiyoruz. Hangi yollarla, hangi yöntemlerle götürdüğünü bilmiyoruz. Hangi ülkeye?
1: İşte Almanya deniyor. Hayır,
2: şöyle işte Bitcoin olarak mı götürdü, normal para olarak mı götürdü?
3: Çok ucuz.
2: Ya da şöyle karşıya transfer ettikten sonra nereye harcadı? Ya genelde bu suç örgütlerinin transfer ettiği kaynaklarla ilgili

0: Bugüne kadar çok başarılı bir sonuç alınamadığını düşünüyorum. Bence İmamoğlu soruşturmasında da benzer bir durum var. Ya oradaki rakamlar belki buradan daha yüksek.
1: Bu arada şu araya gireyim hemen. Bunları da hatırlatalım. Güler Yüz Kuyumculuğun 66.2 milyar TL'yi aşan banka ve 26.2 milyar TL'lik bir nakit işlemi. Bu para trafiği. Evet. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 8 milyarlık para çıkışı. Hisar Turizm'den 8 milyar liralık para çıkışı, Hisar Hastanelerinin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi, Akdeniz Toros'un milyarlarca liralık sahte faturaları, Dubai'den gelen milyonlarca dolarlık paranın nakit çekilmesi, şirketler ve vakıflar arasında yüksek miktarlı hızlı para transferleri, şu Hisar Hastanelerinin 34 milyon liralık olsa gerek banka hareketi.
2: Bu doğru çünkü burada şüpheli olan nokta şu. Hisar hastaneleri 2005-2006 gibi kurulmuştu. İki tane büyük binası var. Bir Çamlıca'da, bir Ümraniye'de. Bir onkoloji binası var, bir de diş hastanesi var. Dört bina toplamda. Bir de Avrupa yakasına Bağcılar tarafından yeni bir bina inşaatı söz konusuydu. Yani büyük bir sağlık grubu diye düşünebiliriz şirket olarak. Yalnızca 34 bin liralık banka hareketi görünüyor. Zaten şüpheli olan nokta bu. Yani burada nakit bir takım alttan
1: yok herhalde 34 bin değil dönmüş, o milyondur diye düşündüm otomatik olarak.
0: O da bir an bir ters gibi geldi sanki o kadar da para aktarılmış.
1: Yok ya bir terslik var ya yani hepsi böyle milyonlar olunca arada bin nasıl duruyor. Oluyor diye.
2: Yani hastaneye kullanarak çok ciddi bir kayıt dışı parayı döndürmüşler.
0: Ya buradan
2: zaten
0: şunu öngörebiliriz. Yani kurumlar yani kendi yeni faaliyetini yapar, sosyal faaliyetini yapar, icraatlarını yürütür. Ama bundan sonra kurumların içerisinde kara para hareketleri, vatandaşın parasını kötüye kullanma gibi hareketler yani Ahbap Derneği'ne ne yapıldıysa Çavuş Derneği'ne de aynısı yapıldı diye bakabiliriz. Yani
1: peki şöyle soralım bir de. Yani şimdi sahip olduğu bu 138 ev niye var ki toplamda aslında 191 gayrimenkul var. Niye bunlar vakfa, cemaate devredilmiyor? Bu da aslında bir şey anlatıyor değil mi bize?
2: Zaten bu yapının bence bundan sonra soruşturma devam ederken ortaya çıkarılması gereken en önemli nokta bu. Bugün mesela Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in...
1: O da ortada yok.
2: O zaten firar şu an.
1: Evet.
2: Ona yönelik yürütülen bir alt soruşturmada bir farklı bir şirketin, bir kuyumculuktu yanlış hatırlamıyorsam
1: evet,
2: yine.
1: Evet.
2: Onun otoparkında 200 kiloluk altın bulunuyor. İşte değeri 1.34 milyar lira. Şimdi baktığınızda...
1: Bir bakalım mı o görüntülere?
2: Tabii.
1: Erdem onu da verelim istersen.
2: Şimdi bunlar...
1: Külçe altınlar. Birazdan onu da gösteririz. Buyurun.
2: Şimdi bunlar aslında Alihan Kuriş'in cemaatin adını kullanarak işte çeşitli zekat bağışları, çeşitli efendim kurban paraları...
1: Bu arada şunu düzelteyim mi Kaan Bey?
2: Tabii.
1: Şimdi yapılan açıklamada altınlar firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'i arama çalışmaları sırasında Yılmazlar Kimya'ya ait bir depoda ele geçirildi. Firmanın kuyumculukla hiçbir ilgisi yok.
2: Evet.
1: Altınların kaynağı neden o depoda olduğu ve örgüt bağlantıları tabii adli makamlarca çok yönlü olarak da araştırılacaktır. Yani sosyal medyadaki iddia altınlar işte bir kuyumcu deposunda bulundu. Bu doğru değil diyor bakanlık yaptığı açıklamada. Bakanlık kaynakları. Buyurun.
2: Doğru. Şimdi cemaatin adını kullanarak toplanan bağışlar aslında cemaatin faaliyetleri, cemaat faaliyetleri için yürütülmüyor. Yani onların kendi içinde söylediği gibi hani biz bunu hizmet, dine hizmet adı altında falan gibi bir amaç için değil. Alihan Kuriş'in işte... Bizim bugün de soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir suç faaliyeti için kullanılması, yeni FETÖ faaliyetleri için kullanılması, işte siyasi amaçlar için kullanılması, yabancı bağlantıları için kullanılması. Mesela Köln'deki 70 milyon euroluk yeni bir merkezden bahsediliyor. Sadece onunla da sınırlı kalmayacak. Biz mesela ben kendim bizzat gittim 2 sene önce.
1: Nereye?
2: Köln'deki o inşaata. Ve cemaatin...
1: Bitmiş mi o? Tamamlanmış mı?
2: Şöyle 3 bloktan oluşuyor. A, B, C bloğu. C bloğu bitti. O da öğrenci yurdu olarak kullanılacaktı. A blok yönetim binası, ortadaki B blokta mescit olarak kullanılacak. Ben gittiğimde orada birkaç yöneticiyle görüşmüştüm. Bana kendi tırnak içi ifadelerini söylüyorum. Biz buradan dünyayı yöneteceğiz demişlerdi.
1: Dünyayı.
2: Evet, aynen böyle.
1: Bayağı iddialı.
2: Ve Alihan Kuriş zaten Temmuz ayının sonunda açılışı bizzat kendi yapmaya gitti. kendileri duyurmuşlar, orada İslam Kültür Merkezleri Birliği diye bir resmi kuruluşları var Almanya'da. Onun merkezi diye aslında yapılıyor. O resmi sitesinde duyurmuşlar. Biz bir kutlama töreni yaptık, açılış yaptık, peki, öğrenciler yerleştirdik diye. İşte aslında bu suç faaliyetinin parası için bunlar toplanıyordu. Bunu da resmi kuruluşlar üzerinden yapmadılar denetime girmemeleri için. Kendileri üzerinden yapıyorlardı. İşte Sayın İhsan Aktaş az önce söyledi, Bitcoin olsun, işte kara para olsun, dolandırıcılık yöntemleri olsun, çeşitli yasa dışı yöntemlerle usulsüz şekilde çıkarmaya çalıştıkları için bu paralar bir kısmı yurt dışına gitti. Fakat şimdi Türkiye'de şu an bulunanlar var, bunun bir kısmı. Evet. Ama ciddi bir kısım gitti yurt dışına.
1: Sezin Hanım, ne diyorsunuz buraya kadar? Burada çok garip gelen, tuhaf olan ne var mesela sizin için? Ne dersiniz bu olan biten?
3: Bu tip kapalı yapılarla ilgili birdenbire ortaya çıkan konular her zaman toplumu şok eder. Bu nedir, nasıl olmuş vesaire gibi. Ve ya ahbap soruşturması ne kadar şoke etmişti.
1: Ve büyük bir hayal kırıklığı oldu.
3: Söz konusu böyle bir tarikat, cemaat olunca zaten 2016'nın da negatif hatırası ve hafızası var toplumda.
1: Evet.
3: Elbette ki nasıl böyle bir servet elde ediliyor vesaire, bütün bunlar sorgulanıyor. Çünkü baktığımızda o zamanlar, yani bir dönem ben de Metropol'le çalışırken tarikatlarla ilgili bazı sorular formüle etmiştim ben. Ve orada yaklaşık işte %4-5, gene TEPAV'ın araştırması var tarikatlarla ilgili. Ya toplumda %4,5-5'lik bir kesim tarikat üyesi olduğunu söylüyor. Tarikat ve cemaatlere mensup olduğunu. Yani Türkiye'nin ezici
0: aslında çoğunluğu
3: şöyle, değil.
0: FETÖ'den önce %15'lerde görünüyordu. İşte, daha sonra tabii, ifade edenler
3: %4'lere falan. Hem bir endişe falan var orada vesaire, ama sonuçta Türkiye'nin çok büyük çoğunluğu değil. Ama servet bakımından müthiş bir servetler tabii, evet, elde ediliyor. Bir yandan da çünkü gayet de dünyeviler. Yani şöyle baktığımızda sadece ulvi tarafından gitmiyor iş elbette. Ve o yüzden bütün bunlar da şoke ediyor. Ve mesela ben bu soruşturmayı duyduğumda hemen aklıma ilk gelen, gene de ben tarikat ve cemaatleri çok mesafeli olsam da, mesela ben o konuda bir film seyretmeye dayanamam. Çünkü çok klostrofobik gelir bana, bir bu kadar biat etmek, bu kadar hayatını ona göre şekillendirmek, bu kadar bağlı olmak bana çok aykırı bir dünya. Yani gerçekten 180 derece zıt. Fakat Türkiye'de sadece işte tabii tarikat liderlerine değil, kült lider olarak görülen herkese böyle bir aşırı da bağlılık olabiliyor. Veya küçük kendi cemaatini, küçük kendi böyle dünyasını kuranlar da olabiliyor. Böyle bir nedense kendini çok kaptırma hali bir figüre, böyle bir şey var Türkiye'de. Böyle bir adeta tiryakilik, bir aşırı hayranlıkta vesaire. O yüzden din işin içine girince böyle de kendi kaptırmalar olması ve böyle yapılar ortaya çıkması beni şaşırtmıyor. Bir yandan da tabii ki Osmanlı'dan bu yana bir tarih var ve orada da sivil toplum, işte bu yardımlaşma ağları aynı zamanda hep bu tarikat ve cemaatler üzerinden de gitmiş. Böyle bir tarihi de var Türkiye'nin. Ondan dolayı bugün hala bu şekilde gidiyor, yani devam da ediyor. Yani bir tarikat veya cemaate mensup olmak sadece birini dini itikatlar bakımından takip etmek değil. Aynı zamanda bütün bir yaşam biçimi, bir kolektif, dünyanın parçası olmak. Tek başınıza olduğunuzda Türkiye'de, çünkü atomize bir hayat, birey olarak çok zor. Bir herhangi arkanızda destek olmadan.
1: Evet.
3: Aslında cemaatler onu sağlıyor. O yüzden yani bir yandan toplum, işte ben mesela çok ön yargılı bakmama rağmen ben ilk önce düşündüğüm masumiyet kaynesi. Sonuçta bütün bunlar, bu iddialar, ispatı, yargısı vesaire bir süreçtir. Ve bir topluca yargılama veyahut da işte nedir, herkesin de suçlanması söz konusu olmaz. Onların da ya dini özgürlükler çerçevesinde bir inanç özgürlüğü, evet, tabii ki vardır bu cemaatin mensuplarının da.
1: Özellikle yani ya, FETÖ tecrübesinden sonra bu tür örgütlenen bu kapalı yapıların onlar konusunda, hele ki ekonomik olarak bu kadar büyüdükten sonra daha
3: bir
1: dikkatli
3: kere hep
1: olunmalı.
3: Siyasetin içinde olmuş bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Evet.
3: Hep siyasetin içindeler, yani başından beri siyasetin içindeler. Bugün mü mesela siyasetle ilgili konuları, görüşleri neyse artık onlar konu oluyor. Ve tabii bu kadar büyüdükten sonra bu noktaya bu servetler bir günde elde edilmedi. Ya bu ayrıca sadece bu tarikat ile ilgili değil ki yani. Diğer tarikatlar çok daha büyük servetlerin sahipleri. Sadece bu şimdi dudak uçuklatıcı geliyor ama başka çok daha ileri boyutta olanları var. Benim ilgimi çeken enteresan mesela ben bu işe gene bir

0: objektif bakıp yaklaşmaya çalışırken bana çok aykırı olduğu halde muhafazakar çevrelerden kişilerle konuştuğum zaman ki aralarında yani siyasi görüşten farklı siyasi görüşlerden kişilerden bahsediyorum. En cemaatlere ön yargılı olanlar aslında klasik muhafazakarlar. Çünkü belki tanımaktan, belki çevrelerinde örneklerini görmekten, çocukların herhangi bir şekilde bir cemaatle ilişkisi olmasını, bunu kişisel gözlemlerimden söylüyorum. En korktukları şeylerden bir tanesi. Ya bir tarikat yapılanmasının içinde olması en olabilecek
1: dikkat ettikleri hassas noktalar.
0: Korku yaratacak bir şey. Son onu söyleyeyim. Gene işte Metropol'ün 2002 verilerinde, daha önce de vardı zaten. Ve TEPOB'un verilerinde hep cemaatlere karşı da çok ciddi bir toplumda işte siyasette olmasınlar. %75'e yakın bir çoğunluk ve her parti tabanından da var bu. Cemaatlerin hiçbir şekilde siyasetle ilişkisi olsun istemiyor. Yani siyasette bir etkileri olsun, ilişkileri olsun, bir siyasi bir anlamda görüşleri olsun istemiyorlar. Ve %82 gene yaklaşık olarak çocuğunu herhangi bir şekilde bir cemaatle ilintili olsun istemiyor. Hı hı. Böyle bir taassup da var bir yandan. Tabii 2016'dan sonra bu çok gelişti. Ama ne olursa olsun gene de dini haklar ve özgürlükler çerçevesinde ben tarikatların da Türkiye'de her zaman varlığını sürdüreceğini düşünüyorum. Hı. Ama nasıl olabilir? İşte nasıl bir yandan da yani Süleymancılar konusunda mesela bu noktaya gelene kadar birçok başka yurtlarla ilgili vesaire sıkıntılar vardı. Sadece onlara da yönelikti. Niye o konular mesela hiç gündem ciddi biçimde ele alınmadı yıllardır? Şimdi birden böyle bir operasyon hali var. Onu da sorgulamak lazım.
1: Zamanlaması için diyecek bir şey var mı Kaan Bey? Operasyonun işte bugün başlatılmış olması.
2: Bence toplam olarak Türkiye'deki yaşanan süreçlerle bir bağlantısı var. Nasıl mesela? 2014'ten sonra aslında başlayan bir süreçten bahsedebiliriz. Nedir o? Birincisi FETÖ Gladyosu'nun, Amerikancı FETÖ Gladyosu'nun Türk devleti içinden temizlenmesi 2014'te başladı. Önce yargıdaki yapılanması, sonra emniyetteki yapılanması, sonra diğer kurumlardaki yapılanması, işte KHK'lar ve en son darbenin bastırılması ve ciddi anlamda bir mücadelenin başlaması, Türkiye'de artık FETÖ'nün çok kalıntılarının kaldığı bir dönemdeyiz. Yani FETÖ aslında ezildi Türkiye'de. Hı hı. Ardından 2015'te başlatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı hendek operasyonları ile birlikte bugüne geldiğimiz süreçte şu an PKK'nın fesi ve silah bırakma noktasındayız. Orada da bir ciddi kazanım elde etti Türkiye, Türk devleti ve Türk milleti. Ardından bir arınma süreci başladı. Zaten bunlar da bir arınma süreciydi. FETÖ ve PKK ile mücadele. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de Batı'nın iktidar planlarıyla, onda nereden biliyoruz? 2020'de bir Rand Corporation raporu yayınlanmıştı. Amerikan derin devletinin kurumlarından birisidir Rand Corporation. 2020'de bir rapor yayınladı. Türkiye'de yükselen bir milliyetçilik var. Türkiye'de yükselen bir milli dalga var. İşte şu anda Türkiye'de AK Parti içerisinde milliciler var. MHP içerisinde milliciler var. İşte 2014'te Silivri'den çıkan Vatan Partisi, Doğu Perinçek, ne bileyim CHP içerisindeki milliyetçiler, hareketin içerisindekiler toplam olarak bunlar yükselişte. Bizim bunu önlememiz lazım. Bunu da Ekrem İmamoğlu'yla yaparız. Türkiye'de iktidarı değiştiririz diye Rand Corporation'da yazıyordu. Süleymancılar diye bahsettiğimiz bugün Alihan Kuriş yapılanması, Alihan Kuriş yapılanması bunun ortağıydı bu planın. Hmm. Bu yüzden önemliydi.
1: Alihan Kuriş'in
2: şimdi
1: FETÖ'yle bir bağlantısı var mı? Çıktı
2: oraya geleceğim. Şunu tamamlayayım isterseniz. Şimdi bu süreç ilerlerken CHP'de de bir temizlik, arınma süreci başladı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in kurduğu suç örgütü CHP'den temizlendi. Onlar şimdi kendi yollarını çizdiler. CHP de şimdi daha Türkiye'ye ayakları basan, Türkiye'nin milli değerlerine sahip çıkan bir noktaya geldi. Bir arınma süreci var. Bütün dünyada aslında bir çatırdama var. Emperyalist Batı'nın çatırdadığı, daha nasıl diyeyim, bağımsızlıkçı, anti-emperyalist bir dönemin geldiğini biz görüyoruz. Şu an Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik operasyonu da bunun bir parçası olarak görüyoruz. Hı. Bu da bir arınma. Çünkü böyle bir Türkiye'de artık kendi ayakları üzerinde duran, milli değerlerine sahip çıkan, şu an Mavi Vatan Yasası'nın hazırlandığı bir dönemdeyiz. Mavi Vatan Yasası'nın hazırlanması ne demek? Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de kendi haklarımızı savunacağımız bir dönemden bahsediyoruz.

0: Yani bir dönem sadece kendi topraklarımızda PKK ile çatışmalar, mücadele ederken onu bitirmeye çalışırken şimdi bunu da aştık. Hı hı. Karayı aştık. Denizlerde kendi haklarımızı savunacağımız bir peki. döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla Alihan Kuriş yapılanması gibi yapılarla biz Türkiye'de hani böyle bir süreci inşa edemezdik. Bu da çok olumlu bir adımdır.
1: Evet.
0: Bu operasyonun, soruşturmanın başında olan devletimizin kurumlarında tebrik ediyoruz. Biz de hani bu konuda bu evet. mücadeleyi desteklediğimizi peki. söylemek istiyorum.
1: Bir Ankara'ya da gitmek istiyorum. Gürbüz Bey, şimdi Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi ama firari, yok kendisi şu an. Onu ararken ele geçirilenler, işte 206 adet külçe altın, 358 bin yaklaşık ABD doları, 102 bin avro, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet ruhsatsız silah. Dün de ortaya çıkanlar vardı. İşte yurt dışına çıkarılan asıl 100 milyar TL'lik bir para. Ne diyorsunuz bütün bu olanlar için? Hakkındaki suçlamalar.
2: Teşekkür ederim Semih Hanım. Teşekkür ederim size, değerli konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Tabii paranın toplamına baktığımızda yani bir 100 milyar liradan falan bahsediliyor. Belki daha fazla.
1: Biraz PB'nin sesini açabilir
2: belli
1: miyiz?
2: Ki bu belli ki operasyon devam edecek ve çok daha büyük miktarların ortaya çıkacağı bir süreci yaşayacağız. Hmm. Ama buraya kadar gördüklerimiz bize bir takım verileri net bir şekilde sunuyor. Şunu söylemek lazım. Evet, söz konusu tarikat, cemaat, örgütlenme her neyse 1920'lerden beri varlığını sürdüren bir yapı. Her seferinde de her dönemde de büyüyerek devam etmiş. Zaman içerisinde siyasilerle de devletin değişik birimleriyle de bürokrasiyle de ilişkisini kurmuş. Günümüzde de bürokraside siz de duymuşsunuzdur, sıkça duyarız. İşte falanca yerde Süleymancılar etkin, falanca genel müdürlük Süleymancıların denetiminde vesaire gibi. Dolayısıyla bürokraside de çok etkin bir cemaatten bahsediyoruz. Ama zamanlama çok önemli. Niye önemli? 2016'daki o hain FETÖ darbe girişiminden sonra ortaya çıkan çok büyük bir boşluk vardı. O boşluğun bir şekilde bir güç tarafından doldurulması bekleniyordu. Biliyorsunuz fizik kanunlarından hepimizin bildiği bir fizik kanunudur. Doğadaki boşluklar mutlaka bir güç tarafından doldurulur. Dolayısıyla Süleymancıların, FETÖ'cülerin boşalttığı o boşluğu hızla doldurmaya çalıştıkları bir süreci yaşadık. Ondan sonra daha önceki yıllarda tabii ki işte Anavatan Partisi döneminde Süleyman Demirel'le olan ilişkiler, bütün bunların hepsi Süleymancıların elbette ki etkin olduğu, siyasette evet. etkin olduğu dönemlerdi. Ama ondan sonra aniden siyasette biraz böyle nasıl söyleyelim, sağla sol arasında bir seçim yapar gibi ya da iktidarla muhalefet arasında bir seçim yapar gibi vaziyet aldıklarını görüyoruz ve muhalefet partilerini özellikle de Ekrem İmamoğlu'nun gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok daha fazla yaklaştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bugün biz yaklaşık işte 100 yıllık bir mücadelenin içinden gelmiş diyelim ya da bir hareketten bahsediyoruz. Bu hareketin inanılmaz bir kaynağından bahsediyoruz. Bu sadece yurt içi değil, yurt dışı kaynağı olarak. Yurt dışı ile ilgili özel bir şeyler söyleyeceğim ayrıca. Ama yurt içinden bahsetmek gerekirse bu çıkış nedeni neydi? Değerli konuklar.
1: Ne planlıyorlardı Almanya'da Gürbüz Bey? O bina ne olacaktı? Bu kadar para niye oraya gitti?
2: Şöyle söyleyeyim. Evet, şöyle söyleyeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim öğretmek, Kur'an-ı Kerim eğitim vermek, yurtlar, Kur'an-ı Kerim öğrencilerine yurtlar yapmak, bunlar çok masum, çok güzel hayratlar gibi gözüküyor, hayırlı işler gibi gözüküyor. Bir zamana kadar da hep böyle devam ettiler. Fakat ortaya çıkan paralara ve çıkmamış paralara ve yurt dışındaki o yapıya baktığımızda, ya elinizdeki bu paralarla, bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz paralarla dünyanın tamamına Kur'an kursu açabilirsiniz. Kur'an dersi verebilirsiniz. Elinizde de yine fazla para kalır. Öyleyse siz ne yapacaktınız bu parayı? Yani tek amaç Kur'an-ı Kerim şeyi mi vermekti? Ben hatırlıyorum, çocukken babam beni Kur'an kursuna gönderdiğinde iki gün sonra oradan aldı. Niye? Orası bilmem ne cemaatinin, Süleymancıların şeyiymiş. Seni Diyanet'in kursuna göndereceğim dedi. Diyanet'in kursuna gittik. Yani

0: Çocukluğumda da Süleymancılar vardı. Ergenliğimde de vardı. Aynı şekilde gençliğimde de vardı. Yurt dışına gittim. Evet. Yurt dışında da yaşadığımda Süleymancıları gördüm. Burada da gördüm. Peki yurt dışı meselesi. Siz sabırsızlıkla o bölümü bekliyorsunuz. Biliyorum. Hemen söyleyeceğim o bölümü. Şimdi yurt dışında özellikle Almanya'daki yapılanmaları, sadece Almanya değil, Rusya'da da yapılanmaları var, Bangladeş'te de yapılanmaları var, Sri Lanka'da da yapılanmaları var. Yani özellikle de FETÖ'cülerin boşalttıkları nereler varsa oralara Süleymancıların gittiğini görüyoruz ama Almanya, şimdi onları tek tek ben saymak istemedim ama Almanya niye bir merkez? Yani o merkezin en büyük özelliklerinden birisi, siz Alman devletiyle iyi ilişkiler kurmazsanız size orada o yaptığınız binayı yaptırmazlar. Devasa bir binadan bahsediyoruz. Onun evet. Fotoğrafını arkadaşlar
1: i̇şte görüntüsü ben gördüğümde şu an burada şaşırmıştım. Gösterebiliriz. Köln'de 70 milyon euroluk tartışılan merkez gerçekten çokça büyük. Siz 3 bloktan oluşuyor dediniz değil mi?
2: Evet. İlk gördüğümüz şekildeki yer A blok. Burası henüz açılmadı. Burası yönetim binası.
1: Ha, tamamı da değil yani, tek blok.
2: Ortadaki mescit dediğimiz yer B blok oluyor. C blok açılan yer, şu diğer. Orası yurt olarak kullanılacak. Burası 17 dönümlük bir arazi. Binanın olduğu yer 12 dönümlük bir alan. Yani bahçe, avlu kısmı ile birlikte 17 dönüm oluyor. Burası bir kamu arazisiydi. Doğrudan Alman devleti kamu arazisini tahsis etti.
1: Sebep?
2: İşte demek ki bir takım planları var ki tahsis ediyor.
1: Bu arada açılış törenine, daha doğrusu temel atma törenine Alman Şansölye Steinmeier de katılmış. 14
2: Alman
1: Mart
2: Cumhurbaşkanı.
1: 2023'te aynen. Evet. Köln Belediyesi destek verdi. Doğru. İmar, planlama ve mimari süreçte doğru destek sağladı. Resmi izinler dediğiniz gibi doğru verildi deniyor Köln'de bu merkez.
2: Doğru.
1: 300'e yakın da şubesi var bu arada. Buraya da bağlı noktalar var.
2: Doğru.
1: Tek değil yani, değil
2: Almanya
1: mi?
2: Almanya genelinde 300, Hollanda genelinde 45'ten fazla, Avusturya genelinde 30'dan fazla, Avrupa'nın 30 civarında ülkesinde. Ben size hatta bu konuda bir daha büyük bir şey söyleyeyim.
1: Oraya gelmeden önce onu unutmayın lütfen. Mesela neden Almanya bu kadar önemsenmiş? Burada çok Türk olduğu için mi?
2: Şu yüzden. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da büyük bir yıkım yaşandı. 39-45 arasında. Sonra 45'ten sonra yeniden sanayiyi inşa edebilmek için işçi göçü oldu. Türkiye'den ve Müslüman ülkelerden de Almanya'ya çok fazla göç oldu. Bugün biliyorsunuz çok ciddi sayıda Türk ve Müslüman yaşıyor Almanya'da. Hı-hı. Ağırlıklı olarak da Köln'de yaşıyorlar. Aslında bir şey değil. Özellikle seçtikleri bir yer değil. Zaten potansiyel orası.
1: Zaten var.
2: Yani bu böyle bir örgütlenme kurmak istiyorsanız zaten oradan başlamalısınız. Hali hazırda merkez zaten Köln. Bu iki sokak ileride yeni bir bina yapılıyor. Ehrenfeld bölgesinde zaten eski merkez hala faaliyette.
1: Peki siz bir şey söyleyecektiniz.
2: Şimdi buradan ilk kez sizin aracılığınızla açıklayalım.
0: Ben bitirebilir
1: miyim
0: acaba?
1: Hemen geliyorum Gürbüz Bey. Buyurun.
2: Biz yarın gazetemizde bir manşet attık. Cemaat içerisinden, daha doğrusu artık bu yapılanma içerisinden diyeyim. Üst düzey isimlerle, biz bir takım isimlerle irtibattayız. Ve bize de oradan bilgiler geliyor. Alihan Kuruş karşıtı, muhalif isimler bunlar. Birisi bize yakın zamanda, operasyondan önce bir belge ulaştırmıştı. Biz de aslında bu dosya üzerinde çalışıyorduk. Hı-hı. Tesadüf, bu soruşturma başlayınca biz de bir fırsat olarak bu dosyaya daha kapsamlı çalıştık ve yarın gazetemize manşet olarak, Aydınlık'ta manşet olarak yayınladık. Doğrudan bu yapılanmanın dünya genelinde 157 ülkede örgütlenmesi var. 157. Bütün kıtalarda varlar. Türkiye'de zaten 81 ilde varlar. Dünyada da...
1: Türkiye'nin tamamında, evet, her şehirde.
2: Türkiye'nin tamamında, her şehirde yaklaşık 1500 civarında yurtları, yani Kur'an kursları olduğu söyleniyor. 1980 yılında o dönemin Diyanet İşleri Başkanı Tayyar...
1: Yurt ayrı, Kur'an kursu ayrı değil mi?
2: Şimdi şöyle, bunlar yurt diyorlar ama içeride Kur'an kursu faaliyeti yürütüyorlar.
1: Kalacak yere ihtiyacı olan çocuklar, tabii, için değil sadece. Burası aslında Kur'an öğretimi
2: kendi
1: amaçlı.
2: Kendi eğitimleri açısından, peki, da değerlendiriliyor. 1980 yılında Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın hazırladığı rapora göre 2000 yurtları vardı. Şu an 1500 civarında olduğu tahmin ediliyor. 157 ülkede örgütlüler. Dünyayı 15 bölgeye bölmüşler. 105'te mıntıkaya bölmüşler. Bunu neden anlatıyorum? Soruşturmada şöyle bir şey yazıyordu. FETÖ benzeri kapalı teşkilatlanma yapısı, bölge idareciliği, mıntıka idareciliği de soruşturma kapsamına alınmıştır diye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamıştı. Dünyayı 105 mıntıkaya bölmüşler.
1: Zaten az önce demiştiniz, dünyayı yönetmek buradan, evet, da değil mi?

0: merkezden.
1: Evet.
0: Amaçları.
1: Ve hani şunu görüyoruz. Özellikle 2016'dan sonra Alihan Kuruş'un liderliğiyle birlikte FETÖ ile iç içe hareket ettiklerini görüyoruz. Bütün dünya genelinde. Türkiye'de de öyle. FETÖ'nün boşluğunu doldurmaya çalışıyorlar. Ama dünya genelinde de öyle. Mesela bizim Almanya'daki kaynaklarımızdan öğrendiğimiz çok çarpıcı bir bilgi var. Biliyorsunuz Almanya'ya çok fazla firari FETÖ'cü gitti 2016'dan sonra. Almanya'da...
0: Peki Alihan Kuruş niye gitmedi acaba?
1: Gidiyor zaten. Alihan Kuruş...
0: Hayır yani gitti ve niye...

0: bir baskındı. Orası merkez, esas merkez orası. Orada her
1: burada
0: cuma...
1: mı olmak zorunda o yüzden?
0: Evet, o gelenek öyle çünkü. Hmm. Yani Alihan Kuruş'tan önce de öyleydi. O da devam ettiriyor yani bir şey olarak. Kendini hani bir cemaat lideri olarak gösterdiği için
1: peki,
0: bunu sürdürüyor.
1: Ama Köln tamamlansaydı oraya mı geçecekti
0: B
1: acaba?
0: B planı olarak evet. Hmm. O çünkü operasyon olma ihtimaline karşı oraya gidecekti. Bu şeyi her cuma sürdürüyor. Her cuma gidiyor orada namaz kılıyor. Ki
1: Köln'de, Almanya'da.
0: Yok, Ümraniye'de.
1: Ha peki.
0: Şöyle bir gelenekleri var. Alihan Kuruş cemaatle birlikte, cemaat üyeleriyle birlikte her cuma burada namaz kılıyor. Ve şöyle de bir talimatları var yapı içerisinde. Kesinlikle ne Türkiye'de ne dünyada Diyanet'e ait hiçbir camide namaz kılmayacaksınız. Çünkü şu an Türkiye darül harptır. İslam için savaşılması gereken bir yerdir. İslam'ın olmadığı bir yerdir. İşte onların hakaret olarak söylediği, onların tırnak içi ifadesi olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı Deccal'dir.
1: Bu Alihan Kuruş döneminde başlamış bir şey mi?
0: Ya bu daha önce de vardı. Alihan Kuruş da en zirve noktaya ulaştı. En zirve noktaya ulaştı. Alihan Kuruş'tan önce de vardı. Deccal'in imamlarının sözde işte onların tırnak içi ifadesi. Deccal'in imamlarının arkasında namaz kılınmaz. Onların hutbeleri dinlenmez diye talimatları vardır. Diyanetin camilerine gitmezler. Diyanetin imamlarının arkasında namaz kılmazlar.
2: Ama konu bu değil. Konu sonuçta finansal meseleler yani. Daha da oraya dönersek.
0: Ama şöyle.
1: Burada Alihan Kuruş suç örgütünü aslında anlatmak
3: şöyle,
1: için.
3: Geçmiş dönemlerde
1: nasıl
3: bunu,
1: bir yapı olduğuna
2: çok
3: cemaat ve dini rekabet gibi de görebiliriz. Fakat bugün durum farklı. Yani şöyle de nihayetinde kitleyi kendisine rahmetmek için Diyanet'i karalamak, başka grupları karalamak bir strateji olabilir. Ama bugünkü durum biraz suç örgütü üzerine yapılan bir çalışma.
4: Şimdi Kaan Bey'in anlattığı şekliyle zaten bu sadece yönetimine yönelik kalamaz bu cemaatin. Çok daha büyük bir Türkiye çapında
0: bekleniyor
4: operasyon
0: zaten.
4: Olması
0: daha
4: gerekir.
0: Derinleşmesi yani, bekleniyor, evet.
4: Bu anlattığı boyutuyla ben, öyle bir şey gösteriyor. Yani sadece bir zümre veyahut da bir avuç grup yönetici bugün gözaltında.
1: Büyüyecektir belki de devamı gelecektir.
4: Ben, yine de ben öyle görüyorum yani.
3: Ekonomik olarak ve bir zümre üzerine yürüyeceğini düşünüyorum.
2: Ben de. Öyle mi? Ben de.
3: Ya topyekun yani şöyle ben yani de. FETÖ gibi bir durumla karşı karşıya olmadıklarını düşünüyorum.
2: Ben de.
3: Çünkü FETÖ doğrudan devleti ele geçirmek, ABD ve İsrail adına bu ülkeyi çökertmek, hükümeti değiştirmek, devleti yıkmak gibi amaçları vardı. Ben buradaki o...
1: Buradaki... Hemen
3: tabandaki
1: geleceğim.
3: Masum
1: Bey, size de döneceğim beni duyabiliyorsanız.
3: Bu kadar dönüştürdüğünü düşünüyorum. Bir de bir şey yani bir sosyolojik boşluk doldurulmadı bence. Belki FETÖ örgütlü yapıya müdahil olmuştur. Yoksa FETÖ'den boşalan sosyoloji bunlar doldurmadı.
2: Evet.
3: Zaten sosyolojileri vardı. İşleyen sistemleri vardı. Bence burada çeteleşme üzerine bir odaklanması devletin daha sağlıklı olduğunu.
1: Alihan Bey'i de duyalım. Sizce neydi burada amaç? Ne yapmaya çalıştılar?
2: Yani, o kısmı finansal bence de. Ya bir de şöyle bir şey var. İlahiyat tartışacaksak bence çoğumuzun burada bunun için yeterli bilgisi olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Ve bunlar tartışırken çok dikkat edilmesi konular, gereken konular dinen. O yüzden şey yapmıyorum yani. Bence onu çok da o tarafına girmeyelim işin.
1: Yani ne tarafına girmeyelim? Yani tam olarak
2: hayır,
1: anlatmaya
2: yani,
1: çalıştığınız ne?
2: Dini kısmına.
4: Ya ilahiyat bilim.
1: Ama şu anda mevcut yapının bu örgütün bakış açısı yani oradaki yapılanmayı neye dayandırdı bunları bu örnekleri duymanın sakıncası yok.
2: Yani.
1: Nasıl?
2: Bu operasyonlarla bir alakası yok bu kısmın sonuç olarak.
1: Yok örgütü anlatmak adına örnekleri
0: ben
1: verdi
0: şöyle bir
1: Kaan Bey'de.
0: Yapmak isterim.
1: Buyurun.
0: Şöyle aslında bu bir dini tartışma değil. Ben olayın dini boyuta getirmek istememiştim. Ben şunu anlatmak istiyorum.
2: Ama geldi.
0: Alihan Kuruş şöyle. Alihan Kuruş Diyanet'in de tespiti var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir tespiti var. Bu yapılanma geçen sene yayınladığı bir hutbeye dayanarak söylüyorum bunu. Dini istismar ediyor diyor. Bugün mesela yine yargı kaynaklarından gelen bir bilgi medyada konuşulmuştu biliyorsunuz. toplanan kurban bağışları kurban kesimi için kullanılmadı. Şimdi burada bir din istismarı var.
1: Orada
0: bu bir
1: da
0: dini
1: bir...
0: tartışma değil. Bu suç örgütünün faaliyetlerinden bir tanesi.
3: Yine ekonomik yani.
2: Ekonomik.
0: Sonuç olarak suç örgütü
1: o toplanan
0: bir
1: paraların
0: tanesi.
1: Aslında kurban kesmek için
0: evet.
1: Değil.
2: Ama bunu yapan şey... birçok yapı oldu yani bir tek bu değil.
0: Doğru.
2: Değil
0: bir de ben şu
2: bir anda konuşayım
0: da...
2: ya.
1: Biz buyurun.
2: Yani şu da enteresan bu arada baktım program başlamada ben Türkiye'de 18 bin tane Alihan varmış. Bir tanesi de benim. Çok az kullanılan bir isim olduğu için sürekli kendi isminizi duymaya başlayınca bayağı enteresan oluyor onu da bir söyleyeyim. Alihanlar rahatsız biraz galiba benim gibi çünkü birkaç tane daha tanıdığımla konuştum son birkaç gündür. Hep biz biraz rahatsızız.

0: isimlendirmede de ona göre dikkat edelim. Alihancılar örgütüne dönmesin yani.
1: Artık
0: şu bence bir de son olarak şunu söyleyeyim. Belli ki burada bir finansal bir şey var ve bunun takibi yapılıyor.
1: Evet.
0: Başka türlü de anlaşılmaması lazım kamuoyunda. Broşüre dikkat etmek de lazım. Ne söylediğimizde, ne konuştuğumuzda, çünkü insanları paniğe sevk etmemek de lazım birçok şeyde.
1: Evet, Kaan Bey, isterseniz bir kere daha altını çizin. Neden bu örneği verdiğinizi?
2: Şu yüzden.
1: Yani anlatırken.
2: Bunların hepsi bir suç faaliyetinin unsuru.
1: Evet.
2: Yani bunu devletimiz de biliyor. Devletimizin çeşitli kurumları da, işte az önce söylediğim gibi, geçen sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kurban Bayramı'ndan önce yayınladığı Cuma hutbesinde de vardı bu. Peygamberimizin adını istismar ederek kurban parası toplamaya çalışanlara paranızı vermeyin, bu bir din istismarıdır diye doğrudan isim vermeden bu yapılanmaya işaret eden bir hutbe yayınlamıştı. Şimdi ben Sayın İhsan Aktaş'ın yaptığı, az önce söylediği şeye bir katkı yapmak istiyorum. Bunlar bir FETÖ değildi. FETÖ gibi değerlendirmemek lazım. Yeni FETÖ olma yolundaydı. Devletimiz müdahale etti. Çünkü
1: demek
2: hakikaten
1: kesindi.
2: Evet. Çünkü hakikaten FETÖ uzun yıllarca yabancı devlet, Amerika, Batı devletleri desteğiyle, doğrudan para ve siyasi destekle, istihbarat desteğiyle Türk devletinin içine yerleştirildi. Kritik kurumlara yerleştirildi. Elinde silah vardı FETÖ'nün. 15 Temmuz'da biz bu silahı gördük. Türkiye'de iktidarı darbeyle ele geçirebilecek bir noktaya gelmişti. Bu yapılanma öyle değil. O yolda ilerliyordu. O niyetle ilerliyordu. Yeni FETÖ olma yolunda ilerliyordu. Bunu nereden biliyoruz? Bunu yine devletimizin kendisi söylüyor. 2016'dan sonra Diyanet İşleri'nin yayınladığı bir tarikatlar raporu vardı. Burada 48 tarikat hakkında tespitler yapılıyordu. Sadece bir tanesi hakkında, o da bu yapılanma hakkında, yeni FETÖ, yabancı istihbarat bağı ve devlet içerisinde paralel yapılanma girişimi tespitleri vardı. Yani devletimiz de bunu söylüyordu ama bu noktaya ulaşmadan, FETÖ gibi olmadan, o eski tecrübelerle...
1: Daha da büyümeden yani.
2: Evet, bu yapı ezildi. Peki. Ve bu önlendi.
1: Peki, şimdi reklama gitmek durumundayım. Gürbüz Bey, Kaan Bey, özür dilerim, Murat Bey, dönüşte sizinle başlayacağım. Şimdi kısa bir ara, reklamlar.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Yeniden iyi akşamlar herkese. Alihan Limoncuoğlu, Doktor Sezin Öney, İhsan Aktaş, Murat Karan, Gürbüz Evren ve Kaan Arslan bu akşam konuklarımız. Konuşmaya devam edelim. Şimdi Alihan Kuruş nasıl geçti? Bu hareketin başına neler yaşandı? Neyle suçlanıyor? 32 kişiyle birlikte bugün tutuklandı. İşte kasalardan, dolaplardan çıkan paralar, altınlar vesaire, bütün bunları konuşmaya, anlamaya çalışıyoruz. Gürbüz Bey, sizde kalmıştım, sözü hemen verecektim. Sizin ardınızdan da Murat Bey'le devam ederiz. Eklemek istediklerinizi alayım, buyurun.
4: Teşekkür ederim. Aslında bütünlüğümü de kaybetmiş oldum. Toparlamaya çalışayım kısaca. Yurt dışı bölümünden en azından toparlayayım. Şimdi... Almanya'nın bir tavrı vardır. Alman hükümetinin bir tavrı vardır. Hani çok uzun yıllar Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da, İsviçre'de yaşamış, eğitim yapmış, çalışmış biri olarak söylüyorum. Almanya'nın tavrı çok özeldir Türkiye'ye karşı. Türkiye'de etkili olan ister siyasi bir hareket olsun, ki bunu özellikle ayrılıkçı, bölücü hareketlerde gördük, terör örgütü, PKK ve değişik Kürt hareketleri, Almanya tarafından özellikle kollanıp korunan hareketler olarak, desteklenen hareketler olarak Almanya'da rahatlıkla yer bulan ve hareket eden bir takım gruplar olarak varlıklarını bugüne kadar sürdürdüler. Aynı şekilde

0: Aleviler üzerinden de aynı şekilde Almanya'nın bir takım örgütleri, bir takım grupları desteklediğini, hatta bunu biraz da akademik çevrelere doğru da sanki akademik araştırmalar yapılıyormuş gibi göstererek götürdüğünde net bir şekilde yaşadık, gördük. Şimdi dini bir takım yapılanmalar üzerinden de Almanya'nın, özellikle de Süleymancıların Türk vatandaşları arasında geniş bir etkisi olmasından faydalanarak onları da en azından kontrol altında tutmak, onların ekonomik güçlerini, onların ekonomik varlıklarını Alman ekonomisi içerisine dahil etmek gibi bir anlayışı vardı. O anlayışı çok uzunca bir süre sürdürdü. Birkaç somut örnek vereyim. Onlardan birisi Süleymancılar örneğin gıda sektöründe çok etkindirler, tüm Almanya'da değil, sadece Almanya'da değil, Avrupa'da. İşte helal et meselesi çok önemli. Efendim?
1: Neden özellikle gıda sektörü?
0: Helal et meselesi mi? Evet, çünkü vatandaşlarımız helal et konusuna, helal gıda konusuna hassas, çok dikkat ederler. Oradaki Müslüman kesim buna çok dikkat eder. Dolayısıyla bu sektörde çok büyük paralar vardır. Örneğin tüm Avrupa'ya ve Almanya'nın her tarafına dağıtılan hazır döner fabrikaları vardır. Et mesela Almanya'da öyle bizdeki gibi kolay kolay kesim yapamazsınız. Orada öncelikle hayvanı bir sersemletmesi lazım. Ondan sonra işte kesim ya da her neyse o işlemi yapması gerekir. Ama Süleymancılara bu konuda ciddi bir kolaylık sağlandığı biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsi onların sucuk markalarına, işte bazı et ürünleri markalarına, diğer markalarına yansıdığını görüyoruz. Çünkü çok büyük bir sektör ve çok büyük bir para hacmi, mali hacmi olan alanlardan bahsediyoruz. Ben şeye geleyim buradan, o yaptıkları inşaata $70 milyon olduğu söylenen ama daha devam edecek, maliyeti daha da artacak olan bu sektör şeyden, binadan bahsedeyim. Şimdi ben ikinci eğitimimi, bölgesel kalkınma uzmanlığı eğitimimi, lisansüstü eğitimimi yurt dışında Paris'te yaparken bizi Berlin'e götürdüler. Berlin yeniden başkent oluyordu, olmuştu. Berlin'in kentsel projelerinde, dönüşüm projeleri üzerinde biz uzmanlığımızı aldık. Birçok çalışmamızı yaptık. O zaman Almanya daki imar mevzuatını görme şansım oldu. Mesela Köln'de yapılan bu bina, büyük bina, biraz Doğu Berlin'deki eski Sovyet mimarisini andıran, kolaylıkla Almanya'da artık izin verilmeyen ve sevilmeyen bir mimari tarzı. Ama bunlar, Alihan Kuruş'un de yüksek mimar olduğunu düşünürsek, onun da bu mimari projede katkısı olduğunu düşünürsek, Almanlar böylesi bir yapıya standartlarına uymamasına rağmen izin vermişler. Çünkü yanılmıyorsam son 25 yıldır bu tür binaların yapımına izin verilmiyordu, böylesine hacimli ve biraz da eski Sovyet dönemini hatırlatan binalar olmalıydı nedeniyle. Belli ki Alman hükümeti çok ciddi bir şekilde önlerini açmış, o kolaylığı sağlamış. Niye sağlamış? Çünkü bu cemaatin, tarikatın, örgütlenmenin her neyse çok büyük bir mali kapasitesi var, bütçesi var. Bu bütçeyi Alman ekonomisinin içerisine dahil ediyorsunuz. Kaldı ki Türkiye'den topladıkları parayı da buraya transfer ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisinden de siz alıyorsunuz. Almanya diğer az önce saydığım diğer bir takım örgütlerin paralarını da kendi ekonomi sistemi içerisinde tutuyordu. İşte PKK'sını, diğer Kürt örgütlerini, bazı sol örgütleri ve başka bir takım dini yapılanmaları. Ama geçmiş 2016'ya kadar FETÖ'cülerin orada Almanya'da çok büyük bir etkinliği ya da yapılanması yoktu. 15 Temmuz hain darbesinden sonra Almanya'da, Hollanda'da, özellikle Almanya'da çok rahat bir şekilde örgütlenmeye başladılar ve geniş bir yer buldular. Onlar da paralarını oraya transfer ettiler. Sadece Türkiye'deki paralarını değil, aynı zamanda dünyanın birçok yerinde, yani Türkiye'nin müdahalesi sonucu FETÖ'cü okulların ve yapıların kapandığı ülkelerden getirdikleri paraları da Alman ekonomisi içerisine dahil ettiler. Şimdi Almanya açısından baktığımızda Türkiye'ye bir kere bu yönden yaklaştığında kendi çıkarlarına yönelik çok ciddi bir kazanç olduğunu, kazanç sağladığını görüyoruz. Onun dışında da tabii ki Türkiye'deki kesimleri, işte bir takım siyasi hareketleri, dini grupları da Almanya'nın etkisi altında ya da Almanya'nın kontrolü altında tutabilme gibi bir anlayış.

0: Başından beri vardı. Bunlar aracılığıyla da devam etti. Bize son cümle olarak şunu söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Değerli konuklar az önce o uyarıyı yaptılar. Ben de zaten konuşmama devam ederken onu ısrarla söyleyecektim. Burada dini yapılara, dini cemaatlere yönelik bir nasıl söyleyeyim size, ortadan kaldırma, yok etme, tıpkı FETÖ'ye yönelik ne varsa aynı operasyonun burada da yapıldığına yönelik bir şey yok. Bunu bu şekilde değerlendirmemiz mümkün değil, değerlendirmek de doğru değil. Sadece soru şu, bu kadar büyük parayı, bu kadar büyük bütçeyi ve durmadan ortaya çıkan yeni yeni miktarları siz ne için kullanacaktınız, nerede kullanacaktınız? Bu acaba Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin yönetimi açısından ne tür sorunlar doğuracaktı? Elbette ki bu sorulara yanıtlar arandığı için ve oralarda bir takım olumsuz yanıtlar bulunduğu için bu operasyon için düğmeye basılmış. Ve bu kez gerçekten son, hatırlayalım, son yerel seçimlerde özellikle Süleymancıların desteklediği ve Süleymancıların gösterdiği bir takım adayların
1: Peki.
0: belediye başkanlıkta seçildiğini ya da oy verildiğini biliyoruz. Alihan Bey de haklı, benim oğlumun ismi de Alihan. O da beni aradı. Baba dedi, bana niye Alihan ismini koydun? Bak dedi, böyle böyle
1: Hayda.
0: bir şey çıkmış,
2: Ben
0: olay
2: benimkini
0: çıkmış.
2: sadece
0: Herkes şimdi Alihan'dan bahsediyor.
2: ben benimkini
0: Geri gelmişken bunu da
1: niye
0: söyleyeyim.
1: söyleyeyim? Merak ettim.
3: Alihan da Alihan.
2: İhsan Bey'in adı Alihan. Şey,
1: Ne?
2: oğlum.
1: Sizin oğlunuzun adı mı?
3: Evet.
1: Peki.
2: Benimki şöyle, annemin adı Nurhan, babamın adı Ali Rıza. Ali ile Nurhan'ın adını birleştirerek Alihan koymuşlar, merak eden
3: Ya
2: varsa.
3: bizde de gelenekte bir Arapça bir Farsça isim koyma vardı. Dolayısıyla hem Ali'si hem Han'ı var. Dolayısıyla bir...
1: Öyle bir kombin yaptınız.
2: Benim
3: Fakat
2: hanım Türkçe'de
3: toplamda
2: adı.
3: Çok az Türkiye'de Alihan ismi
2: 18
3: demek ki.
2: bin.
3: 18 bin ölçmüşsünüz.
2: Evet, ben baktım yani.
3: Ama bir yayında 3 tane çıkması ilginç oldu.
1: Seviyorsunuz adınızı hala değil mi?
2: Çok seviyorum ya. Babam koymuş, annem koymuş, niye sevmeyeyim zaten. Onların da ellerinden öpüyorum.
1: Selam, sevgilerimizi iletelim biz de.
3: Yani şimdi birkaç değerlendirme yapmış olalım. Bence
1: İhsan Bey, Murat Bey'e de bir gideyim.
3: Tamam,
1: Daha hiç
3: Murat'la hiç
1: kendisine söz
3: konuşmadım.
1: Vermedik.
3: Tamam.
1: Ardından sizinle devam edelim. Murat Bey, Gürbüz Bey'in bıraktığı noktadan isterseniz ilerleyelim. Çok büyük bir örgüt.
4: Evet.
1: İnanılmaz bir yapılanma. Dünyanın her yerine yayılmış. Türkiye'deseniz zaten öyle. İnanılmaz paralar var ortada. Ne yapacaktınız? Bu kadar parayı ne için kullanacaktınız? Amacınız neydi diye bir soru bıraktı. Oradan İlerleyelim mi? Buyurun.
4: Şimdi aslında bütün bu olayları görünce aklıma rahmetli Mustafa Çalık Hoca geldi. Mustafa Çalık Hocamız rahmet olsun. Bu Osmanlı Devlet geleneğinin yönetim tarzının biraz da atıfta bulunarak. Çünkü Osmanlı Devlet geleneğinde ilmiye sınıfı, ticaret sınıfı ve devlet yönetimi sınıfını keskin çizgilerle birbirinden ayırmış ve birbirlerinin içerisine geçmesine hiç müsaade edilmemiş Osmanlı'nın zirve olduğu dönemlerde. Burada da marifete talip olanın servete ve devlete talip olmaması gerekli ve bunu da devlet eliyle ve devlet gücüyle yapılması gerekli. Eğer siz o marifete talip olduğunu iddia edenler, işte geçtiğimiz örneklerde olduğu gibi, bunun adı sadece tarikat ve cemaat değil, herhangi bir laik yapılanma da olabilir, herhangi bir STK da olabilir. Ama bu alanları birbirine karıştırmaya kalktığımızda orada bir kontrolsüz, bir kanser hücresi gibi kontrolsüz bir büyüme gerçekleşiyor. Çünkü sonuç itibariyle müntesiplerinin hayır, hasenat ve yardımlarıyla hızla büyüyen ve çok büyük paralara hükmeden ve sonrasında da o parayla beraber o ticarete, işte oradan da ticarete kaydığından dolayı hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük ticari işletmelerin de sahibi olan büyük büyük devasa yapılanmalara dönüşüyor bunlar. Ve o saatten sonra da devlet yönetiminden, devletin kontrolünden çıkmaya başlıyor. Bu sadece bugün konuştuğumuz bu cemaatle ilgili meselede değil. Efendim, bundan önceki süreçlerde de gördük. Hali hazırda şu anda Türkiye'de irili ufaklı birçok cemaat, tarikat veya dini yapılanma dışındaki STK yapılarında da bu tür kontrolsüzlükler karşımıza çıkıyor. Ben hatırlıyorum, 2023'ün Ocak ayıydı galiba, Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan'ın ilan ettiği bir özgürlükler ve demokrasi bir programında tarikat ve cemaatlerin devlet kontrolünde STK

0: yapılanmalarına dönüşmesi ve finansal yapılarının devletin tam kontrolünde olması gerektiği ve yasallaşması ile ilgili ifadeler kullandığında o dönemki konjonktür de galiba buna çok uygun değildi. Çok ciddi manada eleştirilmişti, işte tarikatlara ve cemaatlere işte meşruiyet kazandırıyor, meşruiyet atfediyor şeklinde. Ama geldiğimiz şu görüntülerde de gösteriyor ki ve görmediğimiz bunun gibi birçok irili ufaklı cemaat ve tarikatta da gördüğümüz o ki işte bu müntesiplerinin finansal yaptıkları katkılar belli bir süre sonra o yapıların liderleri veya lider kadroları tarafından şahsi servetlerine dönüştürülüyor. Yakın zamanda gördüğümüz birçok örnekte de şu anda terör örgütü de ilan edilmiş. Hatta şu anda işte adım adım da şu an için sadece lider kadrosunun bir suç örgütü atıfında bulunuluyor. Ama orada da artık az önce gazeteci arkadaşımız Kaan Bey'in ifadesiyle artık orada da karıştı. Hatta itikadi meselelere de geçilerek oradan da bir eleştiri getirilmeye başlandı. Bunların çıkış yolu eğer biz yapamıyorsak da Avrupa Birliği müktesebat sürecini yarıda bıraktık. O müktesebat sürecinde aslında o paranın, finansın doğru bir şekilde nasıl kontrol edileceği, bu süreçlerin nasıl bir disipline alınacağı konusunda dikkatli ve çok iyi bir kanunla hem güvenlik açısından hem yargı açısından da bu meseleleri dikkatlice artık devletin el koyması gerekiyor ve baştan sona yeni baştan en azından dernek ve vakıflar çatısı altında bu tür yapılanmaların kontrolsüz hareket etmeleri, yurt dışında başka ülkelerin yabancı istihbarat örgütlerinin elemanları olmaları, onların Türkiye üzerindeki emelleri üzerinden maşaları olmalarının aslında biraz da önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü bu sonuç itibariyle bir milli güvenlik sorunu haline geliyor. Yani Almanya devletinin, Almanya hükümetinin hiç derdi yok da orada şehrin orta yerinde 17 dönüm büyüklüğünde bir araziyi verip efendim devlet yöneticilerinin temel atma törenine katıldıkları bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun gerekçesi zaten apaçık ortada görünmüyor mu? O yüzden bütün bu çerçeveyi değerlendirirken aslına bakarsanız bu işin baştan sona yeni baştan hem yargı hem güvenlik hem de dış politika ayağıyla yeni baştan devletin eliyle yeni baştan inşa edilmesi, kontrol edilmesi gerekiyor. Evet. Bir de son olarak gazeteci arkadaşımız Kaan Aslan Bey bu cemaat yapılanmasından bahsederken siyasi tercihleri ve o tercihlerine dönük bir atıfta bulundu. Bakın Türkiye'deki bütün tarikat ve cemaatler abarttıkları kadar kendilerine güç atfettikleri ve siyasilerle yaptıkları pazarlık kadar bir güce sahip değiller. Her ne kadar yukarıdan o kararını alsalar bile müntesiplerini abarttıkları kadar yok ve onlara da abarttıkları kadar sözü geçmiyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele de ise bu yapıyı şimdiden yargı ve şu anda İçişleri Bakanlığı sadece yöneticisini suçlu bulurken Kaan Bey bütün yapıyı bir suç mekanizması haline getirdi. Ve bu suç mekanizmasından da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel suç örgütüne dönüştürdü. Bu konuda da çok ciddi bir şerhim var. Türkiye'de yeni kurulmuş bir siyasi parti ve bu siyasi partinin yöneticisi şu anda genel başkanlığını yürüten Özgür Özel'i bir anda burayla ve çok kesin cümlelerle ve kesin hükümlerle itham etti. Bu konudaki şerhimi de düşmek isterim.
1: Peki. Şimdi hedefleri hani baktığınızda tam burada da öyle belli olmayan, insanları manipüle eden, sömüren, yabancı etki altına da belki kolayca girebilen, sizin de ifade ettiğiniz gibi yabancı istihbarat servisleri tarafından da kullanılabilen işte örgütler, yapılar diyelim. Buradan şuna gelmek istiyorum. Hani sömüren insanları derken kurban ibadeti üzerinden milyonluk vurgun da yapıyorlar. Kesilmeyen on binlerce kurban, bu aklanan milyonlar suç örgütünden iyilik ve aslında inanç istismarı olarak da karşımıza çıkıyor.
2: Ben bir çerçeve oluşturmaya çalışayım.
1: Buyurun.
2: Şimdi öncelikli olarak yani dilde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Türkiye'de malumunuz işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman bu üç tarzı siyasetten Osmanlı döneminde İlmiye, Kalemiye, Seyfiye'den özellikle İlmiye bir yönüyle devlet

0: dışı kalmıştı Osmanlı son döneminde de, Cumhuriyet'in kuruluşunda evet. da. Daha sonra özellikle tek parti döneminde din eğitiminin devlet tarafından yasaklanması şu sonucu getirdi. Yani nihayetinde bu insanların din, iman ihtiyacı var. Yani Allah'ı bilmek, peygamberi tanımak, Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi bir ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarda o zaman risk alarak, öncülük yaparak Süleyman Hilmi Tunahan gibi ya da Said Nursi gibi isimler tarafından, ki belki bunu binlerce kişi sayabiliriz. Fakat gelinen noktada aslında AK Parti hükümeti dönemine gelindiği zaman AK Parti şöyle bir çerçeve çalıştı. Dedi ki biz eğer din ve vicdan hürriyeti alanına serbestiyet getirirsek insanlar kendileri rahat bir şekilde örgütlenebilir, açık bir şekilde din faaliyetlerini yürütebilirler. Dolayısıyla bu mesele de kökünden hallolmuş olur. Çok enteresandır. Ben biraz da FETÖ'yü merkeze alarak 16 Temmuz'da yayınlanan bir makalem var. Az önce biraz ona baktım. Devlet dönüştü, cemaatler dönüşmedi. Nihayetinde bu yapılar Soğuk Savaş döneminde içe kapalı, devlet korkusuyla kenetlenmiş ve bahanesi de var insanların. Mesela ben lise 1'de FETÖ'nün işte Erzurum'dan gelip Bayburt'ta yapılanmaya çalışan ilk işte hücresini oluşturan adamlar beni çağırmışlardı. Amacınız nedir diye sorduğumda bana dediler ki biz okuyacağız, yetişeceğiz, askeriye içerisine gireceğiz ve ihtilal yapacağız. Tam da 12 Eylül sonrası bir dönem, ben dedim ki ya bu kadar 12 Eylül döneminde açık insanların nefes alamadığı bir dönemde bu iddiaları ortaya atan insanlar tekin insanlar değil. Sonra şimdi AK Parti dönemi, benim makalenin özü şu. Soğuk Savaş döneminde, kapalı dönemde örgütlenen yapılar aslında din ve vicdan hürriyeti alanında alabildiğine bir rahatlık ve serbestlik olduğu halde ne FETÖ ne özellikle bu yapı kapalı örgütlenme işinden vazgeçmediler. Çünkü şöyle düşünün, mesela bir dini hayatı şekillendirmek için insanların orada kalacak şekilde, yani itikadi bakımından, ibadetler bakımından oraya bağımlı hale geleceği şekilde modellediğiniz zaman orada kalıyorlar. Şeyin, Ahmet Hakan'ın bir programında Cemal Uşak'ta vardı. Şöyle bir soru sordu, canlı yayında değil, arada sordu. Dedi ki ya dedi, İnsanları bu kadar bağımlı hale nasıl getiriyorsun? Çok enteresan bir ifade kullandı. Dedi ki 3 yıl süreyle dedi dışarıdan gelen bütün bilgilerle kişinin bağını kesiyoruz. Sonra ona dost bilgiler aktarıyoruz beynine. Yani
1: bağını
0: ya da sürece.
1: Nasıl kesiyor?
0: Şöyle düşün, yani Zaman Gazetesi'nden başka gazete okuma, Risale'den başka bir şey okuma, FETÖ'nün kitaplarından başka bir şeye dokunma, abiden başka kimseyi dinleme. 3 yıl sonra dışarıdan gelen bütün bilgiler ona yabancı bilgi olarak geliyor. Bizden gelen bilgiler dost bilgi olarak. Beyin artık ötekini kabul etmiyor. Çok enteresan gelmişti bu anlatım.
1: Bu da bağımlılık
0: şimdi,
1: mı yaratıyor?
0: Bağımlılık gibi bir şey. Şimdi gelinen noktada şöyle. Bu Anadolu insanı din ve vicdan hürriyeti bağlamında dinini yaşamak istiyor, ibadetlerini yapmak istiyor. Bu yapılar da bugünlük bir yapı değil. Yani çok köklü bir yapı. Burada ayıklanması gereken şu. Devlet işini düzgün yapacak. Özellikle örgütlenme, çeteleşme, para hareketleri, bunları kontrol edecek. Bir de nihayetinde hem Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hem de İçişleri Bakanlığı'nın dernekler masasının çok sıkı denetimleri var. Ve bütün kurumlar üzerine bu denetimleri sıkı bir şekilde yapacak ki biz ne ahbap gibi bir şeyle, durumla karşılaşalım ne de Ali Han Kuriş suç örgütü gibi bir durumla karşı karşıya gelelim. Yine yarın, yani ben özellikle de FETÖ'den çokça ayırt etmek istiyorum. Yabancı devlet adamlarının, Almanya'nın, İsrail'in bu tür amaçları olabilir. Bu tür yapılara sızmaya çalışabilirler. Nihayetinde Almanya oradaki bir kiliseye, oradaki bir örgütlenmeye, Türk müdahalesine müsaade eder mi, etmez. Mesela dikkat edin, Milli Görüş'e orada soruşturma açılmıştır. Ülkücülere soruşturma açılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Türkiye casusluk yapıyor diye Alman devleti soruşturma açmıştır. Ha, demek ki korudukları örgütler var, korumadıkları var. Burada devlete düşen bir, bu tür yapıların içerisinde yabancı elin girmesine müsaade etmeyecek, kesecek. İki, bence özellikle de bu tür yapılardaki...
1: Bunun tespiti kolay mı peki İhsan Bey? Çünkü bir taraftan da hani kapalı kutu, çok ne diyeyim, sessiz
0: şöyle,
1: tanımlamaları
0: aslında,
1: var.
0: Şöyle, bu açık toplum döneminde dünyada bilinmeyen, aşikar olmayan bir şey yoktur. Aslında herkes her şeyi biliyor. Mekanizmaların nasıl işlendiği de biliyor. Burada önemli olan şöyledir. Devlet güvenlik anlamında tedbirini alacak, ekonomik anlamda tedbirini alacak. Bir devlet için insan kaynağı kıymetlidir. Ekonomik kaynak kıymetlidir. FETÖ ile ilgili ben değerlendirme yaparken iki şeyimizi mahvettiler diye bir ifade kullandım.

0: Bir, ekonomik kaynaklarımızı mahvettiler. İki, yetişmiş insan gücümüzü neredeyse mankurta dönüştürerek çürüttüler. Yani o Türkiye'nin en zeki çocuklarını alarak bir değirmende öğütür gibi casus şebekesinin bir parçası haline getirdiler. Ben şeyin, yani İçişleri Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın çok doğru bir tanımlama yaptığını, yapı içerisindeki daha çok çeteleşmeye dönük müdahil olduğunu, ama bu şu anlama gelir. Yani çeteleşme en tepede oluyorsa bu aynı zamanda tepenin de değişmesi anlamına gelir. Burada konu bence şu mesele üzerinden gitmek doğru değil. Yani şeyi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediler ya da İyi Parti'yi desteklediler. Zaten her yapı birisini destekliyor, ama orada şöyle bir açmaz var. Mesela yapılardan bir tanesi kendisi bir kanaat belirtir. Fakat tabancayı gidip müridin kafasına dayamaz, yani illa oy
1: Baskı
0: vereceksin diye.
1: kurmaz.
0: Burada biraz mekanizma çok sıkı, çok katı.
1: O baskı
0: Ben
1: nasıl kuruluyor mesela, biliyor muyuz?
0: ya şöyle düşünün,
1: Tehdit mi ediyorlar? Ne
0: şöyle
1: oluyor
0: 10
1: yani?
0: yıldır veya da 20 yıldır size bağlı hoca, size bağlı talebe, size bağlı esnaf. Ben işte Antalya, Alanya'dan bir örnek vereyim. Evlere gidiyorlar, diyorlar ki bir işte şu partiye oy vereceksiniz. Eğer
1: Peki.
0: oy vermezseniz hanımı sizden boş olacak ya da kafir olacaksınız. Yani bu bütün telkinleri, dini, içtimai, bütün telkinleri kullanarak o katılığı sağlıyorlar.
1: Bayağı
0: Sistemde öyle bir
1: katı.
0: katılık var. Ama bizim odaklanacağımız konu şöyle.
1: Ya eşinden ayrılacaksın mı diyor eğer.
0: Yani tabii yukarıdaki
2: Ayrılacaksın
0: beyefendiler,
2: değil, ona verirsen düşüyor nikahı
0: yani
2: falan diyor.
0: şöyle düşün, Kuriş
1: Ha, zaten
0: Hazretleri,
1: gidiyor.
3: Nikah
0: yani
3: düşüyor.
0: nikah düşüyor. Kuriş Hazretleri bunların işte safsatasına göre, sapıklıklarına göre onun
1: Ciddi
0: sözünü,
1: sapıklıkmış.
0: peygamberin sözünü, Hazreti Peygamber'in sözüne özdeş tuttukları için telkini aşağı öyle yaptı. Zaten bundan önce ne Kemal Kaçar ne diğerleri böyle bir iddiada bulunmamıştır. Zaten bulunamazlar da. Ancak yoldan çıkmış. Yani ben biraz bu anlamda bu 2016 örgütlenmesiyle FETÖ örgütlenmesi birbirine benzetiyorum. FETÖ'de de aynıydı. Öyle bir heyula koydular ki kulla Allah arasına, neredeyse onu aşıp bir yere gidemez hale geldiniz. Burada da benzer bir taktik uygulanmış. Devletin yapması gereken tepe noktayı temizleyecek ve insanları yine ibadetlerinde din ve vicdan hürriyeti bağlamında günlük hayatlarında rahat bırakacak. Ben öyle zannediyorum ki tepe yapılanmada bu kadar sarsıntı olduktan sonra bu aşağıya dönük de bir dönüşümün işaretini getirir. Ama bir taraftan da devlet şunu ortaya koymak istiyor ki de, yani AK Parti muhafazakar bir parti ve yani şöyle AK Parti'yi dört başlıkta tanımlayacak olursanız temel gayelerinden bir tanesi de bu ülkede din ve vicdan hürriyetini ve demokrasiyle beraber getirmek de ana amaçlarından birisi buydu. Bir AK Parti hükümeti bir yerde bir şeye müdahil oluyorsa ben bunun bir cemaat operasyonu değil doğrudan örgüte dönük, örgütlenmiş yapıya dönük bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatta şöyle ilginç bir makale var. Cumhuriyet Halk Partisi Nakşibendi ilişkisi Şerif Mardin üzerinden yazılmış bir makale var, 40-50 sayfalık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminde bile tarikatlarla beraber çalışmış, onların desteğini almış. Onlarla, yani şeyden, ya bir de şunu bilmemiz lazım. Yani Süleymancılık tam tarikat gibi olmasa da aslında tarikat geleneği %80 oranında bu kainatta Türk geleneğidir. Hoca Ahmet Yesevi ile başlayan, Şahin Nakşibendi ile başlayan, yani Nakşibendilik dünyada en yaygın tarikat ve kökü Orta Asya'ya dayanır, Mavereni-Nehir'e dayanır. Yine Hoca Ahmet Yesevi'lik ve diğer bir, yani dünyadaki tarikatları şöyle sıralasanız yarıdan fazlası Türkler tarafından kurulmuş, Türkler tarafından örgütlenmiş. Osmanlı zamanında da bütün dünyaya yayılmış tarikatlar, yani şeyi düşünün, Balkanların fethini düşünün. Çoğu zaman işte Buharalı ya da Semerkantlı dervişler devletlerden önce gitmiştir. Dolayısıyla şeyi, o eski rejim hassasiyeti var biliyorum. Toplumda da böyle bir hassasiyet var. Ama yine de dili çok dikkatli kurmak lazım.
1: Evet.
0: Ya bir insanı bile bu işten incinmesinin önüne geçmek lazım. Eğer şey varsa, sistemde sorun varsa, güvenlik anlamında risk varsa, bu ülkenin ekonomik kaynakları başka yerlere aktarıyorlarsa, devlete düşen onlarla alakalı zamanda tedbir almaktır. Ben o makalede şunu şey yaptım, yani vurgulamışım, az önce biraz baktım. Eğer AK Parti iktidara geldikten sonra yapılar hala kapalı kalmaya devam ediyorlarsa burada başka amaçlar üzerine kafa yorabiliriz. Ekonomik amaçlar olabilir, kapalılıktan kaynaklanan İlla o kitleyi zorla elde tutma amacı olabilir. Hatta son paragrafta geleneksel tarikatlara atıf yapmıştım. Geleneksel tarikat müridi alır. Yani düzgün, ahlaklı, temiz, dürüst, millet menfaatine bir ferde dönüştürür ve sokağa salar. Yetiştirdiği adamı tekrar o fabrikada işçi olarak tutmaz. Fabrika derken yani sistem içerisinde bir köle olarak tutmaz. Bence bu soğuk savaş cemaatleriyle geleneksel tarikatlar arasındaki en büyük sıkıntı da bu. Mesela Türkiye'de bu şirketleşme, holdingleşme işine ilk önce Hak Yol Vakfı girdi. Ve bundan çok zarar etti. Zarar gördü. Hızlı bir şekilde onun dışına çıktı. FETÖ zaten ekonomiden, örgütlenmeden, devlete kadar her şeye sızdı ve devleti ele geçirecek boyuta geldi. Ya şu cümleyi ben hiç unutmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan inlerine gireceğiz diye bir ifade kullanmıştı. Çıktı bir lise öğretmeni 500 tane iş adamının arkasına alarak şu ifadeyi kullanabildi. Ve kanıma dokunmuştu benim. Kim asıl, kim gerçek göreceksiniz. Kim kimin inine girecek göreceksiniz diye. Cumhurbaşkanımızı tehdit etti ya da o gün Türkiye Cumhuriyeti'ni. Ve bu adam 6 ay Türkiye'de dolaşabildi. Sonra da kaçıp yurt dışına gitti. Dolayısıyla bu bir FETÖ benzeri bir yapı değil. O kadar derinleştiklerini düşünmeyelim. Ben öyle zannediyorum ki bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir yabancı elin Türkiye'deki örgütlü yapıların içerisine girmesine müsaade etmeyecek. Ama yine de belki bu liderlik değişimi dönemlerini devletin teyakkuzla takip etmesi lazım. Evet. Belki de mesela o mahkeme açıldığında bu konu titizlikle ele alınmış olsaydı 10 yıl, 15 yıl bu organizasyon için beklenebilir.
1: Hangi mahkeme açıldı?
0: Şeyle, Deniz Olgun'un ölümüyle
1: ilgili.
0: Ölümünden
1: sonra.
0: Oradaki soruşturma
1: oradaki eğer şüphenin üzerine gidilseydi.
0: Gidilseydi belki de iş bu kadar derinleşmez. Evet. Daha şöyle bir şey var
1: orada
0: yani. Orada
1: kurdukları baskının bu kadar sert olduğunu hiç duymamıştım daha önce.
0: Yapının içerisinde başka bir grup daha var. Yani bu belki %15-20'yi temsil eden. Özellikle kuruş işin başına geçtikten sonra sistemden ayrılan, daha böyle sosyal, daha yani o tür şeyden, bağımlılıklardan uzak bir yapı daha var. Ama bu sarsıntıdan sonra sistem ne kadar değişir bilmiyorum. Ama ben şu kanaatte...
1: O bütünü... yapı ne tam olarak anlamadım.
0: Efendim? Yani şöyle, yine Süleymancılardan kopma ama işte Alihan Kuriş ekolünden ayrı ama onlar gibi değil. Yani birçok alan normal, bir vakıf gibi, dernek gibi faaliyet gösteren. Yine camilerde,
1: onlara
0: yine
1: medreselerde. Onlara da mı bakılmalı diyorsunuz?
0: Ben onlara bakılmalı değil. Keşke bunlar onlar gibi olsa. Hmm, normal evet. Yani. Onlar normal insanlar yani böyle çok aşırı bağımlılıklar
3: yok. Nasıl ayrılacak? Normal, anormal Süleymancı.
0: Ya şöyle ben şunu düşünüyorum. Devlete düşen şudur.
3: Bir de ya sizin anlattığınız öyleymiş ki bir şey oldu ki tarikat ve cemaatlerin bundan sonra ya herhangi bir şirket sahibi falan filan öyle iş sahibi olanların hepsinin bir sıkıntısı var yani.
0: Bence öyle değil.
3: Cemaatler
0: yok, şöyle,
3: ve tarikatlerle ilgili bir
0: yani
3: durum
0: devlet,
3: ortaya çıkıyor.
0: Hukuk devletidir ve hukuka uygun kim hangi vakıf açabilir, dernek açabilir, ticaret yapabilir sorun değil. Devletin dikkat ettiği bir yabancı bağlantı hiç çeteleşme. Ben o kadar derine gideceğini düşünmüyorum. Mesela Mahmud Efendi cemaatinde çok ilginç bir bilgi edindim ve bana harika geldi. Diyorlar ki tarikatta örgütlenmek dikey. Fakat medreselerde dikey örgütlenme yoktur. Her hocanın kendi medresesi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Çok büyümeden, çok tehlikeli hale gelmeden A hocası, B hocası, C hocası
3: ama yani hayır, çok üyeli başka tarikatlar ve cemaatler var Türkiye'de.
0: Ya kesinlikle
3: onlar
0: var.
3: Hemen akla geliyor.
0: Bence
3: yani
0: şöyle.
3: Şimdi, üç tane çok büyük cemaat vardı. İşte bir tanesi Süleymancılar. Bir, geri kalan yani. Şimdi diğer iki tanesi var. O zaman onlar da sizin tarifinize göre sıkıntılı bölgeye giriyor.
0: Yok bence sıkıntılı bölgeye girmiyor. Bak tekrar şunu söyleyeyim.
3: Evet, ama devletin, nasıl ayıracaksınız onu anlamadım. Sizin
0: şöyle,
3: tarifinizde, makale tarifinizde tamamen giriyorlar. Ben öyle
0: devletin
3: görüyorum.
0: Devletin dikkat etmesi gereken şey şudur. Bir, bu örgütlenmelere yabancı eller giriyor mu girmiyor. Yani yabancı müdahalesi var mı? Ya şöyle düşünün.
3: Hepsinin yurt dışında
0: şey olduğunda.
1: Onu anlamak kolay mı peki?
0: Şöyle düşünün. Değil. Ya 15 Temmuz olduğunda Fatih'te, Esenler'de birçok ilçede Mahmud Efendi cemaatinden onlarca şehit var. Hepimizden önce çıktılar şeye. Ya da Mahmud Efendi'nin cemaatine 1 milyon vatandaş katıldı. 1 milyon vatandaş yerli olmayan,
3: milli
0: olmayan.
3: Kefil olabilir misiniz? Yarın öbür gün şimdi onlarla da ilgili bir şey çıksa.
0: Ya şöyle
3: böyle
0: bir şey
3: diyebilir
0: olabilir.
3: Misiniz
0: ben
3: yani?
0: Şöyle düşünüyorum. Devletin dikkat etmesi gereken kimin hangi ibadeti yaptığı, neye inandığı meselesi değil. Devletin dikkat etmesi gereken işler ve işlemler hukuka uygun mu? 2 çeteleşme var mı? 3 yabancı bir el. Bu organizasyonlarla ilgili mi değilim. Ben şeyin sadece ekonomik olduğunu düşünmüyorum. kuruş operasyonunun tek başına ekonomik mesele olduğunu düşünmüyorum.

0: Devletin elinde geride belgeler, bilgiler vardır.
1: Ne
0: Yoksa
1: olabilir başka?
0: efendim ben Almanya irtibatının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Özellikle de FETÖ kendisi Türkiye'de hakimken başka yapıların yabancılarla diyalog kurmasına çok da keyifli bakmadı. Onlar yetiyordu tek başlarına. Muhtemelen yabancılar da bu dış güçler dediğimiz kurumlar da FETÖ'den sonra arayış içerisine girmişlerdir. Fakat FETÖ daha çok İsrail ABD eksenli bir
1: Peki.
0: yapılanmaydı. Şeyden sonra 15 Temmuz'dan sonra Almanya ile irtibatlarını kurdu. FETÖ neden devletlerle irtibat kuruyor? Nihayetinde gittiği her yere
1: Alihan Bey de biraz
0: Türkiye'den
1: duyalım. Siz tamamlayın
0: teknik
1: Nisan
0: bir
1: Bey.
0: cümle yani FETÖ nihayetinde gittiği her ülkeye Türkiye Cumhuriyeti'nin sırlarını götürür. Eski sırlar olsa da bu başka devletler için kıymetlidir. Yani Türkiye'nin iç istihbaratının, bakanlıklarının ya da devlet bilgileri sizin valizinizde varsa Zekeriya Özgi derken kocaman iki valiz de çıktı. Türkiye'yi terk etti. Fotoğraflarda görülmüştü. O zaman baş tacı edilebiliyor. ABD'de de aynı şekilde. Ha devletler arası bu mücadele devam edecek. İşte bir gün nasıl PKK'yı var ettilerse, FETÖ'yü var ettilerse çabaları devam edecek. Türkiye'ye düşen nedir? Kendi iç organizasyonlarımızda
1: Dikkatli
0: yabancı
1: olmak.
0: eli sokturmamak
1: Peki,
0: temel
1: bu
0: şeyimiz budur.
1: yabancı eli anlamak kolay mıdır diye sordum da siz oradan yo hayır dediniz.
2: Yani
1: Kolay değil.
2: şöyle,
1: Biraz orayı açın.
2: sadece bu tarz cemaatlerde değil, mesela birçok fonla çalışan vakıflar, dernekler vesaire var biliyorsunuz. Çok daha seküler yapılarda da bunları görebiliyorsunuz.
0: Almanya daha çok onları
2: Evet,
0: benzeri.
2: Almanya konu olduğu için.
0: Ya Taksim'e gidin. Yani
2: Evet.
0: 50 tane dernek
2: Böyle bir
0: bulabilirsin
2: İsveç adresine
0: Almanya'da.
2: şöyle bir yürüyün veya Gümüşsuyu'ndan bir sürü yurt dışından fonlar alan dernekler, işte dergiler, topluluklar, platformlar vesaireler görebilirsiniz. Bunların
3: Medya
2: işte
3: kuruluşları.
2: efendim.
1: Medya kuruluşları dedi.
2: Tabii, özellikle sosyal medyada da çok yaygın. Yurt dışı
0: Evet.
2: istihbarat ağlarından veya istihbarat ağlarını kullandığı yurt dışı, örneğin yurt dışı vakıflardan fonlanan çok çok fazla var. Hatta bazıları bayağı açıktan da söylüyor, işte Friedrich Naumann tarafından fonlanıyor falan diye girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Örneğin bu tarz, yani yabancı
1: Peki.
2: vakıflardan. Fakat işte hepsi bu kadar açıktan aşikar değil. Veya şu, aslında azıcık bakınca fark ediyorsunuz bunu. Ama vatandaşın çok bir alışkanlığı yok. Gördüğü şeyi, bizim özellikle internet çağında, özellikle belli bir yaşın altındaki kesim, işte 35 yaş altı diyeyim, herkesi kurtaralım stüdyodaki. 35 yaş altı kesim alışık olmadığı için veya internet okuryazarlığı düşük olduğu için, yaştan azade olarak söylüyorum bunu, insanların genelde ilk gördüğü ve ilk duyduğu şeye inanma eğilimi var. Ondan sonra siz yeni bir şey anlatmak için önce gördüğü şeydeki algısını yıkmanız gerekiyor. Bu da çok uzun bir süre alıyor. İnsanlar genelde ilk gördüğü inandığı için bunu öbür başka bir şey ikna etmek daha zor. Ne oluyor? İlk ulaştığı haber, örneğin işte Alman Dalgası isimli kanaldan olduğu zaman bu sefer bu anlatıya inanıyor. Veya işte başka bir taraftan fonlanmış bir şeyden duyduğu zaman
0: Ben küçük bir örnek
2: sıfırla
0: verebilir
2: tabii.
0: miyim? Şimdi bir grup arkadaşla oturuyoruz. Genç bir arkadaşın arkadaşları. Konu Ermeni meselesi yani.
2: Ha,
0: Bu 15
2: taci.
1: Ne
0: tehcir
1: meselesi?
0: meselesi. Ermeni meselesi.
2: Ha.
0: Çocuklar konuşuyorlar. Öyle ağır Türkiye eleştirisi yapıyorlar. Öyle laflar ediyorlar ki ben ki motivasyonunuz ne? Dediler ki Türkiye bu problemle yüzleşmesi lazım. Nasıl? İşte şöyle problemi tanıyacak. İşte ya toprak taleplerine karşılık veriyor ya şuna verecek falan. Ben dedim ki peki bu motivasyon nasıl oluşuyor? Yani sonra öğrendik ki bir Alman fonundan destek alıyorlarmış. Sırf bu konuyla alakalı çalışma yürütüyorlarmış. Motivasyonlar nereye kadar varıyor? Acaba Türkiye toprak da verebilir mi Ermenilere? Sürgün edilen yerlerle ilgili. Ya dedim çocuklar ya Türkiye 600 bin kişilik ordu besliyor. Buyursun gelsin alsınlar. Hani varsa öyle bir talepleri. Dolayısıyla böyle en küçük meselelerde dahi bu tür motivasyonlar ortaya çıkabiliyor.
2: Bu tip daha seküler yapılarda, daha ister istemez yapıları gene biraz daha dışarıya açık oldukları için burada öğrenmek genelde daha kolay oluyor. Fakat tabii bu tarz yapılar biraz daha
1: Evet.
2: işte, kapalı ve ezoterik yapılar da var. Bunlarla beraber ezoterik tarafları da var işte konuşulan. Bunlar da biraz daha
1: O ne
2: bulmak daha zor
1: demek?
2: oluyor. Yani din değil ama din gibi, dini gibi öyle söyleyelim
1: Miş
2: yani.
1: gibi.
0: Bir ara hatırlar mısın böyle bir uzay
2: Ha
0: tarikatçılığı,
2: mesela bu
0: garip garip
2: ezoterizmdir
0: şeyler
2: yani.
0: çok gündem olmuştu. Efendim gelecekler dünyayı
2: Aynen.
0: kurtaracaklar, şu olacak, bu olacaklar. Yani
1: Artık ya.
0: böyle teyzelerim de takip ettiği
1: Var
0: şeye
1: belki.
0: dönüyor.
2: Ama var böyle
4: Biraz
2: şeyler.
0: Şu an rüzgar
4: başka
0: kesildi
4: bir
0: biraz o
4: şeye boyutta
0: konuda.
1: Geçtik.
4: Evet.
1: Şunu
4: Dünya
1: sormak
4: düz
1: istiyorum.
4: dünyacılar falan da var da yani şimdi başka bir şeyden bahsediyoruz.
1: Burada insanların mesela bugün gün boyu

0: konuştuklarına biraz kulak kabarttım. 191 gayrimenkul, işte şu kadar para, bu kadar altın. Tüm bunları biz de hani biz de şaşırıyoruz, bakıyoruz. Bu miras mı? Bu 2016'dan 2026'ya kadar gelinen dönemde elde edilmiş bir servet mi? Bu nedir?
1: Bunun bir kısmı miras, doğru. Bir kısmı da bu suç örgütünün yarattığı maliye, kaynak, gelir. Şimdi aile içerisinde geçmişine baktığınızda iki tane taraf var. Bir Süleyman Hilmi Tunağan'ın ailesi var, onun soyundan gelenler. Bir de Deniz Olgun ailesi var. Deniz Olgun ailesi iş dünyasından bir aile. Onun gayrimenkulleri var. Aslında hani soruşturmada daha kapsamlı
0: bakıldığında... O şeyi bir açabilir miyiz? Soy ağacını orada isimlerin üzerinden şimdi örnek verirken. Buyurun.
1: O Deniz Olgun ailesinden kalan bir miras var. Bu şeyden bağımsız söylüyorum. Süleyman Hilmi Tunağan'ın ailesinden bağımsız söylüyorum. Deniz Olgun ailesinde zaten bir takım gayrimenkuller vardı. Fakat ayrıntıları düşmedi.
0: Yani Feriha Ferhan Tunahı'nın yaptığı evlilik, Hüseyin Kamil, doğru. Deniz Olgun.
1: Evet.
0: Kişi zaten varlıklı biri.
1: Doğru. Onun kardeşi var yanlış hatırlamıyorsam. Ertuğrul Deniz Olgun. Hı-hı. Ertuğrul Deniz Olgun iş insanı. Çeşitli Üsküdar Kısıklı bölgesinde yaptığı inşa ettiği gayrimenkuller var. O aileden gelen miraslar var. Onlar ayrı. Onların ayrıntıları bu soruşturma kapsamında zaten ortaya çıkacaktır. Ama esas hani bu kadar büyük... konuştuğumuz milyar liralık, milyar dolarlık, milyon euroluk gibi paralar bu suç örgütünün yarattığı, çeşitli suç faaliyetleri üzerinden yarattığı paralar. Ben bir konuya parmak basmak istiyorum. Şimdi tabii kamuoyunda bir hassasiyet yaratılmaya çalışılıyor. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Bu yapı içerisinde yer alan topyekün herkesi de hedef almıyoruz. Öyle bir şey oluşmaya çalışıldı. İşte Ankara'dan Murat Bey, Sayın Murat Bey öyle bir şey söyledi. Bunu söylemiyoruz. Hatta altına basa basa şunu söylüyoruz. İçeride ciddi sayıda muhalif var. Bu yapıdan rahatsız olan muhalif var. Ve biz de uzun süredir bunlarla irtibattayız. Bunların sesi olmak istiyoruz. İlk bölümde söylemiştim onların sesi olmak istiyoruz diye. Dolayısıyla herkesi kazanmak üzerine bu süreç yürütülmeli. Yani insanları hedef alarak, düşmanlaştırarak, bölerek değil... Biz iç cephede birliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyim. Ben az önce vurguları o yüzden yapmıştım. İç cephede birliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. İnsanları düşmanlaştırarak değil, milletçe kenetlenerek büyüyeceğimiz bir dönem olabilir. Dolayısıyla burada suç faaliyetinin içerisinde olan kim varsa bu soruşturma kapsamına girecektir. Fakat ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bugün, pardon dün ortaya çıkmıştı yargı kaynakları. Basına çeşitli yollarla işte bu şeyi bilgiyi vermişti. Alihan Kuriş lider olduktan sonra FETÖ mensubu kadınları alarak yapıya bunlar üzerinden para topluyor. Şimdi bakın bu basit bir cümle değil. Basit
0: anlamadım
1: değil.
0: Ben bunu ne?
1: 2016'dan sonra Alihan Kuriş lider olduktan sonra
0: tamam.
1: FETÖ mensubu kadınları yapıya almış. Bu bir basın büyük ana akım basın organlarından bir tanesinde çıktı.
0: Evet.
1: FETÖ mensubu kadınları yapıya alıyor ve bunlar üzerinden para topluyor. İşte bu suç faaliyeti aracılığıyla...
0: Ha, onlar para toplayıp getiriyor.
1: Yapıya
0: ha.
1: Sokuyor, evet.
0: Peki.
1: Şimdi bu basit bir cümle değil. Neden basit bir cümle değil? FETÖ dediğimiz yapı zaten başlı başına büyük bir örgüt. Büyük bir örgüt. Arkasında yabancı destek, yabancı devlet desteği olan bir yapı. Türkiye'de iktidarı darbeyle indirmek isteyen bir yapı. Türkiye'de yeni bir iktidar kurmak isteyen bir yapı. Dolayısıyla FETÖ mensubu şahıslar, kadın erkek fark etmez, şahıslar neden Alihan Kuriş ile işbirliği yapsın? Buradan başka bir şey çıkıyor. Demek
0: ne
1: ki
0: çıkıyor?
1: FETÖ Alihan Kuriş yapılanmasıyla birlikte hareket etmiş. Alihan Kuriş de bunu kabul etmiş.
0: Kendisi belki de.
1: Aynen öyle. Yani buradan bunu anlıyoruz. Şimdi bakın bir Karlov cinayeti vardır. Rus, Ankara Büyükelçisi, hı hı. Karlov
0: sergide
1: suikastle öldürülmüştü.
0: Evet.
1: O soruşturmada bir şey ortaya çıktı. Cinayeti işleyen kişi başka bir cemaattenmiş gibi görünüyordu. Fakat soruşturma derinleştikçe şu ortaya çıktı. FETÖ renklendirme projesi diye, planı diye bir şey devreye
2: hatta
1: sokmuş.
2: Hatta şöyle bilgi vereyim.
1: Evet.
2: Son 5-6 ay kişi farklı iki cemaate gidiyor. Biri küçük, biri evet. büyük. Yani o küçük de daha kolay tanınır, daha kolay bilinir. Hani bizden denilebilir. Ve onlar çok tedirgin oluyor.

0: sormuşlardı. Ya bu adam son 6 aydır bize gelip gidiyor. Ama kökü nereye dayanıyor? FETÖ'ye dayanıyor.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi bu renklenme projesi, yani gizleme, gizlendirme, saklama planıyla FETÖ pek çok tetikçisini, militanını başka cemaatler, başka dernekler, başka vakıflar, başka yapıların içerisine gizledi. Ne zamana kadar? Ona talimat verip operasyon yaptırtana kadar. İşte şeyde de bu ortaya çıktı, Karlov cinayetinde. Şimdi bakıyorsunuz 2016'dan sonra dün soruşturma kapsamında bir bilgiyi paylaşıyor bir medya organı. Diyor ki Alihan Kuriş lider olduktan sonra FETÖ mensubu kadınları alıp bunlar üzerinden kendi suç faaliyetinde kullanıyor bunları. Şimdi baktığınızda bu basit bir şey olabilir mi? FETÖ zaten başlı başına büyük bir yapılanma. Demek ki bir iş birliği söz konusu. İçeriden çıkan, bizim de sahip çıktığımız, bizim de onların hayati güvenliğini önemsediğimiz insanlar, bu yapılanma içinden çıkan Alihan karşıtı insanlar diyor ki ya devletimiz müdahale etsin bu yapılanmaya diyor. Ben de içindeyim diyor ama müdahale etsin diyor. Çünkü bunlar devlet düşmanlığına
2: aşılıyor.
1: Siz
2: bunları ne kadar
1: diyor.
2: Zamandır duyuyorsunuz bu yaptığınız röportajlar?
1: Ben yaklaşık 5 senedir bu konuyla ilgileniyorum. Hatta yanımda da getirmiştim. Ben bu konuda bir kitap yayınladım geçen yıl. Çok sayıda ön söz bölümünde yazdım. Çok sayıda içeriden isimle, muhalif isimle görüşmeler yaparak, konuşmalar yaparak, ben 5 yıldır zaten bu konu üzerine çalışıyorum. Alihan Kuruş'a muhalif çok isim var zaten. Yapıdan rahatsız, sadece Türkiye'de de değil. Almanya'da da, mesela Almanya'da bahsetmiştik ya, hani 1960'lardan itibaren çok ciddi Türk ve Müslüman göçü olmuştu oraya. Türkiye'den Diyanet'in bir kolu var, DİTİB. Din İşleri İslam Birliği gibi bir kuruluş var orada. DİTİB ve bir de Milli Görüşçülerin camileri vardır Almanya'da. FETÖ'cülerin, firari FETÖ'cülerin Almanya'da şöyle bir talimatı var. Kesinlikle devletin kurduğu, DİTİB'in kurduğu, Türk devletinin kurduğu camilere gitmeyeceksiniz ve Milli Görüşçülerin camisine gitmeyeceksiniz. Kimlerin? Bunların. İşte Alihancıların camilerine gideceksiniz. Alihan Kuruş'un yapılanmasının, Süleymancıların yani oradaki Almanya'daki camilerine gideceksiniz. Şimdi böyle bir işbirliği kuruyor Alihan Kuruş. Alihan Kuruş. Şimdi bu basit bir işbirliği olamaz. Siz başından beri soruyorsunuz bu parayı ne yapacaktı, ne yapacaktı, ne yapacaktı diye. Şimdi şu konuda da bir şerh geldi, ona da bir yanıt vereyim. Yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel bir ortak bir faaliyetle, bir suç örgütü faaliyetiyle CHP'yi satın almaya kalktı. Devletimiz ona da izin vermedi. Orada bir hata yok. Ben orada ilk bölümde bir hedef alma, hedef göstermede bulunmadım. Bu devletimizin zaten ismini koyduğu bir şey, çıkar amaçlı suç örgütü diye. Şu anda rüşvet fezlekesi de Özgür Özel'e, Sayın Özgür Özel'e devam ediyor. Yargı sonucunda, yargılama sonucunda bunlar neticeye ulaşacaktır ama şimdi bu yapı siz
3: Kaan
1: hep
3: Bey, sonucu
1: ya.
3: Diyorsunuz ama bakın dikkatinizi çekiyorum. Yargıyı veriyorsunuz ve ondan sonra da diyorsunuz ki yargı sonucunda diyorsunuz. Şu anda o sizin kendi yargınız ve kullandığınız ifade aynen şu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu suç örgütü diyorsunuz. Bir parti diyorsunuz.
1: Ben
3: o kadar kesin yargılarla bu cümleler kullanılabilir mi?
1: Tamam ben...
3: Lütfen yani bu keskinlikte kullanılabilir mi? Yani siz şu anda bahsettiğiniz o ekranda görünen şemaları, işte para trafiği, suç örgütü denilen, hatta cemaatini de değil, kendisini işte Alihan Kuruş denilen şahsın birebir de irtibatıyla işte Ankara'da şunu desteklediler, İstanbul'da bunu aynen desteklediler. Onları da o suç örgütünün içine alın. O siyasi partiyi de o suç örgütü içine alın. Toptancı bir yaklaşımla. Bunlar da artık zaten yeni parti kurdular. O parti de zaten bu yapının bir unsuru. Burası da artık Alihan Kuruş'un kurdurduğu siyasi parti mantığına mı gidiyoruz yani? Nedir? Bu,
4: ya bu
3: mu
4: kadar yani?
2: Ben bir dakika buna kendisi Kaan Bey bir yanıt versin.
4: Kaan ben soruda ben sorabilir miyim?
1: Ben şu bunun
4: devamı,
1: vermek istiyorum.
4: Devamında bir soru soracağım. Devamında aynı sorunun devamını söyleyeceğim. Acaba Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel suç örgütü başlıklı herhangi bir dosya mı var? Onu mu gördünüz, biz görmedik? Onu da açıklarsanız sevinirim.
1: Ben ilk bölümde hani kusura bakmayın ağzımdan hani Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel suç örgütü diye mi çıktı tam hatırlamıyorum. Öyle dediysem düzeltiyorum. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç
4: örgütü. Öyle çıktı, öyle
1: çıktı. Tam kusura bakmayın ben düzeltiyorum kendimi. Muhtemelen istemeden söylemişim. Çünkü ben de öyle kurmuyorum. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız ilk bölümde söylemiştim. Kendisi söyledi.
2: Ne dedi?
1: Dedi ki TBMM'deki yanlış hatırlamıyorsam yani 14 Mayıs mı?

0: miydi? 18 Mayıs mıydı? Tarihi tam hatırlamıyorum. 2025 yılında Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü, tahmin ettiğimizin daha da ötesinde büyüklüğe sahip bir örgütmüş. Bu medyaya uzanıyor, uluslararası ağa uzanıyor, istihbarat örgütlerine uzanıyor, iş dünyasına uzanıyor ve cemaatlere uzanıyor. Soru soruyorum, hangi cemaate uzanıyor? Bahsettiği Cumhurbaşkanımızın ağzından cemaat lafı çıktı. Yani o zannediyorum
1: Ama
0: Habertürk'ün
1: buradaki itiraz
0: arşivlerinde de
1: sizin
0: vardır.
1: hani yargı süreci devam ederken suç örgütüdür demenize.
2: Bir de
3: bence
1: Ekrem İmamoğlu suç örgütüdür demenize.
3: Tepki çekti.
4: Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden
3: yargı da var zaten.
2: Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Şimdi seçimlerde İstanbul, Ankara böyle kazanıldı falan deniyor da Ankara'da 30 puana yakındı fark. 29 puandı bu galiba. Yani İstanbul'da da epey bir fark vardı. Yani o kadar zaten bu örgüte bağlı birisi varsa zaten gelsinler Cumhurbaşkanı olsunlar yani. Hani çok bu kadar da bağlı değil. Yani evet oy verme davranışını daha önceki seçimlerde etkilemiş olabilir ama son belediye seçimlerinde özellikle Ankara'daki fark 30 puanken çok bana şey gelmiyor ya. Hani çok büyük bir değiştiren olarak rolü gelmiyor. Ben Ankaralıyım. Bence %30 bu cemaate bağlı biri yok mesela Ankara'da yani. Veya İstanbul'da yaşıyorum. Aradaki fark kadar yok yani.
1: Peki reklama gideceğim. Birer cümle alabilirim. Var mı bir yanıtınız? Başka?
0: Ben şöyle tamamlayayım. Siz hep üstüne basa basa sordunuz ne yapacaktı, ne yapacaktı diye. Türkiye'de yeni FETÖ olma yolunda batıcı, Atlantikçi bir iktidar planlarında Alihan Kuruş yapılanması yer alacaktı. Devletimiz izin vermedi. Ben son olarak böyle bağlıyorum.
1: Peki. Gürbüz Bey, Murat Bey sizden var mı? Birer cümle alabilirim. Reklam öncesi.
5: Ya ben sadece şeyi söyleyeceğim. Hani tamam Ekrem İmamoğlu şu anda, Ekrem Bey şu anda işte hakkında davalar var, yargılanıyor, yargı süreci devam ediyor
1: evet.
5: Vesaire. Onunla ilgili bu tür ifadeler kuruluyor ama Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir suç örgütü oluşturduğuna yönelik ne bir savcılık belgesi var ne bu yönde bir soruşturma
1: o konuda zaten
5: var.
1: Kaan Bey
5: zaten
1: hani,
5: Kaan
1: Bey böyle
5: ondan,
1: demek
5: evet,
1: istemedim.
5: Onu da düzeltti. Onu da
1: dememeli.
5: Düzeltti ama
1: evet, kendini
5: ben
1: düzeltti.
5: De tekrarlamak istedim. Evet.
1: Peki tamam. İhsan Bey siz de bir şey söyleyecektiniz galiba ama hızlıca alayım.
3: Ya şöyle, az önce Kaan Bey'in söylediğinde Özgür Özel'in İmamoğlu'yla birlikte anılması bence yanlış anlaşılmayı getirdi. Yani hukukta var olan tanımlamayı söylemesine beis yoktur. Ama orada da şöyle bir sorun ortaya çıkar. Hani yeni kurulan partiyi de suç örgütü gibi nitelendirdiğiniz zaman bu aynı zamanda toplumsal tepkiye de sebep olabilir. Zaten kendisi düzelttiği için aslında tekrar
1: tamam.
3: Hani uzun cümle kurmamıza gerek yok.
1: Peki, o zaman kısa bir araya gidelim. Buradayız ardından devam edeceğiz.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Türkiye bundan tam 27 yıl önce en acı gecelerinden birini yaşadı. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde 45 saniye süren depremde binlerce insanımızı kaybettik. Yıllar geçse de acılar hala taze. Habertürk ekibinden Gizem Türemen ve kameraman Ahmet Uludağ depremin merkez üssü olan Gölcük'te düzenlenen anma törenlerini takip ediyor. Gizem, sözü sana bırakalım.
1: Ahmet Arı, Ahmet Uludağ ile beraber Gölcük'teyiz, depremin merkez üssünde. Çünkü 27 yıl önce aslında Türkiye'nin yakın tarihindeki en acı günlerden biri yaşandı. Resmi rakamlara göre 17 binden fazla canı yitirdik Büyük Marmara depreminde. Dakikalar sonra da o acının, o felaketin 27. kez anıldığına tanıklık edeceğiz, şahit olacağız. Ahmet Uludağ ile beraber gördüklerimizi

aktarmaya ve anlatmaya çalışacağız. Takvim yaprakları 17 Ağustos 1999'u gösterdiğinde gece yarısı tam saat 03.02'de Türkiye uykudaydı. Bundan tam 27 yıl önce. Kimi ertesi gün işe gideceğini düşünüyordu. Kimi çocuklarının başucunda uyuyordu. Kimi sabah olunca sevdikleriyle kahvaltı yapacağını belki de planlıyordu ama gece saatlerinde yer